0: ayırttırıyoruz.
1: Aylar geçmiş üstünden. Evet, savaşa efendim. Rağmen değişmedi evet. Fiyatlar.
0: İşte
1: o da sizin marifetiniz.
0: Yaptık, şey yaptık filan.
1: Ah, oralarda sözleşmeler bazen öyle.
0: Yani üçüncü dünya ülkesi de bazen şey yapıyorlar işte. O fiyatı alamıyoruz da bilmem ne de filan da arttırın filan filan. Çok böyle şey yapanlar var. Söz söyleyenler var ama olsun, önemli değil. Biz mutluyuz, mesutuz. Neden? Bu kadar vatandaşımızın, bu kadar insanımızın, bu kadar kardeşimizin efendim vacip olan ibadetlerini yapmalarına vesile olacağız. Hı hı. Çok şükür dini şartlara uygun olarak yapılmasına sebep olacağız. Çok şükür, elhamdülillah, Allah bunu bize nasip ediyor. Yani İmam Rabbani Hazretleri öyle buyuruyorlar. Vücudumun her kılı, her tüyü gelse de dile, yapamam şükrünün binde birini bile. Efendim, yani ne kadar şükretsek azdır elhamdülillah.
1: Şimdi bir sorum da, burada kesilen hayvanların nasıl dağıtıldı? Yani hak sahiplerini bulmak bizim büyük şehirlerde en büyük sıkıntımız.
0: Doğru.
1: Siz oralarda hak sahibi bulmak konusunda nasıl bir çalışma yapıyorsunuz efendim? Hangi ülkeler ve nasıl dağıtılıyor?
0: Efendim, Afrika'da, Uganda'da, Çat'ta ve Somali'de kesiyoruz. Asya'da ise Hindistan'da ve Afganistan'da kesiyoruz. Şimdi Afrika'da, Çat'ta kendi yaptığımız külliyelerimiz var, yetimhanelerimiz var. Biz külliye ismini veriyoruz. Efendim, çocuklar orada Kur'an-ı Kerim'i öğreniyorlar, temel dini bilgileri öğreniyorlar, temel bilgileri öğreniyorlar. Oralarda dağıtıyoruz. Başka, Çat dünyanın 4. en yoksul ülkesi. O yoksul ülkede yaşayan bir sürü garip kuraba ihtiyaç sahibi var. %98'i veya 99'u Müslüman Çad'ın. Efendim, o garip kurabaya dağıtıyoruz efendim. Senede belki biz kesmesek o havalde o kurbanı, belki hiç et yüzü görmeyecek.
1: Hiç et yemeyecek evet, insanlar
0: evet,
1: bulunur.
0: Evet, var. Efendim, biz orada kesiyoruz ve dağıtıyoruz. Yahu çok şahit olduğumuz hadiseler var. Yani et kurban kesim mahalline gelip de kurbanın kuyruğunu alıp kaçan insan gördük biz.
1: Alıyor, kaçıyor. İhtiyacı alıyor, var.
0: Evet, yani kuyruğunu alıp kaçıyor ya. Kuyruk, yani kuyruktan hani soyulur, belki bir et çıkar filan, ama yani kuyruğunu alıp kaçıyor yani. Düşünebiliyor musunuz?
1: Sadece
0: et yok.
1: Yağını ve kokusunu belki
0: evet,
1: biraz.
0: Evet efendim. Yani çok gerçekten ihtiyaç sahipleri. Oralarda dağıtıyoruz. Somali'de zaten Somali İslam İlimler Akademisi diye bir akademi kurduk orada. Hı hı. Efendime söyleyeyim. Kur'an-ı Kerim kurslarına hoca yetiştiren bir öğretmen yetiştiren bir akademimiz bu. Oralarda dağıtıyoruz. Uganda'da yine yetimhanelerde filan dağıtıyoruz. Çok şükür efendim, bu şekilde gerçek ihtiyaç sahiplerine gidiyor. Yani şimdi şöyle, Afganistan'da da kendi yaptığımız külliyeler var. Bu kendi yaptığımız külliyelerimizin hocalarına, müderris diyorlar, öğretmenlerine, hı hı, efendim, o köyün garip kuraba ahalisine dağıtıyoruz, medreselere dağıtıyoruz. Efendim, Hindistan'da da 350 milyon Müslüman var. Bu 350 milyon Müslüman dinlerini koruyabilmek için, hı hı, Hinduların içerisinde yaşıyorlar. Efendim, Budistlerin, Brehmenlerin içerisinde yaşıyorlar. Ne yapıyoruz? Ne yapıyor onlar? Böyle Kur'an-ı Kerim kursları açıyorlar, hı hı, medreseler açıyorlar, dinlerini öğretebilmek için, hı hı, yavrularına. İşte oralarda dağıtıyoruz, hı hı, efendim, kurban etlerini.
1: Nasıl bir düzen kuruluyor?
0: Efendim, şöyle,
1: bir sıra mı oluşuyor? Evlerine mi veriyorsunuz?
0: Evlerine veriyoruz. Bir de köyün muhtarı ve aksakalları geliyor. Heyet, hı hı, olarak. Hı hı. Heyet olarak.
1: Tabii siz bilmiyorsunuz sonuçta buralarda yaşayan insanların sosyoekonomik durumlarını. Birinin size anlatması lazım.
0: Tabii oranın devletiyle zaten işbirliği yapıyoruz. Hı hı. Yani oranın valisiyle, ilçe ise kaymakamıyla işbirliği yapıyoruz. Hı hı. Yani devletin oradaki
1: kamu
0: yöneticisiyle,
1: görevlileriyle,
0: kamu görevlileriyle, hı, efendim, şeyler geliyor. Muhtarlar geliyor, aksakallar geliyor köylerden. Efendim, o köylerdeki hepsi garip zaten. Şu bir tane hayvan verin diyor mesela, yani kalabalıksa, onlar kendileri dağıtıyorlar. Bizim
1: siz
0: kendimiz
1: veriyorsunuz, onlar kendileri dağıtıyorlar.
0: Bizim kendimiz

0: dağıttığı yerler de var.
1: Hı-hı.
0: Mesela kendi külliyelerimizin olduğu yerlerde bizzat kendi ellerimizle dağıtıyoruz efendim.
1: Bir de şöyle bir şey, hava sıcak.
0: Evet.
1: Hızlı dağıtılması lazım. Bozulur. Tabii. Allah korusun. Tabii. Bu kadar emek var. Tabii. Arkasında dini bir görev. Tabii. Var. Dolayısıyla onun tam da olması gerektiği gibi insanlara, evet, ulaşması lazım.
0: Tabii.
1: Ben bir kez daha telefon numarasını tekrar edeyim.
0: Tabii.
1: Tam da bu sohbetin içinde, evet, şunu düşündüm. Mesela şu anda bizi dinleyen birisi, adı böyle bir yerde videoda yer alacak. Adı buralarda,
0: evet,
1: yankılanacak,
0: evet,
1: yani.
0: Evet.
1: Hiç yüzünü ya görmediği insanlar. 0212 arayın lütfen. Alan kodu bu. 451 49 çift 0. İhlas Vakfı görevlilerine ben vekalet vermek istiyorum deyin. Onlar bundan sonrasında ne yapmanız gerektiğini, ödemeyi nasıl yapacağınızı size anlatacaklar.
0: Evet, efendim.
1: Bazen mesela bizi de arıyor dinleyicilerimiz. Ben çok yaşlıyım kızım diyor. Ben öyle diyor, havale yapmayı, onu bunu bilmem. O zaman diyoruz ki arayın vakfı. Onlar size mutlaka gerekli bilgiyi verir. Şimdi yine ben böyle işin sosyolojik tarafını gözümün önünde canlandırmayı çok seviyorum,
0: evet,
1: Kemal abi. Yani orada bir yandan hayvanlar, bir yandan görevliler, diğer tarafta,
0: tabii,
1: ihtiyaç sahipleri, hiç bilmediğimiz bir coğrafya,
0: ya,
1: belki bir dağın eteği, belki bir bozkır.
0: Evet.
1: Ve orada bir yıl boyunca belki de sadece bir kez yiyebilecekleri eti,
0: evet,
1: onlara,
0: evet,
1: biz sağlıyoruz.
0: Evet efendim.
1: Ne müthiş bir duygu bu.
0: Evet, evet. Çok muazzam bir şey.
1: Gerçekten insanı
0: biz
1: çok etkiliyor.
0: Biz derken vekalet verenler, tabii, sağlıyor. Biz vesile oluyoruz,
1: tabii,
0: yani.
1: Tabii biz şu anda, evet, ne yapıyoruz? Biz işimizi yapıyoruz.
0: Evet.
1: Ama onlar hakikaten, evet, eğer bu çorbada benim de tuzum olsun diyorlarsa hem yardımlaşıyorlar hem de aslen görevlerini yerine,
0: evet,
1: getiriyorlar.
0: Aynen öyle.
1: İşin önemli tarafı bu.
0: Evet.
1: Biz bazen, evet, benim programın başında da söyledim. Bu iş cebimizden para çıkması,
0: evet,
1: işi değil. Asla değil.
0: Evet.
1: Nerelere ne paralar harcanıyor.
0: Tabii.
1: Bu iş para işi,
0: evet,
1: değil. Bu iş gerçekten gönlünüzden gelecek ve kurallarına uygun şekilde yapılacak. Yoksa bunun adı et yemek değil. Et ikram etmek değil. Etli pilav dağıtmak,
0: evet,
1: değil.
0: Evet.
1: Bu kurban kesmek. Bu
0: ya,
1: başka bir şey.
0: İbadet.
1: Evet.
0: İbadet.
1: Dolayısıyla bunu layıkıyla, evet, yerine getirmiyorsanız görevinizi yerine getirmiyorsunuz. İbadetinizi yapamıyorsunuz yani.
0: Evet. Doğru.
1: Doğru kişiyi, doğru, evet, kurumu seçmek lazım.
0: Evet. Bir de şunu söyleyeyim, aklıma geldi efendim. Şimdi Dinimiz İslam sitesinde okudum. Çok enteresan. Efendim, hani 7 kişi bir sığıra ortak olabiliyor, hı, ya. Eğer diyor içlerinden birinin niyeti Allah-u Teala'nın rızası için değilse, hı, Allah-u Teala'nın rızasını kazanmak değilse,
1: hı hı,
0: et elde etmek için giriyorsa,
1: hı hı,
0: ve bunu da öteki hissedarlar biliyorsa,
1: hı hı,
0: efendim, hiçbirinin kurbanı, oo, kabul olmaz diyor.
1: Bakın, yedisinin de.
0: Evet.
1: Yani sadece ötekilerde niyeti halis olmayanın değil.
0: Ama biliyorsa ötekiler de bunun.
1: Ne diyecek o zaman efendim, yani sen kusura bakma, senin niyetin iyi değil, ben seninle kurban kesmiyorum mu diyecek.
0: Evet. Yani dese ki ben et için giriyorum dese, hı, efendim, hiçbirinin kurbanı kabul olmaz. Burada ise, bakın burası çok enteresan,
1: hı hı,
0: burada ise evine et gelecek diye bir durum yok.
1: Böyle bir beklenti yok.
0: Böyle bir beklenti yok. Sadece ve sadece Allah-u Teala'nın emri olduğu için, Allah-u Teala'nın rızası için kurbanını kesiyor, hı hı, vacip kurbanını, efendim, kesiyor, Allah-u Teala'nın emrini yerine getiriyor.
1: Böylece bu
0: bir
1: risk ortadan kalkıyor.
0: Evet, bir. Bu şekilde Allah-u Teala'nın rızasını kazanıyor, vacip ibadetini yerine getiriyor. Niye kesmedin diye Allah-u Teala ona sormaz yevmi kıyamette. İki, biz bu etleri gerçek ihtiyaç sahiplerine, yoksullara, garibe gurabaya dağıttığımız için et dağıtım sevabına giriyor.
1: Hı hı.
0: Bu ikinci sevabı, yani şeddeli mi derler, katmerli mi derler, efendim,
1: maşallah,
0: ben söyleyeyim, kaymaklı mı derler. Öyle sevap kazanıyor yani. Maşallah. Çifte sevap. Aynen. Vacip sevabı, et dağıtma sevabı.
1: Hayır, hayır.
0: Sadaka sevabı, hayır sevabı.
1: Aynen.
0: Yani ikisini birden kazanıyor. Onun için kaçırmasınlar bu fırsatı.
1: Kesinlikle.
0: Dinleyicilerimiz kaçırmasınlar. Efendim, hemen İhlas Vakfı'nı arasınlar. 0212 451 49 çift 0. 0212 451 49 çift 0. Hemen arasınlar, çıkan görevliye söylesinler, kurban vekaletini versinler usulüne uygun bir şekilde, efendim, IBAN numarasını alsınlar, Sonra IBAN numarasına parasını gönderirler. Bu şekilde hı-hı, vekaleti verilmiş olur, iş biter. Ha, şimdi bu bir imkandır, bir fırsattır. Bir hayvan 7'ye kadar kurban olur dedik ya, 7 kişiye kadar, 7 hisseye hı-hı, kadar. Şimdi efendim torunu vardır, akikası kesilmemiştir. Onun akikasını da verebilir hı-hı, bir hisse. Efendim iki torunu vardır, ikisinin için verebilir.
1: Vefat eden büyükleri vardır.
0: Vefat eden annesi vardır, babası vardır, dedesi vardır, nesi vardır, teyzesi vardır, halası vardır. Ben çok severdim teyzemi. Severdin de ya, ruhuna gönderilmek üzere. Bir mevta kurbanı kes işte ya. Ver oraya 5500 liraya. Yani 7 hisseyi doldurabilir. Kızı vardır, oğlu vardır. Hı-hı. Şunu da söyleyeyim. Bizim belki önceki programda konuşmuş muyduk hatırlayamıyorum ama şöyle, bizim insanımız diyor ki bizim evden bizim efendi kesti, bitti. Hmm. Ya öyle bir şey yok.
1: Ev mi kesiyor?
0: Ev mi kesiyor? Eve mi vacip yani kurban? Hmm. Öyle bir şey yok. Kime vacip? Efendim zengine vacip. Mesela Osman Hocam çok güzel anlatıyor. Mesela zekat nisabıyla kurban nisabı farklı. Hmm. İkisi arasında fark var. Mesela zekat nisabında paran, hazır paran, efendim bileziklerin, ziynet eşyan filan hepsinin toplamı 96 gram altın olmuş ise diyor,
1: zenginsin,
0: zekat vermen farzdır. Hı hı. Yani bunlara haizse birisi kurban da kesmesi vaciptir. Ama 96 gram altını yok. Efendim dinimiz diyor ki kurban nisabında çok enteresan, çamaşırın 3 kattır. İhtiyaç eşyası budur. 3 kattan fazlası ihtiyaç eşyasının dışındadır. Efendim 3 kat ceketin varsa, yani 3 kat takım elbisen varsa 3 katın tamam ihtiyacındır.
1: 3 kat takım elbise derken ceket, pantolon, kravattan bahsetmiyoruz. 3 kat giyilecek evet, elbisen varsa
0: evet,
1: diyoruz.
0: Evet, elbisen
1: yoksa
0: varsa.
1: Yoksa benim ceketim tabii, yok deyip de tabii, çıkmasınlar
0: tabii,
1: işin içinden.
0: Tabii. Efendim yani ihtiyaç mesela efendim kullanmadığın halıların vardır. Hmm. Misal.
1: Ya olmaz mı evlerde? Yani dürüm dürüm.
0: Dürüm dürüm şey yapmış, kaldırmış bir kenara. Ya bunların toplamıyla 96 gram altın bedeline ulaşıyorsan vacip yani. Hmm. Efendim kızcağız çeyiz eşyası almıştır.
1: Toplamış.
0: Efendim buzdolabı almıştır, bilmem ne almıştır filan filan. Çalışıyordur mesela, değil mi? Hazırlık yapıyor. Misal olarak hı hı, evin bir köşesine yığmıştır. Ya bunların toplamı 96 gram altın değerindeyse onun da kesmesi lazım. Ya kadıncağızın bilezikleri varsa onun da kesmesi lazım. Yani efendime söyleyeyim, öyle evler var ki evin erkeği kesiyor, kadını kesiyor. Efendime söyleyeyim, erkek çocuğu var kesiyor, kız çocuğu var kesiyor. Yani varlıkları var. Hepsine vacip. Hepsini kesmesi lazım. Hı-hı. Yani ya babasını arar. Babası uğraşmasın. Yazık, ihtiyardır, hı-hı, yaşlıdır. Babacığım ben senin kurbanını kesivereyim.
1: Bana vekaleti
0: ver. Hallet. Anneninkini hallet.
1: Efendim bu notlar yani çok basit. O zaman mesela diyelim ki 7 kişi ya da 7 evet, hisseyi evet, kendisi alıyorsa bir aile, ki burada neredeyse o 7 hisse Türkiye'de tek hisse, canlı tek hisseye girme bedeliyle aşağı yukarı aynıya denk geliyor.
0: Evet, evet.
1: Çok enteresan. Evet. Ben hesapladım. Aşağı yukarı işte canlı bir kurbana girdiğinizde evet, tek hisse 40 bin liradan başlıyor. Evet. 50-60 bin liraya evet, kadar çıkıyor. Evet. Burada 7 hisse girdiğinizde tek bir hissenin evet, bedeli kadar
0: aynen,
1: hepsini ödeyebiliyorsunuz. Evet. Oraya not mu düşmesi gerekir efendim? Biz 7 hisse şu
0: yok,
1: isimler aynı videoda.
0: Şimdi siz veriyorsunuz ya.
1: Ödedikten sonra aynı videoda olmak istiyoruz, böyle not
0: ama
1: mu yazması
0: ödeyen
1: gerekir?
0: Ödeyen sizsiniz, veren sizsiniz zaten. Orada hı-hı, hani kurbanı hı-hı, ve vekaleti veren var. Hı-hı. Efendime söyleyeyim. Siz olduğunuz için biz 7'sini tek bir hayvanda isimlerini
1: okuyacaksınız,
0: okuyoruz.
1: Tamam.
0: Tek bir hayvanı kesiyoruz. Efendim ama isimlerini tek tek okuyarak falanın vacip, falanın mevta. Hı hı.
1: O zaman onu notlara
0: evet,
1: yazacak.
0: Evet efendim. Tamam. Bu şekilde söylüyoruz. Ve videosunu çekiyoruz. Hı hı. Videosunu efendim bağışçımıza gönderiyoruz. Artık annesi babasına gittiği zaman, annesi babasını çağırdığı zaman, neyse efendim eve geldiği zaman veya çocuklarıyla beraber o videoyu seyredebilirler efendim.
1: O videoda herhalde bir hafta içinde,
0: en geç bir hafta içinde oluyor. Gönderiyoruz efendim.
1: Evet. Çok bir kez şükür. Daha ben telefonu hatırlatayım. 0212 451 49 00. Vacip kurbanınız için mefta, şükür, adak, akika, hangisi için istiyorsan, ama şimdi kurban bayramı dönemindeyiz. Vacip kurbanınız için arayıp vekaletinizi verip ödemenizi yapıp emin ellerde kurban bayramına girebilirsiniz. Bu sizi en azından bayramda huzur içinde sevdiklerinizle bir araya getirecektir. Allah razı olsun diyelim emeklerinize. Şimdiden bayramınızı tebrik edelim.
0: Efendim biz de tebrik ederiz. Sağ olun efendim. Hem izleyicilerimizin hem TGRT FM ailesinin, hasreten sizin kurban bayramınızı tebrik ediyoruz efendim.
1: Çok teşekkür ediyorum. Tekrar görüşmek üzere.
0: Sağ olun efendim.

0: Çekereçe efendim.
1: Şimdi reklamlar.
2: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
3: Burada.
2: YKS Türkiye dördüncüsü.
3: Burada.
2: YKS Türkiye 12.'si.
3: Burada.
2: Yabancı Dil Olimpiyatları Türkiye birincisi.
4: Burada.
2: Okçuluk Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu.
3: Burada.
2: Kickboks Dünya Şampiyonu.
4: Burada.
2: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve Dünya Şampiyonları.
5: Burada.
2: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
1: Reklamları dinlediniz. Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen Ehl-i Sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın.
6: Buyurun.
7: Ben miyim?
6: Evet.
7: Hayırlı günler Osman dede.
8: Hayırlı günler efendim, buyurun.
7: Ben 12 yaşındayım. 6 yaşından beri siz dinliyoruz. 6 yaşından namaza başladım. Ama yani hiç içimden namaz kılmak gelmiyor. Yani zevkle kılamıyorum, ne yapabilirim?
1: Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.
0: TGRT FM.
1: Şimdi reklamlar.
9: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek. Herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
2: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
3: Burada.
2: YKS Türkiye dördüncüsü.
3: Burada.
2: YKS Türkiye 12.'si.
3: Burada.
2: Yabancı Dil Olimpiyatları Türkiye birincisi.
4: Burada.
2: Okçuluk Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu.
3: Burada.
2: Kickboks Dünya Şampiyonu.
4: Burada.
2: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve Dünya Şampiyonları.
5: Burada.
2: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
1: Reklamları dinlediniz.
0: TGRT FM.
10: Diyarlardan gönüllere, evliyaların hayatlarından ilham veren kesitlerle her bölümde bir gönül sultanını ağırlıyor. İmam-ı Rabbani Hazretlerinden Seyyid Fehim Arvasi Hazretlerine, Abdülhakim Arvasi Hazretlerinden Mevlana Celaleddin Rumi Hazretlerine, sadece yaşadıkları çağlara değil, asırlara yön veren kutlu isimler, bir adım atan bin adım karşılık bulur. Gelin, bu hikmet dolu yolculukta siz de yerinizi alın. Diyarlardan gönüllere, her çarşamba 21'de sizlerle.

0: Değerli izleyenler, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz ve sizlerin merak ettiği konulardan birini daha soracağız. Hocam, haçla alakalı bir sorumuz var bugün. Şimdi tabii sosyal medya filan teknoloji çağında yaşıyoruz. Sosyal medyayı herkes kullanıyor. Dolayısıyla sosyal medyada görünebilmek için, bir aferin, bir tık alabilmek için yapılmayan iş kalmıyor. Şimdi bunu niye söylüyorum? Şundan dolayı, hacca gidenler veya umreye gidenler, hac için işte Mekke'de veya işte Kabe-i Şerif'in bulunduğu ortamda bulunanlar falan, bakıyoruz ki oldukça başka yerlerdeymiş gibi böyle lalettayen hareketlerde bulunuyorlar. İşte oralardan kameralarla görüntü çekiyorlar. Bir takım hareketler yapıyorlar, evlilik teklifleri yapıyorlar, yaş günü kutlaması yapıyorlar. İşte size dua ettik diye böyle şeyler çekip isimleri yazıyorlar filan. Hac mevsimi gelince tabii şimdi otomatik olarak hatırlıyor insan. Hacca giden bir kimse Mekke'yi mükerremede, hac esnasında istediği gibi hareket edebilir mi? Yani bütün bunları yapabilir mi mesela? Veya bazı yasaklar var mıdır? Biraz daha böyle edepli olması gerekmez mi? Ben kendimce sormuş olayım.
1: Şimdi kitapta da hepsi yazılmış Mustafa Bey. Biz bir zamanlar işte yurt dışında Almanya üzerinden bir hac kafilesinde bulunmuştuk rehber olarak. Şimdi bunlar yurt dışında uzun seneler kaldıkları için hacca gidecekler. Tamam, bir heyecanı var, Allah-u Teala bir emrini yerine getirecek de bunları oradaki şartlara şey yapmak için uçakta yolculuk anında, otelde falan devamlı sürede seminerler düzenlendi. Bak, oraya turistik seyahate gitmiyorsunuz. Belli meşakkatleri var, belli sıkıntıları var, belli ölçüler bildirilmiş. Buna göre hareket edilecek. İbadet yapıyorsun çünkü.
0: Tamam. Sen ibadet yaparken orada günaha da girme yani.
1: Girme. Efendim, ben namaz kılarım ama rükû ve secde yapmam. Rükû ve secdesi yoksa namaz namaz değildir. Tamam. Olmaz o. Ben öğleye kadar yer içerim, ondan sonra oruç tutarım. Olmaz o. Tamam. Yani belli şartlar var. Ona uymak mecburiyetindesin. Onun için de hac için Mekke'ye gidip ihrama giyen kimseler bazı şeylerin yapmaları yasak edilmiştir. Mesela karadaki ay hayvanlarını öldürmesi, avlaması, dikilmiş elbise giymesi, bir yerini tıraş etmesi, kavga ve münakaşa etmesi, koku sürünmesi, tırnak kesmesi, erkeğin mest ayakkabı giymesi ve başını örtmesi, hatmi ile başını yıkaması, eldiven çorap giymesi, hamama banyoya girmesi, kendiliğinden çıkan ot ve ağaçların koparılması, kendi üzerinde bulunan haşeratın öldürülmesi ve öldürmek için gösterilmesi caiz değildir. Aa, ben bunları ne yapacağım falan. Arkadaşım, bunu sen koymadın, ben de koymadım. Dinin sahibi Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bildiriyor bunu. Hani İmam-ı Rabbani Kudüs'ün bir ölçüsü var. Buyuruyorlar ki bir kimse kendi kafasına göre kalsa, gece 200 rekat namaz kılsa, bir başkası da aynı şekilde Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam öğleden önce işte birazcık uyurlardı. Buna kaylule denir. Peygamber Efendimiz böyle yapardı diyerek yarım saat uyusa, bunun bu uykusu serapa gaflet olduğu halde öbürüsünün 200 rekat gece kıldığı namazdan kat kat kat üstündür buyuruyor. Niye? O Peygamber Efendimiz'e tabi olarak yaptı onu. O kendi nefsine tabi olarak yaptı. Dolayısıyla hacca giden, ihrama giren kimse bunlara dikkat etmesi lazım. Şimdi mesela Diyanet senelerce organize ettiği için Diyanet'in organizesi yani tecrübesi de arttı. Dolayısıyla rehberler de var. Hac rehberi kitaplar da yazılmıştır. Ya hiç olmazsa onları dağıtıyorlar hacca gidecek olanlara.
0: Bir oku yani.
1: Bir oku. Tamam mı? Senin için lazım olanları bir oku. Ha, şimdi bazılar mekan meselesidir. Arafat, Müzdelife, Mina. Burası nasıl bir yer falan filan, onu gidince görürsün. Ama orada senin için düşen, senin üzerine düşen, ha ben ihrama girdim, niyet ettim, ihramlıyken ben neler yapabilirim yazılmış kitaplarda. Ona riayet etmen lazım. Peki buna riayet edilmesi ne olur? Bunları bilerek veya bilmeyerek, unutarak yapanlara kurban, sadaka cezaları lazım olur. Ceza olarak kesilen hayvanın etinden de kendisi yemez. Müfrütaş'ta bir kurban icap ettiren suçu karın hacı işlerse bir ömre için iki kurban kesmesi de lazım olur. İhramdayken pire, her türlü sinek, başkasının üzerinde bulunan biti, fare, yılan, akrep, kurt, çaylak gibi zararlı ve insana saldıran hayvanları öldürmek, başını sabun ile yıkamak, malın ve onun gibi üstü açık ayakkabı, terlik giymek, dişi çıkartmak, ölmemek ve saç dökülmemek üzere hafif kaşınmak, renkli ihram giymek, gusül abdesti almak, başını dokundurmamak şartı ile tavan, çadır, şemsiye altında gölgelendirmek, başı adet olmayan şey ile, mesela taş, tepsi ile örtmek, paket gibi şeyler koymak, beline kuşak, kemer, para kesesi, kılınç, silah bağlamak, yüzük takmak, insanların dikip yetiştirdiği sebze ve ağaçları koparmak, düşman önüne dövüşmek caizdir. Peki kadınlar? Kadınların başını örtmesi lazım olup deriye değmemek üzere yüzlerini örtmeleri ve dikilmiş elbise, mez, çorap giymeleri, örtü altına ziynet eşyası takmaları da caizdir. Şimdi haccın da farzları var, sünnetleri var. Peki haccın sünnetleri yapılmazsa ceza gerekir mi? Kitaplarda o bile yazılmış. Haccın sünnetini yapamayana ceza lazım gelmez, mekruh olur, sevabı azalır. Namazda da böyle, oruçta da böyle. Yani diğer ibadetlerde sünnetleri terk edilirse o namaz sahih olur. O oruç sahih olur. O zekat sahih olur. O hac sahih olur sünnetleri yapılmamışsa. Ama sevabı az olur. E peki sünnetlerini yapma imkanı varsa onu yapmalı. Onu yapmalı. Şeyde mesela Arafat'ta işte vakfeye durulacak, şunlar yapılacak, hani bir sormuştunuz ya. Şartı.
2: Evet.
1: Haccın şartı. Diyelim ki Arafat'ta da aynı şekilde onun sünneti müstahabına riayet edilmesi gerekiyor. Ama adam bir gün öncesini almış. Ertesi gün sen zor bela aynı şekilde şeye gitmişsin. Bir taksi tutmuşsun. Taksi de böyle gözünün içine bakıp duruyor. Ben 15 dakika dururum burada. 10 dakika dururum deyip duruyor falan. Tamam mı? Çünkü o devam sende müşteri getirip götürecek. Sen o kadar aynı şekilde o nüsük diyorlar. Orada yapılması gerekenleri terk edebiliyorsun. Çünkü farz değil. Farz olan neydi? O meydana girmek ve
2: orada bulunmak.
1: Orada bulunmaktı. Onu yerine getirdin, farzı yerine getirdin. Bunun için de kitaplarda buyuruyor ki bir ibadetin farzları, yani temel direkleri yerine getirmişse bu ibadet sahihtir. Ama bu da bildiriliyor. Yani sünnete terk edilirse mekruh olur ve dolayısıyla sevabı az mı olur? Evet, sevabı az olur. Yani dünyada kendin yemiş olursun, tüketmiş olursun, bitirmiş olursun. Zaten ihramlıyken yapılmaması lazım gelenler ve yapılmasına izin verilenler çok açık yazılmış. Hani bazen hatıra geliyor, soruyor falan. Canım akrebi de öldürmeyecek mi? Ya akrebe izin verilmiş zaten, yılana izin verilmiş, tamam mı? Kurt saldırıyor, buna izin verilmiş. Bunların herhangi mahsuru söz konusu değil. Yani sen kafana göre değil. Eğer kitap okumuş olsan zaten böyle bir soruyu sormazsın. Hani bazı kitaplarda işte böyle bir sual zaittir. Yani lüzumsuzdur.
2: Lüzumsuzdur. Yok hükmündedir.
1: Dolayısıyla mesela işte benim başım şey yapıyor. Şemsiye tut. Şemsiye idare şey yapılmış. Gölgeliğe çekilemez miyim? Açıkça kitapta yazılı. Gölgeliği çekilebilirsin. Ama bazı yerde zaten Arafat'a gittiğin zaman çadırlar var. Çadırlara gideceksin, orada kalacaksın. Efendim dışarı çıktığım oluyor. Tamam, şemsiyeni al. Dışarıya git, şemsiyeni al. Yani dışarıya gidip aynı şekilde şemsiyeni de aynı şekilde alırsın. Ve dolayısıyla onda da gölgelenebilir misin? Gölgelenebilirsin. Demek ki haçta ihramlıya yasak olanlar var, serbest olanlar var. İlmihal kitaplarında da bunlar yazılı. Onlara uygun hareket etmek gerekiyor.
2: Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz, böylece biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Programımız diğer bölümlerle devam edecek. Yeniden buluşuncaya kadar hoşçakalınız.
3: Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki, abdestli yatana o gece bir melek sabaha kadar "Ya Rabbi, bu kulunu affet" diye dua eder. Meleğin duası kabul olur. Şevahid-in Nübüvve, Peygamberlik Müjdeleri.
4: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Tebük gazvesine giderken eshab-ı kiramla bir yerde konaklayıp gecelediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sabaha yakın bir vakitte uyudu. Güneş doğunca uyanıp Ebu Katade'den radıyallahu anh su istedi. Ebu Katade şöyle anlatmıştır. Matarada suyum vardı. Resulullah'ın mübarek eline döktüm. Abdest aldı. Suyun kalanını sakla, lazım olacak buyurdu. Herkes önden gitmişti. Susuz bir yerde konaklamışlardı. Her ne kadar Hazreti Ebu Bekr ve Hazreti Ömer radıyallahu anhuma bir su başında konaklayalım dedilerse de dinlememişlerdi. Yanlarına ulaşınca baktık ki havanın harareti onları çok etkilemiş. Susuzluktan develerini kesip develerin midelerinde kalan suları içiyorlardı. Resulullah bu hallerini görünce, Ebu Bekr ve Ömer'i dinleseydiniz, bu sıkıntıyı çekmezdiniz, buyurdu. Sonra Matara'da kalan suyu istedi. Ve herkesi çağırıp suyu dökmeye başladı. Eshabın hepsi susuzlukları gidinceye kadar su içtiler. 10.000 ata ve 15.000 deveye su verdiler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Tebük gazasına gitmişti. Eshab-ı kiramdan Abdullah bin Hayseme radıyallahu anh gitmemişti. İki güzel hanımı vardı. Her birinin gayet güzel gölgeliği vardı. Gölgeliklere su serpip güzel yaygılar ve minder döşemişlerdi. Nefis yiyecekler hazırlamışlardı. Abdullah bin Hayseme bu durumu görünce, Sübhanallah, geçmiş ve gelecek hiçbir günahı bulunmayan ve Allahü Teala'nın lütfuna kavuşmuş olan bir peygamber, bu sıcak havada silahını alıp kâfirlerle cihada gitsin de, Abdullah bin Hayseme hoş gölgelikte hanımlarıyla otursun sohbet etsin. Bu insafa sığmaz. Vallahi Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem huzuruna kavuşmadıkça ve hizmetiyle şereflenmedikçe bu kadınlardan hiçbiriyle konuşmam dedi. Sonra hemen devesine binip yola çıktı. Hanımları ne kadar konuşmak istedilerse de hiç cevap vermedi. Tebük'e yaklaşınca Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem uzaktan deveye binmiş gelmekte olan birisi göründü diye haber verdiler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ümmid ederim ki o Abdullah bin Hayseme'dir. Huzuruna gelip selam verince, ya Abdullah bin Hayseme, dünyanın fani nimetlerini bırakıp, Allahü Teala'nın rızasını talep etmen, senin için ne iyi ne sevimlidir buyurdu. Ebu Zer Gıfari radıyallahu anh şöyle anlatmıştır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Tebük seferine çıktığı sırada benim gayet zayıf ve yürümez bir devem vardı. Birkaç gün devemi besleyeyim de sonra gidip Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem yetişirim dedim. Devemi birkaç gün yemle besledim. Sonra yola çıktım. Bir yere kadar varınca devem çöktü kaldı ve yerinden kalkmadı. Bunun üzerine eşyalarımı sırtıma alıp şiddetli sıcak altında Tebük yolunu tuttum. Benim karaltım uzaktan görününce Eshab-ı Kiram, ya Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem, tek başına bir yaya kimse geliyor demişler. Resulullah da umarım ki o gelen Ebu Zer Gıfari'dir buyurmuş. Ben yanlarına yaklaşınca, Eshab-ı kiram, vallahi Ebu Zer Gıfari'dir, dediler. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem huzuruna vardım. Yerinden doğrulup, merhaba ya Ebu Zer, rahatlık ve sevinç Ebu Zer'in olsun ki, yalnız yürür, yalnız ölür ve yalnız diriltilir, buyurdu. Nitekim Ebu Zer Gıfari, ıssız bir yer olan Rebze'de yerleşti. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem buyurduğu gibi orada yalnız yaşadı ve yalnız vefat etti. İbni Mesud radıyallahu anh şöyle demiştir. Ebu Zer Gıfari'yi radıyallahu anh Rebze'de yalnız bir halde vefat etmiş buldum. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem söylediği gerçekleşti dedim. Müstaksa şöyle demiştir. Rebze'de Ebu Zer Gıfari'nin radıyallahu anh kabrini ziyaret ettim. Onun kabrinde diğer sahabinin kabrinde bulamadığım bir tesir buldum. Kabrinin yanında namaz kıldım. Başımı secdeye koyunca kabrinin toprağından burnuma misk kokuları geliyordu.

0: İslamiyet ve kadın. İslam dini kadını en yüksek dereceye çıkarmıştır. İslamiyetin kadına verdiği kıymeti hiçbir din, hiçbir düşünce vermemiştir. Komünistler kadının erkeğe eşit olduğunu söyleyip kadın erkeğin bütün haklarına maliktir deyip kadına en ağır işleri yaptırdılar. Kadınları demir fabrikalarında, maden kuyularında, taş ocaklarında, Sibirya'nın soğuk ormanlarında, demir yollarında, beton dökmekte, toprak kazmakta insafsızca ve boğaz tokluğuna zorla çalıştırdılar. İslam kadınına erkek akrabasından fıtra verecek kadar zengin olanlardan en yakın bulunanı bakmaya mecburdur. Yakın akrabası yoksa veya fakir iseler, beytül mal yani devlet her türlü ihtiyaçlarını vermeye memurdur. O halde İslam kızı, İslam kadını geçim derdinden, düşüncesinden muaftır. O çalışarak, didinerek para kazanmaya mecbur değildir. Her şey onun ayağına gelecektir. Dini İslam ona bu kıymeti vermiştir. Fakat kadının İslamiyeti, dinini, imanını, farzları, ibadetleri, haramları öğrenmesi farzdır. Babasının veya zevcinin ona bu ilimleri öğretmesi lazımdır. Öğretmezlerse büyük günaha girerler. Müslüman kadını ticaret, fen, sanat ve ziraat ile uğraşmaya mecbur değil ise de bunlarla meşgul olması, para kazanması yasak ve günah değildir. Yalnız bunlarla meşgul olurken ve ilim öğrenirken erkekler arasına girmemesi, onlara açık görünmemesi, haramdan sakınması lazımdır. Kadının yapacağı günahlardan ona izin veren erkekleri de ceza görecektir. Halbuki erkeğin günahları kadına zarar vermemektedir. İslamiyet'te kadın harbe de gitmez. Dünyada rahat ve mesud olduğu gibi onun cennete gitmesi de çok kolaydır. Tembihül Gafilinde yazılı hadis-i şerifte dört şeyi yapan yani kocasına hıyanet etmeyen, beş vakit namaz kılan, Ramazan-ı Şerif'te oruç tutan ve 18 erkekten başkasına başı, saçı, kolları, bacakları açık olarak görünmeyen kadın cennete gidecektir buyuruldu. Mala muhabbet. Haram yoldan kazanılan mal mülk olmaz. Kullanması haram olur. Helal malı ihtiyaçtan fazla toplamak olur. Hadis-i şerifte altına ve gümüşe köle olana lanet olsun buyuruldu. Köle daima efendisinin kalbini kazanmayı düşünür. Dünya malı peşinde koşmak nefsinin şehvetleri, arzuları peşinden daha fenadır. Mal, para peşinde koşmak Allahü Teala'nın emirlerini unutturursa dünya muhabbeti denir. Allah zikri düşüncesi bulunmayan kalbe şeytan yerleşir. Şeytanın en büyük hilesi insana hayırlı işler yaptırarak kendisini salih, iyi zannettirmesidir. Böyle kimse kendisinin kulu olur. Hadis-i şerifte, geçen ümmetlerin her birine fitneler verildi. Benim ümmetimin fitnesi, mal para toplamak olacaktır, buyuruldu. Dünyalık peşine düşerek, ahireti unutacaklardır. Hadis-i şerifte, Allahü Teala insanları yaratırken, ecellerini, ömürlerini ve rızıklarını takdir etmiştir, buyuruldu. İnsanın rızkı değişmez, azalmaz ve çoğalmaz ve zamanından geri kalmaz. İnsan, rızkını aradığı gibi, rızk da sahibini arar. Çok fakirler vardır ki, zenginlerden daha iyi, daha mesut yaşar. Allahü Teala kendisinden korkanlara, dinine sarılanlara ummadıkları yerden rızık gönderir. Hadis-i kutsîde, ey dünya, bana hizmet edene hizmetçi ol, sana hizmet edene güçlük göster, buyuruldu. İnsanı ölmekten, bir uzvunu yok olmaktan ve şiddetli ağrıdan kurtaracak şeye zaruret denir. Zaruret miktarında kazanmak için çalışmak farzdır. İhtiyaç miktarında kazanmak sünnettir. Buna kanaat denir. Zinet olan şeyleri kazanmak mübahtır. İhtiyaç ve zinet eşyasını İslamiyete uygun olarak kazanmak ibadet olur. Bunları kazanmak için İslamiyetin dışına çıkmak haram olur. Dünya peşinde koşan kimse şüpheli şeylere, sonra mekruhlara, sonra haramlara, hatta küfre dalar. Dünya muhabbeti şaraba benzer. Bundan içen ancak ölüm zamanında ayılır.
1: Merhaba kıymetli seyircilerim. Bugün de sizlere Sultan Selim Han'ın türbesinin başından sesleniyorum. Nerede bu türbe? İstanbul Fatih'te Çukurbostan'ın kenarında Sultan Selim Camii'nin kıble tarafındaki avlusunun o hazire bölümünde birkaç tane türbe var. Onlardan birinin içindeyiz. Görüldüğü gibi sanduka Sedefkari'nin en yukarı seviyedeki örneklerinden birisi Osmanlı'da. Çok güzel. Hele hele efendim şu etrafına konan camlar var ya, ölmeden görürsem diye ya Rabbi dua etmiştim. İşte burada görmüş oluyorum. Keşke bütün sandukalara, padişah sandukalarına, 3. Selim Han, 3. Mustafa Han sandukaları boşta çıplak duruyor. Elleyen, ellediğinin farkında değil efendim. Şöyle of yorulmuşum gibi elini koyuyorlar. Bunu engellemenin yolu bu camları yaptırmak. Tabii bu camları yaptırmada devletimizin bütçesi yetersiz değil. Ama devletimizin o kadar çok harcama kapısı var ki. Bana soruyorlar efendim hırka nerede? İşte sandukası falan yerde. Kardeşim bunları soracağınıza, Türbeler Müze Müdürlüğümüz var Sultanahmet Camii'nin avlusunda. Giderseniz orada Türbeler Müze Müdürü'yle birebir görüşürsünüz. Bizim yapacağımız bir hizmet var mı? Bunun formalitesi nedir? Devletimiz bunlarda böyle gayet katı davranmıyor. Çok yumuşak da davranıyor. Size yol gösterir, bir proje hazırlanır. Siz de derseniz ki ben işte 3. Mustafa'nın türbesinin sandukasını böyle bir cam ekranı

alacağım. Ne kadar güzel olur efendim. Bu kalıcı olur. Gene bakın görünüyor. Her şeyi görünüyor. Ama meraklılara elleyemiyor. Burada malum Yavuz Sultan Selim Han 1514 senesinde 4 ay 4 gün at üstünde gitmek sureti ile Çaldıran'a gitti. Çaldıran bugünkü İran toprağında Mako veya Maho denilen H harfiyle söylenen yerde 20 kilometreye 6 kilometre ebadında bir ova. Küçük Ağrı Dağı'na doğru bakar. Küçük Ağrı Dağı onun batısında kalır. Çok verimli, mümbit. Ağrı Dağı'nın eteklerinden çıkan Süreyya Pınarı denilen pınar. Süreyya Pınarı da Türkiye'den çıktığı halde Türkiye'yi sulamıyor. O topraklar olsun. Kardeş ülkenin toprakları. Sulasın bir yere de efendim. Nereyi sularsa sulasın. İşte Çaldıran'dan döndükten sonra hemen iki senede yaptığı hazırlıklarla 1516'da Merci-i Dabık, 1517'de efendim Mısır, Ridaniye seferini zafere çevirdi. İşte bu gidişinde Tih Sahrası'nda yanındaki yol arkadaşı, atbaşı gittikleri kimse Ahmet İmli Kemal Paşa idi veya Ahmet Kemal Paşa Zade idi. İbni kullanmasak Zade'yi kullanmamız lazım. Zade'yi kullanıp İbni'yi kullanırsak yanlış olur. Devrim büyük alemi ama onu Şeyhülislam yapmadı Sultan Selim Han. Sonra oğlu Kanuni Sultan Süleyman ona 8 sene Şeyhülislamlık görevi verdi. Çok bilgili bir insandı. Onun tabii neden ilim adam oldu, niye asker olmadı, asker olacaktı, olamadı hikayeleri var ama bizim bu programımızın içerisine sığacak gibi değil. Onu mecburen başka programda şey edeceğiz. Giderlerken de beraberlerdi, giderken gelirken de beraberlerdi. Hatta Kahire'den dönüşleri, o zamanki adıyla Fustat şehrinden dönüşleri de yine İbni Kemal Paşa'nın, İbni Kemal Paşa Hazretlerinin efendim Yavuz Sultan Selim Han'a çok kibar bir şekilde bir vecizeyle hatırlatması şeklinde olmuştur. Birkaç ay daha orada kalmayı düşünüyordu. Çünkü Tomanbay taraftarları böyle gözleri yola bakıyordu ki Yavuz Sultan Selim Han şöyle bir Mısır toprağından ayrılsa da tekrar biz Memlükleri ortaya çıkarsak diye. Onun için biraz ağır alıyordu. Belki de kışı geçirecekti. Ama baktılar ki asker arasında bazı yılgınlıklar oldu. Ya biz işte bu çöl sıcaklarına ne arıyoruz? Biz yayla adamıyız falan filan. Ya yayla adamısın, biz çölde savaşırsın. Bir yaylada ne olacak yani? İnsanoğlu bulunduğu halin kıymetini bilmiyor. Hani Medine-i Münevre'de 40 yıl hizmet eden, kabri saadetin hizmetinde bulunan zat bir gün çok sıcakta böyle hararet basınca ah demiş, Erzurumluymuş efendim, bizim yaylalarda şimdi buz gibi ayranlar olur. Ertesi gün rüyasında Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam görür. Hadi sen ayran içmeye der. Hadi. Ve ertesi gün o 40 yıllık hizmeti olan adam beklenmedik bir hadiseyle memleketine gönderilir. Onun için ayranı, yaylayı veya çölü ayırmamak lazım. Hizmet hizmettir diye düşünülür. Ve oradan dönüşlerinde Tih Sahrası'nda bir yağmur yağar. Tabii çöldeki yağmur biraz daha tehlikeli olur normal ormanlık yerlerde yağan yağmurlardan. Toprak sertleşmiştir, suyu hemen içine almaz. Çok büyük öldürücü, yıkıcı seller meydana gelir. Çölde de bazı birikintiler meydana geldi çöl toprağı sertleştiği için. O çukurlardan birine Ahmet İbni Kemal Paşa'nın atının ayağı cop diye basınca oradan çamur kaftanla Sultan Selim Han'ın sıçradı. Efendim çok üzüldü tabii, böyle bir bu kadar yakın gidip de atı padişahın üzerine çamur sıçratınca. Aman efendim dedi, hayır hayır dedi, alimlerin atının ayağından sıçrayan çamur bizim için büyük bir nimettir, kıymettir. Hemen çıkarttı kaftanını. Bana başka bir kaftan getirin. Bu kaftanı da inşallah öldüğüm zaman sandukamın üzerine örtün ki ilim adamlarının atının ayağından sıçramış olan çamurla belki hesabım daha kolay olur diye. Ve onu bir cam mekana koymak suretiyle şöyle buralarda tutuyorlardı efendim. Sonraları tabii bu kumaştır nihayet. Kaftandır padişahın. Uzun süre yani yüzlerce yıl dayanacağına dair bir garanti veren olsa bile boşa gider o garanti. Öyle bir garanti verilemez. Yıpranmalarından dolayı bakıma alındı da gördüler ki havanın oksijeniyle beraber bazı oksidasyonlar meydana geliyor. Bunu bakıma aldılar. Sonra da
bunun daha kalıcı olması için ne yaparız, ne yaparız? Hırkayı şerifteki Efendimizin aleyhissalatü vesselam hırkalarının bakıma alınıp da bir sene Ramazan-ı Şerif'te ziyarete açılamamasını, böyle büyük olay yapmaya kalktığı falan, aman efendim, böyle şeylere insan paçayı kaptırmaması lazım. Sonra da getirildi, kondu. Kondu ama o konan kutu çok büyük bir paraya, bayağı yüksek bir meblağa, hiç hava almayacak, hava giremeyecek şekli, hava ile temasını tamamen kesmiş bir sistemle yapılmıştır. Bu da o sistemle yapılacak. Benim bildiğim kadarıyla şu anda türbeler müze müdürlüğümüzün deposunda itinayla saklanmaktadır. İnşallah Kültür Bakanlığımız, ki ben Kültür Bakanımızın bu türbeleri açmalarından dolayı kendisine, halkımız adına da kendi adıma da çok müteşekkirim. 1934'ten beri kapalı olan türbeler bugün açılmış. İnsanlarımız geliyorlar. Ne oluyor efendim? Türkiye'de ne değişiklik var efendim? Ne var yani? Nasıl bir şey? Herkes memnun halinden efendim. Ne olur bir insan gelsin buraya. İmtihanı olsa, bir saf çocuk geliyor, imtihan için bir türbe ziyaret ediyor. Öyle olmasa da safiyane ziyaret etse daha iyi olur ama öyle yapana da ne diyeceğiz efendim? Yeter ki bez bağlanmasın, mum yakılmasın. Diyanet İşleri Başkanlığımızda bunu koca koca levhalarla bildiriyor ama insanlarımız ne hikmetse ya tutarsa, var ya efendim bir ya tutarsa, o ya tutarsanın aşkına maalesef bunu böyle yapmaya da devam edenler oluyor. Birbirimizi ikaz ederken kırıcı olmayalım. İkaz edelim derken insanın ağızdan çıkan laflara bakıyorsunuz, iman uçup gider efendim, Allah korusun. Yani ikaz yapacak ol da çok usta bir psikolog gibi yaklaşıp bu işi o insanların gönlüne oturtması lazım. Yoksa sopayla insanların gönlüne girmez bu iş efendim. İkna metoduyla olur. O ikna içinde bu konularda hakikaten çok emek vermek lazım. Kendini yetiştirmek lazım. Yavuz Sultan Selim'in Mısır aldıktan sonra Mısır insanının zarar görmemesi için, Mısır'da bir daha kan dökülmemesi için eşraftan olan, halka etkili olacak akıl adamlar deniyor ya efendim. Bunlardan 1000 kişilik bir aile grubunu özel bir gemiyle İstanbul'a, bir manada sürgün demeyelim de mecburi ikamete tabi tuttu. Siz azıcık benim gözümün önünde olun. Biraz kolumun kanadımın altında olun ki Mısır'dan uzakta olun. Bu insanların başını yakmayın. Bir daha ayaklanıp da başını yakmayın. Yazık günah. Binlerce insan ölecek. Siz biraz yerinizden yurdunuza olacaksınız ama ben sizin kıymetinizi bilirim dedi. Ve tüccar grubunu getirdi İstanbul'a yerleştirdi. Ne zaman? 1517. 20'de vefat etti. Kanuni Sultan Süleyman Han başa geçer geçmez başladı bazı vezirler didelemeye hadiseyi. Aman efendim, Mısır'dan gelenler çok rahatsız. Adamların işleri güçleri iyiydi. Burada işleri bozuldu. Ne bozuldu efendim? Büyük tüccarken orta tüccar olmuş. Ne olacak bozulduysa yani? Battı mı? Ama onun bir hikmeti vardı. Kanuni Sultan Süleyman Han'a arızalar yazdılar. Ağıtlar dizdiler. Bu insanları bağışlatmak için. Ha, araya başka şeyler de girmiş midir? Günahını kimsenin almak istemiyorum ama maalesef bu nefis bizde olduğu müddetçe, hangi dönemde, hangi devirde olursa olsun, nefsin bize yaptırmayacağı iş pek yok gibi efendim. Yeter ki biz ona acık yüz verelim. Ha öyle mi falan, biraz kulak verelim. Kulak vermeyelim efendim nefse. Ne oldu? Kanuni Sultan Süleyman Han bu 1000 aileyi, yazık günah bunlar evlerinden olmasın diye, Mısır'a iade etti. Ettiğinin 6. ayında isyan çıktı efendim. Canbirdi Gazali isyanı. Çok kan döküldü efendim. Keşke o aileler gitmeseydi, o insanlar ölmeseydi daha iyi olmaz mıydı? Babasının yaptığı isabetliydi ama padişah olarak onun da verdiği kararda haksızdır demiyorum. O da gayet insani ve merhametle verilmiş bir karardı ama merhamet demek ki, merhamet lüzumlu, herkese merhametli davranmak lazım. Tabii bir sefer niyeti vardı Yavuz Sultan Selim Han'ın. Yani ölümünü beklemiyordu doğrusu belki. Hepimiz bekleriz. O da beklemiştir de yani bir sefer daha yapabilirim diye. Çünkü Avrupa'nın bir karıştırması vardı. Hem Şah İsmail'i hem de Kansu Gavri'yi Osmanlı Devleti'nin üzerine birleştirerek gönderen papalıktı. Artık bu papalık bir dersini alması zamanı gelmiş idi. Evet, bir ders vermek gerekiyordu. İhtimaldir ki onun gidişi, hani Fatih Sultan Mehmet Han'ın daha önceden yaptığı Gedigat Ahmet Paşa'yı Otranto'ya gönderdiği sefer var ya efendim, o seferin
daha böyle karadan giderek bir yerlerden tepesine inmeyi düşündüğünü zannediyorum. Belki deniz yollarında kullanacaktı. Bu hazırlık

çıkacağım. Olacak şey mi Hasan Can dedi. Meğer bu şirpençenin baş vermesiydi. Hasan Can sıkmadı, söz dinlemedi orada. Veli Nimet'in sözüne karşı geldi onun sağlığı için. Fakat hamama giden Selim Han, oradaki tellaka sırtındaki bu sivilceyi sıktırınca şirpençe birdenbire azdı ve her tarafını vücudunu sardı ve 29 Eylül veya 28 Eylül günü de 1520 senesinde Çorlu'nun Uğraşdere köyünün, bugün orada bir çam koruluğu var, çam ağaçlarından meydana gelen koruluk var, Ergene suyunun kenarında, yolunuz düşerse orayı da görün, orada şehiden vefat etti, sefer yolundaydı çünkü. Şimdi burada bir taş var, o taşı da sizlere göstereyim, programı orada noktalayacağım efendim. Efendim sizinle Muhittin Arabi Hazretlerinin Şam'daki kabrinin bulunmasıyla ilgili bir hatırayı da paylaşmak istiyorum. Bir kıymetli hattat bu hadiseyi hat yazısına dökmüş. Güzel, hoş, açık da bir yazı olmuş. İza dehale sinüs şığın zahere kavri muhyiddin diye yazmış. Bu tabi vefattan da çok sonra olmuştur tahmin ediyorum. Buraya da sandukanın yanına konmuş. Sonra bir kaza olmuş herhalde, taşı kırılmış. Yani yakınlarda olmuş bir kaza değil, ta evvelden. Belki de sandukanın üzerinde monteliydi. Şimdi burada. Efendim Muhiddin Arabi Hazretleri çok enteresan. Şam'da Salihiye'de camii var ve türbesi var. Çok manevi zenginlikleri olduğu tahmin ediliyor. Hoş, ben bunları anlayacak bir göstergeç taşımıyorum ama onu yaşayanlardan duyuyoruz, dinliyoruz. Muhiddin Arabi Hazretleri büyük bir ilim alimi olmasına rağmen çok sertmiş efendim önceleri. Allah yolunda ama çok sert. Allah-u Teala'nın emrettiklerine karşı ters bir hareket yapana hışımla hücum edermiş efendim. Sen nasıl böyle şey yaparsın falan diye. Bir gün böyle bakıyor, birdenbire ya melekleri görmeye başlıyor, daha başka şeyler görmeye başlıyor. Allah Allah diyor, ya ne oldu, ben herhalde kafa mafa gitti bizim falan diyor. Ondan sonra ilahi ikazla hakikaten Allah-u Teala gözündeki meğer o aşkından dolayı, Allah-u Teala'nın yoluna karşı aşkından dolayı gözünden perdeyi kaldırmış efendim. Ve bir günde çıkıyor bir ağacın altında bir hutbe veriyor halka. Halk da kızıyor, bizim rahatımızı kaçırıyor, her şeyimize karışıyor, böyle adam mı olur falan filan diye. Ve diyor ki, bana bakın, bana diyor, benim kafamı bozmayın, sizin taptığınız benim ayağımın altında, ha diyor. Vay, Allah-u Teala'ya bu şey yaptı, Allah-u Teala benim ayağımın altında manasına söyledi ve şehiden vefat ediyor. Sultan Selim Han bunu kitaplarda okumuş ve Şam'a girdiği zaman diyor ki, Muhiddin Arabi'nin böyle bir şeyi olmuş, vaazı olmuş, nerede oldu o? Bilmiyoruz efendim, şimdi bizim gençlerde öyle ya çoğu efendim, bilmiyor falan. Neyse bir yaşlıyı bulalım diyor. O zaman da demek yaşlılar aranırmış efendim. Yaşlıyı bulalım, yaşlı valla diyor, ben çocuktum o zamanlar. Şu ağacın altındaydı, kazın orayı, büküp altın çıkıyor. Evet. Ve kabrinin nerede olduğunu çıkartıyor. Oraya üstüne türbe yaptırıyor. Bugün çok faziletli, çok hoş bir türbesi. Yine Yavuz Sultan Selim Han'ın yaptırdığı camii ve Salihiye'de şu anda o camiye dahil olan imarette her hafta cuma günleri fakir fukaraya halen yemek dağıtılıyor. 2017 olsa efendim, 1517'den 2017'ye 500 sene. 500 senedir dağılıyor. Yanında bir fırın var efendim. Millet sıcak pideleri böyle kucağına bastıran gidiyor. Ne oluyor dedik, pide. Baktık kimse para vermiyor fırıncıya. Fırıncı, sen evin yolunu nasıl buluyorsun efendim dedi. Biz burada imaretin fırınıyız. Hali vakti yerinde olan gelir. Ben bugün 500 dolarlık ekmek dağıtmak istiyorum. Al 500 doları. Yetinceye kadar ekmek dağıt. Çoluk çocuk efendim bize de verdiler. O pideler, imaret pidesi de o kadar tatlı oluyor ki efendim. O caddede 250 tane medrese varmış efendim. Yavuz Sultan Selim Han'ın bereketine, Muhiddin Arabi Hazretleri'nin bereketine bakar mısınız efendim? Bu zatı biz bu kadar anlatmakla yetinemedik ama bir kısmında isterseniz hayatından bazı kesitleri inşallah camini anlatırken, külliyeyi anlatırken diğer unsurlarını sizlere vermeye çalışacağız. Bugünkü programımızın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Hoşça kalın efendim.

0: Sensin Kerim, sensin Rahim Allah, sana sundum elim. Senden artık yoktur umum, Allah, sana sundum elim. Ecel erdi, vade yetti, bu ömrüm kadehi doldu. Kimdir ki içmeden kaldı, Allah, sana sundum elim. Dilim tetiği bozuldu, canım gövdemden üzüldü. Uçta gözlerim süzüldü, Allah, sana sundum elim. Vurdular suyum ılıdı, kavim kardeş cümle geldi. Esen kalsın kavim kardeş, Allah, sana sundum elim. Uç diktiler kefen donum, hazrete gönüldü yolum. Bunda kalan nemdir benim, Allah, sana sundum elim. Geldi salacağım sarılır, dört yana sala verilir. El namazıma derilir, Allah, sana sundum elim. Salacağımı götürdüler, musallaya yetirdiler. Görklü tekbir getirdiler, Allah, sana sundum elim. Toprağa çün düşürdüler, el toprağa üşürdüler, taşlar ile bastırdılar, Allah, sana sundum elim. Çün cenazeden şeştiler, üstüme toprak saçtılar, hep koyu bana kaçtılar, Allah, sana sundum elim. Geldi münker ile nekir, her birisi sordu bir dil, İlahi, sen cevap vergil, Allah, sana sundum elim. Yedi tamu sekiz uçmak, her birinin vardır yolu. Her bir yolda yüz bin çarşı, Allah, sana sundum elim. Görün acep oldu, zaman neyleriz figan. Ölür çün anadan doğan, Allah, sana sundum elim.
1: Alimler, erenler, evliyalar, sufiler, hak aşıkları, her biri numune olan güzel insanların gönül çalan menkıbeleri. Onların hayatlarından ibretli kesitler. Zaman zaman tebessüm, zaman zaman gözyaşı. Gönül pınarı, içimizdeki gizli kalmış pınarları açığa çıkaracak, gürül gürül akıtacak. Bilgimiz derinleşsin, ahlakımız güzelleşsin. Mustafa Toköz'ün daimi konuğu Osman Ünlü Hoca'nın nakilleriyle Gönül Pınarı, Perşembe akşamları saat 20'de Huzurun Sesi TGRT.

0: 제게르츠 FM.
1: şimdi reklamlar.
2: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
3: Burada.
2: YKS Türkiye dördüncüsü.
3: Burada.
2: YKS Türkiye 12.'si.
3: Burada.
2: Yabancı dil olimpiyatları Türkiye birincisi.
4: Burada.
2: Okçuluk dünya ve olimpiyat şampiyonu.
3: Burada.
2: Kickbox dünya şampiyonu.
4: Burada.
2: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve dünya şampiyonları.
5: Burada.
2: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
6: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
1: Reklamları dinlediniz.
0: TGRT efendim.

Sözün özü. Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki, farz ibadetlerden sonra en faziletli amel, Müslümanları sevindirecek bir iş yapmaktır.

Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Bir sözün özüyle daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İsmail Sert görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz programı hazırlayıp sunuyorum.

Bugünkü konumuz ilim, amel ve ihlas. Sevgili dinleyicilerimiz, İslamiyet'e tam uyabilmek ilim, amel ve ihlasla olur. Üçünü ayrı ayrı açıklayalım. İlim, dinimizin emirlerini ve yasaklarını öğrenmektir. Amel, öğrendiklerini tatbik etmektir. İhlas, bunları yalnız Allah rızası için yapmaktır. Bu üçünü yapan İslamiyet'e uymuş olur. İlim ve ihlas var, fakat o ilimle amel etmiyorsa ne kıymeti olur? Mesela ilacın hastalığına şifa verdiğini biliyor ama ilacı kullanmıyor. O ilacın ne faydası olur? Amel yoksa ilmin o kimseye faydası olmaz. Bir hadis-i şerif meali şöyledir: amelsiz ilim mum gibidir. Kendini yakar, insanları aydınlatır. İlim ve amel var, fakat ihlas yoksa, yani Allah rızası için değilse, gösteriş içinse yine kıymeti olmaz. İhlaslı olması şarttır. İhlassız amel sahte para gibidir. Bir hadis-i şerif meali şöyledir: Allahü Teala ancak ihlasla yapılan ameli kabul eder. İhlas ve amel var, fakat ilim yoksa bid'at işler, hurafelere dalar, yaptığı amel işe yaramaz. Onun için amelsiz ilim vebal, ilimsiz amel sapıklıktır buyurulmuştur. İki hadis-i şerif meali şöyledir: Allahü Teala ilimsiz ameli kabul etmez. İlimle az amel faydalı olur, ilimsiz çok amelin kıymeti olmaz. İslamiyet'e severek uymak için ilmin yanında bir de ihlas lazımdır. İhlas, işleri, ibadetleri Allahü Teala emrettiği için yapmak, başka hiçbir menfaat düşünmemektir. Kalpte ihlas hasıl olması, kalbin zikretmesiyle, yani Allah ismini çok söylemesiyle olur. Dünya düşüncesi hiç kalmazsa kalp kendiliğinden zikretmeye başlar. Şişedeki su boşalınca havanın şişeye kendiliğinden hemen girmesi gibidir. İslamiyet'e uymak kalbi kuvvetlendirdiği gibi nefsi zayıflatır. Bu sebeple nefs, kalbin İslamiyet'e uymasını, Mürşid-i Kamil'in sohbetinde bulunmayı, kitaplarını okumayı istemez. Dinsiz, imansız olmasını ister. Akıllarına uymayıp nefislerine uyan kimseler bunun için dinsiz olmaktadır. Nefs ölmez, fakat gücü kuvveti kalmayınca kalbi aldatamaz. Nefs, bedene tatlı gelen şeylere düşkündür. Bunların iyi, kötü, faydalı, zararlı olduklarını düşünmez. İstekleri İslamiyet'in emirlerine uygun olmaz. İslamiyet'in yasak ettiği şeyleri yapmak nefsi kuvvetlendirir. Daha kötüsünü yaptırmak ister. Kötü, zararlı şeyleri iyi gösterip kalbi aldatır. Kalbe bunları yaptırarak zevklerine kavuşmak için çalışır. Kalbin nefse aldanarak kötü huylu olmaması için dinimizin emir ve yasaklarına uyarak kalbi kuvvetlendirmek ve nefsi zayıflatmak lazımdır. Aklı kuvvetlendirmek, İslam bilgilerini okuyup öğrenmekle olduğu gibi, kalbin kuvvetlenmesi, yani temizlenmesi de dinimizin emir ve yasaklarına uymakla olur. İmam Rabbani Hazretleri buyuruyor ki, salih amel İslam'ın 5 şartıdır. İslam'ın bu 5 temelini bir kimse hakkıyla kusursuz yaparsa cehennemden kurtulur. Çünkü bunlar salih işler olup insanı günahlardan ve çirkin şeyleri yapmaktan korur. Nitekim Ankebut suresi 45. ayetinde mealen kusursuz kırılan bir namaz insanı kötü işlerden korur buyuruldu. Bir insana İslam'ın 5 şartını yerine getirmek nasip olursa nimetlerin şükrünü yapmış olur. Şükrü yapınca cehennem azabından kurtulmuş olur. Çünkü Nisa suresi 147. ayetinde mealen iman eder ve şükrederseniz azap etmem buyuruldu.
Hikmet ehli zatlar buyuruyor ki, Allahü Teala'nın rızasına kavuşturan yolda yalnız ilim kafi değildir. İlmiyle amel etmek de gerekir. İlmiyle amel etmek de kafi değildir, ihlaslı olmak gerekir. O halde kurtuluş için ilim, amel ve ihlasın birlikte olması şarttır. İhlaslı Müslüman her yerde rahat eder. Nerede ihlas yoksa orada huzur, başarı olmaz. Hiç ihlası olmayan Allah için yapılan hizmette barınamaz. İhlaslı olanlar kapışılır. Mıknatıs ancak cevheri çeker. Cevher çok az da olsa çeker. Hiç kalmayınca çekmez. Çünkü mıknatıs saman çöpünü çekmez. Nefsi aradan çekmeli, tenkit etmekten uzak durmalı. Kendini beğenmemeli, kendinden iğrenmeli. Kendinden iğrenmeyen kurtulamaz. Bir gün öleceğiz ve yaptıklarımızın hesabını vereceğiz. Sakın ben olmazsam bütün bu işler olmaz, bütün bu hizmetlerin hali nice olur dememeli. Ben olmazsam bu işler daha iyi yürür, nefsim hizmetlere engel oluyor diye düşünmelidir. Herkes beraber çalıştığı arkadaşların sıhhat ve huzurunu düşünmelidir. İşçi veya işveren olarak değil, baba olarak, evlat olarak, abi kardeş olarak davranmalı. O insanlar bizim için değil, Allahü Teala'nın dinine hizmet için gelmişlerdir. Yani Peygamber Efendimizin varisleri olan ehli sünnet alimlerine hizmet için oradadırlar. Onlar bu büyüklerimizin emanetidir. Emanete hıyanet edilmez. O büyükler kötü niyetli olanları aralarından seçmesini bilirler. Bize şerefin onlardan geldiğini unutmamalı. Eğer bir kıymetimiz varsa bu büyük zatlara olan sevgimizden geldiğini anlamalıyız. Bulunduğumuz mevkiye kendimizin layık olduğunu düşündüğümüz anda başa döneriz. Yani yaptıklarımız boşa gider. Güneş varken yıldızlar görünmez. Onlar varken biz de görünmemeliyiz. Bizim yok olmamız gerekir. Onlar varken biz demek çok acayiptir ve abestir. Allahü Teala nasıl gökteki güneş sebebiyle hayat veriyorsa, bu güneşlerle yani ehli sünnet büyükleri vasıtasıyla da rüşt, hidayet, maddi ve manevi rızıklar verir. Mümin, mümine aşık olmalı. Eshab-ı kiramın başarısının sebebi birbirlerini çok sevmeleridir. İster Müslüman olsun, ister kafir olsun, hiç kimsenin bedduasını almamalı. Birisine kızdığımız zaman, birisi bize kızdığı zaman hemen iki rekat namaz kılmalı, estağfirullah demeli. İsyan ve günah bize aittir. Kusuru kendimizde arayacağız, başkasında değil. Yaptığımız ibadetleri Allah rızası için yapmalıyız. Başkası görsün diye yaparsak boşa gider. Aferin almak için, gösteriş için, övülmek için yapan dünyada alacağını almıştır zaten. Allah rızası için yapan kurtulur, kazanır. Ölüm çok ani gelir. Gaflet içinde olmamak lazımdır. Allahü Teala'yı unutarak yapılan hizmet, yani ihlassız yapılan hizmet hezimet olur. Ehl-i sünnet itikadına hizmet için yola çıkan, kendi aklına, konuşmasına, gücüne, gayretine güvenirse Allahü Teala onun işini kendine bırakır, rezil ve zelil olur. Allah rızası için çıkıp benim elimde bir şey yok diye bütün gayretiyle yola çıkar ve devam ederse netice ne olursa olsun hayırlıdır. İhlası olan başarır. Bugünkü işimizi yarına bırakmayalım. Niyetlerimizi düzeltelim. Bir başarı elde edersek sakın bunu kendimizden bilmeyelim. Daima büyüklerle beraber olalım. Münakaşa ve itiraz etmeyelim. Fitne çıkarmayalım. Başımızda olan amirlerimize itaat edelim. Her zaman güler yüzlü, tatlı dilli olalım. Kendimizi suçlamadığımız an rahat ve huzur bulmayız. Huzur, başarı arayan ve iyi geçinmek isteyen yüzünü ahirete çevirmelidir. Mümin demek, affedici, güler yüzlü, tatlı dilli insan demektir. Her Müslüman kendine, insan ancak bu kadar iyi olabilir dedirtmeli. Herkese yumuşak söylemeli, yumuşaklıkla muamele etmeli. Az konuşmalı, kimseyi incitmemeli. Gücendiğimiz veya sevmediğimiz kimseye ihsan etmeliyiz. Sıkıldığımız insana güler yüz göstermeliyiz. Dini yaymakta sabırlı, cömert, merhametli ve affedici olmalıyız.
dünya meselesi için kimseyi tenkit etmemeliyiz. Yaptığımız iyilikleri ve bize yapılan kötülükleri unutmalıyız. Fakat Allahü Teala'nın bizi her yerde gördüğünü ve ölümü hiç unutmamalıyız.

Şiirlerle Menkıbeler. Abdülvehhab-ı Mısri rahmetullahi aleyh. Şehadetin manası. Bu zat buyuruyor ki, her şeyden daha evvel doğru iman, itikat edinmektir mükemmel. Sonra Resulullah'a tam tabi olmalıdır. Zira ona uymakla üstünlük kazanılır. Lazım ve zaruridir herkese iman etmek. Zira bu Rabbimizin emridir bize tek tek. İman eden bir kimse yapar bütün farzları ve terk eder bil cümle haram ve günahları. Resul'e iman etmek kime olsa müyesser, onu mal ve canından daha çok fazla sever. Onun bu sevgisinin şudur ki işareti, her mekruhtan kaçınır ve yapar her sünneti. Resulullah her ne ki beyan eylemişlerdir, beğenip kalben kabul etmeye iman denir. Onun tek bir sözüne bile inanmamaya veya doğruluğunda biraz duraklamaya, yani şüphe etmeye küfür adı verilir. Böylece inanmayan kimseye kâfir denir. Bir günde buyurdu ki, Resulullah'a uymak Allahü Teala'ya itaattir muhakkak. Ebedi saadete kavuşmak için insan olması lazım gelir önce halis Müslüman. İman etmek için de hiçbir formaliteye lüzum yok, bir imama, bir müftiye gitmeye. Der ki, ben iman ettim Allahü Teala'ya ve inandım Resulü Muhammed Mustafa'ya. Onun Hak Teala'dan bize tebliğ ettiği şeylere de inandım, hepsi doğru ve iyi. Allah ve Resulünün dostlarını severim, düşmanlarını ise sevmez, nefret ederim. Şehadetin manası kısaca işte budur. Her kim böyle söylerse o Müslüman olmuştur. Bundan sonra en mühim şey şudur ki, en önce doğru iman itikat edinmektir güzelce. Ehl-i sünnet denilen İslam alimlerinin kitaplarından bunu öğrenmelidir ilkin. Onlar anlar Kur'an'dan murad-ı ilahiyi ve onlar hadislerden anlar doğru bilgiyi. Yıllarca gece gündüz çalışıp didinerek, istirahatlerini bile feda ederek, İslam'ı bize kadar onlar ulaştırdılar. Versin Allah onlara en iyi karşılıklar. İman ve itikadı sağlam ettikten sonra, emir ve yasaklara uymaya gelir sıra. İlim ve işten sonra lazımdır bir de ihlas. Azaptan kurtulmak da bununla olur esas. İhlas, temiz etmek ve pislikten arınmaktır. Yani her yaptığını Allah için yapmaktır. Sözün özü şudur ki, ahirette kurtulmak, doğru iman ve halis amelle olur.

Alaeddin-i Gonçdüvani Hazretleri buyuruyorlar ki, çalışmadan ele geçen şeyler devamlı ve kalıcı olamaz. Sevgili dinleyicilerimiz, böylece bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Yarın yine bu dakikalarda birlikte olmak ümidiyle hoşça kalınız.

0: dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru, Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT FM'de.
1: TGRT FM.
0: Şimdi reklamlar.
2: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
3: Burada.
2: YKS Türkiye dördüncüsü.
3: Burada.
2: YKS Türkiye 12.'si.
3: Burada.
2: Yabancı dil olimpiyatları Türkiye birincisi.
4: Burada.
2: Okçuluk dünya ve olimpiyat şampiyonu.
3: Burada.
2: Kickbox dünya şampiyonu.
4: Burada.
2: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve dünya şampiyonları.
5: Burada.
2: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
6: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek. Yanlışa parmak basabilmek. Herkesin merak ettiğini sorabilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
0: Reklamları dinlediniz.
1: TGRT FM.

0: makaleler arasından.
1: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Bugün 12 Mayıs Salı, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Bu programı sizler için Ataoğlu Arvas hazırlıyor. Teknik yapımda Recep Tayyip Mutlu görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz sunuyorum. Bugün sizler için hazırladığımız makalelerin ilki Türkiye Gazetesi'nden geliyor. Türkiye'de Nur Tuğba Aktay'ın Modern Çağın Geçiş Üstünlüğü Hastalığı Çakma Çakar başlıklı makalesini sunuyor. Günlük hayatın en rutin akışı içinde görünen trafik düzeni aslında toplumların medeniyet ve adalet duygusunun en görünür test alanlarından biridir. Bu yalnızca bir yerden bir yere gitme meselesi değildir. Bireyin devlete, toplumun kurallara ve insanın insana olan saygısının her gün yeniden sınandığı en açık alanlardan biridir. Aynı yollar, aynı kurallar, aynı yükümlülükler. Her sabah milyonlarca insan aynı yollarda saatlerini tüketiyor. İşine yetişmeye çalışan memur, çocuğunu okula götüren anne, direksiyon başında ekmek peşindeki taksici, hepsi aynı sabır testinden geçiyor. Tam bu sırada arkadan keskin bir siren sesi yükseliyor. Siyah camlı, fiyakalı, plakalı, yüksek motor hacimli ve çoğu zaman hiçbir acil görevi olmadığı aşikar olan araçlar, selektörler eşliğinde trafiği bir kılıç gibi yararak ilerliyor. Bu durum yalnızca eşitlik duygusunu zedelemiyor, aynı zamanda bir toplumun medeniyet hafızasını, kurallara duyulan güveni ve şehir hayatını mümkün kılan ortak nezaket kültürünü de derinden aşındırıyor. Bugün giderek daha hoyrat, daha kuralsız ve kamusal alanı kişisel ayrıcalık alanına çeviren bir kamusal davranış kültürü sadece trafik düzenini değil, birlikte yaşama iradesini de sessizce kemiriyor. Çünkü vatandaş haklı olarak soruyor. Ben kurala uymak zorundayım da bu ayrıcalık kime, neye göre veriliyor? Burada çok net bir ayrım yapmak zorundayız. Meselemiz devletin işleyişi ve milletin hizmeti için gece gündüz koşturan kamu görevlilerimiz değildir. Onların taşıdığı makamın gereği olan protokol devletimizin vakarıyla ilgilidir ve milletimizin buna asla bir itirazı yoktur. Asıl rahatsızlık bu vakarın gölgesine sığınmaya çalışan, hiçbir resmi sıfatı olmadığı halde lüks aracına çakar takıp rol çalan sivil fırsatçılardır. Çakar lamba modern devletlerde keyfi bir imtiyaz değil, zorunlu kamu hizmetleri için tanımlanmış olağanüstü bir yetkidir. Tarihteki ilk kullanım amacı da son derece nettir, hayat kurtarmak. Ambulans saniyelerle yarışsın, İtfaiye yangına yetişsin, polis kritik olaya müdahale etsin diye. Yani sistemin özü şahsi konfor değil, tamamen kamu yararıdır. Peki bu ışıklar aslında kimin hakkı? Devletin protokol hiyerarşisi ve yasalarımız bu konuda hiçbir gri alan bırakmayacak kadar nettir. Başta Cumhurbaşkanımız, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımız, bakanlarımız ve kuvvet komutanlarımız olmak üzere devletin zirvesindeki sınırlı makamlarda görevli acil müdahale ekipleri bu yetkiye sahiptir. 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 71. maddesi uyarınca bu hak sadece görev anında kullanılabilir. Bu resmi listenin dışına çıkan her ışık aslında hukukun da dışına çıkmış demektir. Meselenin bir de güvenlik adı altındaki hassas bir boyutu var. Tehdit aldığı gerekçesiyle koruma kararı bulunan bazı iş insanları, sivil figürler ve hatta gazeteciler yanlarındaki koruma polisleri eşliğinde çakar kullanabiliyor. Elbette can güvenliği kutsaldır ve devlet risk altındaki her ferdini korumalıdır. Ancak asıl soru şu, bu hayati güvenlik önlemi özellikle İstanbul trafiğinde bir emniyet şeridi geçiş bileti olarak mı kullanılıyor? Eğer o ışıklar sadece randevulara yetişmek için yanıyorsa bu durum en başta devletin koruma iradesine ve ciddiyetine yapılmış bir saygısızlıktır. Suistimal edilen her yetkisiz çakar aslında o makamda liyakatiyle oturan gerçek devlet adamının kredisinden çalmaktadır. Sivil bir aracın içine usulsüzce yerleştirilen o düzelek, devlet otoritesini taklit etmeye çalışan bir nevi trafik derebeyliği girişimidir. Denetim zayıf kaldığında veya sistem bazı kişilere nasıl olsa bir şey olmaz hissi verdiğinde hukuk maalesef kağıt üzerinde kalıyor. Evet, son yıllarda cezalar artırıldı. Ancak milyonluk araçlara binenler için bu cezalar bazen sadece bir trafikte avantaj bedeli olarak algılanıyor. Oysa mesele sadece bir trafik cezası makbuzuyla kapanmıyor. Hukukçuların da belirttiği üzere yetkisiz çakar kullanımı Türk Ceza Kanunu kapsamında kamu görevini usulsüz üstlenmek veya resmi belgede sahtecilik gibi ağır adli suçlamalara zemin hazırlayabilir. Yani o mavi ışık sahibini bir sabah mahkeme salonunda sanık kürsüsünde bırakabilir. Yetkisiz montaj yapan işletmelerin de bu suçun ortağı olduğu unutulmamalıdır. Burada devletin tüm kurumlarına önemli bir görev düşmektedir. Bu yalnızca trafik denetimi değil, kamusal düzenin prestijini koruma meselesidir. İçişleri Bakanlığı denetimleri sürekli ve tavizsiz şekilde sürdürmelidir. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı araç muayene süreçlerinde bu sistemleri ağır kusur saymalıdır. Ticaret mekanizmaları ise bu ekipmanların kontrolsüz satışına kapı kapatmalıdır. Ancak asıl mesele teknik değil, zihinseldir. Devletin temsil ettiği makamlar bellidir. Onların ağırlığı hukukla ve görevle tanımlanır. Buna kimsenin itirazı yoktur. Ancak sorun, bu meşruiyetin gölgesinde kendisine özel yol açmaya çalışan sivil ayrıcalık kültürüdür. Ünvanların, ilişkilerin ya da yakınlarının bir tür trafik önceliğine dönüştürülmesidir. Bu ülkede kimse kimsenin yakını olduğu için trafikte ayrıcalıklı değildir. Devletimizin bu kararlı tutumuna rağmen eğer hala oluyorsa orada algı üstünlüğü vardır. Ve algı en tehlikeli güçtür. Çünkü görünmezdir ama kuralları sessizce değiştirir. Asıl mesele birkaç aracın çakar açması değil, bazı insanların kendisini toplumun geri kalanından daha öncelikli görme hastalığıdır. Bu noktada ayrım gayet net. Devletimizin kamu düzenini sağlamak için verdiği yetkilerle bu yetkilerin yanlış yorumlanması ya da sınırlarının dışına taşınması aynı şey değildir. Devletin kendisi bu düzenin teminatıdır. Asıl hassasiyet bu düzenin istismar edilmemesidir. Türkiye gibi güçlü bir devlet geleneğine sahip ülkelerde esas olan kuralların herkes için eşit ve adil şekilde uygulanmasıdır. Bu da hem devletin vakarını hem de vatandaşın devlete olan güvenini doğrudan güçlendirir. Eğer bir şehirde insanlar ambulans gördüğünde yol verelim refleksiyle değil de tereddütle hareket etmeye başlıyorsa, burada sorgulanması gereken şey kişiler değil, uygulamadaki hassasiyet ve denetim sürekliliğidir. Medeniyet sıraya girebilme ahlakıdır. Aynı ışıkta bekleyebilmek, aynı kurala razı olabilmektir. Bu da devletin koyduğu düzenin toplumda karşılık bulmasıyla mümkündür. Ve en nihayetinde değişmeyen gerçek şu ki, devletimizin gücü sadece kuralları koymasında değil, o kuralların hayata geçmesi ve milletimizin toplumsal hassasiyetle birlikte anlam kazanmasındadır. Türkiye Gazetesi'nde Nur Tuğba Aktay'ın "Modern Çağın Geçiş Üstünlüğü Hastalığı, Çakma Çakar" başlıklı makalesini sundum. Sırada Sabah Gazetesi var. Sabah'ta Salih Tuna'nın "CHP'de Çürümenin Şifresi" başlıklı makalesini sunuyorum. Ne kadar delil, belge, itiraf olursa olsun, iktidar operasyon çekiyor lakırdısını devreye soktular mı, bilumum yolsuzlukların görülmez olduğuna inanıyorlar. Artık mızrak çuvala sığmıyor, haberleri yok. Bir de muhalefete muhalefet yapılmaz diyerek her eleştiriyi bastırmaya çalışmaları yok mu? İşin garibi, herhangi bir CHP'linin öz eleştirisine bile aynı refleksle saldırıyorlar. Hatta aynı demek eksik kalır, doz daha da sertleşiyor, en hafifi de sarayın adamı iftirası oluyor. İktidar olma hevesi uğruna eleştiriye sıfır tolerans gösteriyorlar. Anlaşılan o ki yeni CHP yönetimi gündüz gözüyle evinizin salonundan halınızı çalsa bile gıkınız çıkmayacak. Şayet itiraz edecekseniz muhalefete muhalefet yapılmaz şeklindeki psikolojik susturucuya maruz kalmayı göze alacaksınız. Başka yolu yok. Matine suare değişim diyerek CHP'ye heyula gibi çöktüler. Değişimlerinin ilk kurbanları da hoşgörü yani eleştiriye tahammül ve dürüstlük oldu. Buyurun size manidar bir örnek. Eski CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu kendisine kılıç artığı diye hakaret eden Cumhuriyet Gazetesi yazarına bile hoşgörü gösterdi. Özgür Özel ise kendisini eleştiren eski CHP İzmir Milletvekili Aytun Çıra'yı X hesabından engelledi. Bugün herhangi bir CHP'li çıkıp yolsuzluklar partimizi de bizi de çürütüyor, bu gidişatı değiştirelim diyecek olsa o saat itibar suikastına maruz kalır. Dürüstlük derseniz yolsuzluk paralarının sahte olup olmadığını kontrol ederken gösterdikleri o titiz profesyonelliğe indirgenmiş durumda. Eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böceğin oğlu Gökhan Böceğin itirafları amorf hale gelmeyen hangi CHP'nin içini yakmaz? Şu nedir Allah aşkınıza? Veli Ağababa'nın Özgür Özel'in talimatıyla istediği 30 milyon TL yetmemiş, kur farkı bahanesiyle şunu 1 milyon euroya tamamla denmiş. CHP Genel Başkanı Özgür Özel tüm bu lağım patlaması karşısında zerre miskal mahcubiyet duymuyor. Belki de mahcup olabilme yeteneğini değişimle birlikte kaybetti, bilemiyorum. Benim bildiğim şudur. Eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, Özel'in makam aracına yapılan 170 bin euroluk lüks dönüşümün belediye bütçesinden karşılandığını söyleyince Özgür Özel çıkıp gerekirse zararı karşılarız diyebildi. Evi soyulan birisine hırsızın çok üzüldüyseniz eşyaları belki taksitle öderim demesi izandan nasibini ne kadar almışsa Özel'in bu çıkışı da o kadar almıştır. Hayır yani CHP'li dostlarıma ve akrabalarıma da yazık. Değişim diyerek işbaşı yapan malum ekip yüzünden birbirlerinin yüzüne bile bakacak halleri kalmadı.

Sabah gazetesinde Salih Tuna'nın CHP'de çürümenin şifresi başlıklı makalesini sundum. Sırada Hürriyet gazetesi var. Hürriyet'te Nilgün Tekfidan Gümüş'ün Avrupa Birliği'ne Türkiye hamlesi başlıklı makalesini sunuyorum. Malum 2018'den bu yana Türkiye'nin Avrupa Birliği yolculuğu fiilen durmuş durumda. Avrupa Birliği liderleri Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne tam üyeliğine sıcak bakmazken yetkililerden gelen açıklamalar yaşanan görüş farklılıklarını da ortaya koyuyor. 9 Mayıs Avrupa Günü'ydü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Avrupa Günü ile ilgili yaptığı açıklamada Türkiye'nin yer almadığı bir Avrupa mimarisinin eksik kalacağı, krizleri yönetme kapasitesinin zafiyet yaşayacağını vurgulayarak Avrupa Birliği ile tam üyelik perspektifiyle ilişkileri ilerletme çağrısında bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajı önceki yıllara göre daha net olması ve Avrupa Birliği'nden samimiyet beklentisiyle ilgili vurgusuyla dikkat çekiyordu. Arka plandaysa Türk iş dünyası Avrupa Birliği ile ilişkilerin canlandırılması için başlattığı atağı devam ettiriyor. Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu DEİK, Ocak ayında İngiliz Financial Times gazetesinde Türk iş dünyasının Avrupa Birliği'ne tam üyelik sürecine verdiği desteği vurgulayan bir açık mektup yayınlamıştı. Avrupa Günü vesilesiyle DEİK bu defa Avrupa'nın E6 diye bilinen Almanya, Fransa, Hollanda, İspanya, İtalya ve Polonya ile Avrupa Birliği kurucularından Belçika'nın önde gelen gazetelerinde Türkiye'nin Avrupa Birliği sürecini desteklemek için açık mektup yayımladı. DEİK özetle Avrupa Birliği ilişkilerine, liderlerine Türkiye ile ilişkilerde paradigma değişikliğine ihtiyaç var. Ekonomik bütünleşmeyi tam üyelik rotasında kalıcı bir stratejik ortaklığa dönüştürelim diyor. İş dünyasının ana hedeflerinden biri gümrük birliğinin yenilenmesi. Çünkü 1996'da uygulamaya giren gümrük birliğinin değişen şartlara göre yenilenmesi, üçüncü taraflarla yapılan ve Türkiye aleyhine işleyebilen serbest ticaret anlaşmalarıyla ilgili unsurların düzeltilmesi gerekiyor. Her ne kadar gümrük birliğinin yenilenmesi Avrupa Birliği ile temaslarda bir niyet beyanı şeklinde yer almaya devam etse de, Avrupa Birliği Konseyi, Avrupa Birliği Komisyonu'na görüşmelerin başlaması için yetki vermiş değil. Gümrük Birliği iki taraf arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin şartlarını belirlese de güncellenmemesinin nedeni ise daha çok Kıbrıs, Rusya ile ilişkiler, demokrasi, insan hakları ve hukukun üstünlüğü gibi konularda yaşanan sorunlar gibi siyasi nedenlerle gerekçelendiriliyor. Türkiye, Avrupa Birliği'nin en büyük 5. ticaret ortağı, Avrupa Birliği ise Türkiye'nin en büyük ticaret ortağı. Dolayısıyla gümrük birliğinin yenilenmesi sadece Türkiye için değil Avrupa ekonomileri için de fayda sağlama potansiyeline sahip. İşte gümrük birliği ile ilgili tartışmaların yeniden alevlendiği bu dönemde Belçika Kraliçesi Mathilde liderliğinde 250'si iş insanı olmak üzere 450 kişiden oluşan Belçika Ekonomik Misyonu önceki gün İstanbul'a iş dünyasıyla buluşmak üzere çıkarma yaptı. Dünkü Türkiye-Belçika İş Forumu'nun en önemli gündem maddesi de gümrük birliğinin güncellenmesiydi. Belçika Savunma ve Ticaret Bakanı Theo Franken dün X'teki paylaşımında ne şehir ama diyerek İstanbul'daki dinamizma dikkat çekerek gümrük birliğinin güncellenmesiyle karşılıklı ticaret çok daha hızlı büyüyebilir. Belçika bu çağrıyı destekliyor dedi. Tabii Türk kamuoyunu ilgilendiren bir diğer başlıksa 2016 yılında Türkiye-Avrupa Birliği göç mutabakatı çerçevesinde Türk vatandaşlarına vaat edilen vize serbestiyesinin hayata geçirilmesi. Türkiye, Avrupa Birliği'ne yönelik düzensiz göçün kontrolünde önemli rol üstlenmiş olsa da vize süreci Brüksel'in ortaya koyduğu şartlar nedeniyle akamete uğramış durumda. Türk iş dünyası Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne katılım sürecini tıkayan metodolojinin yeniden ele alınmasının zamanının geldiği vurgusunu yapıyor. Öte yandan Avrupa'da kolay bir dönemden geçmiyor. Donald Trump liderliğindeki ABD'nin NATO'dan ayrılma ihtimali, ekonomik belirsizlik, düzensiz göçün oluşturduğu sorunlar ve aşırı sağın yükselişi gibi riskler Avrupa Birliği'ni kendi içinde zorlu sınavlarla karşı karşıya bırakıyor. Devam eden Rusya-Ukrayna krizi, İran savaşı nedeniyle yaşanan Hürmüz krizi, Avrupa kıtasını yeni meydan okumalarda sınarken,
Türkiye hem yeni güvenlik mimarisinin inşası hem ekonomilerin entegrasyonu, alternatif enerji ve tedarik hatlarının oluşturulması konusunda üzerine düşen rolü oynamaya hazır olduğu mesajını veriyor. Bu mesajı verirken de kazan kazan vurgusu yapıyor.

Hürriyet gazetesinde Nilgün Tekfidan Gümüş'ün Avrupa Birliği'ne Türkiye hamlesi başlıklı makalesini sundum. Sırada Star gazetesi var. Star'da Hasan Hüseyin Üzün, Abluka'nın yan hesabı başlıklı makalesini sunuyorum.

Amerika Birleşik Devletleri'nin İran limanlarına dönük baskısıyla İran'ın Hürmüz üzerinden verdiği karşılık Amerikan-Rus rekabeti açısından da yeni bir anlam kazanıyor. Washington, İran'ın petrol satışını ve deniz ticaretini sınırlayarak Tahran'ı zayıflatmak istiyor. Fakat Körfez'de maliyet arttıkça Moskova, kuzey hatlarının değer kazanmasını dikkatle izliyor. Bu yüzden ateşkes dosyasına bu denklem içinde başka bir gözle bakmak gerekiyor. İran, Pakistan üzerinden bazı şartlar iletti. Limanlar üzerindeki baskının hafiflemesini, deniz ablukasının gevşetilmesini, Hürmüz çevresindeki denetimlerin geri çekilmesini ve petrol satışının önünün açılmasını istedi. Trump bu teklifi sert sözlerle reddetti. Bu red, sahadaki başlığı tekrar abluka meselesine bağladı. Liman baskısı sürdü. Boğaz çevresindeki geçişlerde maliyet ve risk arttı. Petrol ihtiyacının büyük kısmını Orta Doğu'dan karşılayan ülkeler alternatif kaynaklara yöneldi. Japonya'nın Azerbaycan ve Orta Asya petrolüne bakması bu arayışın dikkat çeken örneklerinden biri oldu. Savaş ilk andan itibaren küresel enerji ve ticaret hattına yayılmıştı. Petrol fiyatları, tanker rotaları, sigorta maliyetleri ve donanma hareketliliği aynı dosyada yer alıyordu. Hürmüz'deki her sıkışma ABD'nin İran'a kurduğu baskı kadar Rusya çevresindeki güzergahları da öne çıkarıyor. Aynı günlerde İngiltere ve Fransa bölgeye yaklaştı. İngiltere savaş gemisi göndermek istedi, Fransa ticari gemilerin güvenliği için adım attı. İran iki ülkeye uyarı gönderdi. Hürmüz'e girecek yabancı savaş gemilerine hızlı cevap verileceğini bildirdi. Tahran bu hamleleri bölge dışı müdahale saydığını açıkladı. Birkaç gün önce yaşanan hadise askeri tarafı gösterdi. Amerikan savaş gemileri Umman Körfezi'ne geçerken İran tarafından füze, drone ve küçük sürat tekneleriyle baskı altına alındı. ABD saldırıları önlediğini ve karşılık verdiğini açıkladı. Gemiler batmadı ancak geçişin maliyeti arttı. İran küçük ve ucuz araçlarla Amerikan donanmasını hazır tutmaya çalışıyor. Drone gönderiyor, küçük tekneler kullanıyor, füze tehdidi oluşturuyor. Amerikan gemileri de pahalı savunma sistemlerini devreye sokuyor. Bu durum Amerika açısından yıpratıcı bir maliyet üretiyor. Rusya ise gelişmeleri kuzeyden takip ediyor. Putin'in Ukrayna ile barış söylemlerini artırdığı bir demde Hürmüz hattındaki sıkışma Moskova açısından ayrı bir anlam taşıyor. Washington'un İran'a baskı kurarken kendi maliyetini de büyütmesi Rusya'ya Amerikan-Rus rekabetinde yeni bir manevra alanı açıyor. Moskova'nın hesabı net. Rakibin gücü ne kadar pahalı çalışırsa kendi hareket sahası o kadar genişler.

Star gazetesinde Hasan Hüseyin Öz'ün Abluka'nın Yan Hesabı başlıklı makalesini sundum. Sırada Akşam gazetesi var. Akşam'da Turgay Güler'in Haksız Yükselişin Sonu başlıklı makalesini sunuyorum. AK Partili bir gencin jacuzzi içinde salakça bir paylaşımını dillerine dolayıp aylarca üzerinde tepinmişlerdi. Başörtülü genç bir kadının lüks aracı içerisindeki şımarık ve görgüsüzce tavırları da gündem olmuştu. Madem başı örtülü, kesin AK Partiliydi. Uyuşturucu çekerken görüntülenen ve o uyuşturucu değil pudra şekeri diyerek kendini savunduğunu zanneden o hırtı da sabah akşam ağızlarına sakız etmişlerdi. Buna benzer münferit hadiselere onlarca yalan ve tiyatro ekleyip yerel seçim kazanmışlardı. İtiraf etmeliyim, yeni nesil propaganda yöntemlerini çok iyi kullanmışlardı. Yeni nesil dediğime bakmayın, ahlaksız ve adice bir propagandaydı. Kitlelere AK Parti ve çevresinin şatafatlı bir hayat sürdüğü, israfın ayyuka çıktığı, liyakatsiz insanların her türlü mevkide göreve getirildiği, liyakatlilerin elendiği yalanı pompalandı. Sosyal medyada bu yönde yürütülecek propaganda için troll orduları beslendi, 10 milyonlarca dolar harcandı. Bu yöntemi ilk olarak Gezi Parkı olaylarında kullanmışlardı. Onlarca yalan, biri bitmeden diğeri, olmayan müftünün olmayan karısından bin bir surat neşeye. Kayıp 128 milyar yalanından tutun da sarayın klozetleri altın kaplama yalanına varıncaya kadar. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ni saray, Erdoğan'ı padişah olarak kavramsallaştırdılar. Hak, hukuk, adalet sloganları atıp ahlaki üstünlük pozları verdiler. Her şeye var ama emekliye yok dediler, dedirttiler. 8 milyona yakın AK Parti seçmenini sandığa götürmemeyi başardılar. Ayet okudular, hadis okudular, İslam tarihinden hikayeler anlattılar, başardılar. Genelde değil ama yerelde iktidar oldular. CHP yandaşı arsız yazar çizer tayfa, Sancaktepe'de kaybeden AK Partili belediye başkanının kendisine jacuzzi yaptırdığı yalanını ortaya attı. Olmayan jacuzzi üzerinden günlerce tepindiler. Sevgililer, metresler, akrabalar, rüşvetler, gelini damadı, kızı oğlu, halası, dayısı, eniştesi, kayınbiraderi, alayını yönettikleri belediyelerde işe koydular. Para kuleleri, baklava kutuları, battaniyeler, neler neler. Bakıyorum da ahlaktan, adaletten, haktan, hukuktan, dürüstlükten, liyakatten dem vuranların alayı suspus. Alayı hırsızlığı, yolsuzluğu, ahlaksızlığı savunur olmuş. Alayı ne var bunda der olmuş. Az daha unutuyordum. Alayı şu sıralar Saha Expo fuarında boy göstermeyi de ihmal etmiyor. Ne günlere kaldı.

Akşam gazetesinde Turgay Güler'in Haksız Yükselişin Sonu başlıklı makalesini sundum. Sırada Yeni Şafak gazetesi var. Yeni Şafak'ta İhsan Aktaş'ın sömürgeye maruz kalan milletlerin çocukları AKM'de dekolonizasyon için toplandı başlıklı makalesini sunuyorum. Daha dün Türkiye'nin savunma sanayi devrimi bütün dünyada konuşuldu. Saha Expo olağanüstü derecede ses getirdi. Bir milletin yükseliş vizyonunu ortaya koyan bu devrim ve oluşan ekosistem daha birçok sektörü tetikleyecek. Türk savunma sanayi çok kutuplu dünya sistemine geçilirken birçok ülkenin güvenlik mimarisi için ilham verecek. Bu hafta ise çok daha sofistike bir konu için sömürgeye maruz kalmış milletlerin çocuklarının bir araya geldiği önemli bir toplantıya ev sahipliği yaptı. Enstitü Sosyal'in düzenlemiş olduğu uluslararası etkinlikte dünyanın dört bir yanından özellikle sömürge tecrübesi yaşamış ülkelerin akademisyenleri ve bu alan üzerine çalışan araştırmacılar bir araya geldi. Geniş katılımlı bu organizasyonda sömürge çağından bugüne akademide oluşan sömürge dili tartışmaya açıldı. 1994 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni Refah Partisi kazandığında bugün AK Parti devrimleri diye ifade edilen sürecin temelleri o yıllarda atılmıştı. İBB'de Sayın Cumhurbaşkanımızın başarıları daha çok fiziki hizmetlerle gündem olurdu. Fakat aynı dönemde büyük fikri ve düşünsel çalışmalarda ciddi bir ivme kazanmıştı. Cemal Reşit Rey'de yapılan uluslararası bir sempozyumda Abdülkadir Es-Sufi manifesto niteliğinde bir konuşma yapmıştı. Onu müzakere eden bir akademisyenin şu cümlesi ise olağanüstü derecede etkileyiciydi. Bir medeniyet meydan okuma olmadan var olamaz. Kolonizasyon dili nedir? Kolonizasyon dili bir toplumun düşünce biçimini, tarih anlatısını ve kimlik algısını egemen güçlerin kavramlarıyla şekillendiren dil düzenidir. Bu dil sadece sömürgecilik dönemlerinde değil, eğitimde, medyada, akademide ve kültürel üretimde de devam eder. İnsanlar zamanda kendi tarihlerini, dinlerini, kültürlerini ve hatta sorunlarını bile dışarıdan öğretilen kavramlarla açıklamaya başlar. Böylece yerli düşünce geri plana itilirken egemen merkezin bakış açısı evrensel gerçek gibi sunulur. Dekolonizasyon dili ise var olan bu düzene karşı gelişen zihinsel ve kültürel yeniden inşa sürecidir. Kendi kavramlarını, tarih okumasını ve toplumsal hafızasını yeniden üretmeye çalışan toplumlarda ortaya çıkar. Bu dil, yerli bilgiye, kendi medeniyet birikimine, halkın deneyimine ve bağımsız düşünceye dayanır. Yani mesele sadece yabancı kelimeleri değiştirmek değil, dünyayı kendi gözünden tarif edebilme iradesini ortaya koymaktır. Salonda bulunan Afrika, Asya, Uzak Doğu, Orta Doğu ve Latin Amerika ülkelerinden gelen genç akademisyenler İstanbul'da bu meselenin tartışılmasını çok anlamlı bulduklarını ifade ettiler. Nun okullarının kurucusu Doktor Esra Albayrak açılış konuşmasında şu ifadeleri kullandı. Modern toplumların bilimi sosyoloji midir? Geri kalmış toplumların bilimi ise antropolojidir. Böylece bilim bir anlamda sömürgeciliği meşrulaştıran bir araç haline geldi. Kıymetli misafirler, sosyoloji ve bilim tarihinin kurucu babalarının evrensel diye sundukları bilgi aslında belirli bir coğrafyadan, belirli bir bedenden ve belirli bir iktidar konumundan üretilmiştir. Unutulmayın.

Her meydan okuma bir çabayla başlar. Dün teknoloji alanında başlayan bu çaba, bugün zihniyetin sömürge dilinden uzaklaşıp kendi kültürüne, kendi geleneğine dönmesi ve zihniyetin yeniden millileşmesi açısından büyük önem taşıyor.

Yeni Şafak gazetesinde İhsan Aktaş'ın sömürgeye maruz kalan milletlerin çocukları AKM'de dekolonizasyon için toplandı başlıklı makalesini sundum. Sırada Takvim gazetesi var. Takvim'de Erkan Tan'ın "Adaylıkları satmışlar mı?" başlıklı makalesini sunuyorum. CHP idarecileri yolsuzluklara kol kanat geriyorlar. CHP fondaşı gazeteciler de "biz AKP karşıtıyız" bahanesiyle kör, sağır, dilsiz ayağına yatıyorlar. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böceğin oğlu Gökhan Böcek verdiği 8 sayfalık ek ifadesiyle CHP Genel Merkezi'nde kurulan sistemin işleyiş şemasını en ince ayrıntısına kadar deşifre etti. Veli Ağbaba'nın Özgür Özel'in talimatıyla kendisinden 30 milyon lira istediğini belirten oğul Böcek, o günkü kurla 900 bin küsur euroya denk geldiği, bunun üzerine Ağbaba'nın 1 milyon euroya tamamla getir dediğini söyledi. Eğer bir belediye başkanı milyonlarca euroyu aday olmak karşılığında veriyorsa, göreve geldiğinde önceliği halka hizmet olur mu? Verdiği bu parayı maaşıyla mı geri alacak? Kimlerden nasıl geri kazanacak? Gerçi ne fark eder? Makam aracına 170 bin euro harcayıp faturayı belediyeye kesen, sonra da "o da devletin parası, bu da devletin parası, ne fark eder" diye pişkince savunma yapan zihniyete ne anlatsanız boş. CHP seçmeni gerçeklere kendini kapatıyor, külliyen inkar ediyorlar. Yolsuzluk soruşturmalarında iyice rezil olan CHP yönetiminin gündemi işte bunlar. Ekrem İmamoğlu'nun parti üzerindeki etkisi, Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeniden dönüş ihtimali, kurultay iptal davası. İçimizdeki zavallı ezikler. Amerika Venezuela'da Maduro'yu alırken sonik ses dalgası kullandık dedi. Silahla alakalı hiçbir görüntü ve kanıt yok. Öve öve bitiremediler. Göklere çıkarıp hemen inandılar. Türk devleti Yıldırım Han füze ve Güç Han motor yaptık dedi. Tanıtıldı, görüntüler var, detayları Milli Savunma Bakanlığı'nı açıkladı, inanmıyorlar. Kızıl Elma'ya profil, Kaan'a tekerine motor takmışlar, yürütüyorlar demediler mi? Çünkü bunlar ezik. Aşağılık kompleksi var bunlarda. Biz yapamayız diye 80 yıl ezberletilmiş gözüyle gördüklerine bile inanmıyorlar. Takvim gazetesinde Erkan Tan'ın "Adaylıkları satmışlar mı?" başlıklı makalesini sundum. Sırada Türkiye gazetesi var. Türkiye'de Sevil Nuriyeva'nın "İsrail'in Truva Atları" başlıklı makalesini sunuyorum. Katil Netanyahu yeni savaşlardan ve yeni ittifaklardan bahsederken kendilerine destek verecek Arap ülkelerinin varlığına da dikkat çekti. Tabii ki işbirlikleri dikkate alındığında akla hızlıca gelen ülkeler arasında Birleşik Arap Emirlikleri bulunuyor. Böyle bir ortamda İsrail'e bölgesel ve küresel destek veren herkes aslında İsrail'in bölgesel savaşları genişletmesine yardım etmiş oluyor. Bu yüzden bunlar için İsrail'in Truva atı değil, Truva atları demeye devam etmek isterim. İsrail'in ilgi alanlarına dikkat ettiğimizde uzanmak istediği Orta Doğu coğrafyasında hakimiyet kurma çabasını Akdeniz ve çevresini hükmetme hedefiyle pekiştirmek istediğini görürüz. Artık uzun zamandır Güney Kıbrıs'ta gayrimenkul satın alımları gündemde bulunuyor. İsrail, Güney Kıbrıs'ı dikkat çekmeden işgal ediyor ve Yunanistan'ın Türkiye kompleksini bu hususta kullanıyor. Aynı durum Hindistan için de geçerli. Yumuşak karın üzerinden savaş içerikli stratejiler...

Netanyahu için olmazsa olmazdır. Katil Netanyahu, İran'da henüz işimiz bitmedi diyor ve Tahran'ı ekonomik olarak boğarak günün sonunda direnişi kırmaya başlıyor. Bu noktada Siyonizmle Anglo-Sakson ittifakı arasındaki bağı görmezden gelemeyiz. Bu ittifakla hangi ana başlıklar hedefleniyor? 1. Ekonomik çöküş. 2. Halk ayaklanması. 3. Siyasi otoritenin çöküşü. ABD ve İsrail ittifakı İran üzerinden yeni bir düzen oluşturmaya çalışırken İsrail Arap dünyasında kendisine ortaklarla yeni sistemi kurguluyor. Birleşik Arap Emirlikleri İsrail için Truva atı rolündedir. Bu çok açıktır. Arap devletleri bunun farkında mı? Tabii ki farkında. Eğer İsrail coğrafyanın tamamı üzerinde etki ve baskı kurmayı devam ettirirse bu Arap devletleri için yeniden ve derin bir çöküşün sinyali değil midir? Türkiye ise bu planlı hedefleri tek tek çökertmenin peşindedir. Suriye meselesinin neden hayati olduğu konusunda sanırım artık kimsenin sorusu kalmadı. Somali üzerinden İsrail ve Siyonizm hattının yapmak istediği hamleler coğrafyanın büyük kısmında hakimiyet kurma hedefleriyle bağlantılıdır. Palmiye'ye yerleşen Türkiye'nin varlığı en az Somali'deki Türkiye faktörü kadar hayatidir. Bu savaş süreci nükleere evrilmeden bitecek mi? Yeni virüs dalgalarından bahsediliyor. Acaba bu yine savaşlar zincirinin bir parçası olarak mı karşımıza çıkarılıyor? Büyük nükleer felaketler yaşanmadan bu vahşi yapının değişim ve dönüşümünü görmek en büyük temennimizdir. İsrail gibi bir zehir, küresel sistemin elinde sonuçları ağır olan bir silahtır. Böyle hasta bir yapının dünyayı içeriden çıkılmaz hale sürüklediğini de açıktır. Bunu geç olmadan idrak edenler, İsrail'in her tarafa uzanan yapısından kurtulanlar günün sonunda kazanan taraf olacaktır. Truva atı meselesine İsrail'in içlerine kadar uzandığı tüm devletlerin bakması, ders çıkarması gerekiyor. Çünkü büyük facialara yol açan bu yapının dostu yoktur. Sadece çıkarları için kullandıkları kişiler, kurumlar ve ülkeler vardır. Türkiye Gazetesi'nde Sevil Nuriyeva'nın İsrail'in Truva Atları başlıklı makalesini sundum. Bu makale bugünkü son makalemizdi. Böylece bir programın daha sonuna geldik. Bu programı sizler için Ataullah Arbas hazırladı. Teknik yapımda Ömer Sasunlu görev yaptı. Ben Mustafa Toköz sundum. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle hoşçakalınız.

0: makaleler arasından.
1: Şu an TGRT FM'i dinliyorsunuz. Her zaman olduğu gibi. Bu ses sizin sesiniz.

dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru, Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT.

0: Sevgili dinleyiciler, şimdi sizlere mukabeleyi sunuyoruz. Cüz 28, Sure, Teabün Suresi 10-18. Ayetler, Talak Suresi 1-12. Ayetler, Tahrim Suresi 1-12. Ayetler, Sayfa 556-560.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim.

0: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İbrahim Macit görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz programı sunuyorum. Programımıza şiirlerle menkıbeleri yayınlayarak başlayacağız. Sorun Söyleyelim'le devam edeceğiz. Sorun Söyleyelim'e katılabilmeniz için telefon numaramızı hatırlatıyorum. 0212 454 56 46 0212 454 56 46. Şiirlerle menkıbeler. İmam-ı Gazali rahmetullahi aleyh. Sana yazıklar olsun. Ey nefsim, kış gelmeden odun kömür alırsın. Kışın soğuklarına böyle hazırlanırsın. Halbuki cehennemde zemherir soğuğu var. Hiç kalır buna göre dünyadaki soğuklar. Cehennem sıcağı da öyle şiddetlidir ki, dünyadaki sıcaklar ona göre nedir ki? Tedbir alıyorsun da kış için çok önceden, ahireti niçin düşünmezsin ölmeden? Yoksa sen ahirete iman etmiyor musun? Allah'tan kork ey nefsim, sana yazıklar olsun. Sonra tövbe ederim diye düşünüyorsan, ölüm ani gelir de olursun sonra pişman. İstiğfar edeceksen bugünden etmelisin. Yarına bırakma ki belki ölebilirsin. İhtiyarlık gelmeden gençliğin kıymetini, hasta olmadan önce vücudun sıhhatini, sıkıntıya düşmeden daha önce rahatın, ölüm gelmeden önce bu ömrün, bu hayatın kıymetini acaba ne için bilmiyorsun? Biraz düşün ey nefsim, sana yazıklar olsun. Zannetme ki Allah'ı kızdırıyor günahın. Azabı bu sebepten yapıyor sanma sakın. Seni yakacak olan o ateş kendindedir. Süfli şehvetlerinden meydana gelmektedir. İçindeki ateşle kendini yakıyorsun. Öyleyse ey nefsim sana yazıklar olsun. Dünya nimetlerinden bir gün ayrılacaksın ve firak ateşiyle tutuşup yanacaksın. İstediğin şeyi sev, bir gün elbet yok olur. Ayrılık ateşi de sevgin kadar çok olur. Sen bu hakikatleri hiç mi düşünmüyorsun? Kendine gel ey nefsim, sana yazıklar olsun. Niçin sarılıyorsun dünya mali mülküne? Bu dünyanın tamamı senin olsa hükmüne. Zira buna Rabbimiz sinek kanadı kadar bir kıymet vermiyor ki, öyleyse neye yarar? Hani zenginliğiyle mağrur Karun ve Haman, şimdi acep onları var mı hiç hatırlayan? Halbuki bu dünyadan nasibin azdır senin. Onlar da azalmakta, bozulmakta gün be gün. Bunlar için cenneti feda mı ediyorsun? Biraz utan ey nefsim, sana yazıklar olsun. Müslümanım diyorsun, bilmiyorsun dinini. Öğrenmedin namazın farzını, sünnetini. Ahlakın iyi değil ve kötü huyların var. Günahların dağ gibi, etmiyorsun istiğfar. Büyüklerin emrine hemen peki demezsin. Mümin kardeşlerini her gün gıybet edersin. Halbuki bilirsin ki gıybet zehir gibidir ve gıybet edenlere azap çok şiddetlidir. Çocuğunu döversin, hanımını üzersin. Bunların haklarını bilmem nasıl ödersin. Bak, önünde ölüm var, ahiret var, hesap var. İnsanları bekliyor cehennemde azaplar. Artık bırak gafleti, yoksa pişman olursun. Allah'tan kork ey nefsim, sana yazıklar olsun.
1: Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sırada Sorun Söyleyelim var. Osman Ünlü hocamızla birlikteyiz. Buyurunuz hocam.
2: Efendim, İslam alimlerinden ve Evliya-i Kiram'dan olan Seyyid Sıbkatullah Hizani Kudüs-i Sırruh buyuruyor ki, bizim yolumuzun esası sohbet ve muhabbettir. Sohbet muhakkak lazımdır. Sohbet dünya bağlılıklarını keser ve hakiki imanı kazandırır. Eshab-ı Kiram'dan bazılarının gelin bir saat iman edelim sözlerindeki imandan maksat sohbettir. Yani bir saat sohbet edelim de imanımız yenilensin, kuvvetlensin demektir buyuruyor Seyyid Sıbkatullah Hizani rahmetullahi teala aleyh.
1: Şimdi dinleyicilerimiz var telefonda. İlk dinleyicimiz hazır. Buyurunuz efendim.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Kolay gelsin.
1: Aleykümselam. Buyurunuz efendim.
3: Şimdi iki tane sorum var hocam. Önce kurbanla ilgili sorayım. Eşimin emekli olduktan sağlıklı bir evde beraber oturuyoruz. Bunun dışında eşimin annesinden kalma üç kardeşle ait İstanbul'da bir evde arsa tutsam 2 milyon falan civarında para düşer hakkında. Ayrıca eşimin gene bir de Tekirdağ tarafında iki kardeşle ortaklar var. 42 milyon kadar maaşı var. Emekli maaşı. 1-2 milyon lira bankada birikmiş parası vardır. Bence kurban kesmek gerekir diye ayıklarımı soracağım.
2: Hanımınızın değil mi efendim?
3: Evet, hanımın üstelikçe.
2: Peki efendim.
3: Bir sorun daha var hocam.
2: Buyurun.
3: Ben maalesef mesleğimi takip ediyorum. Kapımdasan dolayı. Bu üzüm sahibi. Bizim bağırsaklardan her sorun karşılığına bağırsaklar dışarıda bizim. Bir torbaya koyuyoruz onu. Abdest alıyorum. Çıkıyorum gene bozuyor. Abdest alıyorum çıkıyorum gene bozuyor. Yani dışkı ne zaman gelecek? Gazete ne zaman çıkıyor belli olmuyor. Her hafta namaz vakti bizim abdest alıyorum. Nasıl yoksa üzüm sahibiyim diye bir abdestle birkaç namaz kılabilir miyim? Bunu bir onu sorayım.
2: Peki efendim.
3: Allah razı olsun.
1: Teşekkürler. Aynen. Hayırlı günler. Bir dinleyicimiz daha var. Buyurunuz efendim. Buyurunuz, hayırlı günler.
4: Hayırlı günler.
1: Buyurun.
4: Hocam öncelikle dua istiyorum sizlerden.
2: Rabbim iki can saadeti versin inşallah Teala efendim. Buyurun.
4: Hocam öncelikle birincisi neden ikinci günü kesmemiz gerekiyor kurbanı? Bunu bir arkadaşım için soruyorum da. İkincisi de şimdi bizim arkadaş İstanbul'da resmi nikahını kıymış. Denizli'de imam nikahını...
2: Yani imam nikahı değil, dini nikahı.
4: Dini nikahını kıymış. Ama şu anda İstanbul'da yaşıyor. Ama niyeti var şeye dönme, Denizli'ye dönme niyeti var.
2: Evlendiler mi bunlar? Düğün oldu mu?
4: Evlendiler hocam, çok oldu.
2: Evlendiler. Nerede evlendiler?
4: Resmi...
2: Ya bırak onu. Zipap nerede oldu?
4: İstanbul'da oldu.
2: Tamam.
4: İstanbul'da oldu.
2: Tamam efendim.
4: Bir de işte bu bir kuruma vermiş kurbanını vacip hükmünde şu anda. Vacip, yani kurban vacip. Bunun hani bir de İstanbul'dan şimdi şeye gidecekler. Denizli'ye gidecekler bayramda. Bunun nasıl olur yani kurbanı?
1: Tamam. Anlaşıldı. Bir dinleyicimiz daha var. Buyurunuz, hayırlı günler.
5: İyi günler.
1: Buyurun.
5: Hayırlı günler efendim.
1: Hayırlı günler.
5: Allah sana razı olsun hepinizden de. Kuruluşumuzda çalışanların cümlesini Allah bugün razı olsun. Efendim benim bir hafta, eşim hafta. Mesela ben bunun zekatını veririm ama kalan tabii tam veremiyorum. Bunun kalanlarına ben sorumlu olur muyum?
2: Aklı ermiyor mu?
5: Yok, hiç akıl yok. Pakistan'ın demak hastası, Almanya hastası. Yani tabii her şeyini ben kendimle çocuğuma ilgileniyorum. Mesela şey bir diyatını veriyorum. Allah şükürler olsun. Sizin sayenizde, sizden öğrendiklerimize göre. ne bileyim, bilmiyorum ben şeyleri de kendi kendime suçladım. Acaba ben tam yapamıyor muyum diye üzülüyorum hocam.
2: Yok yok, şey yapma. İzah edeceğiz efendim, tamam mı?
5: Tamam efendim, Allah'tan
1: yarın. Peki, teşekkür ediyoruz. Hayırlı günler efendim. Bir dinleyicimiz kurbanla alakalı sormuş. Yurt dışına kurban vekaleti verdiğimiz zaman vekalet verdiğimiz şahısın da orada bulunması gerekiyor mu? Böyle olması gerekiyor demişler.
2: Tabii ya. Japonya'da kızacağız, Japonya'ya götüreceğiz adamı değil mi?
1: Tabii yani ben mesela size yurt dışı için vekalet verdim. Tabii. Sizin Afrika'da ya da Afganistan'da olmanız lazım. Ya da Japonya'da nerede kesiliyorsa.
2: Yok, bu sefer Kuzey Kutbu'na gideceğim. Balina keseceğim ben.
1: Olur mu balina? Büyük bir hayvan.
2: Niye bir zamanlar birisi tavuk olur dediydi ya bir. Geberdik diyor öyle bir zındık proforda ya. Proforda
1: tavuk,
2: ya.
1: Tavuk hadi küçük bir şey de.
2: Küçük bir şey.
1: Balina bayağı.
2: Balina hakkında nasıl yani yakalayacağız ya? Tövbe yarabbim. Şimdi kurban hani demin dünyanın bir ucu diyelim Japonya'da. Ben de Türkiye'deyim. Oradaki bir Müslümana ben vekalet verdim. Vacip olan kurbanımı kesmek ve dilediğin şekilde tasarruf etmek için seni vekil ettim dedim. Aldı, kesti, oradakileri dağıttı. Önemli olan kurbanın Japonya'da veya Afrika'nın bir ucunda yahut da Kanada'da, Amerika'da, Arjantin'de, Brezilya'da kesilmesi değil. Kurban kesilirken ben ne haldeyim? Mukim miyim, seferi miyim? Ona bakılır. Başında bulunmam şart da yoktur. Şimdi mesela o sözü söyleyen dinleyicimiz bir yerde bir şey okumuş veya duymuş. O duyduğu veya okuyup hatırında kalan şey yanlış değil. Nasıl yanlış değil? Mesela sen gittin çiftliğinde, o aslı yok ki arasındaki çiftlik mi?
1: Evet.
2: Oraya gittin. Orada mesela kendine keseceksin, hanımına da keseceksin. Kesmesini de biliyorsun, yüzmesini de biliyorsun. Çok maharetlisin o konuda maşallah.
1: Evet,
2: öyle metüsene ediyorlar falan. Kime diyorsa bilmiyorum da neyse. Şimdi yani hanımın da kurbanın başında bulunması tavsiye ediliyor. Ama şart mı? Değil. Farz vacip mi? Değil. Bazıları mesela kesilirken veya da kan akınca psikolojik olarak rahatsız oluyor. Bayılanlar bile oluyor, ben gördüm. Ya bırakan aynı şekilde hayvan keserken birisi aynı şekilde parmağını kesmiş, oradan aynı şekilde böyle yani kuvvetli damar gitmiş falan, kan akınca falan bayılıyor.
1: Kan tutuyor yani.
2: Ya kan tutuyor diyorlar halk arasında onu. Dolayısıyla şimdi mesela bir şeyi okuduğun zaman veya duyduğun zaman iyi anlaman lazım. Hani efradını cami, ayarını mani diye bir söz var. Yani bazı şeyleri yani diyor ki bu hani fabrikadan çıkmış gibi dümdüz olur. Hayır, değil. Dümdüz olmaz. Mesela Allah-u Teala kadın kullarını yaratmış, erkek kullarını yaratmış. Kadın kullarında her ay buluğa erdikten sonra işte vücutta fazla bir kan var, o atılıyor. Hayız deniyor. Çocuk dünyaya geldikten sonra atılan kan da nifas deniyor. Ama bütün kadınlar aynı şekilde fabrikasyon gibi aynı değil ki. Birisininki 3 gün olur, birisininki 5 gün, birisininki 7 gün. Hatta Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh tam ilmi hasadeti ebediye de buyuruyor ki her ay değişebilir bu hayız günleri. İşte geçen ay 5 gündü, bu ay 7 güne çıkabilir buyuruyor. İşte üzüntü tesir edebilir, yedikleri tesir edebilir, hava şartları tesir edebilir. İnsan bu çünkü. Mekanik bir varlık değil ki. Mekanik varlıklara bile aynı şekilde bazı şeyler tesir edebiliyor. Dolayısıyla emirler yani başka kelime bulamadığım için söyleyeyim. Mesela ruhsat deniyor, azimet deniyor. Yani orada bir esneklik var. Onu anlatmak istiyorum deminden beri. Sen duydun işte kurbanın başında bulunması lazımmış. Ya arkadaş, farz değil bu, lazım kelimesini kullanırken dikkat et. Ne diye kullanacaksın? Ha, kurbanın başında bulunması tavsiye edilmiş. Bitti o kadar. Şey de öyle. Mesela hadis-i şerif de var. İşte kurbanı kestin, üçte birini eve, üçte birini komşular, üçte birini fakirlere. Muhakkak vermek lazım. İşte böyle tehdiden. Arkadaş bakın kitaplarına bu hüküm nasıl geçmiş. Müştehit imamlar bu hadis-i şeriflerin hepsini taradı ve ondan hükmü bildirdi. Hüküm nedir? Müstahaptır buyuruyor. Peki adam kesti mesela. Güç kanaat geçiniyor da hanımın kolunda da işte evlendi. 100 gram bilezik var. Zekat vermek, kurban kesmek mecburiyetinde. O kurbanda kesmek için sene içerisinde para biriktiriyor mesela, değil mi? Şimdi bu bu şekilde böyle şey yapınca bunlar kesip etini tamamı kendileri yemesinde herhangi mahsur yok. Şimdi adam öyle anlatıyor ki hani günaha giriyor zannediyor. Zehir zemberek olsun ki ifadesini kullananı rastladım. Dedim tövbe et ya, sen kimsin? Yani dini sahibi misin sen? Kitaplarda, fıkıh kitaplarında yani kurban etinin üçte birini vermek müstahap diye yazıyor. Farz değil, vacip değil, müekked sünnet bile değil. Hadis-i şerif var. Hadis-i şeriften hüküm çıkaracak aynı şekilde. Müştehit misin sen? Onun için ayet-i kerimelerden ve hadis-i şeriflerden din öğrenilmez. Fıkıh kitaplarından öğrenilir. Bu sebepten dolayı yani kurbanın başında bulunmak lazım. Bana bir dedi. Ya lazım değil arkadaş ya. Bulunması tavsiye edilmiştir. Mesela şeyde de kurban bayramıyla Ramazan bayramı arasında kitaplarda şu bilgi var. Ramazan-ı Şerif bayramında işte sabahleyin işte imsak vakti kalktı. Sabah namazı, imsak vaktinden sonra işte bekledi. Sabah namazı vakti girince sabah namazını kıldı. Ondan sonra bayram namazını kılmak için veyahut da sabah namazını pardon da kılmak için camiye gitti. Değil mi? Şey, Ramazan-ı Şerif bayramında. Ama yani o sabah namazı vakti kalkar kalkmaz tatlı bir şey yemesi tavsiye edilmiş. Ha bugün Rabbim aynı şekilde oruç tutmayı yasak etti, bugün haram. Onu ifade için
6: oruç tarz, olmadığını göstermek.
2: Oruç olmadığını. Peki şimdi kurban bayramı yaklaşıyor. Kurban bayramında da kurban kesecek kimsenin. Benim kurban Japonya'da kesilecek mesela.
6: Yani?
2: Adam özel uçakla gönderecek ama.
6: Şey mi? Etini mi?
2: Ha etini.
6: Ha. O aynı gün yetişir mi bilmiyorum.
2: Tabii. Şimdi.
6: Siz o farzı yapamayacaksınız o zaman.
2: Farz değilmiş. Müstahap buyuruluyor. Yani kurban kesecek kimsenin kurban kesilip de onun böbreklerinden aynı şekilde ilk defa yemeği onunla başlaması müstahaptır. Buna oruç, oruç değil bu. Şeyi geciktiriyorsun. Kahvaltıyı geciktiriyorsun. Evet. Hadise bundan ibaret. Bunu birbirine karıştıranlar oluyor. Birbirine karıştıranlar oluyor. Onun için bir şeyi öğrenirken yani mutlaka kitaptan okuduk. Hatta bırak hadis-i şerifi anlamayı, bırak ayet-i kerimeyi anlamayı. Ya fıkıh kitaplarında bizim seviyemize inmiş İslam alimlerinin yazmış olduğu, İslam alimlerinin yazmış olduğu kitabı anlamaktan acizsiz. Ondan sonra da hadis-i şerif, hadis-i şerif böyle buyuruyor, bunu yapmak lazım değil mi? Bak burada böyle buyuruyor falan. Peki bir arkadaşım ya, kurban konusunda Kevser suresinde, Kur'an-ı Kerim'in en kısa suresi. Orada esnafı bile keven har buyuruyor, kurban kes, emir sigası ile bildiriliyor. Ama ne İmam-ı Azim Hanife, ne İmam Malik, ne İmam-ı Şafii, ne İmam Ahmed bin Hanbel Hazretleri kurban kesmek farz dememiştir. Ayet-i kerime var, kurban kes emri var. Buyuruyorlar ki bu emir Peygamber Efendimiz'e hitaptır.
6: Hatta Hanefi hariç diğerleri sünnet demiş, müekked sünnet.
2: Sadece Hanefi vacip demiş, diğerleri de müekked sünnet demiş. Dolayısıyla ayet-i kerimelerden, hadis-i şeriflerden böyle okuyup da şakır şakır kendisini alim zanneden bunların hepsi Allah Teala korusun insanları yanlış yola sürüklüyor ve tabii o yanlışlar da eğer aklı başına gelip de ehl-i sünnet alimlerinin kitaplarını okuyup onlardan tevbe etmez, son nefesi de imanı kurtaramazsa cehenneme gider.
6: Bu dinleyicimizin sorusu yanlış ifade etmiş olabilir. Şöyle de soruyor olabilir. Mesela İhlas Vakfı'na vekalet verdi. Orada 10 tane isim sayılıyor diyelim. Bu 10 isim mi vekil ediyor? Afrika'ya bunlardan, bu 10 kişiden biri Afrika'da mesela Uganda'da kesiliyorsa oraya gidiyor. Birisi Afganistan'a gidiyor, birisi başka yere gidiyor falan. Yani bu şekilde bir görevlinin oraya vekil ettiğimiz kişinin gitmesi gerekmez mi? Gibi de anlaşılıyor olabilir.
2: Şimdi İhlas
6: sormuş Vakfı, olabilir.
2: Hatta son mesela bizi de getirdiler o hazırladıkları zarfın üzerine onu güncellemişler. Mesela daha önce biz kendilerine de aynı şekilde söylemiştik bunu. mesela oraya yazmışlar 8-10 tane isim. Bunları umum vekil tayin ediyor. Şimdi bunların her biri kurban vekaleti verenler bunların isimlerini söylüyorlar ya. Evet. Yani her biri o kadar vekalet, gelen vekaletlerin hepsinde umum vekil.
6: Her biri münferiden. Ayrı ayrı yani.
2: Ama mesela Mustafa Toköz'ün önüne 100 kişi geldi. Bunu diyor sen Afganistan'da kestir. Sen umum vekilsin ya. Telefonla ille senin Afganistan'a gitmen de şart değil. Orada Afganistan'daki kurban kesecek insanları telefonla ayarladın veya da maille görüştün, şey yaptın falan. Onlarla görüştünüz. Tamam, kurban günü sen o listeyi de gönderdin ona. Bunları kesmek üzere seni kendime vekil ettim dedi. Yani orada mesela diyelim ki vacip olanlar var, hakiki olanlar var, adak olanlar var. Ondan sonra sevabı ölmüşleri olanlar var. Bu maille yazar veya da telefonda aynı şekilde açar oraya gönderdiği arkadaşı. Hatta buradan gidecekse orada şey yapacak olan bazen mesela şey de yapıyorlar. Mesela buraya Tekertepe'me yayına gelen arkadaşlardan Şaban var. Mesela o da umum vekillerin arasında. Mesela o Hindistan'a gidecek zannedersen. Hindistan'a gidecek. Ne yapacak şimdi? Hindistan'a gönderilen listede o umum vekil zaten. Ya orada birisini çağırır. Elinde liste var. İşte danalar almışlardır. 7'şer kişi, 7'şer kişi. Şunlar vacip. Şunun ölmüşlere aynı şekilde. Şunu okuyorlar zaten şeyin başında, hayvanın başında onları. Ondan sonra seni vekil ettim. O da kabul ettim. Bismillah, Allah'u ekber. Kesin bitiyor kadar yani. Yani yapılması zor bir şey değil. O umum vekilin mutlak orada bulunması da şart değil. Onu anlatıyordum. Yani uzun uzun biraz uzattık da özür dileriz. Yani umum vekil buradan telefonla da veya maille de vekaleti orada kesmek üzere ona vekalet verebiliyor.
6: Peki efendim, ikinci bölümde devam edeceğiz. Değerli dinleyenler, sırada bugünkü sohbetimiz var. Sohbetimizin başlığı, insanlar değiştikçe nimetler değişir. Peygamber Efendimiz, hizmet eden hizmet görür buyuruyor. Allahü Teala hizmet edene mutlaka hizmet edenler gönderir. Onun işini halleder. Dine hizmet edene dünya hizmetçi olur. Burada dünya insanlar demektir. Herkesle iyi geçinmeli ama kendimizle iyi geçinmemeli, kendisini beğenmemeli. Kendisiyle iyi geçinen başta ailesi olmak üzere hiç kimseyle geçinemez. Büyük zatların hakiki talebelerinin ilk günkü edep ve tevazusu 30 sene sonra da aynıdır, hiç değişmez. Zira insan bir parça değişirse Allahü Teala'nın verdiği nimetle değişir. Kur'an-ı Kerim'de mealen eğer siz kendinizi değiştirmezseniz Allah size verdiği nimeti değiştirmez buyuruluyor. Eğer insanların başına bir musibet geliyorsa hep değiştiğindendir. Değiştikçe nimet de değişir. Dolayısıyla değişmemek, İslamiyet'ten ayrılmamak lazımdır. Müslüman olmanın, doğru iman sahibi olmanın, büyükleri sevmenin dışında başka bir şeref aramamalıdır. Sıfatlarda, etiketlerde itibar aramak çok yanlıştır. Herkes dışa kıymet veriyor. Halbuki Allahü Teala kalpteki niyete kıymet veriyor. Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretleri, zahir mamur, batın harap buyururdu. Herkes çöplük gibi olan içine önem vermeyip insanlara göstermek için dışını süslüyor. Halbuki Allahü Teala içe bakıyor. Buna önem veren içini temizler. İnsanlara önem veren dışını temizler. Eğer bir kimse Rabbimizin rızasını hedeflemişse, onun sevgili kulu olmayı tercih etmişse, onun ilk yapacağı iş içini temizlemektir. Zahirlerini süslemeyi evliya zatlar hiç düşünmediler. Ama içlerini zikrullahla, Kur'an-ı Kerim'le temizlemişlerdir. İşte bu yüzden onlar 1000 senede geçse ölmüyorlar. Merkez Efendi ve Cüneydi Bağdadi Hazretleri gibi büyükler
0: asırlar önce yaşamış olmalarına rağmen bugün dahi seviliyorlar. Eshab-ı kiramdan bahsedildiği zaman onların evlerinden, develerinden, mallarından bahsedilmiyor. Bunlar akla bile gelmiyor. Ama onların eshab-ı kiram oluşu, o etiketleri her şeyin üstündeydi. Binaenaleyh, silsile-i aliye büyüklerini tanımak, onları büyük bilmek bize şeref olarak yeter. Onun dışında başka bir sıfatla birbirimize önem vermemiz rezilliktir, çok kötüdür. Allah-u Teala'nın dünyada en çok gadab ettiği amel, kafirlikten sonra kalp kırmaktır. Bir kişinin üzüntüsü, bin kişinin helakine sebep olabilir. Kimseye sert davranmamalı, tepeden bakmamalı. Herkesten dua almaya çalışmalı. Karşımızdaki Allah'ın sevgili kulu olabilir. Çünkü Allah-u Teala veli kullarını gizlemiştir. Onlar da kendilerini bilmezler. Allah-u Teala'nın çok sevdiği büyükleri sevmek ve onlara itaat etmek lazımdır. Dinimizin yayılması için gayret göstermek, yani insanlar yanmasın diye uğraşmak ve ehl-i sünnet alimlerinin kitaplarının okunması için çalışmak elbette lazımdır. Enes bin Malik Hazretleri buyuruyor ki, Peygamber Efendimizle birlikte gidiyordum. Üzerinde Yemen kumaşından bir palto vardı. Arkadan bir köylü gelip yakasından öyle çekti ki, paltonun yakası mübarek boynunu acıttı, izi kaldı. Resulullah geriye döndü. Köylü zekat marından bir şey istedi. Hiç kızmadı, aksine onun bu haline tebessüm etti. Ona bir şey verilmesi için emir buyurdu. İdarecilerin de maiyetindekilere kızmaması lazımdır. Bu Peygamber Efendimizin sünnetindendir, güzel ahlakındandır. Ona biraz uymak bile bütün dünya nimetlerinden daha kıymetlidir. İmam Rabbani Hazretleri, bütün peygamberler Muhammed Aleyhisselam'ın kalbindeki sevgiden bir avuç alarak peygamberlik derecelerine kavuştular. Bütün evliya zatlar Peygamber Efendimizin kalbindeki sevgiden bir damla içerek o derecelere kavuştular buyuruyor. Peygamber Efendimiz de, kalbimde ne varsa hepsini kardeşim Ebu Bekir'in kalbine akıttım. Ebu Bekir'in imanı terazinin bir kefesini, kıyamete kadar gelecek Müslümanların imanı diğer kefesine konulsa, Ebu Bekir'in imanı ağır gelir buyuruyor. Ebu Bekir Sıddık Hazretleri de kalbinde ne varsa hepsini Selman-ı Farisi Hazretlerinin kalbine akıttı. İşte o aşk, o feyz, asırlar boyunca bir silsile-i aliye büyüğünün kalbinden bir diğerinin kalbine nakledilerek gelmiştir. O halde hakiki mümin, bu büyüklerin şadırvanından su içen ve içirendir. Yani bu büyüklerin kitaplarını, mesela Mektubat-ı Rabbani'yi tam ilmihali okuyan ve okutandır. Çünkü bizi arayan kitaplarımızın satırları arasında bulur buyuruyorlar. Bu kitapları okuyan ve okutan büyüklerin sevgisine ve feyzine kavuşur.
1: Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sorun Söyleyelim'in ikinci bölümüyle sizlerle birlikteyiz. Buyurunuz hocam.
2: İlk dinleyicimiz biraz kesik kesik geldi ama yani anladığım kadarını söyleyeyim. Eğer benim eksik anlattıklarım varsa sen nasıl anladın onu da devreye girebilirsin. Anlattığına göre hanımının kurban kesmesi vacip. Elinde mevcutlarını söyledi hanımının. Benim bir hanım dedi durumu bu. Kurban kesmesi vacip mi? Evet, kurban kesmesi vacip, kesmesi lazım. Dinleyicimiz kendisi rahatsız. Allah-u Teala hayırlı hayırlı şifalar ihsan etsin dedi. Yani ben Maliki mezhebini taklit ediyorum ama dedi de hadi abdest alıyorum oradan çıkmadan. Hani idrar kaçışı yerleme oluyor. Bazen kontrol edemiyorsun. Yani oradan başka akıntılar da geliyor falan. Yani ben dedi nasıl yapacağım falan. Maliki mezhebinde bu hal abdesti bozmuyor. Semavi özür kabul ediyor.
6: Torba takılı olsa dışarıda.
2: Olsun. Bozmuyor.
6: Bu da bozmuyor.
2: Bozmuyor. Bir abdestle birkaç vakit namaz kılabilir mi? Kılabilir. Herhangi problem söz konusu değil. Bu bir. İkincisi, şimdi idrar kaçıyor. Yel de kaçıyor. Yani o bölgede aynı şekilde gaita da çıkarabiliyor. İmam Malik Hazretleri'nin ikinci içtihadına göre necaset namaza mani değil. bu kabilde olma sebebiyle, yani bir abdestle ve iç çamaşırı necis de olmuş olsa o halde namazını kılar, iade etmez. Bu diğer üç mezhepteki Müslümanlar için de çok büyük kolaylıktır. Efendim gelelim diğer dinleyicimizin sualine. Onu önce kurban ikinci gün kesmek başkası adına soruyorum diye başladı. Sonra anladığım kadarıyla bir kuruma vermiş kurbanını. Bir vakfa, bir derneğe, nereye verdiyse. Ama dedi, bunlar dedi işte herhalde Denizli diyordu. Kurbanda seferi olacakmış. Şimdi kurbanda ikinci gün kesilecek. Yani şimdi bunlar...
6: Bunların vatan aslisi İstanbul'muş.
2: Neresiydi dedi önce. Düğünbür'de olmuş, Sipapur'da olmuş. Dolayısıyla İstanbul vatan aslisi. Efendim dedi, ileride Denizli'ye yerleşeceklermiş. O zaman ileride aynı şekilde o.
6: Denizli'ye yerleştikleri zaman.
2: Yerleştikleri zaman. Burada dinleyicimiz bir şeyi tamam zihninde kalmış da tam oturmamış yerine. Şimdi bir yerde evlendiği zaman otomatik olarak orası vataniyesi olur. Niyetle falan değişmez. Ama mesela diyelim ki İstanbul'a bir iş için gelse, ben bu işim sebebiyle buradayım, daha sonra memleketime gideceğim dedi. 30 sene bile burada kalsa burası hep vatanı ikamet olur. Vatan asi olmaz. Ta ki ben vazgeçtim memleketime gitmeye, buraya yerleşmeye niyet ettiğim dediği an burası vatan asisi olur. Ama evlilikte öyle değil. Doğduğu yeri, ben ileriden asılsa başka bir yere giderim ya, doğar doğmaz burası benim vatan aslim değil diyemez. Evlendiği yerde diyemez. Evlenmiştir, bitti. Yani ileride yani Denizli'ye giderse oraya, ben burayı aynı şekilde buraya yerleşeceğim. İstanbul'la bağlantı kesildi. O zaman doğduğu yer, evlendiği yer iptal olur. Vatan asli olmaktan o son karar verdiği yer vatan asli olur. Ama şimdi Denizli'ye gittikleri zaman Denizli'de bunlar seferi olacaklar.
6: 15 günden az kalırsa.
2: Az kalırlarsa. Dolayısıyla bir derneğe, bir vakfa, bir kuruma da şeye vermişler.
6: Kurbanı vermişler.
2: Kurbanları vermişler. Yani dedi, bu kurban ne olacak? Bu kurban ne olacak? Bu kurban kurban olacak. Ama farz, vacip değil, nafile olacak.
6: Yine kurban olur yani.
2: Tabii canım, zahir olmaz ki. Yalnız onu zaman zaman tekrarlıyoruz ya Mustafa Bey. Şimdi kelimeler, kelimelerin ifade ettiği, kitaplardaki ifade ettiği anlam unutulmuş. Nafile kelimesine şu anda insanlar konuşuyor. Ya nafile, boş boş manasında kullanıyor. Öyle değil o ya. Fıkıh kitaplarındaki nafile farz ve vacip olmayan ibadet demektir. Yani müekked sünnet, gayri müekked sünnet, müstahap, mendup olan ibadetlerin hepsinin genel adı nafiledir. Boş demek değildir. Boşa kürek çekmiyorsun. Gene aynı şekilde oluyor. Yani vacip olmuyor. Peki borçlu mu kalıyorsun? Hayır, niye borç çıkaracaksın ki? Çünkü seferde kesince nafile olmuş olur. Herhangi bir mahsur söz konusu olmaz.
6: Seferdekine vacip değil kurban kesmek.
2: Evet. Gelelim efendim son dinleyicimiz. Beyim hasta dedi. Zannedersem şey dedi, Alzheimer şey yapmıyor dedi.
6: Evet, yani aklı başında değil.
2: Aklı başında değil. Şimdi Mustafa Bey.
6: Parkinson hepsi varmış.
2: Evet. Allah-u Teala hayırlı hayırlı şifalar sanesin. Bakara da yardımcı olsun. Zor amin. İş. Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh hayattayken biz o zaman Çağaloğlu'nda Türkiye Gazetesi'nde işte bizim sayfa servisindeydik. Orada gelen sualler orada birikiyor. Bazılarını ilmihalde ve kitaplarda bulamadıklarımızı kendilerine arz ediyorduk. Veyahut da kitapta var da anlayamadığımızı aynı şekilde kendilerine arz ediyorduk. O zaman mesela bir arkadaşım birisi, benim dedi annem dedi hani Alzheimer da o zamanlar vardı falan böyle. Arada sırada dedi böyle aklı başına geliyor falan ama dedi genelde unutuyor dedi. Ya parası var. Bunu zekatı, kurbanı, sadakayı fıtırı. O zaman da hani saadet evliliği de çok açık değildi. Biz arz etmiştik. Aklı başına gelir gibi olduğu zaman o zaman umum vekalet alsın. Zekatı için, kurbanı için ve sadakayı fıtırası için. Artık bir daha yok umum vekaleti. Onu arz edecek bir durumu da söz konusu değil. Eğer bu dinleyicimiz de beyinden böyle fırsatını bulur. Mesela diyelim ki bazen hep aynı gitmez o. Sakin bir zamanı olur. Ona der ki yani onu dinler durumdaysa işte zekatını vermek, kurbanını kesmek, fıtranı vermek için beni vekil ettin değil mi? O başını sallasa kafi. İlle demesi şart değil. Başını sallasa bitti. Hatta diyelim ki yazılı olarak önüne koysa, ona evet dese evet dese, ondan sonra bir daha sormasına gerek yok. Ne yapacak o zaman? Artık beyinden vekalet almasına gerek yok. Onun gerideki parası ne kadar? Şu kadar. İşte kurbanlık kesecek onun adına, ismini yazacak onun adına. Çünkü Umum Bekir olduğu için vekaleti bu verecek. Onun sana zekatı 1/40 ayırıp verecek. Sadaka-i fıtırı aynı şekilde verecek. Hatta onun adına mesela Allah-u Teala'nın dinine, dinini doğru olarak öğreten kitaplara yardım mı bile aynı şekilde ona verebilir. Peki bu hizmetinin karşılığı, bu bir şey kazanmıyor. Kazanmaz olur mu Mustafa Bey ya? Bir kere kocası kocasını borçtan kurtarıyor.

0: radyoda
1: birisi söylese dalga mı geçiyorsun derdim. Tamam mı? Birisi söylese dalga mı geçiyorsun derdim. Ve kadıncağız aynı şekilde yaşadıkları, gördüklerinin hepsini o şekilde böyle anlatırdı. Yani doğru bilgiler yüklenmişler, yüklemişler. Gözlerinin önünde onları görmüş. Onları da hayatlarına geçirmişler. Onlar da adam. Annem de öyleydi, babaannem de öyleydi, anneannem de öyleydi. Köyde dikkat ettim. Yani konuşmaya başladığı zaman nenem emsalleri, biraz aklı başında olanlar, dini konuda bugün İmam Hatip İlahiyatı bitirenlerden daha fazla din kültürüne sahiptirler. Ve onlarınki kültür, zaten şimdi din kültürü, onlarınki kültür değildi.
0: Onlarınki hayat biçimi.
1: Hayat biçimiydi. Hayatlarına geçirmişler. Evet. Hayatlarına geçirmişler. Mesela şeyde adam kendi bahçesine, tarlasına gidiyor. Yol kenarlarında bahçeler var. Erik, elma, kayısı. Dalı sarkıyor yola. Dalı sarkıyor. Ve hiç unutmuyorum. Biz hayvan otlatmaya giderken Turfan'da erik olurdu. Bu can erik var ya, öyle bir eriği vardı. Turfan'da olurdu.
0: Kilosu 600 liraymış. Sözünüzü kestim.
1: Bizim paramız yoktu. Bir sarayla almıyorduk. Bir gün baktım. Dedeme yakın yaşta bir adamcağız. Sahibi o. Oraya durmuş, sabahın erken saatinde gitmiş. Çünkü o istikamete hayvan otlatmaya giden çocuklar var. Yolun kenarında. Gelen her gruba, çocuklar, bu erikten istediğiniz kadar alın. Yani hayvan otlatmaya giden dağda falan. Torbanıza koyun. Orada yersiniz. Sizden bir şey ise eriği alırken dallarını kırmayın. Dallarını kırmayın. Ya Mustafa Bey, dikkat ederdim. Nisan'da bile bazen böyle şey dona çektiği olurdu. O eriye bir şey olmazdı. O erik gene erik verirdi. Dallı bu da akırılacak şekilde. Ta çocukken böyle ha dedim. Sen Allah için davranırsan, Allah için verirsen Allah Teala koruyor. Peki efendim, her taraf dondu da orası niye donmadı? Cenab-ı Hak melekleri korur. Melekleri korur. Bir şey olmaz. Yani devam eder. Birisi böyle itina eder, bilmem ne eder falan, aynı şekilde alır götür gider. Dolayısıyla Allah Teala hepimizin anlayışını artırsın, idrakini artırsın. Aynen. Rabbimizin emrine ittiba edersek, kurban keserken, zekat verirken, sadakayı fıtır verirken, bunlar da mesela açık açık vacip olan kurbanı keserken söylemekte riya olmaz buyuruyor. Beş vakit namazı kılmakta riya olmaz. Ama teheccüd namazı, duha namazı, nafile oruç, nafile namaz, nafile sadaka, bunları gizli yapmak lazım buyuruyor. Çünkü riya girebilir. Sen teheccüde kalkıyor musun? Ya bir kalk tadını bir anlarsın bana. Sen gelin.
0: Benim gibi bir kalk da sen de öğren.
1: Fakat çok enteresan Mustafa Bey. Ya kitaplarda bir şey anlatılıyor. Şimdi mesela ne sen ne ben. Hiç hatırımıza geldi mi? İşte bugün sabah namazını kıldık. Şimdi öğle namazını. Hatırımıza bile gelmez. Söylesek de sen ne bana aferin diyorsun ne ben sana aferin diyorum. Ama teheccüde deyince hemen senin birden aynı şekilde böyle.
0: Hemen kalktığımı teheccüde hatırıma geldi.
1: Orada nefis söyletmeye çalışırmış, tamam mı? Söylesene buna. Bugün ne şey teheccüde kal, söylesene buna. Söylesene buna. Evet. Allah Allah, alçak bir nefis. Cenab-ı Hak
0: oradan kendine pay çıkar tabii. Ya. Hocam çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı.
1: Biz teşekkür ederiz.
0: Sevgili dinleyicilerimiz, bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle hoşçakalınız.

Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen Ehl-i Sünnet itikadını

0: ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın.
1: Buyurun.
2: Ben miyim?
1: Evet.
2: Hayırlı günler Osman dede.
3: Hayırlı günler efendim, buyurun.
2: Ben 12 yaşındayım. 6 yaşından beri sizi dinliyoruz. 6 yaşında namaza başladım. Ama yani hiç içimden namaz kılmak gelmiyor. Yani zevkle kılamıyorum. Ne yapabilirim?
0: Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.
4: TGRT FM.
5: Bağdı Sabah.

0: Seher yerlerinin yerini sabah rüzgarına bıraktığı bu önemli dakikalarda sizlerle birlikteyiz. Önemli diyoruz çünkü yeni bir gün başlıyor herkes için. Maddi ve manevi rızıkların taksim edildiği anlar vardır malum. İşte bu vakitte öyle bir vakit. Bu vakitte gönlünüzün rikatle dolması, duygularınızın en ince süzgeçlerden geçmesi için birbirinden güzel bölümlerin olduğu Bağlı Sabah programıyla huzurlarınızdayız. Ahlaki konuların anlatıldığı, evliya hayatlarından kesitler sunulduğu bu programla bu kıymetli vakti daha da kıymetlendirmiş olacağız hep birlikte.
1: Yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz ve sizlerin merak ettiği konulardan birini daha soracağız. Hocam bir hadisi şerif var. Başında dünya sizin için yaratıldı buyuruluyor. Şimdi böyle dünya sizin için yaratıldı deyince insan ne anlar? İşte ilk başta sizin için yaratıldı. İstediğiniz gibi yiyin, için har vurun, harmanızı istediğiniz gibi tepe tepe kullanın yani. Şimdi ama dünyaya yatırım yapmak da kötüleniyor. Bu ikisini insan bir arada bulunduramıyor. Yani tenakuz gibi ne anlamamız gerekiyor?
2: Mustafa Bey, kitaplardan aldık ya, tabii hadis-i şerifin devamı var. Dünya sizin için yaratıldı ama siz de ahiret için yaratıldınız buyuruyor devamında. Siz de ahiret için. Şimdi kitaplarda anlatırken Allah-u Teala kudretinin, ondan sonra affının, mağfiretinin, gadabının hepsinin açığa çıkmasını murat etti. Ve ondan sonra yarattı. Bu yarattıkların içerisinde mesela Kur'an-ı Kerim'de de geçiyor. Allah-u Teala emirleriyle muhatap için cemaatatı, yani dağları, sonra hayvanatı. Onlara aynı şekilde onlar ezildiler. Nefsi olmadığı için kabul edemediler. Ama insan cahil yaratıldığı için, daha doğrusu nefs olduğu için, o bilemedi bunu. O aynı şekilde tamam dedi, ben bu emri kabul ederim. Anlatmıyor ki. Kur'an-ı Kerim'de de geçiyor. İnsan onun aynı şekilde ne getirip ne götüreceğini bilemedi. Dolayısıyla Allah'ın emirleriyle insan muhatap oldu. Efendim melekler de var. Ha, melekler Cenab-ı Hakk'ın aynı şekilde emrindedirler. Onlar isyan etmez. Ve onların yapmış olduğu ibadetlerle de onlar dereceleri yükselmez. Yaratılırken belli bir derecede yaratılır. Hep orada kalır o. Hep nedir mesela? Rükû halindedir, secde halindedir. Hep o haldedir. Hep ondan zevk alır. Yorulmaz, bıkmaz, usanmaz. Yani meleklerin konum farklı. Geriye sadece insan ve cin kalıyor. Hayvanlarda zaten nefs yok. Onlarda da muaf. Meleklerde de yok. İnsan ve cin, bu ikisi de erkek ve dişi olarak yaratılmış. İkisi de Allah'a tören emrin ve yasaklarıyla muhatap. Fakat bu ikisinin içerisinde de en kıymetlisi insandır. Cenab-ı Hak bunu muhatap olarak yaratmıştır. Fakat Cenab-ı Hak insanı, hepimizi yaratırdı. Siz cennete, siz cehenneme. Kim diyecek? İkisi de onun mülkü. Cehenneme giden itiraz mı edecekti? Ben niye buraya gönderiyorsun?
1: Etsen olacak.
2: Değişen bir şey olmayacak. Fakat Cenab-ı Hak adı sıfatının açığa çıkması için Allah-u Teala dünyayı yaratıyor. Dünyayı yeryüzüne indiriyor. Hatta melekten önce yaratılmıştı buyuruyor. On sana Adem Aleyhisselam'dan kıyamete kadar gelecek olan bütün insanların hepsinin ruhu yaratıldı. Melekler gördüler. Baktılar ki sayıları bayağı kabarık. Ya Rabbi dediler, bunları nereye indireceksin bu yedi kat semanın içerisinde? Bu birinci kat semadaki dünyayı, şu arş küresini gösterdi Cenab-ı Hak. Gökyüzünden görüyorlar arş küresini. Minnacık bir şey. Samanyolu galaksisinde nokta bile değil. Bir oradaki sayılara baktılar, bir bu yeryüzüne baktılar. Ya Rabbi dediler, almaz ki burası onu.
1: Sığmazlar.
2: Allah-u Teala hepsini ben birden göndermeyeceğim buyurdu. Ya nöbet nöbet. Nöbet nöbet deyince melekler nöbet. 100 bin geldi, bir 100 bin daha, bir 100 bin daha. Ya Rabbi, yani toplandıkça buna gene aynı şekilde hepsi geldi.
1: Gene dolar.
2: Bunun üzerine Allah-u Teala buyurdu ki, ben hepsini birden göndermeyeceğim ki. Gidenler ölecek, arkasına gelecek. Melekler bu sefer arz etti. Peki arkadan gelenler önden gelenlerin öldüğünü görecek mi? Allah-u Teala buyuruyor ki evet görecekler. Melekler o zaman daha çok hayret ederler. Ya Rabbi, arkadan gelenler öndekilerin öldüğünü gördükleri halde bu dünyada nasıl yaşayacaklar? Nasıl yaşayacaklar bunlar burada? Bunun üzerine Allah-u Teala buyurdu ki, siz üzülmeyin. Ben onlarda gafleti yarattım. gafleti yarattım. Ve şimdi bu üzerinde yaşadığımız arz küresinin içine mağma, ateş. Zaman zaman işte depremler oluyor, yanardağlar şey yapıyor falan. Ama Cenab-ı Hak her an o korku dehşetten bizi koruyor. Hatırımıza gelmiyor. Zelzelelerde tamam büyük yarıklar, çatlaklar, tsunamiler oluyor falan. O anda bir korkuyoruz ediyor. Sonra gene aynı şekilde adam üstünde gene oturuyoruz. Gene orada zevk sefa yapıyoruz. Niye? İnsanda o nefs olması sebebiyledir. Nefs olması sebebiyledir. Şimdi Cenab-ı Hak bizi imtihan için buraya gönderiyor. Bize kıymet vermiş. Emirleriyle muhatap ediyor. Dolayısıyla burada bize akıl vermiş, irade vermiş. Burada yalnız bırakmamış. Peygamberler göndermiş. Rehber gönderiyor akla. Doğruyu göstermek için. İmtihana tabi tutuyor. Yarın mahşer günü bir kısmı cennete bir kısmı cehenneme girerken diyemeyecek ki o zaman insan, ben niye cennete gidiyorum, niye cehenneme gidiyorum? Önüne koyacaklar.
3: Bunun için.
2: Dünyadaki tercihine göre. Evet. Dünyadaki tercihine göre. Allah-u Teala yeryüzünde, hatta birinci kat semadaki yıldızlar ve ay da dahil olmak üzere hepsini Allah-u Teala insan için yaratmış. Onun için de Resulullah Efendimiz buyuruyorlar ki dünya sizin için yaratıldı. Ekip, biç, yani şey yap, Allah-u Teala'nın emirlerine uygun olarak. Ama burası kalıcı yer değil. Kalıcı yer değil. Onun için o hadis-i şerifin devamında dünya sizin için yaratıldı, siz de ahiret için yaratıldınız. Çünkü siz sonsuz kalacaksınız.
3: Ahirette.
2: Ahirette. Burası sonsuzluk yeri değil. Burası geçici. Burada siz imtihan ediyorsunuz. Tercihlerinize göre yarın aynı şekilde mahşer günü hesap vereceksiniz. Onun için burası geçici. Hani deniyor ya dünya fani.
3: Evet.
2: Yani fani, geçici. Geçici. O fani olmaktan murat odur, geçici. Ve Peygamber Efendimiz hadis-i şerifin devamında aleyhissalatü vesselam ahirette ise cennet ve cehennem ateşte başka yer yok buyuruyor. Başka yer yok. Şimdi tamam, dünya için yaratıldı. Buradaki Allah-u Teala'nın vermiş olduğu nimetlerden hepsinden istifade edeceğiz. Hatta bunu biraz daha genişletmiş İslam alimleri. Allah-u Teala vücuttaki her organı insanın emrinde yaratmış. Göz, kulak, dil, diş, el, parmaklar, ondan sonra ne bileyim ben ayaklar, insanın emrine verilmiş. Ama Allah-u Teala buyuruyor ki buradaki yarattığım o yürek denilen et parçasındaki kalp bana aittir. Oraya benim yarattıklarımın sevgisini sokma. Her şeyi ben senin için yarattım ama seni kendim için yarattım buyuruyor Cenab-ı Hak. Niye diyor senin için yarattığım şeyler diyor seni beni anmaktan uzaklaştırıyor. İşte peygamberler aleyhissalatü vesselam ve peygamberlerin aleyhissalatü varisleri, tasavvuf büyükleri bir ömür boyu insanlara bunu anlatmaya çalışıyorlar. Bir ömür boyu. Diyor ki arkadaş bu masa senin, bunun üstündekiler senin ama sen yolcusun. Yolcusun. Mesela şimdi onların o ifadelerine göre canlı bir misal vereyim. Bizim şimdi karşımızda bir havaalanı var. Yeşilköy havaalanı var. Çok da hareketli bir havaalanı. Şimdi diyelim burada transit ülkeler arası, bazen kıtalar arası gidenler var. Bazen buraya iniyor.
3: Yakıt ikmali
2: yapıyor. Tekrar hareket ediyor. İndi mesela uçağa. İki saat buradasınız dedi. Adama gitsek desek ki hemşerim, sen şimdi Japonya'ya gidiyorsun ama bak burası Yeşilköy biliyor musun? Şurada villalar var. Hatta E5'in üzerinde şimdi böyle çok güzel aynı şekilde şeyler de yapıldı. Yerler de yapıldı falan. Bu villalardan birisini sana satayım. Adam ne dedi? Deli misin der ya. Ben burada topu iki saat kalacağım. Topu iki saat kalacağım. Ben yolcuyum diyor. Ben ne yapayım diyor villayı falan. Ya para istemiyorum. Hediye edeyim. Ya arkadaş hediye et. Sen de istemiyorum. E niye? İki saat sonra benim burayla falan kapatacak ki. Yok. İşte din büyükleri de İslam alimleri de önce peygamberler anlatıyor. Buyuruyorlar ki aynen bunun gibidir bu. Bunun gibidir bu. Burada iki saat kalacaksın. Yani 20 sene kalacaksın. 60 sene kalacaksın. 80 sene, 90 sene. Sonra yolcusun sen. Ha bu yolculuğumuz anında da mesela ben de çeşitli yerlerde kaldım. Doğduğum yer farklı. Tahsil yaptığım yer farklı, vazife yaptığım yer farklı. E şimdi buraya geldim, nerede öleceğim, nereye mezara konacağım? Onu da ezelde Allah-u Teala biliyor. Yani yolcuyum. Hepimiz yolcuyuz. İşte din büyükleri buyuruyorlar ki dünya hayatı geçici, ahiret hayatı ise sonsuzdur. Ölümden önce olan her şey dünya denir. Bunlardan ölümden sonra faydası olanlar dünyadan sayılmaz, ahiretten sayılır. Onun için yaptığınız her şeyi ahirete yatırım olarak yapın. Ve Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam, insanlar uykudadır, ölünce uyanırlar. Ölüyorsun, ah diyorsun ama işten geçti. Mesela cehenneme atıldığı zaman cehennemde işte inkar edenler feryat edecek demiş. Ya Rabbi bizi tekrar dünyaya gönder, hiç günah işlemeyeceğiz, hep ibadet edeceğiz diyenler diyecekler. Fakat onların bu yalvarmasına karşılık olarak zaten oradan geldiniz ya denilecektir. Bunlar açık net. Hatta din büyüklerinden bir zat bir talebesine, işte öğrenci olan bir talebesine buyuruyor ki, bak ya, bak evladım, şimdi sen okula gidiyorsun, aynı şekilde hangi öğretmeni çok seversin? Yazılıda veyahut da sözde soracağı soruları önceden aynı şekilde bu sorulara iyi çalışın. Nasıl sevinirsin değil mi? Ha, buralardan gelecek. Ama Allah Teala o kadar merhametli ki diyor ki, bak sorular bunlar, cevaplar da bunlar. Cevaplarını da veriyor. Sorular bunlar, cevaplar da bunlar. Kulların o kadar merhametli ki, ben burayı geçici yarattım, şu sorular, bu da aynı şekilde cevapları. Bunlara hazırlanın, verin. Size sonsuz nimetler vereceğim. Dolayısıyla dünyada kaldığımız süre içerisinde burada lazım olan şeyleri kullanmak men edilmemiş. Ama oraya sevgi ve muhabbet men edilmiştir. Çünkü Cenab-ı Hak bunları biz burada kaldığımız süre içerisinde kullanmak üzere yaratmıştır. Burası geçici ve fani bir yer olduğu için ona meyletmemek, onun sevgisini kalbe sokmamak lazım. Harama, günaha da düşmemek lazım buyuruyor.
1: Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz, bugün de Osman Ünlü hocamızdan önemli bir konuda bilgiler aldık. Yarın yine bu dakikalarda sizlerle birlikte olacağız. Şimdilik hoşçakalınız.
4: Saadeti ebediyeden.
5: Evlat, ana baba elinde bir emanettir. Çocukların temiz kalpleri kıymetli bir cevher gibidir. Mum gibi her şekli alabilir. Küçük iken hiçbir şekle girmemiştir. Temiz bir toprak gibidir. Temiz toprağa hangi tohum ekilirse onun meyvesi hasıl olur. Çocuklara iman, Kur'an ve Allahü Teala'nın emirleri öğretilir ve yapmaya alıştırılırsa din ve dünya saadetine ererler. Bu saadette anaları, babaları ve hocaları da ortak olur. Eğer bunlar öğretilmez ve alıştırılmaz ise bedbaht olurlar. Yapacakları her fenalığın günahı ana, baba ve hocalarına da verilir. Tahrim suresinde 6. ayeti kerimenin meali şerifi, kendinizi ve evlerinizde ve emirlerinizde olanları ateşten koruyunuzdur. Bir babanın evladını cehennem ateşinden koruması, dünya ateşinden korumasından daha mühimdir. Cehennem ateşinden korumak da imanı ve farzları ve haramları öğretmekle ve ibadete alıştırmakla ve dinsiz, ahlaksız arkadaşlardan korumakla olur. Bütün fenalıkların başı fena arkadaştır.
6: Yolumuzu aydınlatanlar, Allah'a gönül verenler, hak dergahına girenler.
5: Sultanül Ulema Behaeddin Veled Hazretleri 2. Bölüm. Mevlana Celaleddin Rumi Hazretlerinin babasıdır. Resulullah Efendimizin birinci halifesi olan Hazreti Ebubekr Sıddık'ın soyundandır. Belh şehrinde Hatiboğulları sülalesindendir. İsmi Muhammed Behaeddin'dir. Babası Hüseyin Hatibi, dedesinin ismi de Ahmet Hatibi'dir. 1151 Hicri 545'te doğdu. 1228 Hicri 625 veya 1231 Hicri 628'de Konya'da vefat etti. Annesi Harezm Şah sultanlarından Alaeddin Muhammed Harezm Şah'ın kızı Emetullah Hatun'dur. Muhammed Behaeddin Hazretleri zahiri ve batini ilimlerde öyle yüksek derecelere vasıl oldu ki iki cihanın güneşi hürmetine yaratıldığımız server-i âlem sevgili peygamberimiz ona rüyasında Sultanül Ulema, alimlerin sultanı lakabını verdi. Behaeddin Veled Hazretlerinin zahiri ve batini mertebeleri yükselince, başta annesi, talebeleri ve akrabaları kendisine, başımıza padişah ol, seni korumak, emirlerini yerine getirmek için hazırız dedilerse de onlara Peygamber Efendimiz ben fakirlikle iftihar ederim buyurdu. Zahiri saltanat tacını giymek bize yakışmaz. Bizim yolumuz Peygamberimize tabi olmak ve sünnet-i şeriflerine uymaktır buyurdu. Sultanül Ulema Muhammed Bahaeddin Veled Hazretleri sevenlerine yapmış oldukları bir sohbetinde buyurdu ki, ölüm habercileri sana koşarak geliyor. Kalbin bundan gafil ve yanılma içindedir. Gayret et, iyi amel işle. Ölüm sana yaklaştı. Oyunu eğlenceyi bırak. Sonu olan aciz bir insan olduğunu unutma. Allahü Teala'nın azabından emin olma. Nice kimseler amel defteri simsiyah olarak cehenneme sevk edildi. Bunlar süslü ve aydınlık cennetlere sevk edilenler gibi değildirler. Rabbinden ümit kesme fakat çalış, gafil olma. Ölüm sana geliyor. Ölümü salih ameller işlemiş olarak karşıla. Kesin olarak bil ki ahiret günü geliyor. Büyük küçük herkes hesaba çekilecek. Sanki sen ölmüşsün. Ölümü gözünle görüyorsun. İnsanlar cenazeni almış, mezarlığa taşıyorlar. Kabrin derinliğine yalnız ineceksin, konacaksın ve üstüne toprak atılacak. Dikkat et! Yemin ederim ki geride bıraktığın mallar ve mülkler sana fayda vermez. Ancak fakirlere sadaka vermiş isen, hayra harcamış isen, o zaman faydasını görürsün. İşte o zaman geçmiş iyi amellerin sebebiyle umulur ki Allahü Teala seni affeder. Ali bin Ebu Talib radıyallahu anh anlattı. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bana sana 5000 koyun mu vereyim yoksa dinine ve dünyana yarayacak 5 şey mi öğreteyim buyurdu. Ey Allah'ın Resulü, her ne kadar 5000 koyun büyük bir servetse de bana o 5 cümleyi öğret dedim. Resulullah Efendimiz, Allah'ım günahlarımı bağışla, ahlakımı güzelleştir, kazancımı helalinden ve hayırlısından ver. Verdiğin rızıklara karşı beni kanaatkâr kıl ve beni dalalete düşürme buyurdu. Amr bin Abese Hazretleri şöyle rivayet etti. Resulullah Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem yanına geldim. Ya Resulallah, İslam nedir diye sual ettim. Hoş söz ve taam yedirmek buyurdu. İman nedir diye sual ettim. Sabır ve semahattır. Vermesi lazım ve vacip olmayan şeyleri seve seve vermek, iyilik, cömertlik, kolay davranıştır buyurdu. En faziletli Müslüman kimdir diye sual edince, Müslümanların dilinden ve elinden salim olduğu kimsedir buyurdu. Hangi hicret daha üstündür diye sual ettim. Rabbinin beğenmediği şeyleri terk etmen, onlardan ayrılmandır buyurdu. İman bakımından en üstün şey hangisidir diye sual ettim. Güzel ahlaktır buyurdu. En faziletli zamanın hangisi olduğunu sorunca da gecenin son yarısıdır buyurdu. İbrahim bin Meysere Hazretlerinin bildirdiği bir hadis-i şerifte buyuruldu ki, bid'at sahibine hürmet eden, din-i İslam'ın yıkılmasına yardım etmiş olur. Hazreti Muaviye'nin bildirdiği bir hadis-i şerifte buyuruldu ki, Allahü Teala bir kuluna iyilik etmek isterse, onu dinde fakih yapar. Ebu Hureyre Hazretlerinin bildirdiği bir hadis-i şerifte buyuruldu ki, İnsan ölünce ameli kesilir. Ancak kendisine ait şu üç şey müstesna. 1- Sadaka-i cariye. Hastahane, mektep, mescit, çeşme, köprü gibi devamlı hayırlar. 2- Faydalanılan ilim. İnsanların istifade ettiği ilmi eserler. 3- Arkasından dua eden salih evlat. Muaz bin Cebel Hazretleri şöyle rivayet ediyor. Resulullah Efendimize iman bakımından en üstün şeyin ne olduğunu sordum. Allah için sevmek, Allah için buğz etmek ve dilini Allahü Teala'yı anmak ile meşgul etmektir buyurdu. Daha nedir ya Resulallah diye sual ettiğimde de kendin için istediğini insanlar için de istemen, kendin için hoş görmediğini onlar için de hoş görmemendir buyurdu. Ebu Hureyre Hazretleri şöyle anlatır. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem helak edici olan 7 şeyden çekininiz buyurdu. Eshab-ı kiram ya Resulallah bu 7 şey nedir diye sual ettiklerinde Resulullah Efendimiz şöyle buyurdu. Allahü Teala'ya şirk, ortak koşmak, sihir, Allahü Teala'nın katlini haram kıldığı bir kimseyi öldürmek, faiz yemek, yetim malı yemek, düşmana hücum sırasında harpten kaçmak, zinadan uzak, namuslu olup bunu hatırından bile geçirmeyen mümin kadınlara zina isnat etmek. Abdullah bin Amr Hazretlerinin rivayet ettiği bir hadis-i şerifte buyuruldu ki, 4 şey vardır ki, bu 4 şeyin hepsi birden, her kimde bulunursa, o kimse halis münafık olur. Bir kimse de bunlardan biri bulunursa, onda da nifaktan bir huy vardır. Bunu terk etmedikçe, mümin-i kâmil olamaz. 1- Konuşurken yalan söyler. 2- Bir şey vaat ettiğinde, vaadinde durmaz, vaadinden döner. 3- Ahdettiğinde, ahdini bozar. 4- Muhasama, husumet ettiğinde, haktan batıla meyleder. Ebu Hureyre Hazretlerinin bildirdiği bir hadis-i şerifte buyuruldu ki, ümmetimin bozulduğu zamanda sünnetime yapışan için 100 şehit sevabı vardır. Muaz bin Cebel Hazretlerinin bildirdiği bir hadis-i şerifte buyuruldu ki, şeytan insanın kurdudur. Kenarda köşede kalmış, sürüden ayrılmış koyunu kurt yakaladığı gibi, şeytan da cemaatten ayrılanları yakalar. Sakın cemaatten ayrılmayın. Diğer hadis-i şeriflerde buyuruldu ki, dikkat ediniz, insanların en kötüsü kötü alimler, insanların en iyisi de iyi alimlerdir. İyilerin de en iyisi seçilmiş alimlerdir. Son nefeste Allah demek isteyen sözünün eri ise hemen başlasın. Dinimizde gri yoktur. Siyah beyaz vardır. Ya iman ya küfür. Kuldan isteyen zelil, Allah'tan isteyen aziz olur. Dünyayı sevmeyeni Allah sever. İnsanların elindekini sevmeyeni insan sever. Her şeyi Allah için yapmalı. Bir şeyin içine dünya menfaati girerse, zemzeme idrar karıştırmak gibi olur. İsterse bir damla olsun. Kalbinde Allah korkusu çok az olan, dünya sevgisi bulunan, haramlardan sakınmayan, alim olduğunu söylerse şaşılır. Dünyanın geçer akçesi paradır. Ahiretin geçer akçesi ameli salih'tir. İhlas ile yapılan küçük bir iş, senelerce yapılan ibadetler gibi kazanç, sevap hasıl eder. Her ibadeti seve seve yapmalı. Kul hakkına dokunmamaya, hakkı olanlara hakkını ödemeye titizlikle çalışmalı. İnsanlar riyazet deyince açlık çekmeyi ve nafile oruç tutmayı anladılar. Halbuki dinimizin emrettiği kadar yemek için dikkat etmek, senelerce nafile oruç tutmaktan daha faydalıdır. Sonsuz kurtuluşa kavuşmak için 3 şey muhakkak lazımdır. İlim, amel, ihlas. Amellerinizi uç, kendini beğenmek, ibadeti kendinden bilmek ile örtüp yok etmeyiniz. Farzları ve haramları öğrenmek farzdır. Öğrenmeyen günaha girer. Bilmemek özür değildir. Bilmemek suçtur. Öğrenmeye ehemmiyet vermez, zerre kadar üzülmezse küfür olur. Demek ki bilmemek ya haramdır ya küfürdür. Müslümanın ömrü 3 gün demişler. Dün, bugün, yarın. Dün bitti. Yarın belli değil, gelecek mi gelmeyecek mi? Geriye bugün kaldı. Bugünü değerlendiremeyen kişi yarını nasıl değerlendirecek? Yarın ya var ya yok. Yarınki fırsat ele ya geçer ya geçmez. O halde her günü son günün bil. Ona göre hareket et. Dünya köprüsünü iman ile geçenler cennete gidecektir. O köprüyü satın almaya kalkanlardan olmayın. Sonra kendisi de gülmek ister ama ağlamaktan vakit bulamaz. Gençlik çağı, nefsin kaynadığı, şehvetlerin oynadığı, insan ve cin şeytanlarının saldırdığı bir zamandır. Böyle bir çağda yapılan az bir amele pek çok sevap verilir. İhtiyarlıkta dünya şevkleri azalıp, güç kuvvet gidip, arzulara kavuşmak imkanı ve ümitleri kalmadığı zamanda, pişmanlıktan, ah etmekten başka bir şey olmaz. Çok kimselere bu pişmanlık zamanı da nasip olmaz. Bu pişmanlık da tövbe demektir. Yine büyük bir nimettir. Çokları bugünlere de kavuşamaz. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin haber verdiği sonsuz azaplar, çeşitli acılar elbette olacak. Herkes cezasını bulacaktır. Ağızdan çıkan söz muallakta kalmaz. Ya sağ tarafa yazılır ya da sol tarafa. Bir söz söylerken hem kendi hem de karşınızdakinin ahiretini düşünerek konuşun. Söz insanın terazisidir. Fazlası ziyan, azı vakardır. Az konuşan kınanmaz, üstelik itibarı çok olur. Şaka, alay ve boş konuşmak belaya yol açar. Çok konuşmak dostluğu bozar, lüzumsuz konuşmak ayıpları açar. Acı söyleyenden dostlar kaçar. Eğer kalpte darlık ve üzüntü, vücutta bitkinlik ve halsizlik, rızıkta eksiklik ve bereketsizlik olursa, bunun boş ve yersiz konuşmalardan meydana geldiği bilinmelidir. Bu mübarek zatın pek çok menkıbesi vardır. Bunlardan bir tanesini nakledelim. Bid'at fırkasına mensup bazı alimler aralarında ittifak ederek Behaeddin Veled Hazretlerini sultana şikayet ettiler. Dediler ki, sultanımız, Muhammed Behaeddin Veled size zalimdir, alimlerinize de cahildir diyor. Halkın büyük bir kısmı onun etrafında toplandı. Vakitlerinin çoğunu onunla geçiriyorlar. Bir gün sizi tamamıyla bırakıp ona tabi olacakları muhakkaktır. Eğer böyle bir şey vaki olacak olursa, sizin saltanatınıza ziyan gelir ki, bizim için de yüz karasıdır. Biz size gördüğümüzü söylüyoruz. Vazifemiz sizi uyarmaktır. Gerisini siz bilirsiniz. Bunları işiten sultan çok üzüldü. Çünkü sultanül ulemaya muhabbeti çok fazlaydı. Fakat bu alimlerin söyledikleri de yabana atılır şeyler değildi. Bu işin tahkiki için yakınlarından bir kimseyi, Sultanül Ulema Hazretlerine göndererek, bütün beldelerde olan hadiseler sizce keşfolunmakta. Bütün memleketlerdekiler de tasarruflarınız altındadır. Ülkemizde bir padişah var iken ikincisinin de hükümet kurması uygun değildir. Neticede bendenizi bir memlekete tayin buyurursanız memnun oluruz gibi kahırlı, uygun olmayan sözler sarf etti. Bunları Sultanül Ulema Hazretlerine söylediklerinde buyurdu ki, hasetçilerin zulümlerinden hicret etmek dedelerimizin sünnetidir. Madem ki böyledir, biz de sefer eder, başka ülkelere gideriz. Biz buradan ayrılınca, bu memleketin başına felaketler gelir. Bu ülkeyi dinsiz Moğollar, Hülagu'nun ordusu istila ederler, buyurdu. Akraba ve talebelerine sefer hazırlıklarına başlamalarını söyledikten sonra, sultanın adamına dönerek, sultanınıza gidip benden selam söyleyiniz. Ona, biz fani dünyanın şöhretlerine talip değiliz. Dünya sultanlığında, tacında da gözümüz yoktur. O bu dünyadaki saltanatına devam etsin, deyiniz buyurdu. Haber etrafa çabucak yayıldı. Behaeddin Veled Hazretlerinin hicretini işiten herkes, malını mülkünü toplayıp bu memleketten ayrılmaya, Behaeddin Veled Hazretleri ile beraber gitmeye karar verdiler. Bütün bu olanları takip eden sultan daha çok üzüldü. Sultanül Ulema Hazretlerine şefaatçiler göndererek af diledi. Hicret etmekten vazgeçmesini istirham etti. Sultanül Ulema Hazretleri padişahın teklifini reddetti. Fitne çıkarmadan, halkı galeyana getirmeden şehirden ayrılmak istiyordu. Bunun için de Cuma günü behlilerin bir camide toplanmalarını arzu etti. Herkes o gün camide toplanıp mahşeri bir kalabalık halini aldı. Behaeddin Veled nasihat etti, tesellide bulundu ve onlarla vedalaştı, helalleşti. Orada bulunanlar çok ağladılar. Sultanül Ulema Hazretleri oradan yakın akrabalarıyla, talebeleriyle beraber ayrıldı. Sultanül Ulema Muhammed Behaeddin Veled Hazretleri sevenlerine nasihatlerinde buyurdu ki, hikmeti konuşmakta değil, susmakta arayın. Susmak, aklın süsü ve cehaletin örtüsüdür. Sükût, alimin ziyneti, cahilin aybına perdedir. İbadet 10 kısımdır. 9'u susmak, biri de kötü arkadaştan uzak durmaktır. Dil, İrfan hazinesinin anahtarıdır. Çok konuşan, gönüldeki hizmet cevherini boşaltır. Az söz, edeptir. Güzel amelleri korumaya sebeptir. Kişi, dilinin altında gizlidir. Sır saklayan murada erer. Hayırlı söz, keramet, sükût, selamettir. Dedikodu gıybettir. Şiddetli bir afettir. Güzel söz sadaka, mahşere nafakadır. Çok söz kalp katılaştırır, haktan uzaklaştırır. Az söz hikmettir, Rabbimizden nimettir. Dil söylerse gönül susar, gönül susunca dil zehir kusar. Söz dinleyen alim, susan salim olur. Kimin azsa sözü, açılır kalp gözü. Dil ederse istirahat, kalp eder rahat. Çok konuşan gaf eder, vakti israf eder. Akıllı bildiğini söylemez, deli söylediğini bilmez. Bilmem demek ilmin yarısıdır. Sükût, yorulmadan yapılan ibadet, masrafsız takılan bir ziynet, hükümdarlığa muhtaç olmadan ele geçen bir devlet, duvara ihtiyaç duyulmadan yapılan kale, çalışmadan kazanılan zenginlik ve ayıpların kapatılmasıdır. Bütün pişmanlıklarım söylediğim sözlerden oldu. Söylemediğimden hiç pişman olmadım. Bazı sözleri söylemeye gücüm yetti. Fakat söylediğim sözleri geri almaya gücüm yetmedi. Allahü Teala iki cihan saadeti versin. Razı olduğu şekilde bulundursun. Amin.
4: Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki, din kardeşine onun haberi olmadan yardım eden kimseye Allahü Teala dünyada ve ahirette yardım eder.

0: Gıybet, din kardeşinin işitince üzüleceği bir kusurunu arkasından söylemektir. Yani belli bir müminin ayıbını onu kötülemek için arkasından söylemek gıybet olur. Mesela bedeninde, nesebinde, ahlakında, işinde, sözünde, dininde, dünyasında, hatta elbisesinde, evinde bulunan bir kusur arkasından söylendiği zaman, bunu işitince üzülürse gıybet olur. Kapalı söylemek, işaretle, hareketle bildirmek, yazıyla bildirmek de hep söylemek gibi gıybettir. Bir Müslümanın günahı ve kusuru söylendikte, elhamdülillah Allah bizi hayasız yapmadı gibi onu kötülemek çok çirkin gıybet olur. Falanca kimse çok iyidir. İbadette şu kusuru olmasa daha iyi olurdu demek gıybet olur. Bid'atleri, mezhepsizliği yayarak ve aşikare günah işlemeye devam ederek Müslümanların doğru yoldan ayrılmalarına sebep olanı, bunun zararından korunmaları için Müslümanlara tanıtmak, gıybet olmazsa da bunu fitneye sebep olmayacak şekilde bildirmelidir. Gıybet kanser gibidir. Girdiği vücut iflah olmaz. Bugün insanların çoğu gıybet kanserine yakalanmışlardır. Bu gıybet afetinin hanımlar arasında da salgın haline geldiği herkesçe malumdur. Allahü Teala Kur'an-ı Kerim'in Hucurat Suresi 12. ayeti kerimesinde suizandan kaçınmayı emretmekte, birbirini çekiştirmeyi men etmekte, gıybeti ölü kardeşinin etini yemeye benzetmektedir. Bazı hadis-i şeriflerde buyuruldu ki, gıybetten uzak olunuz. Çünkü gıybet zinadan fenadır. Zinanın tövbesi kabul edilir ama gıybet edilen helal etmeyince tövbesi kabul edilmez. Miraç gecesi cehennemi bana gösterdiler. Etleri parça parça edilip ağızlarına konduğu bir takım insanlar gördüm. Kendilerine bu kokmuş etleri yiyin diyorlardı. Bunların kimler olduğunu sual ettim. Cehennem meleklerinin reisi Malik, bunlar gıybet edenlerdir. Gıybet edenler şeytanın dostlarıdır dedi. Cehennemden en son çıkarılan kimse gıybetten tövbe edendir. Yani tövbe ederken helalleşmeyendir. Cehenneme girenlerin ilki ise gıybetten tövbe etmeden ölen kimsedir. Bir gıybet edeni Allahü Teala 10 şeyle cezalandırır. 1. Rahmetinden uzak eder. 2. Meleklerden uzak eder. 3. Taatini, iyiliklerini yok eder. 4. Resulullah'ın ruhunu ondan çevirir. 5. Allahü Teala ona gadab eder. 6. Ruhunu teslim ederken onu baş aşağı eder. 7. Kabir azabını şiddetli eder. 8. Ölüm zamanında amellerini sevapsız bırakır. 9. Cehenneme yakın eder. 10. Cennetten uzak eder. Kıyamet günü bir kimsenin hasenat defteri açılır. Yapmamış olduğu ibadetleri orada görür. Bunlar seni gıybet edenlerin sevaplarıdır denir. Allahü Teala Musa aleyhisselama vahyeyledi ki, gıybet edip tövbe eden kimse cennete en son gidecektir. Gıybet edip tövbe etmeyen kimse cehenneme en önce girecektir. Gıybet hem Allah huzurunda ve hem de insanların hakkı olması bakımından çok büyük mesuliyeti mucip bir hata ve büyük bir günahtır. Gıybet edenlerin dili kıyamet günü feci bir manzara arz ederek bütün mahlukat arasında mahcup ve rezil olacaktır. Gıybet söylemek veya dinlemek çalgıdan ve oyundan daha büyük günahtır. İbadetlerin sevabını yok eder. Zahmet çekerek, sıkıntılara katlanarak ibadet yapıp da bunun sevabını yok etmek akılsızlık, cahillik ve ahmaklık değil midir? İbadetler Allahü Teala'ya arz olunurken bunları gıybet ve faydasız sözlerle sahibimizin karşısına çıkarmak kadar edepsizlik olur mu? Yapılan kötüleme yalansa, iftiraysa zararı söyleyene olur. Onun sevapları bana verilir, benim günahlarım ona yüklenir demelidir. İftira etmek, gıybet etmekten daha fenadır. Yanında gıybet yapıldığını işiten kimse, buna hemen mani olmalıdır. İnsanı gıybet etmeye sürükleyen sebepler çoktur. Bazıları şunlardır. Ona karşı düşmanlık, yanında olanların fikirlerine uymak düşüncesi, sevilmeyen bir kimseyi kötülemek, kendisinin o günahta bulunmadığını bildirmek, kendinin ondan üstün olduğunu bildirmek, haset etmek, yanında bulunanları güldürmek, şakalaşmak, onunla alay etmek, ummadığı kimsenin haram işlemesine hayretini bildirmek, buna üzüldüğünü, ona acıdığını bildirmek, haram işlediği için onu sevmediğini bildirmek. Gıybet, insanın sevaplarının azalmasına, başkasının günahlarının kendine verilmesine sebep olur. Bunları her zaman düşünmek, insanın gıybet etmesine mani olur. Gıybet ederken başkasından söz taşınırsa, ayrı bir günaha daha girer. Gıybet, insanların aralarının açılmasına, dargınlıklara sebep olur. Gıybet etmenin kefareti, üzülmek, tövbe etmek ve onunla helalleşmektir. Affetmezse onu övmeli, sevdiğini bildirmeli, yalvarmalı, gönlünü almalıdır. Helal etmezse hak yine onundur. Pişman olmadan helalleşmek riya olur, ayrı bir günah olur. Ölüyü ve zimmi olan kafiri gıybet de haramdır. Muaz-ı Razi Hazretleri buyuruyorlar ki, Allah korkusu ibadetlerin süsüdür.
1: Şiirlerle menkıbeler. İmam-ı Gazali rahmetullahi aleyh. Sen de öleceksin. İmam-ı Gazali'nin halka nasihatinde şöyle buyurmaktadır. Ölüm kabir hakkında. Ölüm büyük bir iş ve korkunç bir tehlikedir. Lakin bunu insanlar iyi bilmemektedir. Hatırlasalar bile ölümü ara sıra fazla tesir etmiyor gafletten insanlara. Öyle dalmışlardır ki dünya meşgalesine başka şey gelmez olmuş maalesef kalplerine. Hatta onlar Allah'ı ansalar da bir müddet, lakin hiç alamazlar bundan bir tat ve lezzet. Bundan kurtulmak için çekilip bir kenara, şöyle söylemelidir nefsine ara ara. Ey nefsim, ömür geçti, yakında öleceksin. Lakin görüyorum ki sen hala gaflettesin. Sana hiç bilmediğin karanlık bir dehlize gir deseler girmezsin tehlike vardır diye. Halbuki bir gün ölüp sen de kabre girersin. Bu aşağı değildir ondan iyi bilesin. Eğer uzak görürsen şimdi henüz eceli, düşün ani olarak ölüp de gidenleri. Beraber oturduğun, yiyip içip güldüğün, nice tanıdıkların neredeler hani bugün? Düşün o senden önce ölen yoldaşlarını, nasıl kara toprağa koydular başlarını. Onlar da senin gibi yaşardı bu dünyada. Nasıl ölüp gittiler ummadıkları anda. İşte nasıl yuttuysa onları kara toprak, çok yakında seni de yutacaktır muhakkak. Mezardaki halini hiç düşünmüyor musun? Nasıl birbirlerinden ayrılacak her uzvun? Sonra mezarındaki o kurtlar, o böcekler, gözlerini, dilini kemirip yiyecekler. Sen o vaziyetteyken gelirler varislerin. Hemen taksim edilir bıraktığın servetin. Hatta hanımın dahi başkasıyla evlenir. Bunları göreceksin yakında sen de bir bir. Senden evvel ölenler pişmansa nasıl şu an? Sen de gaflet edersen olursun öyle pişman. Halbuki sen onlardan kaldın da az geriye, hala bir ders ve ibret almazsın. Acep niye? Her gün görüyorsun da geçen cenazeleri, niçin düşünmüyorsun hiç ölüm ve eceli? Zannetme ki onları seyredersin böyle hep. Bir gün götürmezler mi seni de böyle acep? Ey nefsim, uyan artık. Ömrün sona geldi bak. Az daha yaşasan da öleceksin muhakkak. Bir şey muhakkak ise onu oldu bilmeli. O halde uzak değil, yakında bil eceli. Düşün ki ona göre yapasın bir hazırlık. Sonsuz bir yolculuğa çıkıyorsun sen artık. Pişman olmamak için yarın mizan önünde bütün hazırlığını yap ve bitir bugün de. Zira o gün mahşerde hesap var her bir işten. Hesap kötü giderse kurtulunmaz ateşten. Öyleyse çok oku da öğren ilmi halini ve hemen buna göre düzelt bütün halini. İlim, amel ve ihlas lazımdır önce sana, yoksa kavuşamazsın ahirette ihsana.
0: İmam-ı Rabbani Hazretleri buyuruyorlar ki, dini hükümleri kendi aklıyla anlamak ve aklı ona rehber etmek isteyen peygamberliğe inanmamış olur. Onunla konuşmak akıl işi değildir.

dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru, Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT.

0: TGRT efendim.
1: Şimdi reklamlar.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Dünyanın bir ucunda sessiz bir bekleyiş var. Bir babanın evladının tabağına koyacak bir lokma bulamadığı o ağır çaresizliği bilir misiniz? Siz kurban bağışınızla iyiliğe niyet ettiğinizde İhlas Vakfı olarak biz o aşılmaz denilen yolları, o zorlu coğrafyaları aradan çıkarıyoruz. Çünkü biliyoruz, uzak diye bir yer yoktur. Henüz uzatılmamış eller vardır. İhlas Vakfı, kardeşliğe giden en kısa yol.
4: Ticari araçta takas fırsatı. Aracını yenileme zamanı geldiyse çözüm Fiat Professional'da. Doblo, Scudo, Ducato ve Ulisse modellerinde %0 faizli kredi ve %5'e varan takas desteği Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
5: Kurbanla gülümset. Dünyanın dört bir yanındaki mazlumların yüzü senin kurbanınla gülsün. Yurtdışı hisse bedeli 5.900 lira. Gazze hisse bedeli 11.000 lira. Deniz Feneri Ork.tr. 30 yıldır sizinle.
1: Reklamları dinlediniz.
6: TGRT FM Haber.
7: Kıtta tabela yine değişti. Motorin fiyatında 1 lira 10 kuruşluk artışa gidildi. Zam pompaya yansıdı. İstanbul'da motorinin litre fiyatı 67 lira 39 kuruş oldu. Az sonra. Kurban bayramına sayılı günler kaldı. İstanbul'a da kurbanlıklar geldi. Tabii kurban pazarlarında sıkı pazarlıklar da başladı. Az sonra. Galatasaray'da şampiyonluk kutlamasının programı belli oldu. Sarı Kırmızılılar kupasına cuma günü stadyumda yapacağı törenle kavuşacak. Habere dair aradığınız ne varsa gazeteci Cem Küçük sizler için ekranlara taşıyıp yorumlayacak. Hepsi ve daha fazlası Günaydın Türkiye'de olacak. Az sonra.
8: Günlerdir konuşulan transfer gerçekleşti. Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal AK Parti saflarına geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afyonkarahisar için birlikte çalışacağız mesajı verdi. Erdoğan eleştiri oklarını da Cumhuriyet Halk Partisi'ne yöneltti.
9: AK Parti ailemize hoş geldiniz.
10: Türkiye'ye hizmet mücadelesini bugünden itibaren AK Parti çatısı altında yürütecek Afyonkarahisar ve Dinar belediye başkanlarımız ile belediye meclis üyelerimize aramıza hoş geldiniz, safalar getirdiniz diyorum.
11: Günlerdir konuşuluyordu. O transfer gerçekleşti. Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal AK Parti'ye geçti.
10: CHP yönetimi bahane, bühtan ve fitne üretme

0: siyasetteki kapasite açığı kapatılamaz.
1: Erdoğan, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın Belçika ziyaretinde esnaf ziyaretlerinde bulunmasını eleştiren muhalefete de çok sert tepki gösterdi.
0: Ellerine geçirdikleri her fırsatı Avrupa'da yaşayan kardeşlerimize yönelik bir linç kampanyasına dönüştürüyorlar.
1: Erdoğan, Avrupa Türk toplumunu ayrıştırıcı ifadelerin kabul edilemeyeceğini belirtti.
0: Asıl yüz kızartıcı olan ülkemizi yurt dışında başarıyla temsil eden Türkiye sevdalısı yüreklere zırzop diyerek hakaret eden aşağılık zihniyettir.
1: Erdoğan konuşmasını tamamladıktan sonra kürsüye çiçeği burnunda AK Partili Burcu Köksal çıktı. İlk açıklamasını da orada yaptı.
2: Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde Afyonkarahisar'ımızı yeniden inşa etmek için memleketime Adalet ve Kalkınma Partisi saflarında hizmet edeceğim.
1: Köksal'a rozetini AK Parti Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan taktı. Köksal'la birlikte Dinar Belediye Başkanı Veysel Topçu da AK Parti'ye katıldı. Onun rozetini ise Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı. Başkanlarla beraber 5 il belediye meclis üyesiyle 3 ilçe belediye meclis üyesi de AK Parti'ye katıldı. Böylece Afyonkarahisar Belediyesi meclisinde çoğunluk Cumhur İttifakı'na geçmiş oldu.
3: Büyük AK Parti ailemize hoş geldiniz.
4: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü kutlama programında konuştu. Tarımda dönüşüm projesi başlatıyoruz dedi. Çiftçilere 7 yıla kadar vadeli 24 ay geri ödemesiz kredi müjdesi verdi.
0: Tarımda planlamanın ikinci safhasına geçiyoruz. Dönüşüm projesini bu yıl içinde başlatıyoruz.
5: Tarımda dönüşüm projesi başlatıyoruz dedi. Çiftçiye finansman müjdesi verdi.
0: İşletmelerimize 24 ay geri ödemesiz 7 yıla kadar vadeli ve proje büyüklüğüne göre 10 milyon dolara kadar finansman imkanı sağlayacağız. 10 yıl boyunca 5,3 milyar dolarlık bu finansman paketinin ilk 750 milyon dolarını 2026 yılı içinde kullanımına açıyoruz. 400 bin çiftçimizin ürünlerini pazarlayabilecekleri yeni kanallar oluşturacak. 250 bin vatandaşımıza yeni istihdam imkanı getireceğiz.
5: Cumhurbaşkanı Erdoğan Beştepe'de 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü'nde konuştu.
0: Sebze üretiminde dünyada 3. Meyvede 4. Bal üretiminde Avrupa'da lider. Su ürünleri yetiştiriciliğinde 2. sıradayız.
5: Cumhurbaşkanı Erdoğan gıda milliyetçiliği vurgusu yaptı. Tarımsal üretim ve gıda arz güvenliği konusunda hiçbir sorunumuz yok dedi.
0: Ambarın anahtarı kimdeyse güç ondadır diyerek planlamamızı bu gerçeklere göre yaptık. Bir taraftan dengeli dış politikamızla etrafımızı saran ateş çemberinden ülkemizi ve milletimizi korurken diğer taraftan 86 milyon vatandaşımızın gıda emniyetini sorunsuz şekilde sağlamayı başardık.
4: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Doha'dan dünyaya kritik mesaj verdi. Hürmüz Boğazı açılmalı diyerek enerji güvenliği ve küresel ekonomi için alarm zillerinin çaldığını söyledi. Fidan, İsrail'in politikalarının ise artık küresel güvenlik sorunu haline geldiğini vurguladı.
1: ABD, İsrail ile İran hattındaki gerilim, Hürmüz Boğazı üzerinden büyüyen küresel endişe ve gözlerin çevrildiği kritik diplomasi trafiği. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar'ın başkenti Doha'da dünyaya net mesaj verdi. Hürmüz Boğazı açılmalı dedi.
6: Dünya kamuoyunun çabası bir an önce bu anlaşmaya varılması ve boğazın açılması.
1: Türkiye'nin bölgesel krizin çözümüne yönelik diplomasi trafiği sürüyor. Bakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman El Sani ile Doha'da ortak basın toplantısı düzenledi. Fidan özellikle Pakistan'ın yürüttüğü müzakerelerin önemine dikkat çekti. Türkiye'nin sürece her türlü desteği vermeye hazır olduğunu söyledi. Fidan'ın gündemindeki en kritik başlıklardan biri

0: de Hürmüz Boğazı oldu. Boğazın kapalı kalmasının dünya ekonomisini de baskı altına aldığını söyledi.
1: Tabii Hürmüz Boğazı'nın kapalı olması dünya ekonomisine, enerji güvenliğine, bölgedeki ekonomik istikrara, siyasi istikrara büyük bir baskı uygulamakta. Dünya hükümetleri bu ekonomik baskıyı her türlü şekilde hissetmekte. Dolayısıyla aslında genel dünya kamuoyunun çabası bir an önce bu anlaşmaya varılması ve boğazın açılması, seyir sefer emniyetinin bir an önce hayata geçmesi.
0: Türkiye'nin geçiş güvenliği için tüm diplomatik çabaları desteklediğini vurgulayan Dışişleri Bakanı, Boğaz'ın bir silah gibi kullanılmaması gerektiğinin altını çizdi.
1: Boğaz'ın tabii ki açılması konusundaki bütün çabaları destekliyoruz. Hürmüz Boğazı'nın bir silah olarak kullanılmaması, bölge güvenliği için, bölge istikrarı için olduğu kadar dünya ekonomisi için de fevkalade önemli. Bu açıdan geçiş emniyetinin sağlanması, bir daha bu duruma dönülmemesi için bütün çabaları destekliyoruz.
0: Gazze mesajı da veren Dışişleri Bakanı Fidan, Filistin'in unutulmaması gerektiğine dikkat çekti.
1: Körfez'deki sorun Gazze konusunu hiçbir şekilde unutturmamalı. Biliyorsunuz İsrail yayılmacılığı hala bölgemizde birinci dereceden bir istikrar sorunu, güvenlik sorunu olmaya devam ediyor. İsrail'in ortaya koyduğu politikalar bir küresel sorun, güvenlik sorunu haline gelmiştir. İşte dün görüyorsunuz Avrupa Birliği'nin aldığı yaptırım kararları var topluca İsrail'e karşı. Ve ben önümüzdeki dönemde dünya kamuoyunun İsrail'in yayılmacı politikalarına karşı daha fazla tepki koyacağına inanıyorum.
0: Toplantı öncesinde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Doha ziyareti kapsamında Katar Emiri Tamim bin Hamad El Sani tarafından da kabul edildi. Dışişleri Bakanı Fidan, El Cezire televizyonuna verdiği röportajda da herkes bir barışın olmasından yana iken İsrail'in daha başka planları var dedi.
2: Rüşvet soruşturması kapsamında tutuklanan ve görevden alınan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek itirafçı olmuştu. Merakla beklenen o ifadesine ulaşıldı. Böcek, adaylık için partiye para verdiklerini kabul etti. Kendi gibi itirafçı olan oğlunun beyanlarını da doğruladı.
3: Muhittin Böcek'le ilgili yargılama devam ediyor. Gökhan Böcek'in etkin pişmanlık kapsamında beyanların alındığını biliyorum.
4: Rüşvet soruşturmasında itiraf gelişmeleri yaşanmış, baba oğul peş peşe ifade vermişti. Soruşturmanın seyrini değiştirecek o ifadeye ulaşıldı. Muhittin Böcek adaylık için Cumhuriyet Halk Partisi'ne para verdiğini kabul etti.
5: Dün olduğu gibi bugün de yarın da Cumhuriyetimize ve demokrasimize sahip çıkmaya devam edeceğiz.
4: Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik rüşvet soruşturmasında yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Soruşturma kapsamında tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan belediye başkanı Muhittin Böcek ve oğlu etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanıp itirafçı olmuştu.
6: Bu Antalya'da bu yörük çocuğunu bağrına bastı diye 379 milyon lira bugün 1,5 milyar liramızı aldınız.
4: Gökhan Böcek ifadesinde babasının adaylığı için CHP Genel Merkezi'ne 1 milyon euro verdiğini ileri sürmüştü. O ifadeden sonra gözler babası Muhittin Böcek'e çevrilmişti. Başkan oğlunu doğruladı.
7: Oğlum genel merkezden parasal talepte bulunulduğunu bana söyledi. Parti genel merkezinden kastım Özgür Özel'in bu konudaki talimatıdır. Ben de oğlum sen de imkanlarımız dahilinde gereğini yap şeklinde cevap vermiştim.
4: Muhittin Böcek Özgür Özel'in sadece kendisinden değil diğer adaylardan da para istediğini ileri sürdü.
7: Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'in doğrudan şahsıma olmamakla birlikte benimle birlikte başkan aday adaylığını ilan eden belediye başkanlarına ve diğer şahıslara yönelik olarak seçim dönemi için genel merkezin sizlerden maddi ve manevi talepleri olabilir. Bu konularda yardımcı olun şeklinde bir söylemi olmuştu.
4: Soruşturma kapsamında Muhittin Böcek'in gelini Zuhal Böcek de ek ifade verdi. Eşi Gökhan Böcek'in CHP Genel Merkezi'ne bizzat kendisinin eşliğinde gidip yüklü miktar para teslim ettiğini ve o dönem yaşananları anlattı.
8: Gökhan'la parayı teslim etmek için Ankara'ya gittik. Babasının adaylığı açıklanana kadar Gökhan çok stresliydi. O kadar para verdik, hala açıklanmadı şeklinde sitem ediyordu. Ancak devamında adaylık açıklandı.
4: İtiraflara ilişkin Cumhuriyet Halk Partisi'nde tartışmalar büyüyor. Böcek ailesinin beyanlarıyla soruşturmanın seyri değişecek gibi görünüyor.
6: Bu Antalya'da bu yörük çocuğunu bağrına bastı diye...
2: Etkin pişmanlık kapsamında ifadesi alınan tutuklu Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'la ilgili yeni bir gelişme daha yaşandı. Ek ifade vermek isteyen Yalım Çağlayan Adliyesi'ne götürüldü. Yalım'ın ifadesi sonrasında Özgür Özel'in yakın arkadaşı Demirhan Gözaçan da gözaltına alındı.
0: Yasak aşk ve yolsuzluk iddiaları krize neden olmuştu. İtirafçı olan başkan ek ifade vermek istedi. Anlattıkları sonrası bir gözaltı kararı daha çıktı.
9: Çocuğu gerçekten çok seviyorum. Ne de bir yıl sonra ben doğruya çocuk yapacağım. Hem de bir tane değil, iki tane.
0: Özkan Yalım. Yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan Uşak Belediye Başkanı ile ilgili sıcak gelişmeler devam ediyor.
3: Özkan Yalım da etkin pişmanlık kapsamında İstanbul Başsavcılığı tarafından beyanlar alındığını duydum.
0: Partisinden ihraç edilen Yalım, geçtiğimiz günlerde etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak itirafçı olmuştu. İfadesinde Özgür Özel'e 1 milyon 200 bin lira para verdiğini iddia etmişti. Bu paranın 200 bin lirası poşet içinde Özel'in evinin bahçesindeki duvara bıraktığını ileri sürmüştü.
9: Aldım yanıma, canımdan çok sevdiğim sevgilimi. Düştüm ava yollarına.
0: Siyasette bomba etkisine neden olan o itiraflar sonrası bir gelişme daha yaşandı. Silivri'deki cezaevinde tutuklu bulunan Özkan Yalım ek ifade vermek istedi.
10: İkimiz gidiyoruz güzel günlere.
0: Özkan Yalım bu talebi üzerine Çağlayan'daki Adalet Sarayı'na getirildi. Burada ek ifade verdi.
9: Çocuğu gerçekten çok seviyorum. Ne de bir yıl sonra ben doğruya çocuk yapacağım. Hem de bir tane değil, iki tane.
0: Yalım'ın ifadesinin ardından dosyada kritik bir gelişme daha yaşandı. Özgür Özel adına 1 milyonu aldığı iddia edilen CHP'nin Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Demirhan Gözaçan gözaltına alındı. Özgür Özel'in yakın arkadaşı olduğu bilinen Gözaçan İstanbul'a getirilirken Manisa'daki evinde arama yapıldığı da öğrenildi. Özkan Yalım'ın ifadesi yaklaşık 5 saat sürdü. Yalım yeniden cezaevine gönderildi.
2: Özkan Yalım da aynı yeri işaret etti. Sistemin adresi CHP merkezi diyor değerli izleyiciler. İtirafçı Özkan Yalım kurultay sürecinde CHP lideri benden 1 milyon 200 bin lira istedi. 200 binli poşet içerisinde evine bıraktım ifadelerini kullandı hukukçular. Yolsuzluk sarmalı için partiye kapatma gelebilir dedi. Değerli izleyiciler, tutuklu başkanlar rüşvet için Özgür Özel'i işaret etti diyor. Yeniden ifade veren itirafçı Özkan Yalım kurultay öncesi CHP lideriyle yaşadığı para trafiğini anlattı. 2023'te Özel'in evine poşetli 200 bin TL götürdüm. WhatsApp'tan görüştük, parayı duvarın üzerine bırak aracına dön dedi. Sonra tekrar arayıp 1 milyon TL istedi, onu da verdim diyor. CHP Genel Merkezi'nin Özel'in evine bırakılan araç milyonlar için bağış bahanesi sunuldu. Hukukçulara göre kaynağı belli olmayan bir para bağış olmaz. Hukukçu Uğur Hadi Dündar, Özgür Özel'in istifa etmesi gerekir dedi. Avukat Serdar Tokdemir ise CHP'nin anayasaya aykırı eylemlerden dolayı kapatma davasıyla karşı karşıya kalabileceğini söylemiş. İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü soruşturmasında gözaltına alınan 12 zanlı tutuklandı. Tutuklananlar arasında Dilek İmamoğlu'nun yeğeni ve eşi de var.
4: İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Ağaç AŞ ve Peyzaj AŞ'ye ihaleye fesat karıştırma suçlamasıyla operasyon düzenlendi. Dilek İmamoğlu'nun yeğeni tutuklandı. İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma sürüyor. Soruşturmanın odağında İBB iştiraki Ağaç ve Peyzaj AŞ üzerinden gerçekleştirildiği öne sürülen usulsüz ihale işlemleri yer alıyor. Savcılık bazı ihalelerde kurgusal bir sistem kurularak ihaleye fesat karıştırıldığı iddiası üzerine operasyon başlattı. 29 kişi gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 12'si tutuklandı. 12 şüpheli de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Tutuklananlar arasında iki isim dikkat çekiyordu. O kişiler Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu'nun yeğeni Derya Dağdeviren ve eşiydi. Dilek İmamoğlu'nun ağabeyi Cevat Kaya, İBB yolsuzluk soruşturmasında diğer kardeşi Ali Kaya da uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında tutuklanmıştı.
2: İçinde yasaklı madde bulunan çaya özendirdiği gerekçesiyle tutuklanan şarkıcı Yusuf Güney hakkında yeni gelişme yaşandı. Güney adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Sosyal medya fenomeni Cansel Ayanoğlu'nun uyuşturucu testi de pozitif çıktı.
11: Astral'de bir kere nasip oldu bana o tarafa gitmek. Bir duvar var, boyutlu arası kapılar var, geçit kapılar var ama sadece astral bedenle görebiliyorsun.
12: İçinde yasaklı madde bulunan çayı özendirme suçundan tutuklanmıştı. Ünlü şarkıcı Yusuf Güney tahliye edildi. Ben böyle ağlarken sen mutlu oldun yarın. Gençliğime, hayallerime. Şarkıcı Yusuf Güney daha önce uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınıp bırakılmıştı. Ünlü şarkıcı serbest kaldıktan sonra konuk olduğu programda içerisinde yasaklı madde bulunan Ayahuşka çayına özendirici açıklamalarda bulunmuştu. Gözaltına alınan Güney tutuklanmıştı.
11: Kan tahlili, idrar tahlili, saç tahlilerinde verdim. Sonuçları bekliyorum.
12: Ünlü şarkıcı ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Şarkıcı Güney ev hapsi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Katıldığı televizyon programıyla tanınan sosyal medya fenomeni Cansel Ayanoğlu'nun da uyuşturucu testi pozitif çıktı. Cansel Ayanoğlu savcılık ifadesinde suçlamaları reddetmiş, hayatım boyunca uyuşturucu kullanmadım, tek bağımlılığım estetiktir ifadelerini kullanmıştı.
2: Ayhan Bora Kaplan suç örgütü soruşturmasında FETÖ'ye bilgi ve belge sızdırıldığına ilişkin davada karar çıktı. 3 emniyet müdürü beraat etti, 1 polis hüküm giydi.
12: Ayhan Bora Kaplan suç örgütü soruşturması Ankara Emniyeti'nde depreme yol açtı. FETÖ firarisi Cevheri Güven'e bilgi ve belge sızdırıldığı ortaya çıktı. 3 emniyet müdürü ve 1 polis görevden alındı. O davada karar duruşması yapıldı. Eski Ankara İl Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Çelik, eski KOM Şube Müdürü Kerem Gökay Öner ve eski KOM Şube Müdür Yardımcısı Şevket Demircan beraat etti. Tutuklu eski polis Serkan Dinçer ise FETÖ PDY üyeliği suçundan 6 yıl 10 ay hapis cezası aldı. Ancak tutukluluk süresi dikkate alınarak yurt dışı çıkış yasağı ve il dışına çıkmama şartıyla tahliye edildi.
2: Ya doğru olanı yapacak ya da biz işi bitireceğiz dedi. İran Amerika'ya uranyum kartını çıkardı.
13: ABD Başkanı Trump İran'ı bir kez daha tehdit etti.
14: İran liderleri ya doğru olanı yapacak ya da biz işi bitireceğiz.
13: İran'ın barış teklifine değindi. Oyun oynamıyoruz dedi. Rejime seslendi.
14: İran nükleer silaha sahip olamaz, olamayacak. Bunu biliyorlar ve kabul ettiler. Ancak bana gönderdikleri bu değil. Biz oyun oynamayız.
13: ABD İran arasında müzakere çıkmazı devam ederken Trump İran'a rest çekmeyi sürdürüyor. İran'sa geri adım atmıyor. İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Sözcüsü İbrahim Rıza'yı ülkesinin tekrar saldırıya uğraması durumunda uranyumu %90 zenginleştirmenin seçenekleri arasında olduğunu söyledi. Bu konunun mecliste ele alınacağını belirtti. Pentagon ise İran Savaşı'nın maliyetini revize etti. ABD Savunma Bakanlığı Mali İşlerden Sorumlu Bakan Yardımcısı Hurst, ABD, İsrail-İran Savaşı'nın bugüne kadarki maliyetinin yaklaşık 29 milyar dolara ulaştığını açıkladı. ABD medyasındaki haberlerde söz konusu maliyetin İran'ın füzelerle vurduğu ABD'nin bölgedeki üslerinde yapılacak onarım maliyetleri de eklendiğinde 40-50 milyar dolara çıkabileceğine dair yorumlara yer verildi. İngiltere Savunma Bakanlığı Hürmüz Boğazı'nda güvenliği sağlamak ve bölgedeki İngiltere çıkarları ve müttefiklerini savunmak için bölgeye savaş gemisine ek olarak drone avlama sistemleri Eurofighter Typhoon jetleri göndereceğini bildirdi.
2: Belçika dayak durma noktasına geldi. On binlerce kişi hükümetin mali reformlarına karşı sokaklara döküldü. Ülke genelinde grev ilan edildi. Başkent Brüksel'de ulaşım ve hayat trafiği büyük ölçüde aksadı.
12: Belçika'da sendikaların çağrısıyla düzenlenen ulusal grev başkent Brüksel'i hareketlendirdi. On binlerce işçi şehir merkezinde yürüyüş düzenleyerek hükümetin mali reform planlarını protesto etti. Ellerinde pankart ve dövizler taşıyan göstericiler sloganlar atarak kemer sıkma politikalarına tepki gösterdi.
4: Grev nedeniyle toplu taşıma seferlerinde ciddi aksamalar yaşandı. Ülke genelinde metro, otobüs ve tren

0: hatlarının büyük bölümünde hizmet verilemezken havayolu ulaşımı da kesintiye uğradı. Yetkililer özellikle Brüksel Havalimanı'nda çok sayıda uçuşun iptal edildiğini açıkladı. Sendikalar, hükümet geri adım atana kadar protestoların sürebileceği mesajını verdi.
1: Kurban Bayramı öncesi aylıkların ve ikramiyelerin yatacağı tarih belli oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ödemelerin 17-22 Mayıs tarihleri arasında hesaplara yatacağını açıkladı.
2: Emeklilerimizin aylık ödemeleri ile Kurban Bayramı ikramiyelerini 17-22 Mayıs tarihleri arasında hesaplarına yatırıyoruz.
0: Kurban Bayramı yaklaştı. Milyonlarca emeklinin gözü maaş ödemeleri ve bayram ikramiyelerine çevrildi. Müjdeyi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan verdi. Ödemeler 17-22 Mayıs tarihleri arasında hesaplara yatacak dedi.
2: Tüm emeklilerimizin ödemelerinin hayırlı olmasını diliyor. Sağlık ve huzur içerisinde nice bayramlara ulaşmalarını temenni ediyorum.
0: Buna göre aylıklarını her ayın 17, 18, 19, 20, 21 ve 22'sini alan SSK'lılara mevcut ödeme gününde, 23 ve 24'ünde alanlara 21 Mayıs'ta, aylığını 25 ve 26'sında alanlara ise 22 Mayıs tarihinde ödeme yapılacak. Aylıklarını her ayın 25 ve 26'sında alan Bağkur emeklileri ise 21 Mayıs'ta, 27-28 olanlara ise 22 Mayıs'ta ödemeler yapılacak. Emekli sandığına bağlı aylık alanların ikramiyeleri ise 20 Mayıs'ta hesaplara yatacak. Emekliler Ramazan Bayramı'nda olduğu gibi Kurban Bayramı'nda da yine 4000 lira ikramiye alacak.
1: Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu gelecek hafta yöneticilere bahis soruşturmasının başlayacağını ifade etti. Hacı Osmanoğlu Avrupa'da en az hakem hatasının Süper Lig'de olduğunu söyledi. Federasyon Başkanı ayrıca gelecek sezon uygulanacak yabancı kuralını da açıkladı.
3: Bahis konusuna girdik, hakemlerin üçte biri gitti.
0: Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu gündeme dair açıklamalarda bulundu. Hacı Osmanoğlu bahis soruşturmasında gelecek hafta sıranın yöneticilerde olduğunu ifade etti.
3: 7 bin küsür yönetici var. 5 yıl içerisinde yapan, ayrılan. Yani onlar gelecek, onların çözümü var. Bize geldikten sonra bir ay, bir buçuk ay ancak sürer.
0: Hacı Osmanoğlu gelecek sezonun yabancı kuralının 10+4 olarak uygulanacağını açıkladı.
3: 14 yabancı da 2 idi, bu sene 4'e çıktı. Onu zaten geçen sene de ilan etmiştik. Aynı o doğrultuda devam ediyoruz.
0: Hacı Osmanoğlu Avrupa'da en az hakem hatasının Süper Lig'de olduğunu belirtti.
3: İngiltere'de bakın, İngiltere'de olan hatalar bizim burada olsa bu sizin söylediğiniz kelimeler değil, yer yerinden oynar. 5 büyüklükten daha az hata yapan bir hakem arkadaşlarımız var.
0: TFF Başkanı geçen sezonlarda şampiyonu hakemlerin belirlediğini söyledi.
3: Ligin kaderini hakemler belirlemedi.
4: Eyvallah.
3: Ama eskiden belirliyordu ya. Bunlar siz şahidisiniz.
0: İbrahim Hacı Osmanoğlu milli takıma ödül olarak vereceği villalar üzerinden yapılan eleştirilere sert tepki gösterdi.
3: Çok ahlaksızca konuşan insanlar var. Bakın diyorlar ki işte orayı milli duygularla karıştırıp imar sorunu var da imarını çözmek için gönlümüzden koptu. Ben de çıkarmadım onu ortaya yani. Başka bir şekilde çıktı ortaya. Ya bu kimi ne ilgilendirir?
1: Kurban Bayramı'na sayılı günler kaldı. İstanbul'da da kurbanlıklar geldi. Tabii kurban pazarlarında sıkı pazarlıklar da başladı.
5: 170! Hadi ayrını gör.
6: Gel işte pazarın babası burada. Pazarın babası.
7: Bir ton 200 kilo. Millet et yesin.
8: Bir ton 100 kilo öyle benim danım birinci.
9: Bunun gibi ağır yok.
10: Maşallah, süphanallah.
11: 98 çadır büyükbaş için kuruldu. 38 çadırsa küçükbaş için kuruldu. Burası Bahçeli Evler Kurban Pazarı. Kurbanlıklar yola çıktı. Kontrolleri yapıldı. O kontrollerden geçenlerde kurban pazarlarına işte kamyonlarla getirildi.
12: 5 tane ben aldım zaten.
11: Koçlar daha bu sabah geldi ama 5'i şimdiden alındı.
4: En son aramızda bir 5 lira kaldı, onu bir pazarlık yapalım.
5: 2,5 lira, hayırlı olsun haydi. Haydi hayırlı gör abi.
4: 170 lira.
5: Haydi hayırlı gör.
4: 170. Haydi hayırlı gör.
11: Eller burada mutlu ayrıldı.
4: Hamdolsun.
9: 25 bin liradan başlıyor, 40 bin liraya kadar koçumuz vardı.
11: Ve küçük baş çadırındayız. Burada bir sürü koç var, görüyorsunuz önümü. Hepsi Kurban Bayramı'nı bekliyor. Küçük başlardaysa fiyat 18 bin TL ile 45 bin TL arasında.
9: İki tanesi 56 bin lira. Çok şu anda.
10: Zaman kurbanı seçerken hayvanın bakışlarının canlı, tüylerinin parlak, ekstremitelerinin tamam olması gerekiyor.
11: Kulağının içinde hayvanın sarı bir küpe var.
10: Bu hayvanın pasaportunda da var aynı zamanda. Evet. Bu küpe numarası üzerinden Tarım Bakanlığı'nın tarım cebimde sisteminde sorguladığımızda evet, her türlü bilgiye buradan ulaşabiliyoruz.
11: Hisse ücretleri büyük başlarda bu yıl 140 bin ile 400 bin TL arasında.
13: İşte büyük dişi olması şart. Ne kadar hayvan da iri olursa olsun, eğer boynuzu incelse kurban olmaz.
11: Fiyatlar hayvanın kilosuna göre değişiyor.
14: 450'ye doğru gidiyor. Bir ton 200 kilo, biz buna 560 milyar istedik. Hayvana da ağır da.
15: Fiyatı da iyi ama mal da iyi. Yani lokum gibi, lokum gibi eti vardır.
16: Tonlukların üstü bu 1 ton 100 kilo, işte 550 lira.
11: Orada 1 ton 200 vardı.
16: Yok, mümkün değil. Gelsin kapışalım. Bunun gibisi evet, yok.
11: Biri Ağrı Dağı'nın sahibi, diğeri ise Paşa'nın sahibi. Burada sadece kurban pazarlığı olmuyor. Bu sefer bir de düello olacak.
17: Bodrum meydan.
11: Siz diyorsunuz ki pazarın babası.
17: Ben de.
11: Siz de diyorsunuz ki biz de.
14: Yani biz de yani göreceğiz.
17: Benim danım birinci. Kantar'a çekeceğiz. Kantar yalan söylemez.
14: Biz de iddialıyız.
17: Biz geleceğiz olsun.
14: Evet yani.
1: Erkek sürücüler mi daha dikkatli yoksa kadın sürücüler mi? Bu tartışmanın cevabı sigorta verilerinden çıktı. Kadın sürücüler daha sık kaza yaparken erkek sürücülerin karıştığı kazaların maliyeti çok daha yüksek oluyor.
18: Erkek sürücüler mi daha dikkatli yoksa kadın sürücüler mi? Sigorta verileri tartışmayı yeniden başlattı. Kadınlar daha sık kazaya karışırken erkeklerin yaptığı kazaların maliyeti daha yüksek çıktı.
19: Erkeklerin şöyle bir algısı var, kesinlikle net bunu söyleyebilirim. Kadınları gördükleri zaman, geçen başıma geldi. Hanımefendi bizi solladı geçti. Yanımdaki beyefendi dedi ki bak bu da kadın.
20: Kadınlar daha dikkatsiz sürüyorlar, telefonla oynuyorlar. Erkek sürücüler daha dikkatli olduğunu düşünüyorum.
18: 18-25 yaş grubu en fazla kazaya karışan yaş aralığı oldu.
21: Gençlik heyecanıyla yolları bilmiyorlar. O tecrübeyle yavaş yavaş kaza yapa yapa öğreniyorlar demek ki.
18: Kimi kadın sürücü, kimi erkek sürücü daha dikkatli diyor. Öyle ki kadınlar araçlarını tek seferde park edemiyor söylemi hala dillerden düşmek bilmiyor. Aracı tek seferde park edebiliyor musunuz?
22: Evet ediyorum. 30 yıllık ehliyetim var. Artık bütünleşmiş vaziyetteyim. Tek seferde park edebiliyorum.
23: Ayna kullanmıyorlar, sinyal kullanmıyorlar. Aynalarını hiç takip etmiyorlar. Aniden yola atlıyorlar. Onun için bayan sürücüler biraz tehlikeli olmaya başladı artık.
18: Peki vatandaşlar kaza anında ilk kimi arıyor?
24: Eğer çok küçük kazaysa sigorta firmasıyla konuştuğumuz oluyor. Ama genellikle büyük böyle ölümcül ya da yaralanmalı kazalarda genellikle polise de acilden yardım istiyoruz.
25: Babamı ararım abi herhalde, gel diye. O kaza yaptım, gelir misin diye ararım.
1: Evet, bu haberle bu saat dilimini bitirdik. Araya gidelim, 10 dakika sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz.

0: Filistin sokaklarında bu kez sadece bayraklar değil, 78 yıllık bir özlemin, kaybın ve yarım kalan hayatların ağırlığı taşındı. Ramallah'ta toplanan binlerce Filistinli Nekbe'nin yıl dönümünde yürüyüş düzenledi. Ellerdeki dev anahtarlar 1948'de terk etmek zorunda kaldıkları evlerin sembolüydü. Çünkü o gün yüz binlerce Filistinli İsrail işgali sonucu geride sadece evlerini değil, anılarını, çocukluklarını ve hayatlarını bıraktı. Hebron yakınlarında yaşayan 79 yaşındaki Yusuf Şehatit yıllardır dönemediği köyüne uzaktan bakıyor. Henüz bir bebekken ailesiyle birlikte kaçtığını anlatan Şehatit, birkaç hafta sonra döneriz sandık ama ömrümüz sürgünde geçti diyor. Yaşlı adamın sesi titriyor. Nekbe'yi her gün yaşıyoruz çünkü kendi toprağımızda yabancıları görüyoruz ifadelerini kullanıyor. Filistinliler için Nekbe sadece geçmişte yaşanan bir felaket değil, her yıl yeniden açılan bir yara ve hala kapanmayan bir sürgün hikayesi. Burası Lübnan'ın güneyindeki Aret Sayda kasabası ve burada toprağa verilen sadece insanlar değil, aynı zamanda yarım kalan hayatlar, özlemler ve evlerine dönemeyen ailelerin acıları. İsrail'in Lübnan'ın güneyine düzenlediği saldırılar nedeniyle birçok köy boşaltıldı, yollar kapandı, mezarlıklara ulaşım imkansız hale geldi. Çaresiz kalan ailelerse yakınlarını geçici bir mezarlığa gömmeye başladı. Yerel bir vatandaşın bağışladığı arazide şimdiye kadar yüzden fazla cenaze defnedildi. Aileler şartlar normale döndüğünde sevdiklerinin naaşlarını kendi köylerine taşımayı umut ediyor. Yakınını burada toprağa veren Tamara Hassan, oğlunu kendi kasabasında gömememek çok zor sözleriyle yaşadığı acıyı anlattı.
1: Beyrut. هونيك عم يندفن لانه ما قادرين يوصلون عضيان يعني شوف قديش انه صعب.
0: Mezarlık komitesi ise her gün yeni mezarlar açıyor. Komite başkanı Hasan Saleh, mezarlığı gece gündüz genişletiyoruz. Ateşkes sırasında yaklaşık 40 cenaze köylerine taşındı dedi. Bölgedeki kırılgan ateşkese rağmen İsrail saldırıları ve tahliyeler sürerken Lübnanlı aileler şimdi hem yaşam mücadelesi veriyor hem de sevdiklerini ait oldukları topraklara geri götürebilecekleri günü bekliyor. Elmalar dalında değil, depoda ter döküyor. Burası Türkiye'nin elma deposu Isparta. Ancak bugünlerde depolarda büyük bir endişe hakim. Tam 50 bin ton elma soğuk hava depolarında son kullanma tarihine doğru yaklaşıyor.
2: Tahmini şu anda bir 50 bin ton civarında bir elmamız mevcut.
0: Geçtiğimiz sezondan kalan yaklaşık 50 bin ton elma halen alıcısını bekliyor.
3: Bir ay içerisinde tüketilmesi lazım. Bu elmaların bir ay içinde tüketilmezse mevzuya gider.
0: Depolarda bekleyen elmanın kilogram fiyatı 40 ila 50 lira bandında değişiyor. Ancak üretici maliyetleri ve depo masrafları göz önüne alındığında elmanın sofralık yerine meyve suyuna gitmesi büyük bir ekonomik kayıp anlamına geliyor.
3: Elmalarımızı okullarda, askeriyelerde, yemekhanelerde tüketilerek, dağıtılarak bir an önce elimizden çıkarılması gerekiyor.
0: Bir yandan 1 milyon 250 bin tonluk yeni rekolte beklentisi, diğer yandan depolarda bekleyen 50 bin ton eski ürün. Isparta çiftçisi şimdi yetkililerden gelecek sevindirici bir haberle depoların boşalmasını ve yeni sezona umutla girmeyi bekliyor.
4: TGRT FM. Şimdi reklamlar.
5: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekiciliğin dışında hobi olarak da apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda bir takım sorunlar başladı.
6: Donuyoruz Yüksel abi.
5: Bu havada.
6: İnternette donuyoruz.
5: Benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz. ederim. Havada karada çekerim.
7: Yüksel abi! Üst geçide bak abi!
8: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.

0: Süperbox 5G fırsatını kaçırmayın.
1: Şak diye internet, tak diye evinizde.
2: Kurbanla gülümset. Dünyanın dört bir yanındaki mazlumların yüzü senin kurbanınla gülsün. Yurt dışı hisse bedeli 5900 lira. Gazze hisse bedeli 11 bin lira. Deniz Feneri Ork.tr 30 yıldır sizinle.
3: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
4: Çocuklu aileyiz. Maceraya çıkarken de selektörenle kuma çamura takılmıyoruz.
3: Kuzenimde de bir cip var abi. Her yere gidiyor.
4: Abicim.
3: Her yerde değil, sen böyle yokuş su dinlemiyor.
4: Abicim.
3: Tamam ya, işte ufak eğimler, yerdeki su birikintileri falan. Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
5: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz fuzulle ev ve araba sahibi oluyor. Bize fuzul
6: lazım. Dünyanın bir ucunda sessiz bir bekleyiş var. Bir babanın evladının tabağına koyacak bir lokma bulamadığı o ağır çaresizliği bilir misiniz? Siz kurban bağışınızla iyiliğe niyet ettiğinizde İhlas Vakfı olarak biz o aşılmaz denilen yolları, o zorlu coğrafyaları aradan çıkarıyoruz. Çünkü biliyoruz, uzak diye bir yer yoktur. Henüz uzatılmamış eller vardır. İhlas Vakfı, kardeşliğe giden en kısa yol.
7: Reklamları dinlediniz.
8: Hafta içi her sabah evde, işte, arabada. Sağlık, günlük haberler, moda. Aradığınız ne varsa hepsi Hülyalı Sabahlar'da. Sabahlar'da. Hülyalı Sabahlar 9.30-11 arasında.
9: Mutlu Sabahlar Hülyalı Sabahlar'la başlar.

0: Ücretli reklamlar.
1: Yaz kapıda. Yeni müşterilerimiz için %2,49'dan başlayan faiz oranlarıyla 12 ay vadeli 250 bin TL'ye kadar kredi Alternatif Bank'ta. Siz de hemen Alternatif Bank'lı olun, bahar kredinizde bütçenize destek olun. %2,49'dan başlayan faiz oranlarıyla kredi başvurunuz mobilde, detaylar alternatifbank.com.tr'de.
2: Gönlünüz rahat olsun. Kurban ibadetinizi eksiksiz yapıyor, videosunu size gönderiyoruz. İhlas Vakfı 0212 451 49 çift 0. Online bağış ihlasvakfi.org.tr.
3: Sen de hayatı dolu dolu tat. Aç bir meysu dolu dolu hayat.
4: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %43,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın. 45 gün boyunca %43,50 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz

0: Reklamları dinlediniz.
1: Radyonuzdaki sese kulak verin. 93'ten beri tüm Türkiye'ye ve uydudan tüm dünyaya sesimizi ulaştırıyoruz. Sesimizi ulaştırıyoruz. Radyonuzdaki sese kulak verin.
2: TGRT FM Haber.
3: 2. bölümdeyiz. Saatlerimiz 7.45'i gösteriyor. Bu saat diliminde de önemli haberlerle karşınızdayız. 13 Mayıs 2026 Çarşamba günündeyiz. Hemen öne çıkan başlıklarımıza bir bakalım neler var diye sonra bültenimize geçelim. Günlerdir konuşulan transfer gerçekleşti. Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal AK Parti saflarına geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan Afyonkarahisar için birlikte çalışacağız mesajı verdi. Erdoğan eleştiri oklarını Cumhuriyet Halk Partisi'ne yöneltti. Ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Doha'dan dünyaya kritik mesaj verdi. Hürmüz Boğazı açılmalı diyerek enerji güvenliği ve küresel ekonomi için alarm zillerini çaldığını söyledi. Fidan, İsrail'in politikalarının ise artık küresel güvenlik sorunu haline geldiğini vurguladı. Ve Trump, İran liderleri doğru olanı yapacak dedi. Amerika Başkanı Trump, İran'a yönelik tehditlerine devam ediyor. Trump, İran liderleri ya doğru olanı yapacak ya da biz işi bitireceğiz dedi. İran, ABD'ye uranyum kartını da çıkardı. Ve bayram ikramiyeleri 17-22 Mayıs'a yatacak. Kurban Bayramı öncesi aylıkların ve ikramiyelerin yatacağı tarih belli oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ödemelerin 17-22 Mayıs'ta tarihler arasında hesaplara yatacağını açıkladı. Ve 7000 kulüp yöneticisine bahis soruşturması, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu gelecek hafta yöneticilere bahis soruşturmasını başlayacağını ifade etti. Hacı Osmanoğlu Avrupa'da en az hakem hatası Süper Lig'de olduğunu söyledi. Federasyon Başkanı ayrıca gelecek sezon uygulanacak yabancı kurallarını da açıkladı. Evet, önemli haberler var değerli izleyiciler, hepsini size aktaracağız. Daha ne olsun etiketiyle görüşlerinizi bize yazın lütfen, başlayalım.
4: Akaryakıtta tabela yine değişti. Motorin fiyatında 1 lira 10 kuruşluk artışa gidildi. Zam pompaya yansıdı. İstanbul'da motorinin litre fiyatı 67 lira 39 kuruş oldu. Az sonra. Kurban Bayramı'na sayılı günler kaldı. İstanbul'a da kurbanlıklar geldi. Tabii kurban pazarlarında sıkı pazarlıklar da başladı. Az sonra. Galatasaray'da şampiyonluk kutlamasının programı belli oldu. Sarı Kırmızılılar kupasına Cuma günü stadyumda yapacağı törenle kavuşacak. Habere dair aradığınız ne varsa gazeteci Cem Küçük sizler için ekranlara taşıyıp yorumlayacak. Hepsi ve daha fazlası Günaydın Türkiye'de olacak. Az sonra.
3: Savcı Aleyna Çakır'ı canına kıymaya yönlendirdiği gerekçesiyle Ümitcan Uygun için 15 yıla kadar hapis cezası istedi. Ancak Aleyna Çakır'ın abi Himmet Esen'den şok açıklama geldi. Bazı şeyleri biliyordu. Bunun bedelini canıyla ödedi. Kardeşimi öldürdüler dedi.
5: Onu gösteriyorum. Yayındayız. Buyurun.
6: Aleyna Çakır iddialara göre 3 Haziran 2020'de canına kıydı. Sevgilisi Ümitcan Uygunsa canına kıymaya teşvik ve eziyet ettiği gerekçesiyle yargılanıyor. Savcı o davada mütalaasını açıkladı. Uygun için 6,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istedi. Aleyna Çakır ismiyle bilinen Sema Esen'in ailesi ise bu cezayı yetersiz buldu.
7: Bu cezasını çeksin istiyoruz. Bir daha Türkiye Cumhuriyeti'nin adaletini unutmasınlar.
6: Daha 21 yaşındaydı. Ankara Keçi Öğrendeki evinde ölü bulundu. Canına kıydığı iddiası gündeme geldi. Ancak ortaya çıkan görüntüler ve tanık ifadeleri dosyanın seyrini değiştirdi. Cinayet mi yoksa canına mı kıydı tartışması bir türlü bitmedi. O dosyada kritik eşiğe gelindi. Ümitcan Uygun cinayet değil, canına kıymaya teşvik ve eziyet etmekten mahkeme önüne çıktı. Savcı 15 yıla kadar hapis talep etti. Ancak Sema Esen'in ağabeyi Himmet Esen istenen cezayı az buldu. Canına kıymadı, öldürüldüğü iddiasını tekrarladı.
8: Aile olarak bunun bir cinayet olduğuna inanıyoruz. Sema bazı şeyleri biliyordu. Bunun bedelini canıyla ödedi. Kardeşimi öldürdüler.
6: Mahkeme taraf avukatlarına mütalaya karşı savunma hazırlamaları için süre verdi. Dava 22 Eylül'de görülecek.
3: Giresun'un Dereli ilçesi tam 600 milyon liralık bir vurgunla sarsıldı. MASAK raporları ilçe tarım ve orman müdürlüğünde yaklaşık 600 milyon liralık vurgun yapıldığını belirledi. İddiaların odağındaki müdür kayıp.
6: İddialar milyonları aştı. 600 milyonluk vurgunu MASAK raporları ortaya çıkardı. Şimdi herkes aynı sorunun cevabını arıyor. Bu para nereye gitti? Giresun'un Dereli ilçesinde ortaya atılan yolsuzluk iddiaları gündeme bomba gibi düştü. İddiaya göre Dereli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde yürütülen bazı işlemlerde 600 milyonluk bir kamu zararı oluştu. İncelemelerin merkezinde ise ilçe müdürü Mustafa Uzun var. Masa'nın hazırladığı raporlar ve bakanlık müfettişlerinin incelemeleri sonrası bazı ödeneklerin usulsüz şekilde farklı hesaplara aktarıldığı belirlendi. Üstelik soruşturmadaki iddialar bununla da sınırlı değil. Gerçekte bulunmayan projeler, eksik işlendiği öne sürülen kayıtlar ve yüz milyonlarca lirayı bulan kamu zararı kayıtlarda yer aldı. İlk değerlendirmelere göre zararın yaklaşık 600 milyon liraya ulaşabileceği belirtiliyor. Hakkında inceleme yürütülen Mustafa Uzun'unsa bir süre önce izne ayrıldığı ortaya çıktı. Kendisine şu an ulaşılamıyor, hatta yurt dışına çıkmış olabileceği iddiaları üzerinde duruluyor. Dosyadaki dikkat çeken başlıklardan biri de spor kulüplerine sağlandığı öne sürülen maddi destekler. Bu desteklerin kaynağı ve hangi yollarla aktarıldığı da soruşturmanın önemli başlıkları arasında. Soruşturma çok yönlü sürüyor. Mal varlıkları, para transferleri, ticari ilişkiler, taşınır ve taşınmazlar tek tek inceleniyor.
3: İstanbul Esenler'de dehşete düşüren görüntü kaydedildi. İki çocuk sevme bahanesiyle yaklaştıkları kediyi bıçakladı. Olaya tepki gösteren kadını da bıçakla tehdit etti.
6: Kediyi sevme bahanesiyle yaklaştılar. İki çocuk zavallı hayvanı bıçakladı. Geleceğimiz çocuklar adına endişeye düşüren görüntü İstanbul Esenler'de kaydedildi. İlkokul çağındaki iki çocuk kediye dehşeti yaşattı. Sever gibi yaptıkları kediyi hem bıçakladı hem de tekme attı. Yaralanan hayvan can havliyle kaçtı. O anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Durumu fark eden kadın çalışan çocuklara tepki gösterdi. İki çocuk bu kez kadının üzerine yürüdü. Bıçakla kadını tehdit ettiler. Şimdi akıllardaki soru, çocukların ellerinde oyuncak yerine neden bıçak var? Çocuklar sokakta bu şekilde gezerken anne ve babaları nerede?
3: Galatasaray'da şampiyonluk kutlamasının programı belli oldu. Sarı Kırmızılar kupasına cuma günü stadyumda yapacağı törenle kavuşacak. Okan Buruk ile devam edeceklerini söyleyen Dursun Özbek, Icardi ile görüşeceğini açıkladı.
0: Şimdi şampiyonluğu kutlamanın zamanı. Bütün taraftarlarıma sesleniyorum. Keyfini çıkarsınlar.
6: Galatasaray 26. şampiyonluğunu kazandı. Sarı Kırmızılılar cuma günü on binlerce taraftarıyla stadyumda şampiyonluk töreni düzenleyecek.
0: Bu saatte güzel bir kutlama yapacağız taraftarlarımızla beraber.
6: Şampiyonluk kutlamasında futbolcular üstü açık otobüsle şehir turu atacak. 19.05'te başlayacak törende drone gösterisi, havai fişek şovları ve DJ performansları yer alacak. Süzülerek, süzülerek, süzülerek, süzülerek uçuyorum burada. Hızımıza denk yok, başınıza dert. Hepinizi görüyorum yukarıdan. Törenin sonunda kupa kaldırılacak ve coşku doruklara ulaşacak. Okan Buruk üst üste 4. şampiyonlukla tarih yazdı. Dursun Özbek şampiyon teknik direktörle devam edeceklerini söyledi.
0: Her zaman Galatasaray'a hizmet için hazır. Okan Hoca'yı da çok seviyoruz zaten. Bütün camiamız çok seviyor. İnşallah Galatasaray'a hizmet etmeye devam edecek.
6: Dursun Özbek ayrıca Icardi ile yeni sözleşme için görüşeceğini açıkladı.
0: Icardi bizim bir değerimiz. Galatasaray olarak her zaman Icardi ile yapacağımız görüşmelerin inşallah iyi sonuçlanmasını diliyorum.
3: Sağ içinde kutlamak 19 bin TL. Akşamdan getirelim, Galatasaray şampiyonluğunu cuma günü Rams Park'ta kutlayacak. Sağdaki özel platformda izleyenler 19 bin TL ödeyecek. Diğer biletler 190 ila 1905 TL arasında değişecek. Fenerbahçe'de seçim süreci hızlandı. Aziz Yıldırım ve Hakan Safi yıldız isimlerle görüşüyor. Yıldırım teknik direktör ve transfer için tarih verdi.
9: Gelip çekirdek yemek yok. Kaldıracağız hepsini. Ve güzel yerinden gelecek. Herkes Fenerbahçe'ye çalışacak.
10: Hep beraber Fenerbahçe'nin şampiyonluğunu kutlayacağız.
6: Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım ve Hakan Safi başkanlık için yarışıyor. İki başkan adayı yıldız futbolcularla görüşüyor.
11: Bu sızıkı kim aldı sızıkı? Merak ediyorum ya. Hangi akıl aldı?
6: Aziz Yıldırım'ın transfer listesinin zirvesinde Sergio Girasi bulunuyor. Yıldırım Borussia Dortmund'dan ayrılmaya hazırlanan 30 yaşındaki forvet için 30 milyon euroyu gözden çıkardı.
11: Fenerbahçe'li çocuklar üzülmeyecekti.
6: Aziz Yıldırım transfer ve teknik direktör için tarih verdi. Yıldırım tüm çalışmaları 6-7 Haziran'daki seçimden sonra açıklayacağını söyledi.
12: Ayın 18'inde bir basın toplantısıyla bütün düşüncelerimi açıklayacağım. 6-7'sinden sonra bütün sporcuları, antrenörleri, ne gerekiyorsa bütün sistemi açıklayacağız. O zamana kadar görüşmeleri yapacağız, gerekli anlaşmaları da yapabiliriz.
6: Aziz Yıldırım'ın katıldığı bir etkinlikte eğlenceli anlar yaşandı. Yıldırım elini öpmek isteyen kişiye param yok diyerek espri yaptı.
13: Oğlum param yok.
6: Real Madrid gibi bir takım kuracağım diyen Hakan Safi ise seçime 4 yıldız transferle girmeye hazırlanıyor. İtalya'ya giden Safi Milan'la Rafael Leao transferi için prensipte anlaştı.
10: Benim sözüm paradan daha kıymetli dedim.
6: İki adayın da yönetim kurulu şekilleniyor. Adaylıktan çekilen Barış Göktürk'ün yanı sıra Aziz Yıldırım'ın yönetiminde Nihat Özbağ, Ömer Onan, Mahmut Uslu ile Oğuz Çetin'in yer alması bekleniyor.
11: Tamam, Aziz Yıldırım aday ama öyle bir yönetim yapmalıyız ki hem genç olmalı hem çalışmalı.
6: Hakan Safi'nin yönetiminde ise Ruşen Çetin ve Ali Aytemiz yer alacak.
10: Bir tane Fenerbahçe var. İçimizdeki rakiplerimizi bırakalım. Önümüze bakalım. Rakiplerimize odaklanalım.
3: Yargıta yapay zeka destekli yeni dönem başlıyor. Adalet Bakanlığı yerli ve milli UYAP yapay zeka karar destek sistemini devreye almaya hazırlanıyor. 30 milyondan fazla karar ve içtihat saniyeler içinde taranacak. Hakim ve savcılar yargılama sürecinde dijital destek alacak.
14: Yargı süreçlerinin hızlandırılması için atılması gereken adımlar olduğunu fark ettik. Bunlarla ilgili çalışmalarımız var.
6: Yargıda dijital dönüşümde yeni perde açılıyor. Adalet sistemi yapay zeka destekli yeni modele geçiyor. Yerli ve milli olarak geliştirilen UYAP yapay zeka sistemi milyonlarca kararı saniyeler içinde analiz edecek. 30 milyondan fazla yüksek mahkeme kararı, emsal içtihat ve dava dosyası çok kısa sürede taranacak. Yargı süreçleri hızlanacak.
15: Yani vatandaş neden mağdur olsun? Kira tespit davası neden 4 yıl sürsün? Tahliye davası neden 5 yıl sürsün?
6: Yapay zeka ile yüzlerce sayfalık dosya özetlenecek. Deliller karşılaştırmalı analiz edilecek. Bilirkişi raporları ve hukuki değerlendirmeler emsal kararlarla birlikte incelenecek. Gerekçeli karar taslakları da sistem üzerinden hazırlanabilecek. Ceza hukukunda da yeni dönem başlayacak. Cumhuriyet savcıları iddianame hazırlarken yapay zeka destekli analiz mekanizması devreye girecek. Tanık ifadeleri, şüpheli beyanları ve tutanaklar karşılaştırmalı şekilde incelenecek. Sistem tamamen insan kontrolünde işleyecek. Nihai kararı yine hakim ve savcılar verecek.
15: Yani vatandaşta adalete karşı olan güven duygusu aslında var ama maalesef yani bireysel birkaç örnekten dolayı yargılamaların uzamasından dolayı vatandaşın bir memnuniyetsizliği var.
6: Öte yandan Adalet Bakanı Akın Gürlek, Adalet Teşkilatı'na 15 bin personel alımı yapılacağını da duyurdu.
15: 15 bin kadro aldık. Bunlar işte kağıt iplik, yazı işleri müdürlüğü, infaz koruma memurluğu, işte adli hizmetler sınıfında personel alım yapacağız.
6: 5259 zabıt katibi, 4508 infaz ve koruma memuru alınacak.
3: Samsun'un Havza ilçesinde akşam saatlerinde etkisini artıran şiddetli yağış hayatı durdurdu. İlçeden geçen derenin taşması sonucu mahalleler su altında kaldı. 12 kişi yaralandı. Bolu, Karabük, Kastamonu ve Ankara'da da benzer manzaralar vardı.
16: Abi nasıl geliyor? Baksana ya.
17: Sel oldu. Araçlar akıntıya kapılarak sürüklenmeye başladı.
18: Yüzüyor arabalar resmen. Hepsi oraya gidiyor vallahi.
19: Teker teker garajdan çıkıp gidiyorlar arabalar.
17: Samsun'un Havza ilçesinde şiddetli yağış etkili oldu. İlçenin içinden geçen Hacı Osman Deresi taştı. Taşkınla birlikte yaşanan çaresizlik kameralara yansıdı. Sel suyu insan boyunu geçti. Akıntıya kapılmaktan son anda kurtulan bir kişi kamyonun üzerine çıkarak kurtarılmayı bekledi.
13: Ama buraya girecek şimdi, bahçeye girecek. Elinle itekle ileri doğru itekle arabayı.
17: Evlerin bahçeleri de suya ve çamura gömüldü.
13: Araba girdi bahçeye lan. İtekle itekle.
17: Samsun Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyesi ekipleri çalışma başlattı. Samsun Valisi Orhan Tavlı ilçede incelemelerde bulundu.
20: Allah'a şükür can kaybımız yok. Yaralanma konusunda bir haber gelmedi, ihbar almadık.
17: Vali Tavlı'nın bu açıklamasından sonra sel felaketinde yara alan ondan fazla kişi hastaneye kaldırıldı. Hayati tehlikeleri yok. Bolu'da da kuvvetli sağanak vardı. Şiddetini artırarak yerini doluya bıraktı. Karabüğün Eski Pazar ilçesinde de hava durumu aynıydı. Burası da Kastamonu. Sarımsak tarlalarında zarar oluştu.
21: Taşköprü Çitköy'ü. Sarımsakların son durumu.
17: Ve başkent Ankara'nın bazı ilçelerinde de dolu yağdı.
3: İstanbul Eyüp Sultan'da 46 yaşındaki iş kadını Derya Üzüm yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada bir araç çarptı. Yere düşerek başını asfalta vuran Üzüm tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazanın güvenlik kamera görüntüsüne de bir bakalım.
6: Yolun karşısına geçmeye çalışıyordu. İş kadını Derya Üzüm trafik kazasında hayatını kaybetti. Olay 9 Mayıs Cumartesi günü İstanbul Eyüp Sultan'da meydana geldi. İş kadını Derya Üzüm Göktürk'te yolun karşısına geçiyordu. Hızla gelen bir otomobil Üzüm'e çarptı. Yere düşerek başını asfalta vurdu. Olay yerine ekipler sevk edildi. Sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. 46 yaşındaki iş kadını doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Otomobil sürücüsü gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen sürücü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Hayatını kaybeden Derya Üzüm, Fatih'te düzenlenen cenaze töreni sonrası son yolculuğuna uğurlandı.
3: Günlerdir konuşulan transfer gerçekleşti. Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal AK Parti'ye geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afyonkarahisar için birlikte çalışacağız dedi. Erdoğan, eleştiri oklarını CHP'ye yöneltti.
22: AK Parti ailemize hoş geldiniz.
23: Türkiye'ye hizmet mücadelesini bugünden itibaren AK Parti çatısı altında yürütecek Afyonkarahisar ve Dinar belediye başkanlarımız ile belediye meclis üyelerimize aramıza hoş geldiniz, safalar getirdiniz diyorum.
17: Günlerdir konuşuluyordu. O transfer gerçekleşti. Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal AK Parti'ye geçti.
23: CHP yönetimi bahane, bühtan ve fitne üretmeye harcadığı enerjiyi artık kendi yanlışlarıyla yüzleşmeye ayırmalı. Onlar ne yaparsa yapsın. Biz yeni arkadaşlarımızla el ele verecek, tam bir dayanışma içinde Afyon'un daha gelişmesi için birlikte çalışacağız.
17: O katılım AK Parti genişletilmiş il başkanları toplantısında gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Erdoğan eleştiri oklarını CHP'ye yöneltti. CHP yönetimi ortaya saçılan pislikleri yalanla örtmeye çalışıyor dedi.
23: Siyasi üslubu kişinin aynasıdır. Karakter suikasti yapanlar karakter fukaralarının ta kendileridir. Affınıza sığınarak söylüyorum. Meyhane jargonuyla ona buna saldırarak, ona buna hakaret ederek siyasetteki kapasite açığı kapatılamaz.
17: Erdoğan, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın Belçika ziyaretinde esnaf ziyaretlerinde bulunmasını eleştiren muhalefete de çok sert tepki gösterdi.
23: Ellerine geçirdikleri her fırsatı Avrupa'da yaşayan kardeşlerimize yönelik bir linç kampanyasına dönüştürüyorlar.
17: Erdoğan, Avrupa Türk toplumunu ayrıştırıcı ifadelerin kabul edilemeyeceğini belirtti.
23: Asıl yüz kızartıcı olan ülkemizi yurt dışında başarıyla temsil eden Türkiye sevdalısı yüreklere zırzop diyerek hakaret eden aşağılık zihniyettir.
17: Erdoğan konuşmasını tamamladıktan sonra kürsüye çiçeği burnunda AK Partili Burcu Köksal çıktı. İlk açıklamasını da orada yaptı.
1: Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde Afyonkarahisar'ımızı yeniden inşa etmek için memleketime Adalet ve Kalkınma Partisi saflarında hizmet edeceğim.
17: Köksal'a rozetini AK Parti Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan taktı. Köksal'la birlikte Dinar Belediye Başkanı Veysel Topçu da AK Parti'ye katıldı. Onun rozetini ise Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı. Başkanlarla beraber 5 il belediye meclis üyesiyle 3 ilçe belediye meclis üyesi de AK Parti'ye katıldı. Böylece Afyonkarahisar Belediyesi meclisinde çoğunluk Cumhur İttifakı'na geçmiş oldu.
22: Büyük AK Parti ailemize hoş geldiniz.
2: TGRT FM.
4: Şimdi reklamlar.
5: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
24: Canım karım.
5: Ula senin ne işin var
24: burada? Ula Aslı senin ne işin var burada?
5: Araba almaya geldim.
24: Ben de.
25: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
24: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
5: Binacele Kılçık hocam. Albayrak Finans,
24: yarına güvenle planlar. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
26: Gönlünüz rahat olsun. Kurban ibadetinizi eksiksiz yapıyor, videosunu size gönderiyoruz. İhlas Vakfı 0212 451 49

0: TGRT FM Haber.
1: İddianamede Tanju Özcan'a yöneltilen suçlamalara ve soruşturmanın detaylarına yer verildi. Dün bu arada Şafak Vakfı operasyon düzenlendi. Belediye binasında ve Boltur AŞ'de baskın gerçekleştirildi. Bağış adı altında para toplanan Bolseve'de kayyum atandığı öğrenildi.
2: Bolu Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 19 şüpheli hakkında hazırlanan iddianame tamamlandı. İddianame mahkemeye sunuldu. Bolu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri sabahın ilk ışıkları ile birlikte Bolu Belediyesi'ne yönelik Şafak Vakti operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında belediye binasında ve belediye iştiraki olan Boltur AŞ'de inceleme gerçekleştirildi. Soruşturmaya ışık tutacak çok sayıda evrak jandarma ekipleri tarafından ele geçirildi. Bolu Belediyesi'ne yönelik yürütülen icbar suretiyle irtikap soruşturması kapsamında adı geçen yolsuzluk zincirinin önemli bir parçası olduğu iddia edilen Bolu'yu Seviyorum Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı AŞ'de mahkeme kararıyla kayyum atandı. Bolsev'de yönetim sürecinin denetimi alındığı açıklandı. 28 Şubat'ta düzenlenen ilk operasyonda Belediye Başkanı Tanju Özcan tutuklandıktan sonra İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden uzaklaştırılmıştı. Bolsev Başkanı Ali Sarıyıldız da tutuklanan yöneticiler arasındaydı.
3: Gelin inceleyin bakalım, bizim topladığımız kurbanlar nereye gidiyor? Tek tek hesabını vermeye hazırız.
2: Bolu Belediyesi'ne yönelik rüşvet, irtikap, dolandırıcılık ve vakıflar kanununa muhalefetten yürütülen soruşturmada iddianame de tamamlandı. 19 şüpheli hakkında hazırlanan iddianame başsavcı tarafından onaylanarak Bolu 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ne sunuldu. Hazine ve Maliye Bakanlığı, Vakıflar Genel Müdürlüğü ile İçişleri Bakanlığı 178 sayfalık iddianamede davacı müşteki kurumlar olarak yer aldı.
3: Bu işi yapanlar bu işi tamamlayamadılar maalesef.
2: 41 mağdurun ve 3 müştekinin yer aldığı iddianamede Tanju Özcan'a yöneltilen suçlamalar şu şekilde sıralandı. Marketler olayı kapsamında icbar suretiyle irtikap ve irtikaba teşebbüs, ruhsat olayı kapsamında icbar suretiyle irtikap, kurban olayı kapsamında nitelikli dolandırıcılık, hak ediş olayı kapsamında nitelikli dolandırıcılık, beton olayı kapsamında icbar suretiyle irtikaba teşebbüs, kafe olayı kapsamında rüşvet, 5072 sayılı yasaya muhalefet.
3: O zaman arkadaş, hesap soracaksan, bizden böyle bir şey talep ediyorsan biz vermeyiz demiyoruz.
2: İddianamede soruşturmanın detaylarına da yer verildi. Soruşturmanın İçişleri Bakanlığı Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanlığı'nın 24 Mayıs 2024 tarihli ihbarı üzerine başlatıldığı belirtildi. Tanju Özcan'ın makamında zincir market temsilcileriyle toplantı yaptığı, Bolu Bel Sanayi ve Ticaret AŞ ile reklam sözleşmesi imzalanmasını istediği, kabul etmeyen firmalara olağan dışı denetimler uyguladığı ihbar edilmiş.
1: Şişli Belediyesi'nde başkan vekili değişikliği yaşandı. Cevdet Ertürkmen'in yerine İstanbul Vali Yardımcısı Ayhan Terzi atandı.
2: Hafta başında İstanbul Vali Yardımcısı olarak yeni görevine başlamıştı. Çok geçmeden Şişli Belediye Başkan Vekili oldu. İstanbul'daki Şişli Belediyesi'ne eski belediye başkanı Resul Emrah Şahan'ın tutuklandıktan sonra görevinden uzaklaştırılmasının ardından Şişli Kaymakamı Cevdet Ertürkmen başkan vekili olmuştu. Cevdet Ertürkmen'in yerine Ayhan Terzi getirildi. Ertürkmen kaymakamlık görevine geri döndü. Ayhan Terzi hafta başında Mudanya Kaymakamlığından İstanbul Vali Yardımcılığı görevine atanmıştı.
1: İzmir Buca'da işçi krizi büyüyerek devam ediyor. İşçiler eylemdeyken türkücü arkadaşı Sevcan Orhan'la tatile giden belediye başkanı Görkem Duman söz verdiği ödemeleri yapmadı. Personel bir kez daha iş bıraktı. Öfkeli kalabalık bu kez Özgür Özel'le görüşmek istiyor.
4: Gele bakalım kim gelmiş, kim gelmiş. Gönlüme bahar gelmiş, yaz gelmiş.
5: İşçiler krizdeyken türkücü arkadaşıyla tatile gitmişti.
6: İşte bak burayı Sevcan Orhan için kapattık.
7: Evet, ben kapattım.
5: Dönünce verdiği sözleri tutmadı. Haklarını alamayan işçiler şimdi Özgür Özel'le görüşmek istiyor.
8: Özgür Özel'e taleplerimizi iletmek için dövizlerimizle, pankartlarımızla açılış yaptığı yerlerde olacağız ve sesimizi duyurmaya çalışacağız.
9: Hep birlikte alkışlarla, ıslıklarla bir selam gönderelim.
5: İzmir'de maaş eylemleri devam ediyor. Buca, Bayraklı ve Karşıyaka

0: Amerika'da işçiler haklarını alamadıkları için bir kez daha iş bıraktı.
1: Hak, hukuk, adalet! Hak, hukuk, adalet!
0: Krizin uzun dönemdir devam ettiği noktaların başında Buca geliyor. Başkan Görkem Duman'ın geçtiğimiz aylarda işçiler eylemdeyken türkücü arkadaşı Sevcan Orhan'la tatile gitmesi krizi daha da büyütmüştü.
2: Hele bakalım kim gelmiş?
0: Başkan tepkiler sonrası geri dönmüş, işçilere alacaklarınız ödenecek sözü vermişti.
3: İşte bak burayı Sevcan Orhan için kapattık.
4: Evet, ben kapattım.
0: Ancak o söz tutulmadı. Personel hakkını alamadığı gerekçesiyle yeniden iş bıraktı. Belediye binası önünde toplanan kalabalık oturma eylemi yaptı. Sloganlarla duruma tepki gösterdi.
1: Yaşasın örgütlü mücadele.
0: Görkem Duman'dan istediğini alamayan işçiler seslerini CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e duyurmak istiyor.
5: Sayın Özgür Özel'e sesimizi duyuralım. Yani burada yaşanan bu hak, hukuk, adalet mücadelesine o da bir biçimiyle katkı sunsun, sesimizi duysun.
0: Eylemin sona ermesi içinse tek bir şartları var.
5: Ne zaman belediye idaresi Sayın Görkem Duman bizim taleplerimize cevap verir ya da sendikamıza çağrı yapar ve bizimle görüşmeyi düşünürse o zamana kadar devam edecek.
6: Hep birlikte alkışlarla, ışıklarla insanlar gönderelim.
7: Amespor'un Süper Lig'e çıkmasını değerlendiren eski Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk, Kürdistan'ın bir takımı ifadesini kullanmıştı. O ifadeye peş peşe sert tepkiler geldi. Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, ne Kürdistan'ı lan, burası Türkiye Cumhuriyeti, beğenmiyorsan defolup gidersin dedi. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral da, bu topraklarda Kürdistan yoktur, haddini bileceksin ifadesini kullandı.
8: Birazcık hele ki kefaşım.
9: Ne Kürdistan'ı ulan, burası Türkiye Cumhuriyeti Devleti'dir. Beğenmiyorsan gidersin, hangi devletin hangi bayrağın altında yaşamak istiyorsan orada yaşarsın.
10: Süper Lig'e yükselen Amedspor'u Kürdistan takımı olarak niteledi. O ifadeye Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici'den çok sert tepki geldi. Burası Türkiye Cumhuriyeti, beğenmiyorsan defolup gidersin dedi.
9: Madem Diyarbakır'ın adını değiştirdin, adını soyadını da değiştir kardeşim. Ahmet Mehmet size yakışmıyor. Türk soyadı size yakışmıyor. Bölücülere yakışmıyor. PKK'lılara yakışmıyor.
10: Amedspor büyük bir başarı göstererek Süper Lig'e yükseldi. Devletin zirvesinden de tebrik mesajları geldi. Ancak Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ahmet Türk'ün kullandığı bir ifade tartışmanın fitilini ateşledi. Türk, Kürdistan'ın bir takımı Süper Lig'e çıktı, tebrik ediyorum dedi. O sözlere bir tepki de Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral'dan geldi.
11: Bu milletin adını, bayrağını, devletini yok sayarak siyaset yaptığını zanneden bilsin ki bu topraklarda Kürdistan diye bir devlet de yoktur, olamayacaktır. Bu devletin adı Türkiye Cumhuriyeti'dir.
10: Saral, futbol üzerinden kimse ayrılıkçı fikirler peşinden koşmasın uyarısında bulundu.
11: Futbol üzerinden ayrılıkçı heves pompalamak kimsenin haddi değildir. Bu millet bin yıldır kardeştir. Hiçbir fitne dili bu birliği bozamaz. Konuşurken sınırını, yerini ve haddini bileceksin.
7: Amerikan basını Birleşik Arap Emirlikleri'nin İran'a saldırı düzenlediğini iddia etti. Haberde İran'ın Lavan Adası'nda bir rafinerinin vurulduğu öne sürüldü.
0: Amerikan Wall Street Journal gazetesi İran savaşında dengeleri değiştirecek bir iddiayı sayfalarına taşıdı. Gazete, Birleşik Arap Emirlikleri'nin İran'a karşı gizli bir askeri operasyon yürüttüğünü yazdı. İddiaya göre hedefte İran'ın Basra Körfezi'ndeki stratejik noktası Lavan Adası vardı. Nisan ayındaki ateşkes sürecinde düzenlenen saldırıda adadaki rafineride büyük bir yangın çıktı ve kapasitenin aylarca devre dışı kaldığı öne sürüldü. Pentagon ve Birleşik Arap Emirlikleri iddialarla ilgili sessizliğini korurken Beyaz Saray'dan dikkat çeken bir mesaj geldi. Açıklamada tüm seçeneklerin masada olduğu ve İran üzerinde azami baskı kurulduğu vurgulandı. Birleşik Arap Emirlikleri'nin bu gizli hamlesiyle savaşın sadece bir ABD-İran çatışması olmadığı, Körfez ülkelerinin de denkleme doğrudan dahil olduğu artık daha yüksek sesle konuşuluyor.
7: Yamala Siyonist tehdit. İspanya şampiyonu Barcelona önceki gün şampiyonluğu şehir turuyla kutladı. Kutlamada Filistin bayrağı dalgalandıran takımın genç yıldızı Lamine Yamal, soykırımcı İsrail tarafından bunun sonuçları olacaktır denilerek tehdit edildi değerli izleyiciler. Şampiyonluğu Filistin bayrağıyla kutlayan Barcelona'nın yıldızı Lamine Yamal İsrailleri çıldırttı. Ronaldo'dan sonra Avrupa'da İsrail'e en net tepki gösteren futbolculardan biri oldu Yamal. İran istihbaratıyla bağlantılı olduğu iddia edilen Handala adlı hacker grubu on binlerce İsrail'in cep telefonuna doğrudan sızarak mesaj yayınladı. O mesajda İsrail'lere bizimle işbirliği yapın notu yazıldı.
10: İranlı hacker grubu İsrail'de yaşayan Yahudilerin telefonuna sızdı. İşbirliği çağrısında bulundu. Telefonlara gelen mesaj İsrail'de panik oluşturdu. İran istihbaratıyla bağlantılı olduğu iddia edilen Handala adlı hacker grubu on binlerce İsrailli'nin cep telefonuna doğrudan sızarak mesaj yayınladı. WhatsApp üzerinden gönderilen mesajlarda kullanıcılara bizim için çalışın çağrısı yapıldığı aktarıldı. Hacker grubunun gönderdiği mesajlarda işgal altındaki topraklarda yaşayanlar bu son uyarıdır ifadeleri kullanıldı. Hacker grubu korku saldığı İsraillilere aynı zamanda bir çıkış yolu teklif ederek İran'la işbirliği yapan ve bizimle iletişime geçen İsraillileri koruma altına alacağız notunu bıraktı. Geçtiğimiz aylarda hacker grubu eski İsrail Genelkurmay Başkanı'nın askeri üsleri gezdiği, pilotlarla görüştüğü, briefingler ve toplantılar düzenlediği ve ofisinde çalıştığı anları gösteren onlarca fotoğraf ve video yayımlamıştı.
7: Filistin'de idam, ilhak ve işgal. Orta Doğu'yu kan gölüne çeviren İsrail yurtlarına el koyduğu Filistinlileri idam etmeye hazırlanıyor. Türkiye Gazetesi'nin haberine bir bakalım. Filistin'i parça parça yutan İsrail vahşetle sınır tanımıyor. Önce Gazze'yi yerle bir edip on binlerce masumun kanına girdiler. Sonra Batı Şeria'da işgali yaydılar. Filistin esirlere idam cezası veren kanun yaptılar. Düzenleme onaylanırken Batı Şeria'daki stratejik bölgelerin statüsünün değiştirilmesini teklif ettiler. Katil başı Netanyahu, Batı Şeria Yahudilere ait dedi. Yetmiyor, bir de Filistinlere idam etmek için yasa çıkarıyorlar. İran savaşı sürerken gözler Amerika Başkanı Trump'ın Çin lideri Xi Jinping'le görüşmesine çevrildi. Trump'ın Çin ziyareti başlıyor. Amerika Başkanı Çin'e giderken ülkesinin dev şirketlerinin CEO'larını da yanında götürüyor.
10: Çin'e ayak basmadan Pekin yönetimine bu sözlerle mesaj verdi.
12: İran savaşı hakkında Xi ile uzun görüşme yapacağım. İran konusunda Xi'nin yardımına ihtiyacım olduğunu düşünmüyorum.
10: ABD Başkanı Trump, Çin ziyareti öncesi Beyaz Saray'dan ayrılırken gazetecilerin sorularını cevapladı. Trump, Çin Devlet Başkanı Xi'nin ABD'ye geleceğini söyledi.
12: Xi yıl sonundan önce ABD'de olacak.
10: İran savaşı sürerken gözler ABD Başkanı Donald Trump'la Çin lideri Xi Jinping'in görüşmesine çevrildi. Trump 8 yıl aranın ardından Çin'e gitmek için yola çıktı. 13-15 Mayıs'ta Pekin'de yapılacak toplantıda iki süper güç arasındaki rekabetin gidişatı belirlenecek. Görüşmede masanın en önemli başlığı İran savaşı olacak.
12: İran savaşı hakkında Xi ile uzun görüşme yapacağım. İran konusunda Xi'nin yardımına ihtiyacım olduğunu düşünmüyorum.
10: İki süper güç İran savaşının yanı sıra ekonomi ve ticaret konularını görüşecek. Aynı zamanda ABD'nin son dönemde büyük çaplı silah satışlarına onay verdiği Çin'le egemenlik ihtilafı içindeki Tayvan'a ilişkin sorunların da ele alınması bekleniyor.
12: Başkan Şii'yle ilişkim harika. Her zaman iyi anlaştık ve Çin'le çok iyi iş çıkarıyoruz. Çin'le çalışmak çok iyi. Bu yüzden dört gözle bekliyoruz.
10: Trump Çin ziyaretinde Pekin'e adeta ticari çıkarma yapacak. ABD Başkanı Donald Trump, Elon Musk, Tim Cook ve Larry Fink gibi ABD'nin en büyük şirketlerinden bazılarının yöneticilerini davet etti.
7: Akaryakıtta tabela tekrar değişti. Motorin fiyatında 1 lira 10 kuruşluk artışa gidildi. Zam pompaya yansıdı.
0: Akaryakıtta yine tabelalarda fiyat değişti. Orta Doğu'daki gerilim akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkiliyor. Brent petrolün 100 doların üzerinde seyrettiği bu günlerde 12 Mayıs gece yarısı itibarıyla motorinin litre fiyatına 1 lira 10 kuruş zam yapıldı. Buna göre İstanbul'da motorinin litre fiyatı 67 lira 39 kuruşa ulaştı. Benzin 63 lira 88 kuruş, LPG ise 33 lira 89 kuruştan satılıyor. Başkent'te benzin 64 lira 83 kuruştan satılıyor. Motorin 68 lira 49 kuruş oldu. LPG'nin fiyatı ise 33 lira 87 kuruş. İzmir'de motorinin satış fiyatı 69 liraya dayandı. Benzin 65 liranın biraz üzerinde. LPG'de 33 lira 69 kuruştan alıcı buluyor.
7: Ekonomiden geçelim değerli izleyiciler. Merkez Bankası 1.6 milyar dolar döviz alımı yaptı. Merkez Bankası kısa süre ara verdiği döviz alımına geçen hafta döndü. QNB ekonomistlerinin hesaplamalarına göre 8 Mayıs haftasında 1.6 milyar dolar döviz alımı yapıldı. Toplam rezervler 6 milyar dolar artarak 171,5 milyar dolara, swap hariç net rezervler ise 39 milyar dolara ulaştı. E-ticaret hızla büyümeye devam ediyor. Elektronik ticaret 2025'te bir önceki yıla göre %52.2 artarak 4 trilyon 567 milyar liraya yükseldi. Açıklama Ticaret Bakanı Ömer Bolat'tan geldi.
13: Geçen yıl e-ticaret hacmi ülkemizde %52,2 oranında artışla 4 trilyon 567 milyar liraya ulaşmıştır. Yaklaşık 4,5 trilyon liradan bahsediyoruz.
0: Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye'de e-ticaretin görünümü raporu tanıtım toplantısına katıldı. 2025'in e-ticaret verilerini paylaştı. Elektronik ticaret hacminin 2024'e göre %52,2 oranında artarak 4 trilyon 567 milyar liraya ulaştığını açıkladı.
13: Dolar bazında da %29'luk bir artışı temsil ediyor.
0: E-ticaretin toplam ticaret içerisindeki payı %19,5 seviyesine çıktı. Hızlı ticaretin payı 5,5 arttı. E-ihracatta 5.1 milyar dolar gelir sağlandı.
13: 24 milyar dolardan 6 yılda 115,5 milyar dolara yükselen bir sektör ve bu dolar bazında yaklaşık 5 katına yükseliyor.
0: Verilere göre Türkiye'de 2025 yılında 634 bin işletme e-ticaret yaptı. E-ticaretin %20,3'ünü ise yemek sektörü oluşturuyor.
13: Can boğazdan gelir anlayışıyla 2025 yılı e-ticaretinin 5'te 1'i yemek sektöründe faaliyet gösteriyorlar.
0: İkinci sırada giyim kuşam, üçüncü sırada ise elektronik sektörü geliyor. E-ticaret harcamalarını ise en çok kadınlar yapıyor.
13: E-ticaretin harcamalarının %56'sını kadınlar yapıyor. Erkekler de az değil, %44'ünü de onlar yapıyor. Ama adet bazında baktığımızda harcamaların %75'ini kadınlar yapıyor.
7: Türkiye Gazetesi'nden geçelim. Yeni Dubai'yi Kuzey Kıbrıs diyor. Kaan Zengin'in haberi, konut amortisman sürelerinin Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti'nde 10 yıla kadar düşmesi adayı adeta Akdeniz'in yeni Dubai'si konumuna taşıdı. Bölgenin en büyük gayrimenkul yatırımcısı olan Burçin Döveç, Kıbrıs artık bir tatil bölgesi değil, yatırım adası haline geldi diyor. Değerli izleyiciler, sermayenin yeni rotası yavru vatan. A milli takımın teknik direktörü Montella Türk vatandaşı oluyor. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu resmi başvuru yaptıklarını söyledi. Hacı Osmanoğlu Montella ile hemşeri olmak istediğini açıkladı.
14: Üzülme dedim ya, Amerika'ya bir İtalya yeter dedim ya, iki izine gerek yok dedi. Başkanım yanlış konuşuyorsun, ben İtalyan değilim, ben Türk'üm dedi. Yani.
0: Montella tarih yazdı. 24 yıl sonra A milli takımla Dünya Kupası bileti aldı. İtalyan teknik direktör Amerika'daki turnuvada Türk vatandaşı olarak yer alacak.
15: Türkçe öğrenmem de gerektiğini de biliyorum. Yanımda olduğunuzda Türkçe konuşurken dikkatli olun çünkü artık anlamaya da başladım gibi. Ama tabii ki de çok isterim Türk vatandaşı olmayı.
0: Milli takımda oynattığı futbolla herkesin sevgisini kazandı. Şimdi Montella Türk vatandaşlığına resmen başvurdu.
14: Onunla ilgili görüşmelere başladık. Allah nasip ederse inşallah yetiştiririz onu.
0: Hacı Osmanoğlu Montella'yla hemşehri olmak istediğini söyledi.
14: Ben isterim o nüfusuna kayıtlı olmasın ya. Benim memleketim Ufa. Ufa kayıtlı olmasını isterim tabii. Yani sonuçta onlar biliyorsun Napoli'li. Napoli'nin Trabzon'dan bir farkı yok yani. Gidiyoruz insanlara bakıyorsun sanki Karadeniz'de gidiyorum gibi hissedersin kendini.
7: Başkent'te ceviz büyüklüğünde dolu yağdı. Çankaya'da bir vatandaş battaniyeleri aracının üzerine örterek önlem alırken Gölbaşı ve Bala'da tarlalar beyaza büründü.
0: Başkent'te aniden başlayan dolu hayatı felç etti. Yağmurdan kaçan Ankaralılar doluya tutuldu. Bir kadın anne içgüdüsüyle çocuğunun elinden tutup yağıştan kaçmaya çalıştı. Görüntülerin adresi Çankaya ilçesi. Bir vatandaş doludan korunmak için aracının üzerine battaniye örterek önlem aldı. Gölbaşı ve Bala'da yollar ve tarlalar beyaza büründü. Evlerin önünde ise kış mevsimini aratmayan manzaralar oluştu. Bala'da doluyla birlikte yağmur da etkili oldu. Bir binanın otopark duvarından akan su adeta küçük bir şelale izlenimi verdi. Yollar adeta göle döndü. Ankara Valiliği olumsuzluklara karşı tedbirli olunması konusunda uyardı.
7: Yaprakla ekonomiye bir bakalım. Yaprak günaydın.
16: Günaydın size ve sevgili izleyicilerimize.
7: Teşekkür ediyoruz. Piyasalara bir bakalım sonra konularımıza geçelim.
16: Evet, döviz piyasaları ekranlarda olacak. Dolarla başlayalım her sabah olduğu gibi. Başlıyoruz 45 liranın üzerinde hatta 46 liraya doğru ilerliyor. 45 lira 41 kuruş olduğunu söyleyelim doların. Euro 53 lira 34 kuruşta. Gram altın cephesinde 6861 lirayı görüyoruz. Endekse baktığımızda 15.000 puanın üzerinde seyrediyordu hatırlayacaksınız. Bu haftaya da yine yükselişle başlamıştı ama dün %2.34'lük bir kayıp yaşandı. 14.779 puanda. Bakalım haftanın genelinde nasıl bir seyir olacak BIST 100'ü. Devam ediyoruz hemen. Çeyrek altın 11.136 lira, yarım 22.271 lira, tam 44.406 lirada. Hızlıca kripto paralara geçelim ve Bitcoin ekranlarda 81.125 dolar, Litecoin 58 dolar. Ethereum'a baktığımızda 2302 doları görüyoruz. Ripple'da da 1 dolar 45 sent seviyeleri var.
7: Evet, piyasalar böyleydi. Önemli bir var. Ama önce konular Amerika'daki enflasyondan bir başlayalım.
16: Evet.
7: Amerika'da enflasyon ne oldu? Çünkü Amerika doların da merkezi olduğu için dünyayı da etkiliyor.
16: Etkiliyor. Yani her şey zaten biliyorsunuz merkez bankaları birbirini takip ederek de aynı zamanda kararlarını veriyorlar. Dolayısıyla Amerika Merkez Bankası'nın atacağı adımlar da işte o çıkan rakama bağlı, enflasyon rakamına bağlı. Şimdi son 3 yılı değerlendirdiğimizde yüksek rakamlardan biri olduğunu söyleyelim ve özellikle beklentilerin üzerinde gelen bir yıllık enflasyon var. Biliyorsunuz Amerika'da hedef %2. Yani enflasyonu %2'ye düşürmek ama uzunca bir süredir bu rakamın gerçekleşmediğini görüyoruz. Hemen bakalım. Nisan'da aylık bazda 0.6, yıllıkta yükseldi. Yıllığa baktığımızda da 3.8 oldu. Geçen aya baktığımızda geçen ayda aylıkta Mart ayında %0.9 yükselmişti. Yıllıkta 3.3 olarak gerçekleşmişti Mart ayı enflasyonu. İşte Nisan'a baktığımızda 3.3'ten 3.8'e gelen bir enflasyon görüyoruz. Yani şaşırtıcı değil. Enerji fiyatlarındaki artış esasında bu yükselişlerin temel nedenlerinden bir tanesi. Amerika'da da akaryakıt fiyatlarının yükseldiğini söyleyelim. Hatta şöyle bir durum söz konusu. Benzin maliyetlerinde Nisan'da aylık 5.4, yıllıkta da 28.4'lük bir artış var. Ciddi bir artış. Bu da dikkat çekici bir artış. Diğer taraftan kontrol altına alınmaya çalışılan o barınma maliyetlerinin de arttığını söyleyelim. Şimdi bu rakamlar neden bir de önemli? Biliyorsunuz Amerika'nın yani İran'la olan savaşı tüm dünyayı etkiliyor, kendi ekonomisini de etkiliyor. Ki rakamların hemen ardından Trump'a bu soru yöneltildi. Siz bu görüşmeleri yaparken, müzakereleri yaparken Amerikan halkının geçim standartlarını da göz önünde bulunduruyor musunuz dediler. Yani çünkü giderek artan bir maliyet de söz konusu. Her ne kadar Trump benim üzerimde bir baskı yok dese de içeride özellikle enflasyon ayağında bu baskının olduğunu söyleyebiliriz. Dolayısıyla yapılacak görüşmelerde çıkan bu rakamların da bence etkisi olacak önümüzdeki süreçte.
7: Peki. Vedat Işıkhan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, emeklilerin aylık ödemeleriyle Kurban Bayramı ikramiyelerinin ödeneceği tarihleri de açıkladı.
16: Evet. Ne zaman ödenecek? Hemen SGK emeklileri için söyleyelim. Maaşlarını aldıkları tarihlerde alacaklar. Onu ifade edelim. Biliyorsunuz zaten bayram 27'si itibariyle başlayacak. 26'sı Arife günü. Ve öncesinde herkesin aylık aldığı günlerde ödemeler yapılacak. Bağkur'la alakalı yine tarihleri de biz söyleyelim. 21-22 Mayıs tarihleri orada da öne çıkıyor. Diğer taraftan biliyorsunuz emekli sandığı emeklileri daha maaşlarını almıyor olacaklar. Çünkü ayın başında aldıkları için. Dolayısıyla onların ödemelerinin de 20 Mayıs tarihinde yapılacağını ifade edelim. Artık tarihler belli oldu. Rakam hep soruluyor. Bir değişiklik yok. 4.000 lira olarak hesaplara yatacak.
7: Peki. Taksicilere bir bakalım. Taksiciler bunu beklemiyor. Yeni kılavuz hazırlandı. Her kuruşun vergisini ödeyecekler diyor. Ne geliyor taksicilere?
16: Taksiciler şöyle söyleyeyim. Bu düzenleme zaten yapılmıştı biliyorsunuz. Ve hatta orada kazançlı yani şöyle gerçek usulde vergilendirme yapılacaktı. Yani ne kazanıyorlarsa onun üzerinden vergi vermeleri gerekiyordu. Bu zaten biliniyor. Şimdi bu yeni düzenlemede şunu işaret gösteriyor. Biliyorsunuz bu uygulamalar üzerinden çağrılan taksiler var. Onların da kayıt altına alınması gerekiyor. Dolayısıyla o tür çalışanlar da özellikle dijital vergi dairesi üzerinden GİP teknolojiye kayıt olmaları gerekiyor. Ya bunun için de bir süre verildi zaten. Fakat taksicilerin bir itirazı var. Yani %50 vergi çok fazla diyorlar. Bununla ilgili tabii bir takım paylaşılarda yapılıyor. Özellikle taksi otoriteleri diyor ki bu kadar yüksek vergi önümüzdeki dönemde kalkacak. Hata yapmamak için kalemlere bir bakmak istiyorum. %20 katma değer vergisi, kazanca göre değişen ve %40'a varan gelir vergisi, gelir geçici vergisi, stopaj gibi vergilere tabi olmayacaklarını söyleyen otoriteler de var. Eğer tabi olmazlarsa %50'den kurtulacaklar. %1,5'luk bir vergi ödeyecekler. Fakat şimdi sahadaki çalışmalara baktığımızda da böyle bir durumun olmadığını, gerçek usulde vergilendirmeye tabi olacaklarını biz görüyoruz. Çalışmalar bu yönde çünkü. Bu arada hemen şunu söyleyeyim. Dediğim gibi kazançların hepsi vergilendirecek. Diğer taraftan onların da bir talebi var. Korsan taksilerle mücadele etme. Bir de biliyorsunuz taksi plakalarını usulsüz şekilde kiraya verenler var. Bunlarla ilgili de bir çalışma yapılsın diyor taksiciler. Allah öte tarafta...
7: Kaç yıldır şu konuları konuşuyoruz. Bu konu niye çözülmüyor hala? Bak kaç yıldır seninle bunları konuşuyoruz. Yani bunu çözmek zor mu ya bu kadar?
16: Bence zor değil aslında. Evet. Ama işte hangi parametreler esas alınıyor onu bilemiyorum açıkçası. Ama oldukça kolay zaten. Yani İstanbul genelinde envanterinin çıkarılması da kolay bu taksilerin. Ne şekilde kiralandıkları onun tespiti de kolay. Ama artık herhalde bu düzenlemeyle birlikte bu sorunların aşılacağını ben düşünüyorum. Çünkü hepsi tek tek kayıt altına alınacaklar. Zaten bunun dışında kalanlar da takip sistemi de artık çok kolay. Ceza landırılabilecekler. Diğer taraftan şunu da söyleyeyim. Şimdi taksiciler diyor ki biz ödüyoruz evet vergiyi ama plaka sahipleri ödemiyor. Bununla ilgili de mutlaka bir çalışma yapılsın diyorlar. Bunların hepsi tabii ki onların talepleri. Öte taraftan da tabii bu düzenlemelerle birlikte çalışma saatlerine de düzenleme gelebilir. Günde 3 şoför olarak çalışabilirler. Burada da saatler düşüyor tabii kişi başı. Bunlar konuşuluyor.
7: Peki. Teşekkürler Yaprak.
16: Ben teşekkür ederim.
7: Evet, Yaprak'tan ekonomideki yorumları aldık. Araya gidelim. Dönüşün önemli haberlerimiz var. Hepsini size aktaracağız. 10 dakika ara.
17: TGRT FM. Şimdi reklamlar.
18: Uğur Derin Dondurucular bayrama özel 9.990 liradan başlayan fiyatlarla. Uğur Derin Dondurucu.
19: 50 yıllık tecrübemizle kurban bağışlarınızı Müslüman kardeşlerimize ulaştırıyoruz. İhlasvakfi.org.tr adresinden iki adımda kolaylıkla kurban bağışı yapabilirsiniz. 0212 451 49 çift 0.
18: Uğur Derin Dondurucular bayrama özel 7 yıl garanti fırsatıyla. Uğur Derin Dondurucu.
20: Türkiye Finans günlük hesaptan %44'e varan getiri oranı. Sen de Türkiye Finanslı ol, ihtiyaç anında vadeni bozma. Detaylar şubelerimizde ve türkiyefinans.com.tr'de.
18: Uğur Derin Dondurucular bayrama özel peşin fiyatına 9 taksitle. Uğur Derin Dondurucu.
21: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %43,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın. 45 gün boyunca %43,50 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz zaman...

0: Reklamları dinlediniz.
1: Hafta içi her sabah evde, işte, arabada. Sağlık, günlük haberler, moda. Aradığınız ne varsa hepsi Hülyalı Sabahlar'da. Hülyalı Sabahlar 9.30-11 arasında. Mutlu Sabahlar Hülyalı Sabahlar'la başlar.

0: Şimdi reklamlar.
1: Hyundai test sürüş günleriyle bayram erken başladı. 9-17 Mayıs tarihleri arasında Hyundai showroomlarına gelin, Hyundai modellerini test edin. Mayıs'a özel fırsatlarla bayram coşkusunu erkenden yaşayın.
2: Kurbanla gülümset. Dünyanın dört bir yanındaki mazlumların yüzü senin kurbanınla gülsün. Yurtdışı hisse bedeli 5.900 lira. Gazze hisse bedeli 11.000 lira. Deniz Feneri Ork.tr. 30 yıldır sizinle.
3: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
4: Bize huzur lazım.
5: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
6: Çocuklu aileyiz. Maceraya çıkarken de selektörenle kuma, çamura takılmıyoruz.
5: Kuzenimde de bir cip var abi. Her yere gidiyor.
6: Abicim.
5: Her yerdeydi sen böyle yokuş, su dinlemiyor.
6: Abicim.
5: Tamam ya işte ufak eğimler, yerdeki su birikintileri falan. Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
7: Çocuklar bayılıyor, Gülsan fındık ezmesi.
8: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
9: Trafik sıkıcı değil mi? Ama sizi rahatlatacak bir haberimiz var. Doğa Sigorta limitsiz ihtiyari mali mesuliyet teminatlı kasko poliçesiyle karşı tarafın masrafları ne olursa olsun cebinizden hiçbir şey ödemezsiniz. Doğa Sigorta. Güven doğasında var.
0: Reklamları dinlediniz.
10: TGRT FM.
0: Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen ehli sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın.
11: Buyurun.
12: Ben miyim?
11: Evet.
12: Hayırlı günler Osman dede.
13: Hayırlı günler efendim, buyurun.
12: Ben 12 yaşındayım. 6 yaşından beri sizi dinliyoruz. 6 yaşında namaza başladım. Ama yani hiç içimden namaz kılmak gelmiyor. Yani zevkle kılıyorum, ne yapabilirim?
0: Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.

0: Şimdi reklamlar.
1: Her gün aynı yoldan gitseniz bile çok farklı hissetmeye hazır mısınız? 145 beygir gücündeki 1.6 TGDI motoruyla yeni Omoda 5 Ultima şimdi 1.999.000 TL fiyatı ve 200.000 TL'ye 6 ay %0.99 faiz oranı fırsatıyla. Omoda 5, yeni nesil, yeni tasarım. Ayrıntılı bilgi omodaceko.com.tr'de.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
3: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: 50 yıllık tecrübemizle kurban bağışlarınızı Müslüman kardeşlerimize ulaştırıyoruz. İhlasvakfi.org.tr adresinden 2 adımda kolaylıkla kurban bağışı yapabilirsiniz. 0212 451 49 çift 0.
1: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
2: Canım karım.
1: Ula senin ne işin var burada?
2: Ula Aslı senin ne işin var burada?
1: Araba almaya geldim.
2: Ben de.
3: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
2: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
1: Ne acele kılçık hocam. Albayrak Finans, yarını güvenle planlar.
4: Reklamları dinlediniz.
5: TGRT FM.
6: Evde, işte, arabada, yolda. Bize ulaşabileceğiniz her noktada sizlerleyiz.
4: TGRT FM Haber.

0: Makaleler arasında programını dinleyin, fikriniz olsun. Olayları sadece duymak yetmez. Perde arkasında ne var, kökleri nereye dayanıyor, aslında ne olmuş? Makaleler arasında programını dinleyin, sığ sulardan kurtulun, derinlerde olanların heyecanını yaşayın. Haftanın 5 günü pazartesiden cumaya Mustafa Toköz sunuyor. TGRT FM'in makale saati tam 18.
1: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
3: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
5: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: TGRT FM Haber.
6: Öne çıkan başlıklara bir bakalım neler var diye sonra gündemimize geçelim. Cumhurbaşkanı Erdoğan Afyonkarahisar için birlikte çalışacağız mesajı verdi ve CHP'yi eleştirdi ve beklenen transfer de gerçekleşti. Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal AK Parti saflarına geçti. Ve Hakan Fidan Hürmüz Boğazı açılmalı dedi. Doha'dan kritik mesaj verdi Hakan Fidan. Hürmüz Boğazı açılmalı diyerek enerji güvenliği ve küresel ekonomi için alarm zillerinin çaldığını söyledi. Fidan, İsrail'in politikalarının ise artık küresel güvenlik sorunu haline geldiğini vurguladı. Ve Trump, İran liderleri doğru olanı yapacak diyor. Amerika Başkanı Trump, İran'a yönelik tehditlerine devam ediyor. Trump, İran liderleri ya doğru olanı yapacak ya da biz işi bitireceğiz dedi. İran, Amerika'ya uranyum kartını çıkardı. Ve bayram ikramiyeleri 17-22 Mayıs tarihleri arasında yatacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ödemelerin 17-22 Mayıs tarihleri arasında hesaplara yatacağını açıkladı. Ve 7000 kulüp yöneticisine bahis soruşturması. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu gelecek hafta yöneticilere bahis soruşturması başlayacağını ifade etti. Hacı Osmanoğlu Avrupa'da en az hakem hatasının Süper Lig'de olduğunu söyledi. Federasyon Başkanı ayrıca gelecek sezon uygulanacak yabancı kuralını da açıkladı. Etiketimiz daha ne olsun değerli izleyiciler? Daha ne olsun etiketiyle görüşlerinizi bize yazın lütfen. Başlayalım.
7: Akaryakıtta tabela yine değişti. Motorin fiyatında 1 lira 10 kuruşluk artışa gidildi. Zam pompaya yansıdı. İstanbul'da motorinin litre fiyatı 67 lira 39 kuruş oldu. Az sonra. Kurban Bayramı'na sayılı günler kaldı. İstanbul'a da kurbanlıklar geldi. Tabii kurban pazarlarında sıkı pazarlıklar da başladı. Az sonra. Galatasaray'da şampiyonluk kutlamasının programı belli oldu. Sarı Kırmızılılar kupasına cuma günü stadyumda yapacağı törenle kavuşacak. Habere dair aradığınız ne varsa gazeteci Cem Küçük sizler için ekranlara taşıyıp yorumlayacak. Hepsi ve daha fazlası Günaydın Türkiye'de olacak. Az sonra.
6: Tütünle mücadelede yeni bir dönemin kapısı aralanıyor. Bu kapsamda sigaradan nakit ödeme kalkacak, cezalar 100 kat artırılacak. AK Parti'nin hazırladığı taslak Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacak ve 2028'e kadar hayata geçirecek.
8: Nefes darlığı falan oluyor. Yürümede birazcık sıkıntı oluyor.
9: Daha önce hiç bırakmayı denediniz mi?
8: Denedim.
9: Neden bırakamadınız?
8: Bilmiyorum ki, strestendir belki de.
9: Ben bırakıyorum, arkadaşlarım geri başlatıyor beni. Gece uyku uyutmuyor öksürükten dolayı. Tütün ürünleri içenin cebindeki paranın ve sağlığının düşmanı, kanserin bir numaralı dostu. Üstelik biz içmesek bile tüketenler yüzünden pasif içici hale geliyoruz. Tütün ürünleriyle mücadelede yeni bir dönem başlatacak olan yasa taslağı hazırlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulma aşamasına geldi.
8: Ya bir süre bıraktım ama ondan sonra tekrar başladım.
9: Az önce bir ıhın yaptınız. O sizce neden?
8: Ya ben gripim. Bir de üstüne sigara içince nefes darlığı oluyor. Boğazda gıcıklanma oluyor. Ondan dolayı.
10: An itibariyle yılda 40 bin akciğer kanseri vakası var.
11: Günlük bir paket içiyorum. Ben hiç sevmiyorum sigarayı.
9: AK Parti'nin meclise taşıma hazırlığındaki taslağa göre satışın yalnızca elektronik ortamda yapılması öngörülüyor. Nakitle alım dönemi de kapanıyor. Nihai amaçsa 1 1 Ocak 2040 tarihinde satışı tamamen sona erdirmek.
12: O zamana kadar yaşayacağımız da belli değil ki zaten, o yüzden çok da iyi bir şey olur kredi kartıyla almak.
9: Zararlı alışkanlığını sürdürmek isteyenler için özel tüketim alanları oluşturulacak. Çocukların bu alanlara girmesi yasak olacak ve çocukların yoğun olduğu yerlerde bu tür özel alanlar oluşturulamayacak.
13: Bence belli bir alanlar olması gerekiyor. O alanlarda temin etmeleri gerekiyor.
14: Çocuklar da erişiyor şu an. Küçük yaştaki çocuklar da alıyor sigarayı. Ama o ortamda olursa yani bu ulaşım biraz daha zorlaşacak herhalde. Paketlere çocukların erişmesi biraz daha zor olması gerekiyor.
9: Tütün yasaklarının ihlalinde 100 kata kadar zam öngörülüyor. Hali hazırda bir kişiye en fazla 5.000, bir işletmeye en fazla 122 bin liraya kadar para cezası verilebiliyor.
12: İçmediğim zamanlar daha çok sinirleniyorum falan. Zararı olduğunu biliyorum. Aslında içmesem daha iyi.
9: Yasaklar yalnızca geleneksel ürünler için değil, masum gibi gösterilen elektronik ürünler için de geçerli olacak. Düzenlemenin 2028'e kadar hayata geçirilmesi hedefleniyor.
15: Biz Brezilya'dan sonra dünyada ikinci ülkeyiz en fazla kullanan. Pasif içici olarak biz tabii rahatsız oluyoruz.
6: Ünlü sanatçı Seda Sayan yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. Evlenecek gençlere tavsiyeler verdi. Düğün yapmayın, nikah yapın, IBAN yollayın dedi. Peki sokak ne düşünüyor, bir bakalım.

0: Bence gençler düğün müğün bu işlerden vazgeçin.
1: Gençlerin hiçbiri düğün düşünmüyor. Direkt hepsi nikahtan gidiyor.
2: Doğru, çünkü 400 kişilik yemekli düğün masrafı 400 bin liradan başlıyor, 500 bin liraya çıkıyor. Eğer yemeksiz yaparsanız da 250 bin liradan başlıyor, 300 bin liraya kadar çıkabiliyor.
3: Düğün çok güzel aslında.
2: Ama maliyetli.
3: Maliyetli, hele şimdi.
2: Evlenmeyi düşünüyor musun?
4: Biraz zor gözüküyor.
5: Takıların fiyatlarından, ev fiyatlarından dolayı erteledim.
6: Mobilya var.
7: Bunun takısı var, eşyası, evi.
4: Düğün salonu, yemeğiydi, ondan sonra takıları.
8: Düğüne harcayacağım parayı, bir tatil harcamayı tercih ediyorum.
0: Bence gençler düğün müğün bu işlerden vazgeçin.
2: Sedan Sayan'ın da söylediği gibi aslında bu devirde evlenmek de ev olmak da zor. Öyle ki Chase paketi almak istersek 26 bin liradan başlıyor, 80 bin liraya çıkıyor. En çok peki gençler şu anda buraya gelip hangisini tercih ediyor? Hangi Chase paketi çok revaçta?
9: İkisi de gidiyor. Eksiklere göre belirleniyor zaten.
2: Asırlardır yaşatılan gelenek, gelin ve damat bohçasına baktığımızda ise tıraş takımı, havlu seti, bornoz seti, yani envai çeşit ürünlerle hazırlamamız mümkün. Maliyeti ise 18 bin liradan başlıyor, bize 25 bin liraya kadar çıkıyor.
10: Beyaz eşyalar büyük bir maliyet kalemini oluşturuyor. Gelin ve damat büyük strese giriyor.
0: Altın toplayacağız diye düğün yapıyorsunuz, astarı yüzünden pahalı. Hiç girmeyin bu işlere.
2: Tavsiyeyi duydunuz. Peki gençler, siz düğün mü yaparsınız yoksa nikah mı?
7: Sadece nikah.
8: Düğün yerinde bir nikah.
11: Düğün yapıyorsun 4 saat, el alemi yediriyorsun, içiriyorsun. Nikahtan evlilik, düğün parasıyla yer içerim.
0: Ama IBAN verin, nikahımız var diye nikah yapın. Nikah getirsinler, atsınlar şeyleri. İBAN'a paraları atsınlar.
2: Bak, İBAN'dan yollamalarını ister misiniz siz?
12: Ya ben istemem.
11: Hadi İBAN'ımı batlayamam.
8: Bu birazcık çirkin olur gibi geliyor ya.
12: Görgüsüzlük gibi hani.
11: Araba istiyor, ikinci olmayacak, sıfır olacak.
2: Masraflar aslında evlenmeden başlıyor. İlk önce kız tarafı taleplerde bulunuyor, onu karşılayabilirseniz.
11: Altın istiyor, en az 1 milyon liralık kemeri olacak, burması olacak, şey olacak.
2: Maliyetler gözünüzü korkutuyor mu?
11: Çok aşırı. Erkek tarafı onu karşılayacağım diye bir borç çekiyor.
2: Özetle gelinlik, damatlık, kuaför masrafı, fotoğraf çekimi derken 2026 yılında evlenmenin maliyeti 2 milyonu aştı. İşte gençler de şu anda bunun en ucuza çekme derdinde.
13: Son bir haftadır hantavirüse yatıp hantavirüse kalkıyoruz. Gündemdeki konu vakalar, hastanede mi yoksa evde mi karantinaya alınmalı? Acaba Covid döneminde olduğu gibi bir kapanmaya gidilir mi? Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Profesör Doktor Mehmet Ceyhan TGRT Haber'e önemli açıklamalar yaptı.
14: Covid sonrası pandemi sendromu dediğimiz, insanlarda bir korku var. Yeniden böyle günler gelir mi diye. Bir defa bu hantavirüsle gelmez.
15: Hantavirüsle birlikte pandemi günleri geri mi gelecek sorusuna cevap verdi. Gemideki Türklerin ev karantinasına karşı çıktı.
14: Hastanede karantina olması ya da bir karantina merkezinde karantina olması gerekirdi. Çünkü burada bütün amaç İlk vakayı ortaya çıkarmamak. Evde bu iş biraz zor.
15: Profesör Doktor Mehmet Ceyhan TGRT Haber ekranlarında çarpıcı açıklamalar yaptı.
14: Bundan sonra pandemi mutlaka gelecektir. Pandemi artık olmayacak diye bir şey yok. Sadece zamanını bilmiyoruz.
15: Son bir haftada cevabı en çok merak edilen soruyu cevapladı. Pandemi mutlaka olacak ama bunun nedeni hantavirüs olmayacak.
14: Pandemi ya gripten gelecek ya da gene bir başka koronavirüsten gelecek.
15: Hayatın İçinden programının konuğu Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Profesör Doktor Mehmet Ceyhan'dı. Hantavirüsün 30 yıl önce insandan insana bulaştığının görüldüğünü söyledi.
14: Arjantin'de birkaç yıl önce bir kişi 34 kişiye bulaştırmış. Bunların 11'i hayatını kaybetmiş. Buradaki enteresan tarafı bir gemi ortamında olması bu işin.
15: Gemideki 3 Türk cumartesi gününden bu yana evlerinde karantinada. Emin Yoğurtçuoğlu, gemideki Türklerden biri, sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Hantavirüs test sonuçlarının negatif çıktığını duyurdu. Süreç boyunca karantinada kalmaya devam edeceğiz dedi.
14: 42 gün içerisinde herhangi bir dönemde pozitifleşebilir.
15: Profesör Doktor Ceyhan karantinanın evde olmaması gerektiğine dikkat çekti.
14: Hatta izolasyon merkezi de olabilir. Yani bu ille bir hastane ortamı da şart değil. Sağlıklı insanlar ama başka insanlarla teması engellenebilirdi.
15: Ruhi Çenet de ailesiyle birlikte karantinada olduğunu paylaştığı bu fotoğrafla duyurdu. Altına da her gün iki defa Sağlık Bakanlığı'ndan arıyorlar. Evden dışarıya çıkmıyoruz. Tüm testlerimiz yapıldı. Haziran'ın son haftasına kadar karantinada kalacağız notunu düştü.
6: Gemiden inmemden sadece bir gün sonra ölen kişinin karısı da öldü ve onun ardından üçüncü kişi de ölünce gemide tedavisi bulunmayan ve kemirgenlerden bulaşan hanta virüsü olduğu açığa çıktı.
13: Ve Türkiye Gazetesi'nden getirelim. Robot oyuncu sahnede, Metin Yıldız'ın yazıp yönettiği oyunda yapay zeka destekli insansı robot profesyonel oyuncularla aynı sahnede buluşacak diyor değerli izleyiciler. Önemli bir haber olduğunda bir kez daha söyleyelim bunu. Hakikaten artık Türkiye'de yapay zeka meselesi gördüğünüz gibi tiyatrolarda bir ilk oluyor değerli izleyiciler. Bu da önemli haberlerden bir tanesi. İnsansı robot bu. İnsansı robot tiyatro sahnesine başladı. Oyun 17 Mayıs'ta AKM'de premier yapacak. Eser hakkında açıklama yapan Metin Yıldız şöyle demiş: İlk defa bir yapay zeka insansı robot oyuncularla birlikte profesyonel bir sahneye çıkacak ve bizimle birlikte bir çok çalıştığı rolünü oynayacak. O da en az bizler kadar heyecanlı yorumunda bulunmuş. İstanbul İmraniye'de soğuk algınlığı için hastaneye giden 28 yaşındaki Gamze Yıldız uygulanan tedavinin ardından hayatını kaybetti. Ancak bazı iddialar da var, hem de çok ciddi iddialar. Ailesi genç kızın alerjisi olduğunu söylemesine rağmen verilen serum yüzünden öldüğünü söylüyor. Şimdi adli tıptan ölüm raporu bekleniyor.
16: Seruma alerjisi olduğunu söylüyor buraya geldiği zaman. Benim diyor ilaçlara karşı alerjim var. Bunu demiş olmasına rağmen 6 tane ilacı serumuna katıp veriyorlar.
17: İddia korkunç. Yanlış tedavi gencecik bir kızın ölümüne mi sebep oldu?
18: Çok acı çekti. Burası halen açık. Ben anlamadım. Bana verdikleri cevap buydu. Kimsenin suçu yok. Hiç kimsenin suçu yokmuş burada. Yani o zaman suçlu kim? Benim kızım mı suçlu?
17: 28 yaşındaki Gamze Yıldız 29 Mart'ta soğuk algınlığı için İstanbul Ümraniye'deki özel bir tıp merkezine gitti. İddiaya göre penisilin alerjisi olduğunu söylemesine rağmen serum verildi. Yıldız bir süre sonra fenalaştı.
18: Gencecik bir kız hiçbir rahatsızlığı olmadan ertesi gün daha iyi hissedeyim diye basit bir soğuk algınlığından buraya geliyor ve hiçbir zaman ertesi günü olmadı o çocuğun.
17: Kalbi duran Gamze Yıldız Ümraniye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Bir ay boyunca yoğun bakımda yaşam savaşı verdi ama tüm çabalar onu kurtarmaya yetmedi.
18: Her şeyin ortaya çıkmasını istiyorum. Ben adalet yerini bulsun istiyorum. Kızım o kadar iyiydik, hayvansever. Ben inan toprağında, biliyor herkes, karıncaları besliyorum. Kızımın toprağında ben karıncaları besliyorum.
17: Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Genç kızın acılı ailesi tıp merkezinin hala açık olmasına tepki gösterdi.
16: Biz birçok defa geldik. Hem bizi tehdit ettiler, bilgi almaya çalıştık. Silahlı kişiler vardı. Bir daha gelirseniz sizi vururuz.
18: Yani bu tip şeyler çok oluyormuş burada ve halen burası nasıl açık ben anlamıyorum.
17: Gamze Yıldız'ın kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için adli tıp kurumundan gelecek rapor bekleniyor.
18: Durmayacağız. Elimizden gelen ne varsa yapacağız. Asla sesimizi susturmayacağız.
13: Günlerdir konuşulan transfer gerçekleşti. Afyon Belediye Başkanı Burcu Köksal AK Parti'ye geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afyon Karahisar için birlikte çalışacağız mesajı verdi. Erdoğan eleştiri oklarını CHP'ye yöneltti.
19: AK Parti ailemize hoş geldiniz.
20: Türkiye'ye hizmet mücadelesini bugünden itibaren AK Parti çatısı altında yürütecek Afyon Karahisar ve Dinar belediye başkanlarımız ile belediye meclis üyelerimize, aramıza hoş geldiniz, safalar getirdiniz diyorum.
17: Günlerdir konuşuluyordu. O transfer gerçekleşti. Afyon Karahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal AK Parti'ye geçti.
20: CHP yönetimi bahane, bühtan ve fitne üretmeye harcadığı enerjiyi artık kendi yanlışlarıyla yüzleşmeye ayırmalı, onlar ne yaparsa yapsın. Biz yeni arkadaşlarımızla el ele verecek, tam bir dayanışma içinde Afyon'un daha gelişmesi için birlikte çalışacağız.
17: O katılım AK Parti genişletilmiş il başkanları toplantısında gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Erdoğan eleştiri oklarını CHP'ye yöneltti. CHP yönetimi ortaya saçılan pislikleri yalanla örtmeye çalışıyor dedi.
20: Siyasi üslubu kişinin aynasıdır. Karakter suikastı yapanlar karakter fukaralarının ta kendileridir. Affınıza sığınarak söylüyorum. Meyhane jargonuyla ona buna saldırarak, ona buna hakaret ederek siyasetteki kapasite açığı kapatılamaz.
17: Erdoğan, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın Belçika ziyaretinde esnaf ziyaretlerinde bulunmasını eleştiren muhalefete de çok sert tepki gösterdi.
20: Ellerine geçirdikleri her fırsatı Avrupa'da yaşayan kardeşlerimize yönelik bir linç kampanyasına dönüştürüyorlar.
17: Erdoğan, Avrupa Türk toplumunu ayrıştırıcı ifadelerin kabul edilemeyeceğini belirtti.
20: Asıl yüz kızartıcı olan ülkemizi yurt dışında başarıyla temsil eden Türkiye sevdalısı yüreklere zırzop diyerek hakaret eden aşağılık zihniyettir.
17: Erdoğan konuşmasını tamamladıktan sonra kürsüye çiçeği burnunda AK Partili Burcu Köksal çıktı. İlk açıklamasını da orada yaptı.
1: Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde Afyonkarahisar'ımızı yeniden inşa etmek için memleketime Adalet ve Kalkınma Partisi saflarında hizmet edeceğim.
17: Köksal'a rozetini AK Parti Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan taktı. Köksal'la birlikte Dinar Belediye Başkanı Veysel Topçu da AK Parti'ye katıldı. Onun rozetini ise Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı. Başkanlarla beraber 5 il belediye meclis üyesiyle 3 ilçe belediye meclis üyesi de AK Parti'ye katıldı. Böylece Afyonkarahisar Belediyesi meclisinde çoğunluk Cumhur İttifakı'na geçmiş oldu.
19: Büyük AK Parti ailemize hoş geldiniz.
13: Cumhurbaşkanı Erdoğan 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü kutlama programında konuştu. Tarımda dönüşüm projesi başlatıyoruz dedi. Çiftçilere 7 yıla kadar vadeli 24 ay geri ödemesiz kredi müjdesi verdi.
20: Tarımda planlamanın ikinci safhasına geçiyoruz. Dönüşüm projesini bu yıl içinde başlatıyoruz.
15: Tarımda dönüşüm projesi başlatıyoruz dedi. Çiftçiye finansman müjdesi verdi.
20: İşletmelerimize 24 ay geri ödemesiz 7 yıla kadar vadeli ve proje büyüklüğüne göre 10 milyon dolara kadar finansman imkanı sağlayacağız. 10 yıl boyunca 5,3 milyar dolarlık bu finansman paketinin ilk 750 milyon dolarını 2026 yılı içinde kullanımına açıyoruz. 400 bin çiftçimizin ürünlerini pazarlayabilecekleri yeni kanallar oluşturacak. 250 bin vatandaşımıza yeni istihdam imkanı getireceğiz.
15: Cumhurbaşkanı Erdoğan Beştepe'de 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü'nde konuştu.
20: Sebze üretiminde dünyada 3. Meyvede 4. Bal üretiminde Avrupa'da lider. Su ürünleri yetiştiriciliğinde 2. sıradayız.
15: Cumhurbaşkanı Erdoğan gıda milliyetçiliği vurgusu yaptı. Tarımsal üretim ve gıda arz güvenliği konusunda hiçbir sorunumuz yok dedi.
20: Ambarın anahtarı kimdeyse güç ondadır diyerek planlamamızı bu gerçeklere göre yaptık. Bir taraftan dengeli dış politikamızla etrafımızı saran ateş çemberinden ülkemizi ve milletimizi korurken diğer taraftan 86 milyon vatandaşımızın gıda emniyetini sorunsuz şekilde sağlamayı başardık.
13: Ve çiftçiye 7 yıl vadeli yeni kredi. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarımda yeni sistemi uygulamaya koyacaklarını, işletmeleri 24 ay geri ödemesiz 7 yıla kadar vadeli 10 milyon dolara kadar finansman desteği sağlayacaklarını açıkladı. Hürriyet'in haberi. Erdoğan 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü dolayısıyla dün Beştepe'de düzenlenen programda konuştu. Su stresi ve iklim krizi yanında salgın, sıcak savaşlar, Gıda arz güvenliği önemi tescillendi. Gıda milliyetçiliği yaygınlık kazandı. Bunlara karşı tedbirlerimizi önceden aldık. Vatandaşımızın gıda emniyetini sağlamayı başardık dedi. Tarımda planlamanın ikinci aşamasına geçiyoruz. Ürünlerin doğru yerde işleneceği sistemi hayata geçiriyoruz. İşletmelerimize 24 ay geri ödemesiz 7 yıla kadar vadeli proje büyüklüğüne göre 10 milyon dolara kadar finansman imkanı sağlayacağız. 10 yıl sürecek 5.3 milyar dolarlık bu paketin 750 milyon dolarını 2026'da kullanıma açıyoruz dedi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Doha'dan dünyaya kritik mesaj verdi. Hürmüz Boğazı açılmalı diyerek enerji güvenliği ve küresel ekonomi için alarm zillerini çaldığını söyledi. Fidan, İsrail'in politikalarının ise artık küresel güvenlik sorunu haline geldiğini vurguladı.
17: ABD-İsrail'le İran hattındaki gerilim, Hürmüz Boğazı üzerinden büyüyen küresel endişe ve gözlerin çevrildiği kritik diplomasi trafiği. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar'ın başkenti Doha'da dünyaya net mesaj verdi. Hürmüz Boğazı

0: Kendisine, enerji güvenliğine, bölgedeki ekonomik istikrara, siyasi istikrara büyük bir baskı uygulamakta. Dünya hükümetleri bu ekonomik baskıyı her türlü şekilde hissetmekte. Dolayısıyla aslında genel dünya kamuoyunun çabası bir an önce bu anlaşmaya varılması ve boğazın açılması, seyir sefer emniyetinin bir an önce hayata geçmesi.
1: Türkiye'nin geçiş güvenliği için tüm diplomatik çabaları desteklediğini vurgulayan Dışişleri Bakanı, Boğaz'ın bir silah gibi kullanılmaması gerektiğinin altını çizdi.
0: Boğaz'ın tabii ki açılması konusundaki bütün çabaları destekliyoruz. Hürmüz Boğazı'nın bir silah olarak kullanılmaması, bölge güvenliği için, bölge istikrarı için olduğu kadar dünya ekonomisi için de fevkalade önemli. Bu açıdan geçiş emniyetinin sağlanması, bir daha bu duruma dönülmemesi için bütün çabaları destekliyoruz.
1: Gazze mesajı da veren Dışişleri Bakanı Fidan, Filistin'in unutulmaması gerektiğine dikkat çekti.
0: Körfez'deki sorun Gazze konusunu hiçbir şekilde unutturmamalı. Biliyorsunuz İsrail yayılmacılığı hala bölgemizde birinci dereceden bir istikrar sorunu, güvenlik sorunu olmaya devam ediyor. İsrail'in ortaya koyduğu politikalar bir küresel sorun, güvenlik sorunu haline gelmiştir. İşte dün görüyorsunuz Avrupa Birliği'nin aldığı yaptırım kararları var topluca İsrail'e karşı. Ve ben önümüzdeki dönemde dünya kamuoyunun İsrail'in yayılmacı politikalarına karşı daha fazla tepki koyacağına inanıyorum.
2: TGRT FM Haber.
3: Şimdi reklamlar.
4: Hyundai test sürüş günleriyle bayram erken başladı. 9-17 Mayıs tarihleri arasında Hyundai showroomlarına gelin, Hyundai modellerini test edin. Mayıs'a özel fırsatlarla bayram coşkusunu erkenden yaşayın.
5: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
6: Bu bayram çalışan da işveren de MoneyPay yan hak çözümleriyle bayram ediyor. Çalışanlar MoneyPro ile Migros mağazaları ve uygulamasında ihtiyaçlarını karşılıyor. MoneyPro Flex ile 50'den fazla markada özgürce alışveriş yapıyor. İşverenler ise %45'e varan vergi avantajı ve operasyonel kolaylık kazanıyor. MoneyPay. Her ihtiyaca uygun yan hak çözümü epey. MoneyPay bir Migros iştirakidir.
7: Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at, ister evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle bir adım önde ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
3: Reklamları dinlediniz.

Kaçırılan Osmanlı 3. Bölüm. Radyoya uyarlayan ve yöneten Mehmet Köseoğlu. Seslendirme Yönetmeni Yaşar Özdemir. Kayıt ve Montaj Muhittin Sami Yaygıngöl. Program Yönetmeni Bahattin Apak. İstanbul'un fethinden bir asır öncesi 2. Osmanlı Sultanı Orhan Gazi dönemi. Hikayemiz, siyasi maksatlarla kaçırılan Orhan Gazi'nin oğlu Halil'in kurtarılması için iki Osmanlı neferinin verdikleri mücadeleyi konu etmektedir. Tam bir çöküş dönemi yaşayan Bizans'ta imparator esrarengiz şekilde ortadan kaybolmuş, daha sonra da ölü bulunmuştur. Albay Fedon,

0: kendi yaptığı halde imparatoru Aristo'nun öldürdüğünü iddia etmiştir. Aristo denilen kişi aslında Aydos Kalesi Fatihi Abdurrahman Gazi'nin oğlu Karaca Gazi'den başkası değildir. Sarayda kendisine sevdalanan Leonore'yi da alarak gizlice Bizans'tan ayrılmış ve memleketine gelerek onunla evlenmiştir. Bu gelişmelerden sonra Karaca Gazi'nin cezalandırılması için kurnazlığıyla meşhur albay Fedon görevlendirilir.
1: İmparatorum, iltifatlarıyla beni mahcup ediyorlar.
2: Ben kararımı verdim. İstersen yanına silahlı adam bile alabilirsin. Yalnız bu işi yaparken çok uyanık ve tetikli olmalısın. Giderken tebliğli kıyafet etmelisin. Türkçeyi de mükemmel bildiğin için bir köylü celep gibi hareket edebilirsin. Ancak Osmanlılara casusluk yapan o haddini aşmışı canlı olarak istiyorum.
1: Hem de canlı olarak. Hı hı. Ah haşmetli imparatorum, siz o Osmanlı'nın ne yaman biri olduğunu bilmiyorsunuz.
2: Zeka bakımından senden üstün olması mümkün değil Fedon. Sen ne yapar eder onu tuzağa düşürebilirsin. Çünkü onu senden daha iyi tanıyan hiç kimse yoktur.
1: Bilemiyorum efendim. Bizim Aristo dediğimiz Karaca Gazi'yi tuzağa düşürmek hiç de kolay değil.
2: Kolay olsaydı herkes yapardı. Bu işi başardığın takdirde benden isteyip de alamayacağın hiçbir şey yoktur.
1: Haşmetli imparatorumun lütuflarını her zaman fazlasıyla görmekteyim. Eğer bu işi başarabilirsem bunu sadece imparatoruma olan bağlılığımdan yapacağım.
2: Hadi göreyim seni Fedon. Bu işleri başarırsan Bizans'ın yüzünü ağartmış olursun. Orhan denen o gözü dönmüşe, Osmanlı sultanına da iyi bir ders vermiş olacağız.
1: Elimden geleni yapacağım haşmetli imparatorum.
2: Yanımdan çıktıktan sonra General Febüs'e de uğra. Meseleyi o da biliyor. Görevini başarman konusunda sana tavsiyelerde bulunabilir.
1: Emredersiniz haşmet mağab.
3: İmparator seni bu işte görevlendirmekle çok isabetli davranmış Fedon. İtiraf etmek isterim ki bu Osmanlı casusunun koskoca bir imparatoru öldürmüş olması ülkemiz adına utanç verici bir durumdur.
1: Elimden geleni yapacağım generalim. Ama başarabileceğime ihtimal vermiyorum.
3: Neden başaramayacaksın ki? Eskişehir'i biliyorsun herhalde.
1: Bir kere gitmiştim. Aradığımı bulmam zor olmaz ama...
3: Ama ne?
1: Bütün mesele onu bulduktan sonra ne yapabileceğim?
3: Tek başına bir şey yapamazsın Fedon. Aristo senden daha güçlüdür. Dövüşürsen seni yener. Ama yanına bu işte mahir 10 adam alırsan onu yakalayabilirsin.
1: Hayır, hayır, hayır, hayır general. Değil 10 adam. 1000 tane adam bile alsam onu asla yakalayamam. Karaca Gazi'nin ne yaman biri olduğunu beşikteki çocuk bile bilir. Tıpkı babasına çekmiş. Bir avuç arkadaşıyla koskoca Aydos Kalesi'ni fethettiği zaman ben de oradaydım.
3: Evet biliyorum.
1: İşte o adamın oğlu. Babasından birkaç gömlek yukarı diyebilirim. Bu yüzden Karaca Gazi'yi ele geçirmenin tek yolu hiledir. Ben de bu yola başvuracağım.
3: Bence de Fedon. Çünkü şeytana bile pabucunu ters giydirecek kadar kurnaz ve becerikli birisin. Unutma. Bu işi başardığın takdirde adın Bizans tarihinin şeref defterine altın harflerle yazılacak.
1: Umarım her şey dediğiniz kadar kolay olur. Biliyorsunuz dört bir yanımızı Osmanlılar muhasara altına aldılar. Adeta kuş uçsa haberleri oluyor. Eskişehir'e vardığım zaman güvenli bir yerde kalmam gerekecek. Hanlarda kalırsam dikkat çekebilirim.
3: Merak etme, bunu da düşündük. Bu kağıtta adresleri yazılı, şeklen Müslüman olmuş görünen birkaç dini bütün adamımız var. Bizans patriğinden sana her türlü kolaylığın gösterilmesini sağlayacak bir de yazı aldım. Nasıl, rahatladın mı bari?
1: Verin bakalım general. Umarım şansım yaver gider.
4: Ve Fedon, hayvan alıp satan bir tüccar kılığına girerek yola çıktı. İçinde tarifi imkansız bir korku vardı. Karaca Gazi'yi nasıl yakalayacağını, onu nasıl kaçıracağını düşünüyordu. Uzun ve yıpratıcı bir yolculuktan sonra Eskişehir'e vardı ve kendisine adresi verilen kimseyi buldu.

0: Bana inandınız mı Yorgi Efendi?
1: İnandım Fedon kardeş. Sizin için ne yapabilirim?
0: Burada bir müddet sizde kalmak istiyorum.
1: Aa, emriniz olur Fedon Efendi.
0: Bizans'tan buraya gelişimden hiç kimseye söz etmeyeceksiniz. Hı hı. Yoksa ikimizin de sonu olur.
1: Aa, biliyorum biliyorum. Asla endişe etmeyiniz.
0: Sen buraları iyi biliyor musun?
1: Evet. Uzun yıllardır burada yaşıyorum. Hmm. Niçin sordunuz?
0: O halde Abdurrahman Gazi'yi tanırsın.
1: Nasıl tanımam? Onu tanımak için buralı olmaya gerek yok ki. O efsane bir isimdir.
0: Peki ya oğlu Karaca Gazi'yi?
1: Evet evet, onu da tanırım. Ancak kendisini görmüş değilim.
0: Ya, onun hakkında neler biliyorsun?
1: Bildiğim kadarıyla babasının çiftliğinde yaşıyor. Orada at yetiştiriyor.
0: Başka?
1: Başka mı? Bundan başka bildiğim şey onun genç olmasına rağmen herkes tarafından sevilen, sayılan biri olması. Ayrıca iyi bir savaşçı. Duyduğuma göre şu anda Orhan Gazi'nin oğlu ile bir süre için yaylaya çıkmış.
0: Ne dedin? Orhan Gazi'nin oğlu mu dedin?
1: Evet. Orhan Gazi'nin Halil adında bir oğlu var. Çocuk 4-5 yaşlarında olmasına rağmen bir kılıcı kaldırabiliyor ve ata binebiliyormuş.
0: Peki annesi kimmiş bu çocuğun?
1: Sanıyorum bizden biri.
0: Yani Teodora'nın oğlu mu bu çocuk?
1: Evet evet, öyle sanıyorum.
2: Çok güzel. Harika. Harika.
0: Bu çiftliğin nerede olduğunu öğrenmek istiyorum. Yarın oraya gideceğim.

Demek Orhan Gazi'nin biricik sevgili oğlu Halil çok yakınımda bir yerde, bir çiftlikte bulunuyor. Bu çocuk aynı zamanda Bizans tahtının da varisi sayılır. Yani bir Bizans çocuğu. Şu anda tahta oturan İmparator İones bekar. Evlense bile çocuğunun olacağını kim garanti eder ki? Eğer imparatora bir şey olursa, Bizans tahtının sahibi Karaca Gazi'nin oğlu olur. Vay be! Hayat sürprizlerle dolu. Bence Karaca Gazi'yi yakalamak yerine Orhan Gazi'nin oğlu Halil'i kaçırmak daha akıllıca olur. Evet evet, bu işe imparator da sevinir. İmparator Orhan Gazi'nin saldırılarına karşı bir koz olarak da kullanabilir çocuğu. En iyisi yarın şu çiftliği bir göreyim bakayım.

0: Yorgi, bana şu çiftliğin yerini bir tarif edebilir misin?
1: Tabii. Hep güneye doğru gideceksiniz. Bu yol sizi doğruca çiftliğe çıkartacaktır.
0: Peki. Yardımların için teşekkür ederim.
1: Geri gelecek misiniz?
0: Bu duruma bağlı. Hoşça kal.
1: Güle güle.
2: Köylü Yorgi'nin sözüne ettiği çiftlik burası olmalı. Avluda birkaç yanaşma var ama Karacı Gazi, yani Aristo'yu göremiyorum.
3: Halil, neredesin?
4: Zeynep ablayla saklambaç oynuyoruz teyzeciğim.
3: Tamam ama fazla uzaklaşma. Birazdan yemek yiyeceksin.
4: Olur.
2: Şans diye buna denir işte. Küçük çocuğun teyze dediği kadın imparatorun kız kardeşi Prenses Leonora. Tam bir Osmanlı kadın olmuş.
4: Şimdi eve ben olacağım Zeynep abla. Ona kadar sayacağım, sonra seni arayacağım, tamam mı?
5: Tamam. Ama ondan önce bakmak yok. Hadi saymaya başla.
4: 1, 2, 3, 4.
2: Önce şu Zeynep denen kızı 6, aradan kaldırmalıyım.
4: 7.
2: Kız ağıra saklanmaya 8, gidiyor.
4: Bakın.
2: İşte. Kız ağıra gitti. Oğlan nasıl olsa kızı orada arar. Ondan önce ağıra gidip kızı öldüreyim. Sonra da çocuğu alır giderim.
4: Zeynep abla! Bulamıyorum seni. Elmadan sap çık, armuttan sap çıkmak.
5: Kim o?
4: Zeynep abla!
2: Benim.
5: Sen de kimsin?
2: Şimdi söylerim.
5: Kimsin? Ne arıyorsun burada? Aman Allah! O bıçakla ne yapacaksın?
2: Al bakalım. Al bakalım. Kız öldü. Çocuk buraya girmeden onu samanların arasına saklamalıyım. İşte samanların altına sakladım. Hemen bulamazlar onu.
4: Zeynep abla, burada mısın?
0: Merhaba. Senin adın Halil mi? Ben babanın arkadaşıyım. Beni buraya seni almam için gönderdi.
4: Babam nerede ki?
0: Civar köylerin birinde. Orada çok güzel atlar bulmuş. Halil'i al getir de bindireyim dedi.
4: Yaşasın, ben atlara binmeye bayılıyorum.
0: Baban da öyle söyledi. Gel hadi götüreyim seni ona.
4: Olur ama önce anneme söylemem lazım.
0: Yo. Baban annene haber vermemeni söyledi. Verirsen senin gelmene izin vermez dedi.
4: Doğru, annem göndermez. Benim ata binmemden korkuyor.
0: İyi, o zaman kimselere görünmeden gidelim hadi.

0: Hatice.
1: Efendim Karaca Gazi.
0: Sultanımızın oğlu Halil nerede?
1: Bir ara Zeynep'le saklambaç oynuyorlardı. Bir yerlere gizlenmiştir.
0: Tamam, ben bakarım. Sen işine bak.
2: Aslan Halil'im benim. Onu tam bir serden geçti olarak yetiştireceğim. Şimdiden büyük insanlar gibi at biniyor.
0: Halil!
2: Ağır mı saklandı yoksa?
0: Halil! Zeynep!
2: Allah Allah. Ağırda kimse yok. Nereye gittiler acaba? O da ne? Şu samanların içinden uzanan şey ayak değil mi? Bu Zeynep. Zeynep! Aman Allah'ım. Buyruk an içinde. Zeynep! Zeynep!
1: Çabuk olun. Halil'i kaçırdılar.
0: Kaçırdılar mı? Kimler kaçırdı?
1: Adamın biri.
0: Seni bıçaklayan da aynı adam mı?
1: Evet.
0: Ne zaman oldu bu iş?
1: Bir saat oluyor.
0: Nasıl biriydi? Tarif et Zeynep. Zeynep! Zeynep! Zeynep!

0: İbrahim, çabuk adamları topla. Halil'i kaçırdılar.
1: Sen neler söylüyorsun Karaca Gazi Bey? Orhan Gazi'nin çocuğunu kaçırmaya kim cesaret edebilir ki?
0: Bilmiyorum. Orhan Bey'in bana emanet etmişti onu. Ne diyeceğim şimdi beyime? Halil'i kaçıran her kimse Zeynep'i de öldürmüş. Kızcağızın cesedi ağırda. Söyle alsınlar.
2: Çocuklar, silahların, atlara binin. Beyimizin çocuğunu kaçıranı takip edeceğiz.
3: Beyim, duyduklarım doğru mu? Halil'i kaçırdılar mı?
0: Telaşlanma Hatice. Çocuğu kaçıran fazla uzağa gitmiş olamaz. İnşallah bulacağız onu.
3: Aman Allah'ım.
2: Hadi,
3: aman
2: hadi.
3: Allah.
2: Çabuk olun.
4: Biz hazırız. Hazır
2: mısın? Hadi. Hepimiz hazırız Karaca Gazi.
0: Tamam. İbrahim, gidiyoruz.
2: Nereleri arayacağız?
0: Her tarafı. Aklınıza gelen her yeri. Herkes ayrı bir tarafa gidecek ve arama sonunda yine burada çiftlikte buluşacağız. Hadi ya Allah, bismillah.
4: Ya Allah, bismillah.
2: Hadi bismillah.
4: Ya Allah, ya bismillah.
3: Orhan Bey'imize ne diyeceğiz?
0: Ben de onu düşünüyorum. Bu kaçırılma haberi beyimize ulaşmadan bu işi halletmem lazım.
3: Halil'i kim, neden kaçırmış olabilir ki?
0: Sanıyorum bu Bizanslıların işi. Orhan Gazi Bey'imiz Bizanslıları dört bir yandan sıkıştırdı. Çocuğu kaçırmakla belki de onu beyimize karşı koz olarak kullanacaklar.
3: Allah-u Teala yardımcımız olsun beyim. Sakın Halil'i bulmadan gelme.
0: Merak etme güzel hatunum. Allah-u Teala'nın izniyle er geç bulacağım bey çocuğunu. De!
5: Kaçırılan Osman'la oyunun 3. bölümünü dinlediniz. 4. bölümde buluşmak üzere, hoşça kalınız.
6: Şimdi reklamlar.
7: Ben Yüksel, çekici Yüksel. Çekiciliğin dışında hobi olarak da apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda bir takım sorunlar başladı.
8: Donuyoruz Yüksel abi.
7: Bu havada.
8: İnternette donuyoruz.
7: Benim adım çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz.
9: Fiber hızında hep edin, havada karada çekerim.
10: Yüksel abi, üst geçide bak abi.
11: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.

0: gücünde Süperbox 5G fırsatını kaçırmayın.
1: Şak diye internet, tak diye evinizde.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
3: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

dört dörtlük fırsatı yakalayacaksın. Kontinental takacaksın, FIFA Dünya Kupası 2026 futbol topu kazanacaksın. 5 Mayıs 30 Haziran 2026 tarihleri arasında kampanyaya katılan yetkili satıcılardan 4 adet 18 inç ve üzeri yaz veya 4 mevsim binek, su, 4x4 Kontinental lastik alın, FIFA Dünya Kupası 2026 futbol topu kazanın. Üstelik World'e özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatını kaçırmayın. Detaylı bilgi

Günaydın, hoş geldiniz. TGT FM'de buluştuk yine haftanın tam ortasında. Biraz soğukla, biraz yağmurla geldik. Dışarısı böyle sıcak gibi görünüyor ama hem rüzgar var hem de hava sıcaklığı değişecek. Bugünden itibaren yağışlı bir havanın etkisi altına giriyoruz. Türkiye genelinde bazı valiliklerin uyarıları da var. Yağmur kuvvetli olabilir, don hadisesi, hortum yaşanabilir diye detaylara bakacağız. Biz bugün içinde bulunduğumuz hafta sebebiyle biraz ebelik mesleğinden konuşacağız. Ebe nedir, ne iş yapar? Sanki böyle bu son zamanlarda biraz meslek olarak az tercih edilen ama aslında özellikle büyük şehirlerin o merkez coğrafyasında değil ama biraz daha içerilere doğru yayıldığında çok iş gibi çalışan bir kişiden bahsediyoruz. Dolayısıyla bu mesleğin ne olduğunu erbabından dinleyeceğiz birazdan. Bir de bu mevsim böyle artan alerji şikayetleri, özellikle çocuklardaki döküntüler bir diğer konumuz olacak. İkinci bölümde bu başlıkları değerlendireceğiz.

Önce İstanbul trafiğine bir bakalım. 165'lik bir yoğunluk var. Kaza ve araç arızaları var. Hem Avrupa hem Anadolu yakasında kazalardan bir tanesi. Bağlantı yolunda TM5 istikametinde Bayrampaşa'da orta şeritte zincirleme bir trafik kazası. Şu anda 3 şeritte bu bölgede trafiğe kapalı, yan yoldan trafik akışı verilmeye çalışılıyor. Bunun biraz ilerisinde TEM'de İstoç 250 yönünde, Masko yönünde sağ şeritte bir araç arızası var ve bu bölgede oldukça yoğun. Bundan sonra TEM'de devam edecek olanlar için Hassal-Seyrantepe trafiği var, onu da hatırlatmış olalım. TEM'in gerisine baktığımızda ise Firuzköy Isparta Kule trafiği dikkat çekiyor. Beylikdüzü nokta olarak yoğun, hem Avcılar istikametinde hem Büyükçekmece istikametinde. Bu arada Avcılar Gümüşbala Küçükçekmece yönünde sol şeritte bir araç arızası var. Hemen aynı noktada bir araç arızası daha var. İki şeritte bu noktada araç arızası sebebiyle kapalı. E5'te devam edecek olanlar bugün özellikle Mertel'e kadar yoğun bir trafik görecekler. Sonra Cevizli Bağ trafiği var. İncili'den sonra biraz rahat. Sonra Cevizli Bağ trafiği var. Arkasından Mecidiyeköy trafiği var. Sonra köprüye ulaşabilecekler. Sahil yolu en iyi alternatif. Sahil yolunda biraz Yeşilyurt trafiği var. Özellikle Florya Sapağı ile beraber sahil yoluna dönenler için, ama Ataköy Sapağı'ndan gelenler için bir trafik yok. Tarihi Yarımada da dahil olmak üzere açık. Sonrasında Karaköy'de ve Beşiktaş'ta yavaşlamalar söz konusu. Anadolu yakasında da iki ayrı noktada kaza var. Bunlardan biri Alemdağ'da bir şerit trafiğe kapalı. Diğeri yine Şile yolu Alemdağ Ömerli yönünde. Burada da bir kaza var ve burada da bir şerit trafiğe kapalı. Özellikle Ümraniye Sapağı'ndan gelip Şile, Çekmeköy istikametine gidenleri ilgilendiren bir trafik bu. Anadolu yakasının Avrupa'ya geçişte Çamlıca Altunizade trafiği var. Şehitler Köprüsü'nde Üsküdar'dan bağlantı oldukça yoğun. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nü kullanacak olanlar için Ataşehir yoğun, sonra biraz açılacak. Ümraniye'den itibaren başlayan trafik yoğunluğuysa köprü girişine kadar devam ediyor. TEM'de Sancaktepe Ataşehir arası yoğun, E5'te Kartal Göztepe arası yoğun, hatta Kadıköy'e kadar bu trafik devam ediyor. Bağlantı yollarında da yine bugün her iki yönlü bir trafik yoğunluğu dikkat çekiyor. %65 İstanbul'da trafik yoğunluğu. Gelelim hava durumuna. 16 derecelik bir sıcaklık var İstanbul'da. Gün içinde bu sıcaklık 23 dereceye kadar çıkacak. Dün akşam çok güzel bir yağmur vardı. Biraz geç saatte ayakta olanlar o yağmurun mis gibi kokusundan istifade ettiler. 18-19 derecelik sıcaklık gün içinde 23 dereceye çıkacak. Özellikle sabah saatlerinde bazı semtlerde yağış var. Akşamda yağış etkisini gösterecek. Bugün var yağmur, perşembe günü var yağmur ve pazar günü yine hava yağmurlu. O sıcaklıklarda da özellikle perşembe, cuma bir 18-19 dereceye gerileme söz konusu. Biraz serinleyeceğiz. Hızlı ısınmıştık. İyi gelecek doğrusunu isterseniz, en azından ben kendi adıma konuşayım. Ankara'da 18 derece sıcaklık. Gün içinde 21 dereceye çıkacak. Bugün mevzi bir sağanak yağış var ama yarın bu yağış gök gürültülü sağanağa dönecek. Hava sıcaklığı düşecek. Bugün 23 dereceye kadar çıkacak olan sıcaklık yarın 18 dereceyi, cuma 17 dereceyi anca görecek. İstanbul gibi Ankara'da da pazar günü için yağış bekleniyor ama tarih yaklaştığında onu biraz daha net görmeye çalışacağız. Henüz uzun vadeli bir rapor. Gelelim İzmir'e. İzmir'de sıcaklık 24 dereceye doğru gidiyor. Gün içinde 28 dereceyi görecek. Bugünden yarına hem rüzgar yön değiştirecek, güneyden kuzeye dönecek, hem de sıcaklıklar şöyle bir 6-7 derece kadar düşecek. Bugün 29-30 dereceyi görecek olan sıcaklık yarın 23 dereceye kadar çıkacak. Perşembe günü de aşağı yukarı böyle. Hafta sonuna doğru sıcaklık yeniden aynı değerlere çıkacak ama pazar günü yağmur bekleniyor bölgede. Bugün yok ama perşembe, cuma ve pazar için İzmir'de yağmur beklentisi olduğunu hatırlatalım ve haritamızı açalım bakalım. Bu tahminler üzerinden Türkiye geneli için ne söyleyeceğiz? Bugün Türkiye'nin kuzeyinde, Doğu Anadolu'da, Güneydoğu Anadolu'nun güneydoğu ucunda, Hatay'ın biraz kuzeyinden başlamak üzere, hatta Adana'dan başlatalım. Şöyle baraj göllerine doğru giden mevzi üzerinde yine Kayseri'de, Sivas'ta gök gürültülü sağanak yağışlar var. Ankara'dan başlamak üzere şöyle aşağı bir yayla inelim Niğde'ye kadar. Bu bölgede de sağanak geçişleri var. Mevzi sağanaklar. Ege'de yağış yok. İç Anadolu bölgesinin orta ve batısında yağış yok.
Akdeniz'in iç ve batısında yağış yok. Güneydoğu Anadolu bölgesine şöyle Hatay'ın güneyiyle beraber başlayalım ve sınır boyunca Mardin ve Batman'a kadar gidelim. Bu bölgede yağış yok. Onun dışında bugün Türkiye her yeriyle yağış alıyor. Ama yarın asıl Türkiye'nin tamamında neredeyse Van, Hakkari ve Şırnak hariç Türkiye'nin tamamında yağışlar var. Kuzeyde yağışlar kuvvetli. Özellikle Karadeniz yarın kuvvetli yağış alacak. Karadeniz'de bugün de yağış var ama yarın kuvvetini artıracak. Yine bu kuvvetli yağışlar İç Anadolu bölgesinin kuzeyinde yarın etkili olacak. Yarın Sivas'ta, Kayseri'de yağışın kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Bu bölgeler için hatırlatmalarda bulunalım. Ankara valisi de bu yağışlar için dikkat çekti. Yine Cuma günü itibariyle Marmara, Ege'nin kuzeyi, İç Anadolu bölgesinde bölgenin işte Ankara'dan batıya doğru olan kısım diyelim. Bu bölgelerde yağış yok. Onun dışında yine tüm Türkiye'de yağış var. Karadeniz'in orta ve doğusu Cuma günü de kuvvetli yağış alacak. Doğu, Güneydoğu Anadolu'da yağışlar çok kuvvetli. Akdeniz'in doğusu öyle. Bu önümüzdeki 4-5 günlük süreçte çok dikkatli olmak lazım. Yağışlar sele yol açabilir. Hortumlar ortaya çıkabilir. Dolu yağabilir. Sıcaklık hızlı değiştirecek. Çünkü rüzgar yön değiştirecek. Güneyden kuzeye dönecek. Dolayısıyla çok dikkatli olmak lazım. Hafta sonu yağışlar Doğu, Güneydoğu Anadolu'ya hapsolacak ama pazar günü yeni bir kütleyle yeniden batıdan yağış alacağız. Doğuda da yine yağışlar etkili olmaya devam edecek. Yani bu önümüzdeki 4-5 gün yağışlar konusunda dikkatli olmak lazım. Bunlar bahar yağmurları. Beklediğimiz, istediğimiz, özlediğimiz yağmurlar. Son 6-7 yıldan sonra barajlarımız hakikaten çok güzel bir doluluk seviyesine ulaştı. Aynı zamanda dün de söylemiştim, mesela Keban gibi 6-7 yıldır baraj kapakları hiç açılmayan barajlarda bile kapaklar açıldı, su verildi. Bunlar hepsi güzel işaretler taşmayı önlemek için. Bunlar dediğim gibi sevindirici güzel işaretler. İnşallah yaz mevsimine böyle dolu dolu barajlarımızla gireceğiz.

Siz de soruyor musunuz kendi çocuğunuz için? Bu çocuk neden böyle? Bu çocuk kime çekti? Hayır, biz böyle değiliz ama bu çocuk kime çekti? Anne babaların çok sarf ettiği bir cümle bu. Bu çocuk sizin eseriniz. Tabii ki toplumun, tabii ki okulun, tabii ki çevrenin, tabii ki yakınların, tabii ki komşuların, tabii ki arkadaşların, tabii ki sosyal medyanın da izleri var. Ama bu çocuk sizin çocuğunuz. Bu çocuğun anne baba adında sosyal medya yazmıyor. Bu çocuğun anne baba adında komşular büyüttü onu, bir bilseniz yazmıyor. O çocuğun anne baba adında sizin adınız var. Dolayısıyla bu çocuk sizin çocuğunuz, sizin eseriniz. Bu çocuk kime çekti cümlesi biraz o an, içinde bulunduğumuz anı eleştirmek için söylenmiş olabilir. Ama gün sonunda hepimiz bal gibi biliyoruz ki bu çocuklar bizim yetiştirdiğimiz gibi yetişiyorlar. Peki o zaman nerede hata yapıyoruz? Bir bakalım. Nerede hata yapıyoruz da biz çocuklarımızı yetiştirirken istemediğimiz sonuçlar diyelim ona. Hani neden böyle? İstemediğimiz bir şey var ki eleştiriyoruz. Neden bununla karşılaşıyoruz? Gelin bir beraber bakalım.

Evet, Harvard Üniversitesi'nin yaptığı bir çalışma var sevgili dinleyiciler. Harvard Grant çalışması 1938'de başlamış. Aynı insanlar yıllarca izlenmiş, çocukluklarından yaşlılıklarına kadar. Hayatlarının bütün detayları kaydedilmiş. Peki bu detaylar neden izlendi acaba? Bu çocuklar bu kadar yıl boyunca neden takip edildi? Ne arandı? Acaba sağlıklarıyla ilgili bir şeylere mi bakıldı? Mutlular mı? Gün sonunda yaşlı oldular mı? Mutlu yaşadılar mı? Başarılı oldular mı? Mesela çok büyük, çok yüksek yerlere geldiler mi? Aslında hepsine bakıldı. Bir insanın hayatını değiştiren faktörler değerlendirildi. Yani bir insan aynı çevrede yetişip, bazen aynı babayla, anne babayla yetişip neden birbirinden farklı oluyor? Ya da aynı çevrede olmadığı halde, birbirlerini hiç görmediği halde neden benzer hayat hikayeleri yaşıyorlar? İşte sadece zekaya değil, sadece yeteneğe değil, aslında her şeye bakıldı ve bunların neden bazılarının problemlerle daha kolay yüzleştiğini ve çözüm üretebildiğini ama bazılarının neden bunu başaramadığını da görmeye çalıştı Harvard Üniversitesi. Ve her şeyi, hani çocukluğa indiriyoruz ya psikologlar, psikiyatrlar, ya senin çocukluğunda ne var acaba diyorlar ya, işte Harvard Üniversitesi de aslında bu deneklerin 3-4 yaşında hayatla ilgili ilk sorumlulukları almaya başladığı zamana kadar inmiş. Aslında farklılıkların büyük bir kısmı bu yaşta ortaya çıkıyor. Çocuklara 3-4 yaşındayken küçük sorumluluklar vermek, bunu artık Harvard Üniversitesi'nde değilim ama yıllardır o kadar çok söylüyorum ki çocuklarınızı mutlaka çalıştırın. Bu para karşılığı sabahın köründe işe git, akşama kadar çalış anlamına gelmiyor. Ama herkesin toplum hayatı içinde, ev hayatı içinde yapması gereken işler var. En basiti çocuğun kendi odasını toplaması, kendi çamaşırlarını kaldırması, hatta bazen çamaşır makinesinin düğmesine basması, bulaşık makinesini boşaltırken size yardım etmesi. İşte buna küçük ev işleri diyelim biz ve kendi odasına ait sorumluluklar. 3-4 yaşındayken bulaşık, çöpü dışarı çıkartmak, süpürge açmak, bunlar basit gibi görünen, ya ne olacak ki ben yaparım bunu, yani onun yardımına ihtiyacım yok dediğiniz noktada bile yapmalısınız. Çünkü bu aslında size yardım etmek için değil, ona yardım etmek için yapılan bir şey. Küçük yaşta ev işi yapan çocuklar ileride daha iyi iş buluyorlar, daha güçlü ilişkiler kuruyorlar, zorluklarla daha kolay başa çıkıyorlar.

küçük işler, küçük sorumluluklar çocuğa ne kazandırıyor? Bir kere ev işi yaparken çocuk bir karar veriyor. Problem çözüyor. Hata yapıyor ama bunu tekrar yaparak düzeltmeye çalışıyor. Beynin karar verme ve planlama merkezi olan yerlerde, kortekslerde bu süreçlerin kullanılmayan beyinde aynen bu şekilde zayıflıyor. İşte biz beynimizi ne diyoruz mesela yaşlara? Bol bol bulmaca çözün, beyninizi kullanın, soru sorun, cevap alın, bir şey neden böyle diye merak edin, bir şey mesela bu koltuğun altında ne var? Eğilip bakın, sadece sormakla kalmayın, harekete de geçin. Yani beyninizi kullanın. Peki aslında biz özellikle Türkiye gibi koruyucu anne baba modelinin yaygın olduğu ülkelerde ne yapıyoruz? Mesela çocuk okula gidiyor, çantasını biz taşıyoruz. Çantasını taşımak yerine okula çocuğumun taşıyamayacağı kadar ağır bir çanta hazırlamanın sebebi nedir diye sormalısınız. Yani benim çocuğum okula neden bu kadar ağır bir çantayla geliyor? Bunların hepsine gerek var mı? Bunların bir kısmı okulda bırakılabilir mi? Acaba benim çocuğum mu hata

Yani gereksiz şeyler mi yüklüyor çantasına? Ve ben neden onun çantasını her gün okula taşımak zorundayım? Bu sadece çocuğunuz için değil, belki okula kendiniz için de sormanız gereken bir soru. İşte çantasını biz taşıyoruz. Bir hata yapıyor mesela, mutfakta suyu döktü. Ay annem tamam ben temizlerim yavrum, sen bırak bırak. Niye, ben mi döktüm? Hayır, o döktü, suyu temizlesin. Kirlettiği çamaşırlarını renklerine göre ayırıp çamaşır makinesine atabilir. Hatta yaşı biraz büyükse deterjan gözüne deterjan koyup makineyi uygun programda çalıştırabilir. Bulaşık makinesini boşaltabilir, bulaşık yıkayabilir. Yemek yaparken belki ateş vesaire yaşına uygun şekilde yanınıza yaklaştırmazsınız ama beraber bir salata yapabilirsiniz. Daha az keskin bir bıçakla o bile bir şeyler yapabilir. Burada önemli olan çocuğa sorumluluklar vermek. Mesela çöpün alınacağı bir saat var ve her gün aynı saatte çöpünüzü dışarı çıkartıyorsunuz. Diyorsunuz ki kızım oğlum çöpü çıkar. Anne ders yapıyorum. Anne şimdi tam da bak arkadaşımla görüntülü görüşüyorum. Onu sonra yap, önce çöpü çıkar. Çünkü çöpün bir saati var. Çöp konteyneri ya da boşaldıktan sonra ya da kamyon geçtikten sonra ya da çöpü toplayan kişi gittikten sonra bu çöp bütün gün evde kalacak ve sağlıklı değil. Önce çöpü çıkar, sonra yap. Bu eğer onun işi ise ve her gün aynı saatte yapması gerekiyorsa o saatte telefonla konuşmayacak. Dersini ya önce bitirecek ya sonra başlayacak. Yani aslında bu ona bir düzen kurma, bir problem çözme yeteneği de kazandıracak. Böyle baktığınızda farkına varmadan çocuk için bir şeyler yapmak, onun yerine bir şeyler yapmak, onun sorumluluklarını yerine getirmek onda alışkanlığa dönüşüyor. Sonra büyüyor, bir problemle karşılaşıyor. Baba diyor, anne diyor. Tamam tabii ki anne diyecek, baba diyecek. Ama problemi çözmek için kendi de bir şey yapacak. Yani elbette ki biz çocuğumuzu hayatta yalnız bırakmayız. Ama ömrümüzün ne kadar olduğunu biliyor muyuz? Hayatta yalnız kaldığında ne olacak peki? Her zaman birilerinden mi yardım isteyecek? İşte o zaman belki ona yardım ediyormuş gibi görünen ama aslında onu kullanan insanlarla karşılaşacak ve biz çocuğumuza bu ayrımı öğretmediğimiz, en önemlisi kendine yetmeyi öğretmediğimiz için sürekli hata yapma riskiyle karşılaşacak. Hataları erken yapan, çözümleri erken bulan, dersini erken alıp cebine koyan ileri yaşlarda işte bu yüzden doğru işler buluyor, doğru insanlarla karşılaşıyor, arkadaşlıklarını doğru kuruyor ve işi biraz daha kolay oluyor. Hep çocuğumuzu yarınlara hazırlıyoruz ya, işte o yarınlarda her zaman biz olamıyoruz. Peki çocuklar bunları yaparken zorlanmayacak mı? Yani biz seyir mi edeceğiz? Ay çocuk bunu taşıyamıyor ya da çocuk bunu yapamıyor yahu. Evet, ilk defa yaparken şöyle yapacağız. Önce ben senin için yapacağım. Nasıl yapıldığını göreceksin. Bak bu böyle yapılır. Öğreteceğiz. Öğretmediğimiz, bilmediği bir şeyi çocuktan isteyemeyiz. İkinci adım, birlikte yapacağız. Birlikte yaparken öğrenecek. İnsan seyrederken değil, yaparken öğrenir. Bir şey mi mantı yapacaksınız çocukla beraber, açtığınız hamuru beraber mantıları yerleştiriyorsunuz, katlayacaksınız. Hata yapacak, yapamayacak ama beraber yapacaksınız. Sonra o yapacak, siz izleyeceksiniz. Hata yaparsa, yardım isterse yardım edeceksiniz. Sonra artık siz yoksunuz ortamda, o kendisi yapacak. Süpürgedesiniz. Ben gelmeden lütfen salonu süpürür müsün? Ya da evde kedileriniz var, kedinin kumunu lütfen temizler misin? Ya da evde çiçekleriniz var, çiçekleri sular mısın? Çöpü dışarı çıkartır mısın? Marketten şunlar alınacak, alır mısın? Bütün bunları yapabilir. Yaşına uygun olduğu sürece hiç sorun yok. Burada mesela kendiniz şimdi kaç yaşındasınız? 30 yaşındasınız siz şimdi. Yaptığınız işlere bakın. Bu işlerin hepsini doğduğunuz andan itibaren bilerek, bu işlere vakıf olarak mı hayata geldiniz? Doğduğunuz andan itibaren mi yapıyorsunuz? Ya da bunlar size otomatik yüklenmiş miydi geldiğinizde? Hayır, öğrendiniz. Bazıları hiç de yapmayacağınız işlerdi ama yaptınız. Çok da güzel yapıyorsunuz. Hatta bazen ya sen bunu yapamazsın dedikleri şeyleri bile yaptınız. Aynı şeyi çocuklar da yapabilir. Yeter ki onlara doğru bir yol, doğru bir yön gösterelim. Anne babanın görevi onun yerine yapmak değildir. Anne babanın görevi çocuğuna kılavuzluk etmektir. İyi bir kılavuzsa önce nasıl olacağını gösterir. Sonra beraber yapar. Sonra bu işin gerçekten öğrenilip öğrenilmediğini kontrol eder.

ne pişirelim bugün? Şöyle bir bakalım. Lahana çorbası, ciğer, tava, salata ve sütlaç demiş. Hem protein açısından zengin hem de özellikle kramplarınız varsa, gece sizi uyutmuyorsa, rahatsız ediyorsa ciğer güzel bir alternatif. Mineral açısından zengin, magnezyum açısından zengin bir gıda, bakır var içinde. Ciğeri doğru kullanabilirsiniz ama tabii tava yerine belki daha farklı yöntemlerle pişirmek, mesela ızgara yapmak gibi yine tercih edilebilir. Tam mevsimde olduğumuz bazı yemekler var. Bunlardan biri enginar, çok sık söylüyorum, çok lezzetli. Bir diğeri ise kabak çiçeği dolması. Artık mevsimi başladı yaz boyunca. Kabak çok enteresan bir meyve. Önce çiçeğini görüyorsunuz, sonra hop büyümüş oluyor. Üçüncü gün gittiğinizde, eğer zamanında almadıysanız, koskoca bir kabağınız oluyor. Çok bereketli bir meyve maşallah. Meyve diyorum çünkü çiçekle çoğalan her şey aslında meyve, ağaçtaki gibi tıpkı. Mesela kök değil, patates gibi, soğan gibi ya da ne bileyim havuç gibi. Dolayısıyla çiçekle çoğalmayı da lahana gibi, turp gibi. Dolayısıyla biz domatese, bibere, patlıcana, meyve reyonunda yer versek, bunlar birer meyvedir desek, yeridir, doğrudur, şeklen meyvedir, kategori olarak meyvedir ama baktığınızda lezzet olarak biz meyvede bir şeker tadı arıyoruz ya, hani o şeker tadını bulmak mümkün değil tabi. Efendim, ben bu saat için yavaş yavaş izninizi istiyorum. İkinci saatte sağlık konuşacağız. Sevgili ebelerimizin gününü, haftasını kutlayacağız. Yine bugün içinde bulunduğumuz bu alerji mevsiminde çocuklarda alerjik döküntüleri konuşacağız. Şimdi başladı. Bu böyle Haziran'ın sonuna kadar bazı yörelerde devam edecek. Neler yapmak lazım? Uzmanından öğreneceğiz.

0: Sen de katıl derim, katılın evim.
1: Adım Selin, 20 yaşındayım, otizmliyim. Çocukken kalabalık ortamlarda hiç bulunamazdım. Erken tanı aldım ve doğru eğitimle sosyalleşmeyi öğrendim. Artık takıntılarımla baş edebiliyorum. Tüm bunları tohumda aldığım eğitimlerle yapabiliyorum. İşte bu benim başarı hikayem.
2: Bu dinlediğiniz Selin'in 20 yıllık başarı hikayesi. Bizim başarı hikayemiz tam 20 yıldır onların yanında olmak. Siz de tohum yazıp 5290'a SMS göndererek ve www.tohumotizm.org.tr adresini ziyaret ederek Tohum Otizm Vakfı'na yapacağınız bağışlarla onların eğitimlerine destek olun.
3: TGRT FM Haber.

0: Tarihi motiflerle dolu, tepesinde ay yıldız bulunan Sancaktepe Anıtı kepçeyle yerle bir edildi. Yıkım tepkilere yol açtı. AK Partili eski başkan ay yıldıza saygısızlık dedi. CHP'li belediye başkanı da yıkımdan rahatsızım yerine bayrak dikilecek ifadelerini kullandı. İstanbul Sancaktepe'de 2014 yılında AK Partili belediye başkanı İsmail Erdem döneminde yapılan ve üzerinde Osmanlı ile Selçuklu motiflerinin olduğu tepesinde ay yıldız bulunan anıt kulesi yıkıldı. Kepçenin tek darbesiyle yıkılan anıtın gelişi güzel yıkımı tartışmaya neden oldu. Sancaktepe eski belediye başkanı İsmail Erdem sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yıkıma, milli tarihimize yapılan bu saldırı kabul edilemez sözleriyle tepki gösterdi.
1: Anıtın tepesindeki ay yıldıza yapılan saygısızlık, Türkiye Cumhuriyeti Devletimizin milli değerlerine hakaret içerdiği için gerekçesiz olarak ortadan kaldırılan anıtın maddi değeri itibarıyla da kamu malına zarar vermekten de suç işlenmiştir. Cumhuriyet Halk Partili Sancaktepe Belediye Yönetimi tarihimizle, geçmişimizle savaşıyor.
0: Gelen tepkilerin ardından Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin'den de açıklama geldi. Yeğin de yaşanan görüntülerden kendisinin de rahatsız olduğunu ifade etti.
2: Sancaktepe anıtı olarak bilinen, üzerinde Ay Yıldız ve Osmanlı tuğrası yer alan geçici yapı ömrünü tamamladığı için belediyemiz tarafından yerinden sökülmüştür. Yerinde 36 metre yüksekliğinde ve 8 x 12 metre ölçülerinde bağımsızlığımızın sembolü olan şanlı bayrağımız dalgalanacaktır. Söküm sırasında ne yazık ki ilgili arkadaşlarımızın özensiz davranışı hem kamuoyunu hem de beni rahatsız etmiştir.
0: CHP'li Sancaktepe Belediyesi, belediyeye ait binanın dış cephesinde bulunan Allah lafzının yer aldığı Selçuklu Yıldızı motifinin reklam amaçlı bir afişle kapatılmasıyla gündeme gelmişti.
3: ...2026 yılı adeta rüzgarın yılı olacak diyebiliriz. Zira YEKA yarışmalarının 1500 megawattlık kısmı rüzgar olacak.
0: Rüzgar enerjisinde yeni dönem başlıyor. Türkiye enerjide rotayı rüzgara çeviriyor.
3: İzin süreçlerinin tamamlanmasının ardından Türkiye'nin ilk deniz üstü rüzgar YEKA yarışmasını inşallah gerçekleştireceğiz. 2035 yılına kadar offshore rüzgarda 5000 megawattlık kapasite hedefliyoruz.
0: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar 15. Türkiye Rüzgar Enerjisi Kongresi'nde konuştu. Bayraktar, enerjide tarihi bir dönüşüm sürecinden geçildiğini belirtti.
3: Enerji artık sadece ekonomik bir mesele değil. Milli güvenlikten rekabetçi ekonomiye, diplomasiden toplumsal refaha kadar her alanı doğrudan etkileyen stratejik bir başlık haline geldi.
0: Bakan Bayraktar, ulaştırmadan sanayiye her alanda elektrik talebinin arttığını söyledi. 2035 öngörüsünü dile getirdi.
3: 2035 yılında yollarımızda 6 ila 8 milyon elektrikli aracın olacağını öngörüyoruz. Sadece ulaşım değil, iklim değişikliği nedeniyle artan sıcaklıklarda elektrik talebini oldukça yukarı taşıyor.
0: Taşkent'te etkili olan şiddetli yağış kısa sürede sele dönüştü. Kent genelinde metro istasyonları, alt geçitler ve ana caddeler sular altında kaldı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde araçların ilerlemekte zorlandığı, vatandaşlarınsa su içinde yürümeye çalıştığı görüldü. Bazı noktalarda su seviyesinin insanların bel hizasına kadar ulaştığı dikkat çekti. Yetkililer düşen yağmur miktarının Mayıs ayı ortalamasının yarısından fazlasına ulaştığını belirtti. Taşkent Belediyesi ise su tahliye altyapısının yoğun yük nedeniyle yetersiz kaldığını ve bu nedenle birçok bölgede su baskınları yaşandığını duyurdu.
4: Araba yandı ya.
0: Seyir halindeki kuru bakliyat yüklü tırda yangın çıktı. Tır bir anda alevlere teslim oldu. Yükselen dumanlar kilometrelerce uzaktan görüldü. Sürücünün ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye yangını söndürdü ancak tır küle döndü. Öte yandan Ankara'nın Keçiören ilçesinde yağış nedeniyle kayganlaşan yol kazayı beraberinde getirdi. Kontrolden çıkan özel halk otobüsü önce park halindeki otomobile, ardından apartmanın bahçe duvarına çarptı. Subay Evleri Mahallesi'ndeki kaza çevrede paniğe yol açtı. Kazada bazı yolcular hafif yaralandı. Trafik de bir süre aksadı. Pakistan'ın Afganistan sınırına yakın Ayber Pantumva eyaletinde patlama sesiyle güne başlandı. Lucky Marwat bölgesindeki Nowrang polis karakolu yakınında meydana gelen şiddetli patlamada büyük panik yaşandı. İlk belirlemelere göre aralarında polislerin de olduğu çok sayıda kişi hayatını kaybetti, 18'den fazla kişi ise yaralandı. Patlamanın ardından bölge güvenlik çemberine alındı. Yetkililer patlamanın nedenine ve sorunlara ilişkin geniş çaplı soruşturma başlatıldığını açıkladı. Bölgede tansiyon yüksek, güvenlik güçleri olası yeni saldırılara karşı alarma geçti. Bu saldırı bölgede son günlerde yaşanan şiddet olaylarının ardından geldi.
5: Arda Turan Ukrayna'da tarih yazdı. Yeni sezonda hangi takımı çalıştıracağı merak uyandırdı. Arda Turan'ın çalıştırdığı Shakhtar Donetsk konuk olduğu SK Poltava'yı 4-0'lık skorla devirdi ve Ukrayna Premier Ligi'nin bitimine 3 hafta kala en yakın rakibine 11 puan fark atıp şampiyonluğunu ilan etti. Eyüpspor'un ardından ikinci teknik direktörlük deneyimini yaşayan genç çalıştırıcı bir Avrupa takımıyla şampiyonluk yaşayan ilk Türk teknik direktör olmayı başardı. Adı Avrupa'dan başka kulüplerle anılan Arda Turan, Arena Lviv'de farklı kazandıkları karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında hakkında çıkan iddialara cevap niteliğinde gelecek sezonda Shakhtar Donetsk'i çalıştıracağını belirtti.

0: Mavi renk yerini tamamen kahverengiye bırakmıştı. Atık suyu nehre bırakan ve bu çevre faciasına yol açan o işletme cezasız kalmadı.
1: Ekiplerimiz gitti. 2,5 milyon TL'nin üzerinde bir cezayı ilk etapta yazdılar.
0: Burası Antalya Manavgat'ın dünyaca ünlü sahillerinden biri Evren Seki. Sahilde vicdanları sızlatan çevre katliamı yaşanmıştı.
2: Resmen çevre katliamı.
0: Masmavi deniz kahverengi. Bu görüntülerse büyük tepkiye neden olmuştu.
2: Pis su, atık salınmış. Özellikle deniz tarafını komple kapladı.
0: Antalya Valisi Hulusi Şahin de katıldığı program sonrası kameraların karşısına geçti. Kirliliğin bir besi çiftliğinden kaynaklandığını duyuran Vali Şahin, kesilen 2,5 milyon liralık cezaya ve başlatılan adli sürece değindi.
1: Daha sonra da proje bedelinin de %1'i ya da 2'si kadar bir ayrı ceza işlemi de süreç içerisinde olacak. Yetmez, adli işlem yapıldı, Cumhuriyet Başsavcılığına verildi. Burada bir öz saygı, bir şehre bir sorumluluk duygusunu geliştirmemiz lazım.

şarkılarıyla, sesiyle ve sevgisiyle yüreklerde derin izler bıraktı. Hiç unutulmadı. Öyle bir hayranı var ki her hafta soluğu onun kabrinde alıyor. Kabrini temizliyor, çiçekler ekiyor.

0: Arabeskin usta ismi Ferdi Tayfur 2 Ocak 2025'te 79 yaşında hayata gözlerini yumdu. Eserleri hala dillerde, hatıralar bırakan Tayfur'un sevenleri kabir ziyaretlerini sürdürüyor.
1: Ben de özledim, ben de resmin sana koşmak isterim.
0: Ancak öyle bir hayranı var ki adeta vefa ve sadakat kelimelerinin ete kemiğe bürünmüş hali. Sanatçının kabrini her hafta düzenli olarak ziyaret ederek Ferdi Tayfur hayranı mezarın bakımını yapıyor. Mezarlarına çiçekler diken vefalı hayran her hafta kabrin temizliğini de yapıyor.

İşçiliği az, getirisi altın değerinde. Mersin'in açık ve örtü altı bahçelerinde siyah ince heyecanı yaşanıyor. Erdemli'de asmalar dile geldi. Beyazın zarafeti siyah incinin ihtişamıyla buluştu. Baharın ardından bayrağı devralan bu tatlı miras şimdi dünyayı fethedecek lezzet yolculuğuna çıkıyor.

0: siyah altın diyelim, şu anda iyi getirisi var. Diğer zepselerden hayli hayli, işçiliği az.
1: Hem yurt içinde hem de yurt dışında büyük talep gören erdemli üzümü önümüzdeki günlerde yoğun bir şekilde ihraç edilmeye devam edecek. Küresel iklim krizi alarm vermeyi geçti. Şimdi milyonlarca insan için doğrudan hayatta kalma tehdidine dönüşüyor. Nisan ayı sonunda kaydedilen verilere göre dünyanın en sıcak 50 şehrinin tamamı Hindistan'da yer aldı. Üstelik ki bu sıcaklıklar yaz ortasında değil, bahar ayında ölçüldü. Ülke genelinde sıcaklık ortalaması 44 dereceyi aşarken Uttar Pradeş eyaletindeki Banda kentinde termometreler 46,2 dereceyi gösterdi. Uzmanlar bunun modern tarihte eşi benzeri görülmemiş bir tablo olduğunu söylüyor. İklim bilimciler El Niño etkisiyle birlikte hissedilen sıcaklığın bazı bölgelerde 60 dereceye yaklaşabileceği uyarısında bulunuyor. Bu seviyeler özellikle yaşlılar, çocuklar ve açık havada çalışanlar için ölümcül risk anlamına geliyor. Aşırı sıcaklar sadece insan sağlığını değil, enerji sistemini ve tarım üretimini de tehdit ediyor. Artan klima kullanımı nedeniyle enerji talebi patlarken Orta Doğu'daki savaşın petrol arzını baskılaması krizi daha da büyütüyor. Uzmanlara göre Hindistan önümüzdeki yıllarda dünyanın en büyük iklim felaketlerinden biriyle karşı karşıya kalabilir.

0: Böyle ateşlendi. Rusya 35 bin kilometre menzili olan kıtalar arası balistik füzesi Sarmat'ı başarıyla test etti. Rusya Stratejik Füze Kuvvetleri Komutanı Sergey Karakayev, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e Sarmat kıtalar arası balistik füzesinin başarılı test atışı hakkında bilgi verdi. Karakayev, bugün saat 11.15'te Stratejik Füze Kuvvetleri tarafından en yeni ağır sıvı yakıtlı kıtalar arası balistik füze Sarmat'ın fırlatılması gerçekleştirildi. Fırlatma başarıyla tamamlandı. Görev yerine getirildi dedi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, füzenin menzilinin 35 bin kilometreyi aşabileceğini söyledi.
1: TGRT FM Haber.
2: Yol durumu. Erdemli Güzeloluk yolunun 1 ila 2. kilometreler arasında Çeşmeli Erdemli Silifke Taşucu otoyolu yapım iş bakımı kapsamında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Taşköprü Hanönü Boyabat yolunun 3 ila 5. kilometreler arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak veriliyor. Manisa Turgutlu yolu otogar kavşağı 14 ila 25. kilometreler arasında köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
3: Şimdi reklamlar.
4: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
5: Canım karım.
4: Ula senin ne işin var
5: burada? Ula Aslı senin ne işin var burada?
4: Araba almaya geldim.
5: Ben de.
6: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
5: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
4: Ne acele Kılçık hocam.
7: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Analiz etmek. Bilgi vermek. Herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
8: Ticari araçta takas fırsatı. Aracını yenileme zamanı geldiyse çözüm Fiat Professional'da. Doblo, Scudo, Ducato ve Ulisse modellerinde %0 faizli kredi ve %5'e varan takas desteği Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.

0: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Dünyalı Sabahlar devam ediyor.

0: Ebeler haftası içindeyiz. Biz de programda bugün Ebeler Günü'nün Ebeler Haftası'nı kutlayacağız. Türkiye Hastanesi'nden konuyla ilgili misafirlerimiz olacak ve ebelerin hayatımızdaki yerinden bahsedeceğiz. Doğumda belki de bebeklere ilk dokunanlar pek çok yer için. Şehirde doktorla beraber ebeyi takip eden, onunla beraber doğuma giren, hatta öncesinde bebeği sağlıkla kucağına alabilmesi için anneye eğitim verenlerden bahsediyoruz. Türkiye Hastanesi Hemşirelik Hizmetleri Müdürü Aysel Sağlam birazdan bizimle birlikte olacak. İkinci bölümde ise yine hem anne adaylarına hem de dünyaya gelecek yeni bebeğin sağlığına katkı sağlayacak misafirlerimiz olacak. Sevgili dinleyiciler, Türkiye Hastanesi'nden Hemşirelik Hizmetleri Müdürü Aysel Sağlam şu anda hattımızda. Hoş geldiniz Aysel Hanım.
1: Hoş bulduk Hülya Hanım.
0: Kolaylıklar diliyorum. Öncelikle gününüzü kutluyorum. Ebeler gününüz kutlu olsun.
1: Çok teşekkür ediyorum ebe arkadaşlarımızın ve kendi adıma.
0: Ebeler günü aslına bakarsanız bu son yıllarda biraz daha fazla adını telaffuz ettiğimiz, gün olarak kutlamaya başladığımız bir kavram. Eskiden çok, hani ebe dediğinizde bir ailenin neredeyse bütün çocuklarını dünyaya getiren, ailenin bir parçası gibi olan kişiydi. Şehirler büyüdükçe, kalabalıklaştıkça bu durum biraz değişti. Ama ebeler kıymetini hiç kaybetmedi. Kadının genel sağlık hizmetlerinden tutun da doğum kontrolüne, doğum ve doğum sonrasında lohusanın bakımına kadar pek çok hizmet görüyorlar. Biz ebe tanımını alarak başlayalım mı sizden?
1: Tabii ki. Şimdi Hülya Hanım, sizin de dediğiniz gibi ebelik insanoğlunun başlangıç yolculuğuna şahitlik etmektir. Bu kavram hiçbir zaman değişmedi. Çünkü herkes ilk doğduğu andan itibaren ebeyle karşı karşıya. Böyle güzel bir meslek. Onun dışında ebe, gebelik, doğum ve doğum sonu dönemde kadının bakımını sağlayan, gerekli eğitimleri veren, doğumu kendi sorumluluğunda gerçekleştiren, yeni doğan bebeğin bakımını sağlayan, kadın ile, yani gebe ile işbirliği içinde bulunan güvenilir profesyonel bir sağlık çalışanıdır. Tabii ki burada ebenin görev tanımı gebelik, doğum ve doğum sonunun dışında 0-6 yaş grubu çocuk beslenmesini takip eden, aşılarını yapan, aile planlanmasına katkıda bulunan, kişisel temizlik kuralları eğitimi, ilk yardım, bulaşıcı ve sosyal hastalıklardan korunması, savaşla ilgili konulara bireye, aile, topluma sağlık eğitimi veren, insani ve ahlak davranışları ile topluma rol model olan, Sağlık Bakanlığı'ca tescil edilmiş bir okuldan mezun olan meslek mensubudur.
0: Şimdi kağıt üzerinde böyle yazıyor ama uygulamada çok daha duygusal anlamları da var elbette. Evet. Özellikle de anne adayları için o zor dönemde bazen elini tutan, bazen sırtını sıvazlayan, yanında olan, bebeğe ilk dokunan, onu annenin kucağına ilk veren, doğum öncesinde, sırasında ve sonrasında mutlaka anneyle en yakın temasta olan kişi. Ki şehirde buna mutlaka sağlık çalışanları için de başka hemşireler ya da mutlaka doktorlar da ekleniyor ama kırsalda ya da hala pek çok yerde diyelim, Türkiye genelinde de öyle, ebelerin yeri asla dolmuyor. Biz bir ebenin görevini siz böyle kağıt üzerinde tanımladınız ama biraz daha geniş kapsamda ifade edelim ve bir iki soru da soralım size bununla ilgili. Ondan sonra belki biraz daha ebenin ne yaptığı kavram olarak net karşımıza çıkacaktır. Şimdi ebe dediğimiz kişi bir kere hangi okullardan mezun olmalı ve kaç yaş aralığındaki kişilerden bahsediyoruz?
1: Şimdi ebelik okulları 2017 yılına kadar lise mezunları vardı. 2017 yılında lise okulları kapandı ve lisans olarak, yani 2017'den itibaren artık lisans mezunları ebe olarak mezuniyet vermeye başladılar.
0: Yani 4 yıllık okul değil mi?
1: Tabii 4 yıllık okul, lisans üstü, hatta akademik çalışmaları bile, yani 2017'den itibaren bu konuda bir ivme aldı. Ama tabii ki şöyle de bir gerçek var. Ebeyle ilgili son yıllarda ciddi ülkemizde eksiklikler var. Bu yüzden de bu konuyla alakalı zaten Sağlık Bakanlığı ciddi bir çalışma yapmaktadır. İnşallah ki yani gelecek dönemlerde bu sorun da ortadan kalkacaktır.
0: İnşallah. Tabii çok genç yaşta ebe oluyorlar. Belki kendisi kucağına çocuğunu almadan başka çocukların dünyaya gelmesine yardımcı oluyorlar.
1: Evet. O yüzden de 2017 yılından sonraki olan çalışma bu konuda birazcık daha rahatlatıcı oldu. Hı-hı. Çünkü şimdi ebelik biliyorsunuz bazı özelliklere sahip olması gerekiyor. Aslında bu her türlü sağlık mesleğinde öyle ama sabır istiyor, sakinlik istiyor, metanet istiyor, beceri istiyor.
0: Güç kuvvet de istiyor. Güç kuvvet değil istiyor. Mi?
1: Evet, kolay bir şey değil yani mi? Merhamet istiyor. Yani biliyorsunuz hepimiz her yaş ilerlediği zaman kendimiz daha olgunlaşmış oluyoruz. Şimdi hı-hı, olgunlaşmış kişinin bir anneye, bir bebeğe bakış açısı daha farklı oluyor. Yani hı-hı, o yüzden de dediğim gibi 2017 yılından sonraki çalışma bize bu konuda ülkemiz açısından iyi bir gelişme oldu.
0: Peki ebenin görevlerini sayarken aslında gebelik takibi yaptığını da söylediniz. Şehirde de böyle mi ya da şehir ve kırsal diye ayırmak mı lazım? Köyde bir ebenin göreviyle şehirde bir hastanede çalışan ebenin görevi aynı mı?
1: Şimdi Hülya Hanım gene 2014 yılında sağlık çalışanlarının görev tanımlarıyla ilgili bir yönetmelik yayınlandı. Şimdi Sağlık Bakanlığı sen mezunsun ve şu yetki ve sorumlulukların var dedi. Ama biz şimdi o kağıt üzerindeki sizin dediğiniz gibi yetki ve sorumlulukları her alanda, her sahada yerine getiremiyoruz. Dolayısıyla şimdi İstanbul'da olan bir şehir hastanesinde veya aile sağlığı veya toplum sağlığı merkezinde çalışan ebe ile kırsal kesimlerde çalışan ebelerin görev tanımları kağıt üzerinde aynı olsa da bu bölümlere tabii ki aynı değil.
0: Uygulamada daha farklı.
1: Şöyle bir şey var. Zaten mesela bir doğumla alakalı. Şimdi bizim normalde yetki ve sorumluluğumuz ebe arkadaşlarımızın hekimin olmadığı durumlarda doğum yaptırma yetkisi var. Şimdi kırsal bölümlerde tabii ki hani hekim olmadığı zaman gebelerin normal takiplerini yapabiliyorlar. Hı hı. Ama hekim olduğumuz bir İstanbul'da veya bir şehirde hekimlerimiz olduğu için bu tip takipler hekimler tarafından yapılıyor.
0: Peki o durumda doğuma destek oluyor ya da doktorun yardımcısı gibi çalışıyor, doğru
1: evet,
0: mu?
1: Evet, destekleyicisi. Evet.
0: Şimdi ebe dediğimiz zaman dediğim gibi aile içindeki yeri belki bundan 30 sene öncesine kadar işin eğitim kısmını bir yana bırakalım. Onlar da bir ebenin yanında usta çırak ilişkisiyle ya da belki ebelik okullarından mezun ama Anadolu'da hakikaten gecesi gündüzü olmayan, ne zaman çağrılacağı belli değil, anneyle beraber onun elini tutarak gerekli desteklerde bulunarak doğuma giren kadınlardı. Çok sabırlıydı, çok tecrübeliydi. Şimdi o ebelerin yerini ebe anneler değil ebe kızlarımız aldı galiba. Onlar biraz daha genç mezun oluyorlar ama aynı hassasiyetle, aynı sevecenlikle, merhametle anneye ve bebeğe yaklaşıyorlar.
1: Evet. Şimdi ebelik mesleğinde bu işe gönül vermek gerekiyor. Biraz önce söyledik. Sabırlı olmak gerekiyor. Sevgi olması gerekiyor. Son zamanlarda Sağlık Bakanlığı'nın bir çalışma standardı var. Yani bu sizin biraz önceki anlattığınız sevecen ebe şekilleri. Hatta bu arkadaşlara doğum koçu falan, doğum koçu ismi veriliyor ama hı-hı, ben bu ismimden aslında çok fazla da memnun değilim.
0: Ama her ebe doğum koçu değil, değil mi? O başka bir eğitim.
1: Değil, ebe. Aslında ebe bu. Yani hı-hı, ebenin yapması gereken işler. Yani hani biraz önce dediniz ya, hastanı hı-hı, psikolojik olarak rahatlatır, fiziksel desteklerde bulunur.
0: Doğuma hazırlar.
1: Doğuma hazırlar. Yani bu konu birazcık daha gündeme gelmeye başladı. Hatta bu işte anne dostu çalışmaları, yani Sağlık Bakanlığı anne dostu standartları olarak dile getiriliyor ve birçok A grubu hastane anne dostu olma yolunda diye bir çalışma içerisindeler. Biz de Türkiye Hastanesi olarak anne dostu olma yolundayız. Burada ebenin faktörü çok yüksek. Çünkü nasıl yüksek? Doğum öncesinde, doğum sırasında ve doğum sonrasında ebenin rolü yüksek çünkü daha çok eğitimler içeriyor ve burada hazırlıkla alakalı birçok yaptığımız konular var, çalışmalar var. İsterseniz ben müsaadenizle burada ebenin rolünü anlatayım size.
0: Evet, kısaca alalım, buyurun.
1: Şimdi bir hastamızın hastanemize geldiğini düşünün. İşte nedir? Burada hastamıza gebe olduğu şöyle anlatayım.
0: Gebe olduğu anlaşılıyor yapılan testlerle, muayeneyle. Anne adayı olduğu ortaya çıktığı andan itibaren artık sizinle de teması başlıyor.
1: Evet, bizimle teması başlıyor. işte belirli bir haftaya geldikten sonra, belirli hafta diyelim işte 10 hafta, çocuk kalp sesi duyulduğu andan itibaren hastamız hastanemize gelip hekimine muayene olduktan sonra, hekimlik kısmı kendi işini götürürken aynı zamanda bizim de orada ebelerimizin ayrı bir odası var, orada eğitimlere başlıyorlar.
0: Sizi de ziyaret ediyorlar aslında, değil mi? Düzenli doktor ziyareti sonrasında size de uğruyorlar.
1: Sonra bize de uğruyorlar ve doğuma kadar. Ama tabii ki her geldiğinde aldığı eğitim aynı değil. Gebelik tabii. haftasına uygun olarak verilen eğitimler var. Biz de haliyle ne yapıyoruz? Orada anne adayını doğum için hazırlamış oluruz. Fiziksel ve ruhsal olarak.
0: Bu aynı zamanda doğum korkusu yaşayan, sırf bu yüzden sezaryene yönelmek isteyen annelerin de normal doğumla ilgili fikirlerini değiştirme noktasında çok anlamlı.
1: Evet, şimdi biz zaten bu konuyla da alakalı hatta akademik çalışmalar da yapıyoruz Hülya Hanım. Çünkü bu çalışmaların doğum korkusundan dolayı sezaryen oranlarında ne derece etkili olduğunu. Sonra biz hastamız 32 haftaya geldiği zaman da bir okulumuz var, biliyorsunuz gebe okulumuz. Daha sonra gelen anne adaylarımızı ama eşleriyle beraber gebe okullarına alıyoruz ve burada da daha geniş bir eğitim veriyoruz. Haliyle bize doğuma gelen hasta zaten önceden hazırlıklı bir şekilde geliyor. Hazırlıklı bir şekilde geldiği için de hani insanların genelde doğumdan biliyorsunuz çok korkuyorlar ve inanılmaz halde bir kaygı yaşıyorlar. Ve yani bu alanda hem hastamız rahat ediyor, hem yakınları rahat ediyor, hem de sağlık ekibi olarak biz de bu konuda yani rahat etmek demeyeyim de daha...
0: Anne için konforlu, sizin için de daha güvenli bir doğum
1: gerçekleşiyor,
0: değil mi?
1: Güvenli bir doğum gerçekleşiyor, evet.
0: Güvenli doğum çok kıymetli. Gerçi çok şükür Türkiye'de artık anne bebek kayıpları çok azaldı. Eskiden rakamlar daha yüksekti. Şimdi çok azaldı ama bu eğitimlerin de azalmasında çok ciddi payı olduğunu, katkı sağladığını bir kez daha altını çizerek ifade edelim.
1: Yani gerçekten biz bu çalışmalara 2-3 yıldır çok ciddi, yani önceden de vardı ama 2-3 yıldır bu çalışmalara ağırlık verdik. Hatta sağlık il sağlık müdürlüğüyle de ortak çalışıyoruz. Bu konuda hani hastaları gebelerimizin ve gebe yakınlarımızın, hatta il sağlık müdürlüğü tarafından da hani yaptığımız çalışmaların etki, yani farkını biz de hissedebilmekteyiz. Yani daha rahat bir şekilde hastanemize hani gebelerimiz daha rahat ediyorlar. Öyle söyleyeyim, daha güvenli doğum yapacaklarını bildikleri için rahatlıkla gelebiliyorlar.
0: Şimdi doğum bir süreç. İlk belirtilerle beraber doğumun başlayacağını anladığında anne, ya da bir rutin kontrolde doğum yaklaşmış dendiğinde bir sürece giriyor. Bu çok ciddi anlamda sabır isteyen, beklemek gerektiren ve o normal sürece saygı isteyen bir akış. Doktor elbette ki hastasını muayene ediyor, elbette ki doğuma hazırlanıyor ama o süreçte, yani o işte sancıların çekildiği, annenin biraz doğuma hazırlandığı, bebeğin artık dünyaya gelmek için heyecanlandığı, hareketlendiği süreçte annenin yanında daha çok ebeler var.
1: Evet.
0: Kasılmalara bakıyorlar, bebeğin kalp atışını kontrol ediyorlar, eğer sezaryen olacaksa ona hazırlıyorlar. Bu süreç nasıl geçiyor? Biraz o kısmı bize anlatır mısınız? Anneler en çok da orayı merak ediyorlar.
1: Şimdi hastayı ebimiz teslim aldıktan sonra burada anne ve bebeğin iyilik halini sizin de söylediğiniz gibi bir takip altına alıyoruz. NST denen bir cihazımız var. Bu cihazla sürekli ebimiz monitör eşliğinde çocuk ÇKS, çocuk kalp sesini izlemekteyiz ve bu kısımda sürekli ebelerimiz yanında. Çocuk kalp sesini dinledikten sonra sürekli zaten psikolojik olarak destek olmakta hastalarımıza. Ve sürekli ara ara tabii ki biliyorsunuz ebelerimiz kontrollerini de yapabiliyorlar, hani ne derece ilerlemiş, ne durumdayız diye. Tabii ki bunun yanında aromaterapi denen, gebelik ve doğum sürecinde uçucu yağlarla, gebe ilaçsız yöntemlerle rahatlatmaya çalışıyorlar, çabalıyorlar. İşte doğum kaygısını gidebilmek için psikolojik yönden onların zaten çoğu özel eğitimli ebelerimizin destek oluyorlar. Gene gebelikte fiziksel, hani gebelikte öğrettikleri fiziksel egzersizler, pilates toplarıyla rahatlatıyorlar. Doğum ve nefes egzersizleri yaptırıyorlar. Ve doğumun gerçekleşmesinde hekimin yanında destekçi olarak bulunuyorlar. Bu dönemde işte gene burada ebelerimiz hepsi tecrübeli oldukları için herhangi bir riskli bir durum olduğu zaman veya herhangi bir sorun olduğu zaman da kadın doğum doktorumuza hani bilgi vererek gerekli müdahalenin yapılmasını sağlıyorlar. Bunu koordine ediyorlar.
0: O süreçte anneyi hemen hemen hiç yalnız bırakmıyorlar.
1: Hayır.
0: Her türlü sorusunu cevaplıyorlar. O dediğim duygusal yakınlık. Çünkü buraya genelde anne adayının ailesinden de kimse girmiyor. Burada işte aslında doğuma girecek olan ebeyle ya da bu süreçte anne adayıyla birlikte olacak ebeyle daha önce tanışmış olmak, sohbet içinde olmak, birbirlerine karşı bir yakınlık duymuş olması çok kıymetli.
1: Şimdi bu konuyla alakalı zaten bizim hani biraz önce bahsettiğim gibi eğitimlerde bizim ekibimizi tanıyorlar. Zaten onun dışında NST odalarında bu arkadaşlarımızın bölümde çalışan bütün arkadaşlarımız ekranda hepsi kendilerini tanıtıyorlar daha doğuma gelmeden önce. Hı hı. Onun dışında kata geldikleri zaman biz zaten bir gebeye bir ebe şeklinde ki anne dostu olma yolundayız diyoruz biliyorsunuz. Hı hı. Bir de onun dışında gene psikolojik olarak gebelerimizi rahatlatabilmek için TDL odalarımız yani travay, doğum, loğusa yani aynı odada hem doğum ağrısını çekiyor hem doğumu yapıyor hem de loğusalığını yani hastamızı çünkü normalde biliyorsunuz doğumhane ayrı olarak gidip doğum yapması gerekirken biz hastanemizde ebeler olarak böyle bir çalışma başlatarak ev koşullarını hatta yani orada elimizden geldiği kadar odada cihaz bırakmıyoruz. İşte arkadaşlar ışıkları söndürüyorlar. Yani orada rahat bir ortam oluşturarak stresten uzak tutmaya çalışıyorlar.
0: Böylece sanki kendi evinde gibi hissediyor anne adayı kendini. Evet. Hem bebek hem anne daha huzurlu bir ortamda doğumu gerçekleştiriyor ki huzur, rahatlık, o sürece saygı doğum için şimdi çok konuştuğumuz, eskiden belki bu kadar çok konuşmuyorduk ama şimdi çok konuştuğumuz kavramlar.
1: Evet, kesinlikle. Hı hı. Tabii biz şimdi sizin de biraz önce bahsettiğiniz gibi şimdi doğumda gebemiz doğum yaptıktan sonra bebeğimiz bizim elimize geldiği zaman işte ebemiz biliyorsunuz orada destek olduktan sonra bebek tarafında da gene bebeğimizin gözlemini işte hekimle muayene ederken orada destekçisi olduktan sonra da emzirme dönemi başlanıyor. Bu emzirme dönemi de ebeliğe ait bir olay aslında. Biliyorsunuz bizim gene hastanemizde bunun akademik çalışmalarını yaptık. İşte eğer anneler iyi emzirme yapmadıkları zaman fototerapi oranları yani yeni doğan sarılığı artıyor. Yani bu konuda da ebelerimiz o kadar etkin çalıştılar ki biz hastane olarak bunun sayı yüzdesini de çok ciddi şekilde düşürdük. Ve burada da gene ebelerin etkin olduğu bir konu.
0: Bu da aynı zamanda bebeğin o biraz önce söylediğimiz o güvenli sağlıklı doğum kavramını destekleyen bir sonuç. Çünkü bebeğin doğum sonrasında sarılık geçirmemesi, mümkün olduğunca annenin bebeğin erken tentene temas etmesi, erken taburcu olmak, sütün erken gelmesi, bebeğin erken emmesi, o ilk sütün kaçırılmaması bunların hepsi çok kıymetli. Hem anne dostu bebek dostu hastane olmak açısından kıymetli hem de dünyaya gelen o bebeğin o ilk 1000 gün kavramı artık daha fazla dediğim gibi konuştuğumuz bir şey. Anne sütüne daha çabuk kavuşması açısından çok kıymetli. Şimdi biz burada anlıyoruz ki ebe doğumun ya da kadın doğumun vazgeçilmez bir parçası ve gittikçe daha da kuvvetleniyor. Gittikçe evet. Daha fazla değer kazanıyor. Anne nezdinde doktor gibi o da bilinen belki sonrasında arkadaş olunan hani nasıl biz doğum için birinci doğumda bir doktoru tercih ettiysek ikinci doğumda da o doktora gideriz. Genelde memnuniyetle doğru orantılı. Zannediyorum ebeler de öyle ya doktor hanım işte o ebeniz çok iyiydi. Ben yine o ebeyle doğum yapsam dediğini duyuyorum ben etrafta. Demek ki artık yavaş yavaş bu kavramda daha doğru bir şekilde yerleşiyor sağlık sistemi içinde. Zaten sistemin güçlü bir parçasıydı. Şimdi daha da güçlü bir parçası oldu. Çok teşekkür ediyorum aktardığınız bilgiler için.
1: Çok rica ediyorum. Sağ olasınız.
0: Gününüzü tekrar tebrik ediyorum. İnşallah yüz yüze de tebrik edeceğiz.
1: Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Yani bizim de ebelerimizin önemini anlatabilmek adına böyle bir program yaptığınız için yanımızda olduğunuz için çok teşekkür
0: estağfurullah.
1: Ediyorum.
0: Estağfurullah. Estağfurullah her zaman çok teşekkür ediyoruz. Tekrar görüşmek üzere.
1: Sağ olun.
0: Hülya'nın sabahlar reklamlardan sonra devam edecek.

0: şimdi reklamlar.
1: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Dünyalı Sabahlar devam ediyor.

0: Türkiye Hastanesi'ndeyiz. Çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı doçent doktor Öznur Küçük bizimle birlikte. Bu mevsimde görülen önemli hastalıklardan biri çocuklardaki döküntüleri, alerjik riniti ve bahar nezlesini konuşacağız. Sadece yetişkinleri değil çocukları da etkileyen bir hastalık. Merhabalar Öznur Hanım.
1: Merhabalar. Şimdi baharla beraber çiçek açmayan ve polenleri rüzgar ile saçılan bitkilerden dolayı yaklaşık olarak biz bu mevsimde çok fazla alerjik rinit, hani halk arasında saman nezlesini görebiliyoruz. Hı hı. Saman nezlesi dediğimiz daha çok hapşırma krizleri, burun akıntısı ve kaşıntısı ile gelir. Genellikle böyle bir soğuk algınlığı ile karışır. Hı hı. Ama soğuk algınlığından farkı özellikle bu mevsimde daha sık görülüyor olması bizim için tanı kriterlerinden biridir. Hı hı. Mevsimsel olması yol gösteriyor bizim için. O açıdan önemli. Bunlarda diğer zamanlarda şikayeti olmaması, özellikle aile şunu çok güzel söyler, hani işte bahar mevsiminde, işte mevsim geçişlerinde, işte sürekli hapşırıyor, burnu akıyor ve burun kaşıntıları olur diyerek. Bunlarda hani diğer alerjik olaydan farklı olarak diğer alerjik rinitlerde sürekli şikayet vardır. Ama mevsimsel alerjik rinit dediğimiz saman nezlesinde sadece mevsim geçişlerinde olur. Genellikle birlikteliklerinden çok korkulur. Hani aile alerjik rinit olunca acaba bir astıma yatkınlığı var mı? Başka tedirgin oluyorlar. Acaba bir bronşolit tablosuna döner mi diye. Genellikle mevsimsel alerjik rinitte astım tablosunu pek bir arada görmüyoruz. Ama alerjik rinit dediğimiz her mevsim gördüğümüz burun tıkanıklığı, hapşırmalarda onlar da genellikle astıma dönebiliyor. Hatta astım krizlerini bu olaylar tetikleyebiliyor da. Onun dışında mesela bu mevsimsel alerjik rinit dediğimiz polenlerde işte sigara dumanına maruz kalma, işte deodorant kokuları polenlerle beraber daha etki ederek artırabiliyor. Özellikle ailelere bunları konusunda uyarmamız gerekir.
0: Bir yaşam düzeni gerekiyor galiba, evet, değil mi? Biraz evde temizlik, hijyen, işte yumuşak yani, oyuncaklar.
1: Çünkü evet yani hani şöyle bir şey var mı? Mesela alerjik rinit, saman nezlesi, polenler diyoruz ama birbirleriyle çapraz reaksiyonlar yapabiliyor. Yani ev tozu akarlarıyla, sigara kokusuyla hani ev düzenini değiştirmek gerekiyor. Onun dışında hani çok böyle baktığımızda bunlarda hani mevsimsel görülüyor ve biz mevsimsel tedavi uyguluyoruz. Hı. İşte aileleri rahatlatmak için tanı zaten hikayeyle tanı konuluyor. Hı. Bunun dışında alerji testleri yapılabiliyor. İşte burun mukozasından eozinofil denilen testler yapılabiliyor. Ve biz o dönemde semptomatik olarak bir alerji ilacı ve alerjik burun spreyleri veriyoruz. Hı. Sadece mevsimsel olarak kullanılıyor. Onun dışında aileye özellikle yaşam şartları konusunda uyarılarda bulunuyoruz. Bunun geçici olduğunu aileye bildiriyoruz. Yani hani normal alerjik rinitten farklı bir durum. Sadece polenlerin tetiklediği bir durum olduğunu söylüyoruz.
2: Salgın bitince onun gibi.
1: Aynen. Eğer çok şiddetliyse o an şikayetler, bir semptomatik tedavi dediğimiz hani o anki burun mukozasını rahatlatmak için dekonjesanlar verilebiliyor ama biliyorsunuz ki dekonjesanların özellikle bu burun damlaları, Otrivil, İlyadin gibi burun damlalarının çok uzun süre kullanılması da kendi de tıkanıklık yaratabiliyor. Ailelere bu konuda söylemek lazım. Çünkü sürekli şikayetleri olduğu için aileler rahatlasın diye sürekli burun damlası damlatıyorlar. Ama onların 5 günden fazla kullanılması kendisi de tıkanıklık yaratıyor. Özellikle aile okulunda uyarmak gerekir. Yani hani küçük çocuklarda, özellikle oyun çağındaki çocuklarda yapabileceğimiz en güzel şey alerji şurubu. Uygun bir yaşına uygun ve kilosuna uygun bir alerji şurubu ve alerjik burun spreyi. Alerjik burun spreylerinde genellikle korkulan, tedirgin olunan şey işte içerisinde çok az kortizon olduğu için acaba çocuğun büyümesi, gelişmesi etkilenir mi diye, ama bunların sistemik etkileri yok. Yapılan çalışmalar da bunu göstermiş. Hani sadece lokalize bir yani lokalize etki yaptığı için sistemik bir etkisi, yani çocuğun büyümesine, boy kısalığına öyle bir şey yok. Tabii ki onları uzun süre kullanma dediğimiz sadece mevsimsel olarak kullanıyoruz. Yani hayat boyu kullanmıyoruz.
2: En uzun tedavi birkaç.
1: Yani Yani en maksimum 2-3 ay oluyor. Yani genellikle 1-2 ayda toparlıyoruz zaten. Onları kullanmadığımız zaman sürekli bir burun tıkanıklığı ve geniz akıntısıyla beraber daha sık üst solunum yolu enfeksiyonu geçiyor. Çünkü burnu tıkalı olduğu için ağzından nefes alıp veriyor. O da ister istemez çocuğun enfeksiyonlarla daha maruz kalmasına sebep olabiliyor. Yani hani mevsimsel alerjik rinit dediğimiz saman nezlesi hani bizim bu mevsimde en çok şikayetlerimizden biri. Diğer hani alerjik rinitte eğer bir sebep var ise hani bu polenler dışında ev tozu akarları veya işte herhangi bir besinsel olay tetikliyorsa onlara yönelik son dönemlerde immünoterapi dediğimiz aşı tedavileri var. Aşı tedavileri enjeksiyonla yapılıyor ama son dönemde artık damla şeklinde oral olarak da yapılmaya başladı. Son evet aynen çocuklar açısından ama hani biz genellikle genel pediatrist olarak böyle bir alerji tanısı konulup immünoterapi dediğimiz aşı tedavisi başlandığı zaman genellikle çocuk alerji hocalarımıza yönlendiriyoruz ki beraber takip edelim diye. Onun dışında hani bu tabii ki polenler alerjik rinite sebep olduğu gibi alerjik döküntüler de bu mevsimde olabiliyor. Fakat hani bizim önerimiz döküntüler her şeye bağlı olabilir. Bir alerjik döküntü olabilir. Bunun dışında bir viral enfeksiyona bağlı olabilir. Mutlaka bir doktor kontrolünde bakılmasını öneriyoruz. Çünkü ayırımı bazen gerçekten zor olabiliyor. Bizler de zorlanabiliyoruz. Hani alerjik döküntü mü, besinsel mi yoksa hani enfeksiyon mu? Muayeneyle bunu karar veririz. Hani benim önerim açıkçası bu konuda döküntülü bir durumda mutlaka doktora başvurulması. Çünkü döküntülü hastalıklar çok farklı olabiliyor. Yani hani bir çocuklarda görülen 6. hastalık 3 gün ateş olup ateş düşüp döküntü çıkabiliyor. Bunun dışında bir kızıl beta enfeksiyonuna bağlı cilt döküntüsü olabiliyor. Veya ürtiker kurdeşen dediğimiz döküntü plaklarıyla kendini seyredebiliyor. Yani çok farklı bir tablosu var. Hani alerjik rinit nezle, mevsimsel alerjik rinit nezle daha kolay tanı konulabilirken alerjik döküntülerde mutlaka bir doktor kontrolünün yapılması gerekir.
0: Çocuklarda eğer burun akıntısı, burun kızarıklığı, gözlerde kızarıklık ve akıntı varsa bu bir de mevsimle tetikleniyorsa aynen. Mevsimsel olduğunu.
1: Aynen öyle. Mevsimsel alerjik rinit deme ihtimalimiz çok artıyor.
0: Yani. Şunu soracağım, daha çok hangi yaş grubunda görülüyor ve genetik yatkınlığı var mı? Yani hiçbir şey yapmasak kendi kendine geçer mi ya da aileler hep öyle söylüyor. Hani ya işte her mevsim oluyor ve geçiyor sonunda.
1: Yani şöyle bir şey var, mevsimsel alerjik rinitte genetik yatkınlık tabii ki ailede alerjik yapısı olanlarda görülebiliyor. Bunların avantajları genellikle okul öncesi kreş dönemindeki çocuklarda görüyoruz ve okula başladıkları zaman giderek azalabiliyorlar. Genetik yatkınlığı daha çok biz alerjik rinit dediğimiz hani tüm yıl boyunca gördüğümüz alerjik rinitlerde alerjik yatkınlık olabiliyor. Özellikle anne babada birisinde varsa çocukta olma ihtimali yüksek. Onlara işte mutlaka alerji testi yapıyoruz. Neye karşı hassasiyeti var onları değerlendirmemiz gerekiyor.
0: Bir de çok sosyal medyada çok paylaşılıyor. Çocuğun burnu temiz olsun. Bununla ilgili temizleme yöntemlerinden bahsediliyor. İşte şırıngayla temizleniyor, spreylerle temizleniyor. Alerjik rinit ve burun temizliği arasındaki ilişkiden de biraz bahsedelim
1: yani
0: mi?
1: Yani şöyle bir şey. Alerjik rinit burun mukozasının ödemi ve burun tıkanıklığıdır. Tabii ki sekresyonlar da tıkanıklığa sebep olur. En güzel temizleme yöntemi serum fizyolojik. Yani okyanus suyu dediğimiz. Genellikle enjektörle de olabilir. Bunlar şişelenmiş şekilde de olabilir. Sadece bizim önerimiz çocuk doktorları olarak hani yeni yöntemler var. Burnun bir tarafından sıkıp öbür tarafından akılması tarzında. Hani bunu çocuk kendisi yapabiliyorsa öneriyoruz. Çünkü aile yaptığı zaman basıncı ayarlayamadığında kulaklar etkilenebiliyor. Yani hani okula giden bilinçli küçük çocuklara çok önermiyoruz. Sadece küçük çocuklara burnuna serum fizyolojik sıkalım. Çok tıkalı olduğunda da aspiratörle çekme yöntemi. Yani aspiratörün de çok uzun süre kullanılması. Eğer basıncını fazla ayarlayamazsanız o da burun mukozasında ödem yapıp tıkanıklık yapabiliyor. Özellikle küçük bebeklerde. Çünkü serum fizyolojik dışında bir şey kullanamıyorsunuz küçük bebeklerde. Yapılan en çok hatalardan biri o. İşte doktorum çekiyorum ama bir şey gelmiyor. Çünkü zaten gelemez. Yani yapıyı bozuyorsunuz. O yüzden de hani ne diyoruz? İşte gece yatmadan sabah kalktığında çok tıkalı olduğunu hissettiğinizde aspiratörle çekebilirsiniz diyoruz. Ama büyük çocuklar o bir yerden sıkıp diğer yerden gelme olayını çok güzel yapıyorlar ve iyi sonuç alıyoruz. Oradaki mukozayı da rahatlatıyor olay. Çünkü sekresyonların orada birikmesi enfeksiyona meyil oluşturuyor. Evet. Yani alerjik rinitin üzerine bir enfeksiyon eklenmiş oluyor. Hı-hı. Zaten hani en güzel şey burun temizliği. Yani hani o serum fizyolojik en iyisi. Okula giden büyük çocuk, bilinçli çocuklarda da burun temizliğini kendileri yapabilirler.
0: Peki bunun dışında biraz çevre düzeninden konuşalım. Mevsimsel bu şey, mesela polenlere yapabilecek bir şey yok. Çok salındığı saatlerde dışarı çıkmayın. Gerekirse maske takın diyoruz ama bunlar çok uygulanabilir şeyler değil.
1: Uygun olmuyor. Yani hani çocukları zaten dışarı çıkma imkanları çok az olan bir ortamda yaşıyoruz ne yazık ki. Hani polenlerin ne zaman olacağı da belli olmadığı için hani çocuklara eğer siz koruyucu ilaçlar dediğim gibi alerji ilaçları veya alerjik burun spreyi kullandığınızda semptomlar zaten çok fazla görülmüyor. Biz önlemini almış oluyoruz.
0: Peki gelelim evdeki düzeni. Bu benim çok önemsediğim bir şey. Çünkü pek çok kadın zamanının büyük bir kısmını evde temizliğe ayırdığını söylüyor. Ama aslında doğru düzgün temizlik yapmadığı ve alerjenlere sebep olan o tozları, toz yuvalarını, mayitleri temizleyemediği için çocuklarda ciddi şikayetler ortaya çıkıyor. Nasıl bir düzen kurmak lazım? Çocuğun sağlığı açısından evdeki düzen nasıl olmalı?
1: Yani şimdi şöyle bir şey var. Yün yorgan, yün battaniye, yün halı. Bunları minimuma indirmemiz gerekiyor. Özellikle çocuğun evde olmadığı dönem nerede temizlik yapmak gerekiyor. Temizlik yaparken mutlaka camı havalandırmak gerekiyor. Yani en büyük yapılan hatalardan biri cam açılmadan veya havalandırma yapılmadan temizlik yapılıyor. Tekrar kendi yerine aynen ortama geri dönüyor. Mesela her gün mutlaka çocuğun bulunduğu ortam mutlaka süpürülmeli. Bunlar için özellikle alerjik çocuklar için alerjik süpürgeler var, alerjik halılar var. Ama evet, var. Aynen. Ama bunlar hani tüm mevsim boyunca hani sürekli görülen çocuklar için, hani mevsimsel görülenler için bu kadar detaya çok girmeye gerek yok ama çocuk olmadığı zamanlarda ortamı havalandırarak ve günlük bir ufak bir temizlik bile yeterli gelebiliyor. Onun dışında kullanılan temizlikte kullanılan maddeler de olayı tetikleyebiliyor ne yazık ki. Temizlik yapacağım derken olayı daha da artırabiliyor. İşte çamaşır suları, hani kokulu çamaşır suları veya kokmasın diyerek kozmetikler, onlar olayı tetikleyebiliyor.
0: Onlardan da rahatsız oluyor değil mi?
1: Tabii ki. Hani çocuklara verilen peluş oyuncaklar olayı tetikleyebiliyor. Her çocuğun bir uyku arkadaşı vardır. Evet. Ona sarılıp uyur ama alerjik bir yapısı varsa o esasında ev tozu akarlarının biriktiği bir yerdir. Onları çok tercih etmiyoruz. En önemli faktör, temizlikten bence önemli faktör sigara. Evde kesinlikle sigara içilmemesi gerekiyor. Ailelerin yaptığı bir sorduğumuzda işte evde sigara yok. Yok, sigara içmiyoruz. Biz balkona çıkıyoruz. Ama balkonda artık ev ne yazık ki. Doğal olarak da biz evi de hani diyorsak tabii dışarı çıkması gerekiyor. Son yapılan çalışmalar balkonda ev.
0: Evet. Ve üzerine siniyor doğal.
1: Yani sinme hani şey yapıyorlar işte, bu çok bazı dikkat ediyorlar. İşte biz üstümüzü çıkartıyoruz ama balkondasınız. Yani evde içmiş gibisiniz. Çocuğun yanında içmiş gibisiniz. Sigara çok önemli bir faktör. Bunun dışında eğer tabii ki tespit edilmiş bir alerjisi varsa evde kedi, köpek, kuş gibi hani onlara karşı hassasiyet olabilir çocukların. Hani onlar tespit edilmişse evden uzaklaştırılmasını öneriyorum. Yoksa. Onun dışında evcil hayvanların çok evden dışarı uzaklaştırılmasını da tercih etmiyorum. Yani genel temizliğimizi yapacağız. Çok böyle bazen genel temizlik yapmaya çalışırken abartılabiliyor da hani doğal olarak onlar hani işte ben temizliyorum ediyorum ama kullanılanlar kozmetikler yani
0: kimyasal.
1: Aynen yani hani çocuğun işte her kıyafetini her şeyini temizliyorum işte çamaşır sularını da yıkıyorum şunları yıkıyorum. Hayır, doğal olanı, en güzeli doğal yöntemler.
0: Temizlik periyodunu belki arttırmak.
1: Her gün temizlik öneriyoruz. Her gün temizlik yapılmalı. Ama haftada bir genel temizlik yapılmalı. Hı hı. Yani hani her yere kadar detaylı, özellikle çocukların oyuncakları olsun, kitapları olsun. Hı hı. Hani genel temizliği haftada bir ama her gün ev bir temizlenmesi gerekiyor.
0: Evet. Bu noktada tabii çocuktaki belirtilerin azalması da doğru yolda olduklarını gösterecek.
1: Tabii ki şikayetlerin azalmış olması doğru yolda olduğunu gösterecek. Peki. Ama tedavisiz bırakamıyoruz. Yani özellikle saman nezlesi, mevsimsel alerjik rinitte.
0: Diyemiyoruz.
1: Evet yani diyemiyoruz. Çünkü çocuklar dışarıdalar. Yani hani ister istemez polenlerle maruz kalıyorlar. Eve de kapatamayacağımıza göre biraz desteklemek gerekir tedavi konusunda.
0: Bir de ciddi bir huzursuzluk sebebi. İnsanın burnu tıkalıysa, nefes alamıyorsa bir yetişkin olarak biz bile şeyleri rahat edemiyoruz. Çocuklar belki hani ifade eden var, yaş olarak edemeyen var. Ciddi bir huzursuzluk, uykusuzluk, iştahsızlık sebebi olabiliyor.
1: Yani zaten burnundan nefes alıp verdikleri için burnu tıkalı olan çocuk uyku düzeni olmuyor, beslenme düzeni olmuyor. Doğal olarak uyuyamayınca yarınki okul başarısı düşebiliyor. Yorgun hissediyor kendini sürekli. Çocuğun yaşam kalitesi bozuluyor. O yüzden de desteklemek gerekir.
0: Hatta yani mevsimsel olmayanında belki büyüme gelişmenin bile olumsuz etkilendiğini söyleyebiliriz.
1: Tabii yani hani mesela geniz eti, bademcik ameliyatlarında özellikle aileler belki duymuştursunuz. Derler ki işte ameliyat oldu, kilo aldım. Hı-hı. Niçin kilo alıyor? Çünkü çocuk rahat nefes alıp verebiliyor gece. Aynı şekilde mevsimsel olmayan alerjik rinitlerde çocuk rahat nefes alıp veremediği için uyku kalitesi düştüğünden dolayı büyüme gelişmesi etkileniyor.
0: Çok teşekkür ediyorum bugün için. Tekrar görüşürüz.
1: Ben teşekkür ederim. Sağ olun.

0: Yerli reklamlar.
1: Her gün aynı yoldan gitseniz bile çok farklı hissetmeye hazır mısınız? 145 beygir gücündeki 1.6 TGDI motoruyla yeni Omoda 5 Ultima şimdi 1.999.000 TL fiyatı ve 200.000 TL'ye 6 ay %0.99 faiz oranı fırsatıyla. Omoda 5, yeni nesil, yeni tasarım. Ayrıntılı bilgi omodaceko.com.tr'de.
2: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek. Yanlışa parmak basabilmek. Herkesin merak ettiğini sorabilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: Reklamları dinlediniz.
1: Aklınızda bulunsun.
2: Elma dişlere iyi gelir. Böğürtlen bakterilerin dişe yapışmalarını engelleyerek diş eti hastalığı riskini azaltırken elma, portakal, havuç, ıspanak gibi lifli yiyecekler de dişleri güçlendirir. Kereviz de dişleri koruyan yiyeceklerden. Kereviz dişleri iki yolla korur. Öncelikle ekstra çiğnemeyi gerektiren bir yiyecektir. Bu durum ekstradan tükürük salgılamayı sağlar. Bu da çürüklere neden olan bakterileri etkisiz kılar. Buna ek olarak lifli ya da sert yapıdaki doğal yiyecekler diş etlerine masaj yapar ve diş aralarını temizler. Peynir dişler için birden çok fayda sağlar. İlk olarak ağzın pH dengesini ayarlamaya yardımcıdır. Aynı zamanda çürüklere karşı koruyup yeni çürükler oluşmasını engeller. Özellikle şekerli gıdalar alındıktan sonra yenilecek bir parça peynir, şekerin dişleri çürütme etkisini gidermesi açısından son derece önemli. Pek çok faydası olan yeşil çayın dişlere de iyi geldiğini biliyor muydunuz? Yeşil çayda bulunan kateşin maddesi ağızdaki bakterilerin yok olmasına yardımcı olurken aynı zamanda kansere karşı etkili olur. Dolayısıyla ağız kanserlerine karşı etkili bir maddedir. Bu madde aynı zamanda kötü ağız kokusuna sebep olan bakterileri de ağızdan uzaklaştırmaya yardımcıdır. Dişleri korurken beyazlatan çilek de ağız ve diş sağlığı için vazgeçilmezlerden. Çilek dişlere ve diş etlerine iyi gelir. Aynı zamanda diş taşlarının doğal yöntemlerle arındırılmasının formülünü taşır. İçinde bulunan çeşitli asitler diş diplerinde biriken taşları eritir, diş taşı oluşumunu engeller.
1: Aklınızda bulunsun.
3: TGRT FM Haber.

0: Tarihi motiflerle dolu, tepesinde ay yıldız bulunan Sancaktepe Anıtı kepçeyle yerle bir edildi. Yıkım tepkilere yol açtı. AK Partili eski başkan ay yıldıza saygısızlık dedi. CHP'li belediye başkanı da yıkımdan rahatsızım yerine bayrak dikilecek ifadelerini kullandı. İstanbul Sancaktepe'de 2014 yılında AK Partili Belediye Başkanı İsmail Erdem döneminde yapılan ve üzerinde Osmanlı ile Selçuklu motiflerinin olduğu tepesinde ay yıldız bulunan anıt kulesi yıkıldı. Kepçenin tek darbesiyle yıkılan anıtın gelişi güzel yıkımı tartışmaya neden oldu. Sancaktepe eski belediye başkanı İsmail Erdem sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yıkıma, milli tarihimize yapılan bu saldırı kabul edilemez sözleriyle tepki gösterdi.
1: Anıtın tepesindeki ay yıldıza yapılan saygısızlık, Türkiye Cumhuriyeti Devletimizin milli değerlerine hakaret içerdiği için gerekçesiz olarak ortadan kaldırılan anıtın maddi değeri itibarıyla da kamu malına zarar vermekten de suç işlenmiştir. Cumhuriyet Halk Partili Sancaktepe Belediye Yönetimi tarihimizle, geçmişimizle savaşıyor.
0: Gelen tepkilerin ardından Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin'den de açıklama geldi. Yeğin de yaşanan görüntülerden kendisinin de rahatsız olduğunu ifade etti.
2: Sancaktepe anıtı olarak bilinen, üzerinde Ay Yıldız ve Osmanlı tuğrası yer alan geçici yapı ömrünü tamamladığı için belediyemiz tarafından yerinden sökülmüştür. Yerinde 36 metre yüksekliğinde ve 8 x 12 metre ölçülerinde bağımsızlığımızın sembolü olan şanlı bayrağımız dalgalanacaktır. Söküm sırasında ne yazık ki ilgili arkadaşlarımızın özensiz davranışı hem kamuoyunu hem de beni rahatsız etmiştir.
0: CHP'li Sancaktepe Belediyesi, belediyeye ait binanın dış cephesinde bulunan Allah lafzının yer aldığı Selçuklu Yıldızı motifinin reklam amaçlı bir afişle kapatılmasıyla gündeme gelmişti.
3: ...2026 yılı adeta rüzgarın yılı olacak diyebiliriz. Zira YEKA yarışmalarının 1500 megawattlık kısmı rüzgar olacak.
0: Rüzgar enerjisinde yeni dönem başlıyor. Türkiye enerjide rotayı rüzgara çeviriyor.
3: İzin süreçlerinin tamamlanmasının ardından Türkiye'nin ilk deniz üstü rüzgar YEKA yarışmasını inşallah gerçekleştireceğiz. 2035 yılına kadar offshore rüzgarda 5000 megawattlık kapasite hedefliyoruz.
0: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar 15. Türkiye Rüzgar Enerjisi Kongresi'nde konuştu. Bayraktar enerjide tarihi bir dönüşüm sürecinden geçildiğini belirtti.
3: Enerji artık sadece ekonomik bir mesele değil. Milli güvenlikten rekabetçi ekonomiye, diplomasiden toplumsal refaha kadar her alanı doğrudan etkileyen stratejik bir başlık haline geldi.
0: Bakan Bayraktar ulaştırmadan sanayiye her alanda elektrik talebinin arttığını söyledi. 2035 öngörüsünü dile getirdi.
3: 2035 yılında yollarımızda 6 ila 8 milyon elektrikli aracın olacağını öngörüyoruz. Sadece ulaşım değil, iklim değişikliği nedeniyle artan sıcaklıklar da elektrik talebini oldukça yukarı taşıyor.
0: Taşkent'te etkili olan şiddetli yağış kısa sürede sele dönüştü. Kent genelinde metro istasyonları, alt geçitler ve ana caddeler sular altında kaldı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde araçların ilerlemekte zorlandığı, vatandaşlarınsa su içinde yürümeye çalıştığı görüldü. Bazı noktalarda su seviyesinin insanların bel hizasına kadar ulaştığı dikkat çekti. Yetkililer düşen yağmur miktarının Mayıs ayı ortalamasının yarısından fazlasına ulaştığını belirtti. Taşkent Belediyesi ise su tahliye altyapısının yoğun yük nedeniyle yetersiz kaldığını ve bu nedenle birçok bölgede su baskınları yaşandığını duyurdu.
4: Araba yandı ya.
0: Seyir halindeki kuru bakliyat yüklü tırda yangın çıktı. Tır bir anda alevlere teslim oldu. Yükselen dumanlar kilometrelerce uzaktan görüldü. Sürücünün ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye yangını söndürdü ancak tır küle döndü. Öte yandan Ankara'nın Keçiören ilçesinde yağış nedeniyle kayganlaşan yol kazayı beraberinde getirdi. Kontrolden çıkan özel halk otobüsü önce park halindeki otomobile, ardından apartmanın bahçe duvarına çarptı. Subay Evleri Mahallesi'ndeki kaza çevrede paniğe yol açtı. Kazada bazı yolcular hafif yaralandı. Trafik de bir süre aksadı. Pakistan'ın Afganistan sınırına yakın Ayber Pantumva eyaletinde patlama sesiyle güne başlandı. Lucky Marwat bölgesindeki Nawrang polis karakolu yakınında meydana gelen şiddetli patlamada büyük panik yaşandı. İlk belirlemelere göre aralarında polislerin de olduğu çok sayıda kişi hayatını kaybetti, 18'den fazla kişi ise yaralandı. Patlamanın ardından bölge güvenlik çemberine alındı. Yetkililer patlamanın nedenine ve sorunlara ilişkin geniş çaplı soruşturma başlatıldığını açıkladı. Bölgede tansiyon yüksek, güvenlik güçleri olası yeni saldırılara karşı alarma geçti. Bu saldırı bölgede son günlerde yaşanan şiddet olaylarının ardından geldi.
5: Arda Turan Ukrayna'da tarih yazdı. Yeni sezonda hangi takımı çalıştıracağı merak uyandırdı. Arda Turan'ın çalıştırdığı Shakhtar Donetsk konuk olduğu SK Poltava'yı 4-0'lık skorla devirdi ve Ukrayna Premier Ligi'nin bitimine 3 hafta kala en yakın rakibine 11 puan fark atıp şampiyonluğunu ilan etti. Eyüpspor'un ardından ikinci teknik direktörlük deneyimini yaşayan genç çalıştırıcı bir Avrupa takımıyla şampiyonluk yaşayan ilk Türk teknik direktör olmayı başardı. Adı Avrupa'dan başka kulüplerle anılan Arda Turan, Arena Lviv'de farklı kazandıkları karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında hakkında çıkan iddialara cevap niteliğinde gelecek sezonda Shakhtar Donetsk'i çalıştıracağını belirtti.

0: mavi renk yerini tamamen kahverengiye bırakmıştı. Atık suyu nehre bırakan ve bu çevre faciasına yol açan o işletme cezasız kalmadı.
1: Ekiplerimiz gitti. 2,5 milyon TL'nin üzerinde bir cezayı ilk etapta yazdılar.
0: Burası Antalya Manavgat'ın dünya ünlü sahillerinden biri Evrenseki. Sahilde vicdanları sızlatan çevre katliamı yaşanmıştı.
2: Resmen çevre katliamı.
0: Masmavi deniz kahverengi. Bu görüntülerse büyük tepkiye neden olmuştu.
2: Pis su, atık salınmış. Özellikle deniz tarafını komple kapladı.
0: Antalya Valisi Hulusi Şahin de katıldığı program sonrası kameraların karşısına geçti. Kirliliğin bir besi çiftliğinden kaynaklandığını duyuran Vali Şahin, kesilen 2,5 milyon liralık cezaya ve başlatılan adli sürece değindi.
1: Daha sonra da proje bedelinin de %1'i ya da 2'si kadar bir ayrı ceza işlemi de süreç içerisinde olacak. Yetmez, adli işlem yapıldı, Cumhuriyet Başsavcılığına verildi. Burada bir öz saygı, bir şehre bir sorumluluk duygusunu geliştirmemiz lazım.

şarkılarıyla, sesiyle ve sevgisiyle yüreklerde derin izler bıraktı. Hiç unutulmadı. Öyle bir hayranı var ki her hafta soluğu onun kabrinde alıyor. Kabrini temizliyor, çiçekler ekiyor.

0: Arabeskin usta ismi Ferdi Tayfur 2 Ocak 2025'te 79 yaşında hayata gözlerini yumdu. Eserleri hala dillerde, hatıralar bırakan Tayfur'un sevenleri kabir ziyaretlerini sürdürüyor.
1: Ben de özledim, ben de resimler şu an elimde, sana koşmak isterim.
0: Ancak öyle bir hayranı var ki adeta vefa ve sadakat kelimelerinin ete kemiğe bürünmüş hali. Sanatçının kabrini her hafta düzenli olarak ziyaret ederek Ferdi Tayfur hayranı mezarın bakımını yapıyor. Mezarlarına çiçekler diken vefalı hayran her hafta kabrin temizliğini de yapıyor.
2: TGRT FM Haber.
3: Yol durumu. Erdemli Güzeloluk yolunun 1 ila 2. kilometreler arasında Çeşmeli Erdemli Silifke Taşucu otoyolu yapım iş bakımı kapsamında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Taşköprü Hanönü Boyabat yolunun 3 ila 5. kilometreler arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak veriliyor. Manisa Turgutlu yolu otogar kavşağı 14 ila 25. kilometreler arasında köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
4: Şimdi reklamlar.
5: Uğur Derin Dondurucular bayrama özel 9.990 liradan başlayan fiyatlarla Uğur Derin Dondurucu.
6: Dünyanın bir ucunda sessiz bir bekleyiş var. Bir babanın evladının tabağına koyacak bir lokma bulamadığı o ağır çaresizliği bilir misiniz? Siz kurban bağışınızla iyiliğe niyet ettiğinizde İhlas Vakfı olarak biz o aşılmaz denilen yolları, o zorlu coğrafyaları aradan çıkarıyoruz. Çünkü biliyoruz, uzak diye bir yer yoktur. Henüz uzatılmamış eller vardır. İhlas Vakfı, kardeşliğe giden en kısa yol.
5: Uğur Derin Dondurucular, bayrama özel 7 yıl garanti fırsatıyla. Uğur Derin Dondurucu.
6: Gönlünüz rahat olsun. Kurban ibadetinizi eksiksiz yapıyor, videosunu size gönderiyoruz. İhlas Vakfı. 0212 451 49 çift 0. Online bağış ihlasvakfi.org.tr.
5: Uğur Derin Dondurucular bayrama özel peşin fiyatına 9 taksitle. Uğur Derin Dondurucu.
4: Reklamları dinlediniz.
7: Diyarlardan gönüllere, evliyaların hayatlarından ilham veren kesitlerle her bölümde bir gönül sultanını ağırlıyor. İmam-ı Rabbani Hazretlerinden Seyyid Fehim Arvasi Hazretlerine, Abdülhakim Arvasi Hazretlerinden Mevlana Celaleddin Rumi Hazretlerine, sadece yaşadıkları çağlara değil, asırlara yön veren kutlu isimler, bir adım

0: taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
1: Dünyanın bir ucunda sessiz bir bekleyiş var. Bir babanın evladının tabağına koyacak bir lokma bulamadığı o ağır çaresizliği bilir misiniz? Siz kurban bağışınızla iyiliğe niyet ettiğinizde İhlas Vakfı olarak biz o aşılmaz denilen yolları, o zorlu coğrafyaları aradan çıkarıyoruz. Çünkü biliyoruz, uzak diye bir yer yoktur. Henüz uzatılmamış eller vardır. İhlas Vakfı, kardeşliğe giden en kısa yol.

0: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
1: 50 yıllık tecrübemizle kurban bağışlarınızı Müslüman kardeşlerimize ulaştırıyoruz. İhlasvakfi.org.tr adresinden 2 adımda kolaylıkla kurban bağışı yapabilirsiniz. 0212 451 49 çift 0.
2: Reklamları dinlediniz.

İslam ve toplum. Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İbrahim Macit görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz programı sunuyorum. Programımıza şiirlerle menkıbeleri yayınlayarak başlayacağız. Sorun Söyleyelim'le devam edeceğiz. Sorun Söyleyelim'e katılabilmeniz için telefon numaramızı hatırlatıyorum. 0212 454 56 46 0212 454 56 46. Şiirlerle menkıbeler. İmam-ı Gazali rahmetullahi aleyh. Sana yazıklar olsun. Ey nefsim, kış gelmeden odun kömür alırsın. Kışın soğuklarına böyle hazırlanırsın. Halbuki cehennemde zemherir soğuğu var. Hiç kalır buna göre dünyadaki soğuklar. Cehennem sıcağı da öyle şiddetlidir ki, dünyadaki sıcaklar ona göre nedir ki? Tedbir alıyorsun da kış için çok önceden, ahireti niçin düşünmezsin ölmeden? Yoksa sen ahirete iman etmiyor musun? Allah'tan kork ey nefsim, sana yazıklar olsun. Sonra tövbe ederim diye düşünüyorsan, ölüm ani gelir de olursun sonra pişman. İstiğfar edeceksen bugünden etmelisin. Yarına bırakma ki belki ölebilirsin. İhtiyarlık gelmeden gençliğin kıymetini, hasta olmadan önce vücudun sıhhatini, sıkıntıya düşmeden daha önce rahatın, ölüm gelmeden önce bu ömrün, bu hayatın kıymetini acaba ne için bilmiyorsun? Biraz düşün.

0: Ey nefsim, sana yazıklar olsun. Zannetme ki Allah'ı kızdırıyor günahın. Azabı bu sebepten yapıyor sanma sakın. Seni yakacak olan o ateş kendindedir. Süfli şehvetlerinden meydana gelmektedir. İçindeki ateşle kendini yakıyorsun. Öyleyse ey nefsim sana yazıklar olsun. Dünya nimetlerinden bir gün ayrılacaksın ve firak ateşiyle tutuşup yanacaksın. İstediğin şeyi sev, bir gün elbet yok olur. Ayrılık ateşi de sevgin kadar çok olur. Sen bu hakikatleri hiç mi düşünmüyorsun? Kendine gel ey nefsim, sana yazıklar olsun. Niçin sarılıyorsun dünya mali mülküne? Bu dünyanın tamamı senin olsa hükmüne. Zira buna Rabbimiz sinek kanadı kadar bir kıymet vermiyor ki, öyleyse neye yarar? Hani zenginliğiyle mağrur Karun ve Haman, şimdi acep onları var mı hiç hatırlayan? Halbuki bu dünyadan nasibin azdır senin. Onlar da azalmakta, bozulmakta gün be gün. Bunlar için cenneti feda mı ediyorsun? Biraz utan ey nefsim, sana yazıklar olsun. Müslümanım diyorsun, bilmiyorsun dinini. Öğrenmedin namazın farzını, sünnetini. Ahlakın iyi değil ve kötü huyların var. Günahların dağ gibi, etmiyorsun istiğfar. Büyüklerin emrine hemen peki demezsin. Mümin kardeşlerini her gün gıybet edersin. Halbuki bilirsin ki gıybet zehir gibidir ve gıybet edenlere azap çok şiddetlidir. Çocuğunu döversin, hanımını üzersin. Bunların haklarını bilmem nasıl ödersin. Bak, önünde ölüm var, ahiret var, hesap var. İnsanları bekliyor cehennemde azaplar. Artık bırak gafleti, yoksa pişman olursun. Allah'tan kork ey nefsim, sana yazıklar olsun.
1: Değerli dinleyenler, yayımıza devam ediyoruz. Sırada Sorun Söyleyelim var. Osman Ünlü hocamızla birlikteyiz. Buyurunuz hocam.
2: Efendim, İslam alimlerinden ve evliya-i kiramdan olan Fudayl bin İyad rahmetullahi teala aleyh buyuruyorlar ki, her kim dünyayı dost edinirse iki cihanın şerrini, kötülüğünü başına almış olur. Zira iki cihanın saadeti dünyayı sevmekte, felaketi de dünyayı sevip ona tapmaktadır buyuruyor Fudayl bin İyad rahmetullahi teala aleyh.
1: Bu hikmetli sözden sonra dinleyicilerimizin sorularına geçiyoruz. İlk dinleyicimizle görüşelim. İyi günler efendim.
3: İyi günler.
1: Buyurun.
3: Hocam, öncelikle eşim, çocuklarım ve kardeşlerim için sizden hayır dua istiyorum.
2: Rabbim hidayet nasip etsin, hayırlı kimselerle karşılaştırsın, iki cihan saadet versin inşallah.
3: Allah razı olsun hocam. Hocam, biz kadınlar arasında gün yapıyoruz. Yalnız gününü önceden belirliyoruz. Kura çekiyoruz en baştan. Mesela ayın birinde banaysa ayın 20'sinde de başka birine gidiyoruz. Yani bu tarihleri önceden belirliyoruz. Bu günden gelen parayla hocam zekat verebilir miyim? Kurban kesebilir miyim? Bunu soracaktım ilk olarak. Bir de hocam, Ramazan'da hocam imsak vakti girmiş. Ben bunu bilmeden kendim su içtim. Eşim ve çocuklarım uyumuştu. Onları da uyandırıp onları da su verdim. Hocam, şimdi ben günü güne tutacağım herhalde de eşim ve çocuklarımın durumu ne bu durumda? Onu bilemedim. Bir de hocam, gusül abdesti aldığımız yerde yani arada bir idrar kaçırmak gibi bir şey oluyor da Bunun uygun olmadığını biliyorum hocam. Ne yapmamız gerekiyor?
2: Peki efendim.
3: Bir de hocam, gıybetten nasıl kurtulabilirim? Kendimi alamıyorum. Ufak da olsa yapıyorum. Çok rahatsızım bu durumda.
1: Peki efendim. Teşekkür ediyoruz. Hayırlı günler. Bir dinleyicimiz daha var. Buyurunuz, hayırlı günler.
4: Hayırlı günler.
1: Buyurun.
4: Ben önce dua istiyorum hocamdan, çocuklarım hedef
2: etsin. Rabbim hidayet versin, hayırlı kimselerle karşılaştırsın, ahir zaman fitnelerinden muhafaza buyursun, son nefese de iman selamet versin inşallah.
4: Allah Teala razı olsun hocam. Ben kurban hakkında söyleyecektim hocam. Kardeşimin 180 kadar hayvanı var. Bunu kurban kesmesi gerekiyor. Ayrıyetten de adak kurbanı diye bir kurban niyet etmiş. Adamış. Ben iki tane hayvan kesmesi gerektiğini söyledim ama bana çok şey yapmadı. Senelerdir sizi dinliyorum. Bir de siz açıklarsanız ayrı ayrı olduğu için.
2: Tamam efendim. Tek
4: hayvana da vacip oluyor mu yani?
2: Evet.
4: Olarak açıklarsanız teşekkür ederiz hocam şimdiden.
1: Biz teşekkür ederiz. Hayırlı günler.
4: Hayırlı günler.
1: Mehir'le alakalı bir soru var hocam.
2: Dinliyorum.
1: 10 sene
2: İtalya'da önce yazdık istiyorum.
1: Nasıl?
2: Mehir olarak İtalya'da yazdık istiyorum.
1: Ne diyeceğimi bilemedim. Benden mi istiyorsunuz?
2: Okumamışsın sen de ya.
1: Okumadım.
2: Allah hocam. Allah. İşte diri nikah akdi yapılıyormuş. Oradaki akdi yapan kıza sormuş. Demiş, mehir olarak ne istiyorsun? İtalya'da yazdık istiyorum demiş ya.
1: Almış mı?
2: Bilmiyorum.
1: Orası önemli bence.
2: Tövbe yarabbim.
1: Çocuk köyde bir ev vereyim de demiş olabilir. Bizim köyde. 10 yıl önce oğlunu nişanlamış dinleyicimiz. Dini nikah kıyılmış. 40 gram mehir biçilmiş. Ama sonra nişan atılmış, bozulmuş. Mehirin yarısı 20 gramı normalde vermemiz lazım. Fakat karşı tarafla iletişimimiz koptu. Bunu fakir bir Müslümana versek olur mu diyor dinleyicim.
2: Yok, gereği yok ona.
1: Yani vermeye mi gerek yok? Vermeseler de olur mu bu durumda?
2: Yok, hani halvet falan olmadıysa yarısını verir, o biliyor.
1: Yani nişandan atmışlar, nikahta yapılmış gerçi. Nikah yapılmamış olsaydı
2: hiçbir şey gerekmezdi.
1: Dini nikah olduğu için.
2: Onun için de dini nikah akdini yani düğüne yakın zamanda yapmalı. Önceden işte efendim tanışsınlar görürse böyle şey olunca falan birbirine giriyorlar. Verecektim de attım da bilmem neyle falan. Kavga hazır.
1: İşte tanışıp görüşünce böyle gerçek yüzlerini tanıyıp görüyorlar.
2: Ha, ondan sonra saklıyordu. Sonra şey yapınca falan, hayal dünyasından çıkınca, romantik hayattan çıkınca, gerçek hayata dönünce birbirlerini bıçaklamaya başlıyorlar. Allah'a falan muhafaza buyursun. Onun için dinini bilen, seven, dini ölçü kabul eden erkek veya kız, ikisi de. Bunu, efendim işte ya bu zamanda işte beş vakit namazını kılan erkek bulamıyorsun falan. Evlenme. Farz değil, vacip değil. Ben böyle bir kız bulamadım falan. Sen de aynı şekilde arkadaş. Mecbur değilsin yani. Tamam, mecbur değilsin. Bu bir ikisi. Efendim işte bulunmuyor bu zamanda. Ta çocukluğumdan itibaren hep duyardım bunu. Nenemler, annemler, yani o kuşağım ikisinde de duyardım ben. Arayan Mevlasında bulur, belasını da bulur diye. Arayan Mevlasını da bulur, belasını da bulur. Yani efendim şimdi kötüler çok, iyi hiç yok mu? Olur mu? Kıyamete kadar iyi olacak ama azaldı. Mesela Osmanlı Selçuk döneminde iyiler çoktu. Kötü yok muydu? Vardı. Ama hani açığa çıkamıyorlardı. Şimdi kötüler açıkta. Aleni zina, aleni içki, aleni aynı şekilde
1: soygun,
2: aleni hırsızlık. Hep böyle durumlarda şey hatırıma. Hani hırsızın birisi gece hırsızlık yaparmış da Şehzade Şirazi Bostan Gülistan'da anlatıyor onu. Bir seferinde gündüz mecbur kalmış köye, şehre, kasabaya inmeye, ekmek alacak, yiyecek alacak, bakkala giriyor. Bir bakmış ki bakkalın kullandığı o kilogram, ondan sonra diğer gramlar eksik. Kendisi de hırsız olduğu için tanıyor falan. Dışarı çıkmış, diyor ki ya Rabbi diyor, vallahi ben gece çalıyorum, bunlar güpe gündüz diyor gözümün içine.

0: Şimdi banka baka yapıyor. Ya şimdi daha asırlar öncesinde yazılmış bu. Şimdi bakıyorsun adam hakikaten gözünün içine baka baka çalıyor. Yani iman olmayınca hayata gitmiş. Hani biraz önce Fuday bin İyad Hazretleri'nin sözünü naklettik de. Hatta o sözleri naklederken bazen hatırıma gelmiyor diye geliyor Mustafa Bey. Ya biz bu sözleri naklediyoruz ama acaba onu dinleyip de idrak edebilen var mıdır? Vardır ama çok azdır. Çünkü anlayış, idrak giderek böyle yok olup gidiyor. Hakikaten giderek aynı şekilde yok olup gidiyor. Yani diyeceksiniz nereden anlıyorsunuz? Kendinde başında mesaj geliyor veyahut da mail geliyor, bir cevap yazıyorsun falan. Bir soru sormuş. Tekrar cevap yazıyor. Burada ne demek istedin? Ya. Bir de onun tercümesini yapacaksın. Bu insanlara siz Kur'an'dan öğrendiğinizi diyor. Tamam mı? Anlayışı kıt, idraki kıt. Yani doğru dürüst bir insanı yazdığını anlamaktan aciz olan bu insanlara sen Kur'an'a uy. Kur'an'daki aynı şekilde uy falan. Ondan sonra şöyle bakıyor, onu da anlamıyor. Diyor ki İslamiyet'te bir şey yokmuş. Dedi, dizisi olup gidiyor. Zaten tek kaynak Kur'an diye yola çıkanların hedefi, neticesi dinsizliktir. Allah-u Teala hepimizi muhafaza buyursun. Ehl-i Sünnet alimlerin kitaplarını okuyanlar kendilerini korur. İmanlarını muhafaza eder. Onu muhafaza ederse, son nefeste imanını kurtarırsa, günahı ne kadar çok olursa olsun, hatta Şah-ı Nakşibend Bahattin Vâri Hazretleri'nin bir sözü naklediliyor kitaplarda. Günahınızın çok olmasına değil, öbür tarafa imanlı geçmeye bakın. Çünkü hele itikadı düzgünse, Allah-u Teala dilerse işte kabirde biraz azap eder, Emre abinin tabiriyle döverler, mahşerde bekletirler. Yani bitmezse cehennemde bir müddet kalır, sonra aynı şekilde gene cennete gider. Neticesi yine kurtuluştur. Ama ve lakin iman yoksa. Efendim villalar vardı, arabalar vardı. İyi de arkadaşım, yani bütün bu şeylerle zaten ölünce hepsini burada bırakacak. Bunlar onu nereye götürüyor? Cehenneme götürüyor. Ya Fudal bin Nihat Hazretleri ne güzel uçlar efendim dünyaya muhabbet. Felaketin başıdır ya. İmam Rabbani Hazretleri de aynı şeyi söylüyor falan. Ne demek o dünya? Yani mal, mülk sevgisi. Allah-u Teala kalbi kendi sevgisi için yaratmış. Onun yarattığı mahlukatın sevgisi, mahlukatın hepsine. Kadın, erkek, ondan sonra mal, mülk, tarla, tapan, para, ne varsa bunların hepsi çör çöp diye nitelendirilmiş. Bunları kalbine soktuğun zaman ondan sonra onu ele geçirmek için, bir kadını ele geçirmek için artık her haltı yersin. Yahut da bir kadın bir erkeği ele geçirmek için her haltı yer. Ondan sonra bir makamı ele geçirmek için. Aha işte ya, her gün haberlerde bakıyorsun işte, ben diyor belediye başkanı olmak için şu kadar para verdim. Öbürüsü diyor ki ben şunun için bu kadar para verdim. Açık açık ya. Açık artırmaya çıkmış yani bu darın hepsini. Ya bazen insanın hatırına gelmiyor değil ya. Kaldır versinler belediyeleri falan. Devlet memuru tayin etsinler, bilsinler falan yani. Adamlar oralar çiftlik kabul eder. Yağmalıyorlar yani. Yani Allah-u Teala ya insan, eğer Allah-u Teala'ya iman yoksa bir kalpte, bunu ne durdurur? Hiçbir şey. İşte gözünün içine baka baka aynı şekilde bu çalar alır götürür falan filan. Cenab-ı Hak hepimizi muhafaza buyursun. Tabii kalpte iman olmayınca haya, utanmak da olmaz. Ne bileyim, aynı şekilde insanlara merhamet de olmaz, acımak da olmaz, şefkat de olmaz, hizmet de olmaz. Yani geçenlerde vardı yine bir yaşlılar şey falan. Tabii bu yaşlı da acayip bir şey. O hale gelmiş, bakmamı da da da da da da da pırıncı küreği gibi boyuna lapır lapır lapır konuşuyor falan. Yani 3 kuruş para vermiş, aynı şekilde çok affedersin her türlü hizmetini yapacak gözüyle bakıyor falan. O da patlıyor falan. Zaten onda da din iman yok. O da onu pat diye ittiriyor. Aa, yaşlılara bu yapılır mı? İyi de o yaşlı o hale gelmiş. İmansız olarak oraya geldiyse onun da aynı şekilde çenesi düşük olur. Bır bır bır bır bır bır bır bır bır konuşur durur yani. Değil mi? Ya eskiden ben hatırlarım. Kadın olsun erkek olsun, bunlar aynı yatağa baş koymuşlar. Bunların da oğullar, kızlar falan var. Mesela diyelim ki çocuklar evlenmiş gitmiş. Kadının kocası ölmüş. Hani evde halini şey yapıyorsa yapıyor. Oğlu veya kızının yanında senelerce yaşıyor. O kadın değil miydi? Kadındı. Kayınvalide değil miydi? Kayınvalideydi. Aynı şekilde erkek de. O da aynı şekilde. Çünkü o olgunluklar var. Diyor ki benim bu oğlumun evi veya kızımın evi. Dolayısıyla buranın başı oğlumdur veya kızımdır ya da damadımdır. Yani onların koyduğu sisteme senin uyman lazım. Artık orada kalkıp da heriflenmenin, ondan sonra kaynalık yapmanın bir alemi yok. Bizim rahmetli oldu Mustafa Topçu, rahmetli vardı. Bir gün anlatıyor. Abi dedi, babamın dedi yaş aylığı ilerlemişti. Kendisi de vefat etti, Allah rahmet eylesin. Böyle dedi dizleri falan tutmuyor dedi. Annem yardım ediyor dedi. O haliyle dedi. Şeyde Anadolu'da bir tabir kullanırlar. Höykürüyor diye. Kullanır mısınız siz de bunu? Baktım dedi, anama höykürüyor. Demiş, baba neyine höykürüyorsun sen?
1: Ayakta duramıyorsun.
0: O geçti eskiden. Geçti illa. Yani o kemal, o olgunluk olmayınca hala diyor ki benim ya,
1: yaş,
0: olsun.
1: Yaş yüzde olsa.
0: Şeyde mesela kitaplarda bir şey var. İnsan gençliğinde nefsin yaşlanınca da şöhretin esiri olurmuş. Şimdi ben bunu okuduğum zaman çocukluğuma döndüm. Diyeceksin, ne anlatacaksın yine? Şimdi otururlar böyle yaşlı adamlar ya. Ben askerdeyken bir gün binbaşı geldi. Binbaşıyı hiç takmadım. Hatta binbaşı bile işte sayın onbaşım nasıl yapalım bu işi diye bana sorardı. Ya ne adammış be.
1: Şöhret deyince öyle herkesin tanıdığı birisi olmak şart değil.
0: Şart değil.
1: Radyoya, televizyona çıkmaya gerek yok yani.
0: Gerek yok yani.
1: Bu da şöhret.
0: Bu da şöhret tabii. Adam diyor ki ben öyle adamım ki binbaşı bile gelir bana soru sorardı yani. Benim talimatım orduydu. Neredeyse.
1: Kıdemli üst çavuşum.
0: Ya.
1: Hem kıdemli hem üst.
0: Kadına hem bakıyorsun çavuş. Falan sen beni gençliğimde görecektin. Köyün, kasabanın bütün erkekleri, bütün delikanlıları peşimde dolaşırdı. Ya, biliyor musun onu? Allah Allah. Dedim hani şimdi tabii çocukken köyde böyle bunları duyduğum için kitapları, Ehl-i Sünnet alimlerinin kitaplarını okuyunca ana dedim. O kadar dedim ya Ehl-i Sünnet alimleri insanı ne güzel anlamışlar, ne güzel tanıtmışlar. Yani gençliğinde nefsin, yaşlanınca da şöhretin esiri olur. Şöhretin esiri olur. Allah Teala hepimizin anlayışını artırsın, idrakini artırsın. Sonumuz da hayır eylesin. Şeyde Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh de hocasından duyarmışmış onu. Kendiler de buyurmuş. Ömründe ölümünde hayırlısı. Ömründe ölümünde. Ben bunu sözü duyduğum zaman Mustafa Bey ortaokula gidiyordum. İmam Hatip'in orta kısmına gidiyordum. İşte aşağı yukarı şöyle o zaman dolmuş otobüs. Şimdi diyorlar vasıta yok. Nasıl gidecek şey yok okula ya. Sırtımız elimizde çanta. 20 dakika yayan giderdik okula gitmek için. 20-25 dakika. Bu normal hava kuru olduğu zaman, yağmur yağdığı zaman olur, kar yağdığı zaman olur.
1: Tabii yağmurda, karlı trafikte olur.
0: Ya trafiğe boş var zaten. Mecbursun o şeyi, yolu, sokakların arasından geçmeyi. Oradan aynı şekilde giderdik falan. Bir seferinde böyle sonbahar veyahut da ilkbahar yaza doğru çıkışta evden çıktım sabah. Bir tane bir devlet hastanesi vardı. Onun önünde bir ana yol vardı. O ana yolun sonuna doğru yaklaşınca da işte İmam Hatip Okulu, Karma Ortaokul, Kız Lisesi falan, o kız öğretmen okulu falan vardı. Aynı bölgedeydi bunlar, bu saydığım okullar. Baktım adam birisi ölmüş. Araba çarpmış. Yolun kenarına uzatmışlar. O zamanlarda bir tane bir gazete vardı. Magazin gazetesiydi. Çıplak kadın resimleri falan basarlardı falan. Boy basardı falan. Baktım öyle bir gazete bulmuşlar. Adamın üstünü örtmüşler, çıplak kadın resimleri. Daha çocuğum, buluğa erdim veya ermedim. O çağdayım. Ya Mustafa Bey onu görünce ya gayri ihtiyar içimden dedim ya Rabbi bana böyle bir ölüm nasip etme. Çünkü o resimlerin bulunduğu yere rahmet meleği girmez, biliyor musun?
1: Adamın suçu ne?
0: Adam bir halt etti. Adamın yaşayışı berbat. Eğer adamın yaşayışı berbat olmasaydı o hale düşmezdi. Ondan sonra da hep derdim ya Rabbi bana böyle bir ölüm nasip etme. Sonra da büyüklerden duyunca ölümün de ömrün de hayırlısı diye, ölümün de ömrün de hayırlısı diye hep onu temenni ediyordum. Yani şimdi berbat bir şekilde Allah-u Teala korusun. Ya bir şeyde annem anlatırdı. Annem emsali kızı varmış işte. Annemi görünce annemin ismi Sıtıka. şeyde sıddık derlerdi. Şeyler, kendisinin yaşça büyük anne mevkiinde. İşte annesi yaşında şeyi görünce, annemi görünce, annem emsali ölmüş kızı böyle sarılır, ağlarmış. Böyle bir iki sefer anlatır ya, ilk anlattığında dedim evlat hasretini sende mi gider evlat? Anne falan dedi. Yok oğlum dedi ya, ağlamasının sebebi bu değil dedi. Ya ne dedim. Dermiş ki sıddığım demiş benim kızım mürted gitti. Ya mürted de demek ki belki dinleyicimiz imansız gitti yani. Müslümanlığı, Müslümanlığı reddetti. Müslümanlığı reddedene mürted denir. Müslümanlığı reddedene mürted denir. Hatta bir tane bir arkadaşım birisi bir yerde çalışıyormuş, böyle onların bir müdürü varmış falan. Adam böyle şey dinsiz imansız birisi. Bu da hep mürted müdürüm, mürted müdürüm dermiş ona. Bir gün sormuş ya demiş mürted müdürün ne demek mürted? Ya demiş biz demiş böyle Avrupa görmüş aydın kimseler demiş mürted deriz ha öyle mi demiş falan. Ve o işçiler kendi aralarında bir toplantı işte demiş mürted müdürünü de unutma ha diyor. Ne ahmak herif tamam mı? Ahmak herif. İnsan bir güzel bir lügata bakar. Bu nedir ne değildir falan diye değil mi? Şimdi orada annem anlatır da kadıncağız dedi böyle içim yani ödemiş. İmansız gitti. Çaresi yok. Kadının imanı var. Ya şimdi bir de evlat Mustafa Bey biliyor musun? İnsanın annesi, babası, evladı böyle bir duruma düşüp de şey yapınca bazen mesela dinleyicilerimizden işte evlatları için dua isteyenler oluyor. Kendileri de dua isteyin. Çünkü anne babanın evladına duası, peygamberin ümmetine duası gibidir. Cenab-ı Hak tövbe nasip eder, hidayet nasip eder. Yani ölmeden önce rotasını düzeltir ve imanlı giderse günahı ne kadar çok olursa olsun. Toka diğer dayağı yer sonunda kurtulur.
1: Peki efendim, ikinci bölümde devam edeceğiz.

0: Değerli dinleyenler, sırada bugünkü sohbetimiz var. Sohbetimizin başlığı, insanların en iyisi ve en kötüsü. Bir insan, herkesin ne düşündüğünü anlasa, kaybolan şeylerin nerede olduğunu bilse, her ettiği dua kabul olsa, bu üstün haller Allahü Teala'nın sevgisine alamet değildir. İtikadı düzgün mü? Haramlardan sakınıyor mu? Farzları, sünnetleri yapıyor mu? Yani dinimize uyuyor mu? İşte Allahü Teala'nın sevgisine alamet budur. Yoksa üstün haller gösterene evliyadır denemez. Bu haller kafirlerde, kötülerde olursa istidraç denir. Müminlerde olursa keramet denir. Gerek istidraç, gerek keramet, her ikisi de riyazet, yani sıkıntı çekenlerde olur. Çekmeyenlerde de olabilir. Esas alim, ehl-i sünnet alimlerinin kitaplarına göre hareket eder, fıkıh kitaplarına göre konuşur. Evliya zatsa, fıkıh kitapları yanında büyüklerinden gelen feyizlere, marifetlere göre konuşur. Zulüm ve işkenceyle ölen Müslüman, şehit olur ve cennete gider. Kafirler, işkenceyle de öldürülse şehit olmaz. Şehitlik ancak müminler içindir. Cennetin kapısı imandır, imanı olmayan cennete gitmez. Kur'an-ı Kerim'e kendi kendine manalar verene uymak, bunu dinlemek caiz değildir. Peygamber Efendimiz, kim Allah'ın kelamına kendi aklıyla kendine göre mana vermeye kalkarsa, kendi kafasından tefsir yaparsa o kafir olur buyuruyor. Kurtuluş yolu ehl-i sünnet alimlerinin yoludur. İmam Rabbani Hazretleri ehl-i sünnet yolundan kıl kadar ayrılan cehenneme gidecektir buyuruyor. Ehl-i sünnet alimlerinin yolundan kıl kadar ayrılan din adamlarına din hırsızı denir. Peygamber Efendimiz, insanların en iyisi alimlerin iyileridir. İnsanların en kötüsü de alimlerin kötüleridir buyuruyor. Alimlerin kötüleri kendi kendilerine fetva verenler, fikir yürütenlerdir. Dünyada en büyük nimet doğru imandır. Dolayısıyla kavuşulması en zor şey de doğru imandır, yani ehl-i sünnet itikadında olmaktır. Çünkü Peygamber Efendimiz, benim ümmetim 73 fırkaya ayrılacaktır. Bunlardan 72'si cehenneme gidecektir, itikadı düzgün olduğu için yalnız bir fırka kurtulacaktır. Bu kurtulanlar benim cemaatime ve sünnetime tabi olanlardır buyuruyor. Burada cemaat, eshab-ı kiram demektir. Sünnet sözü, yalnız olarak söylenildiği zaman İslamiyet'in bildirdiği her şey demektir. Ehl-i sünnet ve cemaat tabiri buradan gelmektedir. Peygamber Efendimiz, Allahü Teala'nın çok sevdiği kimse dinini öğrenen ve başkalarına öğretendir. Dininizi İslam alimlerinin ağızlarından öğreniniz buyuruyor. Doğru itikad, yani ehl-i sünnet itikadı çok önemlidir. Her şeyden önce bunu öğrenmeye çalışmalıdır. İtikadı bozuk olan biri dinimizin bütün emirlerini yapsa ve yasaklarından kaçsa, sabaha kadar zikretse de bu kimsenin cehenneme gitmeme ihtimali yoktur. Çünkü itikat bozukluğunu ancak cehennem ateşi temizler. Halbuki içki içen, dinin emirlerini yerine getirmeyen fasık birinin itikadı düzgünse, bu kimsenin cehenneme gitmeme ihtimali vardır. Çünkü tövbe edebilir, şefaate kavuşabilir veya Cenab-ı Hak affedebilir. Fakat itikadı bozuk olan kimse, İtikadının bozukluğunu bilmediği için tövbe de etmez, o haliyle ölür. İnsanların hayırlısı, ilim öğrenen ve öğrendiğini öğretendir. Dinimizden bir kelime öğrenip bir başkasına da öğretmek, bin kere nafile hacca gitmekten daha çok sevaptır. Peygamber Efendimiz, yoldan çıkmış bir Müslümanı doğru yola kavuşturan cennette yanımdadır buyuruyor. Ancak dikkat edilecek husus şudur ki, dinimiz nakil dinidir. Kişi öğrendiğini öğretecektir, kendi anladığını değil. Sapık yollar akıl yürüterek yorum yapmak sebebiyle ortaya çıkmıştır ve çıkmaktadır. Bunlar felakettedir. İlim nakli ve akli olmak üzere ikiye ayrılır. Bunlardan birincisi, yani nakle dayanan din ilimleri Peygamber Efendimiz'den bugüne kadar nakil yoluyla öğrenilerek gelmiştir. Kendi görüşüne göre din öğretilmez. Maalesef bugün pek çok kişi dini konuları kendi görüşüne göre anlatıyor. Hem kendileri hem de onlara uyanlar cehenneme gidiyor. Böyle bir zamanda kurtulabilmek için Peygamber Efendimizin varisleri olan Ehl-i Sünnet alimlerinin kitaplarını okumak şarttır. Müslüman olduğunu söyleyen bir kimsenin yaptığı bir işin dinimize uygun olup olmadığını bilmesi lazımdır. Bilmiyorsa öğrenmesi gerekir. Eğer yapılan iş dinimize uygun değilse kişi günah veya küfürden kurtulamaz. Her gün hakiki tövbe etmesi lazımdır. Tövbe edilen günah veya küfür muhakkak affolur. Tövbe etmezse dünyada veya ahirette cezasını çeker.
1: Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sorun Söyleyelim'in ikinci bölümüyle sizlerle birlikteyiz. Buyurunuz hocam.
2: İlk dinleyicimiz hoşuma gitti. Yani yaptıkları sistem güzel. Sonunda bir şey söylemedim. Onu biz tekrar hatırlatalım. Öyle yapıyorlar diye biz süslü zannediyoruz. Biz dedi gün yapıyoruz. Zaten günleri önceden dedi kurra ile tespit ettik. Yani bir kişiye parayı verip o kurra çekip vermiyor dedi. Çünkü o kumara girebiliyor. Bunlar öyle yapmıyor. Bu yaptıkları doğru. Kendilerini tebrik ederiz. Yani meseleyi iyi anlamışlar. O eve gittikleri zaman, mesela 5. sıradaki işte o hanıma gittikleri zaman, herkes veya 3. 1. baştan diğerleri kaç kişi ise o evin hanımına o parayı hediye etsinler. Hediye ettim. O da getirirken, ona götürürken hediye etsin. Ve böylece hiçbir problem kalmaz. Peki bu şekilde gelen hediye geldi ya, bu şekilde gelen parayla dinleyicimiz diyor ki zekat verebilir miyim? Bu parayla kurban kesebilir miyim? Sadaka-i fıtır verebilir miyim? Hayır hasenat yapabilir miyim? Açtık biz hepsini. Hepsini yapabilir tabii. Çünkü insan ya çalışarak alnı teriyle kazandığı kendi mülkü olur veya miras yoluyla gelen kendisinin mülkü olur veya bu şekilde böyle hediye gelen onun mülkü olur. Mülkü üzerinde de tam tasarruf sahibidir.
1: İstediğini yapabilir.
2: Evet. Efendim dinleyicimiz şeyi söylemedi. Zamanını söylemedi. İmsaktan sonra dedi ben dedi su içtim dedi. Çoluk çocuğu da kaldırdım dedi. Onları da içirdim.
1: İmsak vakti dedi. Sanki böyle ucu ucuna tam gelmiş gibi. Böyle bir şey anladım.
2: Şimdi ben mesela şimdi takvimi açtım. Önümde Türkiye takvimi var. 26 Zilkade 1447. 13 Mayıs 2026 Çarşamba. İstanbul için imsak 3.37. 3.37. Sabah namazı 3.57. Yani 20 dakika sonra. Bu 20 dakika ihtiyattır. Şimdi mesela diyelim ki bu imsak 3.37 ya. Bu diyelim ki 3.40'da falan su içtiyse kurtarı tarafı var. Çünkü saadeti ebediyede bunun minimum noktası bildirilmiş. Yani minimum noktası bildirilmiş. O minimum noktaya göre o kurtarabilir. Ama öyle değil de mesela imsaktan sonra dediği 3.57'de
1: sabah namazı girdi artık.
2: Sabah namazı girdi. Orada yaptıysa kaza edecek. Peki öbürlerine diyor ben sonra içirdim. Ortaya bir anlatır. Ya böyle böyle oldu. Vakitte aynı şekilde yani çıkmışmış. Ben kaza ettim desin. Öbürler biz ne yapacağız ya falan. Ya işte hocaya sordum. Eğer şeyse yani bilerek veya bilmeyerek bu şekilde olduğu zaman kaza etmek gerekir dendi. Kendilerine bıraksın. Siz de kaza edeceksiniz diye tepelerine binmesin. Çünkü ters tepebilir, reddedebilir. Çünkü zamanımızda pamuk ipliğiyle bağlı insanlar. Dinleyicimizin diğer bir suali işte banyoda. Evet yani banyoda, banyo yaptığın yerde böyle bir durum olmaması tavsiye edilmiş. Ama olmaz mı? İnsanın başına gelmez mi? Gelir. Fakat orada, yani su orada birikiyorsa onun içerisine yapmak uygun değil. Ama şimdi mesela lugar mı diyorlar, ne diyorlar mı?
1: Rögar.
2: Rögar var. Suyu şey yaptığınız, döktüğün zaman o onu alıp götürüyor. Yani böyle bir sıkıntılı bir zaman varsa onu mahsur olmaz. Endişe etmesin o konuda da. Gelen dinleyicimiz diyor ki, gıybetten nasıl kurtulacağız? Çelin ilacı olsa başına sürer diyorlar ya. Şimdi bu zamanki insanlar bizim gibi avam için, yani halk arasında bu deyim halinde atasözü olarak kullandı. Çelin ilacı olsa başına sürer sözü. Hakikaten öyle. Efendim birisinin, hani hepimiz birbirimize benziyoruz. Dolayısıyla bu konuda yapılacak tek bir şey var. Büyüklerin kitaplarını ve hayatlarını çok okumak. İstiğfara devam etmek. Büyükleri vesile ederek dua etmek. Başka çaresi yok bunun. Böyle bir sihirli denek yok. Ha sen çok mu gibiydin? Gel. Mustafa Toköz işte o şey var. Akupunktur noktaları var. Gıybet noktasını vuracak. Tıp, bir daha bitti. Öyle miydi?
1: Evet. Tamam. Hayatta bir daha gıybet etmez.
2: Yok öyle bir şey. Öyle olmuş olsa ama ne kadar kolay olur değil mi? Benim aynı şekilde böyle suizan etme hastalığım var. Noktası neresi? Şurası. Gel. Tık. Abi.
1: İnsan da televizyon kumandası gibi olsaymış değil mi? Her şeyin bir düğmesi var.
2: Allah.
1: Basıyorsunuz orada.
2: Fakat bu latife ama şey itibariyle tasavvuf büyükleri akıbıntı noktalarını biliyor. Tamam. Eğer bunlar hayat okunur, kitaplar okunursa ve onların dediğine itibar edilirse, ha ilk başlangıçta mesela diyelim %100 başarılı olamazsın. Ama baktın %99'a indirdin bu. Sonra 98'e, 97'ye, 96'ya, 90'a iner gelir. %50'ye indirdin. %50'nin altına inince artık sen iyi bir kimse durumuna geçiyorsun. Çünkü %52 gıybet etmiyorsun. %48 ediyorsun. Artılar eksiler ne taraf fazlaysa o gide gide çoğalır. Mesela bunların doruk noktasında olan evliya-i kiramdır. Onlarda böyle bir şey olmaz. Hani İmam Azam İbani Hazretleri'ne birisi gelmiş hemen demiş falan, kimse daha ince gidip böyle sizin aleyhinize konuşuyor. Hemen altın koymuş, bir tabakta helva götür demiş. Benim selamımı söyle. O bize sevaplarını göndermeye devam ederse biz de aynı şekilde ücretini arttırırız. Hem emir maruf yapıyor, hem de öbürsüne de aynı şekilde
1: vay falan diye başlamıyor lafa. Demek benim hakkımda.
2: Bir başka büyük de gelmiş de efendim falan, kimse böyle söylüyor sizin hakkınızda. Sen onun yanında ne vardın? Beni demiş yemeğe davet etti. Ne ikram etti? Bunlar. Bu kadar yemeğe karnını sakladım da iki lafı sakla yapadın mı diyor.
1: Yani getiren de suçlu ya.
2: Değil mi? Şimdi bu ve benzeri şekilde okuyunca bir gün gene jeton düşer. Yani önce evet doğru ya falan filan der, kalbe inmez ama ısrar edilirse, samimiyetle devam edilirse ve bir gün bakarsın aynı şekilde bu illetten kurtulma imkanı söz konusu olur. Gelelim efendim son dinleyicimizin sualine. Kardeşimin dedi 80 hayvanı var dedi. Ben kendisine bir de adal
1: 180.
2: Var. 180 mi?
1: Evet.
2: Ha, 180 peki ya. Ne bileyim ben aynı şekilde 80 anladım da. Ben dedi adalı da var bunun dedi. Ben işte şey konuşurken dedim ki sen iki tane keseceksin dedim ama dedi. Bana itibar etmediler. Tabii onun soyadı ünlü değil ki. Niye itibar etsin?
1: Hoca değil ki.
2: Ya böyle durumlarda rahmetli bizim Yavuz Özgün vardı. Evet. TGRT Genel Müdürlüğü de yaptım, müessese müdürlüğü de yaptım. Bir gün o TGRT müdürlüğünde ondan Yalova'da yerler vardı ya. İkinci kızı, küçük kızı da evlenmemişmiş. Yemin etmiş kızcağız. Üç gün arka arka sonra unutacak. İki gün tutmuş, üçüncü gün mü Yalova'ya gidecekler falan. Yolda rahmetli Yavuz abi demiş ki, gel demiş, orada tutarsın, yolda ye demiş, tamam. Demiş baba olmaz. Kızım demiş, üç gün işte demiş, iki gün burada tuttum, bir gün de orada tuttum olur. Kızcağız demiş baba, Osman amcayı bir sorsana bana. Tam Anadolu tipi bir insandı o. Rahmetli. Ondan sonra açtı. Ya dedi bunlar dedi benim sözümü dinlemiyor dedi. Ben buna dedim ki iki gün tutmuş işte. Burada ye yolda. Ondan sonra oraya gidince bir daha tutarsın. Yanlış dedim. Yanlış mı dedi? Çünkü yemek hep karet dedim. Arka arkaya 3 gün yapma ya dedi. Bir daha inanmazlar bana. Rahmetli. Allah rahmet eylesin. Yemin kefareti oruç tutacaksa 3 gün arka arkaya tutacak. 3 gün arka tutacak. Adakta bulunmuşsa o adağı yerine getirecek. Çünkü adağı yerine getirenler diye metü sena ediliyor. Ve dinleyicimiz doğru söylemiş. Bu 180 hayvanın bulunması suretiyle buna kurban kesmek vacip. 1. 2. Adağı da var, o da vacip. Yani 2 tane hayvan kesecek.
1: Zekat vermek de vacip.
2: Zekat vermek de farz.
1: Farz.
2: Dolayısıyla... Dolayısıyla 2 hayvan kesmesi gerekir. Peki efendim bunları mesela İhlas Vakfı'na verebilir mi? Hacı efendim ikisini beraber verebilir mi? Verebilir. Ama şey yapar değil, bu birisi adak birisi aynı şekilde.
1: İki müstakil olarak hayvan değil de mesela 2 hisseye de girebilir. Değil mi?
2: Tabii tabii, bir dana. Hatta mesela Mustafa abi diyelim ki kendisinin danası varsa.
1: Belki satıyor da kurbanda.
2: Ha, belki satıyordur. Dananın bir tanesini ayırır. Kendisine vacip olanı, adak olanı, hanımının da varsa ona vacip olanı, çocukların akikalarını kesmediyse, değil mi? Erkek çocuklar için 2'şer tane, 2 birine oldu mu bitti. 2 tane de çocuğu varsa, yani bir dana bütün aile için. Hem belki ama adak var içerisinde. Ha, kesilir, 7'ye bölünür, biri ayrılır, o fakirlere verilir. Gerisi
1: kendileri yiyemez onu.
2: Ha, kendileri yiyemezler onu. Gerisini aynı şekilde kendileri yiyebilir.
1: Yani 180 dedim ama hani sizin dediğiniz de şey olabilir. 80 olsa da bu durum böyle değil mi?
2: Böyle.
1: 80 hayvan olsa.
2: Evet, 80 hayvan olsa.
1: Zengin oluyor gene.
2: Zengin oluyor. Evet.
1: Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı.
2: Teşekkür ederiz.
1: Sevgili dinleyicilerimiz, bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle, hoşça kalınız.

0: İslam ve toplum. İhlas Vakfı İslam ve Toplum programını sundu. Şimdi reklamlar.
1: Of, bu yol ömür törpüsü gibi değil mi? Sağlık olsun. Size güzel bir haberimiz var. Doğa Sigorta'nın tamamlayıcı sağlık sigortasında ömür boyu yenileme garantisi var. Doğa Sigorta, güven doğasında var.
2: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
3: Gönlünüz rahat olsun. Kurban ibadetinizi eksiksiz yapıyor, videosunu size gönderiyoruz. İhlas Vakfı 0212 451 49 çift 0. Online bağış ihlasvakfi.org.tr.

Reklamları dinlediniz. Dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru, Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT.

0: Çekicili reklamlar.
1: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekicinin dışında hobi olarak da apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda bir takım sorunlar başladı.
2: Donuyoruz Yüksel abi.
1: Bu havada.
3: İnternette donuyoruz.
1: Benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz.
4: Fiber hızında hep edin. Havada karada çekerim.
5: Yüksel abi. Üst geçine bak abi.
6: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.

0: de Süpermax 5G fırsatını kaçırmayın.
1: Şak diye internet, tak diye evinizde.
2: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
3: 50 yıllık tecrübemizle kurban bağışlarınızı Müslüman kardeşlerimize ulaştırıyoruz. İhlasvakfi.org.tr adresinden iki adımda kolaylıkla kurban bağışı yapabilirsiniz. 0212 451 49 00

0: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
1: Reklamları dinlediniz.
2: TGRT FM Haber.
3: Kısaca bir göz atalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan Kazakistan yolcusu sevgili izleyiciler. Kazakistan'a gidiyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Hem ikili temaslar hem bölgesel meseleler konuşulacak. Gündemde neler var? Kazakistan ziyaretine ilişkin tüm detayları Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın birazdan Ankara'dan muhabirimiz Merve Şahin Poyraz bizlerle paylaşıyor olacak. Evet, önemli bir zirve. ABD Başkanı Donald Trump Çin'e gidiyor. Xi Jinping'le görüşecek. 13-15 Mayıs tarihlerini kapsıyor. Tabii özellikle ABD-İran Savaşı'nın devam ettiği bu süreçte bu ziyaret önemli. Hem ticari anlamda hem siyasi anlamda, politik anlamda. Başlıklar neler? Birazdan tüm detayları da bu önemli ziyareti konuşuyor olacağız sevgili izleyiciler. Geçtiğimiz hafta hatırlayacaksınız yine gün ortasında sizlerle paylaşmıştık. Bu meseleyi özellikle sıcak tutmaya elimizden geldiğince gayret ediyoruz. Çünkü İsrail'in Güney Kıbrıs Rum yönetiminde, Güney Kıbrıs'ta sessiz işgali devam ediyor. Neden bahsediyoruz? Orada yerleşim alanları kurma, orada yer işgal etme. Aslında tabii bugünün meselesi değil, yıllarca evvel üzerinde ilerlediği planlardan bir tanesi daha. Peki son olarak neler yaşandı? Bilindiği üzere bazı köylere Rumlar kendi köylerine giremiyorlar. Orada ibadetlerini de engellemeye çalışıyor. Aynı Gazze'de Müslümanlara yönelik yaptığı gibi orada da başka bir işgal türü gerçekleşiyor. Birazdan yavru vatana döneceğiz. Oradan detayları alacağız. Yolsuzluk soruşturmasında itirafçı olmuştu Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım. Kendi ifadesiyle CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e 1 milyon lira para verdiğini açıkladı sevgili izleyiciler. O ifadeden yansıyanları aktaracağız. Samsun'a döneceğiz. Ne yazık ki Samsun sağanağa teslim oldu. Aslında bir felakete dönüştü. İşte burada görünen o felaketin sadece bir kısmı. Bugün itibariyle Samsun'da durumda neler yaşanıyor? Yine paylaşıyor olacağız. Başlıklarımız böyleydi. Hemen detaylarla gün ortasına başlayalım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan resmi temaslarda bulunmak üzere bugün Kazakistan'a gidiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan yoğun diplomasi trafiğine ilişkin tüm detayları muhabirimiz Merve Şahin Poyraz Ankara'dan bizlerle paylaşacak. Merve.
4: Gülden Kalecik Demirtaş, sizin de belirttiğiniz gibi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan diplomasi trafiğine devam ediyor. Bugün kendisine eşlik eden heyetle birlikte aslında Esenboğa Havalimanı'ndan geçtiğimiz saat diliminde hareket etti Kazakistan'a doğru. Yanındaysa ilk olarak eşi Emine Erdoğan vardı. Tabii ki kabine üyeleri de eşlik etti Cumhurbaşkanı Erdoğan'a. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ve Ticaret Bakanı Ömer Bolat da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a eşlik eden isimler arasında. Aslında oldukça önemli bir ziyaret olacak bu. Türk dünyasının liderleriyle bir araya gelecek Cumhurbaşkanı Erdoğan ve artan işbirliği fırsatları da tüm ziyaretlerde, tüm bu zirve kapsamında görüşmelerde ele alınacak, konuşulacak. Aslında bu akşam itibariyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüşmeleri başlamış olacak. Tokayev'in vereceği akşam yemeğine katılacak Cumhurbaşkanı Erdoğan ve bu akşam yemeğinde sadece Türk Devletleri Teşkilatları'nın bulunduğu Cumhurbaşkanları yer alacak bu yemek kapsamında. Bu yemekte de tabii ki yine görüşmeler, ikili temaslar yapılmış olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan Türk Devletleri Teşkilatı Devletler Başkanı Konseyi gayri resmi zirvesi için Kazakistan'a aslında gitti ve 15 Mayıs'taki zirveye Türk dünyasının manevi başkenti Türkistan şehri ev sahipliği yapmış olacak. Zirvenin teması ise yapay zeka ve dijital kalkınma olacak. Zirvede hızla gelişen dijital çağda işbirliğinin öncelikli alanları yine ele alınacak. Ve tabii ki yapay zeka, dijital inovasyon ve yeni ortaya çıkan teknolojilerin dönüştürücü potansiyeli de değerlendirilmiş olacak. Türk dünyasının perspektifiyle bölgesel gelişmeler ele alınmış olacak zirve marjında. Zirve ek olarak da yine Aksakallar Konseyi ile Türk İşbirliği Teşkilatları'nın katılımı da sağlanmış olacak. Devlet Başkanları Konseyi'ye oturma öncesinde de Dışişleri Bakanlığı Bakanları Konseyi toplantısı da yapılmış olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretinde ülkeler arası ilişkiler de yine masada olacak. Bir diğer başlık aslında Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile Cumhurbaşkanı Erdoğan da yine üst düzey stratejik işbirliği konseyi toplantısının 6.sına katılacak ve bu toplantı düzenlenmiş olacak. Bir önceki toplantıyı hatırlatacak olursak da aslında 20 anlaşma imza atılmıştı ve 10 milyar dolar seviyesindeki ticaret hacmi ise 15 milyar dolar olarak belirlenmişti bu toplantı marjında. Aslında oldukça önemli temaslar olacak. Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindeki heyet Kazakistan'a doğru yola çıktı. 15 Mayıs Cuma günü ise artık Türkiye'ye dönüş için harekete geçilmiş olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindeki heyet İstanbul'a dönecekler tabii ki. Yeni haftada ise başkent Ankara Cumhurbaşkanı mesaisine devam ediyor olacak diyerek sözü yeniden size bırakalım.
3: Teşekkür ediyoruz Merve Şahin Poyraz'a. Sayın seyirciler, günlerdir konuşulan transfer gerçekleşti. Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal AK Parti saflarına geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan Afyonkarahisar için birlikte çalışacağız mesajını verdi. Erdoğan eleştiri oklarını CHP'ye yöneltti.
1: AK Parti ailemize hoş geldiniz.
5: Türkiye'ye hizmet mücadelesini bugünden itibaren AK Parti çatısı altında yürütecek Afyon Karahisar

0: ve Dinar belediye başkanlarımız ile belediye meclis üyelerimize aramıza hoş geldiniz, safalar getirdiniz diyorum.
1: Günlerdir konuşuluyordu. O transfer gerçekleşti. Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal AK Parti'ye geçti.
0: CHP yönetimi bahane, bühtan ve fitne üretmeye harcadığı enerjiyi artık kendi yanlışlarıyla yüzleşmeye ayırmalı. Onlar ne yaparsa yapsın. Biz yeni arkadaşlarımızla el ele verecek, tam bir dayanışma içinde Afyon'un daha gelişmesi için birlikte çalışacağız.
1: O katılım AK Parti genişletilmiş il başkanları toplantısında gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Erdoğan eleştiri oklarını CHP'ye yöneltti. CHP yönetimi ortaya saçılan pislikleri yalanla örtmeye çalışıyor dedi.
0: Siyasi üslubu kişinin aynasıdır. Karakter suikasti yapanlar karakter fukaralarının ta kendileridir. Affınıza sığınarak söylüyorum. Meyhane jargonuyla ona buna saldırarak, ona buna hakaret ederek siyasetteki kapasite açığı kapatılamaz.
1: Erdoğan, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın Belçika ziyaretinde, esnaf ziyaretlerinde bulunmasını eleştiren muhalefete de çok sert tepki gösterdi.
0: Ellerine geçirdikleri her fırsatı Avrupa'da yaşayan kardeşlerimize yönelik bir linç kampanyasına dönüştürüyorlar.
1: Erdoğan, Avrupa Türk toplumunu ayrıştırıcı ifadelerin kabul edilemeyeceğini belirtti.
0: Asıl yüz kızartıcı olan ülkemizi yurt dışında başarıyla temsil eden Türkiye sevdalısı yüreklere zırzop diyerek hakaret eden aşağılık zihniyettir.
1: Erdoğan konuşmasını tamamladıktan sonra kürsüye çiçeği burnunda AK Partili Burcu Köksal çıktı. İlk açıklamasını da orada yaptı.
2: Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde Afyonkarahisar'ımızı yeniden inşa etmek için memleketimi Adalet ve Kalkınma Partisi saflarında hizmet edeceğim.
1: Köksal'a rozetini AK Parti Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan taktı. Köksal'la birlikte Dinar Belediye Başkanı Veysel Topçu da AK Parti'ye katıldı. Onun rozetini ise Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı. Başkanlarla beraber 5 il belediye meclis üyesiyle 3 ilçe belediye meclis üyesi de AK Parti'ye katıldı. Böylece Afyonkarahisar Belediyesi meclisinde çoğunluk Cumhur İttifakı'na geçmiş oldu.
3: Büyük AK Parti ailemize hoş geldiniz.
4: Antalya Manavgat Belediyesi'ndeki rüşvet ve yolsuzluk davasında karar duruşması başladı. 5'i tutuklu 41 sanık Manavgat 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı. Savcı 8 sanık için tutuklama talebinde bulundu.
5: Baklava olarak bunu mu aldınız? Nedir bunlar?
6: Evet, oldu.
5: Nedir bunlar?
6: Tamam, bırakabilirsiniz.
5: Şöyle bir açın. Açın bir. Açın.
1: CHP'li belediyede yıllardır süren rüşvet düzeni bu görüntülerle ortaya çıkmıştı. Sanıklar bir kez daha hakim karşısındaydı. Savcı 8 sanık için tutuklama talebinde bulundu. Antalya Manavgat Belediyesi'ne yönelik yürütülen rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan ve görevinden uzaklaştırılan belediye başkanı Niyazi Nefi Kara'nın da aralarında bulunduğu sanıklar hakkında iddianame hazırlanmıştı.
5: Baklava olarak bunu mu aldınız? Nedir bunlar?
1: Baklava kutusunda 110 bin avro rüşvet alan belediye başkan yardımcısı Mehmet Engin Tüter'in bu skandal görüntüleri de çok konuşulmuştu.
7: Arkadaş getirdi, yeni getirdi. 5 dakika önce getirdi.
8: Ne yaparsın getirdi?
7: Yurt dışından gelmiş. Abi hediye getirdin geldi.
8: Bu da hediye.
1: 41 sanığın yargılandığı karar duruşması Manavgat 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başladı. Duruşmada 5'i tutuklu 41 sanıkla müştekiler, taraf avukatları ve sanık yakınları hazır bulundu. İddianamede Manavgat Belediyesi içerisinde çıkar amaçlı suç örgütü kuruldu. Örgütün yöneticiliğini Niyazi Nefi Kara'nın yaptığı ileri sürüldü. Kara'nın kamu gücünü kullanarak bir araya getirdiği kişilerle suç örgütü kurmak, rüşvet almak, zimmet ve irtikap suçlarının birincil sorumlusu olduğu iddia edildi. Kara hakkında ayrı suçlardan toplam 31 yıldan 69 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Niyazi Nefi Kara'ya söz hakkı verildi.
9: Adalete güveniyorum, vicdanıma güveniyorum. Vicdanım rahat, çocuklarımın yüzüne rahatlıkla bakıyorum. Sizlerin de adaleti, vicdanı yerine getireceğim.

0: iddianame mahkemeye sunuldu. Bolu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri sabahın ilk ışıkları ile birlikte Bolu Belediyesi'ne yönelik şafak vakti operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında belediye binasında ve belediye iştiraki olan Boltur AŞ'de inceleme gerçekleştirildi. Soruşturmaya ışık tutacak çok sayıda evrak jandarma ekipleri tarafından ele geçirildi. Bolu Belediyesi'ne yönelik yürütülen icbar suretiyle irtikap soruşturması kapsamında adı geçen yolsuzluk zincirinin önemli bir parçası olduğu iddia edilen Bolu'yu Seviyorum Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı AŞ'de mahkeme kararıyla kayyum atandı. Bolsev'de yönetim sürecinin denetimi alındığı açıklandı. 28 Şubat'ta düzenlenen ilk operasyonda Belediye Başkanı Tanju Özcan tutuklandıktan sonra İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden uzaklaştırılmıştı. Bolsev Başkanı Ali Sarıyıldız da tutuklanan yöneticiler arasındaydı.
1: Gelin inceleyin bakalım, bizim topladığımız kurbanlar nereye gidiyor? Tek tek hesabını vermeye hazırız.
0: Bolu Belediyesi'ne yönelik rüşvet, irtikap, dolandırıcılık ve vakıflar kanununa muhalefetten yürütülen soruşturmada iddianame de tamamlandı. 19 şüpheli hakkında hazırlanan iddianame başsavcı tarafından onaylanarak Bolu 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ne sunuldu. Hazine ve Maliye Bakanlığı, Vakıflar Genel Müdürlüğü ile İçişleri Bakanlığı 178 sayfalık iddianamede davacı müşteki kurumlar olarak yer aldı.
2: Bu işi yapanlar bu işi tamamlayamadılar maalesef.
0: 41 mağdurun ve 3 müştekinin yer aldığı iddianamede Tanju Özcan'a yöneltilen suçlamalar şu şekilde sıralandı. Marketler olayı kapsamında icbar suretiyle irtikap ve irtikaba teşebbüs, ruhsat olayı kapsamında icbar suretiyle irtikap, kurban olayı kapsamında nitelikli dolandırıcılık, hak ediş olayı kapsamında nitelikli dolandırıcılık, beton olayı kapsamında icbar suretiyle irtikaba teşebbüs, kafe olayı kapsamında rüşvet, 5072 sayılı yasaya muhalefet.
2: O zaman arkadaş, hesap soracaksan, bizden böyle bir şey talep ediyorsan biz vermeyiz demiyoruz.
0: İddianamede soruşturmanın detaylarına da yer verildi. Soruşturmanın İçişleri Bakanlığı Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanlığı'nın 24 Mayıs 2024 tarihli ihbarı üzerine başlatıldığı belirtildi. Tanju Özcan'ın makamında zincir market temsilcileriyle toplantı yaptığı, Bolu Bel Sanayi ve Ticaret AŞ ile reklam sözleşmesi imzalanmasını istediği, kabul etmeyen firmalara olağan dışı denetimler uyguladığı ihbar edilmiş.
3: Yolsuzluk soruşturmasında itirafçı olan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım ek ifade vermişti. O ifadenin detayları ortaya çıktı. Yalım Özgür Özel'e 1 milyon 200 bin lira verdiğini tekrarladı. Delegeleri iş verme şartıyla ikna ettiğini anlattı. CHP'nin kendisini yalancı duruma düşürmeye çalıştığını da söyledi.
4: Yasak, aşk ve yolsuzluk skandallarının merkezindeydi. İtirafçı başkan ikinci kez ifade verdi. Para trafiğini tek tek anlattı. Partisinin kendisini yalancı duruma düşürdüğünü söyledi.
5: Çocukluğu gerçekten çok seviyorum. Ve de bir yıl sonra ben Dolgu'ya çocuk yapacağım. Hem de bir tane değil, iki tane.
4: Yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım geçtiğimiz günlerde itirafçı olmuştu.
6: Özkan Yalım da etkin pişmanlık kapsamında İstanbul Başsavcılığı tarafından beyanlar alındığını duydum.
4: Özkan Yalım kendi isteği üzerine Çağlayan'daki Adalet Sarayı'nda ikinci kez ifade verdi.
7: Aldım yanıma canımdan çok sevdiğim sevgilimi. Düştüm ava yollarına.
4: Yalım ifadesinde CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e 1 milyon 200 bin lira verdiğini yineledi. 1 milyon lirayı nasıl teslim ettiğini anlattı.
8: Ben 200 bin lira parayı nakit olarak verdikten sonra Özgür Özel benimle WhatsApp üzerinden irtibata geçerek tekrardan para istedi. Ne kadar para verebilirsen o kadar ayarla, kendi bütçene göre belirle dedi. Akabinde Demirhan'la WhatsApp üzerinden görüştük. Kendisine koyu renkli spor bir çanta içerisinde 1 milyon lira nakit parayı teslim ettim.
4: Yalım'ın bir diğer itirafı kurultay dönemiyle ilgiliydi. Özgür Özel için oy topladığını söyledi. Karşılığında delegelere verilenleri itiraf etti.
8: Cumhuriyet Halk Partisi'nin yaklaşık olarak 1200 delegesinden 600-700 arası delege ile bizzat telefonda görüşerek Özgür Özel'i desteklemelerini istedim. Bir kadın delege destek için iki tane çocuğunun İstanbul'daki belediyelerin birinde işe alınmasını istedi. Ben yapmış olduğum bu çalışmalar neticesinde 115 delegeden imza topladım.
4: Özkan Yalım'ın bir diğer itirafı Uşak Spor Futbolu.

0: futbolcuları ile ilgili oldu.
1: Uşak Spor kadrosunda oynayan 24 futbolcudan 10 tanesi Uşak Belediyesi kadrosunda çalışıyor olarak gösterilmiş ve maaşları belediyeden ödenmiştir. Ancak bu futbolcular fiilen belediyede çalışmamışlardır. Evrak üzerinde belediye personeli olarak gösterilmiş ve bu şekilde maaşları ödenmiştir.
2: Gerçekten çok seviyorum. Ne de bir yıl sonra ben Dolgu'ya çocuk yapacağım. Hem de bir tane değil, iki tane.
0: Özkan Yalım'ın itirafları sonrası soruşturmanın daha da derinleşmesi bekleniyor.
3: Şişli Belediyesi'nde başkan vekili değişikliği yaşandı. Cevdet Ertürkmen'in yerine İstanbul Vali Yardımcısı Ayhan Terz atandı.
4: Hafta başında İstanbul Vali Yardımcısı olarak yeni görevine başlamıştı. Çok geçmeden Şişli Belediye Başkan Vekili oldu. İstanbul'daki Şişli Belediyesi'ne eski belediye başkanı Resul Emrah Şahan'ın tutuklandıktan sonra görevinden uzaklaştırılmasının ardından Şişli Kaymakamı Cevdet Ertürkmen başkan vekili olmuştu. Cevdet Ertürkmen'in yerine Ayhan Terzi getirildi. Ertürkmen kaymakamlık görevine geri döndü. Ayhan Terzi hafta başında Mudanya Kaymakamlığından İstanbul Vali Yardımcılığı görevine atanmıştı.
3: Güney Kıbrıs Rum yönetiminde İsrail sermayesinin artan etkisi yeni bir tartışmayı beraberinde getirdi. Rum milletvekilinin İsrail Güney Kıbrıs Rum yönetiminin satın alıyor çıkışı gündem olurken İsrail Büyükelçiliğinden sert tepki geldi. Bölgedeki arazi satışları ve yükselen gerilimin detaylarını İHLAS Haber Ajansı muhabiri Gökçe Örnekal Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden yavru vatandan bizlere aktaracak. Gökçe merhabalar, kolay gelsin. Geçtiğimiz hafta da yine senin çok önemli notların, önemli vurgularla bu meseleyi sıcak tuttuk. Bir kez daha istedik ki yeni gelişmeleri de paylaşalım senin aracılığında. Nedir son detaylar konuya ilişkin?
5: Evet Gülden, İsrail'in yayılma politikası hala da Güney Kıbrıs üzerinden devam ediyor. Şimdi iki gün öncesinden başlayarak devam edelim isterseniz. Öncelikle İsrail'li bir yatırımcının Trözena köyünden çok yüklü miktarda arsa aldığıyla alakalı haberler çıkmıştı. Bu arsanın 150 dönüm olduğu, elektrik altyapısına da 370 bin euro para harcandığı basında yansımıştı. Bizler de sizlere bunları yansıtmıştık. Arkasından Avrupa Parlamentosu Milletvekili Fidias bir açıklama yaptı ve Güney Kıbrıs'a İsrail'in yayılma politikasının devam ettiğini, artık bütün stratejik alanlarda da toprak almaya devam ettiği, acil bir çağrıda bulundu ki İsrail'i engellenmesi gerektiğiyle ilgili. Hatta çok önemli bir kelime söyledi. Bu da çok önemli, bunu direkt vermek istiyorum Gülden müsaade edersen. Gazze'de soykırım yapan İsrail Kıbrıs'a yönelmesi tesadüf değildir diye bir açıklama yaptı. Bu açıklamanın arkasından Güney Kıbrıs İsrail Büyükelçisi de Kıbrıs'ın İsraillerin ikinci vatanı olduğunu, böyle açıklamaların ayrıştırıcı bir açıklama olduğunu ve tez zamanda bu tarz açıklamaların bitirilmesi gerektiği yönünde bir anolik bir açıklama yaptı. Trözena köyünde de dün çevre dairesi müdürleri bölgeye giderek bölgeye bir baktılar ama ne yazık ki şöyle de bir durum gerçekleşmiş orada da Gülden. Herhangi bir izin alınmadan inşaata başlanmış ve bu yönde de bir soruşturma başlatıldı aslında Trözena köyünde çevre dairesi tarafından. Henüz alınmayan izinlerin öncesinde kendileri inşaata başlatmışlar. Güney Kıbrıs Rum kesiminde denetimsiz gayrimenkul hem satışı yapılıyor hem de denetimsiz bir şekilde arsa alımına devam ediliyor. Bunların aslının dönüp bakacak olursak Gülden, şöyle de bir şey var. Hiçbir şekilde resmi makamlardan da ne yazık ki bir açıklama gelmiyor. Resmi rakamlar gelmediği müddetçe de İsrail'in Güney Kıbrıs Rum kesiminde kaç metrekare toprak aldığı, arsa aldığı yönünde herhangi bir resmi açıklama yok. Fakat stratejik alanlardan alım yaptığı, aynı zamanda havalimanı gibi stratejik yerlerde gizli ortaklık yapıldığı da artık basında çokça konuşulmaya başladı. Şimdi durum İsrailler açısından böyleyken bir de geçtiğimiz günlerde de şöyle bir Türkiye Cumhuriyeti'ne ve Kuzey Kıbrıs'a güven yaratıcı önlemler kapsamında da bunu da verelim detayını. Beşparmak Dağları'ndaki bayrağın kaldırılması yönünde bir teklifte bulundular. Güney Kıbrıs Rum kesiminde, aynı zamanda Güney Kıbrıs Rum kesiminde bulunan Atatürk Caddesi'nin ismi, Atatürk'ün ismi kaldırıldı. Hem güney tarafında hala daha Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne ve Kıbrıs Türklere karşı artan gerilim devam ederken, aynı zamanda da Güney Rum kesiminde İsrailler en stratejik alanlarda toprak, arsa ve çok önemli olan bölümlerden yer almaya devam ediyor.
3: Çok teşekkürler. Bugün de çok önemli gelişmeleri bizlerle paylaştı. İLES Haber Ajansı muhabiri arkadaşımız Gökçe Örnek Al, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden çok teşekkür ediyoruz bir kez daha Gökçe'ye sevgili izleyiciler ve devam ediyoruz. İran Savaşı sürerken gözler ABD Başkanı Trump'la Çin lideri Xi Jinping görüşmesine çevrildi. Trump'ın Çin ziyareti bugün başlıyor. ABD Başkanı Çin'e giderken ülkesinin dev şirketlerinin CEO'larını da yanında götürüyor.
4: Çin'e ayak basmadan Pekin yönetimine bu sözlerle mesaj verdi.
6: İran savaşı hakkında Xi ile uzun görüşme yapacağım. İran konusunda Xi'nin yardımına ihtiyacım olduğunu düşünmüyorum.
4: ABD Başkanı Trump, Çin ziyareti öncesi Beyaz Saray'dan ayrılırken gazetecilerin sorularını cevapladı. Trump, Çin Devlet Başkanı Xi'nin ABD'ye geleceğini söyledi.
6: Xi, yıl sonundan önce ABD'de olacak.
4: İran savaşı sürerken gözler ABD Başkanı Donald Trump'la Çin lideri Xi Jinping'in görüşmesine çevrildi. Trump 8 yıl aranın ardından Çin'e gitmek için yola çıktı. 13-15 Mayıs'ta Pekin'de yapılacak toplantıda iki süper güç arasındaki rekabetin gidişatı belirlenecek. Görüşmede masanın en önemli başlığı İran savaşı olacak.
6: İran savaşı hakkında Xi ile uzun görüşme yapacağım. İran konusunda Xi'nin yardımına ihtiyacım olduğunu düşünmüyorum.
4: İki süper güç İran savaşının yanı sıra ekonomi ve ticaret konularını görüşecek. Aynı zamanda ABD'nin son dönemde büyük çaplı silah satışlarına onay verdiği Çin'le egemenlik ihtilafı içindeki Tayvan'a ilişkin sorunların da ele alınması bekleniyor.
6: Başkan Xi ile ilişkim harika. Her zaman iyi anlaştık ve Çin'le çok iyi iş çıkarıyoruz. Çin'le çalışmak çok iyi. Bu yüzden dört gözle bekliyoruz.
4: Trump Çin ziyaretinde Pekin'e adeta ticari çıkarma yapacak. ABD Başkanı Donald Trump, Elon Musk, Tim Cook ve Larry Fink gibi ABD'nin en büyük şirketlerinden bazılarının yöneticilerini davet etti.
3: Orta Doğu'da tansiyon her geçen gün yükseliyor. İngiltere'nin Hürmüz'e ek savaş uçakları ve drone sevk etme kararı bölgedeki askeri hareketliliği yeniden gündeme taşıdı. Tabii gözler az önce haberde aktardığımız gibi Trump Xi zirvesine çevrildi. Tüm bu sıcak gelişmeleri konuşacağız. Uluslararası ilişkiler uzmanı doçent doktor Sayın Can Türk Caner'le. Can Türk Hocam merhabalar, hoş geldiniz gün ortasına.
7: Hoş bulduk Gülden Hanım. İyi yayınlar diliyorum, saygılar sunuyorum.
3: Sağ olun
7: çok
3: hocam,
7: sağ olun.
3: Saygılar bizden, çok teşekkürler. Şimdi Trump'ın Çin ziyaretiyle başlayalım hocam. Dört gözle bekliyorum demişti. İşte bir taraftan evet. Diyor ki benim Çin'e ihtiyacım yok, ama bir taraftan diyor ki Xi ile iyi bir arkadaşlığımız var, iyi işler yapıyoruz birlikte. Şimdi dört gözle beklenen bu görüşme hangi başlıklarla ilerleyecek? Biz İran savaşı diyoruz, ABD-İran savaşı, ama Trump açısından bu mu öncelik? Ticaret başlıkları mı hocam? Nasıl bir ziyaretten söz ediyoruz?
7: Evet, hem ticaret, hem ziyaret, hem turizm, hem hani derler ya her türlü halı kilim travel derler filmlerde.
3: Doğru.
7: Gülden Hanım, bu toplantı tabii çok önemli. Çünkü neden? Çünkü 2025 yılında Trump iktidara gelir gelmez bir strateji belgesi yayınlandı. Ve Beyaz Saray'ın 5 yıllık strateji yani uluslararası politikada, dünyada stratejisini belirledi. Burada Çin'e çok özel ve uzun bir yer verildi. Çin artık Amerika Birleşik Devletleri'nin eşit, denk rakibi olarak tanımlandı. Yine ilerleyen işte 2025'in ilerleyen aylarında da Pentagon'da da Çin'in yükselen askeri tehdidine dikkat çekildi. Dolayısıyla artık Çin Amerika için 21. yüzyılın işte ikinci yarısına doğru ilerlerken önemli bir rakibi olarak tanımlanıyor. Tabii bu rakip, bu rekabet sadece ekonomik anlamında değil. İran kriziyle, önce Venezuela ardından İran kriziyle enerji kavgası içerisine girildiği de görülüyor. Buna aynı zamanda Trump'ın özellikle su yolları başta olmak üzere yeni bir mahancı yaklaşımla boğazlar ve kilit noktalar, dünyadaki okyanuslardaki kilit noktaları ele geçirme çabası olarak bir başka ivmelenme var. Bir de buna şeyi de eklemek lazım. Asıl nadir elementler meselesini de eklemek lazım. Çünkü 90'lı yılların ikinci yarısından itibaren Çin adım adım dünyada, başta Afrika olmak üzere, nadir elementler konusunda çok ciddi bir araştırma, geliştirme yapmış ve neredeyse en kıymetli bölgeleri satın almış, kiralamış ve bugün pek çok hani uluslararası şeye göre, analizlere göre Çin bugün dünyada nadir elementlerin yaklaşık %90'ını tek başına üretiyor veya sahibi. Mesela kobalt madeninin de neredeyse %70'ini tek başına üretiyor. Bu da tabii Amerika gibi işte ileri düzeyde teknoloji üretmeye çalışan, efendim uzaya çıkmaya çalışan bir ülke için oldukça kritik ve riskli. Şimdi tabii Amerika bu nadir elementler meselesine geç başladı. Bu rekabete geç girdi. Mesela Grönland meselesini bu şekilde de okuyabiliyoruz. Yine önümüzdeki dönemde bu İran meselesi bittikten sonra Afrika'da başlayacak bir nüfuz mücadelesini de göreceğiz. Afrika'daki nüfuz mücadelesinde de biraz Amerika geç kaldı. Dolayısıyla bugünkü ziyarette bu da var. Yani evet, nadir elementler de var. Bunu da şeyden görüyoruz, sağlamasını da. Yanında götürdüğü iş adamlarının, özellikle teknoloji şirketlerinin üst düzey isimleri, siz de belirttiniz az önce. Yani bu çok önemli. İşte bu noktada Amerika'nın, ben Çin'e bir dengeleme amacıyla Çin'in yükselen enerji ihtiyacına cevap olarak özellikle nadir elementler meselesinde bir hani alışveriş veya bir karşılıklı çıkar ilişkisi kurmak için petrol ve doğalgaz hatlarına kontrol etme çabası olarak da değerlendiriyorum. Yani bir başka deyişle Amerika bölgede, özellikle dünyada önemli petrol ve doğalgaz rezervli hatlarında Çin'in girmesini veya en azından Çin'in kendisiyle müzakere etmeden buralara girmemesini sağlamak istiyor. İşte bunlar da konuşulacak. Yani özellikle yani Çin ziyareti, iki gün süren Çin ziyareti oldukça çetin ve zorlu geçecek. Tabii dün açıklamalarından İran meselesini de konuşacağını söyledi. Evet. Her yani ne bir... kadar...
3: Hani İran'la alakalı hocam, o başlığa geçmeden siz sözünüzü kestim, evet, ama yani ABD'nin İran konusundaki seyri açısından bir farklılık oluşturacak bir ziyaret midir örneğin Çin ziyareti?
7: Ben İran meselesi çok etkili olacağını zannetmiyorum ama şöyle bir teklif götürebilir. Hani İran'daki petrollerin veya İran doğalgazının kontrolü, Hürmüz'ün kontrolü beraber olsun veya en azından İran'a herhangi bir çatışma, savaş yapmadan ikna et, çünkü Çin'in etkisinin büyük olduğunu biliyoruz, bu gizli bir şey değil. Yani İran'ı masaya oturtmaya zorlama çabası olarak da değerlendirmek mümkün. Ama ben asıl, yani Trump'ın bu gezisinin daha çok nadir elementler, evet, geçiş, boğaz geçiş yolları, bu Çin'in yıllardır yapmak istediği ve neredeyse 400-500 milyar doları harcamaktan bile çekinmeyecek bu kuşak yol projeleri var, hem denizden hem karadan. Bunlarla ilgili bir pazarlık süreci olarak değerlendiriyorum. Çünkü yani Amerika'nın yani Çin'le olan ilişkisinde İran hem Çin için hem Amerika için çok da belirleyici, evet, olarak hani görünmüyor. Yani İran o kadar belirleyici bir ülke değil. Evet. Zaten Venezuela meselesinde Çin'i çok ciddi bir şekilde bağlamayı başardı. İşte İran meselesini de bir şekilde çözerse veya en azından Çin'le bu konuda işbirliği ortaya çıkarırlarsa kapalı kapılar ardında ciddi anlamda bir müzakere ortamı sağlanır. Yani İran denklemin içindedir ama asıl belirleyicisi değildir diye düşünüyorum.
3: Zaten çünkü hocam ziyaretin çok temelinde de İran. Şimdi biz hani İran, Orta Doğu İran savaşı üzerinden devam ediyoruz ama ABD İran arasındaki savaştan. Ama bu ziyaret çok İran temelli konuşulacak bir ziyaret değil. Elbette bir parçası yani, ama yani tamamını oluşturmuyor elbette.
7: Ana konusu değil.
3: Evet.
7: Mesela Malaka değil. Boğazı hem Çin için hem Amerika için daha kıymetli. Yine Tayvan meselesi daha kıymetli. Biliyorsunuz Tayvan'ın önemi şu. Tayvan dünyada özellikle işte 0.1 ile 0.5 veya 1 milimetreye kadar o özellikle üst düzey yani çip üretimlerinde, yonga üretimlerinde Tayvan ileri derecede gelişmiş durumda. Neredeyse tek üreticisi dünyanın. Aynı zamanda dünyada çip üretiminde de %70'lik bir pazar payı var. Çin de zaten Tayvan'ı hani Tayvan Çin için bir kızıl elma, o şekilde söyleyelim. O yüzden Tayvan meselesini de bir şekilde çözüme kavuşturmak da oluşturuyor. Pasifik'teki dengeler çok önemli. Özellikle Güney Kore, efendim Japonya, bu noktada Rusya'nın doğudan çevrelenmesi gibi konular. Bunlar da Amerika için önemli. Yine Japonya ile veya Güney Kore ile olan ticaretin de veya o bölgedeki problemlerin de çözülmesi için Çin'le bir müzakere oluşturacaktır. Yani bu görüşmeler olacaktır. Çünkü ziyaret 2 gün sürecek. Gerçekten çok uzun bir ziyaret Amerikan başkanlığı için.
3: Bir de hocam mesela çok uzun zamandır değil mi? Yani Trump açısından hani Amerika açısından da önemli bir ziyaret gerçekleşmesi. Tabii uzun ki. Yıllar aradan sonra gerçekleşen bir ziyaret olması açısından.
7: Tabii ki. Şimdi şöyle Gülden Hanım, artık Amerika çok net bir şekilde hani dünyada hani sarsılmaya başlanan bir süper güç imajı vermeye de başladı.
3: Evet.
7: Yani artık 20. yüzyılın veya 21. yüzyılın ilk çeyreğindeki sarsılmaz, güçlü, tartışılmaz Amerika imajı da ortadan kalktı. Belli ki Amerika çok büyük, hani cephelerde, farklı cephelerde mücadele edebilecek, savaş edebilecek, rekabete gelebilecek bir boyuttan da çok uzakta. Hem askeri anlamda hem ekonomik anlamda. Mesela Amerikan denizciliği tarihin en kötü ve en geri dönemlerinde. Çünkü 90'lı yıllarda yılda 22 ağır yani donanma gemisi üretebilen Amerika,
3: evet,
7: şu an da 7 gemiye düşürdü. Ve ağır hani fırkateyn tarzı ağır gemiler de üretemiyor. Yani Amerika hem askeri anlamda hem ticari anlamda hem de endüstriyel anlamda artık hani biraz böyle yokuşun başında nefesi kesilir bir duruma geldi. Yani artık böyle giderse zaten önümüzdeki 25 yıl içerisinde Amerika'nın dünyanın tek süper gücü olmadığını da kabul etmemiz gerekecek. Yani gidişat da onu gösteriyor.
3: Evet.
7: Tabii yeni süper güçler ortaya çıkacak veya bölgesel odaklar ortaya çıkacak. Bunlardan birisi kuşkusuz Çin. Yani bu da denklem içerisinde. Yani bir 21. yüzyılın ikinci yarısı başlamadan bir dünyaya şekil verme çabası, peki, var. Amerika'nın kendi problemlerini çözme çabası var. Bu noktada Çin'le olan ilişkileri çok belirleyici olacak.
3: Hocam çok az zamanım var ama şunu soracağım. Şimdi Trump Çin'deyken ABD-İran savaşının seyri, elbette konu geniş ama çok bir iki cümleyle şunu soracağım. Şimdi İngiltere'de işte Hürmüz'e bazı sevkiyatlar olduğu yönünde gelen haberler var. Bu seyirde mi devam edecek, bu yoğunlukta mı? Yani artık bunun işte müzakereye mi yoksa savaşa mı daha yakın sorusunun cevabına belki zor ama bir iki cümleyle, evet, sizden rica edeyim.
7: Şöyle söyleyeyim. Şimdi Amerika yani Trump Çin'e gitmeden İran'a yeni bir tehdit savurdu. Dedi ki bir sonraki operasyonun adı Balyoz Operasyonu dedi. Yani operasyonun adını dahi koymuşlar. Bu İran'a hani ağır bir tehdit midir? Yani İran'a saldırının sinyali midir? Veya İran'a saldırı niyetinin yani Çin sonrasına bırakılması mıdır? Bunu göreceğiz birkaç gün içerisinde. Ama eğer Çin veya Amerika Çin'e yani Çin'le olan pazarlığında İran'ın masaya getirtecek bir takım şeyler söyler ve Çin bunu başaramazsa veya bunu başarmak istemezse, yani ben bu işi yapmayacağım, ben karışmıyorum şeklinde bir açıklama yaparsa her halükarda İran'a üçüncü bir operasyon gözleniyor. Çünkü artık yavaş yavaş Körfez ülkeleri de Hani sosyal tabii, medyaya, hocam, basına da düşmeye
3: başladı. Şu Birleşik Arap Emirlikleri işini de size zahmet bir onu da dahil edersek.
7: Evet. Evet, bakın,
3: cephe genişliyor
7: yavaş
3: mu?
7: Yavaş gerçek, hani arka plandaki şeyleri de duymaya başladık. Mesela İran'ın Kuveyt'e işte özel bir birlikte operasyon yapma niyeti olduğunu öğrenmeye başladık. Tabii teyide muhtaç kesin değil ama Birleşik Arap Emirlikleri'nin İran savaşında İran'a saldırdığını da duymaya başladık. Bu konuda batılı kaynaklar da giderek yükseliyor. Belki bu bir algı operasyonudur, bilemeyiz ama yani evet, şöyle bir şey var. Yani giderek Amerika Körfez ülkelerini de yanına çeker bir pozisyona geldi. Özellikle Hürmüz Boğazı meselesi eğer hani eski rutinine kavuşmazsa, İran bu konuda ciddi dayatmalar üretirse, peki, yani üçüncü bir operasyon kaçınılmaz olacaktır.
3: Yani oraya daha yakın gibi görünüyor diyorsunuz.
7: Evet, yani 51-49 diyebiliriz.
3: Evet, anladım hocam. Peki, çok teşekkür ediyorum. Uluslararası İlişkiler Uzmanı
7: Doçent
3: Doktor Sayın
7: Yayınlar
3: Can Türkcener.
7: Diliyorum.
3: Hocam
7: diliyorum.
3: Çok sağ olun, çok teşekkür ediyoruz. Evet, önemli bir ziyaret. Trump'ın Çin ziyareti sevgili izleyiciler, bu bağlantımızla beraber bu saati noktalayalım. Saat başında yeniden birlikteyiz.

0: TGRT FM Haber.
1: Hava durumu.
2: Yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgeleriyle Akdeniz'in doğu, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği, hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Bazı illerimizde beklenen günün en yüksek hava sıcaklıkları ise şöyle: İstanbul 22, Ankara 23, İzmir 27, Bursa 24, Konya 25, Afyon 22, Denizli 27, Antalya 23, Adana 25, Zonguldak 18, Samsun 20, Trabzon 22, Kayseri 23, Erzurum 14, Gaziantep 24 ve Diyarbakır 26 derece.

0: Yol durumu.
1: Erdemli Güzeloluk yolunun 1 ila 2. kilometreler arasında Çeşmeli Erdemli Silifke Taşucu otoyolu yapım iş bakımı kapsamında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Taşköprü Hanönü Boyabat yolunun 3 ila 5. kilometreler arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak veriliyor. Manisa Turgutlu yolu otogar kavşağı 14 ila 25. kilometreler arasında köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
2: Şimdi reklamlar.
3: Sıradaki şarkı Plastik. Hem konforlu hem güvenli olamaz mı diyenlere geliyor. Bir dakika. Bunun yazı var, kışı var, yağmuru var, çamuru var. Ne takacağız diyenler. Size de geliyor.

bizimle. 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.

0: Hayatı kolaylaştıran teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle...
1: Reklamları dinlediniz. Makaleler arasında programını dinleyin, fikriniz olsun. Olayları sadece duymak yetmez. Perde arkasında ne var, kökleri nereye dayanıyor, aslında ne olmuş? Makaleler arasında programını dinleyin, sığ sulardan kurtulun, derinlerde olanların heyecanını yaşayın. Haftanın 5 günü pazartesiden cumaya Mustafa Toköz sunuyor. TGRT FM'in makale saati tam 18. Şimdi reklamlar.
2: KOBİ'lere özel fırsatlar Akbank'ta. İlk kez Akbank'la olan KOBİ'ler %0 faiz oranıyla 50.000 TL taksitli ticari kredi ve 50.000 TL taksitli nakit avans fırsatından yararlanıyor. 100.000 TL'ye varan nakitle işlerini kolayca çözüyor. Detaylar akbank.com'da. Senin yanında
3: Akbank. Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
1: Reklamları dinlediniz.
4: Aklınızda bulunsun.
5: Sodyum bikarbonat olarak bilinen karbonat, yemeklerin kabartma tozu, cilt hastalıklarının merhemi ya da temizlik malzemelerinin baş tacı olarak da tanımlanabilir. Karbonatın mide asidini nötralize etme özelliği halk arasında mide ekşimesi, reflü ve hazımsızlığa karşı kullanılması sonucunu doğurmuş. Yarım bardak suya yarım çay kaşığı eklenerek karıştırılıp içilebilir. Ancak burada dozun aşılmaması önemlidir. Karbonat özellikle ağızda çıkan yaralara, aftlara karşı etkili bir çözüm üretebilir. Bunun sebebi karbonatın antibakteriyel özelliğidir. Karbonattaki antibakteriyel özellikler sayesinde ağız yaraları, ağız kokusu ve benzer rahatsızlıkların giderilmesi için halk arasında kullanımı yaygındır. Karbonatla yapılan ağız gargaraları özellikle ağızdaki kötü kokunun giderilmesi ya da diş macununa diş fırçalama esnasında eklenmesi yine dişlerin beyazlatılması için fayda sağlayabilir.
4: Aklınızda bulunsun.
1: Şimdi reklamlar.
6: Türkiye Finans günlük hesaptan %44'e varan getiri oranı. Sen de Türkiye Finanslı ol, ihtiyaç anında vadeni bozma. Detaylar şubelerimizde ve türkiyefinans.com.tr'de.
7: Sen de hayatı dolu dolu tat. Aç bir meysu dolu dolu hayat.
3: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek. Yanlışa parmak basabilmek, herkesin merak ettiğini sorabilmek, akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
1: Reklamları dinlediniz.
8: Diyarlardan gönüllere, evliyaların hayatlarından ilham veren kesitlerle her bölümde bir gönül sultanını ağırlıyor. İmam-ı Rabbani Hazretlerinden Seyyid Fehim Arvasi Hazretlerine, Abdülhakim Arvasi Hazretlerinden Mevlana Celaleddin Rumi Hazretlerine, sadece yaşadıkları çağlara değil, asırlara yön veren kutlu isimler, bir adım atan bin adım karşılık bulur. Gelin, bu hikmet dolu yolculukta siz de yerinizi alın. Diyarlardan gönüllere, her çarşamba 21'de sizlerle.

0: Diyarlardan gönüllere. TGRT FM Haber.
1: Ortaya o meşhur fermuar sistemi çıktı. Ambulans oluşturulan koridordan hızla geçerek vakaya doğru yol aldı. Ne korna sesleri ne de yol vermeyen araçlar vardı. Sadece hayat kurtarmak için kenetlenen duyarlı sürücüler. Sopa, taş, duba, kim eline ne geçirdiyse acımasızca karşı gruba saldırdı. Park kavgası, çoluk çocuk demeden herkesin birbirine girdiği bir meydan savaşına dönüştü. Görüntüler İstanbul Sancaktepe'den. İddiaya göre sokak ortasında iki sürücü arasında park kavgası çıktı. Sürücülerin aileleri de sokağa dökülünce ortalık bir anda karıştı. Gözü dönen iki gruptan şüpheliler çevrede silah olarak kullanabilecekleri ne varsa topladı. Kavgada sadece sopalar ve taşlar havada uçuşmadı. Kavgaya karışan bazı şüpheliler belediyeye ait dubaları bile sökerek birbirlerinin kafasında parçaladı. Kavgayı ayırmaya çalışan polisler de onlarca kişiyi ayırmak ve öfkeli kalabalığı dağıtmak için uzun süre yoğun çaba harcadı. Ortalığın meydan savaşına döndüğü kavga anları ise cep telefonu kamerasına işte böyle yansıdı.
2: Kaza yapmadım.
3: Kim kaza yaptı?
2: Sana ne?
1: İkisi de alkollü, ikisi de ayakta zor duruyordu. Yağmur altında polise çile oldular. Olay Aksaray'ın Küçük Bölcek Mahallesi'nde yaşandı. Alkollü sürücü kullandığı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybederek kaldırıma çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ancak sürücü ve arkadaşı polis ekiplerine yağmur altında zor anlar yaşattı.
3: Tamam gel. Hemen ben işlemlerini hemen hızlıca yapacağım.
1: 2.68 promil alkollü olduğu tespit edilen sürücü ve arkadaşı polise tepki gösterdi. Biri ayakta dahi duramıyordu.
2: Ne diyor bana ne diyor, sende alkol var mı diyor. Eyvallah, çekme.
3: Soracağım, onun görevi o.
2: Eyvallah, senden görevi çekme.
3: Evet.
2: Ben de görevim ne?
1: Polise zorluk çıkaran şüpheliler gözaltına alındı.
4: Kolum bırak. Hatırım. Kolum bırak. Hatırım. Lan
2: yok.
4: Lan yok.
1: Deniz tabanı dilek yuvası oldu. Umutlar deniz kirliliğine döndü.
5: Her yer kağıt parçası. Elimden geldiğince bayağı topladım ama bitecek gibi değil. Çünkü çoğu lapa lapa olmuş, dağılmış.
1: 5 Mayıs'ı 6 Mayıs'a bağlayan gece vatandaşlar geleneksel Hıdrellez dileklerini taşlara, madeni paralara bağlayıp Antalya'da Konyaaltı sahili ve Atatürk Parkı açıklarında denize bıraktı. Ancak o su geçirmez poşetler, plastik keseler ve kurdeleler deniz tabanında dev bir atık yığınına dönüştü. Çevre kirliliğinin önüne geçmek için dalgıç Hüseyin Fırat deniz dibine indi. Gördüğü manzara inancın ötesinde bir kirlilik boyutuydu.
6: Doğadan bir şey istiyorsak bunu doğaya zarar vermeden gerçekleştirmek zorundayız.
1: Dalgıçların deniz tabanından çıkardığı dilekler arasında ev, araba, evlilik, sınırsız para ve sağlık vardı. Akıntıya kapılmasın diye poşetlere konulan 1 liralık madeni paralardansa toplamda 58 lira toplandı. Hindistan'da milyonlarca öğrencinin geleceğini belirleyen tıp giriş sınavı soru sızıntısı skandalı nedeniyle iptal edildi. Ulusal Test Ajansı sınav sürecinin şaibeli hale geldiğini belirterek soruşturma başlatıldığını açıkladı. Bunun üzerine binlerce öğrenci sokağa döküldü. Başkent Yeni Delhi'de toplanan öğrenciler ve muhalefet partisi üyeleri hükümeti ihmalle suçladı. Göstericiler sınav güvenliğinin sağlanamadığını savunarak Eğitim Bakanı'nın istifasını istedi. Yaklaşık 2 milyon 300 bin öğrencinin katıldığı sınav için yeni tarihin daha sonra açıklanacağı bildirildi.
2: Nereye gidin dayı, nereye gidin? Ben nereye gidin ben?
1: Ne kural tanıdı ne yaya. Dönülmeyecek yola girdi. Karşıya geçen yayaları adeta hiçe saydı. İstanbul'da araçlar durdu. Yayalar tam adımını atmıştı ki bir sürücü kuralları hiçe saydı. Yasak noktadan U dönüşü yapmakla kalmadı. Kendini uyaranlara bir de kornayla kafa tuttu.
7: Nereydin dayı, nereydin? Ben nereye gittim ben?
1: Önce kaldırıma çıktı, ardından tehlike saçarak yoluna devam etti. Facianın eşiğinden böyle dönüldü. Bak ya. Çekiyor musun dedi, yumruklamaya başladı. Görüntüler İstanbul'dan. Trafikte tartışan iki sürücüden biri aracından indi. Tansiyon yükseldi. Araç içindeki sürücü telefonuyla olup biteni kayda aldı. Bunu gören sürücü tepki gösterdikten sonra camı yumruklamaya başladı. Öfkeli sürücü sonra aracına binip uzaklaştı. Amerika Birleşik Devletleri'nin New Jersey eyaletine bağlı Norwood kentinde büyük bir yangın çıktı. Tek ailelik evde başlayan yangın kısa sürede büyürken gökyüzünü siyah ve beyaz duman bulutları kapladı. İtfaiye ekipleri alevlere yoğun müdahalede bulunurken olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Yetkililer, ekipler bölgeye ulaştığında bir kişinin evin dışında bulunduğunu ve hastaneye kaldırıldığını açıkladı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

0: Başkentte gök gürültülü sağanak etkili oldu. Peş peşe çakan şimşekler geceyi adeta gündüze çevirdi. Ortaya kartpostallık görüntüler çıktı. Ancak Kızılcahamam'a bağlı Salın Köyü madalyonun öteki yüzüyle karşılaştı. Köyde yaşayan Mehmet Ali Acar'a ait ahşap eve yıldırım düştü. Yıldırımın isabet etmesiyle ahşap evde saniyeler içinde yangın başladı. Alevleri fark eden köy sakinleri ihbarda bulundu. Olay yerine itfaiye, polis ve ambulans ekipleri sevk edildi. Alevler hızla kontrol altına alındı ama ev kullanılamaz hale geldi. Olayda can kaybı yaşanmadı. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. Burası İtalya'nın Punta Marina kasabası. Ama son günlerde sokakların gerçek sahipleri insanlar değil, tavus kuşları. Renkli tüyleriyle yolları arşınlayan kuşlar balkonlara çıkıyor, plajda dolaşıyor, hatta trafiği bile yavaşlatıyor. Kasaba sakinleri ise ikiye bölünmüş durumda. Bazıları tavus kuşlarından korktuklarını ve artık kapılarını rahat açamadıklarını söylüyor. Bazıları ise durumdan oldukça memnun. Çünkü onlara göre kasaba artık adeta açık hava hayvanat bahçesine dönüştü. Yerel kaynaklara göre kuşlar uzun yıllardır terk edilmiş bir havacılık tesisinde yaşıyordu. Ancak pandemi döneminde hızla çoğalan tavus kuşları şimdi kasabanın yeni fenomeni haline geldi. Yetkililerse bu renkli işgal için hayvanlara zarar vermeden çözüm arıyor.
1: Markete girdi. Adamı devirdi.
0: Sahibinin elinden kaçtı. Çarşıyı birbirine kattı. Önünde ne varsa sildi, süpürdü. Iğdır merkezde sahibinin elinden kaçan manda mahallede korku dolu anlar yaşattı.
1: Adamı devirdi.
0: Sahibi peşinden koştu. Vatandaşlar kaçacak yer aradı.
2: Evet, ara sokaklara girdi.
0: Öfkeli hayvan dar sokaklarda hızla ilerleyerek önüne çıkan her şeyi yıkıp geçti. Mandanın gazabından park halindeki bisikletler de nasibini aldı.
2: Hepsini devirdi, bisikletleri devirdi.
0: Nefes kesen kovalamaca ekiplerin profesyonel müdahalesiyle son buldu. Çarşıda iki aracın arasına sıkıştırılan manda belediye ekiplerince yapılan uyuşturucu iğne takviyesiyle etkisiz hale getirildi. Sakinleşen manda araç yardımıyla bölgeden uzaklaştırıldı.
1: Markete girdi.
2: Şöyle bir tane inek.
0: Ahırdan kaçmış, dereye yuvarlanmıştı. Vatandaşlar alarma geçti. İnek vinçle böyle kurtarıldı.
2: Hay maşallah ya.
1: Bomi kaldırdı.
2: Bir tane inek.
0: Görüntüler Rize'nin Güneysu ilçesine bağlı Yeniköy'den. Ahırdan kaçan 2 yaşındaki ve 250 bin liralık kurbanlık düve dereye yuvarlandı. Sahipleri ise vinçle ineği çıkarmak için çalışma yaptı.
1: Çek seni.
0: Saatler süren çalışmalar sonrası halatlara bağlanan düve dereden kurtarıldı. Metrelerce yükseğe çıkan ineği görenlerse şoke oldu. Karadeniz fıkralarına yakışacak esprilerse arka arkaya geldi. İneğin durumunun iyi olduğu öğrenildi. Bu topraklarda her sabah yeni bir...
3: TGRT FM Haber. Aklınızda bulunsun.
4: Katı yumurta elde etmek için 15 dakika kaynatın. Kabuklarının kolay soyulması için kaynattığınız kaba tuz atabilirsiniz. Suyunu da sakın dökmeyin. Saksıdaki çiçeklerin en sevdiği sudur bu. Omletinizi balla yapmayı denediniz mi? Yumurtayı pişireceğiniz yağı kızdırıp biraz bal ekleyin, yumurtaları kırın. Çok lezzetli, değişik bir yumurta yiyeceksiniz. Kuş üzümlerini ayıklamak için onları bir avuç unla ovuşturunuz ve kalın delikli bir süzgece atınız. Unla beraber çöpler de düşecektir. Lahananın pişerken pek de hoş olmayan bir kokusu vardır. Bunu önlemek için lahanayı pişireceğiniz tencerenin içine biraz ekmek içi koymak yeterlidir. Yemeğe karışmaması için ekmek içlerini küçük temiz bir torba içinde koymanız, sonra alıp atmanız da size büyük kolaylık sağlayacaktır.
3: Aklınızda bulunsun. TGRT FM Haber.
5: TGT Haber'den mutlu günler diliyoruz. Gün ortası devam ediyor sevgili izleyiciler. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsrail'in Türkiye için değil tüm bölge için bir tehdit oluşturduğunu söyledi. Bakan Fidan, İsrail istikrarsızlığın, savaşların, yıkımın ve kitlesel göçün kaynağı ve nedeni olmayı bırakmalıdır dedi.
0: Katar'ı ziyaret eden Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, El Cezire televizyonuna kritik açıklamalarda bulundu. Bakan Fidan saldırgan politikalarıyla Orta Doğu'yu kana bulayan İsrail'i odadaki fil olarak nitelendirdi. Fidan, İsrail'in Türkiye için bir güvenlik tehdidi olup olmadığı sorusuna Suriye üzerinden cevap verdi.
6: İsrail'in Suriye'deki eylemlerinin Türkiye'nin güvenlik kaygıları perspektifiyle sunulmaması veya bu kaygılarla özdeştirilmemesi gerektiğini çok açık bir şekilde ifade etmek isterim. Bu eylemler Suriye adlı bir ulus devletin toprak bütünlüğünü ve egemenliğini ihlal etmektedir ve orayı işgal etmektedir. Lübnan, Batı Şeria ve Gazze için olduğu gibi Suriye için de büyük bir ulusal güvenlik tehdidi.
7: For Syria.
0: Bakan Fidan, bölge ülkeleri ve Avrupa'yı bekleyen yeni mülteci dalgası tehdidine dikkat çekti.
6: Bence tüm Arap ülkeleri, Müslüman ülkeler, Avrupalılar yani herkes bir araya gelmeli ve bu politikaya karşı durmalıdır. Çünkü hiç kimse Suriye'den çıkıp Avrupa dahil diğer tüm ülkelere yönelecek yeni ve ek bir mülteci akınını görmek istemez. İsrail, istikrarsızlığın, savaşların, yıkımın ve kitlesel göçün kaynağı ve nedeni olmayı bırakmalıdır.
0: Bu arada Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, yapımı devam eden Katar Türk Okulu'nun da inşaatını ziyaret ederek incelemelerde bulundu.
5: Kurban Bayramı öncesi aylıkların ve ikramiyelerin yatacağı tarih belli oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ödemelerin 17-22 Mayıs tarihleri arasında hesaplara yatacağını açıkladı.
8: Emeklerimizin aylık ödemeleri ile Kurban Bayramı ikramiyelerini 17-22 Mayıs tarihleri arasında hesaplarına yatırıyoruz.
0: Kurban Bayramı yaklaştı. Milyonlarca emeklinin gözü maaş ödemeleri ve bayram ikramiyelerine çevrildi. Müjdeyi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan verdi. Ödemeler 17-22 Mayıs tarihleri arasında hesaplara yatacak dedi.
8: Tüm emeklerimizin ödemelerinin hayırlı olmasını diliyor. Sağlık ve huzur içerisinde nice bayramlara ulaşmalarını temenni ediyorum.
0: Buna göre aylıklarını her ayın 17, 18, 19, 20, 21 ve 22'sini alan SSK'lılara mevcut ödeme gününde, 23 ve 24'ünde alanlara 21 Mayıs'ta, aylığını 25 ve 26'sında alanlara ise 22 Mayıs tarihinde ödeme yapılacak. Aylıklarını her ayın 25 ve 26'sında alan Bağkur emeklileri ise 21 Mayıs'ta, 27-28 olanlara ise 22 Mayıs'ta ödemeler yapılacak. Emekli sandığına bağlı aylık alanların ikramiyeleri ise 20 Mayıs'ta hesaplara yatacak. Emekliler Ramazan Bayramı'nda olduğu gibi Kurban Bayramı'nda da yine 4.000 lira ikramiye alacak.
5: Tarım ve Orman Bakanlığı 2026 yıl yaş çay alım fiyatını kilogram başına 35 lira olarak duyurdu. 2025'te 25 lira 44 kuruş olan yaş çayda 9 lira 56 kuruşluk bir artış yaşandı.
9: Çay üreticisi merakla bu haberi bekliyordu. 2026 yılı yaş çay alım fiyatı belli oldu. Tarım ve Orman Bakanlığı açıkladı. Alınan kararla bu senenin yaş çay alım fiyatı kilogram başına 35 lira oldu. Geçtiğimiz yıl fiyatı 25 lira 44 kuruştu. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada 2025 yılında yaş çay rekoltesinin 1 milyon 340 bin ton olduğu, Çaykur'un 49 yaş çay fabrikasından 823 bin ton yaş çay aldığı, bu yılda ortalama aynı miktarda alım yapmayı hedeflediği açıklandı. Yeni fiyatı AK Parti Rize Milletvekili Harun Mertoğlu da mecliste açıkladı.
10: 2026 yılı yaş çay alım fiyatı 35 TL olarak belirlenmiştir. Çaykur tarafından gerekli açıklama bilahare yapılacaktır. Yıllık enflasyon oranının üzerinde yapılan bu artışla birlikte üreticimizin alım teri korunmuş, çay müstahsillerimizin yanında olunduğu bir kez daha ortaya konmuştur.
5: Giresun'un Dereli ilçesi 600 milyon liralık vurgunla sarsıldı. MASAK raporları ilçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde yaklaşık 600 milyon liralık vurgun yapıldığını belirledi. İddiaların odağındaki müdür kayıp.
0: İddialar milyonları aştı. 600 milyonluk vurgunu MASAK raporları ortaya çıkardı. Şimdi herkes aynı sorunun cevabını arıyor. Bu para nereye gitti? Giresun'un Dereli ilçesinde ortaya atılan yolsuzluk iddiaları gündeme bomba gibi düştü. İddiaya göre Dereli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde yürütülen bazı işlemlerde 600 milyonluk bir kamu zararı oluştu. İncelemelerin merkezinde ise ilçe müdürü Mustafa Uzun var. MASAK'ın hazırladığı raporlar ve bakanlık müfettişlerinin incelemeleri sonrası bazı ödeneklerin usulsüz şekilde farklı hesaplara aktarıldığı belirlendi. Üstelik soruşturmadaki iddialar bununla da sınırlı değil. Gerçekte bulunmayan projeler, eksik işlendiği öne sürülen kayıtlar ve yüz milyonlarca lirayı bulan kamu zararı kayıtlarda yer aldı. İlk değerlendirmelere göre zararın yaklaşık 600 milyon liraya ulaşabileceği belirtiliyor. Hakkında inceleme yürütülen Mustafa Uzun'unsa bir süre önce izne ayrıldığı ortaya çıktı. Kendisine şu an ulaşılamıyor, hatta yurt dışına çıkmış olabileceği iddiaları üzerinde duruluyor. Dosyadaki dikkat çeken başlıklardan biri de spor kulüplerine sağlandığı öne sürülen maddi destekler. Bu desteklerin kaynağı ve hangi yollarla aktarıldığı da soruşturmanın önemli başlıkları arasında. Soruşturma çok yönlü sürüyor. Mal varlıkları, para transferleri, ticari ilişkiler, taşınır ve taşınmazlar tek tek inceleniyor.
5: Diyarbakır'da denetimli serbestlik uygulamasından faydalanan bir vatandaş özel bir hastaneden mazeret raporu aldı. Ancak birkaç ay sonra hastanenin raporları inkar etmesi üzerine infazı yandı.
11: Bizim aldığımız uzman raporu, bilirkişi vasıtasıyla aldık biz bunu.
0: Sistemde var, hastanede yok. E-Devlet gerçek diyor, hastane biz vermedik diye diretiyor. Diyarbakır'da yaşayan İsmail Korkar'ın hayatı işte bu rapor bilmecesi yüzünden karardı.
11: Bilemez özellikte olduğunu, öyle bir niteliğinin olduğunu, imza sahibinin...
0: İsmail Korkar denetimli serbestlik mağduruydu. Hastalandı, imza atmaya gidemedi. Bunun için özel bir hastaneden iki kez heyet raporu aldı. Buraya kadar sorun yoktu. Ta ki bir ay sonra Denetimli Serbestlik Müdürlüğü'nden gelen yazıya kadar. O yazıyla neye uğradığını şaşırdı.
12: Raporun sahte değil. E-Devlet'te görünüyor, E-Nabız'da görünüyor, SGK'da görünüyor. Devletin sisteminde görünen raporuma devletimizin yargı merciği sahte dedi. Hakkında soruşturma başlatılmasına da karar verildi.
0: Yazıda mazeretsiz denetime gelmediği için dosyasının kapatıldığı ifade ediliyordu. Üstelik raporlar E-Nabız, E-Devlet gibi sistemlerle de görünmesine rağmen. Peki sistemde görünen rapor nasıl sahte olurdu? Korkar hastanenin yolunu tuttu. Duydukları karşısında kulaklarına inanamadı. İddiaya göre hastane yazışmada TC numarasını yanlış girmiş. Skandal patlak verince de olanlar olmuştu.
12: Doktorlar panikle kendi HVS'lerinden verileri silmişler. Başhekim bunu söyledi.
0: Korkar hakkında soruşturma başlatıldı. İnfazı yanan Korkar şimdi de cezaevine girme tehlikesiyle karşı karşıya. Hastanenin raporuna sahip çıkmaması Korkar'ı cezaevinin eşiğine getirdi.
12: Şu anda benim hem infazım yandı, cezaevine iademe karar verilecek. Ve üstüne hakkında da suç duyurusunda bulundu.
0: Şimdi hem hasta hem de evrakta sahtecilik suçlusu. Hastane ise topu taca attı. Sorumlu biz değil, doktorlar dedi.
5: Ünlü sanatçı Seda Sayan yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. Evlenecek gençlere tavsiyeler verdi. Düğün yapmayın, nikah yapın, IBAN yollayın dedi. Peki sokak ne düşünüyor? İşte cevaplar.

0: Bence gençler düğün müğün bu işlerden vazgeçin.
1: Gençlerin hiçbiri düğün düşünmüyor. Direkt hepsi nikahtan gidiyor.
2: Doğru, çünkü 400 kişilik yemekli düğün masrafı 400 bin liradan başlıyor, 500 bin liraya çıkıyor. Eğer yemeksiz yaparsanız da 250 bin liradan başlıyor, 300 bin liraya kadar çıkabiliyor.
3: Düğün çok güzel aslında.
2: Ama maliyetli.
3: Maliyetli. Hele şimdi.
2: Evlenmeyi düşünüyor musun?
4: Biraz zor gözüküyor.
5: Takıların fiyatlarından, ev fiyatlarından dolayı erteledim.
6: Mobilya var.
7: Bunun takısı var, eşyası, evi.
4: Düğün salonu, yemeğiydi, ondan sonra takıları.
8: Düğüne harcayacağım parayı, bir tatil harcamayı tercih ediyorum.
0: Bence gençler düğün müğün bu işlerden vazgeçin.
2: Seda Sayan'ın da söylediği gibi aslında bu devirde evlenmek de ev olmak da zor. Öyle ki çeyiz paketi almak istersek 26 bin liradan başlıyor, 80 bin liraya çıkıyor. En çok peki gençler şu anda buraya gelip hangisini tercih ediyor? Hangi çeyiz paketi çok revaçta?
9: İkisi de gidiyor. Eksiklere göre belirleniyor zaten.
2: Asırlardır yaşatılan gelenek, gelin ve damat bohçasına baktığımızda ise tıraş takımı, havlu seti, bornoz seti, yani envai çeşit ürünlerle hazırlamamız mümkün. Maliyeti ise 18 bin liradan başlıyor, bize 25 bin liraya kadar çıkıyor.
10: Beyaz eşyalar büyük bir maliyet kalemini oluşturuyor. Gelin ve damat büyük strese giriyor.
0: Altın toplayacağız diye düğün yapıyorsunuz, astarı yüzünden pahalı. Hiç girmeyin bu işlere.
2: Tavsiyeyi duydunuz. Peki gençler, siz düğün mü yaparsınız yoksa nikah mı?
7: Sadece nikah.
8: Düğün yerinde bir nikah.
11: Düğün yapıyorsun 4 saat, el alemi yediriyorsun, içiriyorsun. Nikahtan evlilik, düğün parasıyla yer içerim.
0: Ama IBAN verin, nikahımız var diye nikah yapın. Nikah getirsinler, atsınlar şeyleri. İBAN'a paraları atsınlar.
2: Bak, İBAN'dan yollamalarını ister misiniz siz?
12: Ya ben istemem.
11: Hadi İBAN'ımı bu at diyemem.
8: Bu birazcık çirkin olur gibi geliyor ya.
12: Görgüsüzlük gibi hani.
11: Araba istiyor, ikinci ev olmayacak, sıfır olacak.
2: Masraflar aslında evlenmeden başlıyor. İlk önce kız tarafı taleplerde bulunuyor, onu karşılayabilirseniz.
11: Altın istiyor, en az 1 milyon liralık kemeri olacak, burması olacak, şey olacak.
2: Maliyetler gözünüzü korkutuyor mu?
11: Çok aşırı. Erkek tarafı onu karşılayacağım diye bir borç çekiyor.
2: Özetle gelinlik, damatlık, kuaför masrafı, fotoğraf çekimi derken 2026 yılında evlenmenin maliyeti 2 milyonu aştı. İşte gençler de şu anda bunun en ucuza çekme derdinde.

0: yaşındaki Oğuz Murat Acı hayatını kaybetmişti. Kazanın ardından anne Pervin Acı ile baba Özer Acı torunlarını görebilmek için hukuk mücadelesi başlatmıştı.
1: 3-4 sene sonra alacağım tazminat hakkımı şu andan alıp tamamen iletişimi, eşimin ailesiyle de olan iletişimi koparmak istedim ve kendi yoluma bakmak istediğim için böyle bir karar almak zorunda kaldım.
0: Davanın 3. duruşması İstanbul 2. Aile Mahkemesi'nde görüldü. Davalı tarafın tanıkları Şükriye Acı'nın 3 yaşındaki çocuğunun istendiği zaman aileyle görüştürdüğünü savundu.
2: Çocuğumun geleceği hakkında konuştular ama beceremediler.
0: Mahkeme ara kararını açıkladı. Dede ve babaannenin ayda 2 kez torunlarıyla görüşmesine hükmetti.
3: 2 sene sonra müvekkillerimiz ölen çocuklarının tesellisini torunlarında bulmak için mahkemeye başvurdular ve bu teselliler sonuç buldu.
4: Bu başlangıç doğru eninde sonunda yolunu buluyor.
0: Mahkeme ayrıca gelecek celsede davalı tarafın 2 tanığının daha dinlenmesine karar verdi. Küçük çocukla psikiyatrik görüşme yapılması ve buna ilişkin uzman raporu hazırlanması için dosya ilgili kuruma gönderildi. Duruşma ileri bir tarihe ertelendi.
5: Terör mağduru şehit yakınlarına yeni haklar geliyor. AK Parti'nin hazırladığı teklife göre şehit yakını aylığı aile başına 2 asgari ücret seviyesine çıkarılacak. Şehit çocuklarına onursal kimlik verilecek. Bir diğer düzenleme ise Türk Kızılay'a yönelik olacak. Kızılay'ın statüsü ilk kez kanun boyutuna taşınacak.
6: Sizler bize aziz şehitlerimizin emanetlerisiniz. Devletimiz dün olduğu gibi yarın da tüm imkanlarıyla yanınızda olmaya devam edecektir.
0: Devlet şehitlerin emanetine sahip çıkmaya devam edecek. Terör mağduru şehit yakınlarına yeni haklar sağlanacak. AK Parti'nin hazırladığı teklife göre şehit yakını aylığı aile başına 2 asgari ücret seviyesine çıkarılacak. Şehit çocuklarına onursal kimlik verilecek.
7: Şehit yakını gazi ve gazi yakınlarımız için kamu istihdam hakkını genişleterek 51.947 atama gerçekleştirdik.
0: Şu anda şehit yakınları 11.858 lira aylık alıyor. Yeni düzenlemeyle aile başına 2 asgari ücret kadar maaş bağlanacak. Şehidin anne ve babasına ayrı ayrı olmak üzere toplamda 2 asgari ücret seviyesinde ücret verilecek. Buna göre toplam 56 bin lira ödeme yapılacak.
7: Şehit yakını ve gazilerimizin merkezi hekim randevu sisteminin öncelikli hizmet almasını sağladık. Evsel doğalgaz faturalarından %50 indirim almasına katkı sunduk.
0: Teklifte şehit çocuklarına ilişkin yeni bir kimlik düzenlemesi de yer alıyor. Buna göre 25 yaşını geçen şehit çocuklarının mevcut kimlikleri onursal şehit çocuğu kimliğine dönüştürülecek. Vergi ve ücretsiz seyahat düzenlemelerinde pozitif ayrımcılık sağlanacak.
8: Bugün... TGRT FM Haber.
9: Hava durumu. Yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgeleriyle Akdeniz'in doğu, İç Anadolu'nun kuzey ve doğu, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçeceği, hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, batı kesimlerde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Bazı illerimizde beklenen gecenin en düşük ve yarın günün en yüksek hava sıcaklıkları ise şöyle. İstanbul 11-16, Ankara 10-22, İzmir 15-21, Bursa 12-17, Konya 11-23, Afyon 9-20, Denizli 13-23, Antalya 16-21, Adana 17-25, Zonguldak 13-15, Samsun 13-18, Trabzon 13-24, Kayseri 11-23, Erzurum 5-17, Gaziantep 13-23, Diyarbakır 12-26 ve Şanlıurfa 15-26 derece.

0: Yol durumu.
1: Erdemli Güzeloluk yolunun 1 ila 2. kilometreleri arasında Çeşmeli Erdemli Silifke Taşucu otoyolu yapım iş bakımı kapsamında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Taşköprü Hanönü Boyabat yolunun 3 ila 5. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak veriliyor. Manisa Turgutlu yolu otogar kavşağı 14 ila 25. kilometreler arasında köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
2: Şimdi reklamlar.

Trafikte dikkat etmeniz gereken onca şey varken aklınız bir de evinizde kalmasın. Size güzel bir haberimiz var. Doğa sigorta konut sigortası, yangın, deprem ve diğer doğal afetlerin yanı sıra hırsızlık, su baskını, cam kırılması ve bu durumlardan doğabilecek komşu hasarlarını da güvence altına alır, yuvanızı her zaman korur. Doğa sigorta, güven doğasında var.

0: olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
1: Reklamları dinlediniz.

0: Tüm TGS FM dinleyicilerimize merhabalar. Topuklu Krampon'a hoş geldiniz. Bugün 13 Mayıs Çarşamba ve son değerlendirmeleri yapmak üzere sizlerleyiz. Ben Burcu Turan, programı sizler için sunuyorum. Ana kumanda masamızda Ahmet Kaya sesimizi sizlere ulaştıracak. Ve Türkiye Gazetesi Spor Müdürü Ercan Yıldız bizlerle. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, merhabalar.
0: Galatasaray şampiyonluğunu ilan etti, onunla başlayalım. Ligin 33. haftasında sahasında konuk ettiği Antalya Spor'u 4-2 yenerek şampiyonluğunu ilan etti. Ne söylemek istersiniz?
1: Galatasaray camiasına hayırlı uğurlu olsun. Galatasaray taraftarları da tebrik ediyoruz buradan. Elbette üst üste 4 sezon şampiyon olmak öyle çok kolay bir iş değil. Yani Galatasaray bunu ikinci defa başardı ama yani gerçekten dominasyon adı altında verdi Galatasaray bu şampiyonluğu. Düşündüğünüz vakit yani 4 sene üst üste gerçekten hani örnek olarak söylüyorum, Fenerbahçe 12 senedir şampiyon olamıyor. İşte Beşiktaş'ın bir süredir var şampiyonluk hasreti. Kolay iş değil. Önemli başarı. Yapılmış olan işte transferler, çok kıymetli oyuncular, çok değerli, çok harcanan paralar. Sezon boyunca işte deplasmanlar, işte Şampiyonlar Ligi, Türkiye Kupası, şu bu derken sonunda mutlu sona ulaştı. Tebrik etmekten başka yapacağımız bir şey yok. Ama son maçta hani maç özelinde bir şeyler söyleyecek olursak Antalyaspor karşısında hani tabii Antalyaspor'un küme düşme tehlikesini derinden hissetmesinin de etkisi var, onu da söylemek lazım.
0: Biraz zorladılar.
1: Zorladı. Hatta bence oyun olarak hani daha böyle ne yaptığını bilen bir Antalyaspor vardı. Belki de böyle çok hafif bir Galatasaraylı oyuncularda ve taraftarda hani şampiyonluğun ne diyelim coşkusu çok ben açıkçası hissedemedim. Yani vücut dillerinde böyle bir lan maç gidiyor mu ne oluyor şeklinde böyle bir hafif endişeler de vardı. Tedirginlikler de vardı. İşte 2-2'ydi penaltı, sonra 3-2. O ana kadar hatta Fenerbahçe maçını takip ediyorlardı ki Barış Alper'in kulübede takım arkadaşlarına Fenerbahçe maçının sonucunu söylediği anlar var. Bir tedirginlik belki o şeyi de bozmuş olabilir şampiyonluk atmosferini. Ama genelde tabii sonuçta şampiyonluk Galatasaray. Tebrik ediyoruz.
0: Maç özelinde aslında şampiyonluk konuşmaya devam edeceğiz ama madem maç özeline girdik, Osimhen de çok fazla konuşuldu sanal medyada. Özellikle rakip takım taraftarları tarafından da çok fazla eleştiri aldı. Kart görmeden maçı bitirmesi bir sorun gibi yansıtıldı. Agresifleşti oyuncu. Yani davranışlarını nasıl değerlendirirsiniz diye soruyorum.
1: Yani sadece işte Beşiktaş, Fenerbahçe taraftarlar değil, Galatasaray taraftarlarının içerisindeki insanlar da bu duruma tepki gösteriyor. Yani Osimhen'in biraz ne diyelim asabi davranması, sinirli olması, bu sinirlerini kontrol edememesi Galatasaray için de aslında sıkıntılı bir önemli yani önümüzdeki maçlar için, yani önümüzdeki sezon için o anlamda önemli. Çünkü takımın eksik bırakabilir. Özellikle Şampiyonlar Ligi'nde benzer uygulamalara bu kadar kartsız geçilmesini ben çok olası görmüyorum. Yani hatta maçın hakemini bu konuda ben ağır eleştirebilirim. Hani faulü verdiniz vermediniz, penaltıyı, şunu bu, onlar ayrı konular. Onlar sizi ilgilendirir. Ama size kendi şahsınıza yapılan hareketleri cezalandırmamanız bu çok yani hakemlik açısından kabul edilebilir bir durum değil.
0: Peki futbolda Süper Lig'de 3 puanlı sistemin uygulanmaya başladığı 1987-1988'den itibaren oynanan 39. sezonda 19. kez şampiyon olan Galatasaray rakiplerine de büyük üstünlük kurmuş olduğu bu sezonla birlikte söz konusu süreçte Beşiktaş 9, Fenerbahçe 8, Trabzonspor, Bursaspor ve İstanbul Başakşehir birer kez şampiyon olabildi. Başarıyı neye bağlıyorsunuz?
1: Yani tabii başarının bence ana mimarı her zaman yönetimler olmuştur. Bu benim şahsi görüşüm. Çünkü ortamı iyi sağladığınız zaman, çalışma ortamını, sadece futbolda değil, yani iş hayatında da, okulda da, aile hayatında da iyi bir ortam olduğu zaman başarı, huzur, mutluluk her daim gelir. Burada Galatasaray yönetiminin büyük bir başarısı var bence. Sadece oyuncu transfer etmek, yıldız oyuncu almak, mali disiplini sağlamak, bunlar bir tarafa, o ortamı hazırlamak da bence çok kıymetli. Yani teknik adamı rahat bırakmak, oyuncuyu rahat bırakmak, rahattan kastım baskı altına almamak, stres altına sokmamak. Mesela Okan Buruk'un da çok büyük bir şansı o anlamda. Şimdi hani insanlar diyor ya işte Fenerbahçe mesela dünyanın en büyük hocalarından biri Jose Mourinho'yu getirdi. Şu anda Jose Mourinho Real Madrid'e gidecek birkaç hafta sonra. Şimdi bakıyorsunuz başarılı olamadı Türkiye'de. Bunun sebebinin Jose Mourinho'nun başarısız hoca olduğu anlamına gelmiyor. Çünkü Jose Mourinho Benfica'ya gitti. Benfica namağlup ikinci bitirdi sezonu. Yani demek ki problem Jose Mourinho'da değildi. İşte anlatmak istediğim o. Bence ana başarının ana kaynağı ben yönetim olarak söylüyorum.
0: Peki yönetime ve teknik direktöre değinelim. Başkan Dursun Özbek ve teknik direktör Okan Buruk Süper Lig'de 13. sıraya düşerek tarihinin en kötü sezonunu geçiren Galatasaray'ı alıp üst üste 4 şampiyonluğa taşıdı. Neler oldu bu süreçte? 2022'de kongreyi kazanmıştı Dursun Özbek. Takımın başına Buruk'u getirdi. Özbek yönetiminde kulüp ekonomisi güçlendi ilk önce. Okan Buruk 2022-2023 sezonunda travmadan kurtardı takımı. 2023-2024 sezonunda rekor puanla gelen bir şampiyonluk yaşadılar. 2024-2025 sezonunda 5. yıldızı taktılar. Dörtlemeyle kendi rekorunu egal etti Okan Buruk ve öğrencileri ise rekorlara doymadı bu süreçte. Güzel bir yükselen ivme yakaladılar ve bunu sürdürülebilir kılmayı da başardılar açıkçası. Evet. 4 senedir. Ne şimdi söylersiniz?
1: Tabii ciddi yatırımlar da oldu. Yani ilk başta Icardi'nin transfer edilmesi, yani Icardi dediğiniz oyuncu 2 tane şampiyonluk kazandırdı Galatasaray'a. Keza Dries Mertens transferi de öyle. Ve yüksek maliyetli oyuncuları Türkiye'ye getirme, yani daha önce de geldi Türkiye'ye ama tek tek oyuncular geldi. Galatasaray bunu 5-6 oyuncuya, 7 oyuncuya çıkardı. En son işte son 2 sezonda malum Victor Osimhen var. Yani önce 10-15 milyon euro yıllık ücretiyle kiralama, ardından 75 milyon euro bonservis, menajerlik ücreti şu bu dahil 25 milyon euro da yıllık ücret veriyor Osimhen'e. Şimdi bu oyuncuların sadece Osimhen değil, yani Osimhen yanında Icardi'si, İlkay Gündoğan'ı, işte Noah Lang'ı, Leroy Sané'si, yani Uğurcan Çakır'ı, yani çok önemli harcamalar yapıldı. Tabii ki bunun karşılığı alındı ama bu bir büyüme hamlesi, sıçrama hamlesi. Yani artık Şampiyonlar Ligi'nin hamlesi. Yani Şampiyonlar Ligi'nde bence bu harcamalar, bu ne diyelim uğraşılar minimum çeyrek finali getirmesi gerekiyor artık. Onu söylemek istiyorum. Ve Galatasaray da bu yolda devam ediyor. Yani bu işte az önce bahsettiğim yönetimin büyük bir başarısı. Bence ana Galatasaray'ın başarısının perde arkasının yönetimin hem büyük düşünmesi, büyük hamleler yapması, hem de işte dediğim gibi bu tip vizyona sahip olması.
0: Maçın ardından Sarı Kırmızılı takımın teknik direktörü gelecek sezonki hedeflerinin sorulması üzerine Galatasaray daha önce 4 sene üst üste şampiyon oldu ama 5 sene üst üste şampiyonluk yaşamadı. İlk hedefimiz 5 sene üst üste şampiyon olmak dedi. Çok iddialılar. Belki başarılarının temel nedenlerinden bir tanesi de bu. Hoca da öyle, oyuncular da öyle. Ve hani hiç es vermeden hemen kendilerine yeni bir hedef koyup onun üzerinde çalışmalara başlıyorlar. Galatasaray bu anlamda çok iyi bir ivme yakaladı. Siz ne söylersiniz? Yani, 5. sene şampiyonluğu da gelir mi?
1: Evet, başarıya aç olmak önemli bir motivasyon. Başarıya doymuş olmak da önemli bir hani demotivasyon. Aslında yani başarıya doymak ister istemez şeyi düşürebiliyor, motivasyonu düşürebiliyor. Yani elbette böyle ama tabii amacınız sadece Süper Lig'se çok bir anlam ifade etmiyor bence. Yani Galatasaray'ın artık Süper Lig'i bir basamak olarak, hani sürekli tekrarlanıyor belki bu cümleler, bu sözler ama gerçek manada gerçekten ciddi başarı istiyorsanız Avrupa'da çok çok daha yüksekleri hedeflemeniz lazım. Zaten mali açıdan da karşılığı da çok iyi Avrupa'daki elde ettiğiniz başarının. Dediğim gibi zaten Galatasaray'ın hani Ali Sami'nin kuruluş amacı, yani Türk olmayan takımları yenmek. Galatasaray'ın acilen bütün yoğunluğunu, bütün fazlalığını birçok takımın yaptığı gibi yani ana planda Avrupa'ya tutarak Türkiye'yi de artık biraz orayı basamak gibi kullanmasının daha doğru olacağı kanaatindeyim. Yani çünkü son 4 senede bu şampiyonluklarda Avrupa'nın biraz ben çok ne diyelim yani kriter alınmadığını gördüm. Yani onu söyleyebilirim. Mesela UEFA Kupası'nın alındığı 4 yıllık üst üste şampiyonluktan sonra UEFA Kupası'nın alındığı dönem Galatasaray'ın altın dönemiydi o anlamda. İnşallah umarım Galatasaray bir Türk takımı olarak yine benzer başarılar yakalar.
0: Peki maçtan sonra takım arkadaşları sahada şampiyonluk sevinci yaşarken Neo Lang'ın telefon görüşmesi yaptılar. Sanal medyaya düştü ve çok konuşuldu. Gergindi çünkü. El kol hareketlerinden de belliydi. Bunun için şey yazanlar oldu. Bonservisle ilgili bir durum oldu. Hani bonservisin alınmayacağına dair bir haber geldi ve buna sinirlendiği oyuncunun iddia edildi bir kesim tarafından ama o esnada da kimse ben, arayıp da yani bonservisin alınmayacak demez yani. Herhalde.
1: Şampiyonluk kutlaması yapan bir oyuncuya işte senin bonservisini almayacak boşuna sevme gibi telefon geleceğine ben ihtimal vermiyorum açıkçası. Bilemiyoruz. Belki ailevi bir problem olabilir. Belki ailesi stadın içine girememiş olabilir. Sahanın içine girememiş olabilir. Onunla ilgili bir kaos olabilir. Hani nasıl çözülmüyor gibilerinden gerilmiş olabilir. Çünkü birçok oyuncunun orada dediğim gibi ailesi vardı. Yanındaydı, çocukları vardı. Ama Nolan'da bu arada bence maçın gidişatını değiştiren oyuncu oldu. Oyuna girerek bir anda oyunu hareketlendirdi ve önemli pozisyonlara soktu takımı. Bence galibiyette yani ki çok zor bir maçtı. Ben Galatasaray yenilse ya da beraber kalsa şaşırmazdım. Oyun olarak şaşırmazdım. Çünkü oyuna baktığınız zaman Antalyaspor'un bence daha dengeli ve daha iyi bir oyun anlayışı vardı.
0: Peki Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek Galatasaray Lisesi'nde düzenlenen etkinlikte şampiyonluğu değerlendirdi. Özbek güzel ve zorlu bir seneyi geride bıraktık. Şampiyonlar Ligi'nde başardıklarımızın üzerine çıkmak istiyoruz. Hazırlıklara başladık diye konuştu. Okan Buruk'un görevine devam edeceğini belirten Özbek Icardi ile de 1-2 gün içinde görüşeceklerini açıkladı. Icardi bizim bir değerimiz, karşılıklı oturup konuşacağız, yapacağımız görüşmelerin inşallah iyi sonuçlanmasını diliyorum dedi ve yeşil ışık yaktı. Halbuki sezon başından beri Icardi bugün gidecek, yarın gidecek, ara transfer döneminde gidecek gibi söylemler de çok fazlaydı. Hatta oyuncunun takımdan vazgeçtiğini söyleyenler, düşünenler vardı. Sık sık gitmesi ve o tatilleri uzatması, diğer oyunculardan daha geç antrenmanlara başlaması oldukça tartışılıyordu ama oyuncunun takıma verdiği katkı, kazandırdıkları da tabii ki inkar edilemez bir şey. Ne düşünüyorsunuz sizce Icardi ile hani bir maaş indirimine gitse iyice devam edilir mi?
1: Yani şöyle, ben Icardi'nin vücut diline bakıyorum. Icardi Galatasaray'ı bitirmiş gibi görünüyor bana. Yani özellikle son şampiyonluk kutlamalarına yine baktım. Yani sanki oraya ait değilmiş, bir veda eden bir oyuncu
0: zaten
1: gibi
0: bir paylaşım
1: vardı.
0: Da var açıkçası, o paylaşım da sanki biraz vedayı.
1: Şöyle haber olarak söyleyeyim. Dursun Özbek'in Icardi'ye 4 milyon euro teklif ettiğini duydum. Yani 10 milyon alıyordu. 4'e düşürmüşler. Kabul ederse kalacak. Etmezse de teşekkür edilecek. Öyle bir görüntü var. Galatasaray yönetiminin tavrı bu. Ben hani kabul edeceğini çok açıkçası ihtimal vermiyorum. Dediğim gibi sadece mesele para değil, bir de Icardi ikinci forvet pozisyonuna düştü artık. Yani Osimhen'i geçmesi çok, hani çok iyi bir Icardi olması lazım. O da artık yaşı gereği de ve Osimhen'i geçmek de öyle kolay değil. Fizik gücü de çok iyi Osimhen'in çünkü. Hı hı. O açıdan

0: bana kalmayacak gibi geliyor ama yanılabiliriz tabii, onu da söylemek lazım.
1: Osimhen'le ilgili peki zaman zaman böyle haberler çıkıyor ya, işte Real Madrid 100 milyon euro verdi ama Galatasaray'ın beklentisi 120-130 milyon euro gibi falan, Osimhen'in gönderilmesi gibi bir seçenek olabilir mi? Çünkü yani, o rakama vermiş olsa bile tekrardan o rakamlara Osimhen gibi bir oyuncu almakta artık zor diye düşünüyorum, bilmiyorum.

0: bilemiyorum. Yani Mbappe satılacak bir oyuncu değil. Bana göre şu anda dünyanın en iyi forveti. Dediğim gibi ondan sonra işte erkeğin gelebilir. Birçok var şu anda aklıma gelmeyen ama ben Osimhen'in Galatasaray'dan ayrılacağını çok düşünmüyorum. Çünkü Osimhen'e o paraları verecek takımlar belli. İşte Real Madrid, Barcelona, Manchester United, o kadar olur. Yani çok fazla bir takım yok o paralara çıkacak. O takımların da çok iyi zaten santraforları var.
1: Peki bu arada Samsun Spor maçında bir takım hazırlıklar başlanmıştı şampiyonluk kutlaması için. Ama o mağlubiyetten sonra Dursun Özbey'in yumruğunu masaya vurdu ve son maça kadar hiçbir şekilde şampiyonlukla ilgili bir şey yapmayacaklarını söylediği de iddia ediliyor.
0: Şöyle benim aldığım haber
1: bir Fenerbahçe'yi, duyuru yapacaklar sanıyorum.
0: Fenerbahçe'yi yendikten sonra Galatasaraylı futbolcular Okan Hoca'dan ekstradan izin istiyorlar. Okan Hoca da daha şampiyon olmadık yani neyin izni bu diyor. Bunu Galatasaraylı futbolcular biraz özellikle yabancılar
1: diretiyor.
0: Şey yapıyor böyle bir nasıl diyelim içlerine sindiremiyor. Yani bu olayı çok fazla. Ya zaten şampiyon olduk tamam Fenerbahçe'ye diyendik. Niye böyle oluyor gibilerinden biraz hafif boş vermişlik diyelim, rehavet diyelim. Öyle bir hava oluşuyor. Samsun Spor mağlubiyeti ki önemli ciddi bir mağlubiyet 4 gollü. Tabii işi biraz sıkı tutmasına yarıyor diyelim. Yani Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamaları meselesine gelince benim en son aldığım bilgi cuma günü yapılacak şampiyonluk kutlaması. Futbol Federasyonu'na bu konuda başvuruda bulundu. Oyuncuların birçoğu Dünya Kupası olacağından, Dünya Kupası'ndan dolayı fazla dinlenemeyeceği, izin yapamayacaklarını belirterek bir an önce izne çıkmak istediklerini belirliyorlar. Futbol Federasyonu'na da bu konuda talepte bulunuyor Galatasaray yönetimi. Cuma günü kupasını alacak, kutlamalar yapacak. Oyuncular da zaten cuma gününden sonra ülkelerine gidecek birçoğu.
1: Peki ligin son haftası da Galatasaray Kasımpaşa'ya konuk olacak. Ne söylemek istersiniz? Gerçi tamamen, şampiyonluk belli oldu.
0: Evet, az önce bahsettiğim gibi tamamen çok yedek ağırlıklı artık elinde ne varsa Okan Hoca'nın çıkaracağı bir formalite maçı olacak. Yedekler genç takviyeli bir kadroyla çıkacak.
1: Peki şimdi kısa bir araya gidelim. Aranın ardından kaldığımız yerden devam edeceğiz.

0: Şimdi reklamlar.
1: Tüm kartlarını tek yerde toplamak bir cüzdana bakar. Sen de tüm bankalara ait kartlarını cüzdana ekle. Eklediğin tüm kartların limitlerini, işlemlerini, puanlarını görüntüle. Kartlarını tek yerden yönet, istediğin kartla öde. Detaylar cüzdanda.

bizimle. 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.

0: devam ediyoruz. Fenerbahçe'ye bakalım. Süper Lig'in 33. haftasında deplasmanda Konyaspor'u 3-0 mağlup etti. Kupada Konya tarafından elenmişti. Şimdi Süper Lig maçında 3-0 mağlup etti takımı. Fenerbahçe adına bir değişiklik olmadı ama ne söylemek istersiniz?
1: Yani açıkçası maçı çok izleyemedim çünkü aynı anda bütün maçlar vardı. Ama net bir galibiyet, onu görebiliyoruz. Talisca'nın golü var. Baktığınız vakit Fenerbahçe son 5 sezon ikinci bitirmiş ligi. Toplamda lig tarihinden bu yana, 1959'dan bu yana 27 kez ikinci bitirmiş. Bu çok ilginç bir durum. Yani 27 defa ikinci bitirmeniz ve bunların birçoğunda Galatasaray'ın gerisinde ikinci bitiriyorsunuz. Yani 27'nin değil yarısı, 3'te 1'i bile hani Fenerbahçe'nin şampiyonluğuyla bitse, şu anki o az önce bahsettiğimiz şampiyonluk sayıları ve dengeleri çok farklı duruma gelecekti. Tabii burada birçok faktör var. Az önce Galatasaray yönetimini nasıl övdüysek, Fenerbahçe yönetimini de o kadar eleştirmemiz lazım. Ya işte o Mourinho örneğinde verdiğimiz gibi, sorun Fenerbahçe'de hiçbir zaman teknik adam olmadı bence. Tedesco'da da problem yoktu. Jose Mourinho'da da yoktu. Jorge Jesus'da da yoktu. Vitor Pereira'da da yoktu. Her zaman yönetimler hiçbir zaman oyuncuları rahat bırakmadı. Teknik adamı rahat bırakmadı. Sürekli karıştı. Transferleri kendileri yaptılar. Aldılar, gönderdiler, beğendiler, beğenmediler.
0: Bu noktada sizce taraftar da mı fazla kulak asıyor Fenerbahçe yönetimi? Çünkü şunu gönder, bunu getir gibi.
1: Bence çok net bir şekilde kulak asıyor. Çünkü sosyal medyada bir kampanya yürütülüyor, bir şey yürütülüyor, böyle bir oyuncu kötüleniyor, bir şey yapılıyor, herkes üstüne atlıyor ve yönetim de bunu dikkate alarak işte En-Nesyri'yi gönderiyor. Sonra En-Nesyri'yi gönderdikten sonra şampiyonluğu kaybediyorsunuz. Şimdi daha önceki haftalarda örnek verdik, bir takımın forveti Victor Osimhen, diğer takımın forveti Sıdıkı Şerif. Yani arada böyle bir fark olduğu zaman lig sıralamasında da böyle bir farkı kabul etmeniz gerekiyor. Yani En-Nesyri bir önceki sezon 25 gol, bir önceki sezon 22-24 gol atmış bir oyuncu. Yani sonuçta kritik süreçte hiçbir şey yapmasaydı, 3-5 gol atsaydı, 3-5 puan fazla kazandırsaydı bugün şampiyondunuz belki. Yani işte hep bunlar dediğim gibi yönetimsel hatalar. Dediğim gibi işin içerisinde sadece transfer değil ya da başka şeyler de var. Yani ortam oluşturmak, oluşturamamak ya da neyse.
0: Peki.
1: Problem burada yani.
0: Fenerbahçe'de yardımcı antrenör Zeki Murat Göle maçın ardından çok üzgün olduklarını belirtti ve Şampiyonlar Ligi ön eleme turu oynama hedefini gerçekleştirdiklerini söyledi. Yani Fenerbahçe'nin aslında şu bir cümlelik açıklama bile yetiyor. Uzun yıllardır, özellikle son 4-5 sezondur sanki hedefi buna odaklanmış durumda. Yani ikinci olayım da işte ön eleme turu oynama hedefini gerçekleştireyim. Ama Avrupa'da da bir başarı gelmiyor. Kupada da bir başarı yok. Bu sezon özelinde konuşuyorum. Lige de havlu atıyorsunuz. Yani hedef küçültmeye gitti gibi bir şey oldu takım.
1: Yani hedef küçültme değil de hedefe şampiyonlukla başlıyor ama olmayınca bu sefer hedef küçülüyor doğal olarak. Ama dediğim gibi yönetim bazında çok büyük sıkıntılar yaşanıyor Fenerbahçe'de. Şimdi örnek olarak söyleyeyim. Yeni yönetim seçilecek ve bu yönetim bir yıllığına göreve gelecek tüzük gereği. Yani olağanüstü kongre olduğu için. Şimdi bir yılda göreve gelecek olan yönetim bakacak elindeki şu andaki mevcut kadroda, sözleşmesi biten var, devam eden var. Medyada yazılıyor, başkan adaylarının söylemi var. İşte malum Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım ve Hakan Safi talip. İkisine de bakıyorsunuz, Hakan Safi oyuncu arayışına başladı şimdiden. Aziz Yıldırım'ın divan kurulu toplantılarında yaptığı açıklamalar var. İşte bunu kim aldı, onu kim aldı, bunu kim aldı deyip oyuncuları kötülemesi var. Şimdi sorun oyuncularda değil. Sorun bence dediğim gibi teknik adamda da değil. Örnek olarak söylüyorum. Sadece aynı oyuncular, bu sezonki Fenerbahçe'nin aynı oyuncuları ve aynı teknik direktörü Tedesco devam etse, forvetinde uluslararası seviyede iyi bir santrafor olsa, Fenerbahçe'nin puan durumu, bugünkü puan durumuna baktığınızda Galatasaray'dan önde mi olurdu, geride mi olurdu? Ben size soruyorum.
0: Evet, yani sorun Galatasaray gerçekten... aslında özellikle bu sezon Fenerbahçe'ye çok fazla fırsat tanıdı ama Fenerbahçe bunların hiçbirisini değerlendiremedi. Gerçi bunu önceki sezonlarda da yapmıştı ama bu sezon olmaz denilen, evet, birçok şey oldu. Hiç beklenmedik puan kayıpları yaşadı bu kadrosuna rağmen Galatasaray. Fenerbahçe her şekilde öne geçip lider olarak tamamlayabilir de dediğiniz
1: gibi. Geçememesinin ana sebebi de forvette yaşanan krizdi. Ve Skriniar'ın sakatlanması sonrası yaşanan küçük böyle 3-4 maçlık bir takılma. Orada da bir stoper rotasyonunun düşük olması. Yani Fenerbahçe sadece 2 transferle bence önümüzdeki sezona devam edebilir. Ama şimdi görüyoruz Fenerbahçe yine 10 kişiyi gönderecek. Yine 10 kişi getirecek. O 10 kişi birbirine alışana kadar ilk yere geçecek. Orada 4-5 puanlık fark olacak. Bence havanda su dövülecek. Aynısı devam edecek. Yani dediğim gibi önemli olan buradan ders çıkarmak. Ben 5 yılda neyi kötü yaptım? Neyi iyi yaptım? İyi yaptığıma devam edeyim. Kötü yaptıklarımı bir daha yapmayayım. Gibi bir anlayışlı olması lazım yeni yönetimin.
0: Başkan adayı Aziz Yıldırım bir dernek tarafından organize edilen gecede kulüp üyeleriyle bir araya geldi ve bu benim yalnız başıma yapacağım ve başaracağım bir iş değil. 12 yılın getirdiği sonuçların ardından hepimizin beraber olması lazım. Birlik ve beraberliğe ihtiyacımız var. Aziz Yıldırım aday ama öyle bir yönetim yapmalıyız ki hem genç olmalı hem de çalışmalı. 98'de yaptığım yönetim divan kurulu başkanları, federasyon başkanları çıkardı. Yine öyle bir yönetim olmalı ve önümüzdeki 20 yıla damga vurmalı. Diğer aday da kazanabilir ama birliği bozmayalım. Tribünde de kongrede de her yerde birlik olalım ki bu güç bizi şampiyon ve başarılı yapsın dedi. Az önce bahsettik bir yılına gelecek ama bu bir yılda da şampiyon yaparsa zaten diğer seçimlerde tabii gitmeyip çok yüksek ihtimalle devam edecek eder. Başkan.
1: Elbette ama Aziz Yıldırım'da ilginç bir söylemi var. Yani benim başkanlığım altında birlik beraberlik olsun. Tamam olsun yani sorun değil ama neden sizin bir başkanlığınız altında olsun? Siz bir ne diyelim hani ombudsman diyorlar hani olarak başkana danışmanlık yapabilirsiniz ya da fikirlerinizi belirtebilirsiniz. Camiye açık açık şöyle yapılmalı böyle yapılmalı diye fikirlerinizi söyleyebilirsiniz. Hatta yeni seçilecek olan başkanı belki siz seçilmezseniz kendi yönetim kurulunuzda kıymetli gördüğünüz insanlarla ilgili fikir alışverişinde bulunulmasını talep edebilirsiniz. Ama ilginç bir şekilde Aziz Bey kendisini söylüyor. Tabii ki yani yıllardır efsane başkanlık yapmış, o anlamda da böyle düşünmesi normal olabilir.
0: Peki sizce iki adaydan hangisini daha güçlü görüyorsunuz? Aziz Yıldırım ve Hakan Safi. Gerçi yeni bir aday çıkar mı bilemiyorum şu anlık ama çünkü Ali Koç'a çok fazla telefon gitti ve Ali Koç'un artık aramayın, düşünmüyorum bu sezon üzerinde ve kalbinizi kırmayayım dediği gibi söylemler var.
1: Şimdi şöyle, bence en güçlü aday Mehmet Ali Aydınlar'dı. Benim gördüğüm oydu. Ancak kendisi çekildi. Tabii bunun çekilmesinin sebebi hani seçimin bir yıllık olmasının etkisi mi onu bilemem. Ama sanki bana Hakan Safi biraz daha güçlü gibi geliyor. Çünkü Hakan Safi en azından ne yaptığını ya da daha ne yapacağını hem söylüyor hem de yavaş yavaş icraatlara da başladı. Aziz Yıldırım kısmında bunu göremiyoruz. Aziz Yıldırım konuşuyor. Şöyle yapacağız, birlik olacağız. Güçlü bir yönetim kuracağız. Tamam, bunlar zaten olması gereken ama henüz hoca ile ilgili bir adım da bulunmadınız. Yani takımın şu anda hocası yok. Ali Koç döneminde yani adayken Jose Mourinho ismini ilk ortaya atan Aziz Yıldırım'ın kendisiydi. Mesela o zaman ismini ortaya attınız. Şu anda niye bir hoca adayı açıklamıyorsunuz? Bilmiyorum bu konular yani kongre üyelerinden nasıl karşılanır ama sanki bana biraz Hakan Safi daha biraz ciddiye asılıyor gibi geldi.
0: Aslında sosyal medyaya baktığınızda tam anlamıyla Aziz Yıldırım'ın eli çok güçlü gibi gözüküyor ama bu Ali Koç'la karşılaştığı seçimlerde de yaşamıştık. Taraftar Aziz Yıldırım'ı istiyor. Kongre üyelerinin çoğunluğu
1: görüşü
0: değil.
1: Farklı oluyor.
0: Evet. Farklı. Şu gibi an değişmiş midir görüşleri bilemiyorum ama geçen seçimlerde de mesela aynı şeydi. Eğer sadece sosyal medyaya bakarak yorum yapmış olsaydık Aziz Yıldırım kesinlikle kazanıyordu. Ama kongre üyeleri öyle düşünmüyordu aynı şekilde.
1: Bir de dediğim gibi yani sanki Aziz Yıldırım'da bir çok bir hazırlık ben göremedim. Yani daha söylemlerinde de bir ciddi bir söylem yok. Yani şunu yapacağız diyorum, stadı yapacağız, bunu edeceğiz, sponsor gelirlerini arttıracağız, şununla konuştuk, bununla anlaştık, hiç öyle bir bilgi yok.

0: Ama Hakan Safi tarafında sürekli bir bilgi geliyor, bilgi akıyor.
1: Peki bir Kerem'e değinelim istiyorum. Onunla ilgili bir istatistik var. İstatistiklere damga vurduğu bir sezonu geride bırakmaya hazırlanıyor deneyimli futbolcu. Hücumdaki performansıyla Fenerbahçe'nin öne çıkan isimlerinden biri oldu. Set oyununun önemli bir parçası olan Kerem Aktürkoğlu sezon genelinde teknik direktör Tedesco'nun öncelikli tercihleri arasında yer almıştı. Kariyerinde bir rekorun da eşiğine geldi. Sarı lacivertli formayla çıktığı 43 maçta 13 gol, 10 asistlik performans sergiledi. Bir gole daha katkı yapması halinde Türkiye'deki en üretken sezonunu geçirecek. Bu hafta da Fenerbahçe Eyüpspor'u konuk edecek. Sizce bu maçla birlikte bunu gerçekleştirebilir mi?
0: Yani gerçekleştirebilir. Kerem zaten her sezon 20 gole katkısı olan, yani gerek asist gerek gol manasında bir oyuncu. Milli takımda da bu dönem çok faydaları oldu. Dünya Kupası'na gidilmesine önemli katkılar oldu. Özellikle son maçta yaptıklarıyla. Yani ev maçında da bunu yapabilir.
1: Beşiktaş'a bakalım. Beşiktaş-Trabzonspor birlikte değerlendireceğiz. 33. haftada iki büyük karşılaştı. Trabzonspor'u konuk etti Beşiktaş ve Bordo Mavili rakibine 2-1 yenilerek bu sezonki son iç saha maçında taraftarlarına mağlubiyetle veda etti. Ne söylersiniz?
0: Yani Trabzonspor zaten hani ana hedefi kupa ve Beşiktaş'ta da çok ciddi bir kupa yaralanması oldu malum. Konyaspor'a yenilerek veda ettiler final, yarı finalde. İki tane kupa finalisti beklentisi diyelim maçında. Ben çok açıkçası izleyemedim ama Trabzonspor'un sanki geriye düşmesine rağmen, 7 eksiğine rağmen maçı kazanması İstanbul'da önemli bir başarı. Beşiktaş tarafında ise Sergen Yalçın'a çok ağır galiba işte ifadeler kullanılmış, tribünlerden istifaya davet edilmiş. Beşiktaş kısmı biraz karışık çünkü bir taraf yönetim Sergen Yalçın'a devam edilmesi görüşünde, başkan dahil. Yönetimin bir diğer kısmı Sergen Yalçın'a devam edilmemesini istiyor. Taraftar aleyhinde şu anda, hiçbir şekilde istemiyor. Çok başarısız bir sezon çünkü. Önümüzdeki sezon ne olur onu bilemeyiz. Hani yarın öbür gün sezonun 3-5 haftasında böyle 2 puan kaybında bu taraftarın homurtusu belki daha da fazla yükselecek. O manada Beşiktaş için zor bir karar. Yani Sergen Hoca ile devam edilecek mi, edilmeyecek mi? Edilirse ne olur, edilmezse ne olur? Başkan Serdar Adalan'ın bence işi çok zor bu konuda.
1: Şöyle, Beşiktaş taraftarlar maçı öncesinde teknik direktör ismi okunduğu sırada teknik adamı ıslıkladı. Ardından kadroların anonsunun yapıldığı esnadaysa yine ıslıkla protesto edildi. Trabzonspor mücadelesinin ilk 5 dakikasında tribünler sessiz kaldı. Ve maç başında da ne zaman şampiyonluk diye bağırsak kursağımızda kalıyor. Söylesene bize hoca, takım niye oynamıyor tezahüratları yapıldı. Sergen Yalçın'ın da evet oldukça bir hazırlanarak protesto etmeye gelmiş taraftarlar. Tabii kendileri için haklılar, onlara bir şey demiyoruz ama Sergen Yalçın'ın açıklamaları var. Yetkilisi olduğum ama sorumlusu olmadığım bir işin bedelini ödüyorum dedi. Konyaspor'la oynanan kupa maçının bir kırılma noktası olduğunu kaydeden Yalçın şunları ekledi. Kırılma noktası Konyaspor maçının son dakikasıydı. Orada bizim için sezon bitti. Yetkilisi olduğum ama sorumlusu olmadığım bir işin bedelini ödüyorum. Kadroyu ben kurmadım, kampı da ben yapmadım. Ben kurulmuş bir kadroya geldim, yaşayacaklarımı bilerek geldim. Şampiyon olacağız diye bir cümle hiç kurmadım. Camianın hedefleri büyük olabilir ama kurulan kadro hedefle örtüşmesi gerekiyor. Kurulan kadro beklentiye cevap verecek bir kadro değil. Bunun bilincine göreve başladım ve ertesi gün maça çıktım. Evet, dördüncü olmak için o kadar oyuncu aldık. Bir kadro kurarken camianın hedefine uygun olmalı. İlk geldiğimde de bu sorunları yaşadım. Bilerek görevi kabul ettik. Protesto Ocak ayının konusu. Takım maç kaybetmediği için bugüne geldi. Düzeltiriz, yapacağız dedik. Yaptığımız doğru değişimle hayal kurdurduk. Artık inanırlar herhalde dedik. Hedef oynayan bir takım haline gelecek. Sabretmek lazım ifadelerini kullandı. Bir önceki maçta da istifa çağrısı yapılmıştı. İki maç kaldı. Şu an bırakırsam ayıp olur ama taraftar bunu istiyorsa giderim gibi cümleler kurmuştu. Acaba Sergen Yalçın Beşiktaş'ı kafasında bitirdi mi?
0: Yani bence bırakmak istiyor gibi bir görüntü var ama sanki Serdar Adalı ile yaptığı görüşme sonrası bırakmasının daha büyük zarar verebileceğini düşünüyorlar. Tahminim öyle. Çünkü yeni bir hoca, yeni bir anlayış, tekrar her şeyin yeni baştan başlaması Az önce de bahsettik işte Fenerbahçe örneğinde olduğu gibi. Yani sanki tüm problem yönetim, özür dilerim, teknik heyetteymiş gibi ya da futbolculardaymış gibi bir davranış çok doğru değil. Yani biraz sabır gerekiyor, istikrar gerekiyor. Elbette ki yanlışta sabredilmez ya da istikrar aranmaz ama Beşiktaş'ta hani bunun kararının net verilmesi lazım. Yani Sergen Yalçın'a devam mı değil mi? Ben olsam yani şu Sergen Yalçın sözleri ben şimdi dikkatli düşünerek yani şey yapmak istiyorum. Yetkilisi olduğum ama sorumlusu olmadığım bir işin bedelini ödüyorum demek. Yani yetkili iseniz sorumlu da sizsiniz. Eğer görevi kabul ettiyseniz yani takımın kampında kendisinin olmadığını, kadrodaki oyuncu tercihlerini kendisinin yapmadığını söylüyor ama o zaman niye o sorumluluğu aldınız? O zaman almayacaktınız. Yani ben burada bu sorumluluğu almak istemiyorum. Kötü bir kadroydu ki kendisi bahsediyor. Yani şampiyonluğa gidecek bir kadro yok elimizde diyor. O zaman niye o sorumluluğu aldınız? Hatta devre arasında neden çok oyuncuyu transfer ettirdiniz? Bence sorumluluğu bence orada kendisinin alması lazım öncelikle. Sonrasında bunun sabır edilmesi gerektiği konusunda insanları ikna etmesi gerekiyor.
1: Son maçına da Çaykur Rizespor'la karşılaşacak. Ne söylemek istersiniz?
0: Yani her şeyin olabileceği bir maç artık. Beşiktaş'ta ipler kopmuş durumda. Yani taraftarla, yönetimle, futbolcularla artık tatile çıkacak herkes. Bir anlam da taşımıyor maç. Her sonucun çıkabileceği bir maç.
1: Trabzonspor'a bakalım. Trabzonspor bu hafta hem Türkiye Kupası yarı finalinde hem de Süper Lig'de Gençler Birliği ile karşılaşacak. Kupa yarı finali için yarın Gençler Birliği'ne konuk olacak. Eryaman Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.30'da başlayacak. Son iki

0: Peki Süper Lig'de 33. haftanın bitimiyle Antalyaspor'u yenen Galatasaray 2025-2026 sezonu şampiyonu oldu. Bir de küme düşmesi kesinleşen iki takım var. Karagümrük'le Kayserispor, ne söylersiniz?
1: Karagümrük zaten haftalar önce düşmüştü. Kayserispor bir şekilde ben hani lige tutunabileceğini düşünüyordum açıkçası ama neredeyse hiç kazanamadı son haftalarda. Tabii ki şampiyon da nasıl şampiyon olduğunu hak ediyorsa küme düşen de bence küme düşmeyi hak etmiş oluyor. 3 aşağı 5 yukarı evet hakem hataları futbolda her zaman oluyor ama toplam genele baktığınız zaman adil bir puan durumu 3 aşağı 5 yukarı oluyor.
0: Bu sezonun gol krallığı yarışındaki son duruma da bakalım. İlk 3'te Trabzonspor, Başakşehir ve Fenerbahçe var. Trabzonspor 22 golle 10 açu, Başakşehir'den Eldor 21 gol ve Talişka Fenerbahçe'den 19 golde. Talişka bu arada Eyüpspor maçında olmayacak yanılmıyorsam. Yani hani 3-4 gol atsa da yakalar mı diye düşünüyorum ama Başakşehir'in belki bir yakalama şeyi olabilir.
1: Olabilir.
0: Değişebilir. Zannediyorum iki takımdan
1: birisi olacak. Fenerbahçe'nin rakibi Eyüpspor malum küme düşme tehlikesini derinden yaşayan takımlardan biri. Minimum beraberliğe ihtiyacı var. O yüzden yani kolay olmayabilir Fenerbahçe açısından, öyle 3-4 gol atılabilecek bir maç olmayabilir. Yani ona açı muhtemelen gol kralı olarak sezonu tamamlayacak.
0: Peki, çok teşekkür ederiz yorumlarınız için. Bir programın daha sonuna geldik. Haftaya yine aynı gün aynı saatte tekrar buluşmak üzere. Hoşça kalın.

0: topuklu krampon sona erdi.
1: Şimdi reklamlar.
2: Hanımların beylerin dikkatine. Supermax 5G evinize geldi. Şak diye internet, tak diye evinizde.
3: Türkcell gücünde Supermax 5G ile şimdi de evleri besliyoruz. Fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Supermax 5G'nin lansmanı özel fiyatıyla 500 GB ayda sadece 900 TL.
4: Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at, ister evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle bir adım önde ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de. Yapı Kredi, bir adım önde.
1: Reklamları dinlediniz.
5: TGRT FM Haber.
6: Gün ortası devam ediyor. Sevgili yılların tutukluluk hallerinin devamını istedi. Görevinden uzaklaştırılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte danışmanı Necati Özkan, gazeteci Merdan Yanardağ ve Hüseyin Gün casusluk suçlamasıyla hakim karşısındaydı. İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada Cumhuriyet Savcısı ara mütalaasını açıkladı. Savcı mütalaasında şüphelilerin üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti nedeniyle tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesini talep etti. Hakkında 20 yıla kadar hapis cezası istenen İmamoğlu, iddiaya göre nüfuzunu kullanarak İBB veri tabanındaki vatandaşların bilgisini yurt dışına çıkardı. Antalya'nın Manavgat Belediyesi'ne yönelik rüşvet davasında 41 sanık için karar duruşması devam ediyor. Makamında baklava kutusunda 110 bin euro ile suçüstü yakalanan başkan yardımcısı cezamı çektim dedi, tahliyesini istedi.
7: Baklava olarak bunu aldınız. Nedir bunlar? Şöyle bir açın.
8: Paralar baklava kutusundan çıkmış, rüşvet çarkı ifşa olmuştu. Hesap vakti geldi. 41 sanık karar duruşmasında hakim karşısına çıktı. Savunmalar da bir hayli dikkat çekiciydi. Antalya'nın Manavgat Belediyesi'ne yönelik rüşvet operasyonu düzenlenmişti. O operasyonda belediye başkanı Niyazi Nefi Kara tutuklanmış ve görevden uzaklaştırılmıştı. Kara'nın yardımcısı Mehmet Engin Tüter'in makamında baklava kutuları içinde binlerce euro rüşvet aldığı

0: Onlar da kameralara yakalanmıştı. ...41 sanığın yargılandığı davanın karar duruşması başladı. Manavgat 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tüm sanıklar hazır bulundu. Tutuklu başkan Niyazi Nefi Kara adalete güveniyorum derken suçüstü yakalanan yardımcısı Mehmet Engin Tüter'den dikkat çeken bir savunma geldi. Tahliyesini istedi.
1: Bana kumpas kuruldu. Ben hiçbir örgüte üye değilim. Bugüne kadar bildiğim her şeyi anlattım. 10,5 aydır hücredeyim. Yaşadığımı bir ben biliyorum, bir Allah. Video ve foto karesinden dolayı tutukluyum. Rüşvet olsa bile yattığım süreyle cezamı çektim. Tahliyemi istiyorum.
0: Savcı tutuksuz sanıklardan 8'i içinde tutuklama talep etti. Duruşma diğer sanıkların savunmalarıyla devam ediyor.
2: Yolsuzluk soruşturmasında itirafçı olan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım ek ifade vermişti. O ifadenin detayları ortaya çıktı. Yalım, Özgür Özel'e 1 milyon 200 bin lira verdiğini tekrarladı. Delegeleri iş verme şartıyla ikna ettiğini anlattı. CHP'nin kendisini yalancı duruma düşürmeye çalıştığını da söyledi.
0: Yasak, aşk ve yolsuzluk skandallarının merkezindeydi. İtirafçı başkan ikinci kez ifade verdi. Para trafiğini tek tek anlattı. Partisinin kendisini yalancı duruma düşürdüğünü söyledi.
3: Kimseyi gerçekten çok seviyorum. Ve de bir yıl sonra ben Dolgu'ya çocuk yapacağım. Hem de bir tane değil, iki tane.
0: Yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, geçtiğimiz günlerde itirafçı olmuştu.
4: Özkan Yalım da etkin pişmanlık kapsamında İstanbul Başsavcılığı tarafından beyanlar alındığını duydum.
0: Özkan Yalım kendi isteği üzerine Çağlayan'daki Adalet Sarayı'nda ikinci kez ifade verdi.
5: Aldım yanıma, canımdan çok sağladım. Sevdiğim sevgilimi. Düştüm, ava yollandım.
0: Yalım ifadesinde CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e 1 milyon 200 bin lira verdiğini yineledi. 1 milyon lirayı nasıl teslim ettiğini anlattı.
6: Ben 200 bin lira parayı nakit olarak verdikten sonra Özgür Özel benimle WhatsApp üzerinden irtibata geçerek tekrardan para istedi. Ne kadar para verebilirsen o kadar ayarla, kendi bütçene göre belirle dedi. Akabinde Demirhan'la WhatsApp üzerinden görüştük. Kendisine koyu renkli spor bir çanta içerisinde 1 milyon lira nakit parayı teslim ettim.
0: Yalım'ın bir diğer itirafı kurultay dönemiyle ilgiliydi. Özgür Özel için oy topladığını söyledi. Karşılığında delegelere verilenleri itiraf etti.
6: Cumhuriyet Halk Partisi'nin yaklaşık olarak 1200 delegesinden 600-700 arası delege ile bizzat telefonda görüşerek Özgür Özel'i desteklemelerini istedim. Bir kadın delege destek için iki tane çocuğunun İstanbul'daki belediyelerin birinde işe alınmasını istedi. Ben yapmış olduğum bu çalışmalar neticesinde 115 delegeden imza topladım.
0: Özkan Yalım'ın bir diğer itirafı Uşak Spor futbolcuları ile ilgili oldu.
6: Uşak Spor kadrosunda oynayan 24 futbolcudan 10 tanesi Uşak Belediyesi kadrosunda çalışıyor olarak gösterilmiş ve maaşları belediyeden ödenmiştir. Ancak bu futbolcular fiilen belediyede çalışmamışlardır. Evrak üzerinde belediye personeli olarak gösterilmiş ve bu şekilde maaşları ödenmiştir.
3: Kimseyi gerçekten çok seviyorum. Ve de bir yıl sonra ben Dolgu'ya çocuk yapacağım. Hem de bir tane değil, iki tane.
0: Özkan Yalım'ın itirafları sonrası soruşturmanın daha da derinleşmesi bekleniyor.
2: Evet, Amerikan Başkanı Donald Trump ve Truth Social paylaşımları, bilindiği üzere Trump Çin'e bir ziyaret gerçekleşiyor. Xi Jinping ile görüşecek sevgili izleyiciler. Hem ekonomik hem ticari anlamda. Elbette İran Savaşı da Trump'ın gündem başlıklarından birisi. Şimdi gitmeden evvel bir paylaşım yaptı. Amerikan doları, 100 Amerikan doları. Fakat Amerikan dolarının ön tarafında Trump kendi fotoğrafını yerleştirdi. Diğer tarafında da God bless Donald Trump, Tanrı Trump'ı korusun yazısı yer alıyor. Bakın, ön yüzünde kendi fotoğrafı, arka yüzünde yine kendine uyarlanmış, yazının kendine uyarlanmış hali. Bilindiği üzere ve tüm bunları Truth Social üzerinden yapıyor, paylaşımlarına devam ediyor. Tabii İran-ABD savaşı sırasında Trump'ın paylaştığı onlarca, üzerine çok konuşulacak, çok eleştirilebilecek paylaşımları sizlere aktarmıştık. İşte o da bunlardan biri. Trump'ın hazırlattığı bu işte yapay zeka üzerinden yapılan görsellere göre artık Trump'ın fotoğrafı bir Amerikan 100 dolarının üzerinde görünüyor. Diğer taraftan da dediğimiz gibi Tanrı Trump'ı korusun yazısı yer alıyor. Bizzat Trump tarafından paylaşılan bir görsel. Ama sadece bununla değil, sınırlı değil paylaşımları. Özellikle masaya mı daha yakın İran-ABD savaşı yoksa müzakereye mi sorusu devam ederken Trump'ın paylaştığı bu görseller aslında masadan daha uzak ama savaşın yeniden başlamasına çok daha yakın olunduğunu anlattı. Neden diyeceğiz? Şimdi bir görselde Amerikan uçakları işte hızlı botları burada vuruyor. Bye bye fast boats olarak adlandırılmış İran bayraklı sürat botları sevgili izleyiciler. Yukarıda da bir Amerikan savaş uçağı aşağı doğru bombardımanını gerçekleştiriyor ve İran sürat botlarını orada vuruyor. Bir diğerinde de Amerikan savaş gemisi Lasers Bing Bing Gun. Burada da Amerikan savaş gemisi yine oradan yapılan bir ateşleme ile beraber orada yukarıda bulunan bir İran uçağı bu kez imha ediliyor. Her iki tarafta da bir taraftan yukarıdan yapılan bir saldırı hem havadan hem denizden İran'a gözdağı verilen iki ayrı görsel.
0: TGRT FM Haber.
7: Hava durumu. Yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu Marmara, Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgeleriyle Akdeniz'in doğu, İç Anadolu'nun kuzey ve doğu, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçeceği, hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, batı kesimlerde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Bazı illerimizde beklenen gecenin en düşük ve yarın günün en yüksek hava sıcaklıkları ise şöyle. İstanbul 11-16, Ankara 10-22, İzmir 15-21, Bursa 12-17, Konya 11-23, Afyon 9-20, Denizli 13-23, Antalya 16-21, Adana 17-25, Zonguldak 13-15, Samsun 13-18, Trabzon 13-24, Kayseri 11-23, Erzurum 5-17, Gaziantep 13-23, Diyarbakır 12-26 ve Şanlıurfa 15-26 derece.

0: Yol durumu. Erdemli Güzeloluk yolunun 1 ila 2. kilometreler arasında Çeşmeli Erdemli Silifke Taşucu otoyolu yapım iş bakımı kapsamında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Taşköprü Hanönü Boyabat yolunun 3 ila 5. kilometreler arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak veriliyor. Manisa Turgutlu yolu otogar kavşağı 14 ila 25. kilometreler arasında köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
1: Şimdi reklamlar.
2: Tüm kartlarını tek yerde toplamak bir cüzdana bakar. Sen de tüm bankalara ait kartlarını cüzdana ekle. Eklediğin tüm kartların limitlerini, işlemlerini, puanlarını görüntüle. Kartlarını tek yerden yönet, istediğin kartla öde. Detaylar cüzdanda.

0: bizimle. 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
1: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
2: Çocuklu aileyiz. Maceraya çıkarken de selektere inle kuma çamura takılmıyoruz.
1: Kuzenimde de bir cip var abi. Her yere gidiyor.
2: Abicim.
1: Her yerde değilsen böyle yokuş, su dinlemiyor.
2: Abicim.
3: Tamam ya işte ufak eğimler yerdeki su birikintileri falan.
4: Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
5: Reklamları dinlediniz.

0: Geldim, buranın enerjisini aldım. Hakikaten çok çok daha iyi oldum. Bir de stüdyoda bulunuyor olmak da ayrı bir enerji veriyor. İnsanın aklını çalıştırıyor. Çünkü bu ortamda mikrofonun başına geçtiğimizde özellikle şey oluyor böyle, nasıl diyeyim, şunu anlatmayayım ama bunu mutlaka anlatayım derken kafanızda yeni pencereler açılıyor ve bunu mutlaka yapmalıyız diye. Mesela bugün konuyu işlerken bir tane konuyu özellikle sizinle interaktif yapacağız ve aynı zamanda dinleyicilerimizle de interaktif yapacağız. Onlardan da bir şey yapmasını isteyeceğim. Dolayısıyla burada da bunu
1: daha katı,
0: araç olarak kullanacağız bunu. Yani bir şeyi öğretmeye, anlatmaya gayret edeceğim. Bakalım başarabilirsek inşallah. Buradaki bulunmanızın
1: her zaman programlarımız
0: avantajını
1: çok
0: kullanmış olalım.
1: Beğenilerek
0: ekmeğini yemiş
1: tabii
0: olalım.
1: Ki dinleniyor. Dinleyicilerimiz tarafından en çok soru olan programlarımdan bir tanesi. Ben bunu zaten her zaman size söylüyorum ama hocam da zaten TGRT FM'le ilgili dışarıda
0: çok,
1: bulunduğu
0: çok
1: zamanlarda çok fazlalıkla geri bildirimler alıyor.
0: Ya inanın
1: kadarıyla.
0: Geçen hafta, şimdi bu önümüzdeki hafta, önümüzdeki yarından itibaren Avusturya'da Dorbin Kitap Fuarı var. Orada olacağım. Geçen hafta da Hollanda'daydım. İnanın yurt dışında da TGRT FM'i takip edip dinleyen, benim ailem programını takip eden dinleyicilerimizin, okuyucularımızın olduğunu gördüm ve çok mutlu oluyorum. Bu bağlamda sanki böyle bir misyon edinmişiz gibi bir artık şey oldu üstümüze, bir görev bindi. Mutlaka insanlara böyle pratik, tadında, çok uzun olmayan, sıkmayan, arabayla bir yerden bir yere giderken ya da işte evinde bir iş yaparken açayım da dinleyeyim dedikleri çok güzel bir hani ders vari ama böyle de ahkam keser gibi değil de onların hayatlarına değen fayda sağlayıcı minik bilgilerle desteklediğimiz için çok güzel geri bildirimler alıyorum. Ben de çok mutluyum çünkü çok uzun zamandır da program yapıyoruz. İnşallah devam eder bu şekilde. Şimdi bu hafta çocukların özellikle okuyorlar, yazıyorlar ancak düşünmediklerini fark ettim. Yani çocuklarımızın, Hande Hanım, düşünce tembeli olduğunu fark ettim. Bütün bu koşullara baktığımızda geçenlerde bir özel ders veren, matematik özel dersi veren bir arkadaşımla birlikte, öğretmen arkadaşımla birlikte sohbet ederken şunu söyledi bana, dedi ki son yıllarda yaklaşık 20 yıldır o da özel ders veriyor, matematiği öğretiyor öğrencilere. Son 20 yılda ders anlattığım öğrencileri kademelendirdiğim zaman özellikle bunun son 2-3 yılında şunu fark ettim Murat, dedi. Çocuklar çok güzel bir şekilde tahtadan, akıllı ekranlardan, hani eskiden kara tahta vardı biliyorsunuz. Şimdi ondan sonra akıllı ekranlara dönüştü. Çok güzel kopyalayıp yazıyorlar. Öğretmenleri de çok güzel dinliyorlar. Fakat bunu yaparken tıpkı bir fotokopi makinesi gibi davranıyorlar, dedi. Bu benim dikkatimi çekti. Gerçekten öyle. Anne babaları olarak çocuklarımızın çok güzel yazı yazmalarına, çok iyi okumalarına önem verirken bir şeyi atlıyoruz Hande Hanım. Çocukları düşünmeye ve analitik düşünmeye, yani o nakil ettikleri, aldıkları bilgileri işlemeye yönelik sorgulamıyoruz, düşünmelerini sağlamıyoruz. Şimdi çocuk çok güzel, mesela özel ders verirken, matematik dersi, bir konuyu anlatırken 10. 11. sınıfa geçtiği halde çarpmayı bilmeyen öğrenciler olduğunu, çarpma işlemini gerçekleştiremeyen öğrenciler olduğunu görmüş. Mesela çocuğa bunu fark ettiğim anda 10. sınıftaki bir öğrenciye 8 kere 7 kaç diye sorduğumda çocuk hemen eline 8 kere 1, 8 kere 2, 16, 8 kere 3, 24 diye sayıp sırayla gitmeye başladığını fark ettim, dedi. Şimdi bu neden gerçekleşiyor onu anlatayım. Bence bunun temel sebebi küçük yaşlardan itibaren çocuklara basma kalıp sistemler üzerine şunu yapacaksın, bunu yapacaksın diye dayatılarak, kurallar öğretilerek niçin yapmaları gerektiği anlatılmıyor. Yani çocuğa düşünme şansı verilemiyor. Maalesef ki bu gitgide o kadar sistematik hale geldi ki artık anneliğin el kitabı, babalığın el kitabı, çok iyi anne olmanın işte semineri, etkinliği, aktivitesi, işte 8 derste şöyle mükemmel kişi olun gibi online ortamlarda kurslarla insanlar kitabi bilgileri o kadar çok alıp nakletmeye başladılar ki çocuklara da bunu yapmaya başladık. Dolayısıyla çocuk bir şeyi neden

0: yaptığını düşünmez hale geldi. Şimdi çok basit bir örnek vereceğim. Mesela çocuklar özellikle küçücük yaşlardan itibaren, mesela dikkat edin, 1-2 yaşından itibaren ellerinde telefonlarla önce video izlemeye başlıyorlar. Çizgi film izlemeye başlıyorlar. Kademeli olarak çocuk çizgi filmi izleyerek yemeğini yiyor, pasif hale geliyor, ağlamıyor, dışarısıyla ilgilenmiyor. Anne babanın hayatının işleyişine daha az engel olmaya başlıyor. Bu sebepten dolayı da şimdi çocuk için bu avutucu bir unsur haline gelmişken daha sonra form değiştirmeye başlıyor Hande Hanım. Nasıl ki çocuk telefonda izleyici modundan, yani o çizgi film, eğlenceli müzik modundan yavaş yavaş kliplerden sıyrılmaya başlıyor. Konuşmaya başlıyor, etkileşim kurmaya başlıyor. Reklam çıktığında parmağıyla, minik parmaklarıyla o reklamları geçmeye başlıyor. Yani telefona komuta edebildiğini idrak ediyor. Şimdi bundan sonrası çok ciddi bir problem haline geliyor. Neden? Çünkü çocuk anneyi babayı gözlemleyerek hayatında pek çok şeyi ona uydurmaya başlıyor. Bakın, şimdi sizinle birlikte bir minik deney yapacağız. Sizden de rica edeceğim, bunu yapalım. Ve dinleyicilerimizden de rica edeceğim, takip ettikleri kadarıyla benim komutlarıma özen göstersen. Yazmalı bir şey yok.
1: Değil.
0: İki elinizi şu şekilde birleştirin lütfen. Ve ben ne dersem aynısını yapacaksınız, tamam mı?
1: Tamam.
0: Sürtmeye başlayın. Dinleyicilerimiz de aynısını yapsınlar. Hı-hı. Elimizin ısındığını hissedebilelim. Biraz daha sürtün. Hı-hı. Biraz mikrofondan uzaklaştırabilirsiniz. Hı-hı. Isındırın. Sıcaklığını iyice hissedin. Benim söylediklerime de kulak veriyorsunuz. Dinleyicilerimiz de aynı şekilde. Şimdi size bir talimat vereceğim. Lütfen onu yerine getirin, olur mu?
1: Tamam.
0: Başlıyoruz. Dinleyicilerimiz de aynı şekilde. Lütfen elinizi ensenize koyun. Harika. Tebrik ediyorum. Ensenize koydunuz değil mi? Hayır. Alnınıza koydunuz. Şimdi yaptığımız şey neydi? Ben sizi, ellerinizi yönlendirdim.
1: Ama belki ben sizi görmemiş olsaydım hocam, radyo başında olsaydım.
0: İşte onu söyleyeceğim. Şu anda dinleyicilerimizin, evet, büyük bir kısmı tahmin ediyorum enselerine koydular. Eğer talimatı gerçekten uyguladılarsa. Burada yaptığımız şey neydi biliyor musunuz? Ayna nöronlarla siz benim elimin hareketini birinci plana aldınız. Ensenize koyun talimatını aldıktan sonra ilk etapta benim elimi anlama götürmem nedeniyle siz de aynısını yaptınız. İşte yaşanan, toplumumuzda yaşanan sorunlardan bir tanesi bu. Çocuk yıllarca anne babanın talimatıyla olumlu talimatları alıyor. İşte akıllı çocuk ol, şöyle ol, işte görevini yerine getir, sorumluluk sahibi ol, düzgün konuş, güzel konuş, zamanını iyi yönet, işte planlı ol, derli toplu ol. Ama bununla birlikte çocuğa elini ensene koy dediğinde ebeveyn, elini alnına götürüyor. Benim size yaptığım gibi.
1: Evet, gördüm.
0: Çocuğun ayna nöronlar hareketiyle, marifetiyle çocuk anne babanın eylem ve davranışlarını modellemeye başlıyor. Talimatlar farklı gelse de çocuk talimatları sadece duyuyor, dinlemiyor. Ama çocuğun anne babanın eylemlerine bakarak, ayna nöronları çalıştırarak annesi babası gibi telefonu tutmaya başlıyor. Annesi babası gibi davranmaya başlıyor. Bununla alakalı çok ciddi bir geçmiş programlarda konuşmuşuzdur, söylemişizdir. Şu anda benim kızım, yavrum 6 yaşında. Önümüzdeki Eylül ayında da okula başlayacak.
1: Şaşkınlık seviyesi.
0: Ve hayatında, hayatında şimdi ebeveynlerinden annesi de babası da sigara kullanmıyor. Tütün mamulleri kullanmıyor. Dolayısıyla ebeveynlerinden hiçbir şekilde tütün mamulü görmediği için o kadar nefret boyutunda ki, hani kokusunu duyduğu anda, kendisini gördüğü anda tiksinir moddadır. Fakat size çok enteresan bir şey söyleyeyim. Bundan yaklaşık olarak 3 yıl, 3,5 yıl önce kızımın 2,5 yaşındaki halinde çok sevdiği bir hanımefendi komşumuzdu, aile dostumuzdu. Onu sigara tüketirken birkaç defa görmüş olmasından dolayı 2,5 yaşında sandalyeye onun gibi oturur, kalemi onun gibi elinde tutup ağzına götürür, içer gibi yaptığını gördüm.
1: Gördünüz.
0: Gözlemledim ve ben bunu seminer malzemesi olsun diyerek videoya kaydettim. Cep telefonuma kaydettim. Bu video duruyor. Zaman zaman anne babalara yönelik seminerler verdiğimde o videoyu izlettiriyorum, analiz ettiriyorum ebeveynlere. Hani bunu niçin yapıyorum? Hani terzi söküğünü dikmeye çalışır ya. Hem çocukların nasıl çok kolay bir şekilde ayna nöronlar vasıtasıyla modellediğini, sürekli maruz kaldığı şeyleri annelerin, babanın söylemlerine aksine farklı bir şekilde görmesiyle maruz kalmasından dolayı otomatikleştirdiğini ve onun gibi davrandığının göstergesi olsun diye. Bugün tabii ki yavrumuzun aklı biraz daha eriyor ve bunun zararlı bir şey olduğunu görüyor. Belki bugün bile onu izlese şaşırıp kalacaktır. Aa, bu ben miyim gerçekten deyip şaşıracaktır. Fakat hani günün sonunda topladığımızda varmak istediğim husus şu. Ebeveynler olarak çocuklarımıza, yavrularımıza bir şey yapın dediğimiz zaman elimizi ensemize götürürken alnımıza koymamalıyız. Yani eylemlerimizle davranışlarımızın örtüşmesi gerekiyor. Yani sözlerimizin örtüşmesi gerekiyor. Şimdi anne babalar olarak biz hiçbir zaman çocuklarımızın kötülüğünü istemeyiz. Çocuklarımız hep iyi olsunlar, okulda başarılı olsunlar, insanlarla güzel ilişkiler kursunlar, iyi insan, örnek insan, Allah'a yaraşır bir kul olsunlar isteriz. Ve bütün anne babalarımızın, dinleyicilerimizin de hepsi eminim bunun üzerine kurgulamışlardır niyetlerini. Fakat bunu söylemlerle desteklerken aynı zamanda çocuk eylemlere bakıyor. Mesela çocuk, anne baba ister ki çocuk ödevini yapsın, dersini çalışsın ve sorumluluğunu yerine getirsin. Şimdi eve geldiği zaman akşam tablosunda yemek yerken çocuk ebeveyne bir şey söylediğinde kuvvetle muhtemel ebeveyn o esnada günlük yorgunluğunu atabilmesi için cep telefonunda, sosyal medyada bir şeylerle ilgileniyor. Küçük çocukken çocuk bir şeyler söylüyor ama çocuğu dinliyormuş gibi yapıp kafasını sallıyor. Belki de dinliyor ama o esnada belki mesaj yazmaya çalışıyor. Belki bir şeyler yapmaya çalışıyor. Bu konuyla alakalı da hani eğer zamanımız kalırsa özellikle ebeveynler için dijital detoks adı altında cep telefonunu nasıl daha az kullanabiliriz? Ekran süresine nasıl daha az bakabiliriz? Minik bilgiler de vermeyi ihmal etmeyeceğim ama şunu bitireyim müsaadenizle. Çocuk anne babaya bir şey anlatırken telefonla meşgul olduğunu gördüğünde, bunu birkaç defa daha yaşadığında bunu normalleştirmiş oluyor. Bilinç altında.
1: O da insanlarla aynen konuşurken.
0: Tabii.
1: Başka bir şeyle uğraşacak.
0: Aklı ermeye başladığı anda telefonu önce annenin babanın telefonunu kullanmaya başlar çocuk. Küçük yaşı küçükken ebeveynlerinin telefonunu kullanarak o telefonu anne baba gibi kullanmaya başlar. Sonra her anne babanın olduğu gibi evladına emniyetli bir şekilde ulaşabilsin. Dışarıdayken ona çok kolay ulaşabilelim diye emniyet açısından birinci planda çocuğa telefon verilir ve alınır. Fakat çocuk bunu bolca suistimal eder. Ne yapar? Mesela amacının dışında haz alabildiği, eğlenebildiği pek çok uygulamalara girmeye başlar. Bu uygulamalardan büyük bir kısmı gayri ahlaki anlamda çocuğa zehir saçan programlar olsa bile. Çocuk onları indirir, anne babasının haberi olmadan onları silmeye başlar, tekrar yükler vesaire. Onun içerisinde videolar çeker, kendisini ve kendi hayatındaki yaşantısını ifşa etmeye başlar. Burada çocuk işte duygusal anlamda, ahlaki anlamda deformasyon yaşamaya başlar. Burada yapılması gereken en önemli unsur şu. O telefonun çocukla olan iletişimde suistimal edilemeyecek şekilde kullanıldığını anne ve baba göstermesi gerekiyor. Mesela çocuklar özellikle anne babalarla iletişim kurarlarken onlarla göz teması kurması gerekir. Çocuk eğer bir şey anlatıyorsa elinizde telefonla onu dinlememelisiniz. Telefonu bıraktığınızı göstermelisiniz.
1: Göz teması çok önemli.
0: Bakın, her şeyden önce çocuk davranışlarınızın nasıl olduğuna çok dikkat eder. Bunu konuşmaz, dile getirmez. Mesela bakın, çocuğunuza çok önem vermek, verdiğinizi göstermek istiyorsunuz. Önem veriyorsunuzdur ama bunu hissettiremeyebilirsiniz. Çok basit bir şey. Mesela siz bana bir şey anlatıyorsunuz şu anda ve ben de bu esnada bir başka yandan bir şey telefonla değilim. Meşgul oluyorum. Ve şimdi siz bana bir şey anlatmaya başladığınızda telefonumu, ekranını ters çevirerek masaya kapattığım anda sizin gözlerinize baktığımda
1: sizdeyim.
0: Beden tabii, dili olarak bir mesajdır. Yani burada aslında ebeveyn çocuktan ödül alır, aferin alır, teşekkür ederim alır. Bunu alması gerektiğini ebeveyn bilmeli. Sadece önem verdiğini kendi hesabında biliyor olması yetmiyor. Bugün çocukların pek çoğu anne babalarıyla duygusal bir bağ kurmuyor. Çocuklar eylemleri nasıl gerçekleştirdiler biliyor musunuz? Mesela ders çalışmaktan tutun da sorumluluk almaya kadar pek çok şeyde duygu bağlayarak. Eğer çocuklar o duyguyu bağlayabilirlerse Mesela ders çalışmayı çocuk niye sevmez? Çünkü sıkılıyor. Sıkıcı olduğu için. Oyun oynamayı niye çok seviyor? Çünkü eğleniyor. Birine eğlenceyi bağlamış, birine de duygu açısından acı çekmeyi, hangisini ızdırap seçer? Çekmeyi bağlamış.
1: Tabii ki.
0: Dolayısıyla burada bir şeyleri değiştirmek gerekiyor. Bir de mesela çocuklar açısından niçin ders çalışmak çok zorken oyun oynamak çok kolay kısmına gelelim. Burada da bizim alışkanlığa yönelik, reflekse yönelik eylemlerimiz ve davranışlarımızın bir kontrol mekanizması var Hande Hanım. Amigdala dediğimiz beynimizin bir kısmı var. Yani bizim mesela kalemi çevirmek, mikrofonu kullanmak, cep telefonunda bazı kısa yollarla pratik bir şekilde işlerimizi halledebilmek. Bunların tamamen mesela annelerimizin yemek yaparken, ev hanımlarının yemek yaparken ki hareket refleksleri, babanın araba sürerken ki hareket refleksleri. Evet. Bunların her biri amigdala kısmının tarafından ezberlenmiş ve kontrol edilen, düşünmeden gerçekleştirilen şeylerdir. İşte burada şöyle bir şey var. Çocuklarda da özellikle ders çalışmak, kitap okumak, amigdala kısmının kontrol mekanizmasında henüz geçmediği için sadece belli periyotlarda istikrarlı bir şekilde belli bir düzende yapılamadığı için beyin o eylemi gerçekleştirmeye başladığında yeni bir yol keşfediyormuş gibi düşünüyor. İşte bu yeni bir yol keşfetme sürecinde bir tehdit, bir korku, bir kriz anı gibi görüyor. Çünkü yeni bir şey gerçekleşiyor onun açısından. Her zaman yaptığı
1: başarılı
0: bir şey değil.
1: Olacak mıyım,
0: mesela
1: olmayacak mıyım,
0: zaman olarak beynin bir biyolojik saati var. Mesela sizin yatma saatiniz olduğu gibi işe gitme, çocukların okula gitme saati vesaire, bunlar beyin tarafından konumlanmış ve programlanmış. Bu program zaman çizelgesinin dışına çıktığında işte bu amigdala kısmı bir tehdit varmış gibi, bir kriz varmış gibi bir duruma giriyor. Bu nedenle de insanlar yeni olan şeylere karşı biraz daha antipatik, biraz daha yadırgayıcı halde yaklaşabiliyorlar. Çocuk için de aynı şey geçerli. Burada mesela bazen ben danışmanlık yaptığım öğrencilere atıyorum bir hafta boyunca ya da 10 gün boyunca onlarla başladığımız süreçte ders çalışmayan bir çocuksa ders çalışma diyorum. Çalışmamaya devam et. Ama hocam işte ya bir hafta boyunca ders çalışmayacak, zaten çalışmıyordu. Bir hafta geç başlayacak diyorum. Bunu bir diyet gibi, bir rejim gibi görün diyorum. Bir hafta geç başlamış olacak. Beni bir hafta geç keşfetmiş olacaksınız. Peki ne yapacağız bu süreçte? Mental hazırlık

0: Kağıda kaleme, fiziki.
1: Kağıda yaz. O yazdığın kağıdın fotoğrafını çek bana diyorum. Yani WhatsApp'tan gönder diyorum. Burada aslında yaptığımız şey ne biliyor musunuz? Çocuğun motor refleks hareketlerini, masaya oturma, yazma, bunların her biri çocuğun aslında ders çalışma moduna girebilmesi için ısınma hali. Direkt paldır küldür derse adapte onunla girdiğinde o motivasyon çok çabuk ufacık bir sıkılmada dağılabiliyor. Fakat onu zorlamayacak, sıkılmayacak. Fakat sistematik bir şekilde zihinsel olarak zihnini yormasını, enerji harcamasını sağlayacak bir şey olduğu için, bir eylem olduğu için okuyor, düşünüyor. Bakın aşamalar çok önemli. Okuyor ve her zaman aynı zaman diliminde, aynı saatlerde ve 7 gün boyunca okuyor, düşünüyor, not alıyor, fotoğrafını çekiyor. Bir görev yapıyormuş gibi, sanki bir oyunun içerisinde manuel ilerleyen ve ona sorumluluk veren, bonus veren bir oyun, görev gibi düşünüyoruz. Bunun haricinde çocuk istikrarlı bir şekilde yaptığı için artık beyninde amigdala kısmında o okumak, düşünmek, sorumluluk sahibi olmak, zamanı yönetmek kısımlarında bir pencere açılmış ve orayı sürekli kullanılabilir hale gelmiş oluyor. Bir haftanın sonunda çocuk mesela 5. günde atmadı mesaj, göndermedi. Hemen taciz ediyorum. Bak göndermedim, bekliyorum diyorum. Çocuk bu sefer diyor ki aa evet göndermedim. Hocam dışarıdayım, hemen yapıp görevimi göndereceğim size. Burada sorumluluk almadığında uyarılma hali var. Bizim ebeveynlerimizin, özellikle anne babalarımızın en büyük problemi Hande Hanım, istikrarlı bir şekilde sorumluluk alınması noktasında çocuğa müdahale etmiyor olmak. Örnek veriyorum. Mesela ders çalışması gerekiyor ama çizgi film izliyor. Çocuk mesela 30 dakika çizgi film izleyecek ya. O 30 dakika boyunca anne baba çocuğa hiçbir şekilde uyarı vermiyor. 30 dakikayı özgür bir şekilde bırakıyor çocuğa. Oysa çocuğun zaman kavramı, zaman yönetimi kavramı yok ki o esnada. Tamamen kaybolmuş.
0: 30 dakika nedir? Su tabii gibi tabii geçiyor. Çok sevdiği bir şey yapıyor.
1: Sınırsız bir şeymiş gibi, bir zaman dilimiymiş gibi kullanıyor onu. Ve sonrasında ne oluyor? Bitiyor zaman dilimi. Hadi bakalım saat doldu dediğinde ya biraz daha, biraz daha, biraz daha diyerek.
0: Aslında belki arada bir işte son 5 dakikan, 10 dakikan gibi bir şey mi yapmak gerekiyor? Bilgilendirmede mi bulunmak gerekiyor hocam?
1: Onu anlatmaya çalışıyorum. Hı hı. Önce yaşanan şeyin tablosunu çizelim. Çocuk diyor ki biraz daha annem, ne olur biraz daha, lütfen lütfen diyerek burada iki şey yapıyor. Bir, işin aslından kopuyor. Yani çocuk ders çalışmayı sabote ediyor. Hı hı. Anneyi de suistimal ediyor. İki, annenin oto kontrolünü, yani o kontrol mekanizmasını sarsıyor. Yani annenin onu yönetmesini, annenin onun davranışlarını kontrol etmesini, otoritesini sarsmış oluyor. Şimdi ebeveyn böyle deyince de iyi tamam hadi bakalım diye.
0: Hadi bak, ama 10 dakika daha izle.
1: Bu şekilde diyerek otomatik olarak disiplin duvarı yıkılmış oluyor. Bir diğer unsur, çocuk zaman kavramını, zaman yönetimini nasıl diyeyim, biraz daha böyle gayri ihtiyari, rahat bir şekilde, gailesiz bir şekilde kullanmış oluyor. Bu aynı zamanda diğer davranışlarına da, eylemlerine de sirayet ediyor Hande Hanım. Çünkü ders çalışmak kadar, televizyon izlemek kadar, çizgi film izlemek ya da oyun oynamak kadar önemli, hayatında önemli yer edinen eylemlerde sergilenen disiplinsiz zaman yönetimi hayatının başka alanlarına da çok kolay transfer edilebiliyor. Yani siz şimdi zaman konusunda özellikle örnek veriyorum, sabahleyin şu saatte kalkmalıyım, şu saate kadar sabah hazırlığımı gerçekleştirmeliyim, şu vakitte kahvaltımı yapıp şu vakitte toplu ulaşımla ya da şahsi aracımla radyoya gelip tam şu dakikada haberlere yetişmiş olmalıyım. Kendi dünyanızda bir otomatikle
0: bütün gün karışıyor.
1: Bütün düzen değişir.
0: Evet evet.
1: Öyle değil mi? Yayın akışında da öyle. Yani minnacık bir kayma olduğunda reklam bölümlerinden pek çok şeyden içeride birçok içmen çıkılamaz hale gelebilir. Geliyor. Bundan dolayı işte çocuğun da hayatında özellikle ders, oyun, eğlence, bilgisayar, bunların her biri taahhüt edilen zamanlara uyulması gereken şeylerdir. Burada asıl olan şey çocuğun o eylemi ne kadar iyi, ne kadar, zamana ne kadar riayet ettiği. Çünkü eylemi mükemmelleştiren unsur, mesela çok iyi ders çalışmasını, çok iyi notlar almasını sağlayan unsur, disiplinli bir şekilde o zamana sadık kalıyor olmasıdır. O yüzden hani filmi en başa sararsak,

0: makarayı en başa sararsak, ebeveynlerin çocuklarıyla alakalı ilk yapması gereken şey çocuğa zaman yönetimini oturtmak, oluşturmak. Mesela geçmiş programlarda çok çok iyi hatırlıyorum. Siz çocukluğunuzla alakalı bir şeyden bahsederken demiştiniz ki anne mutfakta yemek yaparken bana derdi ki hadi şimdi bakın sizin o kitap okuma sürecinizin takvimini anneniz bilir. Örnek veriyorum işte yemeğin salçasını sonra tuşuna geldiği zaman da o sürecek olan olay 10 dakika 15 dakika 20 dakikadır ve annenizin zaman yönetiminde senin buna tahammülün, yani yemeğin en başından en sona kadar pişene kadar başında bekleyip bir saat boyunca okumanız değildir. Şimdi size anneniz ben yemeği yapana kadar, mutfakta durana kadar okuyacaksın dediğinde sizde bir zaman yönetimi oturmuş oluyor. Yani akşam ezanı okunana kadar dışarıda top oynayabilirsin, dışarıda oyun oynayabilirsin, evet, ip atlayabilirsin de, saklambaç oynayabilirsin de. Ezan okunduğu anda herkes çil yavrusu gibi pırr eve kaçardı, dağılırdı.
1: Tabii, kural şimdi, o çünkü.
0: Zaman yönetimi oluşmuştu otomatik olarak ve hiç kimse, yani çok istisnai bir durum olurdu ki gittiğimiz oynadığımız yer dışarılarda uzak mesafeler arka mahallelere gitmişsek farkında olmadan ezan okunduğunda eve hemencik gelemediğimizde ailemiz tedirgin olurdu.
1: Hesap verirdik
0: bu çocuğun
1: hocam.
0: Başına bir şey mi geldi diye tedirgin, evet, olurdu. Hesap. Ve o tedirginliğin bedelini ödetirdi çocuğa. Ne olurdu bu? Sen bu saate kadar neredeydin? Hadi bakalım bunun hesabını ver. Şimdi sen bizi neden bu kadar merak ettirdin? Bu çok kötü bir şey. Bizi korkuttun. Başına bir şey mi geldi? Seni kaçırdılar mı? Araba mı çarptı? Bir yerden mi düştün? Bir yerin mi kırıldı?
1: Biz bunları
0: düşündük ve bunlar bizim için acı verici. Sen bunları bize yaşattın. Bunun belki de tokat, kulağı çekme ya da ne bileyim işte saçını çekme, biraz hırpalama, hı-hı, acı sözler duyma gibi bedellerle bize o zaman yönetimi olmaması ihtimalinde referanslar edinerek bize onu kazandırdı. İşte çocuklarda şu, yetişkinlerde de yok. Dikkat ediyor musunuz? İnsanlar artık daha fazla özür dilemeye, geç kalmaya ve yetişememeye başladı. Niçin? Çünkü bir yerden bir yere giderkenki süreçte zaman kavramı yok insanlarda. Örnek veriyorum. Ben buraya iki tane metroya, raylı sisteme bindim. Birisi Marmaray'dı, birisi de metroydu. Her ikisinde de insanları gözlemledim. Bir yandan programı kurgusunu kafamda yaparken, içeriğini hazırlarken bir yandan da insanları gözlemledim. Neredeyse 10 kişiden 7-8 tanesi elinde telefonla büyük ihtimalle oyun oynuyorlar ya da sosyal medyada vakit geçiriyorlar, geziniyorlar. Şimdi bakın o yolculuk süresi kimisi için o insanlar o 50 dakikanın nasıl geçtiğini, 30 dakikanın nasıl geçtiğini bilemeden yıllarını geçiriyor. 5 yılını, 10 yılını, yani bu yıllarını geçiriyor. Şimdi bu ne demek biliyor musunuz? O yolculuk zamanlarıyla alakalı beyninde bir yol açılıyor. Zaman kavramı, zaman mefhumu yok oluyor. Sıkılmayı bilmiyorlar. Yani sıkılmak nedir? Bunu bilemiyorlar. Gözlem yapmak, analiz yapmak, insanların duygularını anlamak, bunu bilmiyorlar. Şimdi zaman kavramı tamamen yok olduğu için otomatik olarak, çünkü şöyle düşünün, 50 dakikalık bir yolculuk belki de 250 tane res videosu görmek demektir.
1: Kesinlikle.
0: Ya da ne bileyim işte 50 dakikalık yolculuk belki de kısa kısa 20 tane şarkı dinlemektir. Şimdi o yolculuk esnasında sürenin, zamanın nasıl geçtiğini kendimize anlatamadığımız için, bilemediğimiz için zaman kavramını yitirmiş oluyor beyin. Ve normal koşullarda bir yerlere yetişmek üzere zaman kavramına ihtiyaç duyduğumuzda doğru planlamayı yapamıyoruz. Yani zamanın nasıl geçeceğini bilemiyoruz. Bunda da teknolojiden faydalanıyoruz. Ne yapıyoruz? Mesela bir yerden bir yere gideceksek cep telefonumuzdaki harita uygulamalarından navigasyona bakıyoruz ve o navigasyonun bize sunduğu koşullara bakıyoruz. Fakat dikkat ettiniz mi? Arabayla bir yerlere gideceğiniz zaman Hande Hanım, yola yaklaştığınızda gerçekten olağanüstü bir trafik olduğunda bir anda kırmızı oluyor. Ve ama yarım saat önce yoktu bu.
1: Bir anda oluveriyor.
0: Bir anda oluyor. O beni bölgeye yaklaştığınızda. İşte insanlar bunu göremiyorlar.

0: demiyorlar. Çünkü en baştan yola çıkacağında doğal koşullarda başına gelebilecek olan ihtimaller dahilinde bu yolun ne kadar sürebileceğinin varyasyonlarını düşünmüyorlar. Teknolojinin bize sunmuş olduğu imkanlarla zaman kavramını beynimizde yok ettik. Aynı şey çocuklar için de geçerli. Çocuklar da öyle. Yani sınav zamanını yetiremiyor, sınavda geç kalıyor, okumakla ilgili zamanını kontrol edemiyor, okumayı yavaş yapıyor ya da istediği gibi yapsa da bu sefer sınav sorularında yetiştiremiyor. Yani çocuk özellikle beynindeki zaman kavramını oturtamadığı için. Şimdi burada olması gereken ne? Hani problemi tespit ettik. Yapılması gereken şey ne? Zamanı yönetebilmek. Mesela çok basit bir örnek vereceğim size. Ne yaparsak yapalım, hani herhangi bir eylemde bu eylemin öncesinde muhasebesini yapmak gerekiyor. Ne kadar zamanımı alır? Geçenlerde birisiyle kitap yazmak isteyen bir arkadaşımızla sohbet ederken bana dedi ki ya ben kitabı nasıl yazacağımı az çok ne yazacağımı biliyorum da
1: nasıl
0: yazacağımı zaman bilmiyorum. Yani evet. Ben nasıl yazacağımı bilmiyorum. Sen 8 tane kitap yazdın. Nasıl yaptın? Bana biraz kopya verir misin dedim. Ben de bu arada belki de şu ana kadar hani 2005 yılından itibaren yazıyorum. 21 yıl içerisinde belki de abartısı söylüyorum ama 8-10 kişiye kitap yazdırmışımdır. Bu konuda hani destek,
1: direktifler vererek,
0: danışmanlık
1: danışmanlık yapalım.
0: Mentörlük yapmışımdır. Şöyle yaz, böyle yaz, bak çok güzel gitmiş, şimdi buradan sonrasında şöyle davranman lazım vesaire diye böyle anlatarak kitaplarını yazmalarını sağlamışımdır. Şimdi o arkadaşı da şunu söyledim, dedim ki önce ilk yapman gereken şey ne yazacaksın, bunu belirledin. Artı ne kadar zamanda yazacaksın?
1: Zaman çok
0: bilmiyorum
1: önemli.
0: Bilmiyorum ki dedi.
1: Bunun ucu açık.
0: Evet, şimdi dedim ki yazacağın konu senin ne kadar zaman yazacağını ama aynı zamanda buna ne zaman başlayacağını ve ne zaman bitireceğini belirliyor. Ne kadar zamanda yazacağın şey ne zaman başlayıp ne zaman bitireceğini belirlemenle ilintili. Örnek veriyorum, kendime bu kitabı yazmak için 40 gün veriyorum. O halde 40 gün içerisinde senin bu kitabı yazabilmen için ortalama bir günde 5 sayfamı yazacaksın. O 5 sayfayı ne kadar zamanda düşünüp yazabilirsin? İşte hocam 2 saatimi alabilir. O zaman demek ki 2 çarpı 40, 80 saate ihtiyacım var. Abartısız istisnasız bir şekilde sürekli olarak 40 gün boyunca her gün 2 saatini ayıracaksın. Bu şekilde takvim yapman gerekir dedim. Aynı şey bizim işimizin muhasebesi için geçerli. Öğrencilerin ders çalışma yöntemleri için geçerli.
1: Onu diyecektim hocam. Yıllardır konuşuyoruz ders çalışma yöntemlerinde.
0: Mesela bununla alakalı hedef, özellikle son zamanlarda çocukların tahammül seviyesi düştüğü için anne babaların geleneksel olarak işte odaya bir kapandı, 3 saat boyunca çıkmadı. Aferin, çok güzel ders çalıştı. Hayır,
1: ama verimli
0: o çocuk
1: 3 acaba?
0: Saatin belki de 2,5 saatini ders çalışmaya adapte olarak, ona uyum sağlayarak geçirdi. Bununla alakalı bir sistem oturması lazım. Ben burada şunu söylüyorum. Özellikle ders çalışma sürecinde hani vücudun kas sistemi nasıl ısınmaya ihtiyaç vardır sportif hareketler yapmadan önce. Evet. Hani sporcular koşmadan önce, müsabakaya Isınırlar. Başlamadan önce kaslarını ısındırırlar. Hı hı. Bazı bir takım hareketler yaparlar. İşte beynimizin de mental anlamda, zihinsel anlamda ısınmaya ihtiyacı var Hande Hanım. Öncesinde çocuğun zihinsel anlamda ısınmaya ihtiyacı var. Bazı çocuklar bunu müzik dinleyerek yapıyor. Bazıları oyun oynayarak yapıyor. Mesela oyun oynayıp hemen arkasından ders çalışmaya çalışıyor. Ebeveyn de kızıyor. Oyun oynayarak mı sınavı kazanacaksın diyor. Ya bir dakika dur, kafamı toparlayayım diyor çocuk mesela. Burada ebeveyn onu yargılamaması gerekiyor. Çocuk aslında o oyuna duygu bağlamış. Oyun bitiminde hemen ders başlıyor diye kendince bir şartlandırma unsuru koymuş. Bununla alakalı çocuklara mesela ders çalışma, kitap okuma sürecinde bir zihinsel hazırlık aşaması gerekiyor. Bunu bir anlamda şey gibi görülebilir. Fragman gibi görülebilir. Fragmanı başlattığımızda biraz sonra onun da olabileceğinin habercisi, eylemin kendisinin olabileceğinin habercisi olduğunda otomatik olarak kişi sıkılmadan çok rahat bir şekilde gerçekleştirebiliyor eylemi. Şimdi bir başka unsur da şu. Özellikle çocuklar ders çalışırken, zamanı yönetirken şeye çok takılıp kalıyorlar. Mesela hayatlarını bilgisayardaki ya da sosyal medyadaki online hayatlarıyla yaşamaya çalışıyorlar. Mesela o online olma halini o kadar çok hayatlarında içselleştiriyor ki yemek yerken, ders çalışırken, yatarken, sınava hazırlanırken gerçek anlamından sıyırıp rol yapmaya başlıyor çocuk. Rol yaparak kendi hayatında kendini başta kandırıyor, sonra etrafındakileri kandırıyor. Ve bunun sonrasında özellikle bakın dikkat edin, sınava hazırlanan çocukların hem ebeveynlerinde hem de çocuklarda sınav yaklaştıkça bir stres, korku, kaygı, moral bozukluğu, motivasyon bozukluğu başlar. Bunların büyük bir kısmı aslında beraberinde pişmanlık ve artık çaresizliğin getirdiği duygu halidir. Neden? Çünkü yıl boyunca, belki de 6 ay, 7 ay boyunca rol yapmıştır çocuk. Soru çözmeye çalışmıştır, işine geldiği kadarıyla soru çözmüştür, hoşuna giden konuların, derslerin sorularını çözmüştür. Mesela en çok yaşanan durumlardan bir tanesi Hande Hanım, çocuk iyi bir liseyi kazanmalı, iyi bir liseyi kazanacak. Fakat dershaneye gidiyor, koçluk alıyor, online destek alıyor, pek çok şeyi tüketiyor. Yani sosyal medyadaki izlediği videolar gibi tüketiyor. Hani fotokopi makinesi gibi alıp işliyor dedik ya, düşünmüyor, idrak etmiyor. Sadece alıp naklediyor. Bunları yapıyor fakat içselleştirmiyor. Bu sefer anne diyor ki ya online ders aldık, işte danışmanlık aldık ama yine netleri artmıyor. Çünkü çocuk ders çalışırken mükemmel olan Türkçeden 20 tane dersi full
1: en
0: soruyu,
1: sevdiğini yaparken.
0: Evet evet, kolay olanı motive olabilmek adına onları yapıyor. Mesela kolay olmayan, öğrenemediği, zor öğrendiği, negatif duyguları bağladığı, nefret ediyorum, kusacağım matematikten dediği dersin sorularından çok az çözüyor. Ya da tam tersi, çok çözüyor ama nasıl biliyor musunuz? Sadece okuyor,
1: işaretliyor.
0: Düşünmüyor ve işaret koyuyor. Okuyor, düşünmüyor, işaret koyuyor. Yani konuyu idrak etmeden sadece soruya işaret koyarak, cevap anahtarına bakıp yanlışı görerek tamam deyip devam ediyor. Bu şekilde sınava hazırlanarak son bir ayda, son bir buçuk ayda bir depresyona giriyor. Çünkü içinde pişmanlığı var, geri alamadığı zaman var, zamanı kötü kullanmış, bundan sonrası için telaşlı haliyle bir şeyler yapmaya çalışıyor. Ebeveynle bunu yansıttığı zaman ebeveyn zannediyor ki parayla bunu satın alabiliriz. Kriz yönetimini parayla satın alabiliriz. Hemen öğretmeni buluyor, özel dersi buluyor. Özel ders öğretmenine hemen işte ben mesela bir soru sormuştum özel ders veren arkadaşıma. Dedim ki ya dedim mesela son 2 ayda, son 3 ayda ya da son 1 ayda işte şu kadar soruyu garanti ediyorum diyerek öğrenciye ders verebilir misin? Bunu Hayır. dedi. Söylüyorsa öğretmen asla ve
1: Benim
0: asla
1: çok yakın bir arkadaşım var,
0: yalancıdır, asla. Dolandırıcıdır, kesinlikle bu taahhüt veremez. Neden veremezsin dedim. Yani bu 2, 2 daha 4 eder kadar basit bir şey değil mi?
1: Hayır.
0: Şöyle anlattı, dedi ki ya dedi Murat matematiği dedi çocuğun, mesela bazı çocukların dedi matematikte 5 tane konu varsa 3 tanesini çok iyi bilebilir, 2 tanesini bilmeyebilir. Bir tanesini çok iyi bilip 4 tanesini bilmeyebilir. Çocuğun matematik bilgisi kapalı kutu gibi. Şimdi dedi, bu çocuğa dedi direkt baştan anlatarak da gidebilirsin ama bu da işe yaramıyor. Çünkü çocuk onu tüketiyor dedi, unutuyor. Yani senin anlattığın bilgiyi unutuyor. Ben mesela dedi ders verirken özellikle asla elime kalemi alıp çocuğa göstermem. Ben elime silgi alırım dedi. Silgiyi alıp çocuğa yazmasını isterim. Şunu yazar mısın? Soruyu gösteriyorum ve çocuğa yazmasını istiyorum.
1: Böyle çöz.
0: Çocuk soruyu yazarken aslında zihinsel anlamda hazırlığa başlıyor. Neyin hazırlığına? Düşünmenin hazırlığına.
1: Ne
0: Biz ne yapıyoruz?
1: Çocuğa
0: online ortamda, tablette soruyu verip soruyu okumasını sağlıyoruz. Ve bugün milyonlarca çocuk sadece soru okumayı biliyor. Soruyu okuyup düşünmeyi bilmiyor.
1: Hele çünkü nesil sorular.
0: Tabii soruyu okuyup. Ama o çocuklara soruyu yazdırmış olsaydık biz, çocuk soruyu yazarken hem motor refleks hareketleriyle, hem düşünme haliyle, hem konuyu ket vurma haliyle geriye getirecek, hatırlayacak, bu şekilde soruyu çok kolay çözebilirdi.
1: O zaman çok kilit bir soru, çok da az zamanımız kalıyor yavaş yavaş hocam, ama dinleyicilerimiz kesinlikle etrafında da şimdi LGS annesi babası çok olduğu için soracağım soruyu.
0: Evet.
1: Az bir zaman kaldı, bir buçuk ay gibi bir zaman var sınava. Böyle bir yani çok bu işe yatırım yapanlar da var. artık bundan sonra ya ben yaptım yatırımı, bundan sonra bu çocuktan ne olursa olsun diyen de oldu şu an etrafımda. Şu yani şu dönemeçten sonra gerçekten bu kaos toparlanabilir mi bu son 1,5 ayda? Bu kafa karışıklığı gidebilir mi?
0: Şöyle, en iyi terapist anne babanın kendisidir. Hı. İlk yapacakları şey, bu anne babalar için söylüyorum, çocuğunun son 5-6 tane dershanesindeki deneme sınavlarını takip etmek. Deneme sınavlarına baktığında çocuğun kronik olarak yanlış yaptığı soruların konularını tespit etmek. Çocukla beraber bunu yapmak. Yani birlikte. Hı hı. Sanki bir terapist gibi. Sonra çocukla bunu yüzleştirdikten sonra şunu söylemek. Yavrum, sen bu konuları özel ders alırsan 2-3 hafta içerisinde, bir ay içerisinde
1: tamamlayabilir misin?
0: Bununla alakalı giderebilir misin? Kendine güveniyor musun? Ya da bu soruları yaptığımızda, bu netler tamamlandığında hedeflediğin yere giriyor musun? Bunu konuşuyor olmak çocuğu da beraberinde o sorunun içerisinde çözücü. Evet. Yani çocuk da sorumluluk alıyor. Ama direkt olarak sana öğretmen tuttuk al, sana ders verdik al deyip verdiğiniz zaman çocuk soruna ortak olmuyor. Soruna ortak olacak şekilde bir analiz yapılırsa, sonra onun öğretmeniyle ders alacağı dershanede, okulundaki özel ders veren öğretmenle vesaire, etüt yapılan öğretmenle bu konu konuşulur da bu şekilde çok kolektif, kısa bir çalışma yapılırsa ve ilk deneme sınavında hızlıca sonuç alınırsa, çocuk ders çalışırken çok iyi yaptığı dersleri değil de o yaralı olduğu, kronik sorunlar yaşadığı derslerin sorularının sayısını arttırırsa, o zaman sorun çözülebilir. Ama bugün baktığımızda pek çok ebeveyn ve öğrenci sorununun ne olduğunu da bilmiyor. Mesela çocuğa hangi konularda problemin var dediğinizde onu bile bilmiyor. Yani çocuk neyi bildiğini bilmiyor, neyi bilmediğini de bilmiyor. Ama akıllı öğrenciler şunu biliyor. Hocam benim şu konularda problemim var deyip size gelip sorununu anlatabiliyor. Bu öğrenciler başarılı olur. Anne babalar çocuğunun sorununun ne olduğunu, neyi yapabildiğini, neyi yapamadığının analizini yaptırması lazım. Bunun tespitini düşmesi lazım. Yani okul başarısından ziyade çocuk doğru soruları sorsun. Bence bu şekilde daha başarılı olurlar diye düşünüyorum. Hani çok iyi ders çalışmasın, çok mükemmel soru çözmesin ama düşünsün. Her şeyden önce hani bu programı
1: önce bir sorun
0: özetlemek gerekirse, evet, hani bu programı hocam biz ne anlattık, bir sürü şeyden bahsettik, kafamız çuval gibi oldu diye düşünülebilir. Şöyle örnek vereyim, çocuğa yapay zekaya yazdığınız zaman, artık herkes biliyor cep telefonunda yapay zeka uygulamasına, şunu nasıl yapacağım, bunu nasıl yapacağım diye böyle sorduğunuzda hemen size pıt pıt pıt pıt cevap veriyor ya, düşünce tembeli olmamasını sağlamak lazım. Çocuk onu, o soruyu sormasın. Arama motoruna, Google'a bu nasıl yapılır diye sormasın. Önce düşünsün. Düşündükten sonra kendi kendine bir çıkarımda bulunsun. Sonra oradan bir malzeme edinip bulduğu çıkarımla onu karşılaştırsın. Analiz yetisi gelişsin. Çünkü o arkadaşımın örneği akıllarında kalsın. Ellerinde silgi olsun anne babanın. Çocuk yanlış yazabilir. Yanlış yazdığında onu komple silerek onu anlatıp tekrar yazmalısın. Emek harcasın çocuk. Hazır olan bir şeyi tüketmesin. Anlatabildim mi? Geçmiş programlarda hatırlıyor musunuz bilmiyorum, bu örneği vermiştim. Çocuklar yemek yemiyorlardı.
1: Evet.
0: Yemek yememeleri halinde ben kendi evladımda denedim bunu. Benim evladım da yemek yemiyordu. Çocuğu zihinsel olarak hazırlamak için sofrayı birlikte hazırlıyoruz. Artık o kadar şey oldu ki evde sofra bezini sermek çocuğun görevi oldu. Bilgek sofra bezini o seriyor. Masaya da o seriyor. Yer sofrasında da yiyoruz, yere de o seriyor. Yani o kadar otokontrol haline geldi. Bir sorumluluk duygusu gelişti ama her şeyden önce yemeğe oturduğunda benim canım yemeyeceğim, yemek istemiyorum gibi şeyleri yaşamıyor. Çünkü biliyor ki biraz sonra yemek yiyecek. Aynı şey ebeveynlerin dersle
1: mental
0: alakalı.
1: Mental olarak hazırlanmak, aynı oraya öyle hazır etmek
0: çocuk
1: kendimizi.
0: Çocuk düşünce ve analiz yeteneğini geliştirirse dünyanın problemini çözecektir Hande Hanım.
1: İşte bazen anne babalar da çok fazla şey yüklüyorlar çocuğa. Yani çocuklara da bilmiyorum ya, onlara da böyle üzülüyorum bazen. Koşuyorlar yarış atı gibi oradan oraya, okuldan dershaneye, dershaneden özel öğretmene.
0: Ya bu benim aslında başka bir programın konusu. Bir çocukları doğru yönetmek. Çocukların mesela hepsi üniversiteli olmak zorunda değil. Başka yetileriyle alakalı da şeylerden yükleme yapmak gerekir diyerek, hani başka programda da bu konuyu ele alabiliriz.
1: Çok teşekkür ederiz
0: hocam. Ben teşekkür ediyorum. Çok
1: eğitimci
0: güzel programdı.
1: Yazar Murat Tunalı bizlerle birlikteydi, stüdyomuzdaydı. Ben Hande Hanım, okumanla masasında sevgili Selim vardı. Yarın görüşünceye kadar hoşçakalın diyelim.
2: Şimdi reklamlar. Uğur Derin Dondurucular bayrama özel 9.990 liradan başlayan fiyatlarla. Uğur Derin Dondurucu.
3: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %43,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın. 45 gün boyunca %43,50 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz zamanda kullanın. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
4: Ben QNB'ye geçiyorum.
2: Uğur Derin Dondurucular bayrama özel 7 yıl garanti fırsatıyla. Uğur Derin Dondurucu.

0: Hayatı kolaylaştıran teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle...
1: Uğur Derin Dondurucular, bayrama özel peşin fiyatına 9 taksitle. Uğur Derin Dondurucu.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Aklınızda bulunsun.
4: Gülmek stres hormonlarını azaltır, bağışıklık sistemini güçlendirir. 6 yaşındaki bir çocuk günde ortalama 300 kez gülerken yetişkinler yalnızca 15 ila 100 kez gülerler.
3: Aklınızda bulunsun.
2: Şimdi reklamlar.
5: Çekici Yüksel'in fiber altyapısı olmayan apartman sakinlerine bir duyurusu var.
6: Dikkat dikkat mahalle sakinleri, sakin olalım. Fiber hızında Süpermax 5G mahallemize giriş yaptı. Rota Türksel mağazası.
5: Türksel gücünde Süpermax 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Süpermax 5G'nin lansmanı özel fiyatıyla 500 GB ayda sadece 900 TL.
6: Hadi hep beraber Türksel mağazasına. Hadi.
7: Türksel gücünde 5G.
8: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: Reklamları dinlediniz.
1: TGRT FM Haber.
2: Bekliyor tüm dünya buradan çıkacak kararları. Birçok noktayı etkileyecektir. Piyasaları etkileyecektir. Görüşmelerde neler konuşulacak, nasıl bir iletişim olacak, yine Donald Trump'ın yapacağı herhangi bir hamle, belki tokalaşırken, belki sohbet halinde yapacağı bir mimik bile birçok şeyi etkileyebilir. Tabii tüm dünyada dört gözle bunu bekliyor olacak. Şu anda uçak Çin'e indi ve Trump'ın uçaktan inişini bekliyoruz. Dediğim gibi sonrasında da sabaha karşı Türkiye saatiyle 5'te Çin lideri Xi Jinping'le bir araya gelecek Donald Trump. Birazdan uçaktan inmesini bekliyoruz. Şu anda kapı açıldı. Az önce bir koruma görevlisi de görüldü ama Trump hala görünmedi. Birazdan bakalım uçaktan çıktığında kameralara nasıl selam verecek? Onu orada kimler karşılayacak? Bunu da merakla bekliyoruz. Tabii yalnızca dediğimiz gibi söz konusu savaş değil. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri ile Çin arasındaki ekonomik gelişmeleri de oldukça önemli. Uygulanan ambargolar, koyulan vergiler, bunlar da tabii ki gündeme gelecektir. Tüm dünya piyasalarını etkileyen oldukça önemli başlıklar ele alınacaktır. Tabii Çin'in de yine bulunduğu bölgede Asya'da kendi çevresindeki bazı ülkelerle, ada ülkeleriyle gerginlikleri söz konusu. Bunlar da belki gündeme gelebilir. Donald Trump'ın yine Amerika kıtasında, Kuzey Amerika'da da, Güney Amerika'da da, Orta Doğu'nun dışında gerginlikler yaşadığı ülkeler söz konusu. Belki bunlar da konuşulacaktır. İki dünya devi ülkenin lideri belki de önümüzdeki günlerde dünyayı yeniden şekillendirecek bazı kararlara adım atacaklar. Tabii bunu da merakla bekliyoruz. Neler yapacak Trump? Hemen onu da anlatalım. Önce Xi Jinping'le görüşecek. Daha sonra da Çin Devlet Başkanı Xi'nin de Amerika Birleşik Devletleri'ne gitmesi, oraya ziyaret etmesi bekleniyor. Pekin'de yapılacak toplantı ve iki süper güç arasındaki o rekabetin gidişatı aslında belirlenecek. Ama tabii ki masadaki birinci madde İran Savaşı olacak. Burası oldukça önemli çünkü bütün dünya dört gözle bu savaşın bitmesini bekliyor. Tabii ekonomi konuları, ticari konular, bunların hepsi masada olacak. Son dönemde büyük çaplı silah satışları da söz konusu Amerika Birleşik Devletleri'nden. Az önce bahsetmiştim, Asya'da özellikle Çin'le Tayvan arasında bir gerilim söz konusu. Bununla ilgili de bazı konular ele alınacak. Yine silah satışları noktasında önemli anlaşmalar söz konusu olabilir. Donald Trump'ın yanı sıra davet ettiği bazı isimler de var. Elon Musk gibi, Tim Cook gibi, Larry Fink gibi çok büyük şirketli, ABD'nin en büyük şirketlerinin CEO'larını, sahiplerini, onların yöneticilerini de davet etti Trump. Tabii şu anda uçağın kapısı açık. Biz de merakla bekliyoruz Trump'ın uçaktan inmesini. Henüz hazırlıklar tamamlanmadı büyük ihtimalle. O hazırlıklar biter bitmez Trump Çin'e ayak basacak. Dediğim gibi orada vereceği mesaj, ilk görüntüsünde vereceği bir selam bile çok önemli. Şu an bir hareketlilik görüyorum uçağın penceresinden. Bir kişi geçti öne doğru. Tabii resmi karşılama için de hazırlıkları görüyorsunuz Çin'de. Şu anda resmi karşılama töreni hazır. Trump'ın uçaktan inmesi bekleniyor. Xi Jinping'le burada Pekin'de yapacağı görüşme oldukça önemli. Evet, şu anda Trump'ın bineceği araç sanıyorum. Evet, uçağın önüne şu anda Trump'ı taşıyacak araç geldi. Az sonra da uçaktan inecek ve bu öndeki şu anda ekranda görünen araçlardan birine binip hareket edecek. Hem uçağın kapısını hem de uzaktan görüntüsünü şu anda ekranlarınıza taşıyoruz. Donald Trump da az sonra uçaktan inip karşılama törenine sahne olacak, anlara eşlik edecek. Şu anda her şey hazır gibi görünüyor. Çin lideri Xi Jinping'le bir araya gelmeden önce Çin'e geldi Trump ve şu anda uçaktan inmesini bekliyoruz. Daha önce Çin'e en son resmi ziyaret 2017'de yine Donald Trump tarafından yapılmıştı. Amerika Birleşik Devletleri tarafından Çin'i en çok ziyaret eden başkansa Barack Obama. Hem 2019'da hem 2014'te hem de 2016'da ziyaretler gerçekleştirdi. Yine George Bush da en çok ziyaret eden başkanlardan bir tanesi. O da 4 kez Çin'e gitti. Bunlardan bir tanesi 2008 Pekin Olimpiyatları açılışıydı. Donald Trump ise 2017'den sonra ilk kez Çin'e gidiyor ve aslında dünyada birçok farklı noktada gerilimin bu kadar yüksek olduğu bir dönemde oldukça anlamlı ve belki de birçok krizi çözecek bir görüşme olabilir. Tabii krizlerin çözülmesi adına umut ediyoruz bu görüşmenin sonuçlanmasını, burada alınacak kararları. Dediğimiz gibi İran savaşı, ABD ile İran arasındaki savaş birinci madde olacak masaya yatırılan ve sonrasında iki süper güç arasındaki ticari gelişmeler, buradaki rekabetin nereye evrileceği, iki ülkenin bu rekabette nasıl hareket edeceği, hepsi birer birer konuşulacak. Tabii dediğimiz gibi sadece ekonomi ya da savaş değil, teknoloji, havacılık, ödeme sistemleri, bunların hepsi bir bir masada olacak. Biz de merakla bekliyoruz. Evet, şu anda hala bekliyoruz uçaktan inişini. Donald Trump'ın TGRT Haber Dış Haberler Müdürü Felemez Doğan bizlerle birlikte, kendisiyle Donald Trump'ın Çin ziyaretini konuşacağız. Felemez Doğan, öncelikle hoş geldin.
0: Hoş bulduk.
2: Bütün dünya merakla aslında bu görüşmeyi bekliyor. Evet. Sabaha karşı 5 saatinde Türkiye saatine göre bir araya gelecek Xi Jinping ve Trump. Buradan nasıl bir sonuç çıkmasını bekliyoruz bütün dünya ülkelerini etkileyecek şekilde?
0: Şimdi hassas bir dönemde aslında ziyaret oluyor. İran savaşı var. Ve İran savaşında İran'ın en büyük destekçilerinden birisi Çin. Bunu herkes biliyor. Daha önce de bunu zaten Trump da defalarca söylemişti. Hatta Çin aslında İran'ı çok istemiyor ama takım şartlardan dolayı destek veriyor falan gibisinden şeyler söylemişti. Bu bir gerçek. Yani Çin'in İran'ın arkasında olduğu bir gerçek. Şimdi böyle bir dönemde ABD'nin İran'a saldırdığı, Çin'in de İran'a destek verdiği bir dönemde bu ziyaret tabii ki doğal olarak çok çok önemli. İkincisi dünyanın en büyük ekonomilerinden iki tanesi. Yani Çin bugün dünyanın hakikaten ekonomisini domine etmiş durumda. %20'sini elinde tutuyor. ABD zaten söylemeye gerek yok. Dolarıyla, sermayesiyle ve kapitaliyle dünyayı domine eden diğer bir ülke.
1: TGRT FM Haber. Şimdi reklamlar.
3: Dünyanın bir ucunda sessiz bir bekleyiş var. Bir babanın evladının tabağına koyacak bir lokma bulamadığı o ağır çaresizliği bilir misiniz? Siz kurban bağışınızla iyiliğe niyet ettiğinizde İhlas Vakfı olarak biz o aşılmaz denilen yolları, o zorlu coğrafyaları aradan çıkarıyoruz. Çünkü biliyoruz, uzak diye bir yer yoktur. Henüz uzatılmamış eller vardır. İhlas Vakfı, kardeşliğe giden en kısa yol.

0: bizimle.
1: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
2: Gönlünüz rahat olsun. Kurban ibadetinizi eksiksiz yapıyor, videosunu size gönderiyoruz. İhlas Vakfı 0212 451 49 çift 0. Online bağış ihlasvakfi.org.tr.
3: Reklamları dinlediniz. Dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT.

dört dörtlük fırsatı yakalayacaksın. Continental takacaksın, FIFA Dünya Kupası 2026 futbol topu kazanacaksın. 5 Mayıs 30 Haziran 2026 tarihleri arasında kampanyaya katılan yetkili satıcılardan 4 adet 18 inç ve üzeri yaz veya 4 mevsim binek, su, 4x4 Continental lastik alın, FIFA Dünya Kupası 2026 futbol topu kazanın. Üstelik World'e özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatını kaçırmayın. Detaylı bilgi...

0: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İbrahim Macit görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz programı sunuyorum. Programımıza şiirlerle menkıbeleri yayınlayarak başlayacağız. Sorun Söyleyelim'le devam edeceğiz. Şiirlerle menkıbeler. Hazreti Osman radıyallahu anh saydı adımlarını. Bir gün Hazreti Osman donatıp bir ziyafet, Allah'ın Resulünü evine etti davet. Dedi, ya Resulallah, acaba bizim eve teşrif eder misiniz bugün yemek yemeye? Teklifi kabul edip buyurdu ki o zaman, yemeğe tek beni mi çağırırsın ya Osman? Dedi ki, siz kimleri istiyorsanız şayet, onlar da davetlidir, eylesinler icabet. O gün Hazreti Osman pek çok seviniyordu. Zira Resulullah'a ziyafet veriyordu. Gaye sevindirmekti peygamberi esasen. Eshabın bundan başka gayesi yoktu zaten. Yola çıkıp giderken Hazreti Osman o gün tek tek adımlarını sayıyordu Resul'ün. Resul bunu fark edip sual etti o zaman. Niçin adımlarımı sayıyorsun ya Osman? Dedi, ya Resulallah, her bir adımınıza köle azat etmeyi düşündüm şanınıza. Hakikaten ne kadar kölesi varsa o gün, hepsini azat etti şerefine Resul'ün. Bir hadis-i şerifte yine Resul-i Ekrem, Hazreti Osman için buyurmuş idi ki hem, övünür her peygamber o gün bir ashabiyle, ben dahi övünürüm Osman bin Affan ile. Yine onun hakkında buyurdu ki, melekler nasıl ki benim ile övünürlerse eğer, övünürüm ben dahi Osman bin Affan ile, o cennette yanımdan ayrılmaz bir an bile. Yine buyurdular ki, nasıl ki her peygamber ashabından birini refik seçerse eğer, arkadaş edinirim ben de o gün Osman'ı, cennette benim ile geçer çoğu zamanı. Abdullah bin Mesud da şöyle rivayet eder. Bir gazada Resul'le bulunurduk beraber. İslam askerlerinin bittiği yiyecekleri, bir üzüntü kapladı bu sebepten erleri. Resulullah buyurdu, rahat olsun kalbiniz, size rızık gönderir gün batmadan Rabbiniz. Duydu Hazreti Osman Resul'den bunu o gün, düşündü ki, her sözü doğru çıkar Resul'ün. O böyle buyurduysa elbet gelir yerine. Ben vesile olayım bu rızkın teminine. Bu hayırlı iş için yollara oldu revan. 14 yük yiyecekle döndü akşam olmadan. Erzak yüklü deveyi sürdü gaza yerine. Yeniden kuvvet geldi İslam gazilerine. Resulullah sordu ki, ya Osman bunlar nedir? Dedi, Resulullah'a Osman'dan hediyedir. Onun bu halisane gayretiyle yine, Resul'ün o sözü de gelmiş oldu yerine. O gün çok dua etti onun için o server. Buyurdu, ya İlahi, Osman'a çok ecir ver.
1: Değerli dinleyenler, yayımıza devam ediyoruz. Sırada Sorun Söyleyelim var. Osman Ünlü hocamızla birlikteyiz. Buyurunuz hocam.
2: Efendim, İslam alimlerinden ve evliya-i kiramdan olan Fudayl bin İyad rahmetullahi teala aleyh buyuruyorlar ki, her kim dünyayı dost edinirse iki cihanın şerrini, kötülüğünü başına almış olur.

0: Zira iki cihanın saadeti dünyayı sevmekte. Felaketi de dünyayı sevip ona tapmaktadır buyuruyor Fudayl bin İyad rahmetullahi teala aleyh.
1: Bu hikmetli sözden sonra dinleyicilerimizin sorularına geçiyoruz. İlk dinleyicimizle görüşelim. İyi günler efendim.
2: İyi günler.
1: Buyurun.
2: Hocam, öncelikle eşim, çocuklarım ve kardeşlerim için sizden hayır dua istiyorum.
0: Rabbim hidayet nasip etsin, hayırlı kimselerle karşılaştırsın, iki cihan saadet versin inşallah.
2: Allah razı olsun hocam. Hocam, biz kadınlar arasında gün yapıyoruz. Yalnız gününü önceden belirliyoruz, kura çekiyoruz en baştan. Mesela ayın birinde banaysa ayın 20'sinde de başka birine gidiyoruz. Yani bu tarihleri önceden belirliyoruz. Bu günden gelen parayla hocam zekat verebilir miyim? Kurban kesebilir miyim? Bunu soracaktım ilk olarak. Bir peki de hocam, Ramazan'da hocam imsak vakti girmiş. Ben bunu bilmeden kendim su içtim. Eşim ve çocuklarım uyumuştu. Onları da uyandırıp onları da su verdim. Hocam, şimdi ben günü güne tutacağım herhalde de eşim ve çocuklarımın durumu ne bu durumda? Onu bilemedim. Bir de hocam, gusül abdesti aldığımız yerde yani arada bir idrar kaçırmak gibi bir şey oluyor da bunun uygun olmadığını biliyorum hocam. Ne yapmamız gerekiyor?
0: Peki efendim.
2: Bir de hocam, gıybetten nasıl kurtulabilirim? Kendimi alamıyorum. Ufak da olsa yapıyorum. Çok rahatsızım bu durumda.
1: Peki efendim. Teşekkür ediyoruz. Hayırlı günler. Bir dinleyicimiz daha var. Buyurunuz, hayırlı günler.
3: Hayırlı günler.
1: Buyurun.
3: En önce dua istiyorum hocamdan. Çocuklarım bozulmasın.
0: Rabbim hidayet versin. Hayırlı kimselerle karşılaştırsın. Ahir zaman fitnelerinden muhafaza buyursun. Son nefese de iman selamet versin inşallah.
3: Allah Teala razı olsun hocam. Ben kurban hakkında söyleyecektim hocam. Kardeşimin 180 kadar hayvanı var. Bunu kurban kesmesi gerekiyor. Ayrıyetten de adak kurbanı diye bir kurban niyet etmiş, adamış. Ben iki tane hayvan kesmesi gerektiğini söyledim ama bana çok şey yapmadı. Senelerdir sizi dinliyorum. Bir de siz açıklarsanız, ayrı ayrı olduğu için.
0: Tamam efendim.
3: 180 hayvana da vacip oluyor mu yani?
0: Evet. Şey
3: olarak açıklarsanız teşekkür ederiz hocam şimdiden.
1: Biz teşekkür ederiz. Hayırlı günler.
3: Hayırlı günler.
1: Mehirle alakalı bir soru var hocam.
0: Dinliyorum.
1: 10 sene
0: İtalya'da yazdık istiyorum.
1: Nasıl?
0: Mehir olarak İtalya'da yazdık istiyorum.
1: Ne diyeceğimi bilemedim. Benden mi istiyorsunuz?
0: Okumamışsın sen de ya.
1: Okumadım hocam.
0: Allah Allah. İşte, diri nikah akdi yapılıyormuş. Oradaki akdi yapan kıza sormuş. Demiş, mehir olarak ne istiyorsun? İtalya'da yazdık istiyorum demiş ya.
1: Almış mı?
0: Bilmiyorum.
1: Orası önemli bence.
0: Tövbe ya.
1: Çocuk köyde bir ev vereyim de demiş olabilir. Bizim köyde. 10 yıl önce oğlunu nişanlamış dinleyicimiz. Dini nikah kıyılmış. 40 gram mehir biçilmiş. Ama sonra nişan atılmış, bozulmuş. Mehirin yarısı 20 gramı normalde vermemiz lazım. Fakat karşı tarafla iletişimimiz koptu. Bunu fakir bir Müslümana versek olur mu diyor dinleyicim.
0: Diyor, gereği yok ona.
1: Yani vermeye mi gerek yok? Vermeseler de olur mu bu durumda?
0: Yok, hani halvet falan olmadıysa yarısını verir, o biliyor.
1: Yani nişandan atmışlar, nikah da yapılmış gerçi. Nikah yapılmamış olsaydı
0: hiçbir şey gerekmezdi.
1: Dini nikah olduğu için.
0: Onun için de dini nikah akdini yani düğüne yakın zamanda yapmalı. Önceden işte efendim tanışsınlar görürse böyle şey olunca falan birbirine giriyorlar. Verecektim, attım da bilmem neydi falan. Kavga hazır.
1: İşte tanışıp görüşünce böyle gerçek yüzlerini tanıyıp görüyorlar.
0: Ha, ondan sonra sarılıyordu. Sonra şey yapınca falan, hayal dünyasından çıkınca, romantik hayattan çıkınca, gerçek hayata dönünce birbirlerini bıçaklamaya başlıyorlar. Allah'a falan muhafaza buyursun. Onun için dinini bilen, seven, dini ölçü kabul eden erkek veya kız, ikisi de. Bunu efendim işte ya bu zamanda işte beş vakit namazını kılan erkek bulamıyorsun falan. Evlenme. Farz değil mi acı? Hemen böyle bir kız bulamadım falan. Sen de aynı şekilde arkadaş. Mecbur değilsin yani. Tamam mı? Mecbur değilsin. Bu bir ikisi. Efendim işte bulunmuyor bu zamanda. Ta çocukluğumdan itibaren hep duyardım bunu. Nenemler, annemler. Yani o kuşağım ikisini de duyardım ben. Arayan Mevlasında bulur, belasında bulur diye. Arayan Mevlasında bulur, belasını da bulur. Yani efendim şimdi kötüler çok, iyi hiç yok mu? Olur mu? Kıyamete kadar iyi olacak ama azaldı. Mesela Osmanlı Selçuk döneminde iyiler çoktu. Kötü yok muydu? Vardı. Ama hani açığa çıkamıyorlardı. Şimdi kötüler açıkta. Aleni zina, aleni içki, aleni aynı şekilde
1: hırsızlık.
0: Aleni hırsızlık. Hep böyle durumlarda Şehzade Şirazi Hazretleri'nin anlattığı o şey geliyor hatırıma. Hani hırsızın birisi gece hırsızlık yaparmış da Şehzade Şirazi Hazretleri Bostan Gülistan'da anlatıyor onu. Bir seferinde gündüz mecbur kalmış köye, şehre, kasabaya inmeye, ekmek alacak, yiyecek alacak, bakkala giriyor. Bir bakmış ki bakkalın kullandığı o kilogram, ondan sonra diğer gramlar eksik. Kendisi de hırsız olduğu için tanıyor falan. Dışarı çıkmış diyor ki ya Rabbi diyor, vallahi ben gece çalıyorum. Bunlar güpegündüz diyor, gözümün içine baka baka yapıyor. Ya şimdi daha asırlar öncesinde yazılmış bu. Şimdi bakıyorsun adam hakikaten gözünün içine baka baka çalıyor. Yani iman olmayınca hayata gitmiş. Hani biraz önce Fuday bin Nihat Hazretleri'nin sözünü naklettik de. Şimdi hatta o sözleri naklederken bazen hatırıma gelmiyor diye geliyor Mustafa Bey. Ya biz bu sözleri naklediyoruz ama acaba onu dinleyip de idrak edebilen var mıdır? Vardır ama çok azdır. Çünkü anlayış, idrak giderek böyle yok olup gidiyor. Hakikaten giderek aynı şekilde yok olup gidiyor. Yani diyeceksiniz nereden anlıyorsunuz? Kendin de başında mesaj geliyor veyahut da mail geliyor, bir cevap yazıyorsun falan. Bir soru sormuş. Tekrar cevap yazıyor. Burada ne demek istedin? Ya. Bir de onun tercümesini yapacaksın. Bu insanlara siz Kur'an'dan öğrendiğinizi diyor. Tamam mı? Anlayışı kıt, idraki kıt. Yani doğru dürüst bir insanı yazdığını anlamaktan aciz olan bu insanlara sen Kur'an'a uy. Kur'an'daki aynı şekilde uy falan. Ondan sonra şöyle bakıyor, onu da anlamıyor. Diyor ki İslamiyet'te bir şey yokmuş. Dizisi olup gidiyor. Zaten tek kaynak Kur'an diye yola çıkanların hedefi, neticesi dinsizliktir. Allah-u Teala hepimizi muhafaza buyursun. Ehl-i Sünnet alimlerin kitaplarını okuyanlar kendilerini korur. İmanlarını muhafaza eder. Onu muhafaza ederse, son nefeste imanını kurtarırsa, efendim günahı ne kadar çok olursa olsun, hatta Şah Nakşibend Bahattin Vali Hazretleri'nin bir sözü naklediliyor kitaplarda. Günahınızın çok olmasına değil, öbür tarafa imanlı geçmeye bakın. Çünkü hele itikadı düzgünse, Allah-u Teala dilerse işte kabirde biraz azap eder, Emel abinin tabiriyle döverler, mahşerde bekletirler. Yani bitmezse cehennemde bir müddet kalır, sonra aynı şekilde gene cennete gider. Neticesi yine kurtuluştur. Ama ve lakin iman yoksa. Efendim villalar vardı, arabalar vardı. İyi de arkadaşım, yani bütün bu şeylerle zaten ölünce hepsini burada bırakacak. Bunlar onu nereye götürüyor? Cehenneme götürüyor. Yani Fudayl bin Nihat Hazretleri ne güzel olmuşlar. Efendim dünyaya muhabbet. Felaketin başıdır ya. İmam Rabbani Hazretleri de aynı şeyi söylüyor falan. Ne demek o dünya? Yani mal, mülk sevgisi. Allah-u Teala kalbi kendi sevgisi için yaratmış. Onun yarattığı mahlukatın sevgisi, mahlukatın hepsine. Kadın, erkek, ondan sonra mal, mülk, tarla, tapan, para, ne varsa. Bunların hepsi çör çöp diye nitelendirilmiş. Bunları kalbine soktuğun zaman, ondan sonra onu ele geçirmek için, bir kadını ele geçirmek için artık her haltı yersin. Yahut da bir kadın bir erkeği ele geçirmek için her haltı yer. Ondan sonra bir makamı ele geçirmek için. Aha işte ya, her gün haberlerde bakıyorsun. İşte ben diyor belediye başkanı olmak için şu kadar para verdim. Öbürüsü diyor ki ben şunun için bu kadar para verdim. Açık açık ya. Açık artırmaya çıkmış yani bu tarz hepsi. Ya bazen insanın hatırına gelmiyor değil. Ya kaldırversinler belediyeleri falan. Devlet memuru tayin etsinler, bilsinler falan yani. Adamlar oralar çiftlik kabul eder. Yağmalıyorlar yani. Yani Allah-u Teala ya insan, eğer Allah-u Teala'ya iman yoksa bir kalpte, bunu ne durdurur? Hiçbir şey. Hiçbir şey. İşte gözünün içine baka baka aynı şekilde bu çalar alır götürür falan filan. Cenab-ı Hak hepimizi muhafaza buyursun. Tabii kalpte iman olmayınca haya utanmak da olmaz. Ne bileyim aynı şekilde insanlara merhamet de olmaz, acımak da olmaz, şefkat de olmaz, hizmet de olmaz. Hem geçenlerde vardı yine bir yaşlılar şey falan. Tabii bu yaşlı da acayip bir şey. O hale gelmiş bakmam o da pırıncı küreği gibi boyuna lapır lapır lapır konuşuyor falan. Yani 3 kuruş para vermiş. Aynı şekilde çok affedersin her türlü hizmetini yapacak gözüyle bakıyor falan. O da patlıyor falan. Zaten onda da din iman yok. O da onu pat diye ittiriyor. Aa yaşlılara bu yapılır mı? İyi de o yaşlı o hale gelmiş. İmansız olarak oraya geldiyse onun da aynı şekilde çenesi düşük olur. Bır bır bır bır bır bır bır bır bır konuşur durur yani. Değil mi? Ya eskiden ben hatırlarım. Kadın olsun erkek olsun. Bunlar aynı yatağa konmuşlar. Bunların da oğullar, kızlar falan var. Mesela diyelim ki çocuklar evlenmiş gitmiş. Kadının kocası ölmüş. Hani evde halini şey yapıyorsa yapıyor. Oğlu veya kızının yanında senelerce yaşıyor. O kadın değil miydi? Kadındı. Kayınvalide değil miydi? Kayınvalideydi. Aynı şekilde erkek de. O da aynı şekilde. Çünkü o olgunlukları var. Ha diyor ki benim bu oğlumun evi veya kızımın evi. Dolayısıyla buranın başı oğlumdur veya kızımdır ya da damadımdır. Ya onların koyduğu sisteme sen uyman lazım. Artık orada kalkıp da heriflenmenin, ondan sonra kaynalık yapmanın bir alemi yok. Bizim rahmetli oldu Mustafa Topçu, rahmetli vardı. Bir gün anlatıyor. Abi dedi, babamın dedi yaş haliyle elemişti. Kendisi de vefat etti. Allah rahmet eylesin. Böyle dedi dizleri falan tutmuyor dedi. Annem yardım ediyor dedi. O haliyle dedi. Şeyde Anadolu'da bir tabir kullanırlar. Höykürüyor diye. Kullanır mısınız siz de bunu? Baktım dedi arama höykürüyor. Demiş ki baba neyine höykürüyorsun sen?
1: Ayakta duramıyorsun.
0: Ayakta duramıyorsun. O geçti eskiden. Geç değil de yani o kemal o olgunluk olmayınca hala diyor ki benim ya,
1: yaş yüzde olsa
0: şeyde mesela kitaplarda bir şey var, insan gençliğinde nefsin yaşlanınca da şöhretin esiri olurmuş. Şimdi ben bunu okuduğum zaman çocukluğuma döndüm diyeceksin, ne anlatacaksın yine. Şimdi otururlar böyle yaşlı adamlar ya, ben askerdeyken bir gün binbaşı geldi, binbaşı hiç takmadım. Binbaşı bile işte sayın onbaşım nasıl yapalım bu işi diye bana sorardı. Ya ne adammış be.
1: Şöhret deyince öyle herkesin tanıdığı birisi olmak şart değil.
0: Şart değil.
1: Radyoya televizyona çıkmaya gerek yok yani.
0: Gerek yok yani.
1: Bu da şöhret.
0: Bu da şöhret tabii. Adam diyor ki ben öyle adamım ki binbaşı bile gelir bana soru sorardı yani. Benim talimatım orduydu. Neredeyse.
1: Kıdemli üst çavuşum.
0: Ya.
1: Hem kıdemli hem üst.
0: Kadına hem bakıyorsun çavuş. Falan sen beni gençliğimde görecektin. Köyün kasabanın bütün erkekleri, bütün delikanlıları peşimde dolaşırdı. Ya, biliyor musun onu? Allah Allah. Dedim hani şimdi tabii çocukken köyde böyle bunları duyduğum için kitapları, Ehl-i Sünnet alimlerinin kitaplarını okuyunca ana dedim. O kadar dedim ya Ehl-i Sünnet alimleri insanı ne güzel anlamışlar, ne güzel tanıtmışlar. Yani gençliğinde nefsin, yaşlanınca da şöhretin esiri olur. Şöhretin esiri olur. Allah Teala hepimize anlayışını artırsın, idrakini artırsın. Sonumuz da hayır eylesin. Şeyde Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh de hocasından duyarmışmış onu. Kendiler de buyurmuş. Ömründe, ölümünde hayırlısı. Ömründe, ölümünde. Ben bunu sözü duyduğum zaman Mustafa Bey, ortaokula gidiyordum. Ümmü Hatip'in orta kısmına gidiyordum. İşte aşağı yukarı şöyle o zaman dolmuş otobüs. Şimdi diyorlar vasıta yok. Nasıl gidecek şey yok okula ya. Sırtımız elimizde çanta. 20 dakika yayan giderdik okula gitmek için. 20-25 dakika. Bu normal hava kuru olduğu zaman. Yağmur yağdığı zaman olur. Kar yağdığı zaman olur.
1: Tabii yağmurda karlı trafik de olur.
0: Ya trafiğe boş var zaten. Mecbursun o şeyi yolu sokakların arasından geçmeyi. Oradan aynı şekilde giderdik falan. Bir seferinde böyle sonbahar veyahut da ilkbahar yaza doğru çıkışta evden çıktım. Sabah bir tane bir devlet hastanesi vardı. Onun yol, onun önünde bir ana yol vardı. O ana yolun sonuna doğru yaklaşınca da işte İmat Okulu, Karma Ortaokul, Kız Lisesi falan, o kız öğretmen okulu falan vardı. Aynı bölgedeydi bunlar, bu saydığım okullar. Baktım adam birisi ölmüş. Araba çarpmış, yolun kenarına uzatmışlar. O zamanlarda bir tane bir gazete vardı. Magazin gazetesiydi. Çıplak kadın resimleri falan basarlardı falan. Boy boy basardı falan. Baktım öyle bir gazete bulmuşlar. Adamın üstünü örtmüşler, çıplak kadın resimleri. Daha çocuğum, buluğa erdim veya ermedim. O çağdayım. Ya Mustafa onu görünce, ya gayri ihtiyar içimden dedim, ya Rabbi bana böyle bir ölüm nasip etme. Çünkü o resimlerin bulunduğu yere rahmet meleği girmez, biliyor musun?
4: Adamın suçu ne?
0: Adam bir halt etti. Adamın yaşayışı berbat. Eğer adamın yaşayışı berbat olmasaydı o hale düşmezdi. Ondan sonra da hep derdim, ya Rabbi bana böyle bir ölüm nasip etme. Sonra da büyüklerden duyunca, ölümün de ömrün de hayırlısı diye, ölümün de ömrün de hayırlısı diye hep onu temenni ediyordum. Hep onu temenni ediyordum. Yani şimdi berbat bir şekilde, Allah-u Teala korusun. Ya bir şeyde annem anlatırdı. Annem emsali kızı varmış işte. Annemi görünce, annemin ismi Sıtıka. Şeyde Sıtık derlerdi. Şeyler, kendisinin yaşça büyük anne mevkiinde. İşte annesi yaşında şeyi görünce, annemi görünce, annem emsali ölmüş kızı, böyle sarılır ağlarmış. Böyle bir iki sefer anlatır ya, ilk anlattığında dedim, evlat hasretini sende mi giderir lan? Anne falan dedi, yok oğlum dedi ya, ağlamasının sebebi bu değil dedi. Ya ne dedim? Dermiş ki sıttığım demiş, benim kızım mürtet gitti. Ya mürtet ne demek ki, belki dinleyeceğim. İmaz gitti yani. Müslümanlığı, Müslümanlığı reddetti. Müslümanlığı reddedene mürtet denir. Müslümanlığı reddedene mürtet denir. Hatta bir tane bir arkadaşım, birisi bir yerde çalışıyormuş, böyle onların bir müdürü varmış falan. Adam böyle şey, dinsiz, imansız birisi. Bu da hep mürtet müdürüm, mürtet müdürüm dermiş ona. Bir gün sormuş ya demiş, mürtet müdürün ne demek mürtet? Ya demiş, biz demiş böyle Avrupa görmüş aydın kimseler demiş mürtet deriz, ha öyle mi demiş falan. Ve o işçiler kendi aralarında toplantıda işte demiş, mürtet müdürünü de unutma ha diyor. Ne ahmak herif, tamam mı? Ahmak herif. İnsan bir gider lügata bakar, bu nedir ne değildir falan diye, değil mi? Şimdi orada annem anlatır da kadıncağız dedi, böyle içim yani ödemiş. İmansız gitti. Çaresi yok, kadının imanı var. Ya şimdi bir de evlat Mustafa Bey, biliyor musun? İnsanın annesi, babası, evladı böyle bir duruma düşüp de şey yapınca, bazen mesela dinleyicilerimizden işte evlatları için dua isteyenler oluyor. Kendileri de dua etsin. Çünkü anne babanın evladına duası, peygamberin ümmetine duası gibidir. Cenab-ı Hak tövbe nasip eder, hidayet nasip eder. Yani ölmeden önce rotasını düzeltir ve imanlı giderse günahı ne kadar çok olursa olsun. Tokadı yer, dayağı yer, sonunda kurtulur.
1: Peki efendim, ikinci bölümde devam edeceğiz.

0: Değerli dinleyenler, sırada bugünkü sohbetimiz var. Sohbetimizin başlığı, insanların en iyisi ve en kötüsü. Bir insan, herkesin ne düşündüğünü anlasa, kaybolan şeylerin nerede olduğunu bilse, her ettiği dua kabul olsa, bu üstün haller Allahü Teala'nın sevgisine alamet değildir. İtikadı düzgün mü? Haramlardan sakınıyor mu? Farzları, sünnetleri yapıyor mu? Yani dinimize uyuyor mu? İşte Allahü Teala'nın sevgisine alamet budur. Yoksa üstün haller gösterene evliyadır denemez. Bu haller kafirlerde, kötülerde olursa istidraç denir. Müminlerde olursa keramet denir. Gerek istidraç, gerek keramet, her ikisi de riyazet, yani sıkıntı çekenlerde olur. Çekmeyenlerde de olabilir. Esas alim, ehl-i sünnet alimlerinin kitaplarına göre hareket eder, fıkıh kitaplarına göre konuşur. Evliya zatsa, fıkıh kitapları yanında büyüklerinden gelen feyizlere, marifetlere göre konuşur. Zulüm ve işkenceyle ölen Müslüman, şehit olur ve cennete gider. Kafirler, işkenceyle de öldürülse şehit olmaz. Şehitlik ancak müminler içindir. Cennetin kapısı imandır, imanı olmayan cennete gitmez. Kur'an-ı Kerim'e kendi kendine manalar verene uymak, bunu dinlemek caiz değildir. Peygamber Efendimiz, kim Allah'ın kelamına kendi aklıyla kendine göre mana vermeye kalkarsa, kendi kafasından tefsir yaparsa o kafir olur buyuruyor. Kurtuluş yolu ehl-i sünnet alimlerinin yoludur. İmam Rabbani Hazretleri ehl-i sünnet yolundan kıl kadar ayrılan cehenneme gidecektir buyuruyor. Ehl-i sünnet alimlerinin yolundan kıl kadar ayrılan din adamlarına din hırsızı denir. Peygamber Efendimiz insanların en iyisi alimlerin iyileridir. İnsanların en kötüsü de alimlerin kötüleridir buyuruyor. Alimlerin kötüleri kendi kendilerine fetva verenler, fikir yürütenlerdir. Dünyada en büyük nimet doğru imandır. Dolayısıyla kavuşulması en zor şey de doğru imandır, yani ehl-i sünnet itikadında olmaktır. Çünkü Peygamber Efendimiz, benim ümmetim 73 fırkaya ayrılacaktır. Bunlardan 72'si cehenneme gidecektir, itikadı düzgün olduğu için yalnız bir fırka kurtulacaktır. Bu kurtulanlar benim cemaatime ve sünnetime tabi olanlardır buyuruyor. Burada cemaat, eshab-ı kiram demektir. Sünnet sözü, yalnız olarak söylenildiği zaman İslamiyet'in bildirdiği her şey demektir. Ehl-i sünnet vel cemaat tabiri buradan gelmektedir. Peygamber Efendimiz, Allahü Teala'nın çok sevdiği kimse dinini öğrenen ve başkalarına öğretendir. Dininizi İslam alimlerinin ağızlarından öğreniniz buyuruyor. Doğru itikad, yani ehl-i sünnet itikadı çok önemlidir. Her şeyden önce bunu öğrenmeye çalışmalıdır. İtikadı bozuk olan biri, dinimizin bütün emirlerini yapsa ve yasaklarından kaçsa, sabaha kadar zikretse de, bu kimsenin cehenneme gitmeme ihtimali yoktur. Çünkü itikat bozukluğunu ancak cehennem ateşi temizler. Halbuki içki içen, dinin emirlerini yerine getirmeyen fasık birinin itikadı düzgünse, bu kimsenin cehenneme gitmeme ihtimali vardır. Çünkü tövbe edebilir, şefaate kavuşabilir veya Cenab-ı Hak affedebilir. Fakat itikadı bozuk olan kimse, İtikadının bozukluğunu bilmediği için tövbe de etmez, o haliyle ölür. İnsanların hayırlısı, ilim öğrenen ve öğrendiğini öğretendir. Dinimizden bir kelime öğrenip bir başkasına da öğretmek, bin kere nafile hacca gitmekten daha çok sevaptır. Peygamber Efendimiz, yoldan çıkmış bir Müslümanı doğru yola kavuşturan cennette yanımdadır buyuruyor. Ancak dikkat edilecek husus şudur ki, dinimiz nakil dinidir. Kişi öğrendiğini öğretecektir, kendi anladığını değil. Sapık yollar akıl yürüterek yorum yapmak sebebiyle ortaya çıkmıştır ve çıkmaktadır. Bunlar felakettedir. İlim nakli ve akli olmak üzere ikiye ayrılır. Bunlardan birincisi, yani nakle dayanan din ilimleri Peygamber Efendimiz'den bugüne kadar nakil yoluyla öğrenilerek gelmiştir. Kendi görüşüne göre din öğretilmez. Maalesef bugün pek çok kişi dini konuları kendi görüşüne göre anlatıyor. Hem kendileri hem de onlara uyanlar cehenneme gidiyor. Böyle bir zamanda kurtulabilmek için Peygamber Efendimizin varisleri olan Ehl-i Sünnet alimlerinin kitaplarını okumak şarttır. Müslüman olduğunu söyleyen bir kimsenin yaptığı bir işin dinimize uygun olup olmadığını bilmesi lazımdır. Bilmiyorsa öğrenmesi gerekir. Eğer yapılan iş dinimize uygun değilse kişi günah veya küfürden kurtulamaz. Her gün hakiki tövbe etmesi lazımdır. Tövbe edilen günah veya küfür muhakkak affolur. Tövbe etmezse dünyada veya ahirette cezasını çeker.
1: Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sorun Söyleyelim'in ikinci bölümüyle sizlerle birlikteyiz. Buyurunuz hocam.
2: İlk dinleyicimiz hoşuma gitti. Yani yaptıkları sistem güzel. Sonunda bir şey söylemedim. Onu biz tekrar hatırlatalım. Öyle yapıyorlar diye biz süslü zannediyoruz. Biz dedi gün yapıyoruz. Zaten günleri önceden dedi kurra ile tespit ettik. Yani bir kişiye parayı verip o kurra çekip vermiyor dedi. Çünkü o kumara girebiliyor. Bunlar öyle yapmıyor. Bu yaptıkları doğru. Kendilerini tebrik ederiz. Yani meseleyi iyi anlamışlar. O eve gittikleri zaman, mesela 5. sıradaki işte o hanıma gittikleri zaman, herkes veya 3. 1. baştan, diğerleri kaç kişi ise o evin hanımına o parayı hediye etsinler. Hediye ettim. O da getirirken, ona götürürken hediye etsin. Ve böylece hiçbir problem kalmaz. Peki bu şekilde gelen hediye geldi ya, bu şekilde gelen parayla dinleyicimiz diyor ki zekat verebilir miyim? Bu parayla kurban kesebilir miyim? Sadaka-i fıtır verebilir miyim? Hayır hasenat yapabilir miyim? Açtık biz hepsini. Hepsini yapabilir tabii. Çünkü insan ya çalışarak alnı teriyle kazandığı kendi mülkü olur veya miras yoluyla gelen kendisinin mülkü olur veya bu şekilde böyle hediye gelen onun mülkü olur. Mülkü üzerinde de tam tasarruf sahibidir.
1: İstediğini yapabilir.
2: Evet. Efendim, dinleyicimiz şeyi söylemedi, zamanını söylemedi. İmsaktan sonra dedi, ben dedi su içtim dedi. Çoluk çocuğu da kaldırdım dedi, onları da içirdim.
1: İmsak vakti dedi, sanki böyle ucu ucuna tam gelmiş gibi böyle bir şey anladım.
2: Şimdi, ben mesela şimdi takvimi açtım. Önümde Türkiye takvim var. 26 Zilkade 1447. 13 Mayıs 2026 Çarşamba. İstanbul için imsak 3.37. 3.37. Sabah namazı 3.57. Yani 20 dakika sonra. Bu 20 dakika ihtiyattır. Şimdi mesela diyelim ki bu imsak 3.37 ya. Bu diyelim ki 3.40'da falan su içtiyse kurtarı tarafı var. Çünkü saadeti ebediyede bunun minimum noktası bildirilmiş. Yani minimum noktası bildirilmiş. O minimum noktaya göre o kurtarabilir. Ama öyle değil de mesela imsaktan sonra dediği 3.57'de
1: sabah namazı girdi.
2: Sabah namazı girdi. Orada yaptıysa kaza edecek. Peki öbürlerine diyor ben sonra içirdim. Ortaya bir anlatır. Ya böyle böyle oldu. Vakitte aynı şekilde yani çıkmışmış. Ben kaza ettim desin. Öbürler biz ne yapacağız ya falan. Ya işte hocaya sordum. Eğer şeyse yani bilerek veya bilmeyerek bu şekilde olduğu zaman kaza etmek gerekir dendi. Kendilerine bıraksın. Siz de kaza edeceksiniz diye tepelerine binmesin. Çünkü ters tepebilir, reddedebilir. Çünkü zamanımızda pamuk ipliğiyle bağlı insanlar. Efendim, dinleyicimizin diğer bir suali, işte banyoda, evet yani banyoda, banyo yaptığın yerde böyle bir durum olmaması tavsiye edilmiş. Ama olmaz mı? İnsanın başına gelmez mi? Gelir. Fakat orada, yani su orada birikiyorsa onun içerisine yapmak uygun değil. Ama şimdi mesela lugar mı diyorlar, ne diyorlar mı?
1: Rögar.
2: Rögar var. Suyu şey yaptığınız, döktüğün zaman o onu alıp götürüyor. Yani böyle bir sıkıntılı zaman varsa, sıkıntılı bir zaman varsa onun mahsuru olmaz. Endişe etmesin o konuda da. Gelelim dinleyicimiz diyor ki, gıybetten nasıl kurtulacağız? Şerin ilacı olsa başına sürer diyorlar ya. Şimdi bu zamanki insanlar bizim gibi avam için, yani halk arasında bu deyim halinde atasözü olarak kullandı. Şerin ilacı olsa başına sürer sözü. Hakikaten öyle. Efendim birisinin, hani hepimiz birbirimize benziyoruz. Dolayısıyla bu konuda yapılacak tek bir şey var. Büyüklerin kitaplarını ve hayattan çok okumak. İstiğfara devam etmek, büyükleri vesile ederek dua etmek. Başka çaresi yok bunun. Böyle bir sihirli denek yok. Ha sen çok mu gıybet, gel. Mustafa Toköz işte o şey var, akupunktur noktalar var. Gıybet noktasını bulacak. Tıp, bir daha bitti. Öyle miydi?
1: Evet. Tamam. Hayatta bir daha gıybet etmez.
2: Yok öyle bir şey. Öyle olmuş olsa ama ne kadar kolay olur değil mi? Benim aynı şekilde böyle suizan hastalığım var. Noktası neresi, şurası? Gel. Tık.
1: İnsan da televizyon kumandası gibi olsaymış değil mi? Her şeyin bir düğmesi var.
2: Allah.
1: Basıyorsunuz orada.
2: Fakat bu latife ama, şey itibariyle tasavvuf büyükleri akupunktur noktalarını biliyor. Tamam. Eğer bunlar hayat okunur, kitaplar okunursa ve onların dediğine itibar edilirse, ha ilk başlangıçta mesela diyelim %100 başarılı olamazsın. Ama baktın %99'a indirdin bu. Sonra 98'e, 97'ye, 96'ya, 90'a iner gelir. %50'ye indirdin. %50'nin altına inince artık sen iyi bir kimse durumuna geçiyorsun. Çünkü %52 gıybet etmiyorsun. %48 ediyorsun. Şey, artılar eksiler ne taraf fazlaysa o gide gide çoğalır. Mesela bunların doruk noktasına olan evliya-i kiramdır. Onlarda böyle bir şey olmaz. Hani İmam Hasan Efendi Hazretleri'ne birisi gelmiş, efendim demiş falan, kimse daha ince gide böyle böyle sizin aleyhinize konuşuyor. Hemen altın koymuş, bir tabakta helva götür demiş. Benim selamımı söyle. O bize sevaplarını göndermeye devam ederse biz de aynı şekilde şeyde ücretini arttırırız. Hem emir maruf yapıyor, hem de öbürsüne de aynı şekilde
1: vay falan diye başlamıyor lafa. Demek benim hakkımda.
2: Bir başka büyük de gelmiş de efendimiş falan, kimse böyle söylüyor sizin hakkınızda. Sen onun yanında ne vardın? Beni demiş yemeğe davet etti. Ne ikram etti? Bunlar. Bu kadar yemeğe karnını sakladın da iki lafı saklayamadın mı diyor.
1: Yani getiren de suçlu yani.
2: Değil mi? Şimdi bu ve benzeri şekilde okuyunca bir gün gene jeton düşer. Yani önce evet doğru ya falan filan der, kalbe inmez ama ısrar edilirse, samimiyetle devam edilirse ve bir gün bakarsın aynı şekilde bu illetten kurtulma imkanı söz konusu olur. Gelelim efendim son dinleyicimizin sualine. Kardeşimin dedi 80 hayvanı var dedi. Ben kendisine bir
1: 180.
2: 180 mi?
1: Evet.
2: Ha, 180 peki ya. Ne bileyim ben, aynı şekilde 80 anladım da. Ben dedi adağı da var bunun dedi. Ben işte şey konuşurken dedim ki sen iki tane keseceksin dedim ama dedi. Bana itibar etmediler. Tabii onun soyadı ünlü değil ki. Niye itibar etsin?
1: Hoca değil ki.
2: Ya böyle durumlarda rahmetli bizim Yavuz Özgün vardı. Evet. TGRT Genel Müdürlüğü de yaptı, müessese müdürlüğü de yaptı. Bir gün o TGRT müdürlüğünde ondan şeyde Yalova'da yerler vardı ya. İkinci kızı, küçük kızı da evlenmemişmiş. Yemin etmiş kızcağız. Üç gün arka arka sonra unutacak. İki gün tutmuş, üçüncü gün Yalova'ya gidecekler falan. Yolda rahmetli Yavuz abi demiş ki, ya demiş orada tutarsın, yolda ye demiş, tamam mı? Demiş baba olmaz. Kızım demiş üç gün işte demiş, iki gün burada tuttum, bir gün de orada tuttum, ne olur? Kızcağız demiş ki, demiş baba demiş, Osman amcaya bir sorsana bana. Tam Anadolu tipi bir insandı o. rahmetli. Ondan sonra açtı. Ya dedi, bunlar dedi benim sözümü dinlemiyor dedi. Ben buna dedim ki 2 gün tutmuştu. Bu da ye yolda. Ondan sonra oraya gidince bir daha tutarsın. Yanlış dedim. Yanlış mı dedi? Çünkü yemin kefaret dedim. Arka arkaya 3 gün yapma ya dedi. Bir daha inanmazlar bana. Rahmetli. Allah rahmet eylesin. Yemin kefareti oruç tutacaksa 3 gün arka arkaya tutacak. 3 gün arka tutacak. Adakta bulunmuşsa o ada yerine getirecek. Çünkü ada yerine getirenler diye metü sena ediliyor. Ve dinleyicimiz doğru söylemiş. Bu 180 hayvanın bulunması suretiyle buna kurban kesmek vacip. 1. 2. Ada da var, o da vacip. Yani 2 tane hayvan kesecek.
1: Zekat vermek de vacip.
2: Zekat vermek de farz.
1: Farz.
2: Dolayısıyla dolayısıyla 2 hayvan kesmesi gerekir. Peki efendim bunları mesela İhlas Vakfı'na verebilir mi? Vacip hem alak ikisini beraber verebilir. Verebilir. Ama ya, şey yaparız. Bu birisi adak, birisi aynı şekilde.
1: 2 müstakil hayvan değil de mesela 2 hissiye de girebilir. Değil mi?
2: Tabii. Bir dana. Hatta mesela Mustafa abi diyelim ki kendisinin danası varsa.
1: Belki satıyor da kurbanda.
2: Ha, belki satıyordur. Dananın bir tanesini ayırır. Kendisine vacip olanı, adak olanı, hanımının da varsa ona vacip olanı, çocukların akikalarını kesmediyse, değil mi? Erkek çocuklar için 2'şer tane, 2 birini oldu mu bitti. 2 tane de çocuğu varsa, yani bir tane bütün aile için, hem belki ama adak var içerisinde, kesilir, 7'ye bölünür, biri ayrılır, o fakirlere verilir. Gerisi?
1: Kendileri yiyemez onu.
2: Ha, kendileri yiyemezler onu. Gerisini aynı şekilde kendileri diyebilir.
1: Ben 180 dedim ama hani sizin dediğiniz de şey olabilir. 80 olsa da bu durum böyle değil mi?
2: Böyle.
1: 80 hayvan olsa.
2: Evet, 80 hayvan olsa.
1: Zengin oluyor gene.
2: Zengin oluyor, evet.
1: Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı.
2: Biz teşekkür ederiz.
1: Sevgili dinleyicilerimiz, bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle. Hoşçakalınız.

0: İslam ve Toplum. İhlas Vakfı İslam ve Toplum programını sundu. Şimdi reklamlar.
1: Gönlünüz rahat olsun. Kurban ibadetinizi eksiksiz yapıyor, videosunu size gönderiyoruz. İhlas Vakfı 0212 451 49 00 online bağış ihlasvakfi.org.tr.
2: Ticari araçta takas fırsatı. Aracını yenileme zamanı geldiyse çözüm Fiat Professional'da. Doblo, Scudo, Ducato ve Ulisse modellerinde %0 faizli kredi ve %5'e varan takas desteği Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.

0: Dünyanın bir ucunda sessiz bir bekleyiş var. Bir babanın evladının tabağına koyacak bir lokma bulamadığı o ağır çaresizliği bilir misiniz? Siz kurban bağışınızla iyiliğe niyet ettiğinizde İhlas Vakfı olarak biz o aşılmaz denilen yolları, o zorlu coğrafyaları aradan çıkarıyoruz. Çünkü biliyoruz, uzak diye bir yer yoktur. Henüz uzatılmamış eller vardır. İhlas Vakfı, kardeşliğe giden en kısa yol.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Ataullah Arvas ile halkın nabzını tutuyoruz.
3: Hadi hadi. Her şey çok güzel oluyor. 4 kişiye 300 lira olan fatura 930 lira geliyor. İstanbul'un trafiğiyle, otobüsüyle, metrobüsteki arızalarla uğraşmıyoruz.
4: 2 tane kaniş köpeği evlat edindim deyip boy boy yapmanıza gerek yok.
3: Bir yiğit bin şükredeceğiz inşallah.
5: Bir dinleyicimiz daha var efendim. Alo.
6: Adam eşeğe bağlamış da hasta babam yatıyor demiş üstüne ölmüş.
3: Aa süper oldu. O koptağını geçeceğiz ya. Ülkenin her yeri güzel ya. Her yeri güzel.
2: Ben de katılmak istiyorum diyorsanız hafta içi her gün saat 16 bülteninden sonra TGRT FM'in Dünya Dönerken programına bekliyoruz. Sevgiyle.
1: Şimdi reklamlar.
0: 50 yıllık tecrübemizle kurban bağışlarınızı Müslüman kardeşlerimize ulaştırıyoruz. İhlasvakfi.org.tr adresinden iki adımda kolaylıkla kurban bağışı yapabilirsiniz. 0212 451 49 00

0: bizimle.
1: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
2: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %43,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın, 45 gün boyunca %43,50 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı...

0: Reklamları dinlediniz.
1: TGRT FM Haber.
2: Air Force One yerel saatle 19.51 sularında iniş yaptı. Donald Trump için yarın resmi karşılama töreni düzenlenecek. İki lider sabah saatlerinde ikili bir görüşme gerçekleştirecekler. Masadaki elbette en önemli gündem maddesi İran Savaşı olacak. İran'ın en büyük petrol alıcılarından olan Çin, Tahran yönetiminin en yakın müttefiklerinden biri olarak da öne çıkıyor. Masada ayrıca Trump'ın getirdiği gümrük tarifelerinin yanı sıra nadir toprak elementlerinin kontrolü olacak. Ziyadesiyle önemli bir görüşme olacağını ifade edelim. Bu konuyla ilgili gelişmeleri de aktaracağız. ABD Savaş Bakanlığı'nın İran'a yönelik yeni saldırı dalgasının adını çekiç operasyonu olarak belirlediği iddia edildi. Suudi Arabistan'ın İran'ı gizlice vurduğu iddiasıysa bölgede tansiyonu daha da yükseltti.
3: ABD, İran hattında barış teklifleri karşılıksız kalırken Orta Doğu'da savaş tamtamları yeniden çalıyor. Amerikan basınına göre Pentagon, İran'a yönelik olası yeni saldırılar için operasyonun adını koydu bile.
4: Allahu Ekber, Nekilham!
3: Kulislerden yansıyan bilgilere göre ABD savunma yetkilileri 60 günlük kongre onay sürecine takılmamak ve bürokrasiyi aşmak için operasyonun adını çekiç olarak değiştirmeyi planlıyor. Bu hamle Trump'ın ateşkes yaşam destek ünitesine bağlı açıklamasının ardından Amerikan ordusunun her an yeniden düğmeye basabileceği şeklinde yorumlandı. İddiaya göre bölgedeki tek hareketlilik Washington merkezi de değil. Reuters haber ajansı Orta Doğu'da dengeleri değiştirecek bir gizli saldırı iddiasını gündeme taşıdı. Habere göre Suudi Arabistan geçen Mart ayı sonunda İran topraklarını gizlice vurdu. Bu saldırılar İran'ın körfezdeki petrol altyapısına ve sivil noktalara yönelik füze saldırılarına bir misilleme niteliğindeydi. Riyad'ın yıllardır güvendiği ABD güvenlik şemsiyesinin son çatışmalarda delinmesi, Suudi yönetimini ilk kez doğrudan İran topraklarına hedef almaya itti. Eğer iddialar doğruysa bu operasyon Suudi Arabistan'ın modern tarihte İran'a karşı gerçekleştirdiği ilk doğrudan askeri müdahale olarak kayıtlara geçecek.
2: Orta Doğu'da gerilim sürerken batılı ülkeler Hürmüz Boğazı için yeni askeri hamleler yapıyor. İngiltere, Fransa öncülüğünde oluşturulan çok uluslu misyona savaş gemileri, savaş uçakları ve insansız sistemlerle destek vereceğini duyurdu.
3: İngiltere ve Fransa'nın eş başkanlığında gerçekleştirilen Hürmüz Boğazı zirvesi sona erdi. 40'tan fazla ülkenin savunma bakanlarının çevrim içi katıldığı toplantıda bölgedeki askeri güvenlik önlemleri masaya yatırıldı. İngiltere Savunma Bakanlığı Londra yönetiminin çok uluslu misyona yeni askeri unsurlar göndereceğini açıkladı. İngiltere'nin misyona Typhoon savaş uçakları, HMS Dragon savaş gemisi ve otonom mayın avlama sistemleri tahsis edeceği bildirildi. Londra ayrıca insansız sürat tekneleri, anti-drone sistemleri ve insansız deniz araçlarını da operasyon kapsamına dahil edecek. İngiliz hükümeti askeri girişim için 115 milyon sterlinlik finansman ayrıldığını duyurdu. Savunma Bakanlığı görevin savunma amaçlı ve bağımsız olacağını savunurken, misyonun şartlar uygun olduğunda aktif hale getirileceğini söyledi. Bölgede hali hazırda savaş uçakları ve binden fazla İngiliz askerinin görev yaptığına da vurgu yapıldı. Orta Doğu'ya doğru ilerleyen hava savunma destroyeri HMS Dragon'un Hürmüz Boğazı'nda her türlü göreve hazır olacağı belirtildi. Fransa'da daha önce uçak gemisi Charles de Gaulle Kızıldeniz'e konuşlandırılmış ve görevin tamamen savunma amaçlı olduğu açıklanmıştı. Petrol sevkiyatının kalbi olarak görülen Hürmüz Boğazı'nda artan askeri hareketlilik bölgede tansiyonun daha da yükselebileceği yorumlarına neden oluyor.
2: Soykırımcı İsrail ordusu Gazze'nin ardından Lübnan'da da saldırılarını sürdürüyor. Ateşkes kararına rağmen savaş uçakları bu kez Lübnan'ın güneyine hedef aldı. Saldırılarda 15 kişi yaşamını yitirirken Hizbullah, İsrail askerleri ve askeri noktalara yönelik misilleme operasyonları düzenledi. Bölge yeniden savaş alarmında.
3: İsrail ordusu 17 Nisan'da yürürlüğe giren ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyine yönelik saldırılarını yoğunlaştırdı. Nebatiye vilayetinde düzenlenen hava saldırılarında aralarında sağlık çalışanlarının da bulunduğu siviller hedef oldu. İsrail savaş uçaklarının vurduğu bir diğer nokta Cebjit beldesiydi. Kefer Dunin ve Deir Zehrani de hedef alınan bölgeler arasında. Lübnan Sağlık Bakanlığı saldırılarda aralarında çocuk, asker ve sivil savunma ekiplerinin de olduğu çok sayıda ölü ve yaralı olduğunu duyurdu. Cedure! İsrail'in saldırıları sonrası Hizbullah'tan peş peşe misilleme geldi. Örgüt işgal altındaki bölgelerde bulunan İsrail askerleri, Merkava tankları ve askeri noktaların hedef alındığını duyurdu. İsrail'in 2 Mart'tan bu yana sürdürdüğü saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 2880'i geçti. Ateşkes kararına rağmen saldırıların sürmesi bölgede yeni bir savaş dalgası endişesini büyütüyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump daha önce İsrail ile Lübnan arasındaki geçici ateşkesin uzatıldığını açıklamıştı. Ancak sahadaki saldırılar ateşkesin fiilen çöktüğü yorumlarına neden oluyor.
2: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsrail'in Türkiye için değil tüm bölge için bir tehdit oluşturduğunu söyledi. Bakan Fidan, İsrail istikrarsızlığın, savaşların, yıkımın ve kitlesel göçün kaynağı ve nedeni olmayı bırakmalıdır dedi.
3: Katar'ı ziyaret eden Dışişleri Bakanı Hakan Fidan El Cezire televizyonuna kritik açıklamalarda bulundu. Bakan Fidan saldırgan politikalarıyla Orta Doğu'yu kana bulayan İsrail'i odadaki fil olarak nitelendirdi. Fidan İsrail'in Türkiye için bir güvenlik tehdidi olup olmadığı sorusuna Suriye üzerinden cevap verdi.
0: İsrail'in Suriye'deki eylemlerinin Türkiye'nin güvenlik kaygıları perspektifiyle sunulmaması veya bu kaygılarla özdeştirilmemesi gerektiğini çok açık bir şekilde ifade etmek isterim. Bu eylemler Suriye adlı bir ulus devletin toprak bütünlüğünü ve egemenliğini ihlal etmektedir ve orayı işgal etmektedir. Lübnan, Batı Şeria ve Gazze için olduğu gibi Suriye için de büyük bir ulusal güvenlik tehdidi. For
3: Syria. Bakan Fidan, bölge ülkeleri ve Avrupa'yı bekleyen yeni mülteci dalgası tehdidine dikkat çekti.
0: Bence tüm Arap ülkeleri, Müslüman ülkeler, Avrupalılar yani herkes bir araya gelmeli ve bu politikaya karşı durmalıdır. Çünkü hiç kimse Suriye'den çıkıp Avrupa dahil diğer tüm ülkelere yönelecek yeni ve ek bir mülteci akınını görmek istemez. İsrail, istikrarsızlığın, savaşların, yıkımın ve kitlesel göçün kaynağı ve nedeni olmayı bırakmalıdır.
3: Bu arada Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, yapımı devam eden Katar Türk Okulu'nun da inşaatını ziyaret ederek incelemelerde bulundu.
2: Bu kadar çok silahtan bahsettiğim için kusura bakmayın. Selçuk Bayraktar'ın Belçika Kraliçesi'ne yaptığı sunumda söylediği bu sözler gündem oldu. Bayraktar konuşmasına ama maalesef dünyanın ve yaptığımız işin talihsiz yanı bu diyerek devam etti.
5: This has 40 kilograms of payload. 20 of the payload could be for radar detection and 20 warhead.
3: Önce dronların tüm özelliklerini anlattı. Selçuk Bayraktar'ın şu sözleri Belçika basınında gündem oldu.
5: I'm sorry to bother you with so many weapons, you know, so many weaponization details, but.
3: Gerekçesini de açıkladı.
5: This is the unfortunate side of our world and business. And hope you don't, you know, hope you never use them.
3: Türkiye'ye gelen Belçika Kraliçesi Matilde, Baykar'ın Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi'ni ziyaret etti. Kraliçeyi Selçuk Bayraktar karşıladı. Tüm merkezi gezdirdi, bilgi verdi. Selçuk Bayraktar Belçika Kraliçesine sunum yaptı. Drone'ları ve özelliklerini anlattı.
5: Because they are in a sense also deterrents. One of the greatest deterrents. If you make enough of them, nobody will attack you. That's... I'm sorry to bother you with so many weapons, you know, so many weaponization details, but
3: Bayraktar'ın bu sözlerine özellikle Belçika basınında geniş yer verildi, manşetlere taşındı.
5: This is the unfortunate side of...
2: Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Türkiye ile Ermenistan arasında doğrudan ticaretin başlatılması için yapılan hazırlıkların tamamlandığını açıkladı. İki ülke arasındaki ortak sınırların aşılması için çalışmaların devam ettiğini söyledi.
6: Türkiye ve Ermenistan arasındaki normalleşme süreci de ilerliyor, yoluna devam ediyor.
3: Türkiye ile Ermenistan arasındaki buzlar eridi. İki ülke arasında doğrudan ticaret için hazırlıklar tamamlandı. Detayları Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli açıkladı.
7: Ermenistan'la 2022 yılından bu yana devam eden normalleşme sürecimiz çerçevesinde atılan güven artırıcı adımlar kapsamında ülkemizle Ermenistan arasında doğrudan ticaretin başlatılmasına ilişkin bürokratik hazırlıklar 11 Mayıs 2026 itibariyle tamamlanmıştır.
3: Keçeli, iki ülke arasındaki ortak sınırın açılmasına yönelik çalışmaların da devam ettiğini belirtti.
6: İnanıyoruz ki bu sonuçlandığında ve kapılar açıldığında Kars'ta yeniden işte bu kapının hem ticaretin, hem dostluğun, hem barışın, hem huzurun çekim merkezi olacak.
7: Hayata geçirilen yeni düzenleme sayesinde Türkiye'den üçüncü bir ülkeye, oradan da Ermenistan'a giden veya aynı güzergahı kullanarak gelen malların nihai varış veya çıkış noktasının Ermenistan-Türkiye şeklinde yazılabilmesi mümkün hale gelmiştir.
3: Keçeli bu gelişmeyi Güney Kafkasya'da kalıcı barış ve refahın güçlendirilmesi için yakalanan tarihi fırsat olarak niteledi. Türkiye'nin bölgede ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi ve işbirliğini bölge yararına ilerletmeye devam edeceğini ifade etti.
1: TGRT FM Haber.
8: Hava durumu. Yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgeleriyle Akdeniz'in doğu, İç Anadolu'nun kuzey ve doğu, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçeceği, hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, batı kesimlerde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Bazı illerimizde beklenen gecenin en düşük ve yarın günün en yüksek hava sıcaklıkları ise şöyle: İstanbul 11-16, Ankara 10-22, İzmir 15-21, Bursa 12-17, Konya 11-23, Afyon 9-20, Denizli 13-23, Antalya 16-21, Adana 17-25, Zonguldak 13-15, Samsun 13-18, Trabzon 13-24, Kayseri 11-23, Erzurum 5-17, Gaziantep 13-23, Diyarbakır 12-26 ve Şanlıurfa 15-26 derece.

0: Yol durumu.
1: Erdemli Güzeloluk yolunun 1 ila 2. kilometreler arasında Çeşmeli Erdemli Silifke Taşucu otoyolu yapım iş bakımı kapsamında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Taşköprü Hanönü Boyabat yolunun 3 ila 5. kilometreler arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak veriliyor. Manisa Turgutlu yolu otogar kavşağı 14 ila 25. kilometreler arasında köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
2: Şimdi reklamlar.
3: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekicinin dışında hobi olarak da apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda bir takım sorunlar başladı.
4: Donuyoruz Yüksel abi.
3: Bu havada.
5: İnternette donuyoruz.
3: Benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz.
6: Fiber hızında hep edin. Havada karada çekerim.
7: Yüksel abi. Üst geçine bak abi.
8: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.

0: bizimle. 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Dünya dönerken. Dünya dönerken.

0: Dünya Dönerken.
1: Merhaba sevgili dinleyiciler, saatlerimiz 16'yı 16 dakika geçiyor ve bugün 13 Mayıs 2026 efendim, bir çarşamba günü sizlerle birlikteyiz. Dünya Dönerken programını dinliyorsunuz, ben Ataoğlu Harvaz. Bugün ana kumanda masamızda Hüseyin Selim Kaya var. Sevgili Kaya, sesimizin size ulaşmasında önemli yardımları olacaktır. Sevgili dinleyiciler, birçoğunuz da tabii şimdi ya bu İran, şey ABD, İsrail, şey savaşı, İsrail savaşı, İran savaşı ne zaman bitecek diye, değil mi? Hakikaten bitti bitecek diye haber bekliyorsunuz. Netanyahu açıklama yapmış, demiş ki bitmez ise memnun oluruz. Adam savaş bitmesin diyor ya. Yani insanları kıralım, dökelim, yıkalım, yakalım, öldürelim, katledelim. Bunlar bitmesin diyor. Bütün dünya, bütün insanlık, bütün insanlar bizi seyretsin diyor. Bu adamlar herhalde normal insanlar değil, değil mi? Narsizm denen bir ruh hastalığı var. Bunlar manyak efendim, çok affedersiniz. Bitmesin diyor savaş ya. İnsanlar ölmüş, katledilmiş, çocuklar katlediliyor, kadınlar öldürülüyor. Umurunda değil efendim bunların. Aman savaş bitmesin. Bitmemesi bizi memnun eder. Sevgili dinleyiciler, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in istifasını bekleyenler var bugün. Gün boyu beklediler. Ama ben onlara şunu söyleyeyim, daha çok bekleyecekler. Öyle bir istifa haberi yok. Valla öyle beklenti içerisinde olanlar var. Bu arada telefonlarımız 0212-454-5646 efendim. TFF başkanı ne demiş biliyor musunuz efendim? Hacı Osmanoğlu demiş ki en az hakem hatası Türkiye'de demiş ama biz ufak bir hata yapınca faturayı bize kesiyorlar. Şimdi bazıları kısacak. Mesela Fenerbahçeliler ya da Galatasaraylılar hakem hakem diyorlar ya. Adam açıklamış rakamlarıyla önünde yani. Kardeşim diyor en az hata hakem hatası Türkiye'de oluyor yani. Ama yurt dışı da Türkiye'yi takip ediyor. Ufak birkaç hatadan diyor bize çok fena cezalar geliyor diyor. Evet sevgili dinleyiciler, size ibreti alemlik bir şey daha okuyacağım. Ondan sonra hemen dinleyicimize gideceğiz. Hastaneye operasyon, rüşvetçi doktorlar gözaltında. Efendim Samsun'da hastalardan rüşvet alan 3'ü profesör, 11 doçent, 4 doktor yakalanmış. Bir başka operasyonda sahte web sitesiyle vatandaşı dolandıran 12 kişi de gözaltına alınmış. Şüphelilerin hesaplarında 1 milyar 500 milyon liralık işlem hacmi tespit edilmiş. Ya eskiden hani bu neşter parası, şu parası, muayene parası alıyorlardı ya, sonra ameliyat ediyorlardı devlet hastanelerinde. Bu işler devlet hastanelerinde olmadığı için kendi muayenehanelerinde ama ciddi bir şekilde milleti dolandırıyorlar. Rüşvet alıyorlar efendim.

0: Evet, telefonlarımız 0212 454 56 46. Bakalım kim var telefon hattımızda. İlk dinleyicimiz geliyor efendim.
1: İyi günler Atolla Bey, kolay gelsin. Atolla Bey, kolay gelsin.
0: Alo.
1: Sesim geliyor mu Atolla Bey, kolay gelsin.
0: Sesiniz geliyor efendim.
1: Şimdi Atolla Bey.
0: Hani
1: Amerika savaşı bitir falan dediniz ya. Biter mi bitmez mi?
0: Amerika yani İsrail diyor ki bu savaş bitmezse memnun oluruz diyor.
1: Ya Atolla bir şey söyleyeyim mi? Eğri oturup doğru konuşmak gerekiyor.
0: Evet.
1: Elinde malzeme varsa bu savaş bitmez. Mutfakta nasıl bir otelde Asya'nda malzeme olmasa işini yapıyor, müşterilere ikramını sunuyor. Adana'da malzeme var mı? Var. Bu savaş o işi bitmez.
0: Ne diyorsun
1: adam,
0: ya?
1: Tabii Atolla Bey.
0: Füze var, top var, tank var, uçak var diyorsunuz. Bunun için da, diyor petrol de var adamlarda.
1: Aynen. Onun için elinde adam her türlü silah yapacak gücü de var, imkanı da var. Onun için bitirmezler. Zaten dünyanın sonu böyle gelecek. Ne yazık ki kötü. Tabii insanlar tarımla, insanlıkla, ticaretle, turizmle uğraşsa bu da bitmez. Ama adam o yolu seçiyor. Bir de şimdi Hacı İbrahim onu konuştu ya, hakim atalar bizi.
0: Evet, adam öyle diyor.
1: Tamam. Demek ki hani biz diyoruz ya, Türkiye'den 85-87 milyon, 90 milyon yakın bir nüfusumuz var. Niye futbolcu yetiştiremiyoruz değil mi? Buyur işte, hakim de yetiştiremiyoruz. Bak en az hakem bizdemiş.
0: İşte hayır ya, adam olmazsa, diyor ki yani TFF başkanı diyor ki Hacı Osmanoğlu, kendileri 100 hata yapıyor. Biz 2 hata yapınca fatura kesiyorlar. Yani bakın 5 büyük ligdeki İspanya, Almanya, Fransa, İngiltere ve İtalya hakemlere göre çok daha az hatta yaptığını belirten diyor. Hakemlere göre çok daha az hata yapıyor diyor Sayın Hacı Salihoğlu.
1: Bakın Atolla Bey. Avrupa'daki insanlar, futbol severler, tamam mı? Bunlar kültürlü. Kendini aşmışlar, geliştirmişler. Hakim olarak da adamlar diyor ki az yapıyor hata. Hata mı yaptı? Tamam, es geçiyor. Ama bizim Türkiye'de hakemleri hem yetiştiremiyorlar, hata yapamazlar işte.
0: Niye bizim hakemler cahil mi efendim? Ne münasebet? Bu asırda cehalet olur mu ya? İşte hepsi okur yazar, iletişim çağındayız. Yani ya, onlar medeni, onlar biliyor da biz bilmiyor muyuz? Hatanın bak. İspanya, Almanya, Fransa, İngiltere, İtalya'da hatalar daha çok oluyor. Evet, bizde şöyle, az olmasına rağmen bize fatura kesiyorlar diyor.
1: Bir de şöyle Atolla Bey, bakın. Bizim taraftarımız var ya, işte geçen hafta Antalya maçında buyur, Fenerbahçeli bir tane tarafta katıldı. Ne dedi? Hakem şöyle yaptı, böyle yaptı. Yok petrolü, yok şeydi. Hakim de Fener offside'di, işte golü verdi. Ya işte biz taraftar olarak geniş bir şey kabullenemiyoruz. Hakim hata yapar.
0: Bu şöyle bir şey olabilir mi? Yani takımını öz eleştiri yapmıyor. Ne kendini, ne takımını, ne yönetimini. Yönetimimizi ne yapıyoruz? Suçu hakemde buluyoruz. Evet, hakemler de suçlu olabilir, kusurlu olabilir ama.
1: Bakın Atolla Bey, geçen hafta, ondan önceki hafta Samsun maçında ben hakim hatalarını eleştirmedim. Kendi takım ne dedim? Osimhen topu aldı, gelecek gole attı. Ne yaptı hakem? Orada offside'ını vermedi, gol oldu. İşte biz kendi şey, ne diyorlarsa işte Erhan Bey işte Galatasaray çok tuz işte böyle şöyle de böyle. Yok arkadaş, önce biz kendimizi geliştireceğiz. Sahada hata olabilir, futbolcu da yapar, hakem de yapabilir. O yüzden biz taraftar olarak bir şey başaramaz. Niye Galatasaray diyorsa nasıl şampiyon oluyor? Olur kardeşim, hakemle değil, kendi gücümüz de olduk. Bir daha Atolla Bey, şimdi hani böyle insanlar böyle konuşuyor, ondan sonra diyorlar ki ya niye böyle olabilir? Bir daha Atolla Bey, şimdi ben ya ne diyeyim Atolla Bey?
0: Bir şey deme efendim, Erhan Bey iyi günler diliyoruz, onu da yarın diye efendim. Bakalım telefon attığımızda kim var? Efendim buyursunlar, hiperaktif bir şey efendim. Program fazla bekletmeyelim. Telefonlarımız 0212 454 56 46. Buyursunlar efendim. Alo. Buyurun efendim.
2: Alo.
0: Buyurun.
2: Atolla Bey merhaba.
0: Buyurun efendim, kiminle görüşüyoruz? Merhaba.
2: Ben Taksici Sabri. 4. Levent'ten şu an evine doğru gidiyorum.
0: Taksici Sabri arıyor. Şu anda meşhur Levent'in meşhur taksici Sabri'si. Buyur abi.
2: Evet. Nasılsın, iyi misin abi?
0: Çok teşekkür ederim. Sen nasılsın? Namın yürüsün abi ya.
2: Yürüyor
0: evelallah ya. Evet, buyursunlar efendim, seni dinliyoruz.
2: Yürüyor, namım yürüyor. 45 yıllık bu işi yapıyorum. Şu an evet, arada eve gidiyorum.
0: Maşallah. Şimdi dinlenmeye mi gidiyorsun abi?
2: Hesapta.
0: Niye abi, araba senin değil mi? Bağla kapıya, yat biraz, uyu ya.
2: Sabancı yatıyor mu ki bizde, yatarım ya. Abi, ben size bir soru soracağım. Aslında basit bir soru. O etkili bomba, atom bombası değil mi?
0: Hangi bomba abi?
2: Bomba hani atom bombası yani.
0: Atom bombası, evet. Hiroşima, Nagasaki'ye atıldı abi.
2: Aslında en etkili bomba bizde var, biliyor musun?
0: Hangi bomba bu?
2: Artık olacağım, biraz sonra söyleyeceğim, bir düşün.
0: Ciddi misin ya?
2: Evet, şimdi biraz sohbet edelim, bir dakika sen düşün.
0: Nedir abi yeni bombanın adı ne?
2: İşte ben onu sana sordum, onu söyleyeceğim.
0: Ben bilmem ya. Abi, bir bilsem, sen biliyorsan söyle, ilk defa TGRT FM mikrofonlarında duyuralım efendim.
2: Ya ben bir ufak bir şeyimi anlatayım. Yani geçen hafta bir müşteri aldım kızıyla beraber. İşte metroden havaalanına gidiyoruz. Yolda tıkalı. Köprüye doğru, ikinci köprüye doğru. Eyvah dedim, yandım ben, nasıl gideceğim? Ve kadın başlattı şey yapmaya. Trafikten, işte yönetici yerden. Ben de yani onu dinliyorum da alttan cevap veriyorum. Yani rengimi belli etmeden. En son havaalanına geldim ben. Kısadan anlatıyorum. Ya dedim hanımefendi, deminden beri açıp çıksın. Bakın şu havalimanına bakın. Koş koca havalimanı. Avrupa'nın mı, dünyanın mı, bir numaralı havalimanı diye geçiyor. Siz dedi hiç haberiniz var mı ondan? Onun içinden. Yok dedim, henüz bilmedim. Mimarisi olarak çok kötü. Ya şimdi güleceğim. Müşteriye ait.
0: Mimari olarak. Evet. Havalimanı binasından mimari aramak. Evet abi, estetik olmamız lazım. Tabii.
2: Siz dedi anladınız, AKP'lisiniz. Evet dedim, ben AKP'liyim. Yani sen cevap ver olduğunu rahatlıkla söyleyeceksin. Yani ben patladım yani. Ya da beni şey yapmak istiyor yani, bulaştırmak istiyor kendine. Yani adamlar hala bu ülkenin sahibi biziz. İşte zamanında onlar dediler, işte biz onu yaptık. Okur dediler, sus, kalk dediler, kalktı. Git dediler, gittik. Gel dediler, geldik. Ama bizde o şey yok.
0: Dünya dönerken var abi, bekliyoruz. Katılın, konuşun. Evet abi, şimdi bombaya gelsin sıra.
2: Bombaya bakın, dünyanın en etkili bombası bizde abi. Adı da CHP. Bu CHP var ya, etkisi geçmeyen bir bomba. Ya atom bombası işte Japonya'ya atıldı. Etkisi geçti çok şükür. 45'te atıldı. Kalmadı. Bir tek anısı var, kötü bir anı. Ya arkadaş, bu nasıl bir iştir ya? Geçmiyor.
0: Çok güzel. Evet, bu bomba, CHP'yi bombaya benzetiyorsun, etkisi geçmiyor ya diyorsun.
2: Öyle abi yani, en son nasıl o geçen haftaki silahlarımızın sergilendiği yere nasıl gitti, ben de hayret ettim. Yani onu bile beceremedi yani, bir konuşma yaptı. Yani yalandan olduğu belli. Yani bu insanları inandıramazlar. Kendi seçmenlerinden hariç inandıramazlar, sanmıyorum.
0: Yapma ya.
2: Öyle yani, ben 60 yaşındayım yani.
0: Anladım efendim. Peki abi, çok teşekkür ederiz. Efendim, Levent'teki bütün taksici esnafına, senin şahsında abi, sevgilerimizi, saygılarımızı sunuyoruz. Helal olsun sana abi. Peki efendim. Buyurunuz efendim, iyi günler diliyorum.
3: Merhabalar efendim.
0: Merhaba, iyi günler diliyorum efendim. Kiminle görüşüyoruz?
3: Gaziantep Nurdağ'ından görme engelli Abdullah Tekin.
0: Abdullah Bey, hoş geldin, seni dinliyoruz.
3: Çok teşekkür ederim. Ülkünüzde sizin aranızda bütün dinleyicilere saygı ve sevgilerimi sunarım.
0: Biz de sevgilerimizi sunuyoruz efendim.
3: Ya abicim, patates gibi bir CHP'nin bu merkez karar yürütme toplantısı vardı.
0: MYK toplantısı, evet.
3: Ya abicim, bir şey söylediler, benim gülesim geldi.
0: Ne dediler abi, karar nedir?
3: Dediler ki, ya dediler, biz bunu disiplin partiler ihraç ediyoruz dediler. Burcu Hanım var ya. Ya abi.
0: Bursa mı, Uşak mı abi?
3: Ya Burcu Hanım Afyon var ya, Afyon.
0: Ha, Afyon Karahisar. Abi evet. Kadıncağız karar vermiş zaten.
3: İşte ben onu diyecektim. Ya zaten vermiş, ben dinledim falan. Ya bunları 10 yaşındaki bir çocuk söyleyemezdim ya. Vallahi ya. Bir de şöyle bir şey var Atılla Bey. Şimdi mesela bu parti hani diyorlar bir para verip partiye diyorlar ya. Abi bizim benim karar, benim düşüncem Yargıtay Başsavcısının CHP hakkında kapatma davası açması gerek.
0: Öyle mi abi?
3: Tabii ben öyle düşünüyorum. Yani bir de şöyle bir şey var abicim. Özgür Özel diyor dolaylı yollardan, bize diyor ki AK Parti'ye oy verin. Dolaylı yollardan. Hareketlerinden dolayı yani öyle diyor. Eğer CHP
0: ne abi, diyorsun ya? Özgür Özel sanki AK Parti'ye çalışıyor diyorsun.
3: Ben öyle zannediyorum. İnanır mısınız abi, var ya, bu Özgür Özel seçildiği zaman biz çok ümitliydik. Yalan söylemeyelim. Hani hareketlerinden dolayı, şeylerinden dolayı. Yani
0: ulan bu defa bir şey olacak diye bir umut içerisine girdiniz.
3: Tabii Cumhurbaşkanı sık sık görüşüyordu, ziyaret ediyordu, telefon ediyordu. Abi belediyeler.
0: Bir devlet, bir devlet adamı yakaladı CHP dediniz.
3: Evet. Yalnız var ya şunu söyleyeyim abi. Eğer CHP bu belediyeleri iyi kullansaydı, inanır mısınız, iktidara kesin gelirdi abi.
0: Ya.
3: Ben öyle düşünüyorum.
0: Doğrudur abi. Senin takdirin bu tabii ya.
3: Evet. Yani şimdi bakın eski milli CHP'ler yok abicim. Bakın Celal.
0: Ulusalcı değil mi abi?
3: Evet. Bu 90 yıllarındaki CHP'ler yok abicim.
0: Bak. Sizde Doğan. Celal Doğan mı vardı abi?
3: Abi var ya, Celal Doğan çok değerli bir başkandı. Dedi ki ben atlayayım dedi, ondan sonra ben partiye alayım dedi CHP'ye. SHP'ydi, CHP'ydi.
0: Tabii sonra SHP, sonra CHP oldu, evet oraya
3: bakın, geçtim. Abi ben mi şimdi, bir belediye başkanı, bir arkadaşımın iyi arkadaşlardı. Bu belediye başkanı CHP, arkadaş CHP'li. Bu belediye başkanı CHP'den istifa etti abicim. Ben dedim, görüşüyor musun? Ya dedi, AK Parti'ye katıldığı için görüşmüyorum dedi. Ya ben dedim, arkadaş dedim, benim için parti sorun değil dedim. Bakın CHP dedim, ben solcu değilim. Ama CHP, Celal Doğan zamanında gerçekten Antep'e büyük hizmetler ettirdim.
0: Evet.
3: Evet. Öyle düşündüm yani, kendisine söyledim abicim.
0: Peki efendim. Abi çok teşekkür ederiz. İyi günler diliyorum. Sevgiyle efendim. Evet, Gaziantep'imize selamlarımızı gönderiyoruz. Telefonlarımız 0212 454 56 46. Bekliyoruz efendim. Alo.
4: Selamun aleyküm.
0: Aleyküm selam efendim.
4: Hayırlı akşamlar diyelim. Hayırlı olsun.
0: Size de efendim.
4: İnşallah. İnşallah. Ben iyi de buradan Yusuf.
0: Yusuf Şimdi, Bey merhaba, buyurun efendim.
4: Dün mü evvelki gün bir bayan öğretmenine bir röportaj mı yapmışlar yahut da siz mi yaptınız bilemeyeceğim. Başka bir. Bu Avrasya Tüneli'ni kim yaptı diye sormuşlar bayan öğretmeni.
0: Ha, o şeyde dolaşıyor abi sosyal medyada.
4: He.
0: Tabii.
4: O da demiş ki eski belediye başkanımız yaptı. Eski Tabii. belediye başkanımız kim? İmamın oğlu.
0: He.
4: Ondan sonra bir denesine daha sordular. Ben onu da izledim yani.
0: Babası imam değil, su ismi imam efendim.
4: Evet abi, işte ben öyle söyleyeyim.
0: Sen anladım efendim. Yani, bir düzeltelim sonra, de şimdi başka bir şey de çıkmasın ya. Acaba muhterem babaları imam yok, mıydı, yok, din görevlisi miydi?
4: Ya kendi hamtıraşta gördük işte orada ya.
0: Anladım, ha gördün değil mi?
4: Onu da gördüm. Ondan sonra bir tane bayanın birisine anladın mı şey yapıyorlar. İşte belediye başkanımız nasıl görüyor? Çok fevkalade, çok güzel.
0: Ya.
4: Nasıl güzel? Hizmetleri çok güzel. 3 tanesini bir say hanımefendi. Şimdi aklıma gelmiyor.
0: Ha.
4: Bir tanesini say
0: ya
4: hanımefendi.
0: İnsan bir halk lokantasını söyler be. Biz olmasaydık kuru fasulyeli şey, etli kuru fasulye mi yiyecektiniz?
4: Niye? Daha evvelden beleşe daha diyorlarmışmış onları.
0: O şey aşevlerini oraya çevirdiler he şimdi. Paraya çevirdiler. Abi bizim kafamız çalışıyor ticarete kardeşim. Beleş meleş olmaz. Ne demek beleş?
4: Şimdi bir de ben bu Hakan Bayrakçı'nın şeysinin arkasındayım. Arkasında değilim ben.
0: Ha.
4: Ben o adama soruyorum. Diyorum ki siz anladınız bu anketi nerede yaptınız? Onu bir açıklasın ya.
0: Ha.
4: İstanbul'da mı yaptın? Ankara'da mı yaptın? Van'da mı yaptın? Efendim Gaziantep'te mi yaptın?
0: Bütün Türkiye'de mi yaptın diyorsun? Evet. Nasıl bir anket bu?
4: Maraş'ta mı yaptın? Hatay'da mı yaptın? Urfa'da mı yaptın? Bu anketin şeysini bir açıklasın ya. Ondan sonra ben ona, ben hem söylediğimin de bütün arkasındayım. Daha evvelden Muharrem İnce'yi ne kadar desteklediğini ben biliyorum ya. Ondan sonra kalkmış AKP'si değil, CHP'li değil. Aslı onların öyle. Nedim Şener de anladın CHP'liydi bir zamanlar. Şimdi adam oradan kamçıyı yiyince şimdi dört dörtlük anladın mı şeyli oldu, sağcı oldu. Nedim
0: Şener. Öyle mi? O öyle mi
4: tabii,
0: oldu?
4: Anladım. Tabii öyleydi tabii ya.
0: Sağcı, solcu memleketimizi yani. Sevelim ya, abi. Esas olan vatan, millet, memleket sevdası.
4: O zaman da öyleydi bu Nedim Şener. Bugün de öyle. Vatanını savunan bir arkadaşımızdı.
0: Ha, doğruyu savunuyor.
4: Ya Cumhuriyet'teki gibi, ondan sonra Sözcü'deki gibi, Halk TV'deki gibi değildi yani. Şimdi bu Halk TV'de bütün spikerler istifa etmişler. Niye ettilerse.
0: Yeni bir televizyon açıyor diyorlar.
4: Aslında parayı nereden alacaksın? Şimdi İstanbul'da anladığım şeyleri kesildi. CHP'de anladığım, bundan sonra yardımlar alamayacak.
0: Para kolay buluruz evelallah.
4: Bak bir zamanlar bu Mahir'le şey o neydi Veli Ağoğlu.
0: Ha ağ. Ağababa. Veli Ağababa.
4: Veli Ağababa neyse Ağoğlu. Bak şimdi Tarsus, bak bu seçimden evvel, bak belediye seçimlerinden evvel Tarsus belediye başkanının başına oturdular. CHP'li adam. Dediler sen Halk TV'ye ne kadar yardım yapacağım? Ben halkıma yapamıyorum yardımı. Senin şeyinizi ben nasıl yapayım diyecek. Adam oradan ana kadar rezil ettiler ya.
0: Tabii.
4: Bu şeyle Mahir'le anladın.
0: Mahir Başarır, Veli Ağbaba. Ya biz CHP'nin ağır topları.
4: Takip ettik biz onları.
0: Heh.
4: Biz bütün takip ettik. Onlar oradan sabıkalı.
0: Ya.
4: Bak o konuda sabıkalı onlar.
0: Anladım efendim.
4: Adam para getirdim bizden, ben almadım. O da diyor verdim, o almadım diyor. E bunun da delili olmadığı için ortada kaldı. Bak, delili, bak, hani derler ya anladın rüşvet.
0: Ya adam olmadı. Verdim diyor ya o adam. Bir verdim milyon diyor, götürdüm verdim diyor, diyor adam.
4: Verdim diyor, almadım diyor.
0: 200 lira da duvarın üstüne koydum diyor.
4: O şey o koyan. Uşak Belediye Başkanı.
0: E tamam, diğeri de görüntüleri var. Kırmızı valizden yukarı çıkıyor abi.
4: Şimdi tamam adamın giriş çıkışları belli orada şeyde.
0: Yalnız o valiz sanki biraz daha fazla para alır abi ya.
4: O valiz ya zaten.
0: Yani eğer falan bildiğim bende böyle bir valiz var. Ben böyle bazen uçakla falan sağa sola koştuğumda gittiğimde öyle bir valiz var ama kırmızı değil yani. Gri galiba, evet gri. Füme renginde abi o takım elbiseyi alıyor, çorap alıyor, iç çamaşırı alıyor, bir de bir çift de ayakkabı koyuyorum, alıyor yani. Alır.
4: Yani. Havlunu alır anladım. Ha. Alır, tabii,
0: peştemal alıyorum. Yalnız, pardon, peştemal nerede çıktı? Onu yani konakladığın otelde veriyorlar.
4: Yok canım, havlu dedim ben. Anladım.
0: Sen havlu mu dedin abi? Şimdi havlu, peştemal çok gündem ya.
4: Yok.
0: Anladım.
4: Havlu ayrı, peştemal ayrı.
0: O ayrıdır abi, doğru. Peştemal hamamda olur değil mi abi?
4: Otelde de olur.
0: Otelde de olur mu peştemal?
4: Olur tabii. Ay ya,
0: Allah Allah. Hangi otellerde var? Ben öyle otel bilmediğim için.
4: O lüks otellerin hepsinde var.
0: Öyle mi?
4: Tabii.
0: Çok lüks olmasın. Biz öyle otellere gitmiyoruz ya. Böyle bir böyle işçi, bekar oteller var Ankara'da. Olus'ta.
4: Ben Etvaiye'de kalırdım gittiğim zaman.
0: Etvaiye'de mi?
4: Ankara'nın o Etvaiye bir şeysi var ya. Orada
0: Allah aşkına.
4: Olus'a
0: yakın. Orada. İtfaiye çok önemli. Ortak taraflarımız var, evet.
4: Orada anladın mı? Uğrak Oteli vardı. Çok temizdi. Biz oradan kalırdık. Bizim ikinci, Niğde'nin ikinci adresiydi orası.
0: Anladım efendim. Peki. Çok teşekkür ederiz efendim.
4: Biz de teşekkür ederiz.
0: Sağ olun efendim. İyi günler diliyorum size. Telefon attığımızda dinleyicilerimiz var mı efendim? Alo. Buyurun efendim.
5: Alo, selamünaleyküm.
0: Ve aleyküm selam Osman Bey.
5: Bu hakemlerle alakalı...
0: TFF Başkanı açıkladı en son abi.
5: Ben yıllardan beri görüyorum. Açıklasam, ben söylesem bir kıymeti olmayacaktı. Ha. O yüzden o konuya pek girmedim. Ama ben hakemler seyrettim, bakıyorum, ediyorum. Yani hakemlerin kararlarının çoğu doğru yani. Ben Türk hakemlerini başarısız görmüyorum. Onu söyleyeyim öncelikle.
0: Adam bunu... şimdi İzmir'de son ütücü Ahmet arayacak. Ya ne diyor Osman abi yani falan, yıllardır bu hakemler bize kaybettiriyor diyecek yani.
5: Ya diyebilirler. Şimdi taraftar gözüyle bakılırsa hadiseye.
0: Ha.
5: Yani şimdi şu...
0: Sen objektif bakıyorsun, bravo.
5: Şu yargılamalara bakıldığı vakit Sütten çıkmış ak kaşığız, ben hepsine kefilim diyen insanlar bile var.
6: Abi, kimin adı? Siyasi.
5: Ha bu da ona benzer bir biçimi olduğu için.
6: Abi siyasi operasyon yapıyorlar bize. Kendilerine operasyon yaptıklarını söylemiyorlar. Dava eden CHP'li, verdim diyen CHP'li, alan aldım diyen CHP'li. Ama tak dönüyorlar, hızını almayınca efendim Tayyip Bey yapıyor bunu.
5: İşte hakem
6: siyasidir bu beyefendi.
5: Hakem yorumcuları da var ya, böyle eski tüfek eski hakemler.
6: Evet.
5: Yani hakemlere ismiyle hitap ederler.
6: Evet.
5: Oğlum derler.
6: Hah.
5: Lan derler.
6: Ya.
5: Biz bu konuşmaları siyasilerden de görüyorsun yani.
6: Buyur.
5: Sert kayaya çarptın oğlum. Yani. Der mesela bir meşgul siyasetçi. Ve der ki boşan gel. Ya bu ne demek ya? Hay sanki evliliğe çok kıymet veren bir cenahmış da bilmem neymiş de oymuş da buymuş da boşan gel. Ne demek istiyorsun? Ya bu söz hakikaten bir insanın ne olduğunu ne olmadığını ortaya koyan çok açık bir şey.
6: Kap içindekini sızdırdı diyorsun.
5: Evet, içinde ne varsa dışına onu sızdırır yani.
6: Allah Allah. Evet.
5: O bardaklara dökmeler şunlar bunlar filan. Diyorlar ki işte bu savaş, İran savaşı, Amerika'nın İran'a saldırması veya İsrail'le beraber biter mi bitmez mi? Ya orada ne oluyor? İran'ın çıkışına ambargo konuluyor. İran halkı açlıktan ölsün diyor falan diyor filan diyor. İşsizlik olsun, ekonomi bozulsun. Bir insanın eğer kabiliyeti varsa okuma hakkının engellenmesi, o insanın o istikamette hizmet edip bir maddi elbette bir geçim kapısı mutlaka olacak herkesin.
6: Tabii ki.
5: Bunu engelliyorsun, o insana engel oluyorsun, artı o insanın hizmetlerinden bu memlekete, millete de engel oluyorsun. Onların memlekete yapacağı faydaları da engellemiş oluyorsun. Ve bunlar gayet meşru görülüyor. Şimdi aranan siyasetçiler dün... Bunlar okula giremez diye, bunlar devlet dairesine giremez diye, bunları mahkemede avukat olamaz diye, hatta baro kayıtları bile yapılamaz diyen insanlar bugün kalkmışlar. İşte öyle mi olsa olur, böyle mi? Bu iş temizlenmedikçe, nasıl temizlenir bilmiyorum. Bu insanların hakları ödenmedikçe, bu insanların haklarının ödenmesiyle de bitmiyor.
6: Abi,
5: bu insanların memlekete verecekleri katkıyı nasıl telafi edecekler?
6: Osman Bey, bunu da Saadet Partimiz ve Yeniden Refah Partimiz düşünsün.
5: Yani onlar zaten onlar aşıkmışlar.
6: Aşık mı?
5: Platonik bir aşk varmış. Yoksa biri meyhaneye gitmez. Biri meyhaneye gitmez, öbür meyhaneden çıkmaz. Ya siz hangi ara aşık oldunuz ya? Bu
6: aşk bu, gönül bu abi. Konuyor işte. Osman Bey çok teşekkür ederiz. İyi günler diliyorum efendim. Bakalım kim var telefon attığımızda. Buyurunuz efendim. Alo.
7: Selamünaleyküm Osman abi.
6: Aleyküm selam efendim.
7: Fatullah, ben İstanbul'un Erol abiciyim.
6: Erol Bey nasılsınız?
7: Elhamdülillah. Rabbim hamdülillah. Çok iyiyim
6: abi. Elhamdülillah. Bugünümüze şükürler derler. Ey dolu insan. Elhamdülillah. Buyurunuz efendim, seni dinliyoruz Erol Bey. Erol Bey.
7: Sayın Ahmet Türk beyefendinin yaşına hürmetim var. Yani açıklaması hiç hoşuma gitmedi abi.
6: Kimin açıklaması yani, abi ya?
7: Sayın Ahmet Türk'ün.
6: Ha.
7: Diyor ki yani Kürdistan takımı bir Süper Lig'e çıktı diyor. Ya yeter artık ya. Bırakın bu işleri. Bu siyaseti bırakın abi ya. Değil mi abi ya?
6: İstanbul'daki, Anadolu'daki Kürt acaba ne düşünüyor?
7: Ya abi Kürt değil.
6: Yozgat'taki Kürt ne düşünüyor? Ne diyor abi Ahmet ya? Diyarbakır ya. Ahmet bana yetmez kardeşim. Sinop'ta ya. İstiyorum diyor. Adam orada yaşıyor abi ya.
7: Aynen öyle. Kurbanım.
6: Saçmalayıp duruyoruz abi ya.
7: Ya aynen öyle. Biz 80'de yaşayacaksın abi ya. Toprağın altı var ya. Artık millet kaynasın, sarılsın.
6: Abi bu ideoloji müthiş bir saplantıdır ya biliyorsun. Oraya saplandı mı böyle gidiyor abi.
7: Bizi öldürdü abi. Bu ideoloji de bu saplantılar var ya. Bizi öldürdü ya. Yemin ederim öldürdü. Sayın Ahmet Çiçek'e bundan şunu diyorum. Bir tüyde var ya. Kalbimi vermesin, böbreğimi vermesin, şerefsiz insan.
6: Tabii ya. Canım, la kardeşiz hepimiz.
7: Canım ya. Aklınızı başınıza.
6: Abi, Kürtlerimizi, Alevilerimizi, Sünnilerimizi, Velhasıl milletimizin hiçbir ferdini, hiçbir kesimini, hiçbir mezhebi, dini, yani, meşrebi yani. Lütfen ne yapmayalım efendim?
7: Oynamayalım.
6: Ah oynamayalım. Oynamayalım. İstismar etmeyelim. İstismar siyaseti bitti. Ne kay köfte o kadar ekmek. Projen var mı? Ne yapıyorsun? O bizim batımıza, doğumuza, güneyimize, kuzeyimize ne yapıyorsun? Bir şey yapıyor musun? Hizmetin var mı hizmetin abi? Onu söyle.
7: Aynen. Yok, hem kuru kalabalık.
6: Evet abi. Erol Bey. Sağ olun.
7: Abi Edirne'ye ne zaman alıyor? Edirne ne zaman gelecek?
6: Kim?
7: Allah'ın izniyle. Edirne.
6: Edirne?
7: Ya Edirne'yi de alalım abi. Kurbanım olayım. Sonra köy gibi olmuş abi.
6: Sen de herkesin AK Parti'ye geçmesini bekliyorsun abi. Ralli yaptın abi ya. Ne oluyor ya?
7: Abi ne kadar köfte o kadar ekmek abi. Kurban o zaman.
6: Dur Edirne'ye bir laf etsin şimdi. Abi, boşa kocanı abi. Gel ona da bir şey bulursun bilmem ne yap gel falan tamam. Ya İnşallah. Algı oluşturmak için aileyi direkt hedefe koydu ya. Çok kötü yaptı.
7: Cem abi saygısızlık abi.
6: Aa, çok teşekkür ederim.
7: Rica ederim abi. Allah
6: sağ olun sevgiyle ederim. Gönderiyoruz efendim Allah. Sizi. Çok teşekkür ederim efendim. İyi, buyursunlar efendim. Alo. Buyurun efendim.
8: Alo, hayırlı programlar, kolay gelsin Adnan abi.
6: Size de efendim, hoş geldiniz. Buyursunlar, sağ ol, sizi dinliyoruz efendim. Sağ Malatya'dan değil mi efendim?
8: Evet.
6: Peki efendim.
8: Ata abi, bu zalimlerden ilk programın başlangıcında bahsetseniz de.
6: Ya, hani, Netanyahu yapan... diyor ki savaş bitmesin. Bitmezse memnun oluruz diyor.
8: Rabbim onu alsın da şu dünya kurtulsun da. Tamam, o öyle söyleyebilir. Artık o gözü dönmüş canidir. Akrep akrepliğini yapar. Ben
6: hiç mi orada yapacağım? Aklı başında insan yok. Bunu bir gönderemiyorlar ya.
8: Yani gerçekten çok ibretlik bir durum yaşıyoruz. Evet abi ya. Böyle bir şey olamaz ya. Kocaman dünya. Ben böyle kendimi yiyip bitiriyorum. Ya bir kişiyle bir dünya nasıl baş edemez Atta abi? Böyle bir şey var mı?
6: Vallahi
8: ya
6: bütün dünyada yani şey halklarda müthiş bir şey tepki var, nefret var. Ben hiçbir zaman, ben şimdiye kadar bak bu yaşa geldim bu kadar piyasada şurada burada Musevilere karşı, Yahudilere karşı, özellikle Siyonistlere karşı bu kadar tepkinin, bu kadar nefretin olduğunu ne duydum, ne gördüm, ne biliyorum.
8: Evet, evet gerçekten değil mi? Gidişat o kadar
6: evet ya.
8: Böyle tuhaflaşıyor ki. Diyelim akrep akrepliğini yapacak, yılan yılanlığını yapacak. Ya peki tamam da. Diğerleri nerede? Hani o kadar Müslüman ülkeler var? Hani o kadar liderler var? Dünya ya dünyadan bahsediyoruz. Bir iki ülkeden, bir küçük köyden bahsetmiyoruz. Neden bu kadar seyrediliyor? Neden bu kadar susuluyor? Bunlar korkuyorlar mı? Bunlar da aynı onlar gibi mi? Birbirlerini mi dürtüklüyorlar? Kışkırtıyorlar mı? Bana necilik mi var? Böyle kafamız allak bullak.
6: Kafan allak bullak olmasın. İşte kafan niye allak bullak olsun? Sen de ne güzel söyledin. Onlar gibi kavgaya gireceksin. Dünyayı biraz daha yakacaksınız. Bu kavgaya, bu topa silahla, tankla, topla, savaşla, adımla bu adımları atan dünyayı biraz daha ateşe götürür. Üçüncü Dünya Savaşı hadi başladı diyorlar. Bu defa daha fazla alevlenecek, başlanacak. Her taraf yanacak. Her taraf bitecek. Şimdi Gazze'li yanıyor, Libya'lı yanıyor, efendim Lübnanlı yanıyor pardon. Şey yanıyor, İranlı yanıyorsa dünya şimdi bu defa 10 tane ülke daha, 20 tane ülke daha yanacak efendim. Milyonlar hayatını kaybedecek, çocuklar her tarafta ölecek, kadınlar katledilecek. Bunun üzerine bir su dökmek lazım efendim.
8: Yani bu kadar tabii. Bilmiyorum ama bu seyretmeyi, sessiz kalmayı ben bir türlü bir insan olarak kabul
6: ediyorum. İşte sen haberleri izlerken mutlaka göreceksindir. Dünya halkları sokaklarda protesto ediyor. Ondan sonra bazı ülkeler, bazı devlet başkanları, birçok efendim Dışişleri Bakanı sürekli bu konuyu konuşuyor, gündeme getiriyor. Birleşmiş Milletler nezdinde gündeme getiriyor. Efendim bunları bir araya getiriyor. Konuşmaya, konuşturmaya, bir araya getirmeye savaşın bitmesini istiyorlar. Böyle de enteresan bir şey var ama dediğiniz gibi bu adam da savaş bitmesin diye direniyor. Şimdi bu savaşa bir düşün 10 ülke daha katılsa ne olur? Dünya yanar ya.
8: Ya. Ya öyle de at abi, yani illaki bir çaresi vardır. Yani bir yerlerden bir ses çıkması lazım, bir önlenmesi lazım. Hepsi birlikte olması lazım. Ya büyük bir problem var. Yok
6: çok
8: değil.
6: Büyük problem.
8: Tamam, o diğerler zaten problemli. Ama diğer taraftakiler ya hepsi susmuş seyrediyor. Yani bu kadar susmak hayır, olmaz. Gerçekten biz bir insan olarak
6: seyretmiyorlar, seyretmiyorlar. Ellerinden geleni yapıyorlar. Diplomatik olarak ellerinden geleni yapıyorlar. Ama önleyemiyorlar. Yani adam kimseyi dinlemiyor. Hani delidir ne yapsa yeridir var ya. Amerika'da yani bu şey için, Amerikan başkanı için ne enteresan adımlar atılıyor, ne protestolar var, ne eleştiriler var. Ama adam yani bir an önce sulh olsun diye istiyor, bekliyor, tehdit ediyor efendim bir noktaya zorlamak adına. Öbür tarafta ne oluyor biliyor musunuz herif? Netanyahu diyor ki ya bu savaş lütfen bitmesin diyor. Peki efendim, çok teşekkür ederiz efendim.
8: Ben teşekkür ederim.
6: İyi günler diliyorum efendim size. Efendim reklama gidiyoruz. Evet, Hüseyin Selim Kaya işaret etti. Reklama gidelim, sonrasında birlikteyiz. Kısa bir reklam. Telefonlarımız 0212 454 5646 efendim.
9: Reklamlar.
10: KOBİ'lere özel fırsatlar Akbank'ta. İlk kez Akbank'la olan KOBİ'ler %0 faiz oranıyla 50.000 TL taksitli ticari kredi ve 50.000 TL taksitli nakit avans fırsatından yararlanıyor. 100.000 TL'ye varan nakitle işlerini kolayca çözüyor. Detaylar

0: bizimle.
1: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
2: Reklamları dinlediniz. Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen Ehl-i Sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın.
3: Buyurun.
4: Ben miyim?
3: Evet.
4: Hayırlı günler Osman dede.
5: Hayırlı günler efendim, buyurun.
4: Ben 12 yaşındayım. 6 yaşından beri siz dinliyoruz. 6 yaşında namaza başladım. Ama yani hiç içimden namaz kılmak gelmiyor. Yani zevkle kılamıyorum, ne yapabilirim?
2: Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT efendim.

0: şimdi reklamlar.
1: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
2: Canım karım.
1: Ula senin ne işin var burada?
2: Ula Aslı senin ne işin var burada?
1: Araba almaya geldim.
2: Ben de.
3: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
2: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
1: Ne acele Kılçık hocam.
4: Gönlünüz rahat olsun. Kurban ibadetinizi eksiksiz yapıyor, videosunu size gönderiyoruz. İhlas Vakfı 0212 451 49 çift 0 online bağış ihlasvakfi.org.tr

0: bizimle.
1: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Evet sevgili dinleyiciler, tekrar birlikteyiz, beraberiz. TGRT FM'de Dünya Dönerken programı devam ediyor. Ve telefonlarımız 0212 454 56 46. Buyursunlar efendim. Alo. Buyurun efendim. Ses, buyurun efendim.
4: Bak hele, bu TGRT'de bir çalgı var. Bu net TGRT'ye yakışır mı bu?
3: Yakışır yakışır. Hepsi yakışır. Sen de yakışıyorsun. Çok teşekkür ederim. Konuşmanız yakışma, anlaşılmıyor efendim.
4: Yakışma, dili.
3: Evet evet, size işte siz TGRT'de... Efendim yakışıyor yakışmaz mı? Biz size yakışıyoruz, siz bize yakışıyorsunuz. Ah biraz daha konuşabilse efendim. Konuşamıyorlar tabii böyle dinleyicilerimizi. 90 yaşındaki teyzeyi bağlamışlar. Ata Bey, bu sana yakışıyor mu ya da bu buraya yakışıyor mu diyor falan. Kim bilir hangi dünyada, hangi alemde kendisi, bilemiyoruz ki ya. Allah selamet versin efendim. Televizyonculuğu bilmez, bu zanaatı bilmez, haberciliği hiç bilmez, programcılığı bilmez teyzem. 90 yaşında 100 sene önceki bir şeyi hayal ediyor. O hayyola içerisinde bir televizyonun nasıl olabileceğini tahmin ediyor. Bunu yapma, şunu yap, şunu yapmasınlar, bunu yapsınlar diye. Allah selamet versin efendim. Bakalım telefon hattımızda kim var? Bu arada telefonlarımız 0212 454 56 46 efendim. Buyurun efendim.
5: Alo, selamun aleyküm Ata Bey.
3: Vaaleyküm selam Mustafa Bey.
5: Efendim, sağlığına duacıyım Ata Bey.
3: Bir mukabele efendim. Epey oldu görüşemedik. Nerelerdesiniz? Yoksa İstanbul'a mı döndünüz?
5: Temmuz'da inşallah ziyaret edeceğim Ata Bey.
3: Ah, Temmuz varacağım. Çok önemli abi.
5: Beni Bosna'da size varacağım Ata Bey.
3: İnşallah.
5: Beraber yapacağız Ata Bey.
3: Bu gerek programı değil mi efendim?
5: Tabii inşallah. Ata Bey şunu diyecektim. Ata Bey dün bağlanamadım. Dün malumun Hemşireler günüydü ya Ata Bey.
3: Hey ya. Hemşirelerimiz değil mi efendim? Çok büyük hizmetleri var. Hakikaten sağlık sektöründe ya da sağlık camiasında o hemşirelerin, ebelerimizin çok büyük vazifeleri var, işleri var. Hele o sus demeleri var ya, o zaten büyük bir felsefe ya. Hastanedeler, millet konuşuyor yüksek sesle. Hasta ya, hastaneye gelmişsin. İnsanlar hasta yatıyor. O işaret müthiş efendim. Buyurun efendim.
5: Evet Ata Bey, yani ben gerçekten bir hemşire babası olarak bunu diyorum.
3: Maşallah yani, efendim, Allah bağışlasın efendim.
5: Ben diyoruz ki Ata Bey, devamlı diyorum kızım ama hiçbir haksiye kötü davranma.
3: Tabii.
5: Yoksa o da bana kaba diyor, inanmıyorsun, giden içim diyor. Dedim aferin bunu da yanlış biliyorum Ata Bey. Yani gözlerimle öpüyorum yani sizin burada yanlış ismini vermeyim Ata Bey.
3: Tabii.
5: Onun için çok düşüremedim Ata Bey, anlatabiliyor muyum? Yani o kadar aradım hiç düşüremedim yani.
3: Biz gene hemşiremizin, hemşire kızımızın gününü kutlayalım. Fazla geç kalmış değiliz efendim.
5: Evet Ata Bey, bir de Ata Bey şimdi söyle. Ben mesela iğne falan vurdum.
3: Sesiniz gelmiyor beyefendi, yolda mısınız Mustafa Bey?
5: Bu da Ata Bey 4 binanın en altına.
3: Ya evet. Estağfurullah efendim, güzel oldu, tamam. Peki bu mesaj böyle kısa kalsın bugün için. Çok teşekkür ederim, her zaman bekliyorum efendim. Evet, telefon hattımızdaki dinleyicimizi hemen alalım efendim. 0212 454 56 46 telefonlarımız. Günü, gündemi, bize dair olan her şeyi konuşuyoruz. Buyurunuz efendim. Alo.
6: Alo, selamünaleyküm.
3: Vaaleyküm selam efendim, kiminle görüşüyoruz?
6: Ben Ankara'dan Turgut.
3: Turgut Bey merhaba, hoş geldiniz efendim.
6: Merhaba abi, nasılsın?
3: Çok teşekkür ederim, sizleri sormalı Turgut Bey. Sizler nasılsınız? Ankara güzel mi? Sular İyi akıyor abi. Mu sular beyefendi?
6: Sular mı? Ha. Sular bir ara kesildiydi de şu an akıyor.
3: İyi, epey yağmur yağdı ya. Bu seneyi kurtarırız evvelallah.
6: Evet abi, şeyde sıkıntı olduydu ama sular gittiydi. Bizim depo vardı, depodan kullandık da. Ha. Ama bayağı yerde gitti Ankara'nın genelinde yani.
3: Tabii ya, buyur abi, suya bak abi.
6: Abi şey soracaktım ya sana, bir ara Devlet Bahçeli bu hani dün bahsettiydiniz ya, marketlerle ilgili bir açıklama yaptı, 3 harfliler demişti, hatırladın mıydı abi?
3: Evet, 3 harfliler.
6: He, bu ne olduydu abi, öyle mi kaldıydı sonra geri hani Devlet Bahçeli bazen böyle çıkış yapıyor yani, bence yerinde yapıyor da.
3: Adam şey marketleri şey altına aldılar biliyorsunuz. Kontrol altına sürekli maliyeden tut şeye kadar herkes kontrol ediyor. Fiyatları kontrol ediyorlar. Artık evet, eskisi gibi şey değiller. Yani öyle onlar da rahat değiller.
6: Şey evet. Diyecektim abi, bu hani bir ara Putin yapmıştı ya böyle iş adamlarını topladı da böyle bir hizaya getirdi.
3: Orada evet belli bir fiyat bu aylar içerisinde bu fiyata satılacak atıyorum bulgur. Evet.
6: Evet abi, bu şey diyecektim, pandemi zamanında bunlar biraz sanki şeyinden çıktı gibi yani, herkes böyle bir hani fiyatlarda bir dengesiz.
3: Pandemi değil mi efendim?
6: Evet evet, o arada başlamadı mıydı abi? Hani her gün bir zam geldi. Yani aslında bunları Putin gibi mi yapmak lazım biraz?
3: Her şeyin fiyatını belli edeceksin, koyacaksın. Bu mal böyle satılacak. Eskiden mesela bizim şey var, Afyon muydu yoksa bir ilçemiz var ya, yumurtanın merkezi efendim. Yumurta borsası vardı orada. Bugün yumurta burada bu kuruş olacak dendi. Ona göre efendim yumurta karşılığını bulurdu tabii.
6: Abi şey de olmaz mıydı? Hani bu eskiler fiyatları vardı. Yoğurdun olsun şeyin. Aslında böyle sistem de olmaz mı? Yani en azından şu olur. Ya hani arada millet kalıyor. Şimdi bunlar şey yapıyor, millete oluyor yani. Sanki biraz öyle değil. Yani
3: Biraz böyle tekelciliğe benzetiyorsunuz. Farkındayım. Evet yani fiyat neyse belirlensin. O şekilde satsın vatandaş. Ya da
6: hani şu oluyor,
3: üzerinde yazılsın değil mi efendim? 5 kiloluk yani, şu yoğurt kaç para?
6: Yani en azından şu oluyor, millete dokunmasın yani, onlar da bilsin fiyatını, ona göre yani bir denetleme, sanki denetlemede bir sıkıntı var gibi oluyor yani biraz bu konuda hani şeyde başladığı için pandemide bu sanki böyle devam ediyor. Eskiden mesela bu kadar böyle değildi sanki.
3: Evet.
6: Hani
3: efendim.
6: Bu ben şey için demiştim, bu Devlet Bahçeli bu konulara bazen değiniyor da o değindiği zaman bir şeyler oluyor. Hani birkaç kişi daha olması lazım bence.
3: Anladım. Zaman zaman buna bir dokunsunlar efendim.
6: Yani en azından millete yararı olur ya. Bilmiyorum hani millet bu konuda herhalde çok şikayetçi. Ben de şimdi sizi dinliyorum da. Evet. Genelde hani oy vermeyen geçen abi emekli biriyle konuştum. Emekli maaşından dolayı vermiyorum diye. Ona da atmıyorum, ona da atmıyorum diye. Yani ne oluyor? Bu aslında bir oy gitmiş oluyor yani. Böyle düşünen çok kişi varsa düşündüğün zaman.
3: Emekli hani maaşı. Evet.
6: Bu konuda birisi mesela ben oy vermedim dedi. Hani dünden biri bağlandı ya bu konularda ilgili açıklama yaptı evet. Ya. Aslında evet. Doğru yere değince hani şu var. Aslında bizim bir şeye ihtiyacımız var sanki. Birilerinin hani demiş ya, padişahım çok büyüklenme hani demiş, Allah hani birileri uyarıyormuş ya eskiden padişahları, öyle birileri lazım bence.
3: Tabii onu doğru söylüyorsun da şu anda kafamızda padişah yok. Beş yılda bir seçilen, seçimle gelen bir demokrasimiz var. Padişah
6: hani...
3: tabii padişah sabah ya da akşam böyle avluda karşılanır bu şekilde. Mağrur olma padişahım, senden büyük
6: yok.
3: Allah var.
6: Bu
3: sistemde
6: anladım.
3: Öyle ama şimdi mesela bir CHP'li çıksa şeye böyle bir şey dese, Özgür Bey'e ne diyorsun sen falan olmaz. Tayyip Bey'e dersen Tayyip Bey zaten diyecek ki kardeşim beni halk seçiyor.
6: Yanındakiler var ya. Ya
3: ben
6: sana
3: anlıyorum da anladım da. Hani. Yani sen sanki diyorsun ki bu yani bu hükümet yani Ticaret Bakanı Sayın Erdoğan. Bakanlar Kurulu bu milletin derdiyle efendim çilesiyle
6: hayır, onlar,
3: hemhal olmuyorlar. Bunlar zevk-ü sefada otelde efendim neyle peştemalle karşılıyor polisi. Birilerinin bunlara bir şey hatırlatması lazım kardeşim. Bak şimdi böyle bir şey var, hatırlayın unutmayın diye. Yok deme canım, şimdi sen ne demek istediğini ben anladım. Yani ilgilenilsin, boş bırakılmasın. Çok teşekkür ederim. İyi günler diliyorum efendim. canım benim evet. Efendim telefon attığımızda kim var? Bir alalım efendim. memleketin derdiyle, emeklerin çilesiyle, marketiyle, bakkalıyla, özetle ne yapalım efendim, etiketlerle çok yakından ilgilenelim, takip edelim efendim. Buyursunlar efendim. Alo.
0: Alo.
3: Buyursunlar efendim.
0: İyi yayınlar Ata Bey.
3: İyi günler diliyorum efendim. Kiminle görüşüyoruz?
0: Ben Özgür Koca Balıkesir Havran'dan arıyorum.
3: Buyursunlar efendim. Hoş geldiniz. Sizi dinliyoruz
0: efendim. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Daha ilk defa dinledim yayınınızı. Bilmiyordum. Akşam oğlum söyledi. Anne.
3: Bir dinle de bak yayın nasıl olurmuş diye.
0: Yani ilk defa, şimdi yalan söylemeyeyim, ilk defa dinliyorum. Benim oğlum da Çanakkale'ye tipinde kader mahkumu. Onlar sürekli sizi dinliyormuş. Anne bu saatte radyoyu aç dedi.
3: Geçmiş olsun ya.
0: Sağ olasınız. Anne Ata abi var orada bir tane dedi. Ata abiyle dedi sohbet ediyorsun, konuşuyorsun dedi.
3: Çok güzel, ben doğru. Nasıl buldun programı dedi. Ama?
0: Valla güzeldi Ata Bey. Ben sonradan benim oğlum çaldırınca aklıma geldi. İşler güçler evin içinde.
3: Ha tabii.
0: O hani dünden çocuk bana dedi. Anne ben çaldırıp kapattım radyoyu, aç dedi. Dedim bu bana sinyal verdi.
3: Yeni dedi. Açtı tabii, bir bakalım. Evet doğru. Program başladı tamam. Anneciğim bir dinleyin bakalım. Bir mesajınız var mı efendim? Devamlı.
0: Oğlum için aradım Ata Bey. Oğlumu çok seviyorum. Çok özlüyorum.
3: Çok var mı daha?
0: Var Ata Bey. Baya var daha. İşte oğlum gideli şurada 4 gün sonra 4 yıl bitiyor.
3: Evet. Geçmiş olsun.
0: Sağ olasınız. Allah razı olsun. Allah'ım inşallah hepsini kurtarır Ata Bey. İnşallah bir düzenleme gelir. Bir i̇nşallah. Yasa gelir. Ayrımsız, eşit.
3: Evet.
0: İnşallah hepsi çıkar Ata Bey. İnan ki hani annelerin işi de zor.
3: Tabii.
0: Gerçekten çok zor. Dışarıdaki, içeridekinin işi zor ama dışarıdakinin daha da zor.
3: Neyle suçlanıyor?
0: Benim oğlum da sormayalım Ata Bey ya.
3: Peki, tamam.
0: Sormayalım.
3: Anladım.
0: Yani kendi ne diyeyim, arkadaş çevresi mi diyeyim.
3: Heh.
0: Hani böyle yüz kızartıcı çok şeyi yok.
3: Anladım.
0: Ama gençlik nesili anlamışsınızdır.
3: Tabii. Anladım efendim.
0: Anlamışsınızdır. Peki. Hani öyle Allah'a çok şükür çok öyle bir şey yok da olsun. Canı sağ olsun, varsın uzakta olsun Ata Bey.
3: Peki efendim. İnşallah en kısa zamanda kavuşursunuz efendim.
0: Daha arkasında olsun da toprak evet. altında olmasın diyorum her zaman.
3: Bravo.
0: Ama beni dinliyor şu anda. Gönlümün efendisi diyorum. İlkay seni çok seviyorum İlkay.
3: Evet.
0: Bak herkes duyuyor beni. Bilmiyorum İlkay, ben senin için çok yandım, parçaladım.
3: Ya.
0: Atamıyorum İlkay, beynimden atamıyorum, zihnimden.
3: Nasıl atacaksın evlat işte? Evlat da o şeyde olacak tabii, o da ya ben yedim annemi, babamı, mahalleli, komşuları, dostları üzmeyeyim, ona göre hareket edeyim diye düşünmesi
0: evet.
3: lazım.
0: Ya. Yani yediğim yemekte, içtiğim suda, aldığım nefeste hep İlkay, hep İlkay, hep İlkay.
3: Adı İlkay mı efendim?
0: İlkay Koca.
3: Kaç yaşında o?
0: İlkay Haziran'da 30'a girecek.
3: Maşallah genç evet. Genç
0: 30 yaşına girecek. Yani o benim yaşayamadığım çocukluğum derim her zaman Ata Bey.
3: Evet.
0: Ben İlkay'la bir büyüdüm. İlkay'la yaşayamadığım çocukluğumu yaşadım.
3: Aa, yani arkadaş gibiydiniz.
0: Yani ben onun annesi değilim zaten. O da benim oğlum değil. Hmm. Biz bir arkadaşız Ata Bey. İnanın ki böyle bir arkadaşız.
3: Arkadaş çevresi çok önemli tabii. Yani anne baba çok aile çok önemli. Arkadaş çevresi çok önemli. Okul çok önemli. Bravo evet.
0: Evet ilk ayımı önce Allah'a sonra orada kader arkadaşlarına teslim ediyorum.
3: Evet.
0: Kendisine iyi baksın. Kendisine dikkat etsin. O iyi oldu mu ben burada zaten iyiyim.
3: Hah, bari onu yapsın değil mi? Kendine iyi baksın. İyi olsun tabii, ki biz tabii. de burada yüreğimiz biraz tabii. rahat etsin. Mesaj tabii ki, bu olsun ama... işte.
0: İlk ayışını demek istiyorum. İki kelime var burada.
3: Buyurun.
0: Annelerin her evladı ayrı kokar.
3: Tabii.
0: Kaç tane olursa olsun bir tanem diye sever. Bir de araya hasret gurbet girerse o anne hep yarım annedir.
3: Doğrudur. Peki efendim. Çok teşekkür ederiz.
0: Çok
3: her zaman bekliyoruz. İyi günler.
0: Bundan sonra her zaman yani
3: bekleriz efendim. Dinleyin olun, efendim. Saat 16 haber bülteninden sonra efendim şey yapıyorsunuz, dinlemeye başlıyorsunuz. Ama benim size tavsiyem sabahtan açın, gece yarısında ne zaman uyursanız o zaman kapayın. Peki. Çok teşekkür ederim. İyi günler diliyorum
0: efendim. Çok kolay gelsin Ata Bey.
3: Güle güle efendim. Buyurun efendim. Alo. Buyursunlar efendim.
2: Atallah Bey, iyi günler, iyi çalışmalar.
3: İyi günler efendim.
2: İzmir Körfez'den arıyorum, Hasan Aydemir, ambalaj sektöründen.
3: Aha, Hasan, evet, Hasan Bey, hoş geldiniz. Evet.
2: Hasan.
3: Evet, Hasan, evet.
2: Evet, öncelikle Cem Bey, ondan sonra Müberra Hanım, Osman Bey ve ambalajcı bizim Karaman abi var, Mehmet abi. Ona da çok selamlar. Şeyden katılıyor, Üsküdar'dan. Hmm. O da benim çok eski dostumdur, 30 senelik. Şimdi ben bir iki kelime konuşmak istiyorum. Tabii sürekli ben dinliyorum. Fazla da katılmak istemiyorum ama.
3: Buyurun efendim.
2: Şimdi emekli maaşlarının yetmendiği söyleniyor. Emeklerimizin bu yönde hükümetimize karşı bir serzenişte bulunuyorlar.
3: Evet.
2: Ben de şunu söylüyorum nacizane. Şahsımca hükümetimizin veya işte Sayın Başkan'ın, Tayyip Erdoğan'ın iki büyük hatası var bence. Bir, kur korumalı kanunu çıkarması o zamanınki koşullarda. İkincisi de şu EYT'yi çıkarması. Ben de kendim de EYT'den 52 yaşındayım, emekli oldum ama hakkım mı değil. Ben şu an dükkanda oturmuş çalışıyorum. Artı gelir getiriyorum ve emekliyim, hakkım var, alıyorum o parayı. Keşke emekli olmasaydım, devletime katkı olsaydı. Bunu düşünüyorum. Ha, diğer konuya gelirsek, bu para yetmiyor diyenlere de şunu izah etmek isterim. Şimdi bizim hükümetimiz boru falan yapıyor. Kuyumuyu açıyor, bir şeyler yapıyor. Gidiyor bu aşağılarda Somali falan taraflar var. Oralarda bir şeyler yapıyor. Libya'da bir şeyler yapıyor. Ne hikmetse ben anlamadım. Şimdiye kadar hiçbir hükümet zamanında bunlar yapılmıyordu.
3: Evet.
2: Demek ki bir gelişme var. Şeyde kendi kendinize yetebiliyor değil mi? Bir savunma sanayide.
3: Aşağı yukarı tabii. Evet.
2: Tamam. Tabii. Eğer bunu biz %100'e çıkarabilirsek tüm dinleyicilere de istirham ediyorum. Bir seçim daha veya iki seçim daha problem değil. Önemli olan buradaki savaş ne biliyor musunuz? Biraz daldan dala atlıyorum. Hakla batılın savaşı bence. Niye biliyor musunuz? Eğer bizim hükümetlerimiz, bu Ahmet olur, Mehmet olur fark etmez. Belli bir yönde giden, belli bir düzende giden hükümetlerimiz eğer bu %100 şeyi başarabilirse, kendi kendimize yetebilmeyi, milli savunmada, sanayide, o zaman bizim ülkemiz daha farklı olur, insanlarımız daha farklı olur. O zaman emekli maaşımız da yükselir inşallah. Temennimiz bu.
3: Evet.
2: Yani şu serzenişte bulunanlara diyorum ki lütfen biraz da, tamam ben de emekliyim, 20 bin lira bana da yetmiyor. Hele ev kirası olursa hiç yetmiyor. Ama bu ülkemizi düşünelim. Ben bu açıdan bu fikirlerimi naçizane söyledim. Kafanızı çizdiysem
3: atladım. Sağ olun, çok teşekkür ederim. Çok memnun olurum.
2: Saygılar sunuyorum.
3: Bir mukabele. İyi günler diliyorum efendim. Sağ olun.
2: İyi günler.
3: Sağ olun, çok teşekkür ederim. Efendim buyursunlar. Alo, buyurun efendim. Alo.
7: Kolay gelsin, iyi yayınlarız.
3: İyi günler, iyi işler diliyorum efendim. Kiminle görüşüyoruz?
7: Yüksel Menderes, İstanbul'dan efendim. Nasılsınız?
3: Yüksel Bey, merhaba, hoş geldiniz. Teşekkür ederim efendim. Siz nasılsınız?
7: İyiyiz elhamdülillah.
3: Allah İşler Allah. Nasıl efendim?
7: İşler iyi elhamdülillah. Yeni bir çalıştığım firma yeni bir projeye başladı.
3: Nedir o proje?
7: Güzel. Bizim evler 12 projesi.
3: Reklamını yeni duyuyoruz. Muhteşem bir reklamınız var efendim.
7: Evet,
3: komşuluk hayatının ve insan hayatının efendim huzur içerisinde geçeceği siteler yapıyor, mahalleler yapıyor. Evet, hakikaten öyle. Haydi gel. Evet abi, bizimle ol.
7: Oldu ya abi, gerçekten öyle yani.
3: Evet abi.
7: Gerçekten öyle. Çoluk çocuğu rahat edebileceği güvenli bir ortam.
3: Yani o metni yazan böyle kafasındaki, hayalindeki efendim şeyi anlatıyor, projeyi anlatıyor ama o projede gerçek oluyor. Hayal değil artık.
7: Annesine babasına sahip çıkacak çocuklar yetişiyor abi. Patiye annelik yapılacaklar yetişmiyor işte. Ne yapacağız? Burası evet. Böyle bir yer. Pati annesi değiliz bunlar. Şimdi şöyle söyleyeceğim. Bu meşhur özel kalem müdürü var ya abi. İmamoğlu'nun özel kalem müdürü. Şimdi sürekli diyor ki işte biz Atatürk'ün partisiyiz. Biz öyleyiz, biz böyleyiz. Ya tamam da size Atatürk bunlara vasiyet mi etti? Otel odalarında paraları birbirinize getirin. Hazinenin
3: öyle bir vaziyet şey, olmaz bir... efendim. Evet.
7: Değil mi? Ya böyle bir şey olabilir.
3: Öyle bir vasiyet yani. Olmaz şimdi... tabii.
7: Evet, Atatürk'ün arkasına niye sığınıyorsunuz? Deyin ki adam gibi çıkın, biz bu paraları yedik deyin ya. Bu da bir meziyet yani. Bunu söyleyebilmek de meziyet. Ama diyorlar ki
3: İtiraflar geliyor zaten ya, yavaş yavaş.
7: Ama kendini bak, o bir tane adam var, Veli Ağababa. Adama kızıyor ya, sen diyor niye diyor itirafçı oluyorsun diyor. Yani yalan konuş diyor. Tamam da kardeşim, bu hazinenin parası havadan mı geldi? Bu milletin parası.

0: mi? Bir tanesi demiyor. Hı. Ya kardeşim tamam da siz çalmış. Tamam bunlar çalmış. Bunlar hırsız. Bunlar hukuk. Cezayı altı. Yani onu işte seçildiniz kardeşim. Bu kadar paraları devlet size hırsızlık yapın diye otel odalarında yiyin. Kendiniz pavyon açın. Buranın parasını, elemanın parasını, sigortanın parasını, hazinenin parasını ödeyin diye mi meclis kürsüsüne çıkıp yemin ediyorsunuz? Siz o zaman yemin etmemiş, yalan söylemiş olursunuz insanlara karşı. Sizin yemininiz de farklı demek ki yani.
1: Evet, peki efendim.
0: Ve bu adam durmayacak abi. Ben söyleyeyim. Devlet tedbirini alsın, bu kaçar yani. Bu yükün altından bu özel kalem müdürü kalkamaz yani bu kadar.
1: Özel kalem müdürü kim efendim? Nereye gidiyor bu özel kalem müdürü?
0: Özgür Özel abi.
1: Ha Özgür Özel de o kalem müdürü değil efendim. O CHP genel başkanı.
0: Yok bana göre İmamoğlu'nun özel kalem müdürü. Ne anladım. Dese oradan yazıyor da oynuyor.
1: Tabii. Sizin bir yorumunuz öyle ama şu anda resmiyette efendim Sayın Özgür Özel CHP genel başkanı. Peki. Çok teşekkür ederiz Menderes Bey. İyi günler diliyorum size efendim. Sağ olun efendim. Peki. Efendim telefon attığımızda dinleyicilerimiz var mı efendim? Alalım hemen lütfen. Buyurun efendim.
2: Alo.
1: Buyurun efendim.
2: Tekrar bağlama lüzumu hissettim. Az önceki dinleyicimiz sağ olsun Sitayiş'le bahsetti. İsmimiz de andı kendisi. Teşekkür ederim de.
1: Buyurun.
2: Bu EYT'ye bir de şu açıdan bakılabilir mi acaba diye hatırlatmak isterim. Bu EYT konusu
1: emeklilikte yaşa takılanlar. Evet.
2: O kadar gündeme geldi. O kadar baskı gördü ki.
1: Tabii.
2: Bayağı bir kamuoyu oluştu. Şimdi Erdoğan şunu düşünmüş olabilir. Ya ben bu EYT'ye çıkarsam da hazineye bu kadar yük mü olsun, ya da çıkarmasam da iktidarı CHP alsın da hazineye bu kadar mı yük olsun diye düşünmüş olabilir. Ben
1: iki taraftan da yük geliyor. Belki şimdi, bu yük daha az oldu diyorsun.
2: Şöyle ki tabii ki yani şimdi EYT sonuçta gene de bu EYT'den emekli olanlar yani memleketin ortalama insanları.
1: Evet.
2: Yani bir maaş da alıyor. Sonuçta vatandaşa gidiyor bu para. Peki bu EYT'yi bahane edip de eğer iktidara CHP geleydi, bu paranın çok çok fazlası nasıl belediyelerde bu paralar buhar oldu, uçtu ya da ne olduysa artık buhar da demeyelim. Çünkü hiçbir şey yok.
1: Daha en azından var. Vatandaşa verdiler, vatandaş alıyor diyorsunuz EYT'de.
2: Yani şimdi bunu düşünmüş olabilirim. Yani bu bir sav yani. Hmm. Yani bunu Erdoğan bunu düşünmüş olabilir mi? Hmm. Ya tamam bak bu işte ölçüyorlar onlar çünkü sürekli halkın nabzını vesaire. Yani ben bunu çıkarmasam eğer CHP hele bu ortamda eğer yönetime gelir de bu memleketin insanın temelli suyunu çıkarırsa diye düşünmüş olabilir mi? Çünkü olacak oydu yani. Olacak oydu. Bundan kaçış yoktu.
1: Bazı belediyelerde zaten sıkıntı var. Maaş ödemeleri aksıyor. Yarı buçuk veriyorlar. Bazı
2: yani emekliler o zaman bu 20 bin lira maaşı acaba verebilirler miydi?
1: Anladım efendim.
2: Bunu da düşünmek lazım. Peki. Bunu hatırlatmak istedim. Kısa
1: çok teşekkür ederim. Evet efendim. İyi günler diliyorum efendim.
2: Eyvallah.
1: Sağ olun. Çok teşekkür ederim efendim. Evet telefon hattımızdaki diğer dinleyicimizi hemen alalım. Efendim buyursunlar efendim.
3: Alo.
1: Buyurun efendim.
3: Atolla Bey merhaba, ben Erol Manisa'dan, nasılsınız?
1: Erol Bey merhaba, iyi günler diliyorum efendim. Manisa'mız nasıl?
3: Teşekkürler var. Manisa güzel, şimdi 30 derece sıcakta.
1: Aa o kadar sıcak oldu mu Manisa?
3: Evet çok güzel, havalar da güzel. Şimdi Atolla Bey ben hemen konuya girmek istiyorum fazla insanların hakkına girmek istemeden. Evet. Şimdi Atolla Bey ben bir şirkette yönetici olarak çalışıyordum. Hani bunlar diyorlar ya emekli maaşı yetmiyor. Hiç kimse de buna dokunmuyor, söylemiyor. Ben bir şeye açıklığa kavuşturmak istiyorum. Şimdi biz sigortalılar ne kadar prim ödersek o kadar emekli maaşımız yüksek veya düşük olur.
1: Evet.
3: Bunu hiç kimse dile getirmedi. Emekli maaşı yetmiyor. Tamam da kardeşim sen gençken çalışırken, ben de emekliyim şu anda. Çalışırken hiç düşündün mü? Yarın emekli olduktan sonra ben şu anda mesaiye kalmıyorum, fazla çalışmıyorum. Yarın emekli olduktan sonra bu para bana yetecek mi, yetmeyecek mi? Hiç düşündüler mi acaba? Bunları bir kendilerine sorsunlar. Öyle değil mi? Evet. Adam iki tane fatura götürdü. Bağkur'dan emekli oldu. Emekli maaşım yetmiyor. Kardeşim sen devlete ne ödedin ki şimdi devlet sana ne ödesin?
1: Evet.
3: Hani peşin vereceksin. Önce devlete vereceksin onu.

0: Sonra da karşıdan isteyeceksin. Ben o zaman yönetici olarak çalıştığım dönemlerde arkadaşlara diyorum mesaiye kalın diyordum. Adam çok affedersin küfür edip çekip gidiyordu. Mesaiye mi kalacağım diyordu. Ama şimdi düşük maaş alıyor. Ne oldu, emekli maaşı yetmiyor. Yetmez tabii kardeşim, ben o zaman kal dediğim zaman sen kalmadın ya. Devlete prim ödeyecektin, ödemedin ya. Buna karşılık yine devletimiz o mesaiye kalmayıp fazla prim ödemeyenlere 5000 lira ekstra bir zam ödedi, para ödedi.
1: Evet.
0: Şimdi bu haklı mı, bu devlet şimdi bunu hakkıyla mı verdi onlara?
1: Yani
0: evet. Bunu hiç kimse dile getirmiyor. Onun için bağlanmak istedim. Teşekkür ediyorum.
1: Çok teşekkür ederim. İyi günler diliyorum efendim.
0: Saygılar sunuyorum.
1: Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Evet. Telefon hattımızdaki bir başka dinleyicimizi de alalım efendim. Devam ediyoruz. Bekliyoruz efendim. Buyurun.
2: Selam Kıbatoğlu abi.
1: Aleyküm selam.
2: Çerkezköy'den Alper Atolla abi.
1: Buyurun.
2: Atolla abi, bu araştırmacılarımıza, kulüplerimize rica edeceğim. Bu Evliya Çelebi Hazretleri'nin kabrini tespit etsinler. Bu Beyoğlu'nda şişhanede metru yapılmış. Kabri taşınmış ama nerede olduğunu bilmiyoruz. Ziyaret etsek. Bu İsmail Kırım Efendi'nin de kabri Yahya Efendi demiş ama neresinde onu da bilmiyoruz. Muhammed Kars Hazretleri'nin inşallah kabri tespit edilir. Ziyaret ederiz inşallah.
1: Peki efendim. Çok teşekkür ederiz efendim.
2: Cem Bey'in soyadı adı gibi de Yamanmış hocam.
1: Kim?
2: Cem Bey'in.
1: Evet.
2: Soyadı gibi de Yaman adammış.
1: Cem Bey'in su ismi Yaman zaten. Evet. Çok teşekkür ederiz. İyi günler diliyorum efendim. Efendim buyursunlar. Alo. Buyurun efendim. Merhaba, iyi günler diliyorum efendim. Kiminle görüşüyoruz?
3: Gaziantep'ten Erdal Bey'de. Nasılsınız?
1: Erdal Bey sağ olun, hoş geldiniz. Gaziantep'imiz, sizler iyisiniz umarım.
3: Bizler deyiz. Sağ olun. Biraz önce Erol Bey'e katıldı da size bu emeklilikle ilgili söyledi.
1: Evet.
3: Şimdi madalyanın bir de öbür yüzü var. Atallah Bey, siz de biliyorsunuz.
1: Evet.
3: Şimdi ben de yaklaşık 8500-9000 güne yakın bir günüm var benim.
1: Evet.
3: Yaşım da şu an 48'lere geliyor. Ben de mesela EYT mağduru oldum. Staj ve çırak mağduruyum. Stajdan dolayı.
1: Evet.
3: Bir günüm verilmedi. Ben de emekli olamadım. Biraz önce diğer başka bir beyefendi de konuşmuştu biliyorsunuz. Tamam, doğrudur. CHP vesaire. Ama Cumhurbaşkanımız EYT ile ilgili belli bir kademe yapmadan belli bir dönemi, belli bir oranı EYT'den emekli etti. Bunların içerisinde bir tarafta mağdur kaldı biliyorsunuz.
1: Sayın Cumhurbaşkanı'nın orada herhalde bir dahli yok. Sizin kayıtlarınız yok. Yani sizi sigortalı göstermişler ama aslında göstermemişler. Prim ödememişler değil mi sizin adınıza?
3: Ama şu doğrudur. Evet. Benim şimdi E-Devlet'te zaten benim staj başlangıçtaki E-Devlet numarasına geçiyor. Evet. Yani o başlama gününü vermiş olsaydı benim gibi staj ve çırak, aslında EYT eksik çıktı biliyorsunuz. O dönemde.
1: Hayır bilmiyorum. Ben sadece Avrupa'yı göz önünde bulundurduğumuzda Avrupa'da şu anda 67 yaşına kadar çalışmanız gerekiyor ve emekli oluyorsunuz.
3: Ama 43 yaşında 5900
1: ama Türkiye'de anladım, ben de size bir şey söyleyeyim. 67 yaş tabii diyorum. Ben bir sistemden bahsedeyim. Şimdi ama Türkiye'de insanlar çok emekli olmak istiyor. Hevesleniyorlar. Bu da güzel bir şey. Yani 40'lı yaşlarda 45-46 yaşında emekli oluyorlar. Ama olmayanlar da var sizin dediğiniz gibi. Sigorta primi yatırmamış, doğru, eksik günü olanlar da onlar da emekli olmak istiyorlar.
3: Doğru ama yanlış olmadı mı sizce? Yani 43 yaşında emekli oldular. Yani bakın.
1: Sen de yanlış diyorsun, evet.
3: Şöyle tabii
1: yani
3: yanlış.
1: Yani sen de benim gibi düşünüyorsun. 43 yaşında emekli olunmaz efendim. Atalar
3: Bey kesinlikle burada bir kademe çıkartabilirlerdi. O zaman yani CHP'si, MHP'si, AKP'si hiç önemli değil. Hepsi birlikte olup evet bir şey çıkartırlardı. Yaş 50 koyarlardı bunun adını. Ama bunun içerisine 8000 günü, 9000 günü olan, 9500 günü olan 53-55 yaşına gelmiş insanlar da vardı bunların içerisinde.
1: Evet.
3: Bir kademe çıkartılırdı. Hak kimseye geçmezdi.
1: Kademe yani şu yani ben kesinlikle o fikirdeyim. Evet. Biliyorsunuz yani Yaşar Okuyan merhum tabii vefat etti.
3: Evet.
1: Yani evet. 60 yaşında dedi emeklilik. Bugün de olsa tasvip ederim efendim, desteklerim. Bence de Türkiye'de yani birçok kişi prim vermeden ya da bir dönem biraz yatırmış, işte o eksiğine gelir efendim, bilhassa esnafta. O aralığı da kapatalım, sizi emekli edelim diyorlar. Yani Türkiye'de herkes emekli olmak istiyor. Çalışmış ya da çalışmamış genç yaşta emekli olmak istiyor. Bu iyi bir kültür değil. Belki sen kızacaksın. Efendim kızabilirsin de, ama eğer Alman bir vatandaş ya da Fransa'da bir vatandaş 67 yaşında emekli oluyorsa, evet, yani ben evet. 43 yaşında 45 yaşında emekli olayım diyen insanlara ben bir şey söylemiyorum.
3: Yok, kesinlikle katılıyorum.
1: Böyle ama, alıştırılmış yani insanlar.
3: Ama ne oldu biliyor musunuz? Şimdi orada bir zümre emekli oldu ve ben de özel sektör çalışanıyım. Şimdi ben yüksek prim ödüyorum. Doğal olarak, ama şimdi mesela geçen sene 2025'te biliyorsunuz devlet yeni emekli olacakların bile maaşlarına %30 düşürdü. Yeni sistem gereği. Evet. Şimdi ben 3 yıl önce emekli olmuş olsaydım o EYT'nin çıktığı dönemde X bir rakam alacaktım. Bugün o rakamın %30'unu aldım ki bundan sonraki süreçte bizim, ben şu an 9000 iş günündeyim. Devlete daha çok para ödüyorum ama 5900 günden insanlar emekli oldu. Bence olmamalıydı.
1: İyi bir şey değil, evet. Biz değil. İnsanları çok çabuk emekli ediyoruz. Siz demin evet. politikacılardan ve partilerden bahsettiniz. İyi Parti, evet. CHP, hatta evet. diğerleri mitingler düzenlediler. Bu insanları emekli edin. Ben evet. gülüyorum ya, gerçekten bunlar gerçekçi mi? Hayır, gerçekçi değil. Tribünlere oynuyorlar. Onun için 45-46 yaş emeklilik yaşı değil tabii. Yani ama Türkiye'de herkes primi yeterince yatırmış, yatırmamış ya da daha çok genç, ama herkes emekli olmak istiyor. Onu da, o kültürü de bir şekilde bir nasıl yapacağız, gelecek kuşaklara nasıl anlatacağız?
3: Ama evet, ama inanın ki biz, bakın biz de mağdur olduk orada. Yani
1: sen de ona
3: geçtirdim.
1: Göre mağdur oldun, yoksa mağdur ama, değilsin evet, yani.
3: Ama tabii ona göre, ama evet. yani işte adalet şöyle olmalıydı. Siz daha iyi bilirsiniz, yıllarınızı verdiniz. Habercilik anlamında.
1: Evet.
3: Ne olursa olsun gerçekten bütün insanı, Türkiye Cumhuriyeti'nin bütün vatandaşlarını eşit değerlendirip buna bir barem koyup 7000 gün, 8000 SSK günü koyup yaş da haddi de koyup, yaş haddine göre emekli olmuş olsa bugün gerçekten kimsenin sesi çıkmazdı.
1: Vallahi yani bir taraf gene mağdur... çıkardı canım. Olmaz mı? Bu mitinglerde slogan atanların sesi vardı zaten. Ben onu bunu bilmem, çok sert ve şey bir şekilde yavaş yavaş, yani bazı kademeler bitsin ama Türkiye'de emeklilik yaşı artık 65 olsun. Tribünlere oynayan efendim bizim bazı gruplar var, anarşist gruplar. Efendim evet. mezarda emeklilik istemiyoruz diye sloganları var ya. O evet. sloganlar da olmasın. Çünkü ben size bir şey söyleyeyim. 10-15 sene sonra hakikaten çalışacak adam da bulamayız.
3: Kesinlikle.
1: Tabii. Çok teşekkür ederim. İyi günler diliyorum efendim. Telefon hattımızda dinleyicimiz var. Hemen alıyoruz. Reklama gidecek miyiz yoksa gitmeyecek miyiz? Gitmeyeceğiz. Peki efendim, telefon hattımızdaki dinleyicimizi hemen alıyoruz. Buyurunuz efendim.
4: Selamünaleyküm.
1: Vaaleyküm selam efendim.
4: Nasılsın Atallah abi?
1: Çok teşekkür ederim efendim. Sizler nasılsınız? Nurullah Bey siz misiniz efendim?
4: Evet abi, benim.
1: Hoş geldiniz Allah'ın efendim. Sesinizden hemen çıkardım efendim.
4: Abi teşekkür ediyorum.
1: Buyurun.
4: Sana biraz muhalefetim var.
1: Tabii.
4: Bir de şey hakkında, Bilal Erdoğan'ın söylediği, bu sosyal medyada çok gündem oldu.
1: Bilal Bey mi söyledi?
4: Bilal Erdoğan bu EYT açıklaması.
1: Heh.
4: Onunla başlayıp sana muhalefetimle bitireceğim iznin olursa.
1: Buyurun efendim.
4: Abi şey... EYT açıklaması yaptı diyorlar işte, kendisi de 45 yaşında dilekçesini verdi, emekli oldu diyorlar.
1: Evet.
4: Emekli olmasaymış, kendi dilekçesini vermeseymiş falan diye tepiniyorlar üstünde de, adamın hakkı.
1: Tabii.
4: Kendi dilekçesini verecek, gayet tabii de emekli de olacak.
1: 20 lira da kimseyi memnun etmiyor işte.
4: Ya memnun etmiyor değil işte şey yani, bizde böyle bir hak verildiyse o da onun hakkı da, bunu evet. çok dillendirmemek de lazım. Yani olmuş bitmiş bir işin üzerinde bu kadar tepinmektense, ne bileyim bir...
1: Ama bunun evet. böyle olmasını, yani 45 yaşında 46 yaşında emekli olunsun diye o üzerinde tepinenler mitingler düzenlemedi mi efendim? Yani ben İyi Parti'ye tacip ettim. Dedim ya bunlar gerçekçi olabilir mi? CHP, efendim vatandaşı bilhassa İstanbul'da öyle meydanlara çağırdılar ki efendim onlar da bir canhiraşane bir şekilde gittiler orada mitingler yaptılar. Belediyelerde maaş ödemeye ödemekten sıkıntı çeken yani CHP'li belediyeler orada millet emekli olsun diye miting yaptılar. Şimdi ne alakası var demeyin. Yani sen normal çalışan adamın maaşını vermiyorsun. Emekli maaşı da 20 lira efendim 20 bin lira az. Ama yani arkadaş adam da şikayet ediyor benim maaşım az. Doğru mu söylüyor? Doğru söylüyor. Hele hele o pandemiden itibaren o piyasalarda ciddi bir enflasyon da oluştu tabii. Şeyler ekonomi daraldı. O yüzden de çok büyük şikayetler var tabii.
4: Özellikle eski emeklilere biraz bir şey yapmaları gerekiyor abi. Bu çünkü adamın alışmış bir düzeni var. Bugün ben marketteydim, 190 lira olmuş bir kolu yumurta.
1: Evet.
4: Zamlar aşırı şekilde devam ediyor. Hı-hı. Benim sana muhalefetim de şey abi, sen söylüyorsun. Avrupa'da 67, 65, evet. 63 Hı-hı. çeşitli ülkelere göre bu yaş olayı değişiyor da. Şimdi bu emeklilik yaşı bizim ülkemiz için uygun değil. Sebebi de şu, Avrupa'da bu yaş şeyi belirlerken ömür süresi de kıstas alınıyor. 67 olan ülkelerde ortalama ömür süresi 92, 65 olanlarda 90, 63 olanlarda ise 88 yıldır. Şimdi bizim ülkemizde ömür süresi nispeten kısa olduğu için bu işin yani tarafsız uzmanları da bunun Türkiye için uygun olmadığını, Türkiye için ortalama emekli yaşının yani emekli yaşının 55
1: Hayır.
4: daha uygun olduğu ifade ediliyor.
1: Mümkün değil. Neden mümkün evet. değil? Yani kademeden adam alıyorsun. Adam yok. Adamı emekli ediyorsun. Yerine gelecek adam yok.
4: Ya o manada demiyorum.
1: Avrupa'da işte, Avrupa'da 67'yi düşünmek ya da 65 yapmak için tartışma bundan dolayı efendim 65'e çıkardılar mesela Fransa'da. Yıllardır o sarı yelekliler şey yaptılar, eylem yaptılar. Ama adam diyor ki ya ben eleman bulamıyorum, çalışacak adam bulamıyorum, adamı emekli ediyorum, yerine koyacak adam yok. Ama aklı yerinde usta makinanın başında ya da tezgahın başında bu işi yapıyor, yapsın diyor. Şimdi Türkiye abi. O noktaya gelecek zaten. Sen bakma Suriyeliler geldi bilmem ne yaptı falan. Bir de o sanayi sitelerinde çalışmak istemeyen gençlerimiz de var. Onları da hesaba kattığımızda Türkiye'de yaş ortalaması yani vefat yaş ortalaması onlar belli ya.
4: Abi o işte bizim ülkemizde 70 civarı olduğu için ömür süresi. Yani
1: öyle mi acaba?
4: Öyle diyor yani istatistikler şeyler resmi açıklamalar onu söylüyor.
1: Siz onu tekrar güzel bir şekilde inceleyin. Avrupalı mesela 90 yaşında 90-85 yaşına kadar yaşıyorsa Türkiye efendim 85 ya da 90 yaşına kadar ne kadar insan var onları bir tekrar bence gözden geçirin. O senin dediğin tabii o 65-70'lerde olabilir ama şimdi bizde de yaş ortalaması biraz yukarı doğru artık.
4: İşte 77'ye geldi yani.
1: 80'e geliyor.
4: Açıklandı.
1: Evet.
4: İşte biraz daha uzarsa senin dediğin olabilir ileriki dönemler için ama şu an için uygun değil. Yani.
1: Çünkü şöyle bir şey var hakikaten yani adam 20-23 yıl çalışıyor. Düşün ondan sonra 80 yaşına kadar ne yapıyor? Emekli maaşı alıyor. Bunu kim abi nasıl işte, karşılayacak?
4: 80'e kadar değil de bu 55-60 bizim için uygun yani 45 evet. de tabii uygun evet. değil ama 55-60 Türkiye için.
1: Nurullah Bey seni çok seviyoruz çok teşekkür ederiz 60'a abi. Doğru geliyoruz efendim sevgiyle gönderiyoruz Sivas'la. Evet efendim sevgili dinleyiciler kısa bir reklam aramız var. Tekrar birlikte olacağız. Telefonlarımız 0212 454 56 46 efendim.

0: Arkadaki reklamlar.
1: Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Siz de kurban vekaletinizi İHH aracılığıyla ulaştırarak paylaşmanın sevincine ortak olabilirsiniz. Kurban bedeli 11.500 Türk Lirası. Kurban kardeşliğe çağrı. İHH İnsani Yardım Vakfı.
2: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
3: Canım karım.
2: Ula senin ne işin var burada?
3: Ula Asu senin ne işin var burada?
2: Araba almaya geldim.
3: Ben de.
4: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
3: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
2: Ne acele Kılçık Hocam.
5: Türkiye'de her 2 dakikada bir birimiz, her ay 10 binlercemiz fuzulle ev ve araba sahibi oluyor. Bize fuzul
6: lazım. 50 yıllık tecrübemizle kurban bağışlarınızı Müslüman kardeşlerimize ulaştırıyoruz. İhlasvakfi.org.tr adresinden 2 adımda kolaylıkla kurban bağışı yapabilirsiniz. 0212 451 49 çift 0.
7: Ticari araçta takas fırsatı. Aracını yenileme zamanı geldiyse çözüm Fiat Professional'da. Doblo, Scudo, Ducato ve Ulisse modellerinde %0 faizli kredi ve %5'e varan takas desteği Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
0: Reklamları dinlediniz. Makaleler arasında programını dinleyin, fikriniz olsun. Olayları sadece duymak yetmez. Perde arkasında ne var, kökleri nereye dayanıyor, aslında ne olmuş? Makaleler arasında programını dinleyin, sığ sulardan kurtulun, derinlerde olanların heyecanını yaşayın. Haftanın 5 günü pazartesiden cumaya Mustafa Toköz sunuyor. TGRT FM'in makale saati tam 18. Şimdi reklamlar.
8: Varış süreniz arttı mı? Sağlık olsun. Size güzel bir haberimiz var. Doğa Sigorta tamamlayıcı sağlık sigortası ilk sigortalanma yaşı 64'e yükseldi. Doğa Sigorta. Güven doğasında var.
9: Bu bayram çalışan da işveren de MoneyPay yan hak çözümleriyle bayram ediyor. Çalışanlar MoneyPro ile Migros mağazaları ve uygulamasında ihtiyaçlarını karşılıyor. MoneyPro Flex ile 50'den fazla markada özgürce alışveriş yapıyor. İşverenler ise %45'e varan vergi avantajı ve operasyonel kolaylık kazanıyor. MoneyPay, her ihtiyaca uygun yan hak çözümü epey. MoneyPay bir Migros iştirakidir.
10: Kurbanla gülümset. Dünyanın dört bir yanındaki mazlumların yüzü senin kurbanınla gülsün. Yurt dışı hisse bedeli 5.900 lira. Gazze hisse bedeli 11.000 lira. Deniz Feneri Ork.tr. 30 yıldır sizinle.
0: Reklamları dinlediniz. Bireyi değil aileyi ön plana çıkaran Benim Ailem programı özellikle genç çiftler için tam bir rehber niteliğinde. Aile içi münasebetler, ailenin sosyal çevreyle olan ilişkileri ve tabii ki çocukların beden ve ruh sağlığı. Aile kavramının ve aile olmanın önemi. Uzman konukların başka yerde bulamayacağınız tavsiyeleri. Hande Karagöz her gün farklı bir uzman konuğuyla evlerinize misafir oluyor. Benim Ailem her gün 14 haberlerinden sonra TGRT FM'de.

0: Şimdi reklamlar.
1: İBDEF olarak yıllardır emanetlerimizi dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Sen de kurbanını paylaş, bir ailenin bayramına ortak ol. Haydi, bu kurban da İBDEF'le paylaş kurbanını kardeşinle. İBDEF.org 0212 621 çift 065.
2: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
3: Çocuklu aileyiz. Maceraya çıkarken de selektere inle kuma çamura takılmıyoruz.
2: Kuzenimde de bir cip var abi. Her yere gidiyor.
3: Abicim.
2: Her yerdeydi sen böyle yokuş su dinlemiyor.
3: Abicim.
4: Tamam ya işte ufak eğimler yerdeki su birikintileri falan.
5: Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
6: Hanımların beylerin dikkatine. Süpermax 5G evinize geldi. Şak diye internet, tak diye evinizde.
7: Türkcell gücünde Süperbox 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Süperbox 5G'nin lansmana özel fiyatıyla 500 GB ayda sadece 900 TL. Türkcell gücünde 5G.
0: Reklamları dinlediniz.
8: Hafta içi her sabah evde, işte, arabada. Sağlık, günlük haberler, moda. Aradığınız ne varsa hepsi Hülyalı Sabahlar'da. Sabahlarda. Hülyalı Sabahlar 9.30-11 arasında.
9: Mutlu Sabahlar Hülyalı Sabahlar'la başlar.
0: Reklamlar.
1: Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Siz de kurban vekaletinizi İHH aracılığıyla ulaştırarak paylaşmanın sevincine ortak olabilirsiniz. Kurban bedeli 11.500 Türk Lirası. Kurban kardeşliğe çağrı. İHH İnsani Yardım Vakfı.
10: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
11: Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
12: Gönlünüz rahat olsun. Kurban ibadetinizi eksiksiz yapıyor, videosunu size gönderiyoruz. İhlas Vakfı 0212 451 49 çift 0. Online bağış ihlasvakfi.org.tr.

0: İBDEF olarak yıllardır emanetlerimizi dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Sen de kurbanını paylaş, bir ailenin bayramına ortak ol. Haydi, bu kurban da İBDEF'le paylaş kurbanını kardeşinle. İBDEF.org 0212 621 çift 065. Reklamları dinlediniz.
1: Diyarlardan gönüllere, evliyaların hayatlarından ilham veren kesitlerle her bölümde bir gönül sultanını ağırlıyor. İmam-ı Rabbani Hazretlerinden Seyyid Fehim Arvasi Hazretlerine, Abdülhakim Arvasi Hazretlerinden Mevlana Celaleddin Rumi Hazretlerine, sadece yaşadıkları çağlara değil, asırlara yön veren kutlu isimler, bir adım atan bin adım karşılık bulur. Gelin, bu hikmet dolu yolculukta siz de yerinizi alın. Diyarlardan gönüllere, her çarşamba 21'de sizlerle.

0: Diyarlardan gönüllere.
1: Şimdi reklamlar.
2: İBDEF olarak yıllardır emanetlerimizi dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Sen de kurbanını paylaş, bir ailenin bayramına ortak ol. Haydi, bu kurban da İBDEF'le, paylaş kurbanını kardeşinle. İBDEF.org 0212 621 çift 065.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
4: Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Çocuklar bayılıyor, gül san fındık ezmesi.
6: Dünyanın bir ucunda sessiz bir bekleyiş var. Bir babanın evladının tabağına koyacak bir lokma bulamadığı o ağır çaresizliği bilir misiniz? Siz kurban bağışınızla iyiliğe niyet ettiğinizde İhlas Vakfı olarak biz o aşılmaz denilen yolları, o zorlu coğrafyaları aradan çıkarıyoruz. Çünkü biliyoruz, uzak diye bir yer yoktur. Henüz uzatılmamış eller vardır. İhlas Vakfı, kardeşliğe giden en kısa yol.
7: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %43,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın, 45 gün boyunca %43,50 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz

0: Reklamları dinlediniz.
1: Burası TGRT FM.
2: Evet sevgili dinleyiciler, TGRT FM'de tekrar birlikteyiz. Dünya Dönerken programı devam ediyor. Bir ara verdik. Reklam arası sonrasında sizleri bekliyoruz. Telefonlarımız 0212 454 5646 efendim. Bakalım kim var efendim? Alo. Buyurun efendim.
3: Allah Bey merhaba.
2: Merhabalar efendim.
3: Ben Kayseri'den Bekir.
2: Bekir Bey buyurun efendim.
3: Nasılsınız?
2: Teşekkür ederim, sizi sormalı efendim. Sizler nasılsınız? Ne iş yapıyoruz Allah Kayseri'de?
3: Ben şimdi 42 yıllık memurdum, emekli oldum. Şimdi ben de hani normalde sizi dinliyordum ama hani aramıyordum böyle hani. Sesiz dinleyicilerinizdendim.
2: Hayırlı olsun be emeklilik efendim. Nasıl gidiyor emeklilik?
3: Sağ ol, Allah'a şükür hani. Pek işi yapmıyorum hani yaşımız 66 oldu.
2: Maşallah efendim.
3: Şimdi ben
2: niye böyle geç emekli oldunuz efendim siz?
3: Ya şöyle ben hani çalışmak istedim hani bir arkadaşım biri dedi ya işte erken millet çoğu çalışmıyor işte mesaiye kalmıyor erkenden emek oluyor işte az oluyor işte falan diye ya ben de o yüzden böyle hani dedim ki işte mesaiye kalayım erken emekli olmayayım maaşım yüksek olsun. Hani diye öyle hani boş gezmeyeyim işte çiftese girerim bunalıma girerim hani.
2: Kahveye giderim çarşıya giderim pazara giderim.
3: Kahveye giderim evet öyle o yüzden hani çalışmayı tercih ettim hani işte o yüzden ben şimdi bazı dinleyicilerimizin şeylerine katılmıyorum. Mesela ne biz dedi ki işte EYT işte Cumhurbaşkanımız çıkartmasaydı dedi. İşte CHP gelirdi bütçeye daha çok yük olurdu dedi. Ama ben buna katılmıyorum.
2: CHP belediye başkanları yiyeceğine bari halk yesin evet.
3: Yok şimdi şöyle niye katılmıyorum? Ben şimdi bizim dairede 5-6 tane EYT'li var emekli oldu. Bunların hepsi de CHP'li veya İYİ Partili yani AK Partili değildi. Çoğu hiçbiri de oy vermedi zaten. Dedi ki mesela ben EYT'de çıkarsa da oy vermeyeceğim zaten dedi. Hani
2: tabii, tabii. Çoğu
3: AK Parti döneminde girmemiş insanlar. Hani biliyorsunuz AK Parti 2002'nin sonunda iktidara geldi.
2: Evet.
3: Bu EYT'lerin çoğu hep önce yani 80-90 yıllarında işe girmiş hep diğer partili hani böyle azılı kemikleşmiş potansiyeller yani. Bu da zaten AK Parti'ye oy vermediler.
2: Evet.
3: Yani orada o düşünceye katılmıyorum. Hani o dinleyicimiz onu dedi ya o yüzden o düşünceye katılmıyorum. Bir onun için aradım.
2: Çok iyi.
3: İkincisi de şu var. Şimdi
2: yani bazı emekli de oldular EYT'liler ama oy da vermediler diyorsunuz. Özeti bu.
3: Evet. Tabii vermediler hem de çalışıyorlar şu anda.
2: Tabii.
3: 20 bin lirayı da alıyorlar. Bakın hani boş da gezmiyorlar.
2: Tabii canım.
3: Yani buna rağmen oy da vermediler. Bu bir. İkincisi de bu hani bir arkadaşımız dedi ya işte ya fazla çalışmadılar. Mesaiye kalmadılar, şöyle yapmadılar, böyle yapmadılar. Şimdi ona da katılmıyorum. Şöyle bir şey var. Şimdi önceden herkes iş gününe göre maaş alıyordu. İşte 5000 gün çalışanın maaşı farklıydı, 6000 gün çalışanın maaşı farklıydı, 7000 gün çalışanın maaşı farklıydı. Burada Cumhurbaşkanımız tuttu, bir taban belirledi. 3600 gününde çalışana da 5000 gün çalışana da 6000 gün çalışana da hep aynısı yaptı. Aynı maaşı bağladı. Aynı seviyeye getirdi. Yani o zaman çoğu ben arkadaş tanıyorum birbirine girdiler. Hani 5000 gün çalışıp da işte emekli olup da işte 8000 gün çalışan emekli olan aynı maaş aynı oldu. Öbürü ona gıcık verdi. Ya sen dedi çalıştın dedi aynı işte 20000 lira alıyorum. Ben de çalışmadım yattım ben de 20000 lira alıyorum diye. Ama birbirine girdiler yani böyle. Bu da mesela bir yanlış. Hani çalışanla çalışmayan az çalışan biri oldu yani.
2: Az çalışan çok çalışanı bir yaptı.
3: Aynen yani. Şimdi o da 20 bin alıyor o da 20 bin alıyor. Hani bu da yanlış. Bak ben 20 yıllık hani AK Parti'ye oy veren bir insanım. AK Parti seçmeniyim hani. Yani bunu ama sadece son belediye seçimlerinde vermedim. Ha niye vermedim diyeceksiniz. Şimdi ya normalde ben emekli olduğumda emeklilerle çalışanlar arasında 5 bin lira maaş farkı vardı. Şu anda 35 bin lira maaş farkı var. Hani niye öyle? Şimdi biliyorsunuz seçimlerden sonra bir memurlara 8 bin lira ek ödeme verdi Cumhurbaşkanımız. Onu emeklisine vermedi. O 8 bin lira arta 25 bin lira oldu hani o ek tazminat.
2: Hı-hı.
3: Şimdi o zaman ne oldu? Memurlarla emekliler arasında bir sürü fark oluştu. Mesela ben şimdi 42 yıllık memurum, hani ben 35 bin lira maaş alıyorum, 25 bin lira ev kiram var.
2: Hı-hı.
3: Ya bu faturalarla koyduğunuz zaman 30 bin lira ediyor. Ben 5 bin lirayla geçiniyorum. Ben kızdım, oy vermedim ama yani eğer bunu düzeltmezse yine oy vermeyeceğim. Bak ben 20 yıl oy verdim. Hatta ben kızıma dedim ki AK Parti'ye oy vermezseniz sizi evlatlıktan reddederim dedim. Ben çocuklarımla bile aram açıldı. Ama Sayın Cumhurbaşkanımız şimdi bizi perişan etti. Yani böyle olmaz. Adalet olması lazım. Yani zaten bu genel seçimlerinde oy kaybetmesinin sebebi, hani CHP'nin belediyede kazanmasının sebebi, hep bu emeklilerin hani Cumhurbaşkanımıza küsüp oy vermemesi, hani sandığa gitmedik. Yani ben tanıyorum, benim sülalemde 200-300 kişi AK Parti'yle oy veren var. Hiçbirimiz de gidip oy vermedik. Seçimlere katılmadık mesela.
2: Yurttaşlık vazifeni de yapmadın abi.
3: Yapmadım yani.
2: Belki çok teşekkür ederim yurttaşlık vazifeni yapmadığın için. Yani teşekkür etmeyeceğim. Üzüldüm tabii. Allah yardımcınız ya, olsun. Ya insan gider ama, bir oyunu kullanır baba ya.
3: Ama ya tamam da bakın ben 35 bin lira maaş alıyorum, 25
2: ya,
3: bin lira.
2: O ayrı bir şey de yani o zaman ama farklı bir şekilde tercih koysaydınız. Çok teşekkür ya, ederim tamam. İyi akşamlar diliyorum efendim. Yurttaşlık vazifemizi yapalım lütfen. Buyurunuz efendim. Alo. Bu arada Yücel de geldi. Yücel Toğran bizimle beraber yeni yönetmenim efendim. Buyurun.
0: Alo.
2: Buyurun efendim.
0: Alo.
2: Buyurun.
0: Alo, selamünaleyküm.
2: Aleyküm selam.
0: Ataoğlu Bey, ben Manisa'dan arıyorum. Geçen aramıştım, tam benim söylemek istediğim konu konuşuluyor şu an. Ben biraz önceki arkadaşa katılmıyorum. Neden? Ben de emekli oldum. 4 yıllık 20 lira aylık alıyorum. Ben emekli az alıyorum, çok alıyorum diye ben partimi değiştirmem. Yani Erdoğan'ın yaptığı yönetim başka öbürkünden imkan yok. Ben tahmin edemiyorum. Yani şu savunma sanayiden gözümünü al yeter ki 20 liradan 3-5 bin liradan değişilmez. Ben size sadece bir adaletsizlik var. O düzelirse çok güzel olur. Mesela bizim şu an ben 3 yıl 26 yıl fabrikada çalıştım. 3 yıl yaşım dedim, 54 yaşında emekli oldum.
2: Evet.
0: Sonra hanım bizim fabrikada çalıştı. 6400 günü emekli olmasına yaşını bekleyeceğim dediler SSK'dan. Gittik, yaşını bekledi. Bizim şimdi hani geçen söylemiştim, tarlamız var köyde 3-5 dönüm. Bizi de çiftçilik belgesinden dolayı Bağkur'da devam etmiş sigortadan sonra. Biz yaşımızı beklerken Bağkur devam etmiş. Şu an bizim ödeyemeyeceğimiz bir rakam Bağkur'a çıktı. 10 bin günü geçiyor, biz bu parayı zaten ödeyemeyiz. Ama benim gibi mağdur olan bir sürü arkadaş var. SSK'da müdür yardımcısı dedi ki, sizin dedi şu anki durumumuz yasalara bağlı. Devlet dedi yasa çıkarırsa düzelir. Ama bizim şimdi hanım yaşını bekledi. Haziran'ın 30'unda emekli olacak. Ama Bağkur bizim adımıza niye işledi? Biz Bağkur'a üye olmadık veya ama sadece tarla için varmıştır. Bizim günümüz doldu. SSK'dan bize dediler ki sizin günümüz doldu ama yaşı bekleyeceğiniz. Yani o EYT'yi de biz bir aydan kaçırdık. Buna da itiraz etmiyorum. Yani Bilal Erdoğan'ın faciadın dediğini de biliyorum ama Erdoğan onlara hiç şey yapmıyoruz. Biz emekli olmasa da hanım yine sonuna kadar AK Partili. Sonuna kadar. Olmasın olsun dedik. Yani biz yine de bu yönetimi değer veriyoruz.
2: Peki.
0: Daha bugün konuştuk. Şimdi bizim dedik Türkiye'deki mühendisler önceden beri önleri kapatılmasa daha neler yapacakmışız biz. Yani o kıtalar arası füze biz yapıyormuşmuşuz.
2: Evet.
0: Yapabilme gücümüz varmışmış ama bundan önü kesildi, uçaklardan düşürüldü, intihar ettirildi, hep süs verildi. Demek ki bizim çocuklar başarılıymışmış.
2: Evet.
0: Yani ben emekliliktir, 3-5 kuruştur. Ben de kirada oturuyorum ama ben şu an çalışıyorum, sağlığım yerinde. Emekli aylığında işi yetiyor. Sorun yok yani.
2: Peki efendim. Çok teşekkür ederiz. Kolay gelsin. İyi günler diliyorum.
0: Tamam.
2: Sağ olun efendim. Çok teşekkür ederim efendim. Buyursunlar. Alo. Buyurun efendim. Alo.
3: Alo.
2: Buyurun efendim. Buyurun efendim. Buyurun.
3: Evet, bağlandım.
2: Hayata bağlandınız beyefendi. Radyoyu bırak. Telefona dön. Telefona. Kiminle görüşüyorum? Neyse efendim, anlaşamadık. Çok teşekkür ederiz. İyi akşamlar diliyoruz. O telefonda herhalde, radyoda bizi dinliyor. Yücel Bey, çok teşekkür ederiz. İyi günler diliyorum. Evet sevgili dinleyiciler, programı bitiriyoruz. Bugün de efendim inşallah yarın saat 16 bülteninden hemen sonra Dünya Dönerken devam edecek. Yarınki gündemde tabii farklı olur. Efendim ne yapalım? Sürçülisan ettiysem affoluna diyelim. Alasmadık. İyi akşamlar, iyi geceler diliyorum. Hayırlı geceler diliyorum efendim.
4: Dünya dönerken. Dünya dönerken.

0: Dünya Dönerken.
1: Şimdi reklamlar.
2: Hyundai test sürüş günleriyle bayram erken başladı. 9-17 Mayıs tarihleri arasında Hyundai showroomlarına gelin, Hyundai modellerini test edin. Mayıs'a özel fırsatlarla bayram coşkusunu erkenden yaşayın.

0: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
1: İBDEF olarak yıllardır emanetlerimizi dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Sen de kurbanını paylaş, bir ailenin bayramına ortak ol. Haydi, bu kurban da İBDEF'le, paylaş kurbanını kardeşinle. İBDEF.org 0212 621 çift 065.
2: Reklamları dinlediniz.

0: makaleler arasından.
1: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Bugün 13 Mayıs Çarşamba, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Bu programı sizler için Ataullah Arvas hazırlıyor. Teknik yapımda Recep Tayyip Mutlu görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz sunuyorum. Bugün sizler için hazırladığımız makalelerin ilki Türkiye Gazetesi'nden geliyor. Türkiye'de Atilla Yaylan'ın 14 Mayıs Hürriyet ve Demokrasi Günü başlıklı makalesini sunuyorum. Yarın 14 Mayıs 1950 seçimlerinin 76. yıl dönümü. 14 Mayıs, Türkiye siyasi tarihi bakımından sıradan bir seçim tarihi değildir. Türkiye'de halkın ilk defa çok partili, yarışmacı, serbest ve adil bir seçimle iktidarı değiştirdiği gündür. Demokrat Parti'nin zaferiyle sonuçlanan bu seçim, tek parti döneminin kapanmasını ve modern Türkiye demokrasisinin fiilen doğuşunu temsil eder. Bu yüzden 14 Mayıs'ı sadece Demokrat Parti'nin veya Adnan Menderes'in zaferi olarak görmek eksik olur. Bu tarih, milletin devlet üzerindeki söz hakkını kazanmaya başladığı gündür. Türkiye'de Cumhuriyet 1923 ile özdeşleştirilmektedir. Ancak otantik Cumhuriyet fikri yalnızca bir devlet şekline değil, siyasi eşitliğe, halkın katılımına ve yöneticilerin vatandaş karşısındaki sorumluluğuna dayanır. Bu ölçüyle bakıldığında 1923 sonrasında kurulan düzenin gerçek anlamda bir cumhuriyet olduğu kolay kolay söylenemez. Zira o dönemde siyaset, vatandaşın serbest tercihiyle şekillenen çoğulcu bir alan olmaktan çok tek merkezli bir parti devlet yapısının kontrolündeydi. Tek parti dönemi, siyasi iktidarın halkın ne dediğinden uzak şekilde bir merkezde toplanması bakımından otoriteryen, devlet tarafından yeni bir insan ve yeni bir toplum ortaya çıkarma iddiasıyla toplumsal hayata derin müdahalelerde bulunması bakımından totaliteryen izler taşıyan bir projeydi. Vatandaşın inançları, kıyafeti, dili, gündelik hayatı, eğitim biçimi ve tarih algısı üzerinde devletin dönüştürücü eli sürekli hissedildi. Bu yüzden 14 Mayıs 1950 sadece bir hükümet değişikliği değildir. Vatandaşın bu tepeden inmeci totaliter projeye verdiği tarihi cevaptır. Tek parti döneminde çoğulculuk arayışları bastırıldı. 1924'te kurulan Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası 1925'te kapatıldı. Türkiye Cumhuriyeti tarihinin ilk muhalefet partisi olarak kabul edilen bu parti, çoğulcu siyasetin erken ve önemli bir denemesiydi. 1930'daki Serbest Cumhuriyet Fırkası tecrübesi de aynı şekilde kısa ömürlü oldu. Halkın alternatif arayışı görünür hale gelir gelmez, sistem bu hareketi de taşıyamadı. Bu iki tecrübe, tek parti düzeninin halkın serbest siyasi tercihini kabullenmekte ne kadar zorlandığını gösterir. Türkiye'de 14 Mayıs 1950'de hayat bulan demokrasi bugüne kadar kesintisiz ve kusursuz işledi. Bürokratik vesayet, yüksek yargı müdahaleleri, askeri darbeler, muhtıralar ve parti kapatmalar demokrasi tarihimizin ağır kusurları olarak kayda geçti. 27 Mayıs 1960 darbesi ise sadece Demokrat Parti iktidarını devirmekle kalmadı, aynı zamanda 14 Mayıs ruhuna yönelik büyük bir saldırı oldu. 14 Mayıs iki ismi özellikle hatırlamayı gerektirir. Birincisi Adnan Menderes'tir. Menderes ve arkadaşları vatandaşın taleplerini siyasete taşıyan, devletin millet üzerindeki baskısını azaltmaya çalışan bir hareketin öncülüğünü yaptılar. İkincisi ise İsmet İnönü'dür. İnönü'nün tek parti şefi olarak rolü elbette tartışmaya açıktır, fakat 1950 seçimini iptal etmemesi, seçim sonucunu tanıması ve iktidarı devretmesi Türkiye'nin demokrasiye barışçıl geçişine katkıda bulunan bir davranıştır. 14 Mayıs maalesef Türkiye'de hak ettiği ölçüde anılmamaktadır. Resmi Kemalist endokrinasyon ve yoğun propaganda bu tarihi geri plana itmekte, 1923'ü mutlak başlangıç, 1950'yi ise tarihi bir olay gibi göstermektedir. Oysa Türkiye'de özgürlükçü ve demokratik bir tarih bilinci inşa edilecekse 14 Mayıs merkeze alınmalıdır. dindar muhafazakarların, liberallerin, demokratların ve CHP'nin günlük siyasetine karşı olup hala onun resmi tarih felsefesinin gölgesinde kalan çevrelerin bu konuda daha açık ve cesur davranması gerekir. 14 Mayıs 1950, Türkiye'de milletin sandık yoluyla iktidarı değiştirdiği, tek parti tahakkümünü gerilettiği ve modern demokratik sistemin kapısını açtığı gündür. Bu yüzden 14 Mayıs sadece geçmişin hatırası değil, geleceğin de pusulasıdır. 14 Mayıs Hürriyet ve Demokrasi Günü bütün milletimize kutlu olsun. Türkiye Gazetesi'nde Atilla Yaylan'ın 14 Mayıs Hürriyet ve Demokrasi Günü başlıklı makalesini sundum. Sırada Sabah Gazetesi var. Sabah'ta Kerem Alkin'in Türkiye'nin batıya rağmen sanayileşme başarısı başlıklı makalesini sunuyorum. Cumhuriyetimizin 103 yıllık tarihinde sanayileşme mücadelemiz yalnızca bir kalkınma tercihi değil, aynı zamanda jeopolitik bir bağımsızlık hamlesidir. İlginçtir ki bu mücadele büyük ölçüde Batı'nın ve özellikle Atlantik İttifakı'nın lideri Amerika Birleşik Devletleri'nin 1940 ile 1980 arası Türkiye'ye biçtiği ve bir ölçüde dayattığı tarım ambarı ülke rolüne rağmen verilmiştir. 1927 tarihli Sanayi Teşvik Kanunu ile başlayan süreç, genç cumhuriyetin üretim ekonomisine geçme iradesinin ilk güçlü adımıydı. Cumhuriyetimizin kurucu kadroları siyasi bağımsızlığın ancak iktisadi bağımsızlıkla korunabileceğini biliyordu. Bu nedenle demir yollarından şeker fabrikalarına, tekstilden demir çeliğe kadar geniş bir sanayi altyapısına yönelik fabrikalar birbiri ardına kuruldu. 1923 ile 2003 arası 80 yıllık dönemde Türkiye tam zorluk ve engellemelere rağmen Osmanlı'dan devraldığı 263 adet fabrika sayısını 12.800'e getirebildi. Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın liderliğinde 2003 ile 2023 arası 20 yıllık dönemde ise fabrika sayısı 12.800'den 80.000'e yükseldi. Tarihi bir organize sanayi bölgesi yatırımı ve özel yatırım ihtisas bölgeleriyle dünyaya 36 milyar dolar ihracat yapan Türkiye, 270 milyar dolar ihracat yapan bir ekonomiye dönüştü. Gayri safi yurt içi hasıla ise 238 milyar dolardan 22 yılda 1 trilyon 600 milyar dolara ulaştı. İkinci Dünya Savaşı sonrasında bile Türkiye, IMF, Dünya Bankası, Birleşmiş Milletler ve Marshall Yardım Planı'nın bir parçası olmasına rağmen Türkiye'ye biçilen rol netti. ABD'nin Marshall Planı kapsamında Türkiye'ye traktör, biçer döver ve tarım ekipmanlarıyla birlikte askeri araçlar gönderilmesi aslında açık bir stratejik mesajdı. Türkiye sanayi devi değil, tarımsal üretici ve NATO'nun doğu kanadını koruyan bir cephe ülkesi olmalıydı. Ancak Türkiye bu role asla razı olmadı. Özellikle 1950'lerin ikinci yarısından itibaren ve 1960'larda hız kazanan sanayileşme hamleleri demir-çelik, alüminyum, rafineri ve petrokimya gibi ağır sanayi yatırımlarıyla şekillendi. Üstelik bu yatırımların önemli bir kısmı Sovyetler Birliği ile yapılan işbirlikleri sayesinde hayata geçirildi. İskenderun demir-çelik, Seydişehir alüminyum, Ali Ağa rafinerisi gibi stratejik tesisler yalnızca ekonomik değil, aynı zamanda siyasi bağımsızlığın da sembolleriydi. Türkiye bu ambargoyu da yeni bir yerli üretim hamlesine dönüştürdü. 1970 Kıbrıs Barış Harekatı öncesi ve sonrası uygulanan silah ambargoları, savunma sanayimizin ilk atılımları adına gerçek başlangıç noktası oldu. Çıkarma gemilerinden zırhlı araçlara, elektronik harp sistemlerinden mühimmat üretimine kadar geniş bir yerli savunma kapasitesi oluştu. Bugünse söz konusu tarihsel çizgi, İHA'lar, SİHA'lar, balistik füze sistemleri, hava savunma platformları ve 5. 6. nesil savaş uçağı projeleriyle katlanarak Türkiye'nin NATO'nun ve bölgesinin caydırıcı gücüne dönüştürüyor. Kaan'dan Kızıl Elma'ya uzanan bu yol sadece savunma teknolojisi değil, aynı zamanda yüksek katma değerli ve uzun ufuklu bir teknoloji odaklı sanayi vizyonudur. 2000'li yıllarda Türkiye sanayileşmede yeniden büyük atılımlara yöneldi. Organize sanayi bölgelerinde tarihi bir artış yaşanırken ihracatımızın tabanı genişledi, çeşitlendi. Otomotivden beyaz eşyaya, makineden savunma sanayine kadar güçlü üretim kümeleri oluştu. Anadolu sermayesi üretimle ekonomi tarihimiz açısından çok değerli bir KOBİ devrimine imza attı. Ancak son 3 yılda sanayileşmedeki 20 yıllık tarihi başarı ve tablo alarm vermeye başladı. Yüksek finansman maliyetleri, kur enflasyon uyumsuzluğu, üretici ve ihracatçı firmalarımızı zorlayan kredi ve üretim maliyet şartları, yatırım iştahındaki zayıflama, Türkiye'yi ciddi bir sanayisizleşme riskiyle karşı karşıya getirmiş durumda. Sanayi üretimindeki ivme kaybı, kapasite kullanımındaki düşüş ve yatırım ertelemeleri bu gerçeğe işaret ediyor. Türkiye'nin tarihsel tecrübesi nettir. Bu ülke kendisine birileri tarafından biçilen rolü reddedip özgün bir kalkınma ve sanayileşme başarısı ortaya koyduğunda rekor büyümeler gerçekleştirir. Sanayileşme sadece ekonomik değil, ülkemiz için stratejik ölçüde bir egemenlik meselesidir. Bunu 100 yıllık Cumhuriyet tarihimizde bilhassa son 20 yılda başarmış bir Türkiye'nin bugün yeniden üretimi merkeze alan güçlendirilmiş bir yeni nesil sanayi vizyonuna ihtiyacı vardır. Çünkü kalkınmanın da bağımsızlığın da gerçek göstergesi sanayinin üretim, istihdam ve ihracat başarısıdır. Sabah gazetesinde Kerem Alkin'in Türkiye'nin batıya rağmen sanayileşme başarısı başlıklı makalesini sundum. Sırada Hürriyet gazetesi var. Hürriyet'te Nedim Şener'in Özgür Özel'in çantacısı da gözaltında başlıklı makalesini sunuyorum. Yolsuzluk operasyonu kapsamında belinde havluyla Ankara'da bir otelde belediye çalışanı sevgilisiyle basılan, gözaltına alındıktan sonra tutuklanan eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın etkin pişmanlıktan yararlanmak için verdiği ifade, CHP'li Özgür Özel'in başını yakacak gibi görünüyor. Dün iki önemli gelişme daha yaşandı. Birincisi, Özgür Özel'e çanta ve poşet içerisinde para verdiğini, hediyeler aldığını, makam aracının 170 bin dolara dizaynını yaptırdığını anlatan Özkan Yalım, yeniden etkin pişmanlık ifadesi vermek için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın bulunduğu Çağlayan Adliyesi'ne getirildi. İkincisi, Özkan Yalım'ın ifadesinde Özgür Özel'e verilmek üzere çanta içinde 1 milyon lirayı teslim ettiği çocukluk arkadaşı olan ve CHP Manisa İl Yöneticiliği de yapmış Manisa Belediye Başkanı Besim Dutlunun danışmanı Demirhan Gözaçan Manisa'da gözaltına alındı. Yolsuzluk yapmak ve rüşvet almakla suçlanan eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, 7 Mayıs 2026 tarihli ifadesinde Özgür Özel'le ilgili şunları anlatmıştı. Benim makam şoförüm olan Murat Altınkaya ile Özgür Özel'in makam şoförü olan Mehmet isimli şahıs zaten birbirlerini tanımaktadırlar. Bu karşılaşmadan sonra Murat Altınkaya Uşak'a geri döndüğünde Özgür Özel'in şoförü Mehmet isimli şahısla konuştuklarını, Mehmet isimli şahsın bana iletilmek üzere kendisine genel başkanımız Özgür Özel'in kendi kullanımına tahsisli Mercedes V300 marka aracın VIP'ye dönüşüm işlemlerinin Uşak Belediyesi tarafından yapılmasını istediğini, bunun Genel Başkan Özgür Özel'in talimatı olduğunu bana iletti. Ben de Genel Başkan'dan bu yönde bir talimat iletildiği için kabul ettim ve her iki aracın da VIP'ye çevrilme işlemlerinin faturası Uşak Belediyesi Sosyal Tesisleri Şirketi üzerinden ödendi. Özgür Özel'in kullanımına tahsisli aracın VIP'ye dönüşüm işlemleri için 170 bin euro artı KDV şeklinde bir ödeme yapıldığını hatırlıyorum. 2022 yılı içerisinde Özgür Özel'in kızına ve eşine arkadaşım çanta işi yaptığı için birer tane hediye çanta göndermiştim. Sonrasında Özgür Özel beni arayarak benden bir tane daha çanta istedi. Ben bu çantayı sevdiği bir kadına hediye edilmek üzere istediğini düşünüyorum. 2023 yılı sonunda yapılan Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurultay öncesi yapılan kongrelerin masraflarında kullanılmak üzere o zaman CHP Grup Başkanı olan Özgür Özel'e 200 bin Türk lirası ve 1 milyon Türk lirası nakit olacak şekilde para verdim. 200 bin liralık parayı Özgür Özel'in Manisa'da bulunan evine nakit olarak götürdüm. Eve yaklaşınca Özgür Özel'i WhatsApp üzerinden aradım. Kendisi bana parayı evin bahçe duvarı üzerine poşet içerisinde bırakmamı söyledi. Ben de dediği şekilde 200 bin lira parayı poşet içerisinde Özgür Özel tarafından alınmak üzere evin bahçesinin duvarına bıraktım ve oradan ayrıldım. 1 milyon lira parayı Denizli'de CHP İl Başkanlığı binası yakınında Özgür Özel'in yakın arkadaşı olarak bildiğim Demirkan isimli şahsa Özgür Özel'in talimatıyla çanta içerisinde nakit olarak teslim ettim. Yukarıda detaylı olarak anlattığım şekilde ben paraları çanta ve poşet içerisinde nakit olarak teslim ettim. Paraları kurultay öncesinde yapılacak kongrelerin masraflarında kullanılmak amacıyla verdim. Ben kurultay delegesi olduğum dönemde de Özgür Özel'in genel başkan seçilmesi için delegelerle konuşarak

kapsamında 7 Mayıs 2026 günü tanık sıfatıyla ifade veren Enes Uludemir, 2017'de verdiği ifadenin 2023 yılında kamuoyuna yansımasından sonra Özgür Özel'e çok yakın isimler tarafından tehdit edildiğini anlatmıştı. Tehditler nedeniyle Kırgızistan'a gittiğini söyleyen Uludemir, kendisini tehdit edenlerden birinin kısa süre önce vefat eden Manisa Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, diğerini ise yolsuzluktan tutuklanan eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın etkin pişmanlık ifadesinde Özgür Özel'in talimatıyla 1 milyon lirayı Denizli'de CHP İl Başkanlığı binası yakınında çanta içerisinde nakit olarak teslim ettiğim dediği yakın arkadaşı Demirhan Gözaçan olduğunu söyledi. Enes Uludemir, video çekip ifadesini yalanlamasını istediklerini, bunun için para teklifinde bulunduklarını, kabul etmeyince önce kendisinin sonra da ailesi ve kızlarıyla tehdit edildiğini anlattı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı hem Özkan Yalım'ın hem de Enes Uludemir'in ifadelerinden sonra önce Demirhan Gözaçan'ın mal varlığına tedbir koydu, HTS ve BAS çalışmalarıyla MASAK incelemesini tamamladıktan sonra gözaltı kararı verdi. Bu sıcak gelişmeler Özgür Özel'in etrafındaki çemberin daraldığını gösteriyor. Daha kötüsü CHP'nin başını ağrıtacak gibi. Hürriyet gazetesinde Nedim Şener'in Özgür Özel'in çantacısı da gözaltında başlıklı makalesini sundum. Sırada Akşam gazetesi var. Akşamda Yusuf Alabarda'nın Gözetim ve İmha Devleti Modelleri başlıklı makalesini sunuyorum. Günümüz savaş meydanları artık sadece tankların ve tüfeklerin çarpıştığı alanlar değil, silikon çiplerin, devasa veri setlerinin ve soğukkanlı algoritmaların hüküm sürdüğü dijital arenalara dönüştü. Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar bu konuya dair geçtiğimiz günlerde son derece dikkatle okunması gereken bir değerlendirme yaptı. Veri analizi devi Palantir'in İsrail ordusuyla yaptığı işbirliğini açıkça ilan etmesi, modern savaşın etik sınırlarını ve gözetim devleti kavramının vardığı korkunç boyutu bir kez daha gündeme taşıdı. Ancak bu sadece bir teknoloji tedariğinden ibaret değil. İnsan hayatının birer veri noktasına indirgendiği sefil, baskıcı, korku dolu ve insanlıktan uzaklaşmış bir hayata mahkum edildiği bir gerçekliği bizlere dayatan bir husus. İsrail ordusunun Gazze operasyonlarında kullandığı Hapsora ve Lavender gibi yapay zeka sistemleri eski usul harplerin pabucunu dama attı. Geleneksel istihbarat yöntemleriyle haftalar süren hedef belirleme süreci bu yazılımlar sayesinde dakikalara indi. Yapay zeka, telefon görüşmeleri, sosyal medya paylaşımları, uydu görüntüleri ve drone verilerini tarayarak devasa öldürme listeleri oluşturmaya devam ediyor. Buradaki en büyük tehlike bu sistemlerin verimlilik üzerine kurulu olmasıdır. Algoritma bir hedefi tespit ederken yanılma payını veya çevredeki sivil yoğunluğunu bir ahlaki ikilem olarak değil, bir istatistiksel değişken olarak görür ve merhametsizce katliamlara kapı açar. Hapsora gibi sistemler bir binayı hedef alırken içeride kaç sivilin ikincil hasar olarak öleceğini hesaplayıp bu sayıyı askeri avantaja çevirmeye çalışır. Sonuçsa kaçınılmaz olarak toplu katliam ya da soykırımdır, Gazze'de olduğu gibi. Eleştirmenlerin dikkat çektiği gözetim devleti tehlikesi bu teknolojilerin sadece savaş alanıyla sınırlı kalmamasıdır. Palantir ve merkezi benzeri şirketlerin sunduğu altyapı bireylerin her hareketini, ilişkisini ve eğilimini takip eden bir kontrol mekanizması kuruyor. Bir kişinin şüpheli olarak işaretlenmesi için bazen sadece yanlış kişiyle telefonda konuşması veya belirli bir bölgede bulunması bile yeterli olabiliyor. Bu durumsa algoritmik infaz sürecini başlatıyor. Yapay zeka, geçmiş verilerdeki ön yargıları kopyalayarak belirli etnik veya dini grupları otomatik olarak tehdit kategorisine alıyor. Denetlenemeyen, şeffaf olmayan ve hesap sorulamayan bu yazılımlar savaş suçlarını olağanlaştırıyor. Bir düğmeye basan operatör, sorumluluğu algoritmanın sözde kusursuz hesaplamasına bırakırken sahadaki gerçeklik parçalanmış bedenler ve yok edilen mahalleler oluyor. Yapay zeka destekli savaş

0: sistemleri savaşı daha hassas hale getirdiğini iddia etse de istatistikler tam tersini gösteriyor. Hedef sayısındaki geometrik artış kaçınılmaz olarak sivil kayıpların da katlanmasına yol açıyor. Teknoloji burada katliamı kolaylaştıran, hızlandıran ve en önemlisi de sıradanlaştıran bir araca dönüşüyor. Eğer uluslararası toplum Palantir gibi dev şirketlerin savaş makineleriyle olan bu ilişkisini ve yapay zekanın öldürme kararı vermesini sınırlandırmazsa insanlık onuru algoritmaların insafına terk edilmiş demektir. Bugün bir bölgede denenen bu gözetim ve imha devleti modelleri yarın tüm dünyanın maruz kalacağı yeni normalimiz olabilir. Veri analizi adı altında meşrulaştırılan bu süreç aslında modern teknolojinin eliyle yürütülen bir insanlık katliamıdır. Akşam gazetesinde Yusuf Alabarda'nın Gözetim ve İmha Devleti Modelleri başlıklı makalesini sundum. Kısa bir aradan sonra yayınımız devam edecek.
1: Sen de katıl derim, katılın evim.
0: Şimdi reklamlar.
2: Yaz kapıda. Yeni müşterilerimiz için %2,49'dan başlayan faiz oranlarıyla 12 ay vadeli 250 bin TL'ye kadar kredi Alternatif Bank'ta. Kredi başvurunuz mobilde, detaylar alternatifbank.com.tr'de.
3: Hyundai test sürüş günleriyle bayram erken başladı. 9-17 Mayıs tarihleri arasında Hyundai showroomlarına gelin, Hyundai modellerini test edin. Mayıs'a özel fırsatlarla bayram coşkusunu erkenden yaşayın.
4: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
5: Bize huzur lazım.
6: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
3: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %43,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın, 45 gün boyunca %43,50 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz

reklamları dinlediniz. Bireyi değil aileyi ön plana çıkaran Benim Ailem programı özellikle genç çiftler için tam bir rehber niteliğinde. Aile içi münasebetler, ailenin sosyal çevreyle olan ilişkileri ve tabii ki çocukların beden ve ruh sağlığı. Aile kavramının ve aile olmanın önemi. Uzman konukların başka yerde bulamayacağınız tavsiyeleri. Hande Karagöz her gün farklı bir uzman konuğuyla evlerinize misafir oluyor. Benim Ailem her gün 14 haberlerinden sonra TGRT FM'de.

0: Şimdi reklamlar.
1: Çekici Yüksel'in fiber altyapısı olmayan apartman sakinlerine bir duyurusu var.
2: Dikkat dikkat, mahalle sakinleri, sakin olalım. Fiber hızında Süpermax 5G mahallemize giriş yaptı. Rota Türksel mağazası.
1: Türksel gücünde Süpermax 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Süpermax 5G'nin lansmanı özel fiyatıyla 500 GB ayda sadece 900 TL.
2: Hadi hep beraber Türksel mağazasına. Hadi.
3: Türksel gücünde 5G.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
1: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Hafta içi her sabah evde, işte, arabada. Sağlık, günlük haberler, moda. Aradığınız ne varsa hepsi Hülyalı Sabahlar'da. Hülyalı Sabahlar 9.30-11 arasında.
4: Mutlu Sabahlar Hülyalı Sabahlar'la başlar.
2: Reklamlar.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Ticari araçta takas fırsatı. Aracını yenileme zamanı geldiyse çözüm Fiat Professional'da. Doblo, Scudo, Ducato ve Ulisse modellerinde %0 faizli kredi ve %5'e varan takas desteği Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
7: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek. Yanlışa parmak basabilmek. Herkesin merak ettiğini sorabilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
8: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
9: Canım karım.
8: Ula senin ne işin var burada?
9: Ula Asu senin ne işin var burada?
8: Araba almaya geldim.
9: Ben de.
10: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
9: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
8: Günaycele kılçık koca.

0: Hayatı kolaylaştıran teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle...
1: Reklamları dinlediniz. Sayın dinleyiciler, bu aradan sonra programımıza devam ediyoruz. Sırada Yeni Akit gazetesi var. Yeni Akit'te Selma Savcı'nın "Merhametimiz Niye Kalmadı?" başlıklı makalesini sunuyorum. Bir anneler gününü daha geride bıraktık. Annelerimiz bizlerin baş tacıdır. Yüce dinimiz İslam'da anneye ve babaya nasıl bir saygı konusunu her daim bizlere kitabımız Kur'an-ı Kerim'de anlatmıştır. Ve yine alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de hadisi şerifinde buyurduğu gibi cennet annelerin ayakları altındadır. Bizim için en büyük rehberdir bu. Biliyorsunuz son dönemde maalesef sosyal medyanın etkisiyle binbir türlü paylaşımlara maruz kalıyoruz. Kötü anneler, iyi anneler figürleriyle iyice zihinlerimizin bulanmak istendiği bir sosyal medya işgaliyle karşı karşıyayız. Artık story atmak neredeyse herkesin sabah yataktan kalktıktan sonra yöneldiği bir hamleye dönüştü günümüzde. Şu an neredeyiz? İşte o gün yaşanan özel günle ilgili paylaşımlardan tutun da absürt yapılan eylemlere kadar birçok şeyi görmek zorunda kalıyoruz. Evet, anneler günü sonrasında ise yine sosyal medyada kutsal annelik makamı için bile bin bir türlü rezil paylaşımlar gördük. İşte şiddete meyilli anne figürlerinden tutun da evlatlarını yolun ortasında tartaklayan annelere kadar. Hatırlar mısınız bilmem ama anne evlat ilişkisinde terlik kavramı bugünlerimize kadar gelen en saf ve en doğru zamanda annelerin en masumane uyarı silahıydı. Bugünse korktuğumuz şiddete meyilli bir toplum haline gelmemiz. Trafikte olanlar malumunuz, en ufak bir yol vermeme kavgasını anlamsız yükselişlerle birbirine giren kalabalıklar görüyoruz. Acaba merhametimiz mi azaldı dersiniz? Bence merhamet kavramının içini boşalttık. Çünkü özellikle çocuklarda merhamet doğuştan gelen bir yeti olmakla birlikte, sevgi dolu aile ortamı, empati eğitimi ve doğru yol rol modellik de geliştirilebilir. Yardımseverlik, nezaket ve duygusal zeka ile beslenen bu duygu, çocukların çevrelerine karşı duyarlı, vicdanlı bireyler olarak yetişmesini sağlar. Çekirdek olarak ailemizin bu denli durumlara getirilmek istenmesi ve merhamet duygusunun içinin boşaltılarak daha alt seviyelere getirilmesi de artık kabul edilemez bir hal almıştır. Düşünebiliyor musunuz? Sosyal medya dediğimiz ve artık hiçbir şeyimizin gizli kalmadığı mahremiyet alanlarımızın bile içinin tarumar edildiği bir dönemde merhametimizin de sorgulanması aslında en büyük ana problem olarak karşımıza çıkmaktadır. Yine yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de merhamet, rahmet Allah'ın temel sıfatlarından biri olarak sıkça vurgulanır. Rahmet kelimesi 100'den fazla yerde geçerken özellikle merhamet etmeyi tavsiye eden ayetlerse şunlardır. Beled suresi 17. ayet. Sonra iman edip birbirlerine sabrı tavsiye edenler ve merhameti tavsiye edenlerden olmak. Araf suresi 156. ayet. Rahmetimse her şeyi kuşatmıştır. Ali İmran suresi 159. ayet. Allah'tan bir rahmet sayesinde sen onlara yumuşak davrandın. Eğer kaba, katı kalpli olsaydın hiç şüphesiz etrafından dağılıp giderlerdi. Görüldüğü gibi bizlerin yaratıcısı olan Allahü Azimüşşan bile biz kullarına bu şekilde merhamet ve rahmetin ayrılmaz bir bütün olduğunu buyurmuştur. Netice itibariyle merhametli olmak zorundayız. Ama merhameti de tüm canlılara kuşkusuz göstermeliyiz. Ve yine tüm canlılar derken de yatak odalarında 4-5 köpek pozu verirken bir yandan da annelerini unutan bir zihniyete de dönüşmemek çok çok önemli. Bu ayırt etmeyi sadece görsel bir şova ya da sosyal medyada daha çok tık almak için bir yerlere sinyal çakmaya hiç gerek yok. Biz insanlar her ne olursa olsun ailemizi her daim ayakta tutmaya ve ailemizin büyüklerini sayarak hem dinimizin hem de insanlığımızın gereğini yapmak zorundayız. Velhasılı kelam, artık gelişen teknolojiler ve ilerleyen yılları da hesaba katarsak bir gün bu dünyadan da göç edeceğimiz gerçeği de masada dururken en azından merhamet kavramını tüm kılcal damarlarımıza işleterek örnek bir birey olarak iz bırakmak en temel önceliğimiz olmalıdır. Unutmayalım ki merhamet vicdanın sevgiyle buluştuğu noktadır. Vesselam. Yeni Akit gazetesinde Selma Savcı'nın "Merhametimiz Niye Kalmadı?" başlıklı makalesini sundum. Sırada Türkiye gazetesi var. Türkiye'de Meryem Aybike Sinan'ın "Patili Anne Fetişizmi Kurumsallaşırsa" başlıklı makalesini sunuyorum. Sosyolojik bir cinnet halindeyiz. Yok yok, sekerat hali dersek daha doğru olur. Tek farkımız bizim gittiğimiz menzil ilahi değil, tam aksine bir gayya kuyusu. Öylesine ahlaki değerlerimiz yozlaştı ki suçun ve sapkınlığın normalleştiği bir çöküş evresindeyiz artık. Van'da henüz hayatının baharına bile girmemiş, sokağında güvenle koşturması gereken Hamza ve Emir Mete gibi masum çocukların başıboş köpek sürüleri tarafından parçalanarak can vermesi sadece bir asayiş zaafı değildir. Bu toprakların ruhuna sızmış derin bir sosyolojik çürümenin bir medeniyet kırılmasının en acı sinyalidir. Sahiden biz ne ara sokağında oyun oynayan bir çocuğun yaşama hakkını patili dost güzellemesi yapan bir avuç tuzu kurunun insafına ve lobisine terk ettik? Daha da acısı, biz hangi aralıkta patili anne gibi ucube, ontolojik bir sapma olan kavramı Türk aile yapısının ve İslam'ın annelik makamına eş değer tutmaya kalkan o hastalıklı ve karanlık zihniyetle tanışıp barıştık ve milli kuruluşlarımıza itinayla yerleştirdik? Sokaklarımız can dostu edebiyatının arkasına sığınan bir lobi tarafından adeta modern birer infaz arenasına dönüştürülmüş durumdadır. Van'da o masum yavruların bedenleri sokak itlerinin dişleri arasında paramparça edilirken lüks rezidansların balkonlarından, korunaklı bahçelerinden "onlar da can, dokunmayın" diye tweet atanların vicdanı ve gücü Anadolu'nun tozlu sokaklarında can veren bir çocuğun hayatından daha mı değerli ve etkilidir? Sokak güvenliği bir devletin vatandaşına borçlu olduğu en temel, en tartışmasız haktır. Ancak bugün köpek sürülerinin domine ettiği caddeler yoksul halkın çocukları için birer ölüm tuzağı haline gelmiştir. Anadolu'nun herhangi bir köşesinde dökülen her damla kan bu sorunu duyarlılık maskesiyle halı altına süpürenlerin, kısırlaştırma masalıyla milleti oyalayan yerel yönetimlerin yakasında asılı durmaktadır. İnsan canının bir hayvanın başıboş gezme hürriyeti kadar değer görmediği bir noktadayız artık. "Çocuk yapmayın, kedi köpek sahiplerinin" telkinleri, Batı merkezli nüfus politikalarının dijital bir ambalajla ruhumuza zerk edilmesi projesidir. Kendi öz evladına ayıracak vakti, sabrı ve şefkati olmayan, alt kat komşusunun çocuğunun açlığından bir haber bir takım bireylerin mama markalarının sponsorluğunda annelik taslaması yapay bir simülasyondan ibarettir. Ancak bu simülasyonun bedelini plazalarda yaşayanlar değil, sokaktaki savunmasız çocuklar bizzat canıyla ödemektedir. Bir hayvanı sevmekle bir insanı yetiştirmeyi aynı kefeye koyan zihniyet, insanı eşrefi mahlukat makamından indirip nesneleştiren küresel bir projenin figüranı olma rolünü başarıyla oynamaktadır. En vahimi de devletin ve milletin sesi olması gereken TRT gibi kurumlarda görev yapan spikerlerin, ekran yüzlerinin bu ithal ve hastalıklı dili meşrulaştırma gayretidir. Ekranlardan sarf edilen patili anne ifadeleri, reklam filmlerindeki köpek merkezli aile tabloları toplumun genetik kodlarıyla oynama mühendisliğidir. İslam sosyolojisi açısından mesele berraktır. İnsan eşrefi mahlukattır. İnsanın canı, malı ve nesli her türlü dünyevi kaygının üzerindedir. Sokakları güvensiz kılan bir tehdidi can dostu edebiyatıyla kutsamak, ilahi nizamın adaletine de, fıtratın sesine de aykırıdır. Bir yanda evladının cenazesini bir çuvalda taşıyan babanın o tarifsiz acısı, diğer yanda köpeğine doğum günü partisi yapıp kendine anne dedirtenlerin şımarık elitizmi ve cehaleti. Türkiye'deki en tehlikeli sınıfsal ve kültürel ayrışma it üzerinden gerçekleşiyor. Hasılı maskeleri düşürme vaktidir. Hiçbir hayvanın hayat hakkı bir çocuğun gülüşünden, bir annenin feryadından daha kutsal değildir. Sosyal medya etkileşimi ve mama lobilerinin rantı uğruna insansız bir dünya hayali kuran bu seküler din, yıkılması gereken modern bir puttur ve acilen yıkılmalıdır. Bizim medeniyetimiz kuşlar için dahi vakıf kurmuş, hayvanlara eziyeti men etmiştir. Patili anne kavramı Türk kadınının asaletine, analık şerefine ve bu toprakların bin yıllık irfanına yapılmış bilinçli bir hakarettir. Bizim medeniyetimizde anne kavramı insan evladı doğurmuş kadınlar için kullanılıyor. Ve kavramı it bakıcılarına vermiyoruz, vermeyeceğiz. Ve sokaklarımız, parklarımız, caddelerimiz, kırlarımız çocuklarımızındır. Lüks plazaların balkonlarından sokağa nizam verenlerin, insandan nefret edip hayvandan evlat devşirmeye çalışan anne olamayanların değil. Türkiye gazetesinde Meryem Aybike Sinan'ın Patili Anne Fetişizmi Kurumsallaşırsa başlıklı makalesini sundum. Sırada Yeni Şafak gazetesi var. Yeni Şafak'ta Bülent Orakoğlu'nun Özal ve Uğur Mumcu suikastlarını araştıran savcı Uğur Tonik'in kızını kimler neden kaçırdı? Başlıklı makalesini sunuyorum. Türkiye'nin 8. Cumhurbaşkanı Özal'ın iç ve dış konjonktür uygun olmamasına rağmen 13 Mart 1992'de yapılan Milli Güvenlik Kurulu toplantısında yakın çalışma arkadaşlarıyla birlikte aylar süren çalışma ve araştırmalar sonucunda hazırlanan PKK terörünün bitirilmesi, Kürt sorununun çözümü konusunda genel hafta dahil olmak üzere siyasal ve sosyal çözümleri içeren öneri paketlerini sunması toplantının gergin geçmesine neden olmuştu. Kürt sorununu çözmek istemesi Özal ve yakın çalışma arkadaşlarının ölüm nedeni olmuştu. Özal 1988 yılında Anavatan Partisi Kongresi'nde Kartal Demirağ tarafından kendisine yapılan suikasttan yaralı olarak kurtulmuş, akabinde suikastın arkasındaki derin yapıyı Hiram Abbas ve savcı Uğur Tonik'in araştırmalarından tespit etmiş, ancak devlet içinde zafiyet oluşturabileceği ve darbe olabileceği endişesiyle soruşturmayı genişletememişti. Suikastı soruşturan eski savcı Uğur Tonik daha sonra mecliste kurulan Horzum Araştırma Komisyonu'na ve Turgut Özal'ın ölümünü soruşturan Ankara Özel Yetkili Cumhuriyet Savcısı'na verdiği ifadelerde Afyon Daskırı'da 1974-77 seneleri arasında Ege'de meydana gelen sol hareketleri önlemek için bir kontr gerilla teşkilatı kurulduğunu, Kartal Demirhan'da bu teşkilatın yetişmiş bir elemanı olduğunu tespit ettiklerini, Afyon'daki teşkilatın üzerine gidileceği bir sırada tahkikatın kesilmesi için o dönem devletin çok önemli bir biriminde görevli olan ve Pentagon destekli ve kontrolünde illegal kontr gerilla derin yapısının kuruluşunda görev alan komutanlardan biri olan Sabri 25 oğlunun kızını kaçırttığı ve kendisini tehdit ettiğini açıklamıştı. O dönem Cumhurbaşkanı olan Özal suikast olayının detayları kendisine ulaşınca 25 oğlunu re'sen emekli etmişti. Özal, Uğur Mumcu'nun otosuna monte edilen bomba düzeyinin patlaması sonucu gerçekleştirilen bir suikastla hayatını kaybettiğini öğrendiğinde, kendisine olayı haber veren özel kalem müdürü Feyzi İşbaşarı'na gözleri yaşlı olarak "Eyvah, hedef yine benim, plan işliyor, artık bunları kimse durduramaz" dediği iddia edilmişti. Gaffar Okkan suikastı da tam bir bilgi kirliliğine dönüşmek üzereyken PKK terör örgütü militanlarından olup yakalanan ve itirafçı olan Yıldırım Beyler ve Abdülkadir Aygan, Okkan suikastının Diyarbakır 8. Anajet Üs ve 2. Taktik Hava Komutanlığı'nda görevli bazı FETÖ'cü subaylarca gerçekleştirildiğini itiraf ettiler. Bilindiği gibi bu jet üssü 15 Temmuz darbe girişiminde Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni bombalayan uçaklara yataklık etmişti. 15 Temmuz gecesi vatan haini Semih Terzi'yi Silopi'den getiren helikopterin inişine engel olunmadığı gibi hain Semih Terzi ve ekibinin üsse girilmesine izin verilmişti. Eğer Semih Terzi'nin Ankara'ya uçuşuna izin verilmeseydi devlet büyük bir riske girmeyecekti. Belki de Ömer Halis Demir şehit edilmeyecekti. Gaffar Okkan'a gerçekleştirilen suikastın ancak savaş eğitimi almış kapasitedeki FETÖ'cü askerlerce gerçekleştirildiği böylece ortaya çıkmış oldu. Sıra şimdi bu işin yüzleşmesinde sanırım. Levent Göktaş'ın Hablemitoğlu suikastında ölüm emrini veren ikinci kişi olması nedeniyle yargıya teslim olmayarak kaçması suçlu olduğunun açık bir ikrarı olsa gerek. Ancak 34 kişinin hayatını kaybettiği kasa uçağını bir sabotajla düşürdüğü, Gaffar Okkan suikastının planlayarak gerçekleştirdiği iddia edilen Levent Göktaş'ın geçmişte hangi eylemlere karıştığının tespitini de elzem kılıyor sanırım. Yeni Şafak'ta Bülent Orakoğlu'nun Özal ve Uğur Mumcu suikastlarını araştıran savcı Uğur Tonik'in kızını kimler neden kaçırdı başlıklı makalesini sundum. Bu makale bugünkü son makalemizdi. Böylece bir programın daha sonuna geldik. Bu programı sizler için Ataullah Arvas hazırladı. Teknik yapımda İbrahim Macit görev yaptı. Ben Mustafa Toköz sundum. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle hoşçakalın.

0: makaleler arasından.
1: Şimdi reklamlar.
2: İBDEF olarak yıllardır emanetlerimizi dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Sen de kurbanını paylaş, bir ailenin bayramına ortak ol. Haydi, bu kurban da İBDEF'le paylaş kurbanını kardeşinle. İBDEF.org 0212 621 çift 065.
3: Uğur Derin Dondurucular, bayrama özel 9.990 liradan başlayan fiyatlarla. Uğur Derin Dondurucu.
2: Gönlünüz rahat olsun. Kurban ibadetinizi eksiksiz yapıyor, videosunu size gönderiyoruz. İhlas Vakfı 0212 451 49 çift 0. Online bağış ihlasvakfi.org.tr.
3: Uğur Derin Dondurucular, bayrama özel 7 yıl garanti fırsatıyla. Uğur Derin Dondurucu.
4: Sen de hayatın dolu dolu tat. Aç bir meysu, dolu dolu hayat.
3: Uğur Derin Dondurucular, bayrama özel peşin fiyatına 9 taksitle. Uğur Derin Dondurucu.
1: Reklamları dinlediniz.
5: Diyarlardan gönüllere, evliyaların hayatlarından ilham veren kesitlerle her bölümde bir gönül sultanını ağırlıyor. İmam-ı Rabbani Hazretlerinden Seyyid Fehim Arvasi Hazretlerine, Abdülhakim Arvasi Hazretlerinden Mevlana Celaleddin Rumi Hazretlerine, sadece yaşadıkları çağlara değil, asırlara yön veren kutlu isimler, bir adım atan bin adım karşılık bulur. Gelin, bu hikmet dolu yolculukta siz de yerinizi alın. Diyarlardan gönüllere, her çarşamba 21'de sizlerle.

0: diyarlardan gönüllere.
1: Şimdi reklamlar.
2: Türkiye Finans günlük hesaptan %44'e varan getiri oranı. Sen de Türkiye Finanslı ol, ihtiyaç anında vadeni bozma. Detaylar şubelerimizde ve türkiyefinans.com.tr'de.
3: İDDEF olarak yıllardır emanetlerimizi dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Sen de kurbanını paylaş, bir ailenin bayramına ortak ol. Haydi, bu kurban da İDDEF'le, paylaş kurbanını kardeşinle. İDDEF.org 0212 621 çift 065.
4: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
5: Dünyanın bir ucunda sessiz bir bekleyiş var. Bir babanın evladının tabağına koyacak bir lokma bulamadığı o ağır çaresizliği bilir misiniz? Siz kurban bağışınızla iyiliğe niyet ettiğinizde İhlas Vakfı olarak biz o aşılmaz denilen yolları, o zorlu coğrafyaları aradan çıkarıyoruz. Çünkü biliyoruz, uzak diye bir yer yoktur. Henüz uzatılmamış eller vardır. İhlas Vakfı, kardeşliğe giden en kısa yol.

0: Reklamları dinlediniz.
1: Alo?
2: Şaka şaka.

0: Yayınımız devam ediyor sevgili TGRT FM dinleyicileri. Şimdi de sırada hepinizin beğeni ve dört gözle beklediği Alo Şaka bölümümüz var. Buradan duyuyorum TGRT FM acaba bugün nasıl bir şaka yapacak diye kendi aranızda konuşuyorsunuz. Evet, sizleri daha fazla merakta bırakmadan hemen şakaya geçiyorum efendim. Önce rehberi bir karıştıralım, şöyle bir isim belirleyelim. Bugün bir bayan dinleyicimizi seçelim. İsmini belirledim. Kadriye Hanım. Hemen numarasını çeviriyorum. Eğer Kadriye Hanım evde ise kendisine çok hoş bir şaka yapacağız. Tabii bizi dinleyenler de güzel bir ders almış olacaklar. Amacımız ders vermek değil ama yine de hayatın içinden böyle küçük şakalarla küçük dersler almakta fayda var. Hemen telefon numarasını bir yandan da çeviriyorum. Çalıyor, bakalım açan olacak mı?
1: Efendim.
0: Kadriye Hanım, siz misiniz?
1: Benim canım. Aysel sen misin?
0: Hayır efendim, ben PTT 9 yüzlü hatlar şefliğinden arıyorum sizi.
1: Pardon, anlayamadım.
0: Efendim, 9 yüzlü hatlar şefliği.
1: 9 yüzlü mü? Hani şu televizyonda reklamlar yazıyor durmadan 99 bilmem kaç diye arayınca, ondan mı?
0: Evet efendim, oradan.
1: Efendim, dinliyorum.
0: Kadriye Hanım, daha fatura dönemine 15 gün var ama biz şimdiden sizi uyaralım istedik. Şu ana kadar telefon konuşmalarınız 11 milyon lirayı bulmuş.
1: Ne? 11 milyon mu? Bizim telefon.
0: Evet efendim, 15 gün içinde tam 11 milyon liralık konuşma yapmışsınız.
1: Kusura bakmayın, bir yanlışlık olmalı. Yani, bu kadar konuşamayız
0: efendim,
1: yani.
0: Efendim, konuşmuşsunuz. PTT yeni bir uygulamayla anormal konuşma yapanları uyarmaya başladı. 11 milyon da az para değil hani. Fatura dönemine kadar daha 15 gün var belki biraz.
1: Olamaz efendim, kesinlikle olamaz. Nasıl öderiz biz bu parayı? Yok canım, mutlaka bir yanlışlık olmalı. İmkan yok, bu kadar konuşmayız biz çünkü.
0: Evde kaç kişisiniz Kadriye Hanım?
1: Kaç kişi olacağız canım? 2 kişiyiz. Bir ben, bir de kocam.
0: O zaman siz konuşmadıysanız kocanız konuşmuştur efendim. Onun konuşup konuşmadığını da bilemezsiniz ki.
1: Ay, evde bile doğru düzgün ağzını açmayan adam kalkacak milyonlarca lira telefonla konuşma yapacak.
0: Efendim bakın, her şey artık elektronik Kadriye Hanım. Yani sizin evden telefon açıldığı anda otomatik olarak bunlar işleniyor ve siz kaç dakika konuşuyorsunuz, bu kaç lira tutuyor, Allah'ım, hemen ya belli oluyor. Bu yüzden bir yanlışlık yok efendim, içiniz rahat olsun.
1: Yani... tamam peki, konuştu diyelim. Kimlerle konuşacağız peki?
0: Sibel'le, Esra'yla, Havva'yla, Funda'yla.
1: Ay, onlar da kim?
0: Kim olacak efendim? Kimi artist, kimi manken, kimi şarkıcı.
1: Ay, bir yaşıma daha bastım. Üstüme iyilik sağlık valla. Kocamın o dediğin kadınlarla ne ilgisi var canım?
0: Onu bunu bilmem Kadriye Hanım ama o kadınlara telefon eden yalnızca sizin kocanız değil. Korkmayın.
1: Neden arıyorlar?
0: Binlerce insan var efendim, hiç merak etmeyin. Neden arıyorlar dediniz? Seslerini dinlemek için tabii. Evet.
1: Ha, şimdi hatırladım, hani ben erkeği sesinden tanırım falan filan diyenler.
0: Öyle de söylüyorlar, başka şeyler de söylüyorlar ama sonuçta insanlar onları arıyorlar ve tabii karşılığında da milyonlarca lira ödüyorlar efendim.
1: Ha, iyi de kızım, benim kocam onları aramaz ki, sen benim dediğime bir kulak ver, beni dinle ilk önce, bir yanlışlık var bu işte.
0: Bakın efendim, siz aramadığınıza göre, diyelim ki kocanız da aramadığına göre, kim aradı bu kadınları?
1: Ay,
0: 11 milyon liralık konuşmayı kim yaptı efendim sizin evden?
1: Ay, nereden bileyim ben? Eğer o kadınları aramak için 11 milyon lira konuşma yapmışsa bizimki, elimden çekeceği var demektir. Ayıp ayıp, 4 tane torunu var. Bu yaştan sonra işi gücü bırakıp da ses dinlemek için kadınlarını arayacak.
0: 11 milyon lira çok para Kadriye Hanım. Bari şu andan itibaren eşinize göz kulak olun da daha fazla konuşmasın. Ne dersiniz?
1: Alacağı olsun Kamil'in. Hele bir eve gelsin konuşacağım onunla. Utanmaz, arlanmaz. 4 yıldır aynı paltoyla dolaştırıyor beni. Sonra da elindekini, avcundakini o tanımadığı kadınların seslerini dinlemek için veriyor.
0: Kadriye Hanım. Kadriye Hanım. Şaka efendim. Söylediklerimin hepsi şakaydı. İnanmayın lütfen. Şaka efendim, işin doğrusu söyleyeyim, hemen anlatayım işin doğrusunu size. Ben sizi TGRT FM radyosundan arıyorum. Radyomuzu daha önce duymuş muydunuz?
1: Ne radyosu demiştiniz pardon?
0: TGRT FM radyosu efendim.
1: Evet duydum tabii, bazen dinliyorum da, oradan mı arıyorsunuz?
0: Evet dedi efendim, evet.
1: Hani PTT'den demiştiniz.
0: O şakaydı efendim, PTT'den diyerek şaka yaptım size.
1: Allah'ım yarabbim.
0: Evet, yani bizim
1: kusura
0: radyo...
1: Kusura bakma kızım, ben yine anlamadım. Yani biraz daha açıklar mısın?
0: Efendim bakın, anlamadığınızın farkındayım. Bizim radyomuzda Alo Şaka diye bir bölümümüz var.
1: Peki
0: bu bölüm, bu bölümde işte sizin gibi dinleyicilerimizi, daha doğrusu artık... olacaksınız. Ben önerim, rehberden belirlediğimiz isimleri arıyoruz ve onlara küçük şakalar yapıyoruz. Bugün de siz düştünüz.
1: Peki neden yapıyorsunuz bu şakaları?
0: Efendim, bu şakaları yapmaktan maksadımız tanımadığınız, bilmediğiniz kişilerden gelen telefonlara karşı sizi uyarmak, hemen inanmamanızı sağlamak. Mesela bakın, benim söylediklerime inanmıştınız. Ay, öyle değil mi?
1: İnandım tabii.
0: Eğer size şaka olmadığını söyleseydim, kocanız eve geldiğinde belki de onunla şöyle baya baya kapsamlı bir kavga yapacaktınız.
1: Hem de nasıl, artık baya kavga edecektik yani. Kim olsa kızar canım.
0: Efendim, az önce de söylediğim gibi burada maksadımız kötü niyetli kişilerden gelecek telefonlara karşı sizin gibi saf, temiz ve iyi niyetli vatandaşlarımızı uyarmaktı.
1: Doğru söylüyorsunuz.
0: Doğru söylüyorum. Bundan sonra da artık bu tür telefonlara inanmayacaksınız, öyle değil mi?
1: Tabii, inanmayacağım. Allah razı olsun kızım.
0: Sizden de efendim, sizden de. Evet sevgili TGRT FM dinleyicileri, alo şaka bitti ama programımız devam ediyor. Bir sonraki Alo Şaka'da görüşünceye kadar kendinize iyi bakın.
2: Alo?
3: Şaka şaka.

Şu an TGRT FM'i dinliyorsunuz. Her zaman olduğu gibi. Bu ses sizin sesiniz.

0: aklınızda bulunsun.
1: Su içmeyi ihmal etmeyin. Günde 5 bardak su içen kişilerde kolon kanseri %50 azalıyor. Dünyanın %70'i sudur. Yeryüzündeki su kaynaklarının yaklaşık 0.3'ü kullanılabilir ve içilebilir özelliktedir. Vücudumuzun da tıpkı dünya gibi %70'i sudan oluşur. Sıcak havalarda ve egzersiz sırasında daha fazla su tüketmek çok önemlidir. Su ağız kokusunu önler, kan hacmini arttırır, hücreler için gerekli oksijen ve besini hızlı bir şekilde taşır ve kalbin daha sağlıklı olmasını sağlar. Saç problemleri için kurtarıcıdır. Cildinizin parlamasını, canlı görünmesini sağlar. Kabızlık ve bağırsak tembelliği gibi sindirim problemlerinin giderilmesine yardımcı olur. Egzersiz yaparken gerçekleşen kasılma ve krampları önlemeye yardımcıdır. Susuz kalmaya bağlı olarak gelişen unutkanlık, dikkat dağınıklığı gibi beyin fonksiyonları problemlerinin giderilmesini sağlar. Su, stresle savaşmada hayati öneme sahiptir. Emziren anneler için süt arttıran en güçlü kaynak sudur. Reflüye iyi gelir. Grip gibi bulaşıcı hastalıklarla savaşırken vücut direncine katkıda bulunur. Cilt sağlığının korunmasında önemli bir etkendir. Yeterli miktarda su içen kişilerin cildi nemlenir, parlar, sağlıklı ve genç görünür. Su, vücut ısısının dengelenmesinde de önemli rol oynar. Ayrıca vücuttan ödemin atılması suyun görevidir. Yeterli miktarda su içen kişilerde metabolizma hızlı çalışır, kilo problemi daha az yaşanır. Su içmek böbrek rahatsızlıklarından da korur.
0: Aklınızda bulunsun.
2: Şimdi reklamlar.
3: Yaz kapıda. Yeni müşterilerimiz için %2,49'dan başlayan faiz oranlarıyla 12 ay vadeli 250 bin TL'ye kadar kredi Alternatif Bank'ta. Kredi başvurunuz mobilde, detaylar alternatifbank.com.tr'de.
4: 50 yıllık tecrübemizle kurban bağışlarınızı Müslüman kardeşlerimize ulaştırıyoruz. İhlasvakfi.org.tr adresinden iki adımda kolaylıkla kurban bağışı yapabilirsiniz. 0212 451 49 çift 0.
5: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek. Yanlışa parmak basabilmek. Herkesin merak ettiğini sorabilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
6: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %43,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın. 45 gün boyunca %43,50 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz

0: gündem oldu. Rubio, ABD'nin 3 Ocak'ta kaçırdığı Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun uçak gemisinde çekilen fotoğrafta giydiği eşofmanın aynısıyla poz verdi. Bu poz, Venezuela'nın yakın ticari müttefiklerinden Çin'e yönelik bir mesaj olarak yorumlandı.
1: Şimdi bu önemli konuyu konuşacağız. Trump 8,5 yıl aradan sonra en büyük rakibi Çin'i ziyaret ediyor. Beraberinde tabii ki üst düzey iş heyetleri var. Çin'e çıkarma yapıyor Trump. Çin'deki temaslarından çıkacak sonuçlar da merak konusu. Trump'ın Xi buluşması İran Savaşı'nın kaderini etkileyecek mi? Merak edilenleri uluslararası ilişkiler uzmanı Canan Tercan'la konuşacağız. Hocam kader buluşması diyebilir miyiz bu buluşmaya?
2: Evet, merhabalar Mehmet Bey. Kusura bakmayın, üniversite bahçesindeyim. Sesiniz biraz geliyor.
1: Bir kader buluşması yaşanacak Xi Jinping ile Trump arasında. Neler söylersiniz?
2: Çok önemli bir buluşma bu. Herhangi bir uluslararası ziyaret değil, dünyanın kaderini belirleyecek, dünya ekonomisini yönlendirecek bir ziyaret. Tabii ki çok büyük önem arz ediyor. Masada hangi konular var? Hep Hürmüz'den bahsediliyor. Evet, Hürmüz çok önemli bir konu. İran meselesi çok önemli bir konu. Ama sadece bunlar değil. Amerika Birleşik Devletleri'nde Donald Trump yönetiminin, biliyoruz ki biz iktidara geldikten sonra 2025 itibariyle Çin'e çok büyük yaptırımları vardı. Ek vergiler uygulanmıştı. Nadir elementler var bir taraftan masada konuşulması gereken. Ticari anlaşmalar var. Tayvan meselesi var. Dolayısıyla çok fazla konu aslında konuşulacak diyebiliriz. Biraz önce belirttiğiniz gibi Venezuela'ya yapılan operasyon, Çin'in buna sessiz kalması, bundan sonraki süreçte Küba'ya yapılma ihtimali olan bir operasyon, bunların hepsi gündem maddesi olacaklar ve çok uzun soluklu bir süreç bizi bekliyor diyebiliriz bu görüşmelerde. Bir taraftan da biz şimdi hep İran'a tabii odaklandık. Hürmüz'ün açılması çok önemli ve Donald Trump'tan gelen açıklama şuydu. Çin Hürmüz'ü çok fazla kullanıyor. Açmak da ona düşer. Burada sorumluluk almasını bekliyoruz gibi bir açıklama yapmıştı. Ve Çin'le tabii ki görüşmeleri açık olması da önemli bir gelişme. Aslında Amerika Birleşik Devletleri'nin savaşa bakarsak öncelikle Çin'in ticaretini sınırlandırmak için de başlandığını söyleyebiliriz. Ancak geldiğimiz noktada Donald Trump ve Çin'in yaklaştığını söyleyebiliriz. Bir taraftan da ticari anlaşmalar devam ediyor. Ama önemli bir konu tabii ki Afrika. Bakın bundan sonra Afrika ile ilgili çok fazla konu konuşacağız. Afrika'da biliyorsunuz yerel unsurlar var, terör örgütleri var, ayaklanmalar var. Fransa'dan bağımsızlık kazanan ülkelerin istikrara kavuşamama, güvenliği sağlayamama durumları söz konusu. Afrika yeni bir paylaşım sahası. Neden? Nadir elementler Afrika'da çok fazla var. Ve tabii ki derin yeraltı kaynakları var. Proxy war biliyorsunuz Afrika'da çok fazla var. Ve dolayısıyla Çin, Rusya, Amerika Birleşik Devletleri, Orta Doğu ülkeleri, pek çok ülke burada konumlanmaya çalışıyor. Dolayısıyla masada sadece Orta Doğu yok. Aynı zamanda Afrika'nın geleceğiyle ilgili konularda konuşulacak diyebiliriz.
1: Canan Hocam, peki özellikle Çin'in İran'ın arkasında durması ve ona sahip çıkması konusu da masada olacak. Bu nasıl bir gelişim yapar, neler etkiler?
2: Şimdi çok önemli bir konu bu. Şu anda İran'ı masaya itebilecek yegane güç Çin gibi duruyor. Daha sonra Rusya. Şimdi Rusya savaş çıktığından beri karlı bir pozisyon elde etti. Dolayısıyla barışın sağlanması Rusya'nın kesinlikle işine gelen bir durum değil. Yaptırımlar kalktı biliyorsunuz yavaş yavaş. Elindeki doğalgaz çok kıymetli hale geldi. Batı ihtiyaç duydu. Rusya-Ukrayna savaşında Ukrayna'nın eli zayıfladı. Amerika Birleşik Devletleri artık Ukrayna'ya silah göndermeyeceğini söyledi. Dolayısıyla Rusya her gün kazanıyor bu savaşta. Aslında savaşın hiç kurşun atmadan yegane kazananı kesinlikle Rusya diyebiliriz. Dolayısıyla İran'ın iki desteği Rusya ve Çin'di. Rusya çıktığı zaman Çin kalıyor. Çin eğer İran'ı masaya iterse Çin burada ancak aktör olarak rol alabilir. Neden? İran savunma alanında Çin'den tabii ki çok fazla destek alıyor. İstihbarat desteği alıyor, uydu desteği alıyor, mühimmat desteği alıyor. Çin'in bunları kesmesi İran'ın savaşı çok daha fazla güçsüz halde devam etmesini birlikte getirir. İran bunu istemeyecektir. Dolayısıyla Amerika'nın Çin'le yaptığı anlaşma, ki bu anlaşmada Tayvan kozu olarak kullanılabilir, yeni ticaret yolları kozu olarak kullanılabilir. Asıl mesele aslında ticari anlaşmaların İran'a yansıması. Çok karlı bir teklif gelirse Çin orada biraz sessiz kalabilir ki Venezuela'da sessiz kaldığını gördük. Ama çok karlı bir teklif gelmezse Çin bu sürecin devam etmesi için İran'a destek verebilir ve bu kriz biraz daha devam edebilir. Dediğim gibi burada Pasifik, Asya Pasifik çok kritik bir rol oynuyor. Bu konuda da muhtemelen Tayvan konusunda da epey bir görüşme yapılacaktır diye düşünüyorum.
1: İran-İsrail-ABD savaşında en büyük arabulucu Çin olacak diyebilir miyiz bu görüşmeye bağlı olarak hocam? Son sorum da bu olsun.
2: Yani Çin çok önemli bir arabulucu olacaktır. Çünkü çok etkili. Bakın, Pakistan'ın ya da diğer ülkelerin arabuluculuk yapmasıyla Çin'in arabuluculuk yapması kesinlikle bir değil. Çünkü İran'ın varlığının devamı Çin'le birlikte mümkün oluyor ki biliyorsunuz abluka süresi içerisinde de Amerika Birleşik Devletleri ve İran Çin gemilerine müdahale etmedi. Sadece bir defa Amerika Birleşik Devletleri müdahale etti ki onda da askeri mühimmat olduğunu söyledi. Ona da göz yumdu Trump. Dedi ki biz de Ukrayna'ya benzerini yapıyorduk. Bu çok normal bir süreç deyip dosyayı kapattı. Karşısına Çin'i almak istemiyor. Amerika Birleşik Devletleri yeni ticari yollarda, ticari anlaşmalarla birlikte ilerlemek istiyor. Bu da aslında İran'ın kaderini belirleyecek bir nokta diyebiliriz.
1: Peki, çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgiler için.
2: Ben teşekkür ederim.
1: Sağ olunuz, var olunuz. Evet, tabii bu önemli gelişmeyi de detaylandırdık. ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'daki balo salonunun maliyetini hatırlatan muhabire hakaret etti. Aptal insan diye cevap veren Trump, yeterince zeki değilsin dedi. I double the size of it, you dumb person.
0: ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'a yaptırmak istediği balo salonunun maliyetine ilişkin bir muhabirin sorusu karşısında çileden çıktı. Çin ziyareti öncesinde Beyaz Saray'ın önünde gazetecilerin sorularını cevaplayan Trump'la bir muhabir arasında tartışma çıktı. Projenin boyutunun iki katına çıkarıldığını savunan Trump, maliyetin de aynı oranda arttığını hatırlatan muhabire sert sözlerle çıkıştı.
3: We have a ballroom that's under budget. It's going up right here. I've doubled the size of it because we obviously need that. And we're right now on budget, under budget, and ahead of schedule. I doubled the size of it, you dumb person.
0: Trump sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımda proje maliyetinin yaklaşık 200 milyon dolardan 400 milyon doların altına çıktığını kabul etmişti. Trump maliyet artışının tek nedeninin projenin boyutunun iki katına çıkarılması ve kalite standartlarının yükseltilmesi olduğunu savunmuştu.
1: Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Vietnam ziyaretinde eşinden yediği tokatın nedeni ortaya çıktı. Fransız basını krizin İran asıllı oyuncuya gönderildiği iddia edilen "çok güzelsiniz" mesajları sonrası patladığını öne sürdü.
0: Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un 2025 yılında yaptığı Vietnam ziyaretinde kameralara yansıyan o tokat olayının nedeni sonunda ortaya çıktı. Macron'la eşi Brigitte Macron arasında uçakta yaşanan gerginliğin perde arkasında dikkat çeken bir mesaj iddiası var. That has always told. Fransız gazeteci Florian Tardif'e göre kriz İran asıllı oyuncu Gülşifte Ferahani'ye gönderilen mesajlarla başladı. İddia o ki Macron ünlü oyuncuya aylar boyunca "sizi çok güzel buluyorum" şeklinde mesajlar attı. More thinking of a human being because they're... Brigitte Macron'un bu mesajları fark etmesiyle çift arasında büyük bir tartışma yaşandı. Ve o gerilim Vietnam'ın başkenti Hanoi'de kameraların önünde adeta patladı. Başkanlık uçağının kapıları açıldığı sırada Brigitte Macron'un eşinin yüzüne tokat attığı görüntüler dünya gündemine oturdu. Macron ise olay sonrası "sadece şakalaşıyorduk" diyerek görüntüleri küçümsemeye çalıştı. Ancak Fransız basınına göre Elize Sarayı'nın örtbas etmeye çalıştığı olay aslında ciddi bir çift kavgasıydı.
1: Hollanda'da göçmen karşıtı gösteriler yeniden başladı değerli izleyenler. Bir sığınma merkezinin önünde toplanan protestocuların çıkardığı olaylar sırasında yangın çıktı. Polis kalabalığı dağıtmak için müdahalede bulundu.
0: Hollanda'nın Loosdrecht kentinde göçmen karşıtları bir sığınma merkezine saldırdı. Yerel medyaya göre yaklaşık 400 protestocu sığınma merkezi binasının önünde toplandı. Ardından göstericiler binaya havai fişek atarak yangına sebep oldu. İtfaiye ekipleri olay yerine sevk edilirken protestocuların ilk anda ekiplerin müdahalesini engellemeye çalıştığı belirtildi. Bunun üzerine polis çevik kuvvet ekiplerini bölgeye gönderdi. Yetkililer olay sırasında sığınma merkezinde bulunan 15 kişinin zarar görmediğini açıkladı. Hollanda Başbakanı Rob Jetten ise yaşananları tam bir skandal sözleriyle değerlendirdi.
1: Görevinden uzaklaştırılan Gazi Osman Paşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe hakkında iddianame hazırlandı. Bahçetepe'nin rüşvet alma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama ve haksız mal edinme suçlarından cezalandırılması talep edildi.
4: 24 yılı Gazi Osman Paşa'mız için yeni başlangıçların ve yeni umutların yılı oldu.
0: Eski başkan hakkında iddianame hazırlandı. 3 ayrı suçtan cezası istendi.
5: Bir tane Gazi Osman Paşa Belediyesi'nin öğrenci yurdu yok.
0: Aziz İhsan Aktaş çıkar amaçlı suç örgütü davası kapsamında tutuklanan Gazi Osman Paşa Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Hakan Bahçetepe ve 8 şüpheli hakkında yeni bir gelişme yaşandı.
6: Çekil arkadaşlar, gelin böyle.
0: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Bahçetepe ve 8 isim hakkında iddianame hazırlandı. İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. İddianamede şüpheli Bahçetepe'nin rüşvet alma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama ve haksız mal edinme suçlarından cezalandırılması talep edildi. Aziz İhsan Aktaş etkin pişmanlık ifadesinde Hakan Bahçetepe ile ilgili iddialarda bulunmuştu. Aktaş, Beşiktaş Belediyesi'nin zorlamasıyla Hakan Bahçetepe'ye başkan olmadan önce araç teslim edildiğini öğrendim. Başkan olduktan sonra araç defalarca istenmesine rağmen teslim edilmemiştir. Hali hazırda yakın çevresince bu araç kullanılmaya devam etmektedir sözlerini kullanmıştı.
1: Kayseri'de çalıntı forkliftle kuyumcu soyup olay yerinden eşekle kaçan sıra dışı hırsızın cezası belli oldu. Mahkeme 3 farklı suçtan toplam 9 yıl 7 ay hapis cezası verdiği sanığın gerekçeli kararını açıkladı. Hakim sanığın savunmasını hayatın olağan akışına aykırı buldu.
0: Çalıntı forkliftle kuyumcu dükkanını patlatıp çaldığı altınlarla eşek sırtında kaçtı. Mahkeme soyguncuya hapis cezası verdi. Yer Kayseri Melikgazi, tarih 9 Şubat. 26 yaşındaki şüpheli sokakta bulduğu çalıntı bir forkliftle kuyumcu dükkanının önüne geldi. Düz kontak yaparak çalıştırdığı forkliftle iş yerinin kepenklerini acımasızca yıktı. İçeri dalarak tam 150 gram ziynet eşyasını saniyeler içinde poşete doldurdu. Asıl şaşkınlığa sebep olan anlarsa soygun sonrasında yaşandı. Forklifti bırakan zanlı dükkanın 500 metre ilerisine bağladığı eşeğe binerek olay yerinden uzaklaştı. Polisin titiz takibiyle yakalanan hırsızın toprağa gömdüğü altınlar bulunarak sahibine teslim edildi. Kayseri 12. Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkan sıra dışı hırsız, "Alkol almıştım, altınları alıp eşekle eve gittim." diyerek kendisini savundu. Mahkeme heyeti sanığın bu savunmasını samimi bulmadı ve hayatın olağan akışına aykırı olarak değerlendirdi. Gerekçeli karar açıklandı. Sanık hırsızlık, iş yeri dokunulmazlığını ihlal ve mala zarar verme suçlarından toplam 9 yıl 7 ay hapis cezasına çarptırıldı. Tutukluluk halinin devamına karar verildi.
1: Galatasaraylı futbolcu Torreira yumruklu saldırıya uğradı. Adliyeye sevk edilen şüpheli olayı kadın meselesi yüzünden gerçekleştirdiğini söyledi. Tutuklanarak cezaevine gönderildi.
0: Galatasaraylı Torreira'ya yumruk attı. Yakalanan saldırgan adliyeye sevk edildi. Olay Beyoğlu'ndaki AVM'de meydana geldi. Yusuf Yıldırım isimli şahıs Galatasaraylı futbolcuya yumruklu saldırı düzenledi. Torreira'nın şoförü Eray Saylan olayın büyümesini önledi. Saylan etkisiz hale getirdiği saldırganı yerde tekmeledi. Yusuf Yıldırım taksiye binerek kaçmaya çalıştı. Polis ekipleri şüpheliyi olay yerinde gözaltına aldı. Saldırgan ifadesinde iletişimde olduğu İpek Birol'la Torreira'nın da ilgilendiği için yumruk attığını söyledi.
7: İpek Birol'a platonik olarak duygu beslemekteydim. Benden rahatsız olduğu için daha önceden hakkımda uzaklaştırma kararı almıştı. İpek Birol'un Torreira ile fotoğraflarını görmem sebebiyle Torreira'ya karşı nefret beslemeye başladım. Torreira'yı görür görmez yüzüne bir defa yumruk attım.
0: Olay öncesine ait fotoğraf da ortaya çıktı. Torreira bir hayranıyla fotoğraf çektirirken saldırganın arkada beklediği görüldü.
8: Bir erkekle fotoğraf çekildikten sonra başka bir erkek...

0: terk eden anneye indirimlerle birlikte 12 yıl hapis cezası verdi.
1: 9 ay boyunca gizledi. Tuvalette tek başına doğurduğu bebeğini çöpe attı. Vicdanları yaralayan vahşette anne için karar çıktı. Dehşet 2 Kasım 2023'te Kastamonu Kuzeykent'te yaşandı. Çöp konteynerinin yanından geçen vatandaşlar çöp poşetinin içinde henüz birkaç saat önce doğmuş çıplak ve savunmasız bir erkek bebek buldu. Kalbi durma noktasına gelen minik bebek doktorların yoğun çabasıyla hayata döndürüldü. Hastanedeki ilk müdahalenin ardından Ankara'ya sevk edilen bebek hayata sımsıkı tutunmayı başardı. Polis dehşetin sorumlusu anne Cansu Çakıldağ'ı hemen yakaladı. Hamileliğini gizleyen kadının tuvalette doğum yaptığı belirlendi. Cani anne öldü sandım dediği bebeğini poşete bağlayıp çöpe atmıştı. Çakıldağ tutuklanarak cezaevine gönderildi. Karar duruşmasında yakın akrabayı öldürme suçundan yargılanan anne pişman olduğunu söyledi. Tahliyemi ve beraatımı istiyorum dedi. Mahkeme sanık Çakıldağ'a önce müebbet hapis cezası verdi. Eylemin teşebbüste kalması ve yaşının küçük olması nedeniyle ceza 12 yıla düşürüldü. Özoğlunu çöpe atan anne elleri kelepçeli şekilde yeniden cezaevine gönderildi.
0: Ve Galatasaray, cuma günü görkemli bir törenle şampiyonluk kupasını kaldıracak değerli izleyenler. Sarı kırmızılılar da stadyumdaki kutlamanın bilet fiyatları da belli oldu.
1: Galatasaray üst üste 4. şampiyonluğunu kutluyor. Sarı kırmızılılar görkemli bir törenle kupasına kavuşacak. Galatasaray'da şampiyonluk kutlaması cuma günü stadyumda yapılacak. Galatasaray Lisesi'nde toplanacak futbolcular üstü açık otobüsle şehir turu atacak. 19.05'te başlayacak organizasyonda drone ve havai fişek gösterileri yapılacak. Level C5'in de kutlamada sahneye çıkması bekleniyor. Galatasaray şampiyonluk kutlamasının bilet fiyatlarını açıkladı. Saha içi paketi 19.050 lira, doğu ve batı alt tribünler 1905 lira, doğu ve batı üst tribünler 500 lira, kuzey ve güney kale arkası ise 190 lira 50 kuruş olarak satışa sunuldu. Dursun Özbek Divan Kurulu toplantısında gülümseten bir dil sürçmesi yaşadı.
2: Cuma günü stadyumumuzda şampiyonluk kupamızı alacağız ve taraftarlarımıza 26. şampiyon 36 ağzımdan çıktı ya. Ya bunda bir iş var yani şimdi.
1: Galatasaray'da kutlama hazırlıkları son süren sürüyor. Sarı kırmızılılarda sahaya dev bir sahne kuruldu.
0: Peki bu haberle akşam gündemini noktalıyoruz. Mutlu bir akşam geçirmenizi temennisiyle efendim. Hoşçakalınız.

0: TGRT FM Haber.
1: Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen Ehl-i Sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın.
2: Buyurun.
3: Ben miyim?
2: Evet.
3: Hayırlı günler Osman dede.
4: Hayırlı günler efendim, buyurun.
3: Ben 12 yaşındayım. 6 yaşından beri siz dinliyoruz. 6 yaşında namaza başladım. Ama hiç içimden namaz kılmak gelmiyor. Yani zevkle

0: Tarihi motiflerle dolu, tepesinde ay yıldız bulunan Sancaktepe Anıtı kepçeyle yerle bir edildi. Yıkım tepkilere yol açtı. AK Partili eski başkan ay yıldıza saygısızlık dedi. CHP'li belediye başkanı da yıkımdan rahatsızım yerine bayrak dikilecek ifadelerini kullandı. İstanbul Sancaktepe'de 2014 yılında AK Partili Belediye Başkanı İsmail Erdem döneminde yapılan ve üzerinde Osmanlı ile Selçuklu motiflerinin olduğu tepesinde ay yıldız bulunan anıt kulesi yıkıldı. Kepçenin tek darbesiyle yıkılan anıtın gelişi güzel yıkımı tartışmaya neden oldu. Sancaktepe eski belediye başkanı İsmail Erdem sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yıkıma, milli tarihimize yapılan bu saldırı kabul edilemez sözleriyle tepki gösterdi.
1: Anıtın tepesindeki ay yıldıza yapılan saygısızlık, Türkiye Cumhuriyeti Devletimizin milli değerlerine hakaret içerdiği için gerekçesiz olarak ortadan kaldırılan anıtın maddi değeri itibarıyla da kamu malına zarar vermekten de suç işlenmiştir. Cumhuriyet Halk Partili Sancaktepe Belediye Yönetimi tarihimizle, geçmişimizle savaşıyor.
0: Gelen tepkilerin ardından Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin'den de açıklama geldi. Yeğin de yaşanan görüntülerden kendisinin de rahatsız olduğunu ifade etti.
2: Sancaktepe anıtı olarak bilinen, üzerinde Ay Yıldız ve Osmanlı tuğrası yer alan geçici yapı ömrünü tamamladığı için belediyemiz tarafından yerinden sökülmüştür. Yerinde 36 metre yüksekliğinde ve 8 x 12 metre ölçülerinde bağımsızlığımızın sembolü olan şanlı bayrağımız dalgalanacaktır. Söküm sırasında ne yazık ki ilgili arkadaşlarımızın özensiz davranışı hem kamuoyunu hem de beni rahatsız etmiştir.
0: CHP'li Sancaktepe Belediyesi, belediyeye ait binanın dış cephesinde bulunan Allah lafzının yer aldığı Selçuklu Yıldızı motifinin reklam amaçlı bir afişle kapatılmasıyla gündeme gelmişti.
3: ...2026 yılı adeta rüzgarın yılı olacak diyebiliriz. Zira YEKA yarışmalarının 1500 megawattlık kısmı rüzgar olacak.
0: Rüzgar enerjisinde yeni dönem başlıyor. Türkiye enerjide rotayı rüzgara çeviriyor.
3: İzin süreçlerinin tamamlanmasının ardından Türkiye'nin ilk deniz üstü rüzgar YEKA yarışmasını inşallah gerçekleştireceğiz. 2035 yılına kadar offshore rüzgarda 5000 megawattlık kapasite hedefliyoruz.
0: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar 15. Türkiye Rüzgar Enerjisi Kongresi'nde konuştu. Bayraktar enerjide tarihi bir dönüşüm sürecinden geçildiğini belirtti.
3: Enerji artık sadece ekonomik bir mesele değil. Milli güvenlikten rekabetçi ekonomiye, diplomasiden toplumsal refaha kadar her alanı doğrudan etkileyen stratejik bir başlık haline geldi.
0: Bakan Bayraktar ulaştırmadan sanayiye her alanda elektrik talebinin arttığını söyledi. 2035 öngörüsünü dile getirdi.
3: 2035 yılında yollarımızda 6 ila 8 milyon elektrikli aracın olacağını öngörüyoruz. Sadece ulaşım değil, iklim değişikliği nedeniyle artan sıcaklıklarda elektrik talebini oldukça yukarı taşıyor.
0: Taşkent'te etkili olan şiddetli yağış kısa sürede sele dönüştü. Kent genelinde metro istasyonları, alt geçitler ve ana caddeler sular altında kaldı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde araçların ilerlemekte zorlandığı, vatandaşlarınsa su içinde yürümeye çalıştığı görüldü. Bazı noktalarda su seviyesinin insanların bel hizasına kadar ulaştığı dikkat çekti. Yetkililer düşen yağmur miktarının Mayıs ayı ortalamasının yarısından fazlasına ulaştığını belirtti. Taşkent Belediyesi ise su tahliye altyapısının yoğun yük nedeniyle yetersiz kaldığını ve bu nedenle birçok bölgede su baskınları yaşandığını duyurdu.
4: Araba yandı ya.
0: Seyir halindeki kuru bakliyat yüklü tırda yangın çıktı. Tır bir anda alevlere teslim oldu. Yükselen dumanlar kilometrelerce uzaktan görüldü. Sürücünün ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye yangını söndürdü ancak tır küle döndü. Öte yandan Ankara'nın Keçiören ilçesinde yağış nedeniyle kayganlaşan yol kazayı beraberinde getirdi. Kontrolden çıkan özel halk otobüsü önce park halindeki otomobile, ardından apartmanın bahçe duvarına çarptı. Subay Evleri Mahallesi'ndeki kaza çevrede paniğe yol açtı. Kazada bazı yolcular hafif yaralandı. Trafik de bir süre aksadı. Pakistan'ın Afganistan sınırına yakın Ayber Pantumva eyaletinde patlama sesiyle güne başlandı. Rakki Marwat bölgesindeki Nawrang polis karakolu yakınında meydana gelen şiddetli patlamada büyük panik yaşandı. İlk belirlemelere göre aralarında polislerin de olduğu çok sayıda kişi hayatını kaybetti, 18'den fazla kişi ise yaralandı. Patlamanın ardından bölge güvenlik çemberine alındı. Yetkililer patlamanın nedenine ve sorunlara ilişkin geniş çaplı soruşturma başlatıldığını açıkladı. Bölgede tansiyon yüksek, güvenlik güçleri olası yeni saldırılara karşı alarma geçti. Bu saldırı bölgede son günlerde yaşanan şiddet olaylarının ardından geldi.
5: Arda Turan Ukrayna'da tarih yazdı. Yeni sezonda hangi takımı çalıştıracağı merak uyandırdı. Arda Turan'ın çalıştırdığı Shakhtar Donetsk konuk olduğu SK Poltava'yı 4-0'lık skorla devirdi ve Ukrayna Premier Ligi'nin bitimine 3 hafta kala en yakın rakibine 11 puan fark atıp şampiyonluğunu ilan etti. Eyüpspor'un ardından ikinci teknik direktörlük deneyimini yaşayan genç çalıştırıcı bir Avrupa takımıyla şampiyonluk yaşayan ilk Türk teknik direktör olmayı başardı. Adı Avrupa'dan başka kulüplerle anılan Arda Turan, Arena Lviv'de farklı kazandıkları karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında hakkında çıkan iddialara cevap niteliğinde gelecek sezonda Shakhtar Donetsk'i çalıştıracağını belirtti.

0: Mavi renk yerini tamamen kahverengi bırakmıştı. Atık suyu nehre bırakan ve bu çevre faciasına yol açan o işletme cezasız kalmadı.
1: Ekiplerimiz gitti. 2,5 milyon TL'nin üzerinde bir cezayı ilk etapta yazdılar.
0: Burası Antalya Manavgat'ın dünya ünlü sahillerinden biri Evrenseki. Sahilde vicdanları sızlatan çevre katliamı yaşanmıştı.
2: Resmen çevre katliamı.
0: Masmavi deniz kahverengi. Bu görüntülerse büyük tepkiye neden olmuştu.
2: Pis su, atık salınmış. Özellikle deniz tarafını komple kapladı.
0: Antalya Valisi Hulusi Şahin de katıldığı program sonrası kameraların karşısına geçti. Kirliliğin bir besi çiftliğinden kaynaklandığını duyuran Vali Şahin, kesilen 2,5 milyon liralık cezaya ve başlatılan adli sürece değindi.
1: Daha sonra da proje bedelinin de %1'i ya da 2'si kadar bir ayrı ceza işlemi de süreç içerisinde olacak. Yetmez, adli işlem yapıldı, Cumhuriyet Başsavcılığına verildi. Burada bir öz saygı, bir şehre bir sorumluluk duygusunu geliştirmemiz lazım.

şarkılarıyla, sesiyle ve sevgisiyle yüreklerde derin izler bıraktı. Hiç unutulmadı. Öyle bir hayranı var ki her hafta soluğu onun kabrinde alıyor. Kabrini temizliyor, çiçekler ekiyor.

0: Arabesk'in usta ismi Ferdi Tayfur 2 Ocak 2025'te 79 yaşında hayata gözlerini yumdu. Eserleri hala dillerde, hatıralar bırakan Tayfur'un sevenleri kabir ziyaretlerini sürdürüyor.
1: Ben de özledim, ben de resimler şu an elimde, sana koşmak isterim.
0: Ancak öyle bir hayranı var ki adeta vefa ve sadakat kelimelerinin ete kemiğe bürünmüş hali. Sanatçının kabrini her hafta düzenli olarak ziyaret ederek Ferdi Tayfur hayranı mezarın bakımını yapıyor. Mezarlarına çiçekler diken vefalı hayran her hafta kabrin temizliğini de yapıyor.

0: İşçiliği az, getirisi altın değerinde. Mersin'in açık ve örtü altı bahçelerinde siyah ince heyecanı yaşanıyor. Erdemli'de asmalar dile geldi. Beyazın zarafeti siyah incinin ihtişamıyla buluştu. Baharın ardından bayrağı devralan bu tatlı miras şimdi dünyayı fethedecek lezzet yolculuğuna çıkıyor.
1: Ama üzüm öyle değil. Üzümün şurada 20 gün sonra hasadı biter. Haftada 10 günde bir su verirsin. Senden istediği bir şey yok başka.
0: Güneş bu yıl yüzünü geç gösterdi. Hasat 15 gün rötar yaptı ama sabırlı bekleyiş rekorla taçlandı. Erdemli bağlarında yankılanan makas sesleri dallardaki bereketle birleşti. Salkımların dolgunluğu gecikmeyi unuttururken üreticinin yüzünde bayram havası estirdi.
2: Yalova çeşidimizi bir 15 gündür hasat ediyoruz. Bugün itibariyle de siyah incimize başladık. Siyah incimiz tatlı, sofralık bir çeşit, iri taneli. Bu yıl hasadımız biraz gecikti, bir 15 gün gecikti ama rekoltemiz çok iyi.
0: Salkım salkım bereket bu yıl adeta siyah altına dönüştü. Kalitesine göre 250 lira bandında alıcı bulan bu tatlı hazine üreticinin cebini de ısıtıyor.
1: Siyah altın diyelim, şu anda iyi getirisi var. Diğer zepselerden hayli hayli, işçiliği az.
0: Hem yurt içinde hem de yurt dışında büyük talep gören Erdemli üzümü önümüzdeki günlerde yoğun bir şekilde ihraç edilmeye devam edecek. Küresel iklim krizi alarm vermeyi geçti. Şimdi milyonlarca insan için doğrudan hayatta kalma tehdidine dönüşüyor. Nisan ayı sonunda kaydedilen verilere göre dünyanın en sıcak 50 şehrinin tamamı Hindistan'da yer aldı. Üstelik ki bu sıcaklıklar yaz ortasında değil, bahar ayında ölçüldü. Ülke genelinde sıcaklık ortalaması 44 dereceyi aşarken Uttar Pradeş eyaletindeki Banda kentinde termometreler 46,2 dereceyi gösterdi. Uzmanlar bunun modern tarihte eşi benzeri görülmemiş bir tablo olduğunu söylüyor. İklim bilimciler El Niño etkisiyle birlikte hissedilen sıcaklığın bazı bölgelerde 60 dereceye yaklaşabileceği uyarısında bulunuyor. Bu seviyeler özellikle yaşlılar, çocuklar ve açık havada çalışanlar için ölümcül risk anlamına geliyor. Aşırı sıcaklar sadece insan sağlığını değil, enerji sistemini ve tarım üretimini de tehdit ediyor. Artan klima kullanımı nedeniyle enerji talebi patlarken Orta Doğu'daki savaşın petrol arzını baskılaması krizi daha da büyütüyor. Uzmanlara göre Hindistan önümüzdeki yıllarda dünyanın en büyük iklim felaketlerinden biriyle karşı karşıya kalabilir.

0: Böyle ateşlendi. Rusya 35 bin kilometre menzili olan kıtalar arası balistik füzesi Sarmat'ı başarıyla test etti. Rusya Stratejik Füze Kuvvetleri Komutanı Sergey Karakayev, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e Sarmat kıtalar arası balistik füzesinin başarılı test atışı hakkında bilgi verdi. Karakayev, bugün saat 11.15'te Stratejik Füze Kuvvetleri tarafından en yeni ağır sıvı yakıtlı kıtalar arası balistik füze Sarmat'ın fırlatılması gerçekleştirildi. Fırlatma başarıyla tamamlandı. Görev yerine getirildi dedi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, füzenin menzilinin 35 bin kilometreyi aşabileceğini söyledi.
1: TGRT FM Haber. Şimdi reklamlar.
2: Kurbanla gülümset. Dünyanın dört bir yanındaki mazlumların yüzü senin kurbanınla gülsün. Yurtdışı hisse bedeli 5.900 lira. Gazze hisse bedeli 11.000 lira. Deniz Feneri Ork TR. 30 yıldır sizinle.

0: Hayatı kolaylaştıran teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle...
1: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur
2: lazım. Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
3: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %43,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın, 45 gün boyunca %43,50 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz

reklamları dinlediniz. Dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru, Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT.

0: Şimdi reklamlar.
1: Akbank'tan şirketler için bir yenilik daha. Dijiortak'la ticarette kontrol sende. Sen de Dijiortak'la limitlerini, ödeme ve tahsilatlarını Akbank Mobil ve kurumsal internet şubesinde tek ekrandan kolayca yönet. Üstelik ödemen güvendeyle ödeme ve tahsilat güvencesi avantajlarından yararlanarak nakit akışını güçlendir. Detaylar akbank.com'da.
2: Kurbanla gülümset. Dünyanın dört bir yanındaki mazlumların yüzü senin kurbanınla gülsün. Yurtdışı hisse bedeli 5.900 lira. Gazze hisse bedeli 11.000 lira. Deniz Feneri Ork TR. 30 yıldır sizinle.

0: bizimle.
1: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
2: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Diyarlardan gönüllere, evliyaların hayatlarından ilham veren kesitlerle her bölümde bir gönül sultanını ağırlıyor. İmam-ı Rabbani Hazretlerinden Seyyid Fehim Arvasi Hazretlerine, Abdülhakim Arvasi Hazretlerinden Mevlana Celaleddin Rumi Hazretlerine, sadece yaşadıkları çağlara değil, asırlara yön veren kutlu isimler, bir adım atan bin adım karşılık bulur. Gelin, bu hikmet dolu yolculukta siz de yerinizi alın. Diyarlardan gönüllere, her çarşamba 21'de sizlerle.

0: diyarlardan gönüllere.
1: Şimdi reklamlar.
2: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
3: Çocuklu aileyiz. Maceraya çıkarken de selektörenle kuma çamura takılmıyoruz.
2: Kuzenimde de bir cip var abi. Her yere gidiyor.
3: Abicim.
2: Her yerdeydi sen böyle yokuş, su dinlemiyor.
3: Abicim.
2: Tamam ya işte ufak eğimler yerdeki su birikintileri falan. Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.

0: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
1: Reklamları dinlediniz. Alimler, erenler, evliyalar, sufiler, hak aşıkları, her biri numune olan güzel insanların gönül çalan menkıbeleri. Onların hayatlarından ibretli kesitler. Zaman zaman tebessüm, zaman zaman gözyaşı. Gönül pınarı, içimizdeki gizli kalmış pınarları açığa çıkaracak, gürül gürül akıtacak. Bilgimiz derinleşsin, ahlakımız güzelleşsin. Mustafa Toköz'ün daimi konuğu Osman Ünlü Hoca'nın nakilleriyle Gönül Pınarı, Perşembe akşamları saat 20'de Huzurun Sesi TGR.

0: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
1: Reklamları dinlediniz.

Sözün özü. Sevgili peygamberimiz buyuruyorlar ki, bir zaman gelir ki İslamiyet'e yapışmak elinde ateş tutmaktan daha güç olur.

Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Bir sözün özüyle daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İsmail Sert görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz, programı hazırlayıp sunuyorum.

Bugünkü konumuz, irade-i cüziye nedir? Sevgili dinleyicilerimiz, akıl, din bilgilerinden bazılarını anlayamaz. Eğer anlasaydı, peygamberlere lüzum kalmazdı. İnsanların işlerini, hareketlerini de Allahü Teala yaratmaktadır. İşleri zorla da yaptırmıyor. Zorla yaptırılan iş için hesaba çekmek de zulüm olur. Allahü Teala zulüm yapmaz. İnsanların işlerinin bir titreme gibi cebren yapılmadığı da meydandadır. İnsanda tam ihtiyar ve tam cebir olmadığı için insanın hareketleri bu ikisinin arasında hasıl olmaktadır. Her şeyi ve insanların iyi kötü her işini Allahü Teala yaratıyorsa da insanlara irade-i cüziye vermiştir. İrade-i cüziye insandan meydana gelir fakat insan bunu yarattı denilemez. Allahü Teala insanın ihtiyari hareketini yaratmak için insanın iradesini sebep kılmıştır. Bu şart olmasa da yaratır fakat bu şartla, bu sebeple yaratması adetidir. Peygamberlerinde ve evliyasında bu adetini bozarak sebepsiz de yaratır. Yarattığı çok görülmüştür. İnsanın işleri ezeldeki takdirle meydana geliyorsa da, meydana gelmeleri için önce kul, irade-i cüziyesini kullanmalıdır. İşin yapılmasını ve yapılmamasını istemelidir. İnsanın işlerini Allahü Teala'nın ezelde takdir etmesi demek, insanın neleri irade edeceğini bilmesi ve dilemesi demektir. Bunları levh-i mahfuzda yazmıştır. Böyle olduğu için kulun mecbur olması gerekmez. Takvimleri bir sene içinde güneşin ne zaman doğup ne zaman batacağı hesaplanarak yazılmıştır. Güneş takvimde bildirilen saatlerde doğup batar. Güneş takvime öyle yazıldı diye bilinen saatlerde doğup batmaz. Takvime yazılması güneşin doğmasına ve batmasına tesir etmez. İşte Allahü Teala'nın da ezeli ilmiyle kulların kendi istekleriyle günah veya sevap işleyeceklerini bilmesi kulların işlerine cebri bir müdahale değildir. Bir kimse birisinin bir günde yapacağı şeyleri bilse ve bunları yapmasını irade etse ve hepsini bir kağıda yazsa bunları yapacak olan kimse o kimsenin mecburu olmaz. Yapacaklarımı biliyordun ve yapılmasını istedin, kağıda yazdın, o halde bunları sen yaptın diyemez. Çünkü bunları kendi iradesiyle ve kendisi yapmıştır. O kimsenin bildiği ve dilediği ve yazdığı için yapmamıştır. Allahü Teala'nın ezelde bilmesi ve dilemesi, levh-i mahfuza yazması da insanları mecbur etmek olmaz. Evet, ezelde levh-i mahfuza yazmıştır. Kulun yapacağını bildiği için yapılmasını irade etmiştir. Allahü Teala'nın ezeldeki bilgisi kulun kendi iradesiyle yapacağı işe bağlıdır. Kulun işi de Allahü Teala'nın bu ilmi ve iradesiyle ve yaratmasıyla meydana gelmektedir. Kul iradesini kullanmazsa Allahü Teala kulun iradesini kullanmayacağını ezelde bilir ve bildiği için irade etmez ve yaratmaz. İnsanların iradesi olmasaydı da insanların işleri yalnız Allahü Teala'nın iradesiyle yaratılsaydı insanlar mecburdur denilirdi. İnsan irade-i cüziyesini kullanarak iyilik yaratılmasını isterse sevap, kötülük yaratılmasını isterse günah kazanır. İnsan günah işlerse cezasını, sevap işlerse mükafatını görür. Yani Allahü Teala hiç kimseye zorla günah işletmez. İnsan irade-i cüziye ile yaptığı işleri kendi yaratmıyor. Bu işlerin, hayrın ve şerrin yaratıcısı yalnız Allahü Teala'dır. Muhammed Masum Hazretleri buyuruyor ki, hayır ve şerrin yaratılmasında insanın iradesinin ve ihtiyarının da tesiri vardır. İnsan bir şey yapmak ister, Allahü Teala da dilerse o şeyi yaratır. İnsanın iradesini, dilemesine kesb denir. Demek ki insanların yaptığı her hareket, her iş insanın kesbi ve Allahü Teala'nın yaratmasıyladır.
adam öldürene kıyamette azap yapılması onu kesbettiği içindir. Cebriye denilen kimselerse insanın kesbini, iradesini inkar ederek insan istese de istemese de her hareketini, her işini Allah yaratır. İnsanın her işi ağaç yapraklarının rüzgardan sallanması gibidir. Her şeyi Allah zorla yaptırıyor. İnsan hiçbir şey yapamaz dediler. Böyle söylemek küfürdür. Elin ayağın titremesiyle irade ederek hareket ettirilmesi bir olur mu? Kur'an-ı Kerim'de mealen buyuruldu ki, Allahü Teala onların yaptıklarının hepsini soracaktır. İsteyen iman etsin, dileyen inkar etsin. İnkar edenlere cehennem ateşini hazırladık. Allahü Teala onlara zulmetmez. Onlar kendilerine zulmediyorlar. Değerli dinleyenler, Allahü Teala kerimdir, merhameti sonsuzdur. İnsanlara hep faydalı olan şeyleri yapabilecekleri kadar emretmiştir. Zararlı olanları yasak etmiştir. Bekara suresinin 286. ayetinde mealen Allahü Teala insanlara kolay yapacakları şeyleri emretti buyuruluyor. İnsanda irade bulunmadığını söyleyenler, kendilerine itaat etmeyenlere, sıkıntı verenlere niçin kızıyorlar? Oğullarını ve kızlarını niçin terbiye etmeye uğraşıyorlar? Kötü yola düşerlerse onlara niçin kızıyorlar? Niçin bunların iradesi yoktur, mecburdurlar diyerek hoş görmüyorlar? Herkes yaptığı kötülüğün cezasını görecektir. Kur'an-ı Kerim'de mealen Rabbin elbette azap yapacaktır, ondan kurtuluş yoktur buyuruldu. Hayır, şer Allahü Teala'nın yaratmasıyladır. Sevap ve günah insanın irade-i cüziyesine bağlı kılınmıştır ki buna kesb denir. Kesb kuldan, yaratmak Allah'tandır. İki ayeti kerime meali. Allah insana iyilik ve kötülükleri öğretmek ve bu ikisinden birini tutmak için irade-i cüziye vermiştir. Zerre kadar iyilik ve kötülük yapan karşılığını görecektir. Allahü Teala insanlara zorla günah işletmez. Diyelim ki önümüzde iki tren var. Garda şunlar yazılıdır. Sağ yoldaki trene binen sonsuz mutluluk diyarı olan cennete gider. Soldaki trene binen sonsuz azap diyarı olan cehenneme gider. Sağ yoldan gidenin bazı şeyler yapması ve bazı şeylerden kaçması gerekir. Mesela namaz, oruç gibi dinin emirlerine uyması ve günahlardan sakınması gerekir. Soldan gidense yol boyu sıkıntı görmez. Onun için hiçbir yasak yoktur. Hiçbir şey yapmaya da mecbur değildir. Ama yol bitince sonsuz sıkıntılara maruz kalacaktır. Yolcu hür iradesiyle gideceği yerin biletini alır. İstediği trene biner. Son istasyona varmadan fikir değiştirebilir, dönüş yapabilir. Sağ yoldan giden trenden inip sol yoldan giden trene binenler çıkabildiği gibi, sol yoldan giden trenden inip sağ yoldan giden trene binenler de çıkabilir. Görüldüğü gibi insan serbesttir. İstediği trene binip istediği yere gidebilir. Ama onu götüren bir araç var. Tren götürüyor onu. Treni yürüten de biri var. İnsanları mutluluk diyarına da, azap diyarına da götüren trendir. İşte bütün işleri, yani hayrı ve şerri Allah yaratır demek, kula o işi işleme gücünü veren Allah'tır demektir. Örnekteki tren olmasaydı, insan çok uzun olan bu yolculuğa çıkamazdı. Kendi irade-i cüziyesiyle azap diyarına giden kimsenin, bu diyara tren seferi düzenlemeseydiniz biz de buraya gelmezdik diyerek tren işletmesini suçlaması doğru olmaz. Çünkü bu trene hiç kimse zorla bindirilmediği gibi, üstelik binerken de yolda da son ana kadar gerekli ikazlar yapılmaktadır. Herkes kendi arzusuyla işlediği hayır ve şerrin karşılığını görecektir.

Şiirlerle Menkıbeler. Behaeddin-i Buhari, Kuddise sirruh. Şimdi ne yapayım? Behaeddin Buhari, vaktaki etti vefat, kıldılar namazını çok büyük bir cemaat. Sonra gidip yaptılar mezarına defnini ve bir talebesi de okudu telkinini. Abdülkadir adında bir kimseydi o zat. Gördüğü bir vakayı anlatır kendi bizzat. Der ki, defin eyledik Hacı Hazretlerini. Ben çok merak ederdim kabirdeki halini. Bir teveccüh eyledim onun nurlu kabrine. Allah'ın yardımıyla vakıf oldum haline. Baktım, kapı açıldı o kabre cennetten. Çok güzel iki huri içeri girdi hemen. Ona selam vererek dediler, efendim biz nice zamandan beri sizi beklemekteyiz. Yarattı Hak Teâlâ bizi sırf sizin için. Siz artık görmezseniz bir şey fena ve çirkin. Hurilerin sözünü dinledi o büyük zat, lakin kendilerine etmedi hiç iltifat. Buyurdu, görmedikçe Rabbimin didarını, ahdettim görmemeye ondan gayrılarını. Ve beni sevenlere etmedikçe şefaat, meşgul olmayacağım kimseyle ben fakat. Bir başka talebesi gördü onu rüyada. Sordu ki, ne yapayım ölmeden bu dünyada? Buyurdu, son nefeste ne yapmak gerekirse, şimdi dahi onu yap, Allah de hiç değilse. Dedi ki, Allah demek son nefeste gerekir. Şimdi hayattayken ne yapmam lazım gelir? Buyurdu ki, evladım, o son nefes dediğin ne zaman gelecektir? Bu bapta var mı bilgin? O son nefes belki de bugündür, belki yarın. Sen şimdi Allah de ki, yarın olmaz fırsatın. Bir başkası rüyada görerek kendisini, arzu etti bir miktar nasihat etmesini. Buyurdu ki, dünyada işle istediğini, lakin bil her birinden hesap vereceğini. Her ne yapsan, melekler yazıyor birer birer. Mahşere geldiğinde sana arz edilirler. Ve hatta ey evladım, şunu bil ki muhakkak, seni günah işlerken görüyor Cenab-ı Hak. Kalbinden geçirdiğin şeyleri de pekala, en gizlisine kadar biliyor Hak Teâlâ. Haram ateş gibidir, günaha olma yakın. Aksi halde pişmanlık çok olur sana yarın. Hakiki dost Allah'tır, unutma onu bir an. Ve şiddetle hazer et her günah ve haramdan. Bu fırsat eldeyken hakikati gör artık. Yoksa mahşer gününde fayda etmez pişmanlık.

İmam-ı Rabbani Hazretleri buyuruyorlar ki, bir kimse bütün peygamberlerin ibadetlerini yapsa, fakat üzerinde çok az bir kul hakkı bulunsa, onu ödemedikçe cennete giremez.

0: Şimdi reklamlar.
1: Pek çok sigara içen gibi siz de bırakmak mı istiyorsunuz? Belki de denediniz ama başaramadınız. Asla denemekten vazgeçmeyin. Sigarayı bırakırken ihtiyaç duyduğunuz destek bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak. Hayatı bırakma. Yeşilay.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Değerli izleyenler, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz ve sizlerin merak ettiği konulardan birini daha soracağız. Hocam, madem kurban yaklaşıyor, onunla ilgili olarak ön bilgi olması açısından sormam gereken bazı sorular var. Zayıf mesela, gözleri görmeyen bir hayvanı kurban olarak kesmek uygun mudur? Yani hani bunu niye kesebilir birisi, zayıf hayvanı? Biraz daha ucuzdur da ondan kesebilir. Yani ama uygun olur mu yani zayıfı tercih etmek?
1: Şimdi ben köydeyken babaannemin, annemin ve babamın üçünün de koyunlar, keçileri vardı. Zekat hesabına ulaşmıyordu hayvan. Zekat hesabına ulaştırmıyorlardı ama kurban hesabına variklerdi. Allah rahmet eylesin. İnsan küçükken duyduğu şeyleri unutmuyor. Nenem rahmetli böyle. Benimki zayıf olmasın. Sırat köprüsünden geçirirken orada düşürüverir beni.
0: Beni taşıyamaz.
1: Beni taşıyamaz. Şöyle evet. Güçlü kuvvetli olsun. Zaten Allah Teala rızası için yapıyorsun bunu. En iyisini. Veren o. Dolayısıyla

0: Mesela en çok şeyde yapılıyor bu. Boğalıkta yapılıyor. Çünkü daha önce mesela öküz kanı, saban, ondan sonra şeyde toprağı ekip pişmekte kullanılıyor.
1: Büyük hayvanı olarak kullanılıyor.
0: Çiftçilikte kullanılıyor. Eğer o danayı vurmazsan, kısırlaştırmazsan onu zapt edemezsin. Ne kanıya koşabilirsin, ne sabana koşabilirsin, ne de aynı şekilde onunla aynı şekilde ziraat yapabilirsin. Şeyi vermez yani sana. Sana ithal etmez.
1: Etmez.
0: Ama vurduğun zaman şey yapabiliyor. Şeyde de kavga etmemesi için mesela diyelim ki birçok erkek koç. Baktın hani bir tanesini damızlık bırakıyorsun veya iki tanesini. Koyunun adedine göre bırakıyorsun. Gerisini vuruyorsun. Ondan sonra ona yiyecek vermek suretiyle semizleştirip satıyorsun onu. Evet. Eti için şey yapıyorsun.
1: Anladım.
0: Vurulmuş hayvandan maksat o.
1: Vurulmuş hayvan da kurban oluyor yani.
0: Kurban oluyor.
1: Hocam birkaç soru daha yöneltmek istiyorum ben. Mesela kurbanlık hayvanların erkeğini mi tercih etmek lazım, dişisini mi?
0: Mustafa Bey, kitaplarda deniyor ki dişi hayvan da erkek hayvan da kurban edilebilir. İkisi de edilebilir. Yani şimdi keçilerden diyelim, keçiye erkeç veya teke erkeklerine. Keçi genelde şey için, dişi için dişi kullanılıyor. Için. Dişi için kullanılıyor. Öbürsüne erkeç deniyor, teke deniyor. Bunun ikisi de caizdir. Yani keçiyi de erkeci de ikisi
1: kesilebilir.
0: De, kesilebilir. Koyunun erkeği ve beyazı siyahından çok olanı, keçinin dişisi daha sevaptır. Kıymetleri müsavi, eşit ise koyun kesmek, sığır kesmekten daha sevaptır deniyor kitaplarda.
1: Evet. Yaş önemli mi? Yani hayvanın yaşı, burada neye dikkat etmek lazım?
0: Yaş önemli mi? Yaş önemli. Koyun ve keçi için kitaplarda buyuruyor ki bir yaşını. Yalnız orada bir istisna bildiriliyor. Koyun ve keçi de bildiriliyor bu. Ben hatırlıyorum. Bizim koyunumuz, keçimizde olduğu için hatırlıyorum. Mustafa Bey bazen koyun kedisi semiz, güçlü, kuvvetli. Yavrusu da öyle. Mesela o kuzuların arasına bakıyorsun, o sanki geçen sene doğmuş gibi iri.
1: Hemen gözüküyor. Seçiliyor yani.
0: Hemen seçiliyor. Böyle anası gibi iri olan 6 aylık ama daha kuzu. 6 aylık ama bakınca ya diyorsun bu kuzu değil. Hatta kuzunun abisi de toklu derler, tamam?
1: Evet, toklu derler.
0: Toklu derler. Yani o noktaya gelmiş. Bu kurban ediliyor. Keçi de öyle. Ama şeyde öbürlerinde
1: büyük hayvanlarda mesela.
0: Büyük hayvanlarda devenin 5 yaşını geçmiş olması lazım. Sığırın da 2.
1: Kapak attı falan diyorlar. Onun erbabı biliyor artık.
0: Şimdi bizim Allah rahmet eylesin İsmail Yağcı abimiz vardı.
1: Evet.
0: Tarih sohbetleri de vardı falan.
1: Hala programımızın arkasında devam ediyor.
0: Devam ediyor. O uzun süre İhlas Vakfı'nın o kurban alım satım işlerinde de bayağı ihtisaslaşmıştı hayvanlar konusunda. Kapak konusunda, şey konusunda. Hatta bir gün geldi. Ya dedi böyle dedi sen dedi ben köy çocuğuyum falan deyip duruyorsun dedi. dedi kapak atmayı falan biliyor musun? Yok dedim İsmail abi o kadar değil. Ben dedim sadece bakıyordum. ben bilmiyorum dedi. Nasıl oldu? O araştırmış Afyon'la falan. 2 yaşına geldiği zaman hayvanın o diş şeyde damaklarında o belirtiymiş.
1: Evet.
0: Yani ona bakmak suretiyle.
1: Yani 7 yaşına gelen çocuğun dişlerini yenilemesi gibi bir şey yani.
0: Gibi. Kapak atma tabiri onu kullanır. Şimdi yalnız son zamanlarda bir şey dikkatimiz çekti. Mesela bu hayvan yetiştiriciler de bunu söylüyorlar. Hayvanlar doğum tarihi yazılı.
1: Evet. Doğru. Şimdi kimlik kartı var.
0: Veteriner kontrolde yapıldığı için kimlik kartı. Nüfus cüzdanı veriyor. Dolayısıyla öyle bir durum söz konusuysa o zaman ne o problem? Yani 2 yaşını doldurduysa mesele kalmaz.
1: Hocam bir keresinde daha önceki senelerde bir şey anlatmıştınız. Hani çocukluğunuzda yaşadığınız bir şey. Onu ben bir kere daha hatırlatayım size. Bir kurban kesmişsiniz de siz küçükken. İçinden yavru çıkmış.
0: Evet çıktıydı ya.
1: Şimdi o durumda olabilir insanlar. Herkes anlamıyor ki bunu. Anlaşılmayan da bir şey demek ki siz de anlamadığınıza göre.
0: Ya ben anlamıyordum. Annem babam da anlamadı.
1: Onlar da anlamamışlar. Tabii. Hani köylü o işle hayvanla uğraşan insan

0: insanı ayrıca kesmek lazım buyuruyor.
1: Hocam birkaç dakikamız var. İsterseniz o dakikaları da başka sorularla değerlendirelim. Mesela hatıra gelebilir. Hacca gidenler, haçla ilgili bir sürü bilgi vermiştiniz. Onlar oraya gidince işte 15 gün önceden, 20 gün önceden gidenler var. Mukim oluyorlar yani.
0: Tabii.
1: O zaman kurban haccı bayram kurbanı kesecekler.
0: Şimdi haccın vaciplerinden bir tanesi, haccın vaciplerinden orada kurban kesmek. Dinen zengin olduğu için de kurban kesmesi vacip. Hacca gitmiş, sizin dediği ifade ettiğin mukim olmuş. Mukim olduğu için haccın şartlarından olan o vacip kurbanı orada keser. Öbürüsünü dinen zengin olduğu için kendisine vacip olan kurbanını orada kesmesi şart değil. Telefon açar Türkiye'de.
1: Vekalet verir.
0: Vekaletle aynı şekilde keser. Yani iki tane kurban kesmiş olacak o.
1: Anladım. Peki kurbanlık hayvanları aldık biz. Yani tutma, saklama imkanımız da yok. Bahçemiz yok filan. Kendimiz de kesmek istiyoruz. Şartları zorladık. Acele ediyoruz. Bayram namazı kılmadan kessek olur mu?
0: Olmaz. Öğle namazı girmeden önce öğle namazı kılmaya benziyor bu. Çünkü kitaplarda açıkça kurbanlarını şehirde kesenlere bayram namazından sonra kesmek vacip olur. Bayram namazından evvel kesmeleri caiz değildir. Ve müddeti de Hanefi mezhebinde 3. günü güneş batıncaya kadar kesilebilir. Köylerde oturanlar kurbanlık hayvanlarını fecirden sonra bayram namazından önce de kesebilir. Bayramın 3. günü kesmek ise ihtiyatlı olur. Şimdi iki senede ruhsat verilmiş.
1: Evet.
0: Ama şehirdeki ihtiyatlı davranacak.
1: Peki şehirdekileri belki daha çok ilgilendiriyor. Belli bir yerde kurbanlık satan insanlar var. Alıp eve de götüremiyoruz. Diyoruz ki işte şu hayvanı aldım, pazarlığını yaptık, parasını da verdik. O hayvan bizim oldu ama bayrama kadar sen burada bunu muhafaza et.

0: Sevgili izleyicilerimiz, bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte sizlerle birlikte olmayı ümit ediyoruz. Hoşçakalınız.
1: Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki, abdestli yatıp Allahü Teala'yı anarak uyuyan, uyanana kadar namazda sayılır. Bir melek onun için ibadet eder. Uyanınca yine Allahü Teala'yı anarsa, o melek bu kulun affı için Allah'a dua eder. Şevahid-i Nübüvve. Peygamberlik müjdeleri.
2: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Tebük seferinde Tebük'e yaklaştığı sırada Eshab-ı Kirama, "Yarın kuşluk vaktinde Tebük'e ulaşacaksınız. Ben gelmeyince kimse elini suya dokunmasın." buyurdu. Oraya varınca gördüler

Orada bekleyip Resulullah'ın her türlü halini araştırıp öğrenmesi için bir kişi gönderdi. O şahıs gelip Resulullah'ın üstün ahlakına ve güzel hallerine şahit oldu. Mübarek gözlerindeki kırmızılığı, nübüvvet mührünü gördü. Sadaka kabul etmediğini öğrendi. Geri dönüp gördüklerini Herakl'e anlattı. Herakl bunları haber alınca kavmini topladı. Müslüman olmaya davet etti ve Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem tabi olmalarını emretti. Kavmi Herakl'in bu sözlerini işitince silahlarını alıp hücuma kalkıştılar. Herakl'in oturduğu yerden kıpırdamaya mecali kalmadı. Binbir hileyle kavminin hücumunu zor yatıştırdı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Halid bin Velid'i radıyallahu anh eshabtan bir cemaat ile Tebük'ten Dûmetül Cendel'e gönderdi. Dûmetül Cendel'in reisi olan Ekidir Nasrani'ydi. Onun ile harp edeceklerdi. Halid bin Velid radıyallahu anh, "Ya Resûlallah, biz düşman memleketindeyiz. Kuvvetimiz de çok az. Halimiz nice olur?" dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "O bir dağ sığırını avlamakla meşgul iken, Allahü Teala seni ona karşı galip kılar." buyurdu. Halid bin Velid radıyallahu anh, mehtaplı bir gecede Ekidir'in hisarına ulaştı. Ekidir hanımıyla hisarın damında çalgı çaldırıp şarap içiyordu. Bir şarkıcı kadın da şarkı söylüyordu. Halid bin Velid radıyallahu anh bir yere gizlenmişti ve onları görüyordu. O sırada baktı ki iki dağ sığırı birbiriyle oynaşarak hisarın kapısına geldiler. Boynuzlarıyla kapıya vurdular. Şarkıcı kadın Ekidir'e olanları göstererek "Hiç böyle av gördün mü? Onları kaçırma." dedi. Ekidir atının hazırlanmasını emretti. Yanına kardeşi Hassan'ı ve birkaç adamını alarak hisardan dışarı çıktı. Kadınlar da peşlerinden çıktı. Halid bin Velid radıyallahu anh üzerlerine hücum etti. Hassan'ı öldürdü. Ekidir'i esir aldı. Diğerleri kaçıp hisara girdiler. Tebük'te Beni Sa'd kabilesinden birkaç kişi Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem huzuruna geldiler. "Ya Resulallah, kabilemizin bir kuyusu var. Suyu gayet azdır. Kabilemize yetmiyor. O kuyunun suyunun fazlalaşması için Allahü Teala'ya dua etmenizi istemeye geldik. Böylece refahımız artsın. Düşmanlarımıza muhtaç olmaktan kurtulalım." dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Birkaç tane küçük taş getiriniz." buyurdular. 3 tane çakıl taşı getirdiler ve mübarek eline verdiler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o taşlara mübarek elini sürdü ve getiren kimseye geri verdi. "Bu taşları Allahü Teala'nın ismini söyleyerek birer birer o kuyuya atınız." buyurdu. Buyurduğu gibi yaptılar. O kuyunun suyu hem son derece çoğaldı hem de tatlandı. Böylece rahata kavuştular ve düşmanlarına karşı da galip geldiler.

0: Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem hicretin 10. yılı son haccının hutbesindeki sözlerinden, son nasihatlerinden biri, kadınlarınıza eziyet etmeyiniz. Onlar Allahü Teala'nın sizlere emanetidir. Onlara yumuşak olunuz, iyilik ediniz olmuştur. İslamiyette evlenmek, bir kızı mes'ud etmek ibadettir ve bütün nafile ibadetlerden daha sevaptır. Dinini bilen ve seven erkekler her hareketinde İslamiyete uyarak hem kendilerine hem de aile ve akrabalarına ve bütün mahluklara hayırlı ve faydalı olur. Bunun için kızını seven ve onun dünyada ve ahirette mes'ud olmasını isteyen, onu açık sokağa çıkarmamalı, dini ve ahlakı bozan televizyonları, radyoları dinlemesine ve böyle olan sinemalara ve topluluklara gitmesine mani olmalıdır. Müslüman olan kimse, kızını Müslüman ve salih kimselere vermelidir. Mal ve apartman ve mevki sahibi değil, din ve ahlak sahibi damat aramalıdır. Kızını kâfire veren kimsenin kendisi de kızı da kâfir olur. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, bir kimse kızını fasıka, kötü kimseye verirse, Allahü Teala'nın emanetine hıyanet etmiş olur. Emanete hıyanet edenlerin gideceği yer cehennemdir. Eşyâtül Lemaat'ta namazı geciktirmemeli babındaki hadis-i şerifte, ya Ali, üç şeyi geciktirme. Namazı evvel vaktinde kıl. Hazırlanmış cenazenin namazını hemen kıl. Dul veya kızı küffü isteyince hemen evlendir. Yani namazını kılan ve günah işlemeyen ve nafakasını helalden kazanan birini bulunca hemen ona ver buyurdu. Tesvif, hayırlı iş yapmayı sonraya bırakmaktır. İbadetleri ve hayırlı işleri yapmakta acele etmek, müsâreat olur. Hadis-i şerifte, ölmeden evvel tövbe ediniz. Hayırlı işleri yapmaya mani çıkmadan önce acele ediniz. Allahü Teala'yı çok hatırlayınız. Zekat ve sadaka vermekte acele ediniz. Böylece Rabbinizin rızklarına ve yardımına kavuşunuz. Ve beş şey gelmeden evvel, beş şeyin kıymetini biliniz. Ölmeden önce hayatın kıymetini, hastalıktan önce sıhhatin kıymetini, dünyada ahireti kazanmanın kıymetini, ihtiyarlamadan gençliğin kıymetini, fakirlikten evvel zenginliğin kıymetini buyuruldu. Zekatını vermeyen ve malını ahiret yolunda sarf etmeyen kimse, fakir olunca çok pişman olur. Hadis-i şerifte, tesvif eden helak olur buyuruldu. İmam-ı Rabbani rahmetullahi aleyh, helaya girdikten bir müddet sonra kapıyı vurarak hizmetçisini çağırır. Hizmetçi, taharet suyunu veya bezini hazırlamadığını sanıp koşarak gelir. Kapı arasından gömleğini uzatarak, al bunu falanca fakire hediye olarak götür deyince, efendim bunu heladan çıkınca emretseydiniz olmaz mıydı? Kendinize niçin böyle sıkıntı verdiniz? Der. Gömleğimi o fakire hediye etmek helada hatırıma geldi. Dışarı çıkıncaya kadar tesvif etseydim, şeytanın vesvese ederek bu hayırlı işi yapmaktan beni vazgeçirmesinden korktum, dedi.
1: Merhaba kıymetli seyircilerim. Bugün de sizlere İstanbul'umuzun Fatih ilçesinin Yavuz Selim semtinden veya Sultan Selim semtinden sesleniyorum. Bulunduğum yer Sultan Selim Camii'nin kıble tarafındaki haziresinde bulunan 4 tane kapalı türbeden birisidir. Önceki programlarda Sultan Selim Han'ın türbesiyle ilgili, hayatıyla ilgili bilgileri Onun türbesinden verdik. Hemen yanında burada şimdi artık kayıtlarda yıkık türbe diye geçiyor. Ama inşallah bu yıkık türbe ibaresinin yakın bir zamanda artık Sultan Selim Han'ın türbesinin yanındaki güzel türbe, restore edilmiş türbe olarak yazılmasını göreceğiz. İhalesi yapılmış, her şeyi tamam, müteahhide yer teslimatı yapılmak üzere eli kulağında ve bu türbe inşallah seneye bu günlerde güzel bir halde üstü kapatılmış ve içinde yatan kimseye uygun bir hale getirilmiş olacak. Peki içinde yatan kimse kimdir diye soracaksınız, öyle ya, kimin türbesi burası? Burası Hafsa Sultan Türbesi diye geçiyor. Aslı bunun, düzeltmek lazım, Aişe Hafsa Sultan. Sultan Selim Han'ın, Sultan Selim-i Evvel'in, şimdi biz ona Yavuz Sultan Selim diyoruz ama Yavuz ismi kendisi zamanında pek kullanılmamıştır efendim. Daha sonraki dönemde biraz da menfi bir ifade için Yavuz denmiştir Sultan Selim Han'a. Selim-i Evvel, Selim-i Sani, Selim-i Salis. Zaten üç tane Selim Han gelmiş. Bunlar böyle ifade edilirdi. Bu türbe 1894'te İstanbul'da çok büyük bir zelzele oldu. İstanbul'un büyük bir kısmı hakikaten yıkıldı. Birçok tarihi eserde ağır hasarlar meydana geldi. Başta bulunan 2. Abdülhamit Han bu zelzele zedelere elinden gelen her türlü yardımı yaptı. Hem kendi kesesinden, hem devlet kesesinden, hem de hamiyetperver olan, hali vakti yerinde zarar ziyanı az olan insanların yardımlarıyla kimseyi sokakta bırakmadı. 1894'lerdeki bu zelzelede, 94'teki bu zelzelede işte bu türbede yıkıldı. O gün bugün araya işte Birinci Dünya Harbi girdi. İttihat Terakki'nin idaredeki zafiyetleri eklendi. Arkasından İstiklal Harbi'nde askerimiz günlük tayinini bulamaz bir şekilde o güzel vatanımızı kurtarmak için elinden gelenleri yaptı ve bugünlere kadar geldik. Tabii bugünlere kadar gelişimizde o savaş dönemlerinin yaralarını sararken vakıf eserlere fazla bir vakit, hepsine vakit ayrılamadı. Bir kısmına ayrıldı. Hani bir söz vardır, ehemmi mühime tercih etmek. Ehem en mühim demektir. En mühim dururken mühime gidilmedi. En mühimden mühime doğru tamiratlar da, efendim, destekler de devam etti. Vakıflar İdaresi'nin elindeki kanunlar Cumhuriyet döneminde yetersiz kaldı. Vakıf eserlerinin korunmasında. Çünkü vakıf eserler sadece bu türbeler değil. Vakıfların dükkanları var. Akar getiren yerleri var. Bu yerlerde senelerdir basit kiralarla, böyle basit rakamdaki kiralarla oturan insanlar bir türlü kiranın artırılmasını istemediler. Peki aklı kesmiyor muydu komşusu 50 bin liraya otururken bir dükkanda, kendisi 5 bin liraya oturunca onu uyanıklık mı zannediyordu? Efendim, bunlar birer vakıf eseridir. Bu vakıf eserini yaptıranlar, bir vakfı kuranlar mutlaka vakfın şartlarını vakıf senedine yazarlar. O vakıf senedinde iki şart vardır. Bir, orada derc edilen, yazılan şartların yerine getirenlere bol bol dua var. O şartları çiğneyenlere, o şartları delik deşik edenlere de vakıf bedduası vardır. Bugün Vakıflar Genel Müdürlüğümüz bu vakıf dua ve beddualarını birçok vakıf eserlerimize asıyorlar ki aman insanlar dikkat etsinler. Bugün kar etti gibi geliyor. 5 bin liraya orada otururken 50 bin liraya oturanın yanında oh yaşasın diye elini ovuşturuyor. Ama kendi de dahil herkes bu işin farkında. Bunu böyle yapmamalı. Nereden geldiği belli olmaz sillenin vakıf eserlerine riayet edilmediğinde öyle sille gelir ki efendim insan kendini toparlayamaz. Bu Ayşe Hafize Sultan veya Hafsa Sultan hanımefendi, Sultan Selim Han'ın, Selim-i Evvel'in, şu arkamdaki türbesi görünen zatın eşidir. Onunla beraber Trabzon'da Sancakbey'i bulunduğu sırada eşi de beraberdi. Kanuni Sultan Süleyman Han'ı orada dünyaya getirdi. Yani Kanuni Sultan Süleyman Han'ın da annesidir. Muhteşem Süleyman'ın annesidir. Muhteşem 1. Selim Han'ın da eşidir. Ondan sonra Selim Han tahta geçtiğinde 8 senelik hükümdarlığında evinin yüzünü doğru düz görmedi efendim. Bu hanımefendi de Manisa'da Sancak Bey'i olan oğlunun yanında bulundu. Hayatı böyle geçti. Dünya firak dünyası derler efendim. Hep firakla geçti. Ve orada bir bugün Sultan Camii diye adı alınıyor ama hangi sultan, kaçıncı sultan, Sultan Ahmet midir, Sultan Murat mıdır? Bunlar geçmiyor. Sultan Camii. Ve Manisa bugün Türk turizminde çok önemli yeri olan illerimizin başında gelir. Başlarında gelir. Her sene Mesir şenlikleri yapar. Mesir bütün dünyaya örnek olacak hale gelmiştir. Onun kubbesinden Mesir macunu dağıtılır. İşte temelinde bu yıkık türbede yatan bu hanımefendi var efendim. Bu hanımefendi Manisa'da iken rahatsızlanmıştır ve Merkez Efendi'nin İstanbul'dan büyük bir alim, tıp adamı Manisa'ya gönderilmesini oğlundan rica etmiştir. Tabii padişah anaları padişaha oğlum diyemezlerdi. Padişah oğlum denir mi? Hem devletin başı. Ama anne, o da onun oğlu, ona padişahım da diyemezdi. Annelik var ortada efendim. Ne oğlum diyebiliyor, ne padişahım diyebiliyor. Birine kanun mani, ötekine de süt emzirmiş, analık mani. Buna çözümü şöyle bulmuş Osmanlı. Arslanım diye hitap ediyor. Ona arslanım, Merkez Efendi'yi Manisa'ya göndermem mümkün mü diyerek ricada bulundu ve Merkez Efendi de Manisa'ya geldi. Ve oradaki rahatsızlığına hakikaten bugün, belki bugün modern şartlarda biz Mesir macununu yapıyoruz işte, 41 çeşit baharat diyoruz ama Sipil Dağı'ndan gelen şifa lotlarında pek içinde olmadığını zannediyorum. Keşke organik hale dönsek bunu efendim. Bu macunu hakikaten organik olarak muhafaza etsek Türkiye için bir hazinedir efendim. Bunun patenti falan da alınması lazım. Belki de alınmıştır, bilmiyorum. Merkez Efendi orada gittiğinde bir tıp medresesi kurdu. Bugün Celal Bayar Üniversitesi'ne bağlı olarak orası bazı ufak tefek etkinliklerin yapıldığı bir yer halinde ve Celal Bayar Üniversitesi rektörlüğü orayı çok güzel muhafaza etmekte efendim. Çok da iyi bakmış. Büyük bir külliye yaptırmış. Hamamı hala çalışıyor efendim. Bu hanımefendinin yaptırdığı hamam orada koca külliye kurmuş efendim. Asparayla mı kurulur bu? İşte yıkık türbede. Olsun. Gene ziyaretçisi var ya efendim. Üzerine bir mermer koymuşlar. Mermer çok sonraları konmuş. Buradan yazısı okunmuyor. Siz öbür taraftan şimdi o yazıları göreceksiniz efendim. Son dönemin yazılarıyla Yavuz Selim'in diye ifade etmişler. Burada açığı veriyorlar. Çünkü Osmanlı döneminde Yavuz Selim'in ibaresi pek kullanılmaz efendim. Selim-i Evvel'in eşi demesi lazımdı. Oradaki o ibare, ha diyor, bu daha sonradan bir hayırsever iyi niyetiyle, ya belli olsun işte burada bir taş var ama kimin taşıdır diye. Ayşe Hafsa Sultan'ın Osmanlı devlet idaresinde çok önemli bir yeri var efendim. İlk defa Kanuni Sultan Süleyman Han zamanında ilk defa Valide Sultan unvanıyla devlet hizmeti yüklenen hanımefendi efendim. O zamana kadar Valide Sultanlar var ya, yani padişahın annesine Valide Sultan deniyor. Ama Valide Sultanlık diye devlet yönetiminde bir idari mekanizma yok. İşte bu hanımefendiyle o başladı. İlk Valide Sultanlığı fiilen yapan Gülbahar Hatun'dur. Gülbahar Hatun da kendi öz oğlu olmayan 2. Bayezid Han zamanında, 2. Bayezid Han sultan olmadan önce validesi Sitte Hatun vefat etti. Bu hanımefendi buna üvey oğlum demedi, baktı, özendi. Padişah da olsa, padişah hanımı da olsa efendim, üveylik, özlük padişahla değişir mi efendim? Yani şefkatli olan şefkat gösterir. Şefkatli olmayan da kim olursa olsun atar gider. Onunla ilgilendi, eğitimiyle ilgilendi, şehzadeliği sırasında Amasya'da yanında kaldı. Böyle tam bir annelik yaptı. Başa geçince de işte 2. Bayezid Han zamanındaki fiili valide sultanlığı yapan Fatih Sultan Mehmet Han'ın eşi Gülbahar Hatun'dur. Resmi Valide Sultanlık ise daha sonraki bir dönemde Yavuz Sultan Selim Han'dan sonra da, yani 3 kuşak geçtikten sonra Kanuni zamanında Valide Sultanlık görevini güzel bir şekilde ifa etmiştir. Peki kimdir Valide Sultanlık görevine? Padişahın işlerine karışır, harplere karar verir, sulhlere karar verir. Yok efendim, öyle değil. Şimdi Osmanlı'da sarayda bir devlet yönetimi var. Divan yeri denir. İkinci avluda Topkapı'da bunun yeri efendim. Devlet oradan yönetilir. Dünya oradan yönetilirdi. Evet, dünya oradan yönetilirdi. Sözümün manasını bilerek, bunu ağzımdan kaçmadı yani, bilerek söylüyorum. Harem bölümü ise padişahın eviydi. Bu evde yaşayanlar padişah, hanımı veya hanımları, kızları, oğlanları. Bu oğlanların içerisinde birisi müstakbel padişah. Belki ikisi, belki üçü. Abdülmecid Han'ın öyle sıradan çocukları padişah oldular efendim. Bunların her biri padişah olacakmışçasına çok güzel bir eğitimden geçirilirdi. Harem disiplini isterdi. Buradaki cariyeler oranın iç hizmetlerini yaparlar ve o cariyelerin de yönetimi için kalfalar vardı. Ama bu kalfaları da idare edecek olan Valide Sultan. Yani harem bölümünde Topkapı Sarayı'nda bugün 400 odalı olduğu söyleniyor. Bir kısmı iki katlı, bir kısmı tek katlı bölümlerden meydana geliyor. Cariyeler Mektebi var, Şehzadeler Mektebi var. Buranın yönetiminde tek sorumlu, tek amir Valide Sultanlar olurdu efendim. Padişah mı? Padişah haremde sığıntıydı efendim. Garip evlenecek olsa annesine danışmadan, annesinin rızasını almadan, onun emri olmadan evlenemezdi kimseyle efendim. Ya ben padişahım, getirin bakalım 3 tane evleneceğim, 5 tane. Yok efendim öyle şey. Valide Sultan buna karar verirdi. Evet, evet. Cariyelerin tamamıyla yönetimi, evlendirilmesi, ev bak sahibi yapması. Çünkü cariyeler 30 yaşından sonra haremden çıkartılır, baş göz edilirdi ve bunun bütün masrafı da padişahtan çıkardı. Padişahın kendi cebinden çıkardı. Onları evlendirmesi, çeyizini dizmesi, efendim iyi bir ev hanımı oluncaya kadar her türlü desteğini kesmezdi. Zaman zaman da ona hediyeler gönderir idi. İşte Hafsa Sultan da her valide sultan gibi, kendinden sonra gelenleri de dahil ediyorum bu sözlerime, efendim padişahın harem kısmında, sarayda harem kısmında padişahın da üstünde bir yönetici gibiydi. Çünkü iktidar hanedanın ortak balıydı. Ama bu iktidarı temsil edecek olan padişahtı. Haremi temsil eden de Valide Sultan'dı. Her ne kadar padişah tek iktidarı temsil eden kimse olsa da hanedan üyelerinin hepsi bu iktidara ortaktı. Ama otobüsün şoförü bir olur efendim. İki şoförlü olmaz. Şoför bir olacak. Efendim bu 14 yıl Valide Sultanlık yaptı hanımefendi. 14 yıl. Kanuni Sultan Süleyman Han zaman zaman istirham ederdi. Annesiyle oturur meşveret ederdi. Etmesin mi efendim? Biz bugün günlük işlerimizde, devlette çalışırken, devlet adamlarımızın eşleri yanlarında seyahat ederlerken, devlete ait bir işi eşleriyle meşveret etmeleri yanlış mı? Yani sokaktaki insanla meşveret edeceksiniz ama bazı sır konuları, sokağa çıkmayacak konuyu, ya hanım böyle bir şey olacak ama nasıl yapalım, bu konuda senin fikrin ne diye sorulması gayet normal değil mi efendim? Bugün Amerika Başkanı'nın eşi dahi resmi temsil göreviyle dünyanın her tarafını dolaşıyor. Eski başkanların eşi bile dolaşıyor. Peki burada padişah annesiyle veya annesinin 14 sene sonra vefatıyla efendim kızı Mihrimah Sultan'la meşveret etmesini, babasını yönetirdi diyorlar. Oğlunu yönetirdi, babasını yönetirdi. Yanlış ve iftira efendim. Böylece biz Ayşe Hafsa Sultan olarak Manisa'daki Sultan Camii ibaresinin de değiştirilmesini Manisa'daki Vakıflar Bölge Müdürlüğü yetkililerinden, olmazsa Vakıflar Genel Müdürlüğü yetkililerinden istirham ediyoruz. Bu Sultanahmet Camii gibi, efendim Sultan Süleyman Camii gibi böyle bir sultan lafı konmuş ama hanım sultan mı, erkek sultan mı belli değil. Hiç olmazsa insanın adını tam söyleyelim efendim. Ayşe Hafsa Sultan Camii. Külliyesi, külliyesinin de bütün unsurları hemen hemen ayakta. Niye? İhlasla yaptırmış kadıncağız efendim. Efendim, burada size yıkık ve açık bir türbeden Hafsa Sultan'ı anlatmaya çalıştık ama daha ziyade prensipleri vermeye çalıştım. Devam ediyoruz. Sultan Selim Camii'ndeki türbelere devam ediyoruz. Şehzade Türbesi var ama zamanımız yetmedi. Onu bundan sonraki programlarda inşallah. Hoşça kalınız efendim.

0: Bir anı, bir hikaye.
1: Osmanlı ordusundaki bir İngiliz zabitinin Plevne hatıraları. 80. bölüm. 2. Plevne muharebesi devam ederken Rusların 1. dalga saldırısında toplam bütün subaylarını kaybettikleri gibi saldıran birlikteki, taarruz eden birlikteki diğer personelin de %70'ini ortalama kaybetmişlerdi. Buna rağmen akıllanmayan Ruslar veya komutanlar başarısız durumdan kurtulmak için ikinci bir dalgayı daha cepheye sürmüşler idi. Ve düşman yine hücuma kalktı. Bu arada binbaşı Taki Bey kimsenin tabya duvarlarına tırmanmaması için kati emirler verdi. Arkadaşlar, tabya duvarına çıkmayın. Damına çıkmayın. Tamam, düşman tarafı duvar ama siz de oradan aşağıya atlayacaksınız, düşmanla savaşacaksınız güya. Kati emirler verdi. Bu sayede bu sefer bizim bölükten ancak bu Rus saldırısında, püskürtülen Rus saldırısında iki tabur kadar askerle gelmişlerdi. Bizden sadece iki kişi yaralanmıştı. Bunlardan birisi uzun boyuyla tabyanın duvarının üzerinde büyük bir hedef teşkil eden mülazimi evveldi. Zavallı alnından vurulmuş, yuvarlanıp ölmüştü. Yani bu satranç hastası, satranç ustası mülazim Mehmet Hardar'ı da böylece kaybetmiştik diyor. Bülük benim kumandama giriyorsunuz diyen yüzbaşı yaralandığında heyecanlı söz bu arkadaşın son kumandası ve hayattayken kendisi için söylediği son mersiye olmuştu. Bir müddet sustuk. Bu kadar yakın arkadaşımız. Jacques, Mehmet Hardar ve Von Herbert. Bunlar üçü yabancılıkları sebebiyle efendim böyle bir şeyleri var. Mehmet de Müslüman olmuş birisi. Onun için adı Mehmet. Ondan sonra Jacques dedi ki nihayet son satrancında Hardar ebediyen mat oldu. Ya burada can pazarında insanlar ne kadar romantik olabiliyorlar yeri gelince efendim. Hayret yani. Biraz ağırdı ama, yani ağır hareketli ama aslan gibi cesurdu be dedi arkasından. Akılsız Ruslar da ne diye tabya duvarları önünde böyle kafalarını kaldırıyorlar. Önce yan siperlere hücum akıllarına gelmiyor mu? Ben de bu fikirdeydim. Askerlerin sayısı 140'a inmiş olan bölüğe artık ben kumanda ediyordum. Yüzbaşı hastanede. Birinci takımı Terebin, sancak takımını İbrahim'in bir onbaşısında benim takımı da bakkal çavuş Emre'ye verdim. Şimdi bir yerden kumandan eksilince onun yerine aşağılardan kumandanlar tayin ediyorsunuz. Onlar emri kumanda makamına geçmiş oluyorlar. Göz önündeki ölüleri kaldırttırdım. Rus olsun, Türk olsun cenazeleri. Bunların toprak üzerine sızmış kanlarının izlerinden başka bir şey görünmüyordu. Fakat bu manzarada üzerimizde eskisinden daha fazla tesir bırakıyordu o kanları görmek. Bizim kanadın her yanında muhasamat durakladı. Bizim bulunduğumuz tabiyedeki kısımda çatışmalar durdu. Fakat güneyde çarpışma bütün şiddetiyle devam ediyordu. İkinci çarpışmadan sonra binbaşının sesini duydum. Bu bölüğe kim komanda ediyor? Birisi cevap verdi. Kumandanım, mülazım Herbert komanda ediyor. Ben kendimi takdim edince binbaşım, yani mafevkim diyor, üstüm, nefes nefese ve heyecanla bana dedi ki, müşir takviye kıtaları istedi. Sağ cenahımızda işler kötü gidiyor. Ruslar iki tabiyeyi zapt ettiler. Bulgareni yolu üzerine ilerliyorlar. Eğer sağ cenahımızı Plevni'ye kadar sürmeye muvaffak olurlarsa, o zaman bizim geri çekilmeye ricat yolumuz da kesilecek ve biz iki ateş arasında makasa gireceğiz. İhtiyat kuvvetleri de harbe girdi. Ferik bizim ihtiyatları da oraya gönderdi. Şimdi bu tabiyadan da iki bölük istiyorlar. Sen bölüğünle hareket et. Binbaşı söylüyor bunlar efendim. Kılavuz olarak karargâhtan bir emir neferini yanına al. Yan siperlerden bir bölük de senin peşin sıra yola çıkacak. Buradaki tabiyayı sağ taraftaki yan siperlerden iki bölük işgal edecek. Burayı boş bırakmıyoruz. Askerlerimi toparlarken yan siperlerden iki bölük tabiye gelmişler. Bir an için bir de karışıklık olmuştu. Daha biz oraları boşaltamadan yeni kendi bölüğümüzden gelenler, iki bölükten gelenlerle hafif bir kargaşa oldu. Çok geçmeden de binbaşının emri üzere güney yola çıktık. Bir atlı bizi bekliyordu. 4 kilometrelik mesafeyi yürüyecektik ki bu yürüyüş yarım saat sürmedi. 4 kilometreyi yarım saatte yürüyorlar efendim. Sürmedi bile diyor. Evet. 5 kilometreyi biz şimdi 1 saatte yürütüyoruz. Yola çıktıktan bir müddet sonra bölüme mensup olmayan askerlerin de arkamdan geldiğini gördüm. Ya benim bölükten değil, bir sürü asker var, bunlar ne? Yürüyüşü durdurmadan birisini gönderip sordum. Kimler bunlar? Onlar da gidip öğrendiler. Bunlar piyade bölüğünün sağındaki yan siperlere sığınan avcılardı. Tabii vaziyetlerde bakkal çavuşa akıl danışmak adetti. Tabii bu hallerde benim adetimdi. Kim olsa danışırdı. Görüşleri çok isabetliydi adamın. Bakkal çavuş. Fakat şimdi bölük komutanıydım ya. Ben şimdi bakkal çavuşa, bölük komutanı olarak akıl danışabilir miyim? Nefsi mani oluyor adamın. Bunu yapmak kibrime dokunuyordu. Bir mülazimin emrinde 40 nefer vardı. Bunlar ya aldıkları emri yanlış anlamış ya da hiç emir almamışlar. Gidenlere bakmışlar, abi biz de katılalım demişler gibi. Olur mu? Olur. Olur, can pazarı bu efendim. Disiplin yok mu bu ordu? Disiplin bu orduda canını ortaya koyan herkesin disiplini mükemmeldir efendim. Evvelmede. Canını ortaya koyuyor. Ama oradan ama buradan. Ne kadar disiplinli sayarsanız sayın, canını başa alıp da onu korumaya çalışıyorsa o adam da dünyanın en disiplinsiz askeridir. Biraz düşündükten sonra bunlara işlerin kötü gittiği güneyde kuzeyden daha çok lüzum olduğuna karar verdim. Bu eklentileri de, kazara peşimizden gelenler de, bizi görüp gelenler de bölüme kattım. Böylece sancak takımı hariç 4 takım ve 180 askerim oldu. Plevne, Giriviçe yolu tam ortasındaki Giriviçe köprüsünü geçip Bulgareni yolu üzerinden garbe doğru 1,5 kilometre yürüyüp tarlalara saparak umumi karargahın fasılasız ateş eden merkez bataryalarının olduğu hafif meyilli tepelere yaklaştık. Plevne bu tepenin arkasındaydı dedik ve 80. bölümü burada noktaladık. 81. bölümde buluşmak üzere. Hoşça kalınız efendim.
0: Bir anı, bir hikaye. Şimdi reklamlar.
2: Sigarayı bırakmak gözünüzde büyüyor mu? Evet, bazı zorlukları var ama bunlar aşılamaz şeyler değil. Hatta kolaylaştırıcı pek çok yöntem var. Hepsi bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak, hayatı bırakma. Yeşilay.
0: Reklamları dinlediniz.

Bir Diyarlardan Gönüllere programıyla yine sizlerle beraberiz. Hepinize hayırlı akşamlar diliyor, hürmetlerimi arz ediyorum. Ben sahideyken bu programı sizlere sunmaya gayret ederken ana kumanda masasında bize Hüseyin Selim kardeşimiz yardımcı oluyorlar. Efendim, her zaman olduğu gibi şimdi sizlere yine bir mübarek zatı, bir büyük zatı arz edeceğiz bu akşam inşallah. Kendisi İbni Harestani Hazretleri. Asıl ismi Abdüssemad bin Muhammed olup Şafii mezhebi fıkıh alimlerindendir. Künyesi Ebu'l-Kasım olup Kadı Cemalettin lakabıyla de tanınmış ama İbni Harestani diye meşhur olmuştur. 520 Hicri senesinde Şam'da dünyaya gelmiş. Babası Şam'ın eski ismiyle Dimeşk, şimdi Demaskus diyorlar ya İngilizcesine, Haresta adı verilen bir köyündendir. Bu köyden Şam'a gelip Bab-ı Tuma'daki evine yerleşmiş ve Mescid-i Zeynebi'de imamlık yapmıştır. Ondan sonra oğlu Cemalettin de Cüveyriye'deki meskenine geçinceye kadar onun yerine orada imamlık yapmıştır. 614 Hicri senesinde Şam'da vefat etmiş ve Cebeli Kasyun'daki Babül Feradis kabristanına defnedilmiştir. Vefat ettiğinde ise tam 95 yaşındaymış maşallah. İbni Harestani Hazretleri Irak'ta, Şam'da, İsfahan'da, Horasan'da pek çok ilim beldelerinde çok kıymetli alimlerden ilim tahsil etmiş, onlardan hadis-i şerif dinlemiş ve icazet almıştır. Belirli bir seviyeye geldikten sonra Şam'da Kadıl Kudat, yani temyiz mahkemesi reisliği vazifesine atanmış. Her ne kadar bu vazifeyi kendisi çok kabul etmemiş ise de yüksek ısrarlar sebebiyle bir süre bu görevine devam etmek zorunda kalmıştır. Bu görev esnasında hiçbir şekilde adaletten ayrılmamış, insanlara hep Allah-u Teala'nın rızası için elinden geldiğince en iyi şekilde hüküm vermeye gayret etmiştir. Ve vefat edinceye kadar da cemaatle namaz kılmayı asla terk etmemiş. Züht ve vera sahibi olması sebebiyle de dünya malına hiç kıymet vermemiş, haramlardan ve şüphelilerden çok sakınmış, hatta mübahları da terk etmiştir. Şafii mezhebinde büyük bir fıkıh alimi olarak yetişen Cemalettin İbni Harestani Hazretleri daha 5 yaşındayken hadis-i şerif dinleyerek İlim tahsiline başlamıştır. 525 yılında Şam'da Ebu Muhammed Abdülkerim bin Hamza Es-Sülemi, Tahir bin Sehl el-İsferani, Ebu'l-Hasan Ali bin Ahmet bin Mansur ve Cemalül İslam Ebu'l-Hasan Ali bin Müslim bin Muhammed ve Cami-i Dımaşk'ın imamı olan Ebu Muhammed bin Hibetullah bin Ahmet bin Abdullah bin Ali bin Tavus gibi büyük zatlardan ilim tahsil etmiş, hadis-i şerif öğrenmiştir. Bir müddet Halep'e gitmiş, orada Hafız Beyhaki'nin kitaplarının çoğunu ezberleyerek yine orada Hafız Ebu'l-Hasan Ali bin Süleyman el-Muradi'den ve diğerlerinden hadis-i şerif nakletmiştir. Onlardan öğrenmiştir.
40 seneye yakın bir zaman hadis-i şerif rivayet ederek ilim tahsil etmiş ve öğrendiklerini de aynı zamanda neşreder. Kendisi ilim öğrenmekte kalmayıp bununla beraber uzun süre çocukları okutmuş, yani talebe yetiştirmiş ve dini İslam mübine çok büyük hizmetler olmuştur. Onun ilim meclisleri tam bir sükunet ve olgunluk içinde geçer. Mutlak surette orada, ilim meclislerinde bulunduğu yerde hep 5 vakit namazı cemaatle kılarak daima caminin kıble tarafında, yani ve ilk safta Hızır Aleyhisselam'ın gelip namaz kıldığı maksurede kılarmış. Namazlardan sonra da orada toplanan cemaate hadis-i şerifleri okur, onları anlatır. Allah-u Teala'nın emir ve yasaklarını nakleder. Emri maruf ve nehyi anil münkerden hiç vazgeçmezmiş efendim. Kendisi Şafii mezhebinde çok ileri derecede yetişmiş bir fıkıh alimi olup Mısır'da yaşayan büyük fıkıh alimi İzzettin Ebu Muhammed İz bin Abdüsselam onun hakkında şöyle demiştir. Hakikat şudur ki İbni Harestani'den daha büyük bir fakih, yani fıkıh alimi görmedim. Ben de ilk defa ilim öğrenmeye onun yanında başladım demiştir. Pek çok kişi zamanında onun yanında ders almış, ona hizmet etmekle şereflenmiştir. Sultan Seyfettin Ebu Bekir bin Eyyub, Şam'da bulunan Kadrul Kıtat Zekiyüddin Zahir bin Muhammed bin Ali el-Kureşi'yi 612 senesinde Şam kadılığından azledinceye kadar orada Maksure-i Hızır'da hadis-i şerif okumaya devam eder. Sultan Zekiyüddin'i Azizye ve Takviye medreselerindeki vazifelerinden de azletmişti. Bu sefer Takviye medresesine efendim Fahrettin bin Asakir'i tayin eder. Azizye medresindeki Şam kadılığını ile beraber yürütmek üzere de İbni Harestani Hazretlerini tayin eder. Hem kadılık hem medresedeki müderrislik işlerini ikisini beraber tam bir vazife aşkıyla, layıkıyla yürütmüş. Sultanın çok efendim ikramlarına vasıl olmuştur. İnsanların işlerini görmek ve aralarında hüküm vermek için bulunduğu mecliste oturması ve yaslanması için ona hususi bir minder ve yastık göndermişti sultan. Tabi kendisi bir hayli yaşlandığı için ancak bu şekilde işlerini yürütmesi mümkün oluyordu. Cemalettin İbni Harestani Hazretleri 2 sene 7 aya kadar kadılık vazifesi yapmış ve Zilhicce ayında vefat etmiştir. Vefat ettiğinde yukarıda arz ettiğimiz gibi maşallah tam 95 yaşındaymış. Yaşını çok ileri olmasına rağmen kadılık vazifesini bıkıp usanmadan devam ettirmiştir. Dini İslam'ın hükümlerinde hiç ayrılmadan hüküm vermiştir.
giyinişinde, yeme içme işlerinde, izzet ve şeref ve haysiyeti korumada, dinini bağlılıkta, mahkemede hüküm verme esasında kimsenin şefaatini, aracılığını kabul etmek, kabul etmemek hususunda selef-i salih yolunda birebir uymaya gayret etmiştir. Yani o yolda onlara uygun olarak hareket etmeye çok gayret etmiştir. Yani kimseden herhangi bir şefaatçilik, aracılık kabul etmemiştir. Öyle olmak zorundalar. Çünkü görevi, yürütmekte olduğu görevi çok hassas. Kadılık görevinde bulunuyorsunuz. Allah-u Teala muhafaza eylesin. En ufak bir şekilde birilerinin hatırı, hürmeti için araya böyle birileri aracı geldi de ona göre yani küçük bir ya gönlüm kayıverir ya şu garibana da yardım edeyim diye bir karar, hüküm asla vermemişlerdir. Çünkü Allah-u Teala'nın korkusundan tir tir titriyorlardı. Çünkü hesap ağır. Bir kişinin yanlışlıkla menfaatine, o anda nefsine uyarak bir karar vermiş olsa onun sonucunda ne kadar acı azap çekeceğini onlar çok iyi bildikleri için bu sebeple pek çok büyüğümüze, pek çok evliya-i kirama bu tür görevler tevdi edilmiş olmasına ısrarla yapması istenmiş olmasına rağmen mesela bunlardan bir tanesi de İmam-ı Azam Hazretleri kabul etmemişlerdir. Çünkü yükü çok ağır, çok sıkıntılı. Yani ola ki yanlışlıkla kazara bir kişinin hakkı bize geçer de bu hakkı sonra nasıl öderiz diye kavak yaprağı gibi tir tir titremişlerdir. Allah-u Teala hepsinden razı olsun. Yukarıda arz etmiş olduğumuz gibi bu mübarek zatlar hem böyle ağır ve yorucu bir işi yürütürlerken, mesuliyetli bir işi yürütürlerken aynı zamanda da hem talebe yetiştirmişler, kıymetli ilim talebelerinin yetişmesine vesile olmuşlar, hem de aynı zamanda insanlara Allah-u Teala'nın emir ve yasaklarını anlatmaktan, Allah-u Teala'nın dinini yaymaktan da geri durmamışlardır. Çünkü onlar şunu çok iyi biliyorlardır ki özellikle tasavvuf ehli ne kadar yüksek derecelere kavuşursanız kavuşun, ne kadar hal sahibi olursanız olun, işin esasının Allah-u Teala'nın dinini yaymak, insanlara bu hususta faydalı olmak olduğunu çok iyi kavramışlardı. İşte bu sebeple gününün yine belli bir kısmını halka, insanlara, talebelerine ders vermek ve sohbet etmekle geçirmişlerdir. O güzel ruhlara şifa kaynağı olan, gönüllere sürur veren sohbetlerinde buyurdular ki, hani nerede bizden önce dünyada yaşayanlar, hani onlar büyük ve şaşalı konaklar, büyük şehirler kurdular, büyük ve derin kanallar, su yolları yaptılar, çeşitli hanlar, hamamlar, kervansaraylar yaptılar, zevk ve sefaları için lazım olan her şeyi yaptılar. Onlar bir göz açıp kapama denecek kadar az bir müddet dünyada kaldılar. Öyle tabii, değil mi? Dünyanın 100 yıllık, maksimum 100 yıl yaşadığınızı düşünün. Günümüz şartlarında 100 yıllık süresi ahiret hayatıyla, yani cennet hayatıyla kıyaslandığında sadece bir göz açıp kapayacak kadar ifade edilmektedir. Burada sıhhatlerine, güç ve kuvvetlerine aldandılar. Bu yüzden her türlü günah işlediler. Halbuki herkes onlara mallarının çokluğundan dolayı keşke onun gibi serveti, onun serveti gibi bizim de olsa diyorlardı. Şimdi onların hali ne oldu? Hepsi toprak oldular. Toprak onların bedenlerini yedi. Kemikleri kurtlara azık oldu.
Fakat onlar dünyadayken kuvvetli bir aile içerisindeydi. Her şeyleri vardı. Malı, mülkü, dünyalık ne isterlerse vardı. Hizmetçileri vardı. Herkes etrafında dört dönüyordu. Herkes kendilerine ikramda bulunuyor. Her işlerini yerine getiriyordu. Şimdi sen onların kabirlerine uğradığın zaman dünyada iken zengin olanlara zenginliğinden, fakir olanlara da fakir kaldığından, fakir olduğundan ne kaldığını onlara bir sor buyuruyor. Yine onlara güzel güzel konuştukları dillerini, dünya güzelliklerini seyrettikleri gözlerini, o nazik tenlerini ve güzel yüzlerini sor bir bakalım. O dilleri şimdi niye konuşmuyor? Gözleri niçin görmüyor? O güzel tenleri ve yüzleri nerede? Bu çukurun kurtları onları ne yaptı? Burada yatan o fanilerin güzelim renklerine ve etlerine ne oldu? Niçin o yüzler toprak olmuş? Nerede o güzellikler? Hele bir düşünsünler. İşte onların o güzel yüzleri uzuvları paramparça olmuştur. Halbuki dünyada güzel bir hayatları vardı. Hepsi bu hayata dalıp hiçbir ahiret için salih amel, iyi iş yapmamıştı. Fakat ölüm ansızın gelip onları yakalayıverdi. Dostlarından ayrılıp sessiz sedasız yere geldiler. Vücutları çürüdü, başları boyunlarından ayrıldı, azaları parça parça oldu. Göz bebekleri yanaklarına akıp gitti, ağızları kan ve irinle doldu. Haşereler, kurtlar, böcekler bedenlerinin üzerinde gezer oldu. Ve bir müddet sonra kemikleri de çürüdü, geriye hiçbir şey kalmadı, hepsi toprak oldu. Onların elindeki dünyalıkları, bütün malları, mülkleri dünyada kaldı. Çocuklar da yetim kalıp orada kimsesiz dolaşır oldu.

bulunan insan. Gündüzün yanılma ve gaflet, gecen ise uyku içinde geçiyor. Sonunda pişman olacağın işleri yapıyorsun. Ne yazık ki hayvanlar da böyle yaşıyor. Devam ediyor mübarek İbni Haraçtani Hazretleri. Ey muhterem Müslümanlar! Şunu iyi biliniz ki lüzumsuz bir hiç olarak yaratılmadığınız gibi yaptığınız işlerden de sorgusuz ve sorumsuz da olacak olmayacak değilsiniz. Gelmiş ve gelecek bütün insanların toplanacağı bir mahşer ve orada adalet terazilerini kurulacağı bir mahkeme vardır ki onun tek hakimi azamet ve kibriya sahibi Yüce Allah'tır Celle Celaluhu. Ahiret yürekleri parçalayan, çocukları ihtiyar yapan, kişiyi kardeş ve evlat ve iyalinden kaçıran, peygamberleri ve melekleri titreten korkunç bir gündür. Cenab-ı Hakk'ın celal ve azametiyle tecelli edeceği o günde kimde kuvvet ve tahammül kalabilir? Bununla beraber Allah-u Teala'nın rahmetinden de ümit keserek hüsrana düşmeyiniz buyuruyor. Yine devam ediyor İbni Haraçtani Hazretleri. Ey muhterem cemaat! Muhakkak biliniz ki mahşer gününde emniyet ve korkusuzluk bugünden o günü düşünüp Allah-u Teala'dan korkan, küfür ve günahlardan sakınan ve bu fani alemi beka yani sonsuzluk alemi olan ahirete üstün tutmayarak şehvani hislerinin esiri olmayanlar içindir. Bunun aksi harekette bulunanlar muhakkak aldanır. Hayat ve ömür sermayesini haksızlık ve yolsuzluk arkasına tüketen eli boş ve nedamet içinde kalır. Bugün siz sizden öncekilerin yerini tutuyorsunuz. Fakat elbette sizin de yerinizi tutacaklar gelecektir. Görüyorsunuz ki gelenler durmuyor, gidenler de geri dönmüyor. İster istemez gideceğimiz bu mahal her şeye sahip olan Cenab-ı Hakk'ın huzurudur. Ahiret alemine gidenleri her gün uğurluyoruz ve götürdüğümüz kabirlerde kara toprak altında yataksız, yastıksız, tek ve tenha bırakıp dönüyorsunuz. Düşünün ki ölümün acısını duyan o fanilerin hali ne kadar merhameti çeker ve ibrete değer. Onlar tanımadıkları bir aleme sefer etmişler ve sevdiklerinden ayrılmışlardır. Gelip geçici emanet bir hayatın gaflet uykusundan uyanmışlar ama iş işten geçmiştir. Telafi etme imkanı elden çıkmış, naz ve nimet içinde beslenirlerken yatak ve yastıkları kuru toprak olmuş, terk ettikleri dünya malından da istifade imkanları kalmamıştır. Şimdi ise yaptıkları incir çekirdeği kadar da olsa bir hayrın imdadını bekliyorlar. Düşünmeye değer bu hallerden ibret almaz mısınız? İbni Haraçtani Hazretleri maşallah çok ince anlatmışlar, çok ince. Bunların hepsi olacak, her biri hakikattir. Ey muhterem cemaat, zannetmeyin ki kendimde büyüklük gördüğüm için size böyle nasihat ediyorum diyor. İçinizde belki benden daha ziyade Allah-u Teala'nın rahmet ve mağfiretine muhtaç kimse yoktur. Ben hem kendim hem de sizler için rahmet ve mağfiret diliyorum. Yüce Allah'ın Celle Celaluhu kitabını, Resulullah Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem güzel ahlakını kendinize örnek yapınız. Selamet yalnızca bundadır buyurduktan sonra mübarek gözyaşlarını tutamadı.

0: ayıp hüngür hüngür ağlamış. Ya. Hepimizin sonu bu halde. İnşallah bu büyüklerimizin bize buyurdukları gibi bizler de bundan efendim ders çıkartabiliriz. Yoksa bu mübarek zatın anlattıkları gibi bu sondan kesinlikle ve kesinlikle kaçış olmayacak. Hepimizin başına gelecek. O halde hepimiz şimdiden, hani derler ya, aklımızı başımızı toparlamamız lazım. Allah-u Teala bu büyüklerin yüz hürmetine bizleri aff ve mağfiret eylesin. Ahirette yüzü kara olanlardan olmaktan muhafaza eylesin inşallah Teala. Efendim, kısa bir ara verelim, tekrar devam edelim.
1: Şimdi reklamlar.
2: Sigarayı bırakmak gözünüzde büyüyor mu? Evet, bazı zorlukları var ama bunlar aşılamaz şeyler değil. Hatta kolaylaştırıcı pek çok yöntem var. Hepsi bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak. Hayatı bırakma. Yeşilay.
1: Reklamları dinlediniz.

Efendim kısa bir aradan sonra yine sizlerle beraberiz. İbni Haraçtani Hazretlerinin sohbetlerini naklettik. Mübarek öyle ince, öyle efendim içten bir sohbet etmiş ki oturup ağlamamak mümkün değil. Çünkü hakikatleri söylüyor. Bu gerçekler elbet her gün herkesin başına gelecek. O halde aklımızı başımıza devşirip Allah-u Teala'nın bize emrettiği şekilde doğru yolda, büyüklerimizin naklettiği şekilde hayatımızı sürdürmeye gayret edelim. Ebu Şame el-Makdisi şöyle anlatmıştır. Bir gün bir kadın Kadı İbni Haraçtani Hazretleri'ne müracaat ederek Beytül Mal'de bir hakkı bulunduğunu, bu hakkını da ispat etmiş olduğunu bildirir. Ve bu sebeple Beytül Mal'den hakkının alınıp kendisine teslim edilmesi için Cemalettin Mısri'yi de vekil tayin etmişti. Kadı vekil tarafından bu hakkın kadına hemen teslim edilmesini istedi. Vekil ise vaktin darlığı sebebiyle özür beyan ederek güneş batmak üzeredir, yarın ona teslim ederim dedi. Kadı da ona dedi ki İbni Haraçtani Hazretleri, belki bu gece ben ölürüm ve kadının hakkı da böylece zayi olur. Zaten hanım iddiasında kendi hakkının daha önceki vekilleri tarafından el konulup alındığında ileri sürüyor. Bu hakkın kadına ait olduğu mahkeme hükmüyle sabit olmuştu. Kadı vekile kadının hakkının teslim edilmesini ve ayrıca hakkın zayi olması halinde o kadın hakkında şahitlik yapmasını emretti. Vekil akşamın girmesi sebebiyle mühlet istedi. Daha onlar medresedeyken kandiller yanmaya başlamıştı. Kadı dedi ki ona, ey vekil, evet sen süre istiyorsun ama belki ben bu gece ölebilirim, sen sağ kalabilirsin. Olabilir ki sen de o kadının hakkına göz dikerek hakimin yanında ondan bir delil isteyip malın kendine ait olduğunu ileri sürebilirsin. Halbuki bu hakkın delili benim yanımda sabit olmuştur. Kadının hakkı alınıp kendisine teslim edilinceye kadar işin üzerinde sıkı sıkıya durdu. Sanki kendisi kadının vekiliydi. Bu sırada İbni Haraçtani Hazretleri ayağa kalktı, seccadesini omzuna alıp adeti üzere Maksure-i Hızır'da namazını kılmak için camiye doğru gitti. Namazını cemaatle kılıp evine geldi. Mahkeme zabıtlarında kadının hakkının kaydedildiği deftere getirtip baştan sonuna kadar tekrar inceledi. Hakkın sabit olduğundan bu işi takip ederek kadının hakkının kendisine teslimini ısrarla teslim etmiştir. Yani o kadar dikkatli ki diyor ki mahkemeye geldi, ben karar verdim. Vekili diyor ki ya ne olacak ya, sabahleyin veririz hakkını. Ya diyor ya gece ölürsen? Yazık değil mi? Günah değil mi? O halde o kadar titiz, o teslim edinceye kadar peşinde durmuş. Yani ne kadar büyük bir hassasiyet göstermiş. Yine İbnül Cevzi'nin torunu olan Ebu Müzaffer Efendi anlatıyor. Kadı Cemalettin İbni Haraçtani Hazretleri zühd ve iffet sahibi bir zat olup çok ibadet eder, vera ve takva ehliydi. Kimsenin ayıplaması onu Allah rızası için iş yapmaktan alıkoymazdı. Şam halkı onun Şam camiinde hiçbir vakti kaçırmadan cemaatle namaz kılmayı terk etmediğini ittifakla bildirmişlerdir. Giyiminde ve her türlü yaşayışında da iktisada çok riayet ederdi. Herkese karşı çok mütevazi, alçak gönüllü davranır. Mahkemede vazifeli diğer memurlarla beraber yürürken diğerlerini ondan ayırmak mümkün olmazdı. Yani normalde
biliyorsunuz kadı elbisesi var, özel kıyafetleri var. Hani o makam sahibi olduğu için diğerlerinden fark edilmesi lazım. Ama asla o şekilde belli olmazmış yani. Oğlu anlatıyor. Kıvam'ın oğullarından birisi Sekere'de Melikül Muazzam İsa adına iş ve onun malıyla ticaret yapıyordu. Kıvam'ın oğlu vefat ettiğinde Melikül Muazzam'ın divanı, yani Beytül Mal'ın bir ilgili dairesiymiş burası, kimsesi olmadığı için onun terekesine el koyup hazinenin ilgili bölümüne irat kaydeder. Melik bu durumu İbni Harastani Hazretlerine haber göndererek, bu ölen kişi benim malımla adıma ticaret yapıyordu, terekesi bana aittir, onların bana teslimini talep ediyorum der. İbni Harastani Hazretleri de kendisine haber gönderip, ben ölenin terekesinin sahibi olduğuna dair yemin etmedikçe sana onları teslim etmiyorum diye cevap yazar. Melikül Muazzam da yemin olsun ki benim hakkım olan şeyi onun yanında bırakmam der. Bunun üzerine İbni Harastani Hazretleri de Allah'a yemin ederim ki ben de sen yemin edinceye kadar teslim etmiyorum der. Ve Melik yemin ederek kendisine ait olduğunu ispat edemediği için de ona Beytülmal'den bir zerre vermez. Bu kadar adil yani. Yine onun sohbetlerinden bir bölümü arz edelim. Buyuruyor ki, Allah-u Teala'nın sana istediğin şekilde lütuf ve ihsanda bulunmasını istiyorsan, onun kullarına onun istediği gibi davranman lazımdır. Dünyadan sonraki yolculuk çok uzundur. O uzun sefer için yol azığı hazırlayınız. Ve biliniz ki azıkların en hayırlısı takva. Yani Allah-u Teala'dan korkmak ve haramlardan sakınmaktır. Dünyanın geçici ve sıkıntılarla dolu olduğunu anlayan bir kimse bu dünyaya sarılmakla nasıl mutlu olabilir ki? Dünya bizden evvelkilerin artığı, geçmişlerin terk edip boşadığıdır. Buradan ayrılık zamanı gelmeden önce ayrılın ve ölüm başucunuzdaymış gibi hareket ediniz buyuruyor. Buyuruyor ki zühd üç kısımdır. Birinci kısım, işi de sözü de sırf Allah-u Teala'nın rızası için yapmaktır. İkinci kısım, iyi olmayan şeyleri terk edip iyi ve güzel işleri yapmak. Üçüncü kısım ise mübah olan şeyleri lazım olduğu kadar kullanmaktır. Bu ise en aşağı derecedir buyuruyor. İnsanların günah ve yasak işler işlediğini görürsünüz. Onlara ölümü ister misiniz dersiniz. Onlar da hayır, kesinlikle istemeyiz derler. Peki günahları terk eder misiniz dediğinizde, onları da ancak öldüğümüzde bırakırız, fakat ölümü de sevmiyoruz derler. O zaman ölümü sevmiyorsan niye terk etmiyorsun? Biz tövbe etmeden ölmek istemiyoruz, ölümden önce de tövbe de etmiyoruz. İyi bil ki öldüğün zaman malını da mülkünü de bırakır gidersin, hiçbir şey de yanında götüremezsin. Öyleyse nefsini iyi tanı buyuruyor. Birisi İbni Harestani Hazretlerine, sen kendine çok sahipsin dedi. O da
nasıl kendime sahip olmayayım? 14 tane düşman beni gözetliyor ve fırsat kolluyor. 4 tanesinden biri olan şeytan bana fitne veriyor, aklımı ve kalbimi karıştırıyor. Müslüman beni haset ediyor. Kafir ise fırsat bulsa beni öldürecek. Münafık ise bana buğz ediyor. Diğer 10 taneye gelince onlar da açlık, susuzluk, sıcak, soğuk, çıplaklık, ihtiyarlık, hastalık, ihtiyaç, ölüm ve ateştir. İşte bütün bu düşmanlarıma karşı başa çıkabilmem için de benim de hazır olmam lazım. Silahlarımı kuşanmış olmam lazım. Peki bu kötülüklere karşı en üstün silah nedir? En üstün silah takva sahibi olmak. Yani haramlardan sakınmaktır cevabını veriyor. Takva sahibi olmazsanız bu 14 tane düşmanla baş etmeniz mümkün değil buyuruyor. Yine buyuruyor ki dünyayı iki şey olarak buldum. Biri bana ait, diğeri başkasına. Başkasına ait olan şeyi bütün gücümle elde etmeye çalışsam mümkün mü? Ona ulaşabilir miyim? Çünkü benim rızkım nasıl olsa başkasına verilmez. Başkasınınki de bana verilmez. Bana verilecek rızkın zamanı var. O halde onun için niye acele etmeyeyim? Onun için ona niye acele edeyim buyuruyor. Acele etmem için bir sebep var mı? Nasıl olsa o rızık bana gelecek buyuruyor. İhtiyacını giderecek miktar insana yetiyorsa en asgari maişet yani geçim kaynağı ona kafidir. Eğer kafi gelecek miktar ona yetmiyorsa o zaman ona dünyada yetecek hiçbir şey yoktur. Ne verirsen ver ona yetmez buyuruyor. Ahirette sana lazım olacak şeye bugün dünyada öncelik ver. Ve ahirette sana zarar verecek şeyi de terk et. İbni Harestani Hazretlerine sordular. Günümüzde bunu çok yaşıyoruz. Dediler ki efendim fiyatlar çok yükseldi. Pahalılık var. Ne olacak bu halimiz? O da şöyle baktı baktı insanlara sonra gülerek dedi ki ya siz neyin peşindesiniz? Niye üzülüyorsunuz? Pahalılık var. Hayat yükseldi, fiyatlar yükseldi. Günümüzde çok şikayet ediyoruz da ondan sonra da birilerini sürekli suçluyoruz. O zaman cevap verdi. Niye üzülüyorsunuz kardeşim? Bolluk zamanında sizi rızıklandıran Allah-u Teala pahalılıkta sizin rızkınızı unutacak mı zannediyorsunuz? Ya cevaba bakar mısınız? İşte alın bunu bütün billboardlara kocaman kocaman harflerle yazın koyun. İnsanlar birbirlerini kırıyorlar. Ortalığı birbirine katıyorlar. Birbirlerini suçluyorlar. Başındakini suçluyor, onu suçluyor, bunu suçluyor işte. Şöyle zam geldi, enflasyon böyle oldu falan filan. Cevap ne kadar müthiş değil mi efendim? Bolluk zamanında sizi rızıklandıran Allah-u Teala pahalılıkta sizi unutacak mı zannediyorsunuz? Elbette ki rızkınızı verecek. Niye? Çünkü Allah-u Teala yarattığı her kulunun rızkını daha ana karnına düştüğünüz anda, ana rahmine düştüğünüz anda tespit ediyor. Belirli. Her şeyiniz belli. Bittiği anda zaten Allah selamet versin. Ondan sonra
hani bizim orada tabir vardır, dört kollunun üzerine koyup götürürler. Bitti. Geçmiş olsun. Ama o saate kadar istediği kadar pahalılık olsun, istediği kadar efendim hayat şartları zorlaşsın, mutlak surette bizim rızkımız bir yerlerden gelir. Eğer gelmiyorsa, bittiyse, yani bir şey gelmiyorsa demek ki zaten rızkımız bitmiş demektir. Ondan sonrasında yapılacak bir şey yok. Yani şu cümleyi efendim koca koca puntolarla her yere yazmak lazım. Bolluk zamanında sizi rızklandıran Allah-u Teala elbette pahalılıkta da sizin rızkınıza kefildir. Endişeye mahal yok. Bu kadar basit. İki şey vardır ki onlar yapılınca dünya ve ahiretin iyiliklerine kavuşulur diyor İbn Haristan Hazretleri. Onlar nedir diye sordular İbn Haristan Hazretleri de. Birincisi, Allah-u Teala'nın razı olup sana ağır ve zor gelen şeylere sabır ve tahammül etmek. İkincisi, senin sevip Allah-u Teala'nın beğenmediği bir şeyi de senin de beğenmemendir, sevmemendir cevabını verdi. Kim şu iki şey için teminat verebilirse ben de onun için cenneti teminat verebilirim buyuruyor. Bunlardan birincisi nefsinizin sevdiği şeyleri terk etmeniz, ikincisi de Allah-u Teala'nın uygun görüp sizin ise beğenmediğiniz şeylere sabretmenizdir diyor. Efendim bayağı uzun uzun devam ediyor. Son kısmına şöyle anlatalım. Bir gün İbn Haristani Hazretlerinin oğlu Kadı Alaaddin babasının huzuruna gelip pişirdiği helva sahanın önüne koyarak "Buyurun efendim, bundan yiyiniz." dedi. Ona "Bu neredendir?" diye sordu. "Benim ateşte yanmamı mı istiyorsun?" deyip yemedi. Çünkü onun hüküm vereceği şeyin karşılığı olarak verilen bir hediye olduğunu zannetmişti. Yani oğluna, yani birisi getirdi, bir hüküm karşılığında hediye getirdi zannetti. Onun için "sen benim felaketimi mi istiyorsun?" diye hemen dedi ki "götür bunu, istemiyorum" dedi. Halbuki kendi oğlu hazırlamıştı yani. O kadar da dikkatli yani. Yine oğlu anlatıyor. Bir gün Şeref bin Uneyn gelip babamın yanına oturdu. "Sultan sana selam ediyor ve filan kimse hakkında da muhakemede şöyle böyle davranmasını tavsiye ediyor" dedi. Onun üzerine babası hiddetlenip "dinimiz bu konuda tavsiyeyi kabul etmez. Sultan ile başkaları arasında fark gözetmez. Hak konusunda herkese eşit davranmayı emreder" dedi. Ve adamı oradan hemen uzaklaştırdı. Sultan da onun bu şekilde söylediğini duyunca "evet, Haristani Hazretleri çok doğru söylemiş" deyip söylediği şeyden de hemen rücu etti, özür diledi. İşte böyle adil efendim kadılar, adil yeni tabirle hakimler olursa Allah-u Teala rızası için ne sultanı ne bir başka birine ne de efendim makam mevki sahiplerinin rızası efendim ricası için karar vermeyen gerçek efendim kadılar, hakimler olduğu sürece o memlekette hiçbir zaman haksızlık, adaletsizlik olmaz, zulüm olmaz. Herkes huzur, rahat içerisinde yaşar. Tabii ki bu ne demektir? Allah-u Teala'nın emirlerinin layıkıyla uygulandığı yerde problem yaşanmaz. Ama Allah-u Teala'nın emir ve yasakları unutulursa her türlü sıkıntıya insanlar düçar olacaklardır. Meşhur bir söz var. Haşa zulmetmez kuluna hüdası, herkesin çektiği kendi cezası buyuruluyor. Vesselam ve ikram. Efendim İbn Haristani Hazretleri'nin hayatını burada noktalayalım. Şimdi her zaman olduğu gibi mübarek yüksek İmam Rabbani Hazretleri'nin Mektubat-ı Şerifinden bir mektup okuyarak programımızı noktalayalım. Tabii bu program, bu mektup bayağı uzun.
bir kısmını okuyalım. Çünkü hepsini okursak bu da bitiremeyiz. 29. mektup. Bu mektup Şeyh Nizamettin-i Tehaseneri'ye yazılmıştır. Farzları kılmaya ve sünnetleri, edepleri gözetmeyi teşvik etmekte, farzların yanında nafileleri yapmanın kıymetinin az olduğu ve yatsı namazını gece yarısından sonra kılmamayı ve abdeste kullanılan suyu içmemeyi ve müritlerin secde etmelerinin caiz olmadığı bildirilmektedir. Allah-u Teala bizi ve sizi teassubdan, yani başkasını çekememekten ve doğru yoldan ayrılmaktan korusun ve insanların en üstünü o temiz peygamber hürmetine aleyhi ve ala alihi minessalavatü etemmüha ve minet teslimati ekmeluha hürmetine pişman olacak, üzülecek şeyler yapmaktan kurtarsın. Amin. İnsanı Allah-u Teala'nın rızasına, sevgisine kavuşturacak işler, farzlar ve nafileler olmak üzere ikiye ayrılır. Farzların yanında nafilelerin hiç kıymeti yoktur. Bir farzı vaktinde kılmak, vakti geçmiş ise hemen kaza etmek, 1000 sene nafile ibadet yapmaktan daha çok faidelidir. Hangi nafile olursa olsun, ne kadar halis niyet edilirse edilsin, ister namaz, oruç, zikir, fikir olsun, ister başka nafileler olsun, hep böyledir. Hatta farzları yaparken bu farzın sünnetlerinden bir sünneti, edeplerinden bir edebi gözetmek de böyle çok faydalıdır. Öğrendiğimize göre Emir-ül Müminin Ömer-ül Faruk radıyallahu anh hazretleri sabah namazını cemaat ile kıldıktan sonra cemaate baktı. Eshabından birini bulamadı. Filan kimse cemaatte yoktur buyurdu. Orada bulunanlar, o kimse gecenin çok saatlerinde uyumaz, nafile ibadet yapar, belki şimdi uykuya dalmıştır dediler. Halife de eğer bütün gece uyuyup da sabah namazını cemaat ile kılsaydı da daha iyi olurdu buyurdu. Bundan anlaşılıyor ki bir edebi gözetmek ve tenzihi olsa bile bir mekruhtan sakınmak, zikirden ve fikirden ve murakabeden ve teveccühten daha faydalıdır. Tahrimi olan mekruhtan sakınmanın faydasını artık düşünmelidir. Evet, bu nafile işler, farzları gözetmek ile ve haramlardan ve mekruhlardan sakınmak ile birlikte yapılırsa elbette daha güzel, çok güzel olur. Fakat böyle olmazsa pek zararlı olur. Mesela zekat olarak bir dank, yani bir dirhemin 1/4 bir gram gümüş demektir ki bir Müslüman fakire vermek, nafile olarak dağlar kadar altın sadaka vermekten ve hayrat, hasenat ve yardımlar yapmaktan kat kat daha iyidir. Kat kat daha çok sevaptır. Bu bir dank zekatı verirken bir edebi gözetmek, mesela akrabadan bir fakire vermek de nafile iyiliklerden kat kat daha faydalıdır. Bundan anlaşılıyor ki yatsı namazını gece yarısından sonra kılmak ve böylece gece namazı sevabını da kazanmayı düşünmek çok yanlıştır. Çünkü Hanefi mezhebindeki imamlara göre radiyallahu teala anhüm, yatsı namazını gece yarısından sonra kılmak mekruhtur. Sözlerinden de keraheti tahrimiye olduğu anlaşılmaktadır. Çünkü yatsı namazını gece yarısına kadar kılmak mübah demişlerdir. Gece yarısından sonra kılmak mekruh olur buyurmuşlardır. Mübahın karşılığı olan mekruh ise tahrimen mekruhtur. Şafii mezhebinde gece yarısından sonra yatsıyı kılmak caiz değildir. Bunun içindir ki gece namazı kılmış olmak ve bu vakitte zevk ve cemiyet elde etmek için yatsıyı gece yarısından sonra bırakmak çok çirkindir. Böyle düşünen bir kimsenin yalnız vitir namazını
gece yarısından sonra bırakması yetişir. Vitir namazını gece yarısından sonra kılmak müstehaptır. Böylece hem vitir namazı müstehap olan vaktinde kılınmış olur, hem de gece namazı kılmak ve seher vaktinde uyanık bulunmak nimetine de kavuşulmuş olur. O halde bu işten vazgeçmek ve geçmiş namazları kaza etmek lazımdır. İmam-ı Azam Ebu Hanife Küfi radıyallahu teala an hazretleri namaz abdestinin edeplerinden bir edebi terk ettiği için 40 senelik namazı kaza etmiştir. Şunu da söyleyelim ki abdestsizliği gidermek için veya sevap kazanmak için abdest almakta kullanılmış olan suya müstamel su denir. Bu suyun içilmesi için kimseye izin vermeyiniz. Çünkü İmam-ı Azam'a göre müstamel su kaba necistir. Fıkıh alimleri bu suyun içilmesini yasak etmişlerdir. Bu suyu içmenin mekruh olduğunu bilir.

içmelerinin lazım olduğu içmezlerse büyük zarar görecekleri bildirilmiş. Böyle şey olmaz diye çok karşı geldi isem de faydası olmadı. Fıkıh kitaplarına baktım. Kurtuluş yolunu şöyle buldum ki 3 kere yıkadıktan sonra kurbet yani sevap kazanmak niyet etmeden 4. yıkamak ile kullanılan su müstamel olmuyor. Bu sevdiklerimizin yalvarması üzerine niyet etmeden 4. yıkamakta kullanılan suyu içmek için kendilerine verdim. Şunu da bildirelim ki güvenilir birkaç kimsenin bildirdiklerine göre halifelerinizden birkaçına müritleri secde ediyorlarmış. Yeri öpmekle kalmayarak kendilerine karşı secde yapıyorlarmış. Bu işin kötülüğü güneşten daha çok meydandadır. Bu işi yasak ediniz. Hem de çok sıkı yasak ediniz. Böyle işlerden herkesin sakınması lazımdır. Hele başkalarına önderlik eden bir kimsenin böyle işlerden sakınması daha çok lazımdır. Çünkü onun yolunda bulunanlar onun yaptıklarını yaparlar ve bu belaya düşerler. Allah için yapılan secde kıbleye karşı yapılır. Başka tarafa yapılan secde hiçbir zaman caiz değildir buyuruyor İmam Rabbani Hazretleri. Bu mektup çok uzun. Burada bitirelim. Allah-u Teala bizi ve sizi sevgili peygamberine aleyhi ve ala aleyhi salatu vesselam tam olarak uymakla şereflendirsin. Amin, amin, amin diyoruz. Şimdi efendim her zaman olduğu gibi programımızı duamızla bitirelim. Mektubat-ı Şerif'in başındaki bu güzel duamız şöyleydi. Alemlerin Rabbi olan Allah-u Teala'ya hamdolsun. Rabbimizin seveceği ve beğeneceği şekilde bütün mahlukların yaptıkları hamd ve şükürlerin katlarında daha çok hamdolsun. Onun alemlere rahmet olarak gönderdiği en sevgili kulu Muhammed Mustafa'ya sallallahu teala aleyhi ve sellem salat ve selam olsun. Onun mübarek ismini söyleyenlerin her söyleyişinde ve gaflet uykusuna dalarak ismini söyleyemeyenlerin sayısınca ve ona layık yakışır dualar ve selamlar olsun. Ve onun günahsız her türlü ayıptan, kusurdan uzak âline ve eshabına da dualar ve selamlar olsun. Allahümme inni es'elüke sıhhate vel afiyete vel emanete ve hüsnel hılkı ve rudai bil kaderi bir rahmetke ya erhamer rahimin. Ya Rabbi senden sıhhat ve afiyet ve emanete hıyanet etmemek ve güzel ahlak ve kaderden razı olmak istiyorum. Ey merhamet sahiplerinin en merhametlisi, merhametin hakkı için bunları bize ver. Ya Rabbi unuttuklarımız ve yanıldıklarımız için bizleri sorguya çekme. Geçmiş ümmetler yaptığın gibi bize güç işleri yükleme, yapamayacağımız şeyleri emretme, bizi af ve mağfiret eyle, bize acı, bizim sahibimiz sensin, düşmanlarımıza galip gelmemiz için bize yardım eyle. Ya Rabbi bize ihsan buyurduğun bu güzel ehl-i sünnet itikadının kadrini kıymetini bilenlerden eyle. Günahlarımız, kusurlarımız, hatalarımız sebebiyle bu kıymetli nimetten bizleri mahrum eyleme. Ve dahi kıyamete kadar da zürriyetimizden gelecek olanları da ehl-i sünnet üzere hadim eyle, din-i İslam'a hizmetçi eyle ya Rabbi. Ya Rabbi umduklarımıza nail eyle, korktuklarımızda.

Ahmed bin Hanbel Hazretleri, İmam Maturidi, İmam Eşari, İmam Ebu Yusuf, İmam Muhammed Şeybani, İmam Züfer Hazretlerinin, Gavs-ı Azam Seyyid Abdülkadir Geylani, Hüccetül İmam Gazali ve Seyyidet Nefsi Hazretlerinin, Hasen-i Basri, Habib Acemi, Davud-u Tayyip, Marfu Kerri, Sırrı Sekadi, Cüneyd-i Bağdadi, Cafer-i Hüldi Hazretlerini, İbni Harestani Hazretlerinin, Ebu Hasan Şazil, Ebu Abbas Mursi, İmam Busayr Hazretlerinin, Abdülkali Goncavani, Arifiri ve Geri Mahmud İncir Fagnev, Ali Ramiteni, Muhammed Baba Semmesi, Seyyid Emir Gülal, Şan Akşiben, Ba'din Vari, Alaaddin Attar, Yakup Uçeri, Vuyru Ahar, Kadı Muhammed Zahid, Derviş Muhammed Hacı, İmkenegi Muhammed Baki Billah, Şey İmam Rabbani, Müceddi Elfisan, Ahmet Faruk Serendi, Urvet Uluskan, Muhammed Masum Faruki, Seyfettin Faruki, Muhammed Nur Bedai'nin, Mezhar Canı Canan, Abdullah Dehlevi, Mevlana Halid Bağda, Seyyid Abdullah Şemdini, Seyyid Akari, Seyyid Salih, Seyyid Sıbgatullah Ezani, Seyyid Feymar Vası Hazretlerinin, Efendi Hazretlerinin, mübarek yüksek hocamızın, mübarek yüksek Emmer abilerimizin ve bizi dinlemekte olan çok kıymetli dinleyicilerimizin, aba ecdadımızın, cümle geçmişlerimizin, sevdiklerimizin ve üzerimizde kul hakkı bulunan bil cümle müminat, müslim ve müslimat ve kafi ehliman erva için hastalarımızın şifası, dertlerimizin devası, borçlarımızın edası, muratlarımıza nail olmamız için, gecemizin hayırlı ve mübarek olması için Allah-u Teala için El-Fatiha ma'sala diyoruz. Ömrünüz ve geceniz bereketli olsun. Allah-u Teala emanet olun. Haftaya görüşünceye kadar kalın sağlıcakla. Lütfen kıymetli dualarınızdan bizleri mahrum etmeyin, bizleri esirgemeyin. Allah-u Teala emanet olun efendim.

0: Şimdi reklamlar.
1: Pek çok sigara içen gibi siz de bırakmak mı istiyorsunuz? Belki de denediniz ama başaramadınız. Asla denemekten vazgeçmeyin. Sigarayı bırakırken ihtiyaç duyduğunuz destek bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak, hayatı bırakma. Yeşilay.
0: Reklamları dinlediniz. Alimler, erenler, evliyalar, sufiler, hak aşıkları, her biri numune olan güzel insanların gönül çalan menkıbeleri. Onların hayatlarından ibretli kesitler. Zaman zaman tebessüm, zaman zaman gözyaşı. Gönül pınarı, içimizdeki gizli kalmış pınarları açığa çıkaracak, gürül gürül akıtacak. Bilgimiz derinleşsin, ahlakımız güzelleşsin. Mustafa Toköz'ün daimi konuğu Osman Ünlü Hoca'nın nakilleriyle Gönül Pınarı, Perşembe akşamları saat 20'de Huzurun Sesi TGRT Efendi.

0: Şimdi reklamlar.
1: Sigarayı bırakmak gözünüzde büyüyor mu? Evet, bazı zorlukları var ama bunlar aşılamaz şeyler değil. Hatta kolaylaştırıcı pek çok yöntem var. Hepsi bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak. Hayatı bırakma. Yeşilay.
0: Reklamları dinlediniz.
2: Milleti için canını feda eden şehidimizin anılarından başka yanlarında kim vardı? Tabii ki siz vardınız. Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerinin yanındaysa yüce gönüllü milletimiz var. İyi ki varsınız.

0: TGRT FM'den herkese merhabalar sevgili dinleyenler. Buluştuk, sizlerle birlikteyiz. Benim ailemde ben Handan Okuman'la masasında sevgili Selim var. Bana yardımcı olacak, sesimi sizlere ulaştıracak sevgili dinleyenler. Bugün günlerden çarşamba. Değerli hocamız, eğitimci yazar Murat Tunalı bu hafta stüdyomuzda canlı yayında bizlerle birlikte. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Gerçekten telefonda geldim. Onu düşündüm şimdi, asansörden buraya yürüdük, oturduk. Acaba dedim en son canlı stüdyoda, ya tabii ki her hafta canlı yayın yapıyoruz telefon bağlantısıyla ama yüz yüze programımızı ne zaman yaptığımızı ben unuttum.
1: Çok uzun zaman oldu.
0: Bayağı oldu evet. Sanırım geçtiğimiz yıl olabilir belki.
1: Evet, 6 ayı geçmiştim.
0: Özlemiştik stüdyomuzda görmeyi sizi. Tam canlı diyebiliriz. Evet. Bunun için tam canlı bir program yapacağız inşallah. Önemli konulardan da bahsedeceğiz. Evet, nasılsınız evet. Hocam, iyisiniz görüşmeyle.
1: Teşekkür ederim, çok iyiyim. Buraya geldim, buranın enerjisini aldım. Hakikaten çok çok daha iyi oldum. Hı-hı. Bir de stüdyoda bulunuyor olmak da ayrı bir enerji veriyor. İnsanın aklını çalıştırıyor. Çünkü bu ortamda mikrofonun başına geçtiğimizde özellikle şey oluyor böyle. Nasıl diyeyim, şunu anlatmayayım ama bunu mutlaka anlatayım derken kafanızda yeni pencereler açılıyor ve bunu mutlaka yapmalıyız diye. Mesela bugün konuyu işlerken bir tane konuyu özellikle sizinle interaktif yapacağız ve aynı zamanda dinleyicilerimizle de interaktif yapacağız. Onlardan da bir şey yapmasını isteyeceğim. Dolayısıyla burada da bunu
0: daha katı,
1: araç olarak kullanacağız bunu. Yani bir şeyi öğretmeye, anlatmaya gayret edeceğim. Bakalım başarabilirsek inşallah. Buradaki bulunmanın
0: her zaman programlarımız
1: avantajını kullanmış olalım.
0: Beğenilerek
1: ekmeğini yemiş
0: tabii
1: olalım.
0: Tabii ki dinleniyor. Dinleyicilerimiz tarafından en çok soru olan programlarımdan bir tanesi. Ben bunu zaten her zaman size söylüyorum ama hocam da zaten TGRT FM'le ilgili dışarıda
1: çok,
0: bulunduğu
1: çok.
0: Zamanlarda çok fazlalıkla geri bildirimler alıyor.
1: Ya inanın geçen hafta, şimdi bu önümüzdeki hafta, önümüzdeki yarından itibaren Avusturya'da Dorbin Kitap Fuarı var. Orada olacağım. Hı-hı. Geçen hafta da Hollanda'daydım. İnanın yurt dışında da TGRT FM'i takip edip dinleyen, benim ailem programını takip eden dinleyicilerimizin, okuyucularımızın olduğunu gördüm ve çok mutlu oluyorum. Bu bağlamda sanki böyle bir misyon edinmişiz gibi bir artık şey oldu üstümüze, bir görev bindi. Mutlaka insanlara böyle pratik, tadında, çok uzun olmayan, sıkmayan, arabayla bir yerden bir yere giderken ya da işte evinde bir iş yaparken açayım da dinleyeyim dedikleri çok güzel bir hani ders var ya, ama böyle de ahkam keser gibi değil de onların hayatlarına değen fayda sağlayıcı minik bilgilerle desteklediğimiz için çok güzel geri bildirimler alıyorum. Ben de çok mutluyum çünkü çok uzun zamandır da program yapıyoruz. İnşallah devam eder bu şekilde. Şimdi bu hafta çocukların özellikle okuyorlar, yazıyorlar ancak düşünmediklerini fark ettim. Yani çocuklarımızın, Hande Hanım, düşünce tembeli olduğunu fark ettim. Bütün bu koşullara baktığımızda geçenlerde bir özel ders veren, matematik özel dersi veren bir arkadaşımla birlikte, öğretmen arkadaşımla birlikte sohbet ederken şunu söyledi bana, dedi ki son yıllarda, yaklaşık 20 yıldır o da özel ders veriyor, matematiği öğretiyor öğrencilere. Son 20 yılda ders anlattığım öğrencileri kademelendirdiğim zaman özellikle bunun son 2-3 yılında şunu fark ettim Murat, dedi. Çocuklar çok güzel bir şekilde tahtadan, akıllı ekranlardan, hani eskiden kara tahta vardı biliyorsunuz. Şimdi ondan sonra akıllı ekranlara dönüştü. Çok güzel kopyalayıp yazıyorlar. Öğretmenleri de çok güzel dinliyorlar. Fakat bunu yaparken tıpkı bir fotokopi makinesi gibi davranıyorlar, dedi. Bu benim dikkatimi çekti. Gerçekten öyle. Anne babalar olarak çocuklarımızın çok güzel yazı yazmalarına, çok iyi okumalarına önem verirken bir şeyi atlıyoruz Hande Hanım. Çocukları düşünmeye ve analitik düşünmeye, yani o nakil ettikleri, aldıkları bilgileri işlemeye yönelik sorgulamıyoruz, düşünmelerini sağlamıyoruz. Şimdi çocuk çok güzel, mesela özel ders verirken, matematik dersi, bir konuyu anlatırken 10. 11. sınıfa geçtiği halde çarpmayı bilmeyen öğrenciler olduğunu, çarpma işlemini gerçekleştiremeyen öğrenciler olduğunu görmüş. Mesela çocuğa bunu fark ettiğim anda 10. sınıftaki bir öğrenciye 8 kere 7 kaç diye sorduğumda çocuk hemen eline 8 kere 1, 8 kere 2, 16, 8 kere 3, 24 diye sayıp sırayla gitmeye başladığını fark ettim dedi. Şimdi bu neden gerçekleşiyor onu anlatayım. Bence bunun temel sebebi küçük yaşlardan itibaren çocuklara basma kalıp sistemler üzerine şunu yapacaksın, bunu yapacaksın diye dayatılarak, kurallar öğretilerek niçin yapmaları gerektiği anlatılmıyor. Yani çocuğa düşünme şansı verilemiyor. Maalesef ki bu gitgide o kadar sistematik hale geldi ki artık anneliğin el kitabı, babalığın el kitabı, çok iyi anne olmanın işte semineri, etkinliği, aktivitesi, işte 8 derste şöyle mükemmel kişi olun gibi online ortamlarda kurslarla insanlar kitabi bilgileri o kadar çok alıp nakletmeye başladılar ki çocuklara da bunu yapmaya başladık. Dolayısıyla çocuk bir şeyi neden yaptığını düşünmez hale geldi. Şimdi çok basit bir örnek vereceğim. Mesela çocuklar özellikle küçücük yaşlardan itibaren, mesela dikkat edin 1-2 yaşından itibaren ellerinde telefonlarla önce video izlemeye başlıyorlar. Çizgi film izlemeye başlıyorlar. Kademeli olarak çocuk çizgi filmi izleyerek yemeğini yiyor, pasif hale geliyor, ağlamıyor, dışarısıyla ilgilenmiyor. Anne babanın hayatının işleyişine daha az engel olmaya başlıyor. Bu sebepten dolayı da şimdi çocuk için bu avutucu bir unsur haline gelmişken daha sonra form değiştirmeye başlıyor Hande Hanım. Nasıl ki çocuk telefonda izleyici modundan, yani o çizgi film, eğlenceli müzik modundan yavaş yavaş kliplerden sıyrılmaya başlıyor. Konuşmaya başlıyor, etkileşimi kurmaya başlıyor. Reklam çıktığında parmağıyla, minik parmaklarıyla o reklamları geçmeye başlıyor. Yani telefona komuta edebildiğini idrak ediyor. Şimdi bundan sonrası çok ciddi bir problem haline geliyor. Neden? Çünkü çocuk anneyi babayı gözlemleyerek hayatında pek çok şeyi ona uydurmaya başlıyor. Bakın şimdi sizinle birlikte bir minik deney yapacağız. Sizden de rica edeceğim bunu yapalım. Ve dinleyicilerimizden de rica edeceğim takip ettikleri kadarıyla benim komutlarıma özen göstersen. Yazmalı bir şey yok.
0: Değil.
1: İki elinizi şu şekilde birleştirin lütfen. Ve ben ne dersem aynısını yapacaksınız, tamam mı?
0: Tamam.
1: Sürtmeye başlayın. Dinleyicilerimiz de aynısını yapsınlar. Hı-hı. Elimizin ısındığını hissedebilelim. Biraz daha sürtün. Hı-hı. Biraz mikrofondan uzaklaştırabilirsiniz. Hı-hı. Isındırın, ısındırın. Sıcaklığını iyice hissedin. Benim söylediklerime de kulak veriyorsunuz. Dinleyicilerimiz de aynı şekilde. Şimdi size bir talimat vereceğim. Lütfen onu yerine getirin, olur mu?
0: Tamam.
1: Başlıyoruz. Dinleyicilerimiz de aynı şekilde. Lütfen elinizi ensenize koyun. Harika. Tebrik ediyorum. Ensenize koydunuz değil mi? Hayır. Alnınıza koydunuz. Şimdi yaptığımız şey neydi? Ben sizi ellerinizi yönlendirdim.
0: Ama belki ben sizi görmemiş olsaydım hocam. Radyo
1: İşte onu söyleyeceğim. Şu anda dinleyicilerimizin evet. büyük bir kısmı tahmin enseyi ediyorum koydum. Enselerine koydular. Eğer evet. talimatı gerçekten uyguladılarsa. Burada yaptığımız şey neydi biliyor musunuz? Ayna nöronlarla siz benim elimin hareketini birinci plana aldınız. Ensenize koyun talimatını aldıktan sonra ilk etapta benim elimi anlama götürmem nedeniyle siz de aynısını yaptınız. İşte yaşanan, toplumumuzda yaşanan sorunlardan bir tanesi bu. Çocuk yıllarca anne babanın talimatıyla olumlu talimatları alıyor. İşte akıllı çocuk ol, şöyle ol, işte görevini yerine getir, sorumluluk sahibi ol, düzgün konuş, güzel konuş, zamanını iyi yönet, işte planlı ol, derli toplu ol. Ama bununla birlikte çocuğa elini ensene koy dediğinde ebeveyn, elini alnına götürüyor. Benim size yaptığım gibi.
0: Evet, gördüm.
1: Çocuğun ayna nöronlar hareketiyle, marifetiyle çocuk anne babanın eylem ve davranışlarını modellemeye başlıyor. Talimatlar farklı gelse de çocuk talimatları sadece duyuyor, dinlemiyor. Ama çocuğun anne babanın eylemlerine bakarak, ayna nöronları çalıştırarak annesi babası gibi telefonu tutmaya başlıyor. Annesi babası gibi davranmaya başlıyor. Bununla alakalı çok ciddi bir geçmiş programlarda konuşmuşuzdur, söylemişizdir. Şu anda benim kızım yavrum 6 yaşında. Önümüzdeki Eylül ayında da okula başlayacak.
0: Şaşkınlık seviyemdi biraz önce.
1: hayatında şimdi ebeveynlerinden annesi de babası da sigara kullanmıyor. Tütün mamulleri kullanmıyor. Dolayısıyla ebeveynlerinden hiçbir şekilde tütün mamülü görmediği için o kadar nefret boyutunda ki hani kokusunu duyduğu anda, kendisini gördüğü anda tiksinir moddadır. Fakat size çok enteresan bir şey söyleyeyim. Bundan yaklaşık olarak 3 yıl, 3,5 yıl önce kızımın 2,5 yaşındaki halinde çok sevdiği bir hanımefendi komşumuzdu, aile dostumuzdu. Onu sigara tüketirken birkaç defa görmüş olmasından dolayı 2,5 yaşında sandalyeye onun gibi oturur, kalemi onun gibi elinde tutup ağzına götürür, içer gibi yaptığını gördüm, gözlemledim ve ben bunu seminer malzemesi olsun diyerek videoya kaydettim. Cep telefonuma kaydettim. Bu video duruyor. Zaman zaman anne babalara yönelik seminerler verdiğimde o videoyu izlettiriyorum, analiz ettiriyorum ebeveynlere. Hani bunu niçin yapıyorum? Hani terzi söküğünü dikmeye çalışır ya. Hem çocukların nasıl çok kolay bir şekilde ayna nöronlar vasıtasıyla modellediğini, sürekli maruz kaldığı şeyleri annenin babanın söylemlerine aksine farklı bir şekilde görmesiyle maruz kalmasından dolayı otomatikleştirdiğini ve onun gibi davrandığının göstergesi olsun diye. Bugün tabii ki yavrumuzun aklı biraz daha eriyor ve bunun zararlı bir şey olduğunu görüyor. Belki bugün bile onu izlese şaşırıp kalacaktır. Aa, bu ben miyim gerçekten deyip şaşıracaktır. Fakat hani günün sonunda topladığımızda varmak istediğim husus şu. Ebeveynler olarak çocuklarımıza, yavrularımıza bir şey yapın dediğimiz zaman elimizi ensemize götürürken alnımıza koymamalıyız. Yani eylemlerimizle davranışlarımızın örtüşmesi gerekiyor. Yani sözlerimizin örtüşmesi gerekiyor. Şimdi anne babalar olarak biz hiçbir zaman çocuklarımızın kötülüğünü istemeyiz. Çocuklarımız hep iyi olsunlar, okulda başarılı olsunlar, insanlarla güzel ilişkiler kursunlar, iyi insan, örnek insan, Allah'a yaraşır bir kul olsunlar isteriz. Ve bütün anne babalarımızın, dinleyicilerimizin de hepsi eminim bunun üzerine kurgulamışlardır niyetlerini. Fakat bunu söylemlerle desteklerken aynı zamanda çocuk eylemlere bakıyor. Mesela çocuk, anne baba ister ki çocuk ödevini yapsın, dersini çalışsın ve sorumluluğunu yerine getirsin. Şimdi eve geldiği zaman akşam tablosunda yemek yerken çocuk ebeveyne bir şey söylediğinde kuvvetle muhtemel ebeveyn o esnada günlük yorgunluğunu atabilmesi için cep telefonunda, sosyal medyada bir şeylerle ilgileniyor. Küçük çocukken çocuk bir şeyler söylüyor ama çocuğu dinliyormuş gibi yapıp kafasını sallıyor. Belki de dinliyor ama o esnada belki mesaj yazmaya çalışıyor. Belki bir şeyler yapmaya çalışıyor. Bu konuyla alakalı da hani eğer zamanımız kalırsa özellikle ebeveynler için dijital detoks adı altında cep telefonunu nasıl daha az kullanabiliriz? Ekran süresini nasıl daha az bakabiliriz? Minik bilgiler de vermeyi ihmal etmeyeceğim ama şunu bitireyim müsaadenizle. Çocuk anne babaya bir şey anlatırken telefonla meşgul olduğunu gördüğünde, bunu birkaç defa daha yaşadığında bunu normalleştirmiş oluyor. Bilinç altında.
0: O da insanlarla aynen konuşurken.
1: Tabii.
0: Başka bir şeyle uğraşacak.
1: Aklı ermeye başladığı anda telefonu önce annenin babanın telefonunu kullanmaya başlar çocuk. Küçük yaşı küçükken ebeveynlerinin telefonunu kullanarak o telefonu anne baba gibi kullanmaya başlar. Sonra her anne babanın olduğu gibi evladına emniyetli bir şekilde ulaşabilsin. Dışarıdayken ona çok kolay ulaşabilelim diye emniyet açısından birinci planda çocuğa telefon verilir ve alınır. Fakat çocuk bunu bolca suistimal eder. Ne yapar? Mesela amacının dışında haz alabildiği, eğlenebildiği pek çok uygulamalara girmeye başlar. Bu uygulamalardan büyük bir kısmı gayri ahlaki anlamda çocuğa zehir saçan programlar olsa bile. Çocuk onları indirir, anne babasının haberi olmadan onları silmeye başlar, tekrar yükler vesaire. Onun içerisinde videolar çeker, kendisini ve kendi hayatındaki yaşantısını ifşa etmeye başlar. Burada çocuk işte duygusal anlamda, ahlaki anlamda deformasyon yaşamaya başlar. Burada yapılması gereken en önemli unsur şu, o telefonun çocukla olan iletişimde suistimal edilemeyecek şekilde kullanıldığını anne ve baba göstermesi gerekiyor. Mesela çocuklar özellikle anne babalarla iletişim kurarlarken onlarla göz teması kurması gerekir. Çocuk eğer bir şey anlatıyorsa elinizde telefonla onu dinlememelisiniz.
2: telefonu bıraktığınızı göstermelisiniz.
0: Göstermesi çok yani önemli.
2: Bakın, her şeyden önce çocuk davranışlarınızın nasıl olduğuna çok dikkat eder. Bunu konuşmaz, dile getirmez. Mesela bakın, çocuğunuza çok önem vermek, verdiğinizi göstermek istiyorsunuz. Önem veriyorsunuzdur ama bunu hissettiremeyebilirsiniz. Çok basit bir şey. Mesela siz bana bir şey anlatıyorsunuz şu anda ve ben de bu esnada bir başka yandan bir şey telefonla değilim. Meşgul oluyorum. Ve şimdi siz bana bir şey anlatmaya başladığınızda telefonumu, ekranını ters çevirerek masaya kapattığım anda sizin gözlerinize baktığımda
0: sizdeyim.
2: Bu bir beden tabii, dili olarak bir mesajdır. Yani burada aslında ebeveyn çocuktan ödül alır, aferin alır, teşekkür ederim alır. Bunu alması gerektiğini ebeveyn bilmeli. Sadece önem verdiğini kendi hesabında biliyor olması yetmiyor. Bugün çocukların pek çoğu anne babalarıyla duygusal bir bağ kurmuyor. Çocuklar eylemleri nasıl gerçekleştirdiler biliyor musunuz? Mesela ders çalışmaktan tutun da sorumluluk almaya kadar pek çok şeyde duygu bağlayarak. Eğer çocuklar o duyguyu bağlayabilirlerse, mesela ders çalışmayı çocuk niye sevmez? Çünkü sıkılıyor. Sıkıcı olduğu için. Oyun oynamayı niye çok seviyor? Çünkü eğleniyor. Birine eğlence

0: İşte burada şöyle bir şey var. Çocuklarda da özellikle ders çalışmak, kitap okumak, amigdala kısmının kontrol mekanizmasına henüz geçmediği için sadece belli periyotlarda istikrarlı bir şekilde belli bir düzende yapılamadığı için beyin o eylemi gerçekleştirmeye başladığında yeni bir yol keşfediyormuş gibi düşünüyor. İşte bu yeni bir yol keşfetme sürecinde bir tehdit, bir korku, bir kriz anı gibi görüyor. Çünkü yeni bir şey gerçekleşiyor onun açısından. Her zaman yaptığı
1: başarılı
0: bir şey değil.
1: Olacak mıyım,
0: mesela
1: olmayacak mıyım?
0: Zaman olarak beynin bir biyolojik saati var. Mesela sizin yatma saatiniz olduğu gibi işe gitme, çocukların okula gitme saati vesaire, bunlar beyin tarafından konumlanmış ve programlanmış. Bu program zaman çizelgesinin dışına çıktığında işte bu amigdala kısmı bir tehdit varmış gibi, bir kriz varmış gibi bir duruma giriyor. Bu nedenle de insanlar yeni olan şeylere karşı biraz daha antipatik, biraz daha yadırgayıcı halde yaklaşabiliyorlar. Çocuk için de aynı şey geçerli. Burada mesela bazen ben danışmanlık yaptığım öğrencilere atıyorum bir hafta boyunca ya da 10 gün boyunca onlarla başladığımız süreçte ders çalışmayan bir çocuksa ders çalışma diyorum. Çalışmamaya devam et. Ama hocam işte ya bir hafta boyunca ders çalışmayacak, zaten çalışmıyordu. Bir hafta geç başlayacak diyorum. Bunu bir diyet gibi, bir rejim gibi görün diyorum. Bir hafta geç başlamış olacak. Beni bir hafta geç keşfetmiş olacaksınız. Peki ne yapacağız bu süreçte? Mental hazırlık yapacağız diyorum. Zihinsel hazırlık. Nasıl yani? Sadece her zaman yapmadığı gibi biraz kitap okuyacak diyorum. Yani ne kadar süre, hiç kitap okumayan, hiç ders çalışmayan bir çocuk için diyorum. Mesela günlük 15 dakika, 20 dakika çok az değil mi?
1: Çok basit zamanlar.
0: Çok az değil mi? Önemli olan süresi değil diyorum. İstikrarlı bir şekilde 7 gün boyunca yapıyor olması. 7 gün boyunca çocuk bana okuduğu kitapla ilgili bir şeyler yazıyor. Hatta onu cep telefonunda da yazma diyorum. Bir kağıda yaz.
1: Kağıda kaleme, fiziki.
0: Kağıda yaz. O yazdığın kağıdın fotoğrafını çek bana diyorum. Yani WhatsApp'tan gönder diyorum. Burada aslında yaptığımız şey ne biliyor musunuz? Çocuğun motor refleks hareketlerini, masaya oturma, yazma, bunların her biri çocuğun aslında ders çalışma moduna girebilmesi için ısınma hali. Direkt paldır küldür derse adapte olmaya çalıştığında anlık bir motivasyonla girdiğinde o motivasyon çok çabuk ufacık bir sıkılmada dağılabiliyor. Fakat onu zorlamayacak, sıkılmayacak fakat sistematik bir şekilde zihinsel olarak zihnini yormasını, enerji harcamasını sağlayacak bir şey olduğu için, bir eylem olduğu için okuyor, düşünüyor. Bakın aşamalar çok önemli. Okuyor ve her zaman aynı zaman diliminde, aynı saatlerde ve 7 gün boyunca okuyor, düşünüyor, not alıyor, fotoğrafını çekiyor. Bir görev yapıyormuş gibi, sanki bir oyunun içerisinde manuel ilerleyen ve ona sorumluluk veren, bonus veren bir oyun, görev gibi düşünüyoruz. Bunun haricinde çocuk istikrarlı bir şekilde yaptığı için artık beyninde amigdala kısmında o okumak, düşünmek, sorumluluk sahibi olmak, zamanı yönetmek kısımlarında bir pencere açılmış ve orayı sürekli kullanılabilir hale gelmiş oluyor. Bir haftanın sonunda çocuk mesela 5. günde atmadı mesaj, göndermedi. Hemen taciz ediyorum. Bak göndermedim, bekliyorum diyorum. Çocuk bu sefer diyor ki aa evet göndermedim. Hocam dışarıdayım, hemen yapıp görevimi göndereceğim size. Burada sorumluluk almadığında uyarılma hali var. Bizim ebeveynlerimizin, özellikle anne babalarımızın en büyük problemi Hande Hanım, istikrarlı bir şekilde sorumluluk alınması noktasında çocuğa müdahale etmiyor olmak. Örnek veriyorum. Mesela ders çalışması gerekiyor ama çizgi film izliyor. Çocuk mesela 30 dakika çizgi film izleyecek ya, o 30 dakika boyunca anne baba çocuğa hiçbir şekilde uyarı vermiyor. 30 dakikayı özgür bir şekilde bırakıyor çocuğa. Oysa çocuğun zaman kavramı, zaman yönetimi kavramı yok ki o esnada. Tamamen kaybolmuş. Zaman
1: pıt,
0: sınırsız.
1: 30 dakika nedir? Su gibi
0: tabii,
1: geçiyor. Çok sevdiği bir şey yapıyor.
0: Sınırsız bir şeymiş gibi, bir zaman dilimiymiş gibi kullanıyor onu. Ve sonrasında ne oluyor? Bitiyor zaman dilimi. Hadi bakalım saat doldu dediğinde ya biraz daha, biraz daha, biraz daha diyerek.
1: Aslında belki arada
0: aşıyor.
1: Bir işte son 5 dakikan, 10 dakikan gibi bir şey mi yapmak gerekiyor? Bilgilendirmede mi bulunmak gerekiyor hocam?
0: Onu anlatmaya çalışıyorum. Hı hı. Önce yaşanan şeyin tablosunu çizelim. Çocuk diyor ki biraz daha anne, ne olur biraz daha, lütfen lütfen diyerek burada iki şey yapıyor.

0: Bir, işin aslından kopuyor. Yani çocuk ders çalışmayı sabote ediyor. Anneyi de suistimal ediyor. İki, annenin oto kontrolünü, yani o kontrol mekanizmasını sarsıyor. Yani annenin onu yönetmesini, annenin onun davranışlarını kontrol etmesini, otoritesini sarsmış oluyor. Şimdi ebeveyn böyle deyince de iyi tamam hadi bakalım diye.
1: Hadi bak, ama 10 dakika daha izle.
0: Bu şekilde diyerek otomatik olarak disiplin duvarı yıkılmış oluyor. Bir diğer unsur, çocuk zaman kavramını, zaman yönetimini nasıl diyeyim, biraz daha böyle gayri ihtiyari, rahat bir şekilde, gailesiz bir şekilde kullanmış oluyor. Bu aynı zamanda diğer davranışlarına da, eylemlerine de sirayet ediyor Hande Hanım. Çünkü ders çalışmak kadar, televizyon izlemek kadar, çizgi film izlemek ya da oyun oynamak kadar önemli, hayatında önemli yer edinen eylemlerde sergilenen disiplinsiz zaman yönetimi hayatının başka alanlarına da çok kolay transfer edilebiliyor. Yani siz şimdi zaman konusunda özellikle örnek veriyorum, sabahleyin şu saatte kalkmalıyım, şu saate kadar sabah hazırlığımı gerçekleştirmeliyim, şu vakitte kahvaltımı yapıp şu vakitte toplu ulaşımla ya da şahsi aracımla radyoya gelip tam şu dakikada haberlere yetişmiş olmalıyım. Kendi dünyanızda bir otomatikleştirdiğiniz bir zaman çizelginiz vardır. Bunda minnacık bir kayma olduğunda
1: bütün gün karışıyor.
0: Bütün düzen değişir.
1: Evet evet.
0: Öyle değil mi? Yayın akışında da öyle. Yani minnacık bir kayma olduğunda reklam bölümlerinden pek çok şeyden içeride birçok içmen çıkılamaz hale gelebilir. Geliyor. Bundan dolayı işte çocuğun da hayatında özellikle ders, oyun, eğlence, bilgisayar, bunların her biri taahhüt edilen zamanlara uyulması gereken şeylerdir. Burada asıl olan şey çocuğun o eylemi ne kadar iyi, ne kadar mükemmel yaptığı değil. Zamana ne kadar riayet ettiği. Çünkü eylemi mükemmelleştiren unsur, mesela çok iyi ders çalışmasını, çok iyi notlar almasını sağlayan unsur, disiplinli bir şekilde o zamana sadık kalıyor olmasıdır. O yüzden hani filmi en başa sararsak, makarayı en başa sararsak, ebeveynlerin çocuklarıyla alakalı ilk yapması gereken şey çocuğa zaman yönetimini oturtmak, oluşturmak. Mesela geçmiş programlarda çok çok iyi hatırlıyorum. Siz çocuğunuzla, çocukluğunuzla alakalı bir şeyden bahsederken demiştiniz ki anne mutfakta yemek yaparken bana derdi ki hadi yüksek, ben burada yemek kitabı yaparken yüksek sesle oku, ben de dinliyorum, duyayım derdi.
1: Çocukluğum öyle geçti.
0: Şimdi bakın sizin o kitap okuma sürecinizin takvimini anneniz bilir. Örnek veriyorum, işte yemeğin salçasını sonra tuşuna geldiği zaman da o sürecek olan olay 10 dakika, 15 dakika, 20 dakikadır. Ve annenizin zaman yönetiminde senin buna tahammülün, yani yemeğin en başından en sona kadar pişene kadar başında bekleyip bir saat boyunca okumanız değildir. Şimdi size anneniz ben yemeği yapana kadar, mutfakta durana kadar okuyacaksın dediğinde sizde bir zaman yönetimi oturmuş oluyor. Yani akşam ezanı okunana kadar dışarıda top oynayabilirsin, dışarıda oyun oynayabilirsin, evet, ip atlayabilirsin, saklambaç oynayabilirsin. Ezan okunduğu anda herkes çil yavrusu gibi pırr eve kaçardı, dağılırdı.
1: Tabii, kural şimdi, o çünkü.
0: Zaman yönetimi oluşmuştu otomatik olarak ve hiç kimse, yani çok istisnai bir durum olurdu ki gittiğimiz oynadığımız yer dışarılarda uzak mesafeler, arka mahallelere gitmişsek farkında olmadan ezan okunduğunda eve hemencecik gelemediğimizde ailemiz tedirgin olurdu.
1: Hesap verirdik,
0: bu çocuğun
1: hocam
0: başına bir şey mi geldi diye tedirgin, evet, olurdu. Ve o tedirginliğin bedelini ödetirdi çocuğa. Ne olurdu bu? Sen bu saate kadar neredeydin? Hadi bakalım bunun hesabını ver. Şimdi sen bizi neden bu kadar merak ettirdin? Bu çok kötü bir şey. Bizi korkuttun. Başına bir şey mi geldi? Seni kaçırdılar mı? Araba mı çarptı? Bir yerden mi düştün? Bir yerin mi kırıldı?
1: Biz bunları
0: düşündük ve bunlar bizim için acı verici. Sen bunları bize yaşattın. Bunun belki de tokat, kulağı çekme ya da ne bileyim işte saçını çekme, biraz hırpalama, evet, acı sözler duyma gibi bedellerle bize o zaman yönetimi olmaması ihtimalinde referanslar edinerek bize onu kazandırdı. İşte çocuklarda, şu andaki günümüz çocuklarında bu yok. Bakın günümüz çocuklarını bırakın, yetişkinlerde de yok. Dikkat ediyor musunuz? İnsanlar artık daha fazla özür dilemeye, geç kalmaya ve yetişememeye başladı. Niçin? Çünkü bir yerden bir yere giderkenki süreçte zaman kavramı yok insanlarda. Örnek veriyorum. Ben buraya gelirken iki tane metroya, raylı sisteme bindim. Birisi Marmaray'dı, birisi de metroydu. Her ikisinde de İnsanları gözlemledim. Bir yandan programı kurgusunu kafamda yaparken, içeriğini hazırlarken bir yandan da insanları gözlemledim. Neredeyse 10 kişiden 7-8 tanesi elinde telefonla büyük ihtimalle oyun oynuyorlar ya da sosyal medyada vakit geçiriyorlar, geziniyorlar. Şimdi bakın, o yolculuk süresi kimisi için 10 dakika, kimisi için 50 dakika. Herkesin farklı farklı. O insanlar o 50 dakikanın nasıl geçtiğini, 30 dakikanın nasıl geçtiğini bilemeden yıllarını geçiriyor. 5 yılını, 10 yılını, yani bu yıllarını geçiriyor. Şimdi bu ne demek biliyor musunuz? O yolculuk zamanlarıyla alakalı beyninde bir yol açılıyor. Zaman kavramı, zaman mefhumu yok oluyor. Sıkılmayı bilmiyorlar. Yani sıkılmak nedir? Bunu bilemiyorlar. Gözlem yapmak, analiz yapmak, insanların duygularını anlamak, bunu bilmiyorlar. Şimdi zaman kavramı tamamen yok olduğu için otomatik olarak, çünkü şöyle düşünün, 50 dakikalık bir yolculuk belki de 250 tane res videosu görmek demektir.
1: Kesinlikle.
0: Ya da ne bileyim işte 50 dakikalık yolculuk belki de kısa kısa 20 tane şarkı dinlemektir. Şimdi o yolculuk esnasında sürenin, zamanın nasıl geçtiğini kendimize anlatamadığımız için, bilemediğimiz için zaman kavramını yitirmiş oluyor beyin. Ve normal koşullarda bir yerlere yetişmek üzere zaman kavramına ihtiyaç duyduğumuzda doğru planlamayı yapamıyoruz. Yani zamanın nasıl geçeceğini bilemiyoruz. Bunda da teknolojiden faydalanıyoruz. Ne yapıyoruz? Mesela bir yerden bir yere gideceksek cep telefonumuzdaki harita uygulamalarından navigasyona bakıyoruz ve o navigasyonun bize sunduğu koşullara bakıyoruz. Fakat dikkat ettiniz mi? Arabayla bir yerlere gideceğiniz zaman Hande Hanım, yola yaklaştığınızda gerçekten olağanüstü bir trafik olduğunda bir anda kırmızı oluyor. Ve ama yarım saat önce yoktu bu.
1: Bir anda oluveriyor.
0: Bir anda oluyor. O bölgeye yaklaştığınızda. İşte insanlar bunu göremiyorlar, sezemiyorlar. Çünkü en baştan yola çıkacağında doğal koşullarda başına gelebilecek olan ihtimaller dahilinde bu yolun ne kadar sürebileceğinin varyasyonlarını düşünmüyorlar. Teknolojinin bize sunmuş olduğu imkanlarla zaman kavramını beynimizde yok ettik. Aynı şey çocuklar için de geçerli. Çocuklar da öyle. Yani sınav zamanını yetiremiyor, sınavda geç kalıyor, okumakla ilgili zamanını kontrol edemiyor, okumayı yavaş yapıyor ya da istediği gibi yapsa da bu sefer sınav sorularında yetiştiremiyor. Yani çocuk özellikle beynindeki zaman kavramını oturtamadığı için. Şimdi burada olması gereken ne? Hani problemi tespit ettik. Yapılması gereken şey ne? Zamanı yönetebilmek. Mesela çok basit bir örnek vereceğim size. Ne yaparsak yapalım, hani herhangi bir eylemde bu eylemin öncesinde muhasebesini yapmak gerekiyor. Ne kadar zamanımı alır? Geçenlerde birisiyle kitap yazmak isteyen bir arkadaşımızla sohbet ederken bana dedi ki, ya ben kitabı nasıl yazacağımı, az çok ne yazacağımı biliyorum da
1: nasıl yazacağımı bilmiyorum.
0: Yani evet. Ben nasıl yazacağımı bilmiyorum. Sen 8 tane kitap yazdın. Nasıl yaptın? Bana biraz kopya verir misin dedim. Ben de bu arada belki de şu ana kadar, hani 2005 yılından itibaren yazıyorum. 21 yıl içerisinde belki de abartısı söylüyorum ama 8-10 kişiye kitap yazdırmışımdır. Bu konuda hani destek,
1: direktifler vererek,
0: danışmanlık yapalım. Mentörlük yapmışımdır. Şöyle yaz, böyle yaz, bak çok güzel gitmiş, şimdi buradan sonrasında şöyle davranman lazım vesaire diye böyle anlatarak kitaplarını yazmalarını sağlamışımdır. Şimdi o arkadaşla şunu söyledim, dedim ki önce ilk yapman gereken şey, ne yazacaksın? Bunu belirledin. Artı ne kadar zamanda yazacaksın?
1: Zaman çok
0: bilmiyorum
1: önemli.
0: Bilmiyorum ki dedi.
1: Bunun ucu açık.
0: Evet. Şimdi dedim ki yazacağın konu senin ne kadar zaman yazacağını ama aynı zamanda buna ne zaman başlayacağını ve ne zaman bitireceğini belirliyor. Ne kadar zamanda yazacağın şey ne zaman başlayıp ne zaman bitireceğini belirlemenle ilintili. Örnek veriyorum. Kendime bu kitabı yazmak için 40 gün veriyorum. O halde 40 gün içerisinde senin bu kitabı yazabilmen için ortalama bir günde 5 sayfamı yazacaksın. O 5 sayfayı ne kadar zamanda düşünüp yazabilirsin? İşte hocam 2 saatimi alabilir. O zaman demek ki 2 çarpı 40 80 saate ihtiyacım var. Abartısız istisnasız bir şekilde sürekli olarak 40 gün boyunca her gün 2 saatini ayıracaksın. Bu şekilde takvim yapman gerekir dedim. Aynı şey bizim işimizin muhasebesi için geçerli. Öğrencilerin ders çalışma yöntemleri için geçerli.
1: Onu diyecektim hocam. Yıllardır konuşuyoruz ders çalışma yöntemlerinde.
0: Mesela bununla alakalı hedef, özellikle son zamanlarda çocukların tahammül seviyesi düştüğü için anne babaların geleneksel olarak işte odaya bir kapandı, 3 saat boyunca çıkmadı. Aferin, çok güzel ders çalıştı. Hayır,
1: ama verimli
0: o çocuk
1: 3
0: saatin belki de 2,5 saatini ders çalışmaya adapte olarak, ona uyum sağlayarak geçirdi. Bununla alakalı bir sistem oturması lazım. Ben burada şunu söylüyorum. Özellikle ders çalışma sürecinde hani vücudun kas sistemi nasıl ısınmaya ihtiyaç vardır sportif hareketler yapmadan önce. Evet. Hani sporcular koşmadan önce, müsabakaya başlamadan önce kaslarını ısındırırlar. Hı hı. Bazı bir takım hareketler yaparlar. İşte beynimizin de mental anlamda, zihinsel anlamda ısınmaya ihtiyacı var Hande Hanım. Öncesinde çocuğun zihinsel anlamda ısınmaya ihtiyacı var. Bazı çocuklar bunu müzik dinleyerek yapıyor. Bazıları oyun oynayarak yapıyor. Mesela oyun oynayıp hemen arkasından ders çalışmaya çalışıyor. Ebeveyn de kızıyor. Oyun oynayarak mı sınavı kazanacaksın diyor. Ya bir dakika dur, kafamı toparlayayım diyor çocuk mesela. Burada ebeveyn onu yargılamaması gerekiyor. Çocuk aslında o oyuna duygu bağlamış. Oyun bitiminde hemen ders başlıyor diye kendince bir şartlandırma unsuru koymuş. Bununla alakalı çocuklara mesela ders çalışma, kitap okuma sürecinde bir zihinsel hazırlık aşaması gerekiyor. Bunu bir anlamda şey gibi görülebilir. Fragman gibi görülebilir. Fragmanı başlattığımızda biraz sonra onun da olabileceğinin habercisi, eylemin kendisinin olabileceğinin habercisi olduğunda otomatik olarak kişi sıkılmadan çok rahat bir şekilde gerçekleştirebiliyor eylemi. Şimdi bir başka unsur da şu. Özellikle çocuklar ders çalışırken, zamanı yönetirken şeye çok takılıp kalıyorlar. Mesela hayatlarını bilgisayardaki ya da sosyal medyadaki online hayatlarıyla yaşamaya çalışıyorlar. Mesela o online olma halini o kadar çok hayatlarında içselleştiriyor ki yemek yerken, ders çalışırken, yatarken, sınava hazırlanırken gerçek anlamından sıyırıp rol yapmaya başlıyor çocuk. Rol yaparak kendi hayatında kendini başta kandırıyor, sonra etrafındakileri kandırıyor. Ve bunun sonrasında özellikle bakın dikkat edin, sınava hazırlanan çocukların hem ebeveynlerinde hem de çocuklarda sınav yaklaştıkça bir stres, korku, kaygı, moral bozukluğu, motivasyon bozukluğu başlar. Bunların büyük bir kısmı aslında beraberinde pişmanlık ve artık çaresizliğin getirdiği duygu halidir. Neden? Çünkü yıl boyunca, belki de 6 ay, 7 ay boyunca rol yapmıştır çocuk. Soru çözmeye çalışmıştır, işine geldiği kadarıyla soru çözmüştür, hoşuna giden konuların, derslerin sorularını çözmüştür. Mesela en çok yaşanan durumlardan bir tanesi Hande Hanım, çocuk iyi bir liseyi kazanmalı, iyi bir liseyi kazanacak. Fakat dershaneye gidiyor, koçluk alıyor, online destek alıyor, pek çok şeyi tüketiyor. Yani sosyal medyadaki izlediği videolar gibi tüketiyor. Hani fotokopi makinesi gibi alıp işliyor dedik ya, düşünmüyor, idrak etmiyor. Sadece alıp naklediyor. Bunları yapıyor fakat içselleştirmiyor. Bu sefer anne diyor ki ya online ders aldık, işte danışmanlık aldık ama yine netleri artmıyor. Çünkü çocuk ders çalışırken mükemmel olan Türkçeden 20 tane dersi full
1: en
0: soruyu,
1: en sevdiğini yaparken.
0: Evet evet, kolay olanı motive olabilmek adına onları yapıyor. Mesela kolay olmayan, öğrenemediği, zor öğrendiği, negatif duyguları bağladığı, nefret ediyorum, kusacağım matematikten dediği dersin sorularından çok az çözüyor. Ya da tam tersi, çok çözüyor ama nasıl biliyor musunuz? Sadece okuyor,
1: İşaretliyor.
0: Düşünmüyor ve işaret koyuyor. Okuyor, düşünmüyor, işaret koyuyor. Yani konuyu idrak etmeden sadece soruya işaret koyarak, cevap anahtarına bakıp yanlışı görerek tamam deyip devam ediyor. Bu şekilde sınava hazırlanarak son bir ayda, son bir buçuk ayda bir depresyona giriyor. Çünkü içinde pişmanlığı var, geri alamadığı zaman var, zamanı kötü kullanmış, bundan sonrası için telaşlı haliyle bir şeyler yapmaya çalışıyor. Ebeveynle bunu yansıttığı zaman ebeveyn zannediyor ki parayla bunu satın alabiliriz. Kriz yönetimini parayla satın alabiliriz. Hemen öğretmeni buluyor, özel dersi buluyor. Özel ders öğretmenine hemen işte ben mesela bir soru sormuştum özel ders veren arkadaşıma. Dedim ki ya dedim mesela son 2 ayda, son 3 ayda ya da son 1 ayda işte şu kadar soruyu garanti ediyorum diyerek öğrenciye ders verebilir misin? Bunu hayır dedi. Söylüyorsa öğretmen asla ve
1: benim
0: asla
1: çok yakın bir arkadaşım var,
0: yalancıdır, asla dolandırıcıdır, kesinlikle bu taahhüt şey veremez. Neden veremezsin dedim. Yani bu 2, 2 daha 4 eder kadar basit bir şey değil mi?
1: Hayır.
0: Şöyle anlattı, dedi ki ya dedi Murat matematiği dedi çocuğun, mesela bazı çocukların dedi matematikte 5 tane konu varsa 3 tanesini çok iyi bilebilir, 2 tanesini bilmeyebilir. Bir tanesini çok iyi bilip 4 tanesini bilmeyebilir. Çocuğun matematik bilgisi kapalı kutu gibi. Şimdi kesinlikle dedi bu çocuğa dedi direkt baştan anlatarak da gidebilirsin ama bu da işe yaramıyor. Çünkü çocuk onu tüketiyor dedi, unutuyor. Yani senin anlattığın bilgiyi unutuyor. Ben mesela dedi ders verirken özellikle asla elime kalemi alıp çocuğa göstermem. Ben elime silgi alırım dedi. Silgiyi alıp çocuğa yazmasını isterim. Şunu yazar mısın? Soruyu gösteriyorum ve çocuğa yazmasını
1: yaz,
0: istiyorum.
1: Böyle çöz.
0: Çocuk soruyu yazarken aslında zihinsel anlamda hazırlığa başlıyor. Neyin hazırlığına? Düşünmenin hazırlığına.
1: Ne
0: biz ne yapıyoruz?
1: Çocuğa
0: online ortamda tablette soruyu verip soruyu okumasını sağlıyoruz. Ve bugün milyonlarca çocuk sadece soru okumayı biliyor. Soruyu okuyup düşünmeyi bilmiyor.
1: Hele çünkü yeni nesil sorular.
0: Tabii soruyu okuyup. Ama o çocuklara soruyu yazdırmış olsaydık biz, çocuk soruyu yazarken hem motor refleks hareketleriyle, hem düşünme haliyle, hem konuyu ket vurma haliyle geriye getirecek, hatırlayacak, bu şekilde soruyu çok kolay çözebilirdi.
1: O zaman çok kilit bir soru, çok da az zamanımız kalıyor yavaş yavaş hocam, ama dinleyicilerimiz kesinlikle etrafında da şimdi LGS annesi babası çok olduğu için soracağım soruyu.
0: Evet.
1: Az bir zaman kaldı, bir buçuk ay gibi bir zaman var sınava. Böyle bir yani çok bu işe yatırım yapanlar da var. Artık bundan sonra ya ben yaptım yatırımı, bundan sonra bu çocuktan ne olursa olsun diyen de oldu şu an etrafımda. Şu dönemeçten sonra gerçekten bu kaos toparlanabilir mi bu son bir buçuk ayda? Bu kafa karışıklığı gidebilir mi?
0: Şöyle, en iyi terapist anne babanın kendisidir. Hı. İlk yapacakları şey, bu anne babalar için söylüyorum. Çocuğunun son 5-6 tane dershanesindeki deneme sınavlarını takip etmek. Deneme sınavlarına baktığında çocuğun kronik olarak yanlış yaptığı soruların konularını tespit etmek. Çocukla beraber bunu yapmak. Yani birlikte.
1: Hı hı.
0: Sanki bir terapist gibi. Sonra çocukla bunu yüzleştirdikten sonra şunu söylemek. Yavrum sen bu konuları özel ders alırsan 2-3 hafta içerisinde, bir ay içerisinde
1: tamamlayabilir misin?
0: Bununla alakalı giderebilir misin? Kendine güveniyor musun? Ya da bu soruları yaptığımızda, bu netler tamamlandığında hedeflediğin yere giriyor musun? Bunu konuşuyor olmak çocuğu da beraberinde o sorunun içerisinde çözücü.
1: Evet.
0: Yani çocuk da sorumluluk alıyor. Ama direkt olarak sana öğretmen tuttuk al, sana ders verdik al deyip verdiğiniz zaman çocuk soruna ortak olmuyor. Soruna ortak olacak şekilde bir analiz yapılırsa, sonra onun öğretmeniyle ders alacağı dershanede, okulundaki özel ders veren öğretmenle vesaire, etüt yapılan öğretmenle bu konu konuşulur da bu şekilde çok kolektif kısa bir çalışma yapılırsa ve ilk deneme sınavında hızlıca sonuç alınırsa, çocuk ders çalışırken çok iyi yaptığı dersleri değil de o yaralı olduğu, kronik sorunlar yaşadığı derslerin sorularının sayısını arttırırsa, o zaman sorun çözülebilir. Ama bugün baktığımızda pek çok ebeveyn ve öğrenci sorununun ne olduğunu da bilmiyor. Mesela çocuğa hangi konularda problemin var dediğinizde
1: onu bile
0: bilmiyor. Yani çocuk neyi bildiğini bilmiyor, neyi bilmediğini de bilmiyor. Ama akıllı öğrenciler şunu biliyor. Hocam benim şu konularda problemim var deyip size gelip sorununu anlatabiliyor. Bu öğrenciler başarılı olur. Anne babalar çocuğunun sorununun ne olduğunu, neyi yapabildiğini, neyi yapamadığının analizini yaptırması lazım. Bunun tespitini düşmesi lazım. Yani okul başarısından ziyade çocuk doğru soruları sorsun. Bence bu şekilde daha başarılı olurlar diye düşünüyorum. Hani çok iyi ders çalışmasın, çok mükemmel soru çözmesin ama düşünsün. Her şeyden önce hani bu programı
1: önce bir sorun
0: özetlemek gerekirse evet. Hani bu programı hocam biz ne anlattık, bir sürü şeyden bahsettik, kafamız çuval gibi oldu diye düşünülebilir. Şöyle örnek vereyim, çocuğa yapay zekaya yazdığınız zaman artık herkes biliyor cep telefonunda yapay zeka uygulamasına şunu nasıl yapacağım, bunu nasıl yapacağım diye böyle sorunuza hemen size pıt pıt pıt pıt cevap veriyor ya. Düşünce tembeli olmamasını sağlamak lazım. Çocuk onu, o soruyu sormasın. Arama motoruna, Google'a bu nasıl yapılır diye sormasın. Önce düşünsün. Düşündükten sonra kendi kendine bir çıkarımda bulunsun. Sonra oradan bir malzeme edinip bulduğu çıkarımla onu karşılaştırsın. Analiz yetisi gelişsin. Çünkü o arkadaşımın örneği akıllarında kalsın. Ellerinde silgi olsun anne babanın. Çocuk yanlış yazabilir. Yanlış yazdığında onu komple silerek onu anlatıp tekrar yazmalısın. Emek harcasın çocuk. Hazır olan bir şeyi tüketmesin. Anlatabildim mi? Geçmiş programlarda hatırlıyor musunuz bilmiyorum. Bu örneği vermiştim. Çocuklar yemek yemiyorlardı.
1: Evet.
0: Yemek yememeleri halinde ben kendi evladımda denedim bunu. Benim evladım da yemek yemiyordu. Çocuğu zihinsel olarak hazırlamak için sofrayı birlikte hazırlıyoruz. Artık o kadar şey oldu ki evde sofra bezini sermek çocuğun görevi oldu. Bilgek sofra bezini o seriyor. Masaya da o seriyor. Yer sofrasında da yiyoruz, yere de o seriyor. Yani o kadar otokontrol haline geldi. Bir sorumluluk duygusu gelişti ama her şeyden önce yemeğe oturduğunda benim canım yemeyeceğim, yemek istemiyorum gibi şeyleri yaşamıyor. Çünkü biliyor ki biraz sonra yemek yiyecek. Aynı şey ebeveynlerin dersle
1: mental
0: alakalı.
1: Mental olarak hazırlanmak, aynen oraya öyle. Hazır etmek
0: çocuk
1: kendimizi.
0: Çocuk düşünce ve analiz yeteneğini geliştirirse dünyanın problemini çözecektir Hande Hanım.
1: İşte bazen anne babalar da çok fazla şey yüklüyorlar çocuğa. Yani çocuklara da bilmiyorum ya, onlara da böyle üzülüyorum bazen. Koşuyorlar yarış atı gibi oradan oraya, okuldan dershaneye, dershaneden özel öğretmene.
0: Ya bu benim aslında başka bir programın konusu. Bir çocukları doğru yönetmek. Çocukların mesela hepsi aslında üniversiteli olmak zorunda değil. Başka yetileriyle alakalı da şeylerden yükleme yapmak gerekir diyerek hani başka programda da bu konuyu ele alabiliriz.
1: Çok teşekkür ederiz
0: ben
1: hocam.
0: Ben teşekkür ediyorum. Çok
1: eğitimci
0: güzel programdı.
1: Yazar Murat Tunalı bizlerle birlikteydi, stüdyomuzdaydı. Ben Hande'nin okuma anlamasızında sevgili Selim vardı. Yarın görüşünceye kadar hoşçakalın diyelim.

0: Kaçırılan Osmanlı 3. Bölüm. Radyoya uyarlayan ve yöneten Mehmet Köseoğlu. Seslendirme Yönetmeni Yaşar Özdemir. Kayıt ve Montaj Muhittin Sami Yaygıngöl. Program Yönetmeni Bahattin Apak. İstanbul'un fethinden bir asır öncesi, 2. Osmanlı Sultanı Orhan Gazi dönemi. Hikayemiz, siyasi maksatlarla kaçırılan Orhan Gazi'nin oğlu Halil'in kurtarılması için iki Osmanlı neferinin verdikleri mücadeleyi konu etmektedir. Tam bir çöküş dönemi yaşayan Bizans'ta imparator esrarengiz şekilde ortadan kaybolmuş, daha sonra da ölü bulunmuştur. Albay Fedon kendi yaptığı halde imparatoru Aristo'nun öldürdüğünü iddia etmiştir. Aristo denilen kişi aslında Aydos Kalesi Fatihi Abdurrahman Gazi'nin oğlu Karaca Gazi'den başkası değildir. Sarayda kendisine sevdalanan Leonore'yi de alarak gizlice Bizans'tan ayrılmış ve memleketine gelerek onunla evlenmiştir. Bu gelişmelerden sonra Karaca Gazi'nin cezalandırılması için kurnazlığıyla meşhur albay Fedon görevlendirilir.
1: İmparatorum, iltifatlarıyla beni mahcup ediyorlar.
2: Ben kararımı verdim. İstersen yanına silahlı adam bile alabilirsin. Yalnız bu işi yaparken çok uyanık ve tetikli olmalısın. Giderken tebdili kıyafet etmelisin. Türkçeyi de mükemmel bildiğin için bir köylü celep gibi hareket edebilirsin. Ancak Osmanlılara casusluk yapan o haddini aşmışı canlı olarak istiyorum.
1: Hem de canlı olarak. Ah, haşmetli imparatorum, siz o Osmanlı'nın ne yaman biri olduğunu bilmiyorsunuz.
2: Zeka bakımından senden üstün olması mümkün değil Fedon. Sen ne yapar eder onu tuzağa düşürebilirsin. Çünkü onu senden daha iyi tanıyan hiç kimse yoktur.
1: Bilemiyorum efendim. Bizim Aristo dediğimiz Karaca Gazi'yi tuzağa düşürmek hiç de kolay değil.
2: Kolay olsaydı herkes yapardı. Bu işi başardığın takdirde benden isteyip de alamayacağın hiçbir şey yoktur.
1: Haşmetli imparatorumun lütuflarını her zaman fazlasıyla görmekteyim. Eğer bu işi başarabilirsem bunu sadece imparatoruma olan bağlılığımdan yapacağım.
2: Hadi göreyim seni Fedon. Bu işleri başarırsan Bizans'ın yüzünü ağartmış olursun. Orhan denen o gözü dönmüşe, Osmanlı Sultanına da iyi bir ders vermiş olacağız.
1: Elimden geleni yapacağım haşmetli imparatorum.
2: Yanımdan çıktıktan sonra General Febüs'e de uğra. Meseleyi o da biliyor. Görevini başarman konusunda sana tavsiyelerde bulunabilir.
1: Emredersiniz haşmet mağab.
3: İmparator seni bu işte görevlendirmekle çok isabetli davranmış Fedon. İtiraf etmek isterim ki bu Osmanlı casusunun koskoca bir imparatoru öldürmüş olması ülkemiz adına utanç verici bir durumdur.
1: Elimden geleni yapacağım generalim. Ama başarabileceğime ihtimal vermiyorum.
3: Neden başaramayacaksın ki? Eskişehir'i biliyorsun herhalde.
1: Bir kere gitmiştim. Aradığımı bulmam zor olmaz ama...
3: Ama ne?
1: Bütün mesele onu bulduktan sonra ne yapabileceğim?
3: Tek başına bir şey yapamazsın Fedon. Aristo senden daha güçlüdür. Dövüşürsen seni yener. Ama yanına bu işte mahir 10 adam alırsan onu yakalayabilirsin.
1: Hayır general. Değil on adam. 1000 tane adam bile alsam onu asla yakalayamam. Karaca Gazi'nin ne yaman biri olduğunu beşikteki çocuk bile bilir. Tıpkı babasına çekmiş. Bir avuç arkadaşıyla koskoca Aydos Kalesi'ni fethettiği zaman ben de oradaydım.
3: Evet biliyorum.
1: İşte o adamın oğlu. Babasından birkaç gömlek yukarı diyebilirim. Bu yüzden Karaca Gazi'yi ele geçirmenin tek yolu hiledir. Ben de bu yola başvuracağım.
3: Bence de Fedon. Çünkü şeytana bile pabucunu ters giydirecek kadar kurnaz ve becerikli birisin. Unutma. Bu işi başardığın takdirde adın Bizans tarihinin şeref defterine altın harflerle yazılacak.
1: Umarım her şey dediğiniz kadar kolay olur. Biliyorsunuz, dört bir yanımızı Osmanlılar muhasara altına aldılar. Adeta kuş uçsa haberleri oluyor. Eskişehir'e vardığım zaman güvenli bir yerde kalmam gerekecek. Anlarda kalırsam dikkat çekebilirim.
3: Merak etme, bunu da düşündük. Bu kağıtta adresleri yazılı, şeklen Müslüman olmuş görünen birkaç dini bütün adamımız var. Bizans patriğinden sana her türlü kolaylığın gösterilmesini sağlayacak bir de yazı aldım. Nasıl, rahatladın mı bari?
1: Verin bakalım general. Umarım şansım yaver gider.
4: Veffedon, hayvan alıp satan bir tüccar kılığına girerek yola çıktı. İçinde tarifi imkansız bir korku vardı. Karaca Gazi'yi nasıl yakalayacağını, onu nasıl kaçıracağını düşünüyordu. Uzun ve yıpratıcı bir yolculuktan sonra Eskişehir'e vardı ve kendisine adresi verilen kimseyi buldu.

0: Bana inandınız mı Yorgi Efendi?
1: İnandım Fedon kardeş. Sizin için ne yapabilirim?
0: Burada bir müddet sizde kalmak istiyorum.
1: Aa, emriniz olur Fedon Efendi.
0: Bizans'tan buraya gelişimden hiç kimseye söz etmeyeceksiniz. Hı hı. Yoksa ikimizin de sonu olur.
1: Aa, biliyorum biliyorum. Asla endişe etmeyiniz.
0: Sen buraları iyi biliyor musun?
1: Evet. Uzun yıllardır burada yaşıyorum. Hmm. Niçin sordunuz?
0: O halde Abdurrahman Gazi'yi tanırsın.
1: Nasıl tanımam? Onu tanımak için buralı olmaya gerek yok ki. O efsane bir isimdir.
0: Peki ya oğlu Karaca Gazi'yi?
1: Evet evet, onu da tanırım. Ancak kendisini görmüş değilim.
0: Ya, onun hakkında neler biliyorsun?
1: Bildiğim kadarıyla babasının çiftliğinde yaşıyor. Orada at yetiştiriyor.
0: Başka?
1: Başka mı? Bundan başka bildiğim şey onun genç olmasına rağmen herkes tarafından sevilen, sayılan biri olması. Ayrıca iyi bir savaşçı. Duyduğuma göre şu anda Orhan Gazi'nin oğlu ile bir süre için yaylaya çıkmış.
0: Ne dedin? Orhan Gazi'nin oğlu mu dedin?
1: Evet. Orhan Gazi'nin Halil adında bir oğlu var. Çocuk 4-5 yaşlarında olmasına rağmen bir kılıcı kaldırabiliyor ve ata binebiliyormuş.
0: Peki annesi kimmiş bu çocuğun?
1: Sanıyorum bizden biri.
0: Yani Teodora'nın oğlu mu bu çocuk?
1: Evet evet, öyle sanıyorum.
0: Çok güzel. Harika. Harika. Bu çiftliğin nerede olduğunu öğrenmek istiyorum. Yarın oraya gideceğim.

Demek Orhan Gazi'nin biricik sevgili oğlu Halil çok yakınımda bir yerde, bir çiftlikte bulunuyor. Bu çocuk aynı zamanda Bizans tahtının da varisi sayılır. Yani bir Bizans çocuğu. Şu anda tahta oturan İmparator İones bekar. Evlense bile çocuğunun olacağını kim garanti eder ki? Eğer imparatora bir şey olursa, Bizans tahtının sahibi Karaca Gazi'nin oğlu olur. Vay be! Hayat sürprizlerle dolu. Bence Karaca Gazi'yi yakalamak yerine Orhan Gazi'nin oğlu Halil'i kaçırmak daha akıllıca olur. Evet evet, bu işe imparator da sevinir. İmparator Orhan Gazi'nin saldırılarına karşı bir koz olarak da kullanabilir çocuğu. En iyisi yarın şu çiftliği bir göreyim bakayım.

0: Yorgi, bana şu çiftliğin yerini bir tarif edebilir misin?
1: Tabii. Hep güneye doğru gideceksiniz. Bu yol sizi doğruca çiftliğe çıkartacaktır.
0: Peki. Yardımların için teşekkür ederim.
1: Geri gelecek misiniz?
0: Bu duruma bağlı. Hoşça kal.
1: Güle güle.
2: Köylü Yorgi'nin sözünü ettiği çiftlik burası olmalı. Avluda birkaç yanaşma var ama Karacı Gazi, yani Aristo'yu göremiyorum.
3: Halil, neredesin?
4: Zeynep ablayla saklambaç oynuyoruz teyzeciğim.
3: Tamam ama fazla uzaklaşma. Birazdan yemek yiyeceksin.
4: Olur.
2: Şans diye buna denir işte. Küçük çocuğun teyze dediği kadın imparatorun kız kardeşi Prenses Leonora. Tam bir Osmanlı kadını olmuş.
4: Şimdi beber olacağım Zeynep abla. Ona kadar sayacağım, sonra seni arayacağım, tamam mı?
5: Tamam. Ama ondan önce bakmak yok. Hadi saymaya başla.
4: 1, 2, 3, 4.
2: Önce şu Zeynep denen kızı 6, aradan kaldırmalıyım.
4: 7.
2: Kız ağıra saklanmaya 8, gidiyor.
4: Bakın.
2: İşte. Kız ağıra gitti. Oğlan nasıl olsa kızı orada arar. Ondan önce ağıra gidip kızı öldüreyim. Sonra da çocuğu alır giderim.
4: Zeynep abla. Bulamıyorum seni. Elma dersem çık, armut dersem çıkmak.
5: Kim o?
4: Zeynep abla.
2: Benim.
5: Sen de kimsin?
2: Şimdi söylerim.
5: Kimsin? Ne arıyorsun burada? Aman Allah, o bıçakla ne yapacaksın?
2: Al bakalım. Ah! Al bakalım. Ah! Al. Ah! Ah! Kız öldü. Çocuk buraya girmeden onu samanların arasına saklamalıyım. İşte samanların altına sakladım. Hemen bulamazlar onu.
4: Zeynep abla, burada mısın?
0: Merhaba. Senin adın Halil mi?
4: Evet, sen de kimsin?
0: Ben babanın arkadaşıyım. Beni buraya seni almam için gönderdi.
4: Babam nerede ki?
0: Civar köylerin birinde. Orada çok güzel atlar bulmuş. Halil'i al getir de bindireyim dedi.
4: Yaşasın, ben atlara binmeye bayılıyorum.
0: Baban da öyle söyledi. Gel hadi götüreyim
4: olur
0: seni
4: ama
0: ona.
4: Önce anneme söylemem lazım.
0: Yo. Baban annene haber vermemeni söyledi. Verirsen senin gelmene izin vermez dedi.
4: Doğru, annem göndermez. Benim ata binmemden korkuyor.
0: İyi, o zaman kimselere görünmeden gidelim hadi.
4: Hadi.

0: Hatice.
1: Efendim Karaca Gazi.
0: Sultanımızın oğlu Halil nerede?
1: Bir ara Zeynep'le saklambaç oynuyorlardı. Bir yerlere gizlenmiştir.
0: Tamam, ben bakarım. Sen işine bak. Aslan Halil'im benim. Onu tam bir serden geçti olarak yetiştireceğim. Şimdiden büyük insanlar gibi at biniyor. Halil! Ağırı mı saklandı yoksa? Halil! Zeynep! Allah Allah. Ağırda kimse yok. Nereye gittiler acaba? O da ne? Şu samanların içinden uzanan şey ayak değil mi? Bu Zeynep. Zeynep! Aman Allah'ım. Ağırı kan içinde. Zeynep! Zeynep!
2: Çabuk olun. Halil'i kaçırdılar.
0: Kaçırdılar mı? Kimler kaçırdı?
2: Adamın biri.
0: Seni bıçaklayan da aynı adam mı?
2: Evet.
0: Ne zaman oldu bu iş?
2: Bir saat oluyor.
0: Nasıl biriydi? Tarif et Zeynep. Zeynep! Zeynep! Zeynep!

0: İbrahim, çabuk adamları topla. Halil'i kaçırdılar.
1: Sen neler söylüyorsun Karaca Gazi Bey? Orhan Gazi'nin çocuğunu kaçırmaya kim cesaret edebilir ki?
0: Bilmiyorum. Orhan Bey'in bana emanet etmişti onu. Ne diyeceğim şimdi beyime? Halil'i kaçıran her kimse Zeynep'i de öldürmüş. Kızcağızın cesedi ağırda. Söyle alsınlar.
2: Çocuklar, silahların, atlara binin. Beyimizin çocuğunu kaçıranı takip edeceğiz.
3: Beyim, duyduklarım doğru mu? Halil'i kaçırdılar mı?
0: Telaşlanma Hatice. Çocuğu kaçıran fazla uzağa gitmiş olamaz. İnşallah bulacağız onu.
3: Aman Allah'ım.
2: Hadi,
3: aman
2: hadi.
3: Allah.
2: Çabuk olun.
4: Biz hazırız. Hadi.
2: Hazırız.
4: Hadi.
2: Hepimiz hazırız Karaca Gazi.
0: Tamam. İbrahim, gidiyoruz.
2: Nereleri arayacağız?
0: Her tarafı. Aklınıza gelen her yeri. Herkes ayrı bir tarafa gidecek ve arama sonunda yine burada çiftlikte buluşacağız. Hadi ya Allah, bismillah.
4: Ya Allah, bismillah.
2: Hadi bismillah.
4: Ya Allah, ya bismillah.
3: Orhan Bey'imize ne diyeceğiz?
0: Ben doğru düşünüyorum. Bu kaçırılma haberi beyimize ulaşmadan bu işi halletmem lazım.
3: Halil'i kim, neden kaçırmış olabilir ki?
0: Sanıyorum bu Bizanslıların işi. Orhan Gazi Bey'imiz Bizanslıları dört bir yandan sıkıştırdı. Çocuğu kaçırmakla belki de onu beyimize karşı koz olarak kullanacaklar.
3: Allah-u Teala yardımcımız olsun bey. Sakın Halil'i bulmadan gelme.
0: Merak etme güzel hatunum. Allah-u Teala'nın izniyle er geç bulacağım bey çocuğunu. De!
5: Kaçırılan Osman Matlıoyun'un 3. bölümünü dinlediniz. 4. bölümde buluşmak üzere, hoşça kalınız.

Çocuklar kimlerdir bilir misin? Kalpleri nerededir? Yumuk yumuk gözlerini niçin açarlar çoğu zaman? Hayallerini kimler süsler? Kimi renkler kimi anlatır? Hangi çocuk ne bulur kendi renginde? Ben çocuk olabilseydim eğer, eğer gerçekten olabilseydim sarı saçlı, yumuk gözlü bir çocuk, maviyi isterdim kendi rengim olsun diye. Sadece huzuru anımsatsın diye. Mavi renkli bir balonum olabilsin diye. Büyüdüğümde bu kadar özgür olabileyim diye. Ben çocuk olabilseydim eğer, öfkelerim ne olurdu acaba? Acaba balon satanlara öfkelenir miydim? Satılan her balonda kaybeder miydim özgürlüğümü? Ağlar mıydım kendi kendime? Ya da kavuşurum diye arkadaşım Bulut'a güler miydim yumuk yumuk gözlerimle satıcıya? Ben çocuk olabilseydim daha çok severdim babamı. Ona daha çok sarılır, daha çok öperdim. Belki utanırlar da tüm babalar, daha çok öperler çocuklarını diye. Mavi kazaklı, küçük bir çocuk olabilseydim eğer, daha çok konuşurdum hayvanlarla. Onları da çok severdim tabii ama, siz sevmeyin derdim bizi, gelmeyin hiç yanımıza. Kendi dünyanızı sakın açmayın bize. Yüreğinizden bir şey katmayın. Aldanmayın derdim ağlayarak belki. Sevenimiz de olur, vuranımız da.

Mavi bisikletli, sarı saçlı, küçük bir çocuk olabilseydim eğer, daha çok severdim kitapları. Gönüllerini almaya çalışırdım. Affedin derdim bizi. Öylesine küsmüşler ki bize, kimse ilgilenmiyor diye kendileriyle, hiç arkadaşları yokmuş diye. Ben sizi seviyorum. Bir gün herkes de sizi çok sevecek diye anlatırdım onlara ama mavi bisikletli bir çocuk olabilseydim eğer. Mavi mavi bilyelerim olsaydı eğer, onlarla yuvarlanırdım gün boyu hiç bıkmadan. Ama diğer çocuklar kızmasın diye onlara da yer açardım düşlerimde yanımda. Çünkü onlar hiç yuvarlanamayacak biliyorum. Kaldı mı ki yuvarlanacak yer onlara? Her yer beton, her yer duvar. Evet evet, kızmasınlar diye bana onlara da yer açardım yanımda ama düşlerimde. Ben çocuk olabilseydim eğer, herkesi çok severdim. Herkes birbirini çok sevsin diye. Ben mavi renkli bir çocuk olabilseydim eğer, param da mavi olsun isterdim. Başka renk zaten hiç yakışmazdı ona. Gerçi hiç olamama ihtimali olsa paranın, mavi de olsa istemezdim onu. Küseceğini bile bile mavinin bana. Mavi renkli paltosu olan bir çocuk olabilseydim eğer ve her çocuk da benim gibi olabilseydi eğer, o zaman sıcağı sevdiğim gibi severdim soğuğu. Karda koşar oynardım. Üstelik kardan adam bile yapardım. Küçük de bir havuç taktın mı burnuna? Ama mavi havuç bulamazdım ki o zaman. Biliyorum. Mavi yine küsecek bana.

Ben küçük bir çocuk olabilseydim eğer, gökkuşağını çok severdim, diğer renkler küsmesin bana diye, yeşebilsin diye. Karanlığı çok severdim, aydınlığı özletsin, sevdirsin diye. Ben eğer küçük bir çocuk olabilseydim ama sarı saçları olan, eğer yumuk yumuk gözleri olan küçük bir çocuk olabilseydim ama tepeden tırnağa mavi olan küçük bir çocuk, biliyorum sevmeyenim de çok olurdu benim. Deniz beni sevmezdi, onda benim rengim yok diye. Gökyüzü sevmezdi beni, o benim kadar mavi değil diye. Mavi de hiç sevmezdi beni, ben küçük bir çocuk olamıyorum diye. Olmaması gerekenler hep oluyor diye. Aslında o sarı saçlı, yumuk gözlü çocuk da hiç sevmezdi beni. Maviyi hak etmiyorum diye. Mavinin altında siyahı yaşatıyorum diye.

0: Alman sevgili. Yapım yönetim Mehmet Köseoğlu. Senaryo Nihal Gökçe, Beyza Kara. Ses kayıt Mahmut Acar. Kurgu Didem Türkmen.
1: Bu oyun 1940-1950'lerde yaşanmış bir hikayeden alınmıştır.
2: Evet Bayan Gertrud. Hayır, sizinle bütün Alman kamuoyunda günlerce yankı bulan romanınız hakkında konuşmak istiyorum. Nasıl? Ha, romanı okudum tabii. Elbette sizin hayatınızı bir de kendi ağzınızdan dinlemek benim için en büyük zevk olacak. Yarın gelebilir miyim? Çok teşekkür ederim Bayan Gertrud Hutz. Size de iyi günler.

0: Sizinle röportaj yapmama izin verdiğiniz için çok teşekkür ederim Bayan Hutz.
1: Aslında bu röportaj için ben teşekkür ederim. Evet, yazdığım romanımla ilgili sorularınızı bekliyorum Bay Müller.
0: Yazdığınız roman Almanya'da çok geniş yankı uyandırdı. İlk sorum şu olacak. Yazdığınız eserde romanın kahramanları dahil hayal mahsulü hiçbir şeyin bulunmadığını yazmışsınız. Doğru mu bu?
1: Evet. Romanda yazılanların hepsi doğru. Hatta eksiği var, fazlası yok.
0: Yani romanınızda yazmadığınız hususlar mı var? Bunu mu demek istediniz?
1: Evet. Es geçtiğim hususlar oldu.
0: Ümit ederim röportajımızda bunları es geçmezsiniz.
1: Hayır. Her şeyi anlatacağımdan emin olabilirsiniz Bay Müller.
0: Kendi açımdan söylüyorum. Romandaki olanlara insanın inanası gelmiyor. Siz uzun yıllardır çeşitli konularda roman yazdınız. Fakat bugüne kadar en fazla satış yaparak Almanya'da ilk defa bir rekora imza atan kitap, kendi isminizi verdiğiniz Gertrud Hutz oldu.
1: Doğrusunu isterseniz kendi hayatımı hiçbir değişiklik yapmadan yazmaya karar verdiğimde çok zorlanmıştım. Çünkü zor bir karardı bu. Üstelik böyle satış rekorları kıracağını da hiç düşünmemiştim.
0: Kitabınıza neden bu kadar fazla rağbet edildi dersiniz?
1: Sanırım insanlar okudukları bir kitapta, izledikleri bir filmde veya programda hayatın kendisini arıyorlar. Galiba insanları gerçekler ilgilendiriyor. Bu yüzden kendimi olduğu gibi yazmam insanların ilgisini çekti.
0: Ben de şimdi romanlaştırdığınız hayatınızı bir de sizin ağzınızdan dinleyerek okuyucularımıza ulaştırmak istiyorum.
1: Hay hay, memnuniyetle. Babam romanımda da bahsettiğim gibi özbeöz bir Türktür. Yıl 1941. İkinci Cihan Harbi'nden önceki yıllar. Hitler Almanyası. O zaman babam Fikret Bey'i üniversiteye yeni adım atarken görüyoruz. Son derece zeki biri. Devlet bursuyla Almanya'da makine mühendisliğinde okumaya hak kazanmış. Türklerde aile bağları bizim tersimize son derece kuvvetlidir. Babam Fikret Bey de annesinin tek oğlu olarak okumak için Almanya'ya bin bir güçlükle ulaşabiliyor ama Türkiye'deki anacığı hasret ve ayrılık ateşiyle kıvranıyordu.
2: Kaç gün oldu Fikret'ten hala haber yok Hasan.
3: Durun bakalım, Almanya'ya ulaşmak öyle kolay mı sanıyorsunuz? Türkiye nereye, Almanya nereye? Yüzlerce kilometre gideceksin, ancak ondan sonra varırsın. Üzülme abla, üzülme. Bugün yarın muhakkak tel çeker.
2: Hayırlısıyla bir haber alabilsek biricik evladımdan.
3: Alırsın alırsın, bu işler hemen olacak şeyler değil, sabır gerek.
2: Öyle de sen dayısısın ama ana yüreği başka Hasan. Biricik oğlumun ateşi göğsümün aha şuracığında kor ateş gibi yanıyor.
3: Devlet bursuyla gitti Fikret. Sen böylesin de Fikret giderken gayet rahattı.
2: Karnı aç mı, parası yetecek mi, üşüyor mu, trende rahatsız mı oldu? Ay, en önemlisi de oralara alışmasından çok korkuyorum Hasan.
3: Hayda, amma evhamlısın abla, boş kuruntu seninki.
2: Ay, ne bileyim, oralara alışırsa bir daha dönmez diye korkuyorum.
3: Aklını yorduğun şeye bak, Fikret ölür de yine yavur içinde kalmaz.
2: Belli mi olur?
3: Belli belli, Fikret'in sana nasıl düşkün olduğunu bilirim. Seni yalnız bırakmayı göze alıp da oralarda kalmaz.
2: Yine de içimde öyle bir korku var işte.
3: Abla fazla kafana takma, bak göreceksin bugün yarın telgrafı gelir. Gelirse hemen sana getiririm. Ben şimdi dükkana gidiyorum.
2: Selametle git kardeşim.

0: Babanız Fikret Bey'in o günün şartlarında Almanya'da barınması, dirlik tutturması pek kolay olmasa gerek.
1: Elbette. Babam Fikret Bey Almanya'ya geldikten sonra kalacak bir yer bulmak için uygun fiyatta otel aramaya başlar. O sıralar İkinci Dünya Savaşı'nın her an patlak vermesi konuşulmaktadır. Hayat oldukça pahalıdır. Bu yüzden de ucuz otel bulmak imkansız gibidir.
0: Romanda bu hususu biraz üstü kapalı gibi geçmişsiniz.
1: Evet. İlk 3-4 gün tren istasyonunda kalmış babam. Orada çalışan bir temizlikçi ona pansiyonda kalabileceğini söyleyip o zaman kasap olan dedem Bergman'ın evinde bir odayı ucuza kiralayabileceğini söylemiş ve sonra da adresini vermiş babama.
2: Siz Türk müsünüz bayım?
3: Evet. Ha.
2: Almanya'ya niçin geldiniz?
3: Okumak için.
2: Ne okuyacaksınız?
3: Makine mühendisi.
2: Kim gönderdi sizi?
3: Kendi ülkemde... Affedersiniz Bay Bergman, siz müfettiş misiniz?
2: Hayır, kasabım. Et satarım. Niçin sordunuz?
3: Alt tarafı bir oda kiralamak için fazlasıyla sorguladınız da.
4: Siz babamın kusuruna bakmayın Fikret Bey. Onun Türklere karşı biraz alerjisi vardır da.
5: Sen sus Sera.
4: Yalan değil ki anne. Babam Türklerden hoşlanmaz.
3: Öyleyse ben gideyim.
2: Nereye gidiyorsunuz?
3: Türklere alerjisi olmayan başka bir pansiyon bulmaya.
2: Buna gerek yok delikanlı. Helena, yukarıdaki odayı hazırla. Bu bay orada kalabilir.
5: Peki Bergman. Ben çıkıyorum Sera. Sen de bana yardım et kızım.
4: Tamam anne. Şanslı gününüzdesiniz Fikret
5: Bey. Sera, hadi seni bekliyorum.
4: Tamam.
3: Odanızı bir Türkiye kiralamayı kabul ettiğiniz için teşekkür ederim Bay Bergman.
2: Ne yazık ki paraya ihtiyacım vardı delikanlı. Bir yılan da olsam vermek durumundaydım.
0: O zaman Almanlar gerçekten Türklere bu kadar düşman mıymış?
1: Doğrusunu isterseniz dedem o zaman bir Hitler hayranı ve parti üyesiymiş. Bunun için çok çalışırmış. Maddi bakımdan sıkıntıya düşmesi de bu yüzdenmiş.
0: Dedeniz düşmanken anneniz nasıl dost olmuş Fikret Bey'e, Bayan Gertrud?
1: Babam Fikret Bey üniversiteye makine mühendisliğine kaydını yaptırdığı zaman annem Sera da aynı fakülteye gitmektedir. Babamla annemin üniversiteye birlikte gidip gelmeye başlamaları dedemi rahatsız etmiştir.
2: Bak Helena, Sera'ya söyle o Türk'ten uzak dursun.
5: Nasıl yani? Yakın mı ki uzak durmasını istiyorsun Bergman?
2: Evet. Aynı üniversitede okuyorlar diye her sabah evden birlikte çıkmalarına gerek yok.
5: Ne var bunda?
2: Bu iş hiç hoşuma gitmiyor, anladın mı?

0: ömür boyu devam edecek bir aşk ateşi sürüp gider. Böylece göz açıp kapayıncaya kadar 4 yıllık üniversite hayatı sona ermiş, yıl 1945'lere dayanmıştır. Annem de babam da sınıflarını geçmiş, mühendis olmaya hak kazanmışlardır.
1: Bugün ne kadar sevinçlisin Sera.
2: Nasıl sevinçli olmam anne? Yarın mezuniyet törenimiz var. Okul hayatım bitiyor ve ben kızının Sera makine mühendisi oluyorum.
1: Çok şükür bugünleri de gördük.
2: Bu gece mezuniyet balomuz var anne. Balo kıyafetimi hazırladın mı?
1: Elbette, istersen gösterebilirim.
2: Ciddi misin?
1: Bak işte burada.
2: Bu çok güzel bir elbise.
1: Bu gece göz kamaştıracaksın Sera.
2: Teşekkür ederim anne.
1: Fikret Bey de gelecek mi?
2: Nerede? Ne kadar isterdim ama o sadece mezuniyet törenine katılacak.
1: Ne oldu? Üzülmüş gibi bir halin var.
2: Elbette üzülürüm. Baloda sadece onunla dans etmek isterdim. Düşünsene, saatlerce Fikret'le dans etmek. Harika bir şey olurdu.
1: Susar mısın Sera? Saatlerce bir Türk'le dans etmek de ne demek? Sen üstün Alman ırkına mensup bir kızsın. Oysa bir Türk.
2: Bunları sen mi söylüyorsun anne?
1: Evet, elbette ben.
2: Babamdan korktuğun için böyle konuştuğunu düşünüyorum.
1: Hayır, beni dinle kızım.
2: O yarın törenden sonra memleketine dönecek. Buradan bizlerden ayrılacak. Bunlar ne korkunç şeyler anne.
1: Sera, çıldırmış olmalısın. Ne söylediğinin farkında değilsin.
2: Ne söylediğimin farkındayım anne. 4 yıldır birlikte olduğum bir insan için ne yaptığımı çok iyi biliyorum.
1: Ondan kurtulduğuna sevinmelisin.
2: Sevinmek mi? Çıldırıyorum, kahroluyorum.
1: Bu konuştuklarımızı baban duymasın.
2: Kim duyarsa duysun anne. Sizin aşağıladığınız o Türk'ü, Fikret'i ben seviyorum.
1: Sen bir Alman olduğunu unutuyorsun.
2: Bunlar safsata şeyler. Babam gibilerin cahilce tutkusu. İnsan insandır. Ve sizin Türk dediğiniz Fikret çok iyi bir insandır.
1: Dua et ki yarın o Türk bu evden çıkıp gidecek. Ne dersen de, ne edersen et gidecek. Sen de biz de kurtulacağız ondan.
2: Anne.
0: Ertesi gün ninem ve dedem annemin mezuniyet törenine katılırlar. Annem oldukça sevinçli görünmektedir. Dedem bu sevinci diploma almasına yorumlar ama annemin sevinci başka bir şey içindir. Bu bir müjdedir ve bu müjdeyi sadece babam Fikret Bey'e vermek istemektedir.
3: Neydi bu müjdesi?
0: Ne olduğunu daha sonra öğreneceğiz. Sabredin Bay Müller.
2: Fikret.
4: Sera.
2: Mutlusun değil mi Fikret?
4: Evet Sera. Uzun ve yorucu emeklerin sonunda diploma almak mutluluk verici tabii.
2: Seni sevindirecek bir haberim daha var.
4: Sevindirecek bir haber mi?
2: Evet sevgilim. Ama burada olmaz. Baş başa oturabileceğimiz sakin bir yerde konuşalım.
4: Hay Allah. Çok merak ettim şu haberi.
2: Sabırlı ol, biraz sonra öğreneceksin.
1: Sera.
2: Olamaz annem. Ne var anne?
1: Hemen buraya gel, eve gidiyoruz.
2: Ben daha sonra geleceğim anne.
1: Baban çağırıyor. Bir tatsızlık çıkmadan gel.
2: Üzgünüm Fikret, eve gitmek zorundayım.
4: Peki ya o sözünü ettiğin haber?
2: Akşam evde sevgilim, ilk fırsatta söyleyeceğim.
4: Seni çok seviyorum ama hala tanımakta zorluk çekiyorum seni. Üstelik bu gece seni bırakıp ülkeme döneceğim. Ne acı ki seninle şimdilik evlenmem imkansız. Annem, dayım, yengem seni aileye kabul etmezler. Ama belki bir gün kim bilir?

0: Çabuk, çabuk ikiniz de hazırlanın Helena.
1: Ne oluyor Bergman?
0: Hadi hazırlanın hemen. Hollanda'ya yola çıkıyoruz.
1: Hollanda mı?
2: Orada ne işimiz var baba?
0: Anlamıyorsunuz değil mi? Korktuğumuz başımıza geldi.
1: Ne olduğunu söyler misin Bergman?
0: Az önce radyoda haber bültenini dinledim. İkinci Dünya Savaşı başlamış.
1: Ne?
0: Evet, evet doğru duydunuz. Düşman uçakları hızla Almanya'ya doğru geliyorlarmış.
1: Müttefiklerimiz? Onlar nerede?
0: Müttefikler. Onlar kendi paçalarını kurtardılar da bize faydaları olacak. Düşman uçakları birkaç saate kadar burada olurlar. Sizi Hollanda'da güvenli bir yere götüreceğim.
1: Aman tanrım. Bergman yoksa sen bizimle gelmeyecek misin?
0: Sizi bırakıp döneceğim. Bize gereken eşyaları toplayıp gelirim.
2: Ben Hollanda'ya gitmiyorum.
0: Ne demek gitmiyorum?
2: Annemi götür. Ben daha sonra sizinle beraber gelirim.
0: Saçmalama.

0: Hemen hazırlanıp önüme düşeceksin.
1: Hayır baba, gitmeyeceğim.
0: Kes sesini. Ne diyorsam onu yapacaksın.
1: Bana vurdun baba.
0: Helena, derhal hazırlan.
2: Tamam Berkman, hemen hazırlanacağız. Fikret Bey ne olacak?
0: Şimdi gidip anlatacağım. O da nereye giderse gitsin bizi ilgilendirmez. Hadi ne duruyorsunuz? Hazırlanın, hiç vaktimiz yok.
2: Hadi Sera, biz odamıza gidelim kızım.
0: Elinizi çabuk tutun. Ben de gidip şu Türk'e haber vereyim bari. Hey! Hey Türk! Orada mısın?
3: Buyurun Bay Berkman.
0: Eşyalarını bir an önce hazırla. Gidiyorsun.
3: Eşyalarım hazır ama yani şimdi değil, gece yarısı gideceğim.
0: Gece yarısını istasyonda ya da başka bir yerde beklemek zorundasın. İkinci Dünya Savaşı başladı.
3: Aman Allah'ım. Demek beklediğimiz savaş sonunda patlak verdi.
0: Düşman uçakları hızla yaklaşıyor. Ailemi güvenilir bir yere götüreceğim. Evimi bir an önce boşalt, hadi hadi.
3: Tamam. Birazdan çıkarım Bay Berkman. Allah kahretsin. Sera'ya bir Allah'a ısmarladık diyemeyeceğim ha. Bana bir haberi olduğunu söylemişti. Nasıl öğreneceğim? Ah Sera. Biricik aşkım. Seni böyle terk edercesine gitmek.
4: Yani o akşam bir daha görüşemediler mi?
5: Maalesef görüşemediler. Babam annem Sera'yı görmeden Türkiye'ye dönerken annem söyleyemediği güzel haberin acısıyla kıvranmaktadır.
4: Acısı mı? Yani vereceği güzel haber birden acıya mı dönüştü?
5: Anlayacağınız, annemin vermek istediği haber benimle ilgiliydi Bay Müller.
4: Sizinle mi ilgili? Tam anlayamadım.
5: Yani annem bana hamileydi. Bu acı gerçeği annem anneanneme söylemek mecburiyetinde kalır.
1: Ne? Bir çocuğun mu olacak? Aman tanrım. Sen ne dediğinin farkında mısın Sera?
6: Onunla evlenecektik anne. Ama buna fırsat vermeden savaş bahanesiyle alıp buraya Hollanda'ya getirdiniz beni.
1: Sera, çocuğun babası kim? Sana çocuğun babası kim dedim?
6: Fikret.
1: Ne? Fikret ha? Tahmin etmeliydim. Baban duyacak olursa ikimizi de mahveder.
6: O gittikten sonra hiçbir şey umurumda değil. İstersen beni sokağa at.
1: Tanrım, tanrım.
6: Onu seviyordum anne. O da beni seviyordu. Evlenecektik. Anlıyor musun? Evlenecektik.
4: Demek annenizin babanız Fikret Bey'e söylemek isteyip de söylemeye fırsat bulamadığı haber buydu. Yani karnında sizi taşıyordu.
5: Evet. Durum ortaya çıkıncaya kadar gerçeği büyük babamdan saklarlar. Fakat gerçek ortaya çıkıp da çocuğun babasının bir Türk olduğunu öğrenince büyük babam iyice çileden çıkar. Annem Sera'yı derhal evden kovar. İşte bundan sonra annem çok sıkıntılı günler geçirir. Neticede bir hastanede santral operatörü olarak işe girer.
4: Hikaye burada bitmiyor sanıyorum.
5: Ne bitmesi? Asıl bundan sonra başlıyor Bay Müller. Benim dünyaya gelmem anneme yeni bir sorumluluk yüklemiştir. Varlığım babama olan sevdasını canlı tutmaktadır. Büyümem ve bakımım için önce bir kreşe verir beni. Yalnız yaşanmayacağını anlayınca da çalıştığı hastanede tanıştığı Hans'la evlenir.
4: Anneniz için çok zor bir seçim olmalı.
5: Haklısınız. Ancak Hans annemi çok seviyordu. Bana da öz kızı gibi davranıyordu. Babalığımın annemi üzdüğünü hiç hatırlamıyorum. Mutlu bir yuvaları vardı. Ama annem öz babam Fikret Bey'e olan sevgisini içinden bir türlü söküp atamamıştı.
4: Peki Fikret Bey ne yapmıştı?
5: Aniden patlak veren 2. Dünya Savaşı sebebiyle tren sınırda bırakır. Babam da kestirme bir patikadan Türkiye'ye geçeyim derken sınır polisi yakalar. Tabii Türkçesi de biraz bozulduğu için onu casus sanıp tutuklarlar. Olayı haber alan ve ailesini çok iyi tanıyıp seven ilçe kaymakamı duruma müdahale edince babamı serbest bırakırlar. Devlet onu tren mühendisi olarak Eskişehir'de görevlendirdi. Bir yıl sonra annesi evlenmesinin zamanı geldiğini söylemeye başlar, babam da evlenmemek için bir süre direnir. Ancak daha fazla annesinin baskısına dayanamayarak onun istediği Merve Hanım'la hayatını birleştirir. Peş peşe 3 çocukları olur. Aradan geçen zamana rağmen babam annemi unutamamıştır. Yüzü hiç gülmez. İçinde sakladığı sevdasını kimselere söylememiştir. Zavallı hanımı da babamın dünyaya küsmüş halini gördükçe kendisini sevmediğini düşünmektedir.
7: Ne var Fikret?
0: Hiç.
7: Seni mutlu etmek için elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Ama bir gün yüzünün güldüğünü, mutlu olduğunu görmedim. Senin bir derdin var Fikret. Neyse bana söyleyebilirsin.
0: Bir sıkıntım yok Merve. İş yorgunluğu. Bütün gün insanlarla uğraşmak, onlara dert anlatmak kolay değil. Allah razı olsun, çok iyi bir eşsin bana.
7: Peki Fikret, öyle olsun.
8: Farkındayım kızım. Fikret'te uzun senelerden beri bu hal devam ediyor. Evlenirse yüzü gülecek sanmıştım ama yanılmışım.
7: Bir sebebi olmalı anne.
8: Evet, ben de öyle düşünüyorum ama söylemiyor ki.
7: Sebebi benim diye içim içim yiyip bitiriyor.
8: Hayır kızım, seninle ilgili olduğunu sanmıyorum.
7: Belki sen biliyorsundur ha?
8: Nereden bileyim güzel gelinim? Yani seninle evlenmeden önce de aynı durumdaydı o. Almanya'dan döndü döneli aynı içine kapanıklığı devam etti.
7: Benim suçum ne anne? Ben ne kadar daha dayanacağım bu çileye ha?
8: Sabırlı ol kızım. Dua edelim de düzelsin. Bu meseleyi ben bir de dayısı Hasan'la konuşayım. Fikret dayısını sever. O belki de bir çözüm bulur bu işe. Konuşturur Fikret'imi inşallah.
9: Nerelerdesin ya Fikret? Hadi benim tatilim yok, çalışmak zorundayım. Ablamı ziyarete gelemiyorum. Bari sen tatillerden istifade edip yanıma uğrasana be oğlum. Çağırmasam geleceğin yoktu.
0: Ya, seni ihmal ettiğimi biliyorum dayı. Benim işim de rahat değil. Tatil zamanlarımı da evde dinlenerek geçirmeye çalışıyorum.
9: Tamam tamam, inandım. Ya Fikret oğlum, otursana şöyle bak, ayakta kaldın.
0: Dayı, evet. Öyle sanıyorum ki beni öyle yüzümü görmek için buraya çağırmadın değil mi?
9: Şey, yeğenim, böyle biliyor musun, çok içine kapanık oldun. Kimseyle konuşmazsın, ne bileyim. Yani bir halini hiç beğenmiyorum Fikret.
0: Ne varmış halinde dayı?
9: Aa, daha ne olsun be yeğenim, şu haline bir baksana. Sen hiç aynaya bakmaz mısın?
0: Ne varmış ki halimde aynaya bakayım?
9: Daha ne olsun yeğenim. Evlenmenden bu yana geçen 3 sene içinde çok ama pek çok değiştin ha. Ama yüzünü bir kere olsun gülerken de görmedim. Çocukların olduğu, anladığım kadarıyla hanımın Merve kızımız da etrafında pervane gibi dönüyormuş. Seni mutlu etmek istiyor ya. Yoksa birinden ne bileyim yani bir şeylerden şikayetin falan mı var yeğenim?
0: Benim kimseden şikayetim yok dayı. Hadi sana hayırlı işler.
9: Allah Allah. Ya dur dur, nereye gidiyorsun? Daha çayını bile içmedin. Hay Allah, bastı gitti. Yok yok, bu çocuğun ciddi bir derdi olduğu kesin ama söylemiyor. Kimseye bir şey demiyor.
5: Babam özel notlarında bu anlarını çok duygusal bir şekilde dile getirmiş. Dayısından ayrıldıktan sonra kimseye açamadığı kara sevdasına içten içe gözyaşları dökmüş ve Almanya'dan döndüğüne bin pişman olduğunu yazmış.
4: Peki ya anneniz? O da içine mi atmış babanıza olan sevdasını?
5: Hayır, onunki tam tersi olmuş. Üvey babam Hans annemdeki mutsuzluğu fark edince onu konuşturmayı başarmış.
4: Yani anneniz babanız Fikret Bey'i ne kadar çok sevdiğini ve hala onu unutamadığını söylemiş mi?
5: Her şeyi olduğu gibi anlatmış annem. Hasta anlayışla karşılamış annemi.
4: Keşke babanız Fikret Bey de anlatsaymış olanları.
5: Nerede? Daha da içine kapanık bir adam olup çıkar. Karısının çocuklarının yanındadır ama onlardan çok uzaktadır aslında. Yavaş yavaş yemeden içmeden kesilen babam hasta olur. Sık sık öksürmekte, ağzından kan gelmektedir. Bu halini karısından bile saklamaya çalışmaktadır ama o bir gün hastalığının farkına varır.

0: Fikret? Fikret nem var. Fikret.
1: Yok bir şey.
0: Ne oldu?
1: Yok bir şey Merve. İyiyim.
0: Hayır Fikret. Sen hastasın. Bir doktora görünmen lazım.
1: İyiyim dedim ya.
0: Ama bu nasıl öksürüktür Fikret?
1: Ya karışma. Geçici bir öksürük. Çalıştığım yerde üşütmüş olmalıyım. Yakında geçer merak etme.
0: Hayır bu geçici bir öksürüğe benzemiyor. Fikret. Fikret mendiline saklamaya çalıştığın şey ne?
1: Hiçbir şey hiçbir şey.
0: Ver bakayım şunu.
1: Merve dur. Dur diyorum
0: sana. Allah'ım. Bu kan. Fikret bu kan. Allah'ım.
1: Sen, kansa kan ne olmuş yani?
0: Sen hastasın Fikret. Hem de çok hasta. İnce hastalığa yakalanmışsın sen.
2: Merve Hanım'ın ince hastalık dediği...
3: Verem. İçine düştüğü kara sevda yüzünden babam Verem olmuştu. O zamanlar Türk halkı Verem'i ince hastalık olarak tanımlardı.
2: Doktora gitmiş mi peki?
3: Hayır Bay Müller. Babam adeta balinalar gibi intihar etmeye karar vermiş gibidir. Kendisini çok seven annesi sonra da dayısı babamı ikna etmeye çalışsa da o sanki bu hastalıkla ölmeyi arzulamaktadır.
4: Ya bu böyle olmaz aslanım. İnce hastalık hafif alınacak hastalık değil. Hemen şimdi benimle doktora geliyorsun.
1: Hiçbir yere gidecek mecalim yok dayı.
4: Senin hiçbir sözünü dinlemem artık. Merve, Fikret'in hazırlanmasına yardım et, doktora gidiyoruz.
3: Dayısı Hasan Bey babamı alıp zorla doktora götürür. Doktor yaptığı muayenenin sonunda babamın hastalığının epeyce ilerlediğini ve derhal sanatoryuma yatırılması gerektiğini söyler.
2: Tabii başka bir çıkış yolu yoktu.
3: Size göre öyle Bay Müller, babama göre var. Sanatoryuma yatmayı reddederek eve geri döner.
0: Neden böyle yapıyorsun Fikret? Neden?
1: Beni rahat bırak Merve. Ne olur yalvarırım rahat bırak.
0: Senin niyetin beni ve çocuklarımızı göz göre göre sahipsiz bırakmak mı?
1: Hayır, hayır. Ben sizin için varım.
0: Hasta halinde bize ne kadar sahip çıkabilirsin? Ne olur Fikret, beni düşünmüyorsan çocuklarımızı düşün. Onlar için tedavi ol ve iyileş lütfen.
1: Lütfen Merve, çıkar mısın odadan? Yalnız kalmak istiyorum.
0: Peki Fikret. Ama yalvarırım, iyi düşün ve acele et.
1: Allah'ım, ne oluyor bana? Hayattan böyle vazgeçmemin tek sebebi Sera mı? Sera, Sera, Sera. Allah'ım kurtar beni bu kara sevdadan. Kurtar.
4: Fikret, ben dayın Hasan.
1: Ne istiyorsunuz benden?
4: Geldim, seninle görüşmek istiyorum.
1: Buyur dayı, hoş geldin.
4: Merhaba Fikret, nasılsın yeğenim?
1: Merhaba dayı, otur.
4: Bana bak, bir ölüden farksız oldun ha. Yaşayan ölü gibisin ya.
1: Ya dayı lütfen başlamayın yine.
4: Öksürük öksürük. Hastalık vücudunu gün be gün yiyip bitiriyor oğlum. Sonu ne olacak bu işin ha? Hiç düşündün mü?
1: Düşündüm. Kabir.
4: Oh ne ala yeğenim ne ala. Kabire girince her şey bitecek mi sanıyorsun yani?
1: Bitecek. Öyle sanıyorum.
4: Bu seninki intihar oğlum Fikret, intihar. Çocukların, hanımın, annen, bunlara karşı hiçbir mesuliyetin yok ya.
1: Dünyadaki her şey birer emanet demez misiniz? Hı. Onlar da sana emanet olsun dayı.
4: Ama neden? Seni bir türlü anlayamadık yeğenim. Neden hayata küstün? Neden her şeyi kapıp koyverdin ya? Avrupalarda, Almanyalarda okumuş, gün görmüş birisin sen. Kendine acımıyorsan bari bize acı. Zavallı kimsesiz anana acı. Bu senin yaptığına basbaya bencillik denir ha. Ya da korkaklık. Ha? Öyle değil mi?
1: Anlaşıldı. Ölsem de yakamı bırakmayacaksın.
4: Ya şu ölümü sil aklından gitsin ya. Derhal tedavini olup iyileşeceksin. İşte o kadar. Anlaşıldı mı?
1: Tamam dayı. Nasıl isterseniz.
2: Fikret Bey nihayet tedaviyi kabul ediyor.
3: Evet, ama bu hiç de kolay olmuyor. Evet dedikten sonra bir gün daha bekliyor ve kendi kendine mücadele ediyor.
2: İnanılacak gibi değil Bayan Gertrude. O kadar zaman geçtiği, evlenip çocuk sahibi olduğu halde annenizi unutmaması psikolojik bir saplantı olamaz mı?
3: Olabilir. Ben bunu daha çok Türklerdeki kuvvetli aile sevgisine bağlıyorum.
2: Bir gün beklemesi kendini tedavi olmaya motive etmek içindi demek.
3: Bıraktığı notlarda hastanede yattığı sıralarda büyük bir iç mücadele verdiği anlaşılıyor. Anneme olan sevdası sizin de dediğiniz gibi bir saplantı, bir nevi hastalık halini almış. Çocuklarını, hanımını sevdiği de anlaşılıyor. Ancak nedense bunları açığa vuramamanın ıstırabını da yaşıyor. Hatta intihar etmenin günah olduğundan bahsediyor ve böylece kendini motive ettikten sonra tedavi olması gerektiği sonucuna varıyor.
2: Anlamadığım bir şey var Bayan Gertrude.
3: Nedir o?
2: Ölümüne sevdiği birini niçin hiç arayıp sormuyor?
3: Haklısınız, ama İkinci Dünya Savaşı dünyanın düzenini, haberleşmeyi, her şeyi alt üst etmişti. O zaman Almanya'nın durumu da malum.
2: Evet, doğru. Ancak sonradan tekrar buluşmaları nasıl olmuş?
3: Tamamen bir tesadüf sonucu denebilir.
2: Anneniz mi öğrenmiş?
3: Evet. Üvey babam Hans'la oturdukları kasabadaki komşuları yaşlı bir Türk ailesiymiş. Onlarla komşulukları iyiymiş. Bir gün annem yaşlı kadına babamdan söz etmiş. Meğer kadın babamın hemşerisiymiş ve çok küçük yaşlarından beri tanıyormuş. Sonradan Almanya'ya işçi olarak gelip yerleşince bir daha görmemiş.
2: Bu kadın buluşmalarını nasıl sağlamış?
3: Yaşlı kadın anneme babamın kaldığı memleketin adresini vermiş. O zamanlar telefonla görüşmek çok güç olduğundan mektup yazmış.
2: Mektubun sonucuna geçmeden önce merak ettiğim bir şeyi sormak istiyorum.
3: Tabii, buyurun sorun Bay Müller.
2: Anneniz evlendi, siz ilkokul çağlarına geldiniz ve sanırım üvey babanızdan bir erkek kardeşiniz dünyaya geldi. Aradan geçen bunca yıl ve hayat şartlarından sonra anneniz neden hala babanıza ulaşmaya çalışıyordu?
3: Bunun iki sebebi vardı. Birincisi, babam gibi o da yıllar geçse de kalbindeki sevgi ateşini söndürememişti. İkincisi, yıllar önce, çok uzun yıllar önce mezuniyet töreninde babama vereceği haberi yıllar geçse de söyleyebilmekti. Yani bir kızı olduğunu söyleyecekti babama.
2: Peki mektup babanızın eline ulaşmış mı?
3: Gönderdiği mektubun üzerinden haftalar geçince annem ümidini yitirmişti. Babam Fikret Bey'e ulaşmanın artık bir rüya olduğunu düşünüyordu.
2: Üvey babanız Hans'ın bu konuda tutumu nasıldı? Yani mektuptan haberi var mıydı?
3: Vardı.
2: Buna rağmen kızmıyordu ha?
3: Annem onun kendisine olan sevgisine ve anlayışına güvendiği için hiçbir şeyini gizlemezdi ondan.
2: Üvey babanız Hans'ın eşini, yani annenizi kıskanmaması normal mi sizce?
3: Üvey babam anneme güveniyordu ve mektubu gönderme maksadını biliyordu. Siz de takdir edersiniz ki biz Almanlarda kıskançlık Türklerde olduğu gibi değildir.
2: Neyse Bayan Hutz, biz yine mektuba dönelim.
3: Evet. Annem mektubuna cevap alamayacağını düşünerek tam ümidini kesiyordu ki cevap geldi. O günkü sevincini 8-9 yaşlarında olmama rağmen hala hatırlarım.
2: Mektup babanızdan mı gelmişti?
3: Hayır.
2: Kim göndermişti peki?
3: Yıllarca hizmet verdikten sonra emekliye ayrılıp memleketine yerleşen eski ilçe kaymakamından.
2: İkinci Dünya Savaşı patlak verdiği sırada babanız casus sanılarak tutuklanmıştı. Ve durumu haber alarak hemen İstanbul'a gelip onu hapisten kurtaran kaymakamdan mı söz ediyorsunuz?
3: Evet. Mektup babam Fikret Bey'in akrabalarına ulaşmış. Almanca yazıldığından bir anlam verememişler, bir kenara atmışlar. Bir gün eski kaymakam ailesiyle birlikte ziyarete gelmiş. Konu mektuptan açılınca kaymakam görmek istemiş. Kıza mektubu okumuş, adresi görünce cevap yazmış ve babamın adresini vermiş.
2: Aldığı cevap annenizi kim bilir ne kadar mutlu etmiştir.
3: Elbette. Hemen açıp mektubu okur. Babam Fikret Bey'in İstanbul'daki bir sanatoryumda tedavi olduğunu anlatmaktadır kaymakam.
2: Kaymakam iyi bir insanmış ki üşenmeyip babanız hakkında bilgi vermiş.
3: Annem babam Fikret Bey'in hastalığını duyunca çok üzüldü. Üstelik kaymakam mektubunda babamın hastalığının ilerlediğini yazıyordu.
2: Bu haberde anneniz için bir yıkım olmalı.
3: Evet, annem çok üzüldü. Öyle ki ne yapacağını bilemiyordu. Belki mektupla ona bir şekilde ulaşabilirdi ama o İstanbul'a gitmeyi ve babamla yüz yüze görüşmeyi arzuluyordu.
2: Yani Türkiye'ye gidecekti, öyle mi?
3: Evet Bay Müller, babamı görecekti. Bunu çok istiyordu. Üvey babam Hans'tan izin aldı ve...
2: Niçin sustunuz Bayan Hutz?
3: Çok özür dilerim. Bir an için o günleri yaşıyor gibi oldum da.
2: Anlamadım. Yani siz de mi gittiniz babanızı görmeye?
3: Evet.
2: Ama Bayan Gertrude, romanınızda bundan bahsetmemişsiniz.
3: Biliyorum, romanda yok.
2: Daha önce söze başlarken eksiği var fazlası yok derken bunu kastetmiştiniz sanırım.
3: Evet, o gün hayatımın en acı günüydü. Doğrusunu isterseniz o günü çokça basılmış bir romanda defalarca okumak istemiyordum.
2: Şimdi anlıyorum. O günü anlatmak zorunda değilsiniz Bayan Hood.
3: Anlatacağım Bay Müller. O günü romanımda yazmaktan korkmuştum nedense. Yazmadığım için şimdi pişmanım ama. Evet. Annem Bayan Serah beni de yanına aldı ve Türkiye'ye hareket ettik.
2: Bu hususta bir şey sormama müsaade edin.
3: Buyurun.
2: Anneniz Sera, babanız Fikret Bey'i size hiç anlatmış mıydı?
3: Hem de pek çok kez. Bir masal anlatır gibi anlatırdı. Öyle ki masal kahramanlarının beyaz atlı prensi babam Fikret Bey sanırdım. Babamın hayatını dinleyerek büyüdüm ben. Yüzünü bile görmediğim babamı çok seviyordum ve onunla karşılaşmaya hazırdım. Neticede Türkiye'ye gittik ve babamın yattığı sanatoryumu bulup babamın kaldığı odaya girdik. O gün annem içeri girerken adeta kendinde değildi.
0: Fikret.
1: Sera. Sen ha? Bu sen olamazsın.
0: Benim Fikret. Benim Sera.
1: Aman Allah. Sensin. Gözlerime inanamıyorum. Yıllar sonra seni karşımda görmek. Allah'ım. Allah'ım, bu mümkün mü?
0: Evet. Yıllar sonra karşındayım işte.
1: Beni nasıl buldun?
0: Hiç kolay olmadı. Ama şükürler olsun sonunda buldum işte.
1: Ah Sera. Geçen bunca yıldan sonra beni hasta Fikret olarak görmeni istemezdim.
0: Olsun. Hepimiz kadere boyun eğmek zorundayız, öyle değil mi?
1: Neden Sera? Aramamalıydın, bulmamalıydın beni.
0: Aramak zorundaydım Fikret. Bak, yanımda seni tanıştırmak istediğim biri var.
1: Kim bu küçük kız?
0: Gertrude. Kızımız.
1: Ne? Ne dedin? Kızımız mı dedin?
0: Evet Fikret.
1: Aman Allah'ım, aman Allah'ım.
0: Yıllar önce mezuniyet töreninde sana söylemek isteyip de söyleyemediğim şey buydu işte. Sen Almanya'dan ayrıldıktan 9 ay sonra dünyaya geldin.
1: Yani bu kız şimdi...
0: Senin kızın, bizim kızımız.
1: Kızımız ha? Allah'ım.
0: Gertrude, hadi babana sarıl kızım.
1: Gertrude ha? Adı Gertrude.
0: Sana danışmak ve ismini birlikte koymamızı isterdim ama... şartlar buna el vermedi.
1: Anlıyorum. Eğer bir çocuğumuz olacağını bilseydim...
0: Lütfen sus canım. Yorma kendini. Benimle hemen evlenmek isterdin. Çünkü beni seviyordun. Ben de seni.
1: Neden Sera? Neden? Neden söylemedin?
0: Söylemek istedim Fikret. Ama biliyorsun tam o gün 2. Dünya Savaşı çıktı ve babam çok istememe rağmen seninle görüşmeme fırsat vermeden bizi Hollanda'ya götürdü.
1: Birbirimizle vedalaşamadığımız o gün.
0: O gün hayatımın en kara, en acı günüydü Fikret.
1: Benim için de öyle.
0: Kızımızı görmen bugünlere kalmış.
1: Beni bunun için mi yıllarca aradın?
0: Evet. Bir kızın olduğunu bilmen hakkındı.
1: Sera, ne diyeceğimi bilemiyorum.
0: Hiçbir şey söyleme.
1: Allah'ım, çektiğim ıstırabın temelinde bu onulmaz günahımın yattığını biliyordum.

0: Babam öyle acı çekiyor ve öyle ağlıyordu ki biz de ağlamaya başladık. Babamın o hastalıklı haliyle ağlayışı gözlerimin önünden hiç gitmiyor.
1: Sizi üzdüm Bayan Hutsu. Özür dilerim.
0: Sizin bir suçunuz yok Bay Müller. İnsanın tanımadığı babasını karşısında ağlarken görmesi. Neyse, kaldığımız yerden devam edelim.
1: Nasıl isterseniz.
0: Babam ve annem yıllar sonra ikinci defa yeniden ayrılıyorlardı. Bu ayrılık birinciye benzemeyecek şekilde annem için acı doluydu. Bütün çıplaklığıyla bunu annemde görebiliyordum.
1: Ya babanız?
0: Babam için her şey bitmişti. Hem hastalık, hem içinde bulunduğu ortam ve hem de bir ömür uğruna acı çektiği insanı tekrar kaybediyordu. Şimdi bir de kızı vardı. Görmesiyle kaybetmesi bir olmuştu. Ah babam, çileli babam.
2: Sera, seni terk edercesine ayrılıp ülkeme dönmemin acısıyla yanarken şimdi kavruluyorum. Bir çocuğumuzun olması, canım yanıyor Sera, canım yanıyor. Acı çekiyorum Allah'ım. Keşke hiç gelmeseydin Sera. Bir kızımız olduğunu hiç bilmeseydim. Bu kahırla yaşayamam. Yaşamıyorum ki zaten. Gün be gün bitiyorum. Her şeyi yarım bırakıp göçeceğim. Ama acılarım ve günahlarım benimle beraber gelecek. Son nefesime kadar seni unutmayacağım Sera. Affet Allah'ım, affet. Dayı, ne zaman geldin?
3: Sabaha karşı hareket eden bir trene bindim. Bir saat kadar önce Haydarpaşa'da indim. Nasılsın?
2: Gördüğün gibi.
3: Maşallah. Seni eskisinden daha iyi gördüm aslanım. Buranın havası yaramış.
2: Bırak şu hasta yanında iyilikten bahsetme numaralarını dayı. Hepimiz neyin ne olduğunu biliyoruz. Annem, çocuklar nasıl?
3: İyiler şükür. Hepsinin selamı var. Çocuklar ellerinden öpüyor. Seni çok özlediler ha.
2: Ben de onları çok özledim.
3: Merve bacı mektup yazıp sana vermemi istedi. Müsait zamanında okumanı istiyor. Al.
2: Teşekkür ederim dayı. Mutlaka okuyacağım. Çocuklarımı çok özledim. Hepsi ayrı ayrı gözümde tütüyor.
3: Kavuşursun aslanım, merak etme. Hele sen bir iyileş.
2: İyileşeceğime inanıyor musun dayı?
3: Gayret edersen Allah'ın izniyle iyileşirsin tabii.
2: Kim bilir, belki de. Ancak bundan sonra benim yapacağım ölümü ve sonrasını düşünmek.
3: Sus! Sen yaşayacaksın. Ölüm lafını ağzına aldığını bir daha duymayayım ha.
2: İster duy ister duyma dayı. Hakikat bu.
3: Yeğenim tamam, hastasın da kendini biraz motive et. Kapıp koyvermen hiç de tasvip edilecek bir şey değil.
2: Dayı, sana ömrüm boyunca sakladığım bir sırrımı vermek istiyorum.
3: Hı? Bir sır mı dedin yeğenim? Ne sırrıymış bu?
2: Bir sır işte. Benim bu hale gelmeme sebep olan bir sır.
3: Sen neler diyorsun yeğenim? Dur bir dakika. Şu yanına oturayım da anlat bakayım hadi.
2: Anlatacağım dayı. Sırrımı anlatacağım. Yalnız bana söz vermeni istiyorum.
3: Ne sözü?
2: Ben ölünceye kadar kimseye anlatmayacaksın. Ben öldükten sonra ne yaparsan yap.
3: Bak oğlum, eğer pişman mişman olacaksan hiç anlatma ha.
2: Artık bunu sırtımda taşıyamayacak kadar tükendiğimi hissediyorum dayı.
3: Sen bilirsin.

0: Demek seni kahreden sır buydu ha Fikret.
1: Evet.
0: Neden Almanya'dan döner dönmez annene anlatmadın evladım?
1: Anlatamazdım dayı. O bir Hristiyandı. Bizim lisanımızı, bizim geleneklerimizi, dinimizi bilmiyordu. Onu hepiniz yadırgayacaktınız. Belki de kabul etmeyecektiniz. Onun bizim şartlarımıza alışması, din değiştirmesi uzun zaman alabilirdi. Bir iki sene bekleyip anneme alıştır anlatacaktım. Ama Sera ailesiyle birlikte Hollanda'ya gidince adresini alamadım. O da benimkini bilmiyordu. Bütün bağlarımız kopmuştu. Sonra annem bana Merve'yi beğendiğini, onunla evlenmemi istediğini söyledi. Ben de...
0: Ya yeğenim bak ara versene, anlatmak seni çok yordu.
1: Hayır dayı, anlatmalıyım.
0: Belki.
1: Belki biraz sonra bu gücü de bulamayabilirim. Annemi oyalamak istedim ama Sera'dan yana ümidimi kaybetmiştim. Annemi üzmemek için bağrıma taş basıp Merve ile evlenmeye pek idim.
0: Vah benim talihsiz aslanım. Kader işte, ne yapacağım?
1: Dayı, Merve'ye söyle beni affetsin dayı. Ona gereken ilgiyi, sevgiyi gösteremedim. Kendimle birlikte onu da mutsuz ettim. Hepiniz hakkınızı helal edin.
0: Fikret, yeğenim bana bak, iyi misin?
1: Ben ölüyorum dayı. Hakkınızı helal edin.
0: Ha, Fikret. Fikret. Oğlum, oğlum aslanım, sen yaşayacaksın. Evine döneceksin. Fikret. Hani çocuklarını özlemiştin? Hani evine dönecektin? Hani, hani. Bak daha karının gönderdiği mektubu bile okumadı Fikret.
2: İşte bu gerçek bir ayrılık olmuştu. Babam Fikret Bey bir daha açmamak üzere kapatmıştı gözlerini.
3: Çok hazin bir son.
2: Evet, cenazesi Eskişehir'e götürüldü. Babamın öldüğünü duyan bütün hemşerileri gelmişti Eskişehir'e. Biliyor musunuz, biz de oradaydık.
3: Olamaz.
2: Niçin olamaz Bay Müller? Bunu yazmıştım romanımda.
3: Evet, fakat ben sizin hayal dünyanızda gelişen bir sahne sanmıştım orayı.
2: Değil, gerçekten oradaydık. Cenaze gömüldükten sonra herkes dağılırken dayısı Hasan Bey olduğunu tahmin ettiğimiz kişinin yanına gittik. Fakat o emekli kaymakam çıktı. Anneme cevap yazan bey.
3: Harika bir tesadüf.
2: Almanca konuşmaya başladılar, her şey anlaşıldı. Kaymakam bizi babamın ailesi ve akrabalarıyla tanıştırdı. Durumu herkes biliyordu. Bize sıcak davranmadılar ama yine de misafirperverdiler. Almanya'ya dönmeden önce dayısı Hasan Bey babamın yıllarca gizli gizli içini döktüğü günlüğünü anneme verdi. Babamın vasiyetiymiş. Adresimize postalayacakmış ama orada olduğumuz için elden teslim etti. Ve acı bir ayrılık duygusuyla Almanya'ya döndük.
3: O halde bu romanı yazarken en çok babanız Fikret Bey'in günlüğünden yararlandınız.
2: Zaten o günlük romanı yazmama sebep oldu.
3: Peki Bayan Gertrude Hutz, bana zaman ayırdığınız için teşekkür ederim. Bir aksilik çıkmazsa röportaj bir hafta sonra gazetemizde yayınlanacak.
2: Ben de teşekkür ediyorum Bay Müller.
3: Hoşçakalın Bayan Gertrude Hutz.

0: Alman Sevgili adlı oyunumuzu dinlediniz. Bir başka oyunda buluşmak dileğiyle, hoşça kalın.
1: TGRT FM Haber.
2: Erdoğan, Türkiye, Kazakistan Yüksek Düzeyli Strateji İşbirliği Konseyi toplantısı ve Türk Devletleri Teşkilatı gayri resmi zirvesine katılacak.
3: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan resmi temaslarda bulunmak üzere Kazakistan'da. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı taşıyan uçak başkent Astana'ya iniş yaptı. Kazakistan Hava Kuvvetleri savaş uçakları Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağına eşlik etti. Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev tarafından karşılandı.
4: Hoş geldiniz.
5: Hoş bulduk.
3: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sürpriz yapıldı. Çocuklar Erdoğan'ı Dombra şarkısıyla selamladı.

0: Cumhurbaşkanı Erdoğan temasları kapsamında Bağımsızlık Sarayı'nda Tokayev'le baş başa görüşecek. Ardından mevkidaşı ile Türkiye-Kazakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi toplantısına başkanlık edecek. Görüşmelerde geliştirilmiş stratejik ortaklık düzeyindeki ikili ilişkiler tüm yönleriyle değerlendirilecek. İki ülke arasındaki stratejik bağların güçlendirilmesine yönelik atılacak adımlar ele alınacak. Ziyaretin ekonomi ayağında iki ülke arasında belirlenen 15 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefi ve enerji alanındaki işbirliği projeleri öncelikli gündem maddeleri arasında yer alacak. Bu kapsamda çeşitli alanlarda yeni işbirliği protokollerinin ve anlaşmaların imza altına alınması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Astana'daki temaslarını tamamlamasının ardından Türk dünyasının manevi başkenti Türkistan şehrine geçecek. Erdoğan burada Türk Devletleri Teşkilatı Gayri Resmi Liderler Zirvesi'ne iştirak edecek.
1: CHP'den AK Parti'ye geçen Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal için karşılama töreni düzenlendi. Vatandaşlara seslenen Köksal, yeni bir döneme adım attıklarını söyledi. Afyonkarahisar'ı yeniden inşa etmek için hizmete AK Parti'de devam edeceğini de yineledi.
2: AK Parti ailemize hoş geldiniz.
3: Başta kentsel dönüşüm olmak üzere altyapıdan ulaşıma, gençlerimize, kadınlarımıza yönelik projelere kadar birçok çalışmayı aynı kararlılıkla hayata geçireceğiz.
4: Çiçeği burnunda AK Partili başkan ilk kez vatandaşlarla bir araya geldi. Hizmet vurgusu yaptı. Yeni bir dönemin açıldığını söyledi.
5: Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde Afyonkarahisar'ımızı yeniden inşa etmek için memleketimi Adalet ve Kalkınma Partisi saflarında hizmet edeceğim.
4: Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal CHP'den istifa ederek AK Parti'ye katılmıştı. Ankara'dan şehre dönen Köksal için karşılama töreni yapıldı. Kürsüye çıkan başkan yeni bir dönemin başladığını söyledi.
3: Afyonkarahisar'ımıza daha güçlü hizmet getirmek, çözüm bekleyen meseleleri daha hızlı sonuçlandırmak, şehrimizin ihtiyaç duyduğu yatırımları hayata geçirmek ve hemşehrilerimizin taleplerine daha güçlü cevap verebilmek için yeni bir döneme adım attı.
4: Köksal, AK Parti ile birlikte hizmete devam edeceklerinin de altını çizdi.
3: Adalet ve Kalkınma Partisi'nde Afyonkarahisar'ımızı hak ettiği yere getirmek için hep birlikte sizlerle hizmet edeceğim.
1: Yolsuzluk soruşturmasında itirafçı olan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım ek ifade vermişti. O ifadenin detayları da ortaya çıktı. Yalım, Özgür Özel'e 1 milyon 200 bin TL verdiğini tekrarladı. Delegeleri iş verme şartıyla ikna ettiğini anlattı. Yalım'ın iddialarından biri de Veli Ağbaba ile ilgili otelde CHP'li kadın üyelerle kaldığını anlattı. İşte detaylar.
4: Yasak, aşk ve yolsuzluk skandallarının merkezindeydi. İtirafçı başkan ikinci kez ifade verdi. Para trafiğini tek tek anlattı. Partisinin kendisini yalancı duruma düşürdüğünü söyledi.
6: Kimseyi gerçekten çok seviyorum. Ve de bir yıl sonra ben doğruya çocuk yapacağım. Hem de bir tane değil, iki tane.
4: Yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım geçtiğimiz günlerde itirafçı olmuştu.
7: Özkan Yalım da etkin pişmanlık kapsamında İstanbul Başsavcılığı tarafından beyanları alındığını duydum.
4: Özkan Yalım kendi isteği üzerine Çağlayan'daki Adalet Sarayı'nda ikinci kez ifade verdi.
6: Aldım yanıma, canımdan çok sağladım. Sevdiğim sevgilimi. Düştüm ava yollarına.
4: Özkan Yalım'ın itiraflarında dikkat çeken bir isim vardı. O isim Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böceğin oğlu Gökhan Böceğin sık sık bahsettiği CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'ydı. Paraları teslim aldığı iddia edilen Ağbaba'nın ismi bu kez otel skandalına karıştı.
8: Hatırlayamadığım bir doğu iline komisyon olarak ziyarete gitmiştik. Otele geçtikten sonra Veli Ağbaba bana viski almamı söyledi. Ben de viski alıp kendisine teslim ettim. Otelde kaldığımız odaya geçmek istedim. dedik. Bursa Parti Meclis Üyesi Gamze Pamuk Ateşli ve Muğla Parti Meclis Üyesi Gizem Özcan'la Veli Ağbaba viskileri alarak Veli Ağbaba adına ayrılmış odaya gitti. Sonrasında Veli Ağbaba bana Özkan sana iyi akşamlar sen git dedi. Ben de ayrıldım.
4: Yalım ifadesinde CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e 1 milyon 200 bin lira verdiğini yineledi. 1 milyon lirayı nasıl teslim ettiğini anlattı.
8: Ben 200 bin lira parayı nakit olarak verdikten sonra Özgür Özel benimle WhatsApp üzerinden irtibata geçerek tekrardan para istedi. Ne kadar para verebilirsen o kadar ayarla, kendi bütçene göre belirle dedi. Akabinde Demirhan'la WhatsApp üzerinden görüştük. Kendisine koyu renkli spor bir çanta içerisinde 1 milyon lira nakit parayı teslim ettim.
4: Yalım'ın bir diğer itirafı kurultay dönemiyle ilgiliydi. Özgür Özel için oy topladığını söyledi. Karşılığında delegelere verilenleri itiraf etti.
8: Cumhuriyet Halk Partisi'nin yaklaşık olarak 1200 delegesinden 600-700 arası delege ile bizzat telefonda görüşerek Özgür Özel'i desteklemelerini istedim. Bir kadın delege destek için iki tane çocuğunun İstanbul'daki belediyelerin birinde işe alınmasını istedi. Ben yapmış olduğum bu çalışmalar neticesinde 115 delegeden imza topladım.
4: Özkan Yalım'ın itirafları sonrası soruşturmanın daha da derinleşmesi bekleniyor.
1: Ekrem İmamoğlu ve 3 sanığın yargılandığı casusluk davasında ara karar açıklandı. Mahkeme sanıkların tutukluluk halinin devamına hükmetti. Bir sonraki duruşma da Temmuz ayına ertelendi.
4: Buyurun, öyle. Casusluk davasında ara karar çıktı. İmamoğlu ve 3 sanığın tutukluluğu devam edecek. Geçen yıl casusluk suçlamasıyla tutuklanan ve etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak ifade veren Hüseyin Gün'ün iddiaları üzerine Ekrem İmamoğlu gazeteci Merdan Yanardağ ve İmamoğlu'nun siyasi kampanya danışmanı Necati Özkan hakkında dava açıldı. İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada savcı ara mütalaasını açıkladı. Savcı mütalaasında şüphelilerin üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti nedeniyle tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesini talep etti. Sanıkların mütalaya karşı savunmalarının ardından mahkeme ara kararını açıkladı. İmamoğlu'yla 3 sanığın tutukluluk halinin devamına karar verildiği duruşma 6 Temmuz'a ertelendi. Haklarında siyasal casusluk suçundan 20 yıla kadar hapis cezası istenen İmamoğlu, Gün, Özkan ve Yanardağ'ın İBB veri tabanındaki vatandaşlara ait bilgileri yurt dışına sızdırdıkları iddia edildi. 4 şüpheli hakkında hazırlanan iddianamede Ekrem İmamoğlu'nun vatandaşların kişisel bilgilerinin mevcut nüfuzun kullanılması suretiyle ele geçirerek yabancı istihbarat servisi elemanlarına aktardığı değerlendirmesine yer verilmişti.
1: Mardin Büyükşehir Belediyesi'nin eski başkanı Ahmet Türk ile Büyük Birlik Genel Partisi Mustafa Destici arasındaki Kürdistan polemiği devam ediyor. Türk, ne Kürdistan'ı lan beğenmiyorsan defolup gidersin diyen Destici'ye, onu ciddiye almıyorum diye karşılık verdi. Destici de bu kez Ahmet Türk'ü terör sevicisi olmakla suçladı.
9: Birazken gelecek yaşın tinek.
4: Görevinden uzaklaştırılan Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk, Süper Lig'e yükselen Ahmetspor'u Kürdistan takımı olarak niteledi. Bu ifadeyle büyük bir polemiğinde fitilini ateşledi.
10: Mardin eski Büyükşehir Belediye Başkanı siyasi bölücüdür, terör destekçisidir, terör sevicisidir. Bu kadar net.
4: Türkiye en sert tepki Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici'den geldi. Ne Kürdistan'ı lan? Beğenmiyorsan defolup gidersin dedi. Ahmet Türk ise Destici'yi ciddiye almıyorum, cevap verilecek biri değil karşılığını verdi. Kürdistan ifadesini tekrarladı.
11: Burada Süryanisi var, Ermenisi var, Arabı var, birçok halk var. Bunların hepsi Kürdistani halklardır. Ahmet Spor Türkiye takımıdır ama sonuçta bir Kürdistani ruh var.
4: Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Destici Türk'ün bu açıklamalarına da cevap verdi.
10: Aslında geçmişten beri terör örgütünü desteklediğini biliyorduk. Onlarla birlikte hareket ettiğini biliyorduk. Ama çok kendisini açığa çıkarmıyordu. İşte bu son süreçte gerçek kimliği, gerçek niyeti diline dökülüverdi.
4: Destici Türkiye'nin bir bölgesinin adının farklı isimlerle anılamayacağını belirtti.
10: O bölgenin adı ne? Güneydoğu Anadolu bölgesi. Bizim ülkemiz ne zaman etnik olarak bölgelere ayrıldı da bizim haberimiz yok. Ya da Türkiye eyalet sistemine mi geçti de bizim bundan haberimiz yok.
4: Büyük Birlik Partisi lideri Ahmet Türk'ü teröre destek vermekle suçladı.
10: Mardin eski Büyükşehir Belediye Başkanı siyasi bölücüdür, terör destekçisidir, terör sevicisidir. Bu kadar net. Eğer böyle değilse çıksın desin ki PKK bir terör örgütüdür, terör yapıyordur ve ülkeyi bölmek istiyordur desin.
1: Sosyal medya, şiddet içeren diziler ve oyun siteleri. Bütün bunlar çocuklar arasında şiddet, zorbalama ve çeteleşmeye yol açıyor. Yapılan araştırmalara göre 15 yaşındaki her 4 çocuktan biri okulda çeteleşmeye tanık olduğunu, bıçak veya silah taşıyan öğrenci gördüğünü söylüyor.
9: Yani direkt böyle köpeklerle falan gelip birbirleriyle kavga ettiklerini falan gördüm. Sıkıştırıp haraç kestiklerini gördüm.
12: Okul yolu şiddet dolu. Evet, okullarda şiddet ve çeteleşme her geçen gün artıyor. Eğitim reformu girişiminin araştırmasına göre Türkiye'de her 4 çocuktan biri okulda çeteleşmeye tanık olduğunu söylüyor.
13: Kardeşimizin, arkadaşlarımızın çocukların okullarında hep bize geliyorlar yani. İşte abi böyle böyle durumlar var, bizi zorbalıyorlar. Hep kulağımıza geliyor bunlar yani.
14: Tabii ki gördüm. Mahalle okullarında genel olarak böyle toplaşıyorlar birkaç kişi, gençler. Böyle çoğunlukla birbirlerini dövüyorlar falan.
12: Raporun ortaya koyduğu rakamlar ise dikkat çekici. Son 9 yılda çocukların karıştığı cinayet vakaları %131 arttı. Uyuşturucu bağlantılı suçların artışı ise %119.
15: Gülistan'ın bile... Ne kadar zaman oldu şu anda görebiliyoruz bazı sonuçlarını. Kimler neyi ne kadar hızlı saklayabiliyor, kendilerini nasıl koruyorlar. Bu böyle giderse zaten hani Ahmet'te de gördüğümüz gibi olan tipler zaten daha çok artacak.
16: İş nasıl cinayete kadar gidiyor? Çocuk yetiştirilme tarzları artık çocukların ve ailelerin fazla şeyler yüklemesinden dolayı çocuklar her şeyi kendilerine mübah görebiliyorlar.
12: Çocuklar artık günün büyük bölümünü dijital dünyada geçiriyor. TÜİK verilerine göre 6 ile 15 yaş grubunun %91'i internet kullanıyor.
17: Böyle kavgalar vesaire daha çok liseliler arasında olan bir şey aslında. Ben öyle görüyorum yani.
12: Her 10 çocuktan 7'si dijital oyun oynuyor. %66'sı ise sosyal medyada aktif. Okulda başlayan tartışmalar ekranlara taşınıyor. Sosyal medyadaki gerilim ise yeniden sınıfa dönüyor.
18: Bir arkadaşım çok mağdur oldu bu konudan dolayı. Oyun oynuyordu. Biriyle küfürlü kavgaya giriştiler. Ondan sonra konumunu söyledi. Tabii geleceğini düşünmüyordu. Çocuk gelmiş, kapının önüne gelmiş. İşte zili falan çalmış. Böyle bir durum yaşamışlar yani.
1: İstanbul Güngören'de bıçaklanarak hayattan koparılan Atlas Çağlayan'ın ailesine tehdit mesajları atan sanık son kez hakim karşısına çıktı. Sanık 6 yıl 8 ay hapis cezası aldı.
19: Pişman olduğunu söyledi, özür diledi, bir de başsağlığı diledi.
0: Son pişmanlık fayda etmedi. Atlas'ın ailesini tehdit eden sanığa 6 yıl 8 ay hapis cezası verildi.
19: Ama benim en acılı günümde, en zor günlerimde evime kurye gönderdi. Toplamda 4 tane. İtfaiye 112'yi arayıp itfaiyeyi gönderdi. Ambulansı gönderdi.
0: Atlas Çağlayan İstanbul Güngören'de bıçaklanarak öldürülmüştü. Yas tutan aileye tehdit edilmişti.
19: Bütün aileyi tehdit etti. Fotoğrafı. Para istedi. Atlas'ın ona dair borcunun olduğunu söyledi.
0: Onlardan biri için hesap vaktiydi. Diyarbakır'da gözaltına alınan ve tutuklanan sanığın yargılandığı davanın karar duruşması Bakırköy 15. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü.
19: Çok fazla bir şey söyleyemiyorum. Bu vicdansızlık.
0: Mahkeme son kararını söyledi. 19 yıl 3 aya kadar hapsi istenen sanığın nitelikli yağmaya teşebbüs, kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme suçlarından 6 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi. Tutukluluk halinin devamına hükmedildi. Çıkan karar anne Gülhan Ünlü'nün yanan yüreğine az da olsa su serpti.
20: Bunu yapanlar cezasını çeksin.
1: Mersin'de bir yağ üretim ve enerji depolama tesisinden alevler yükseldi. Çıkan yangında ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan bir işçi hayatını kaybetti.
0: Yağ fabrikası alevlere teslim oldu. Ağır yaralanan bir işçi kurtarılamadı. Meydana gelen patlamanın görüntüleri ortaya çıktı. Mersin'in Akdeniz ilçesindeki bir yağ üretim ve enerji depolama tesisinde çıkan yangın faciayla sonuçlandı. Tesisteki yakıt tankında yangın başladı. Yangının hemen ardından tankta şiddetli bir patlama oldu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Yangına müdahale eden ekipler bir yandan da tesisteki işçilerin tahliyesini gerçekleştirdi. Yangının büyümesi üzerine Adana ve Niğde'den de takviye itfaiye ekipleri geldi. Patlama sırasında yakıt tankının üzerinde bulunan 47 yaşındaki işçi Süleyman Güner, patlamanın şiddetiyle metrelerce yükseklikten beton zemine düştü. Ağır yaralanan işçi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
2: Olayın meydana geldiği anda meydana gelen patlamayla birlikte yüksekten düşmeyle maalesef bir vatandaşımız ağır yaralanmış durumda hastaneye kaldırıldı. Hastanede hayatını kaybetti. Allah'tan rahmet diliyorum.
0: Mersin Valisi Atilla Toros açıklama yaptığı sırada arka planda alevler yükselmeye devam etti.
2: Bunu takip etmeye devam ediyoruz.
0: İtfaiye ekiplerinin köpük kullanarak yürüttüğü çalışmaların sonunda yangın kontrol altına alındı. Soğutma çalışması yapıldı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.
1: Ankara'da Orta Doğu Teknik Üniversitesi'ndeki bahar şenliğini karıştıran skandal olayla ilgili soruşturma başlatılmıştı. Türk bayrağına saldıran 6 şüpheli tutuklandı.
0: Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde Türk bayrağına çirkin saldırı yapılmıştı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı 6 şüphelinin tutuklandığını duyurdu. 6 Mayıs Çarşamba günü ODTÜ Bahar Şenliklerinin ilk gününde gerçekleştirilen o saldırının başrolünde DHKPC'nin sözde Ankara sorumlusu İlhan Kaya vardı. Kaya, Türk bayrağı açan ODTÜ'lü öğrencileri tehdit edip kavga çıkarmıştı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından devletin egemenlik alametlerini aşağılama, nitelikli kasten yaralama, tehdit ve hakaret suçlarından resen soruşturma başlatıldı. Başsavcılık yeni bir açıklama yaptı. Eyleme karışan 19 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 6'sı tutuklandı. 7 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı. 2 şüpheli içinde yakalama kararı çıkarıldı. 1 şüpheli ise hala gözaltında.
1: Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kurban Bayramı öncesinde artacak seyahat yoğunluğuna karşı önlemlerini aldı. YHT ve ana hat trenlerinde ek seferler yapılacak. İşte ayrıntılar.
21: Ulaşımda yaşanabilecek her türlü yoğunluğa ve aksamalara karşı tedbirlerimizi aldık ve denetimlerimizi sıklaştırdık.
4: Bayramda seyahat yoğunluğuna karşı tüm önlemler alındı. Yüksek hızlı trenlere ek sefer, ana hat ve bölgesel trenlere de ek vagon konulacak. Açıklama Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu'ndan geldi.
22: Kurban Bayramı tatilinde artan yolcu talebine cevap verilmesi için yüksek hızlı trenlere ek sefer, ana hat ve bölgesel trenlere de ek vagon konularak toplam 18.664 kişilik kapasite artışı sağlayacağız.
4: Bu kapsamda Ankara-İstanbul YHT hattında 23-24 Mayıs'la 30-31 Mayıs günlerinde ek sefer düzenlenecek. İlave seferlerle 3.864 koltuk kapasitesi artışı sağlanacak. 9 günlük tatil boyunca ana hat ve bölgesel trenlerde ise 260 vagon ilave ile 14.800 yolcu daha taşınacak.
1: Yaz aylarının yaklaşmasıyla birlikte tatil planları da hız kazandı. Ancak artan otel fiyatları sebebiyle birçok aile rotasını günlük ev veya kiralamaya, villa kiralamaya çevirdi. Talebin yükselmesiyle birlikte tatil bölgelerindeki kiralık yazlık fiyatları da adeta tavan yaptı.
4: Havalar ısındı, tatil sezonu açıldı. Haftalık yazlık ücretleri büyük şehirlerde aylık ev kiralarını solladı. Ege ve Akdeniz kıyılarındaki popüler destinasyonlarda kiralık yazlık fiyatları geçen yıla göre ortalama %20 ile 25 arasında yükseldi. Otel masraflarından kaçmak isteyen vatandaşların villa ve günlük kiralık evlere yönelmesi fiyatları daha da yukarı taşıdı. Türkiye'de yaz tatili denildi mi akla gelen ilk yer şüphesiz Bodrum oluyor. Bodrum'da 2+1 villa tipi evlerin haftalık kira bedeli 80 bin liraya ulaştı. Lüks konutlarda ise rakamlar milyonlara kadar çıkıyor. Göltürkbükü'nde bulunan 6+1 özel havuzlu bir villa için aylık 6 milyon lira isteniyor. Muğla'nın bir diğer turizm bölgesi Fethiye'de de benzer tablo var. Geçen yıl 30 bin lira seviyesinde olan haftalık kiralar bu sezon 45 bin liraya çıktı. Ege'nin incisi İzmir'in tatil destinasyonları da popülerliğini korumaya devam ediyor. Çeşme'de haftalık villa kiraları 80 bin liraya aşarken Foça ve Urla'da 2+1 bir villanın haftalık bedeli 65 bin liraya kadar yükseldi. Dikili'de ise ortalama rakam 60 bin lira seviyesinde. Akdeniz hattında da tablo farklı değil. Antalya'nın turizm merkezleri Kaş, Kemer ve Alanya'da yoğun talep nedeniyle fiyatlar yukarı yönlü seyrini sürdürüyor. Kaş'ta bir haftalık villa tatili için yaklaşık 90 bin lira gerekiyor. Kemer'de rakam 75 bin lirayı bulurken Alanya'da ortalama kira bedeli 65 bin lira seviyesinde.

0: avantajı var. Eskiden komşu komşunun külüne muhtaçtı. Şimdi komşu daha sakinlik istiyor.
1: Hasretle anıyorum gerçekten. O Ramazan sofralarını, sahırları, akrabalarımız gelirdi.
2: Eskiden kalabalık aileler vardı. Sofraya tabaklar dizilir, çatal, bıçak sesleri salonda yankılanırdı. Şimdi ise bir evde yaşayan kişi sayısı 3'e kadar düştü. Tek başına yaşayanların oranı ise artış gösterdi. Sizce neden insanlar yalnızlığı tercih ediyor?
3: Özel hayatlarının daha rahat yaşayabilmek içindir.
4: Daha özgür takılmak içindir ya. Akşam belli bir saatte rahat çıkmak için, arkadaşlarını eve çağırmak için olabilir.
2: Türkiye'de geçtiğimiz yıl hane halkı sayısı 26 milyon 977 bin oldu. Son 10 yılda evlilikler azaldı, aile tiplerinde belirgin bir dönüşüm yaşandı.
5: Gelişen teknolojiler ve vesaire, insanların eve kapanması, artık sosyalleşme durumunun bilgisayar başına dönmesi, bir sürü faktör var.
6: Ben yalnız yaşıyorum ama kalabalık ailede yaşasaydım çok daha iyi olurdu diye düşünüyorum.
2: Tek çekirdek aile oranı %62'ye, geniş aile oranı ise %13'e düştü.
7: Kalabalık ailede de mutlu olunabilir. Küçük bir ailede de mutlu olunabilir. Ailelerin dağıldığı ortada. Maddi sorunlar, anlaşmazlıklar, Z kuşağının fikir ayrılığı aileleri dağıtıyor diyebilirim.
2: Topluma göre en büyük mutluluk kaynağı %69'la aile. Ama tek başına yaşama oranı yaklaşık %21'e yükseldi.
8: Gençliğimin bir evresine kadar evet ailemle yaşamayı isterim ama daha sonrasında ayrı evde yaşamayı isterim. Evet. Belli bir yaştan sonra kendim ayrı eve çıkmak isterim.
9: Gelirler çok, bu sefer yalnızlık daha çok arttı. Kişiye karşı tahammülsüzlük arttı. Boşanmalar da o derece arttı.
2: Hanelerin %11'ini tek ebeveyn ve çocuktan oluşan aileler oluşturdu. Toplam hanelerin yaklaşık %42'sinde ise 0-17 yaş grubundan en az bir çocuk bulunuyor.
10: Antakya'da yaşıyorum ve çoğu çocuklar yanımda oturmasını, yaşamasını istiyorlar. Yani bu olmaması lazım.
11: ABD Başkanı Donald Trump'ın tarihi Çin ziyareti başladı. Trump ziyaretinin ikinci gününde Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile görüşecek. Masadaki en önemli gündem maddesi ise İran Savaşı olacak.
12: Çin'in başkenti Pekin son yılların en kritik ziyaretlerinden birine ev sahipliği yapıyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile görüşmek üzere Pekin'e gitti. Trump'ı taşıyan başkanlık uçağı Air Force One yerel saatte 19:50 sularında iniş yaptı. Trump saatler süren yolculuğun ardından havalimanından kalacağı otele hareket etti. Ziyaretinin ikinci gününde Xi Jinping'le görüşecek Donald Trump için resmi karşılama töreni düzenlenecek. İki lider sabah saatlerinde bir araya gelecek. Trump'ın 8,5 yıl sonra gerçekleştirdiği ziyaret, İran Savaşı'nın henüz çözüme kavuşmadığı bir dönemde stratejik önem taşıyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nın İran'daki savaşla ilgilenmesi gerektiği gerekçesiyle 2 hafta gecikmeyle yaptığı ziyarette Orta Doğu'daki savaş en önemli gündem maddesi olacak. İran'ın en büyük petrol alıcılarından olan Çin, Tahran yönetiminin en yakın müttefiklerinden biri olarak öne çıkıyor. İki ülke arasında bir dizi gündem maddesi üzerinde düğümlenen ilişkiler de masada olacak. Trump'ın gümrük tarifesi artışları ve teknoloji kısıtlamalarının yanı sıra nadir toprak elementlerinin kontrolü en önemli gündem maddeleri arasında. Taiwan's Defense Ministry says the drills. Ziyarette tarafların ABD'nin son dönemde büyük çaplı silah satışlarına onay verdiği Çin'le egemenlik ihtilafı içindeki Tayvan'a ilişkin sorunları da ele alması bekleniyor. Amerika Birleşik Devletleri heyetinde yer alan Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun verdiği bir postla gündem oldu. Rubio, ABD'nin 3 Ocak'ta kaçırdığı Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun uçak gemisinde çekilen fotoğrafta giydiği eşofmanın aynısıyla poz verdi. Bu poz, Venezuela'nın yakın ticari müttefiklerinden Çin'e yönelik bir mesaj olarak yorumlandı.
11: ABD Savaş Bakanlığı'nın İran'a yönelik yeni saldırı dalgasının adını çekiç operasyonu olarak belirlediği iddia edildi. Suudi Arabistan'ın da İran'ı gizlice vurduğu iddiası ise bölgede tansiyonu daha da yükseltti.

0: ABD İran hattında barış teklifleri karşılıksız kalırken Orta Doğu'da savaş tamtamları yeniden çalıyor. Amerikan basınına göre Pentagon İran'a yönelik olası yeni saldırılar için operasyonun adını koydu bile.
1: Allahu Ekber, Rekilham.
0: Kulislerden yansıyan bilgilere göre ABD savunma yetkilileri 60 günlük kongre onay sürecine takılmamak ve bürokrasiyi aşmak için operasyonun adını çekiç olarak değiştirmeyi planlıyor. Bu hamle Trump'ın ateşkes yaşam destek ünitesine bağlı açıklamasının ardından Amerikan ordusunun her an yeniden düğmeye basabileceği şeklinde yorumlandı. İddiaya göre bölgedeki tek hareketlilik Washington merkezi de değil. Reuters haber ajansı Orta Doğu'da dengeleri değiştirecek bir gizli saldırı iddiasını gündeme taşıdı. Habere göre Suudi Arabistan geçen Mart ayı sonunda İran topraklarını gizlice vurdu. Bu saldırılar İran'ın körfezdeki petrol altyapısına ve sivil noktalara yönelik füze saldırılarına bir misilleme niteliğindeydi. Riyad'ın yıllardır güvendiği ABD güvenlik şemsiyesinin son çatışmalarda delinmesi, Suudi yönetimini ilk kez doğrudan İran topraklarına hedef almaya itti. Eğer iddialar doğruysa bu operasyon Suudi Arabistan'ın modern tarihte İran'a karşı gerçekleştirdiği ilk doğrudan askeri müdahale olarak kayıtlara geçecek.
2: Orta Doğu'da gerilim sürerken batılı ülkelerde Hürmüz Boğazı için yeni askeri hamleler yapıyor. İngiltere, Fransa öncülüğünde oluşturulan çok uluslu misyona savaş gemileri, savaş uçakları ve insansız sistemlerle destek vereceği duyuruldu.
0: İngiltere ve Fransa'nın eş başkanlığında gerçekleştirilen Hürmüz Boğazı zirvesi sona erdi. 40'tan fazla ülkenin savunma bakanlarının çevrimiçi katıldığı toplantıda bölgedeki askeri güvenlik önlemleri masaya yatırıldı. İngiltere Savunma Bakanlığı Londra yönetiminin çok uluslu misyona yeni askeri unsurlar göndereceğini açıkladı. İngiltere'nin misyona Typhoon savaş uçakları, HMS Dragon savaş gemisi ve otonom mayın avlama sistemleri tahsis edileceği bildirildi. Londra ayrıca insansız sürat tekneleri, anti-drone sistemleri ve insansız deniz araçlarını da operasyon kapsamına dahil edecek. İngiliz hükümeti askeri girişim için 115 milyon sterlinlik finansman ayrıldığını duyurdu. Savunma Bakanlığı görevin savunma amaçlı ve bağımsız olacağını savunurken, misyonun şartlar uygun olduğunda aktif hale getirileceğini söyledi. Bölgede hali hazırda savaş uçakları ve binden fazla İngiliz askerinin görev yaptığına da vurgu yapıldı. Orta Doğu'ya doğru ilerleyen hava savunma destroyeri HMS Dragon'un Hürmüz Boğazı'nda her türlü göreve hazır olacağı belirtildi. Fransa'da daha önce uçak gemisi Charles de Gaulle Kızıldeniz'e konuşlandırılmış ve görevin tamamen savunma amaçlı olduğu açıklanmıştı. Petrol sevkiyatının kalbi olarak görülen Hürmüz Boğazı'nda artan askeri hareketlilik bölgede tansiyonun daha da yükselebileceği yorumlarına neden oluyor.
2: İran Dışişleri Bakanlığı Kuveyt'in Basra Körfezi'nde bir İran gemisine yasa dışı bir şekilde saldırdığını duyurdu ve 4 vatandaşın da saldırıda gözaltına alındığını açıkladı.
3: İran duyurdu. Kuveyt Basra Körfezi'nde İran gemisine saldırdı. 4 İranlı gözaltına alındı. ABD ile İran arasında kalıcı bir barış konusunda somut adım atılamazken saldırıların yeniden başlama ihtimali her geçen gün daha fazla yükseliyor. Tansiyonun son yükseldiği ülke ise Kuveyt oldu. İran Dışişleri Bakanlığı Kuveyt'in Basra Körfezi'nde bir İran gemisine yasa dışı bir şekilde saldırdığını duyurdu. Bakanlıktan konuya ilişkin sert bir açıklama yapıldı. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı sanal medya hesabından yaptığı açıklamada Kuveyt açıkça fitne çıkarma amacıyla İran'a ait bir tekneye yasa dışı şekilde saldırdı ve Basra Körfezi'nde 4 vatandaşımızı gözaltına aldı dedi. İran'ın bölgede bulunan ABD üslerine başlattığı misilleme saldırılarında hedef ülkelerden biri de Kuveyt olmuştu. İHA ve füze saldırılarında şehirlerde ciddi maddi hasar meydana gelmiş, ölüm ve yaralanma vakaları yaşanmıştı.
2: Dünya Sağlık Örgütü Hanta virüs salgını sebebiyle tahliye edilen gemiye ilişkin çalışmaların henüz bitmediğini duyurdu. Önümüzdeki haftalarda yeni vakalarında görülebileceği uyarısı yapıldı. Öte yandan İtalya'da 25 yaşındaki erkek bir hastanın hantavirüs semptomlarıyla hastaneye kaldırıldığı duyuruldu.
0: Hantavirüs karaya çıktı. Dünya endişeli. Dünya Sağlık Örgütü henüz bitmedi uyarısı yaptı. Uzmanlara göre önümüzdeki günlerde yeni vakalar görülebilir. Ölümcül virüsün ortaya çıktığı MV Hondius adlı yolcu gemisi ise hala dünya gündeminde. Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Madrid'de İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'le kameraların karşısına geçti. Tedros şu an için daha büyük çaplı bir salgın işareti olmadığını söyledi. Ancak uzun kuluçka süresi nedeniyle yeni vakaların ortaya çıkabileceğini vurguladı.
4: Şu anda daha büyük bir salgının başlangıcını gördüğümüze dair hiçbir işaret yok. Ancak elbette durum değişebilir. Virüsün uzun kuluçka süresi göz önüne alındığında önümüzdeki haftalarda daha fazla vaka görmemiz mümkün.
0: Şu ana kadar 9 enfeksiyon vakası doğrulandı. Hondius gemisiyle bağlantılı 2 şüpheli vaka daha tespit edildi. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez yolcuların gemiden indikten sonra yakın takibi alındığını açıkladı. Öte yandan İtalya'da endişeleri artıran yeni bir gelişme yaşandı. 25 yaşındaki bir erkek hasta hantavirüs belirtileriyle hastaneye kaldırıldı. Bu durum ülkede paniğe neden oldu. Yetkililer tetkiklerin devam ettiğini duyurdu. Virüs nedeniyle ölüm gemisinde 3 kişi hayatını kaybetmişti. Günlerce gemide mahsur kalan 120'den fazla yolcu ve mürettebatsa tahliye edilerek karantinaya alınmıştı.
2: Dünya son günlerde peş peşe gelen virüs haberlerini konuşmaya devam ediyor. Hantavirüs vakalarının ardından bu kez de Fransa'da bir yolcu gemisinde norovirüs tespit edildi. Fransız yetkililer bir yolcunun norovirüs şüphesiyle ölmesinin ardından gemideki tam 1700'den fazla kişinin karantinaya alındığını açıkladı.
0: Dünyada virüs paniği büyüyor. Hantavirüsün ardından şimdi de norovirüs paniği yaşanıyor. Fransa'nın Bordeaux kentinde limana yanaşan bir kruvaziyer gemisinde norovirüs şüphesi sonrası 1700'den fazla yolcu ve mürettebat karantinaya alındı. Ambassador Cruise Line şirketine ait gemide çoğunluğu İngiliz ve İrlandalı 1233 yolcu ile 500'den fazla mürettebat bulunuyor. Sağlık ekipleri yaklaşık 50 kişide mide bulantısı, kusma ve ishal gibi belirtiler görüldüğünü açıkladı.
5: TGRT FM Haber. Radyonuzdaki sese kulak verin. 93'ten beri tüm Türkiye'ye ve uydudan tüm dünyaya sesimizi ulaştırıyoruz. Radyonuzdaki sese kulak verin.
6: Dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru, Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT FM'de.
7: Gölge Sultanlar. Molla Gürani.
8: ...1440'lar filandır. Hani 2. Murat Han'ın hüküm sürdüğü yıllar. Devrin alimlerinden Molla Yegan Hacca gider. Dönüşünde Kahire'de mola verir. İlim meclislerine katılır. 3-5 günde olsa dağarcığını doldurmaya çalışır. İşte bu sohbetlerden birinde genç ama heybetli bir alim dikkatini çeker. Az konuşur, öz konuşur. İfadeleri sade ama sağlamdır. İnsanların zor kavrayacağı mevzulardan konuşur ama onu çocuklar bile anlar. Tek cümleye ciltleri sığdırır sonra. Söz ona geldiğinde cemaat taş kesilir, nefesini tutar. Edeple hisse kapmaya bakarlar. Molla Yegan bu vakara, bu heybete aşık olur. Çıkışta cesaretini toplayıp yaklaşır. Senin buralarda zayi olmana dayanamam. Eğer ilminin kıtalar ötesinde yankılanmasını istiyorsan, hiç düşünme, gel benimle. Genç alimin dünyalıkta gözü yoktur. Ancak hizmet denilince akan sular durur. Hem böylesine samimi bir teklife nasıl hayır denir ki? Molla Yegan İstanbul'a varınca sultanı ziyaret eder. Murat Han Latife ile takılır. Bize oralardan ne getirdin? Molla Yegan, öyle bir alim getirdim ki sultanım, tarifi gayrı kabil, meğer ki tanışsanız gerek. Padişah merakla sorar. Nerede? Dışarıda efendim. Aman ha, bekletmek ne haddimize? Ve buyur ederler. Mübareğin önce gölgesi düşer eşiğe. Sonra dağ gibi bir adam girer. Başı adeta tavana değer, esmerdir. Sarığından taşan saçları heybet verir ona. Sakalı simsiyahtır, hatta siyah ötesi. Ama dişleri inci incidir ve gözleri ateş gibi. Mütebessimdir, lakin düğme ilikletir insana. O koca koca ağalar, vezirler toparlanma ihtiyacı hissederler. Sükutu Molla Yegan bozar. İsmi Ahmet bin İsmail efendim. Ama Araplar onu Molla Gürani diye tanırlar. Suriyelidir. Murat Han'ın içi ılıcık olur. Bu alime kanı kaynar. Önce Hüdavendigâr Medresesi'ne tayin eder. Ardından Yıldırım Medreselerini de ona bağlar. Zaman Molla Yegan'ı haklı çıkarır. Bu kutlu ocaklardan pırıl pırıl alimler yetişir ve diğerlerine fark atarlar. Şehzade Mehmet çok zekidir ancak ele avuca sığmaz. Derslerini bellemekte zorlanmaz ama hiç çalışmaz. Hele ezberle işi olmaz. Çok hocada okur ama tamamını yıldırır. Zaman zaman öğretmenlerini makaraya alır. Hatta bir keresinde hocasını durdurur. Aman efendim, ne yapıyorsunuz? Der. Anlayamadım. Mermere basıyorsunuz. Ne var bunda? Az evvel okuttunuz ya hocam. Meryem validemiz İsa aleyhisselamı taş üstünde getirmedi mi dünyaya? Öyleyse mermere hürmet gerek. Ya öyleyse çıkar bakayım çorabını. Niye hocam? Bilmiyor musun? Aynı Meryem validemiz İsa aleyhisselamın beşiğini de yünle örttü. Öyleyse örgüye hürmet gerek. Ama bütün hocalar böyle hazır cevap olamazlar. Mehmet bir padişah oğludur ve kendisi istemedikten sonra kimse diz çöktüremez ona. Murat Han sıkıntının farkındadır. Evet, Molla Yegan, Molla Fenari, Molla Ayaz muhteşem alimlerdir. Ancak bu haşarı şehzade ile uğraşmak 10 medrese yönetmekten zor olmalıdır. Acaba onu kim yola getirebilir diye düşünürken Molla Gürani'nin siması belirir gözünde. O ana kadar nasıl da aklına getiremediğine şaşar. Tabii öyle ya, dudaklarına alaycı bir tebessüm yayılır. Hadi bakalım diye mırıldanır. Şimdi derslerini kır da göreyim seni. Padişah Molla Gürani Hazretlerini yollarken eti de senin der, kemiği de. O bundan böyle senin oğlun, var bildiğin gibi işle. Mübarek Manisa'ya vardığı saat şehzadeyi derse çağırır. Uşaklara bile itibar eder ama geleceğin sultanını görmezden gelir. Talebesine sıradan biri gibi davranır ve otur der. Hayır, oraya değil, şuraya. O güne kadar emretmeye alışan şehzade şaşakalır. Belki de hayatında ilk kez diz çöker. Molla emsileyi açar ve emreder. Darabe fiilini çek bakayım. Fatih fiili kafasına göre çeker. Çat pat bir şeyler söyler işte. Molla Gürani'nin kaşları yıkılır, kafasını olmadığı gibilerden sallar, bakışlarıyla azarlar. Sonra üstüne basa basa fiili çeker ve sesini yükselterek misallendirir. Döverim, seni döverim, seni öyle bir döverim ki... Fatih ağlamaktadır. Dudakları uçukluya yazar. Korkudan sesi titrer. İçinden son cümleyi tekrar eder. Darabtühü cidden şediden. İnanın döver mi döver. Bundan böyle saray halkına rezil olmak da vardır işin içinde. Şehzade artık geceleri ödev yapmaya başlar ve ezberlerini aksatmaz. Daha doğrusu aksatamaz. Ama gün gelir, ilmin tadını alır. Eski haşaralıklarından utanır. Çok değil, 3-5 ay sonra bambaşka biridir o. Molla Gürani Hazretleri, Arabi ve Farisi bilmek yetmez der. Düşmanlarının da lisanını öğrenmelisin. Nitekim Fatih Latince, Sırpça ve Rumca öğrenir. Hem konuşur hem yazar. Ardından kafirdir demez, şehzadeyi İtalyan asıllı hocanın önüne oturtur, Avrupa tarihini okutturur. Dahası neme gerek dedirtmez, aritmetiğe, geometriye, astronomiye zorlar. Hepsi bir yana ufkunu açar, inanç aşılar. Eğer istenirse gemilerin karadan, kanıların sudan yürüyebileceğine inandırır. Bir ara Manisa'ya gelen Sultan Murat, oğlunu tanıyamaz. Fatih görünüşte çocuktur ama çok olgundur. Ufku geniştir sonra. Hedefleri, idealleri vardır. Ki İstanbul bunlardan biridir sadece. İşte belki de bu yüzden tahtını düşünmeden bırakır ona. Sultan Murat, Molla Gürani'ye şükranlarını sunarken kelime seçmekte zorlanır. Hatta gözü kapalı vezirlik teklif eder. Mübarek, boş versene gibilerden omuzunu silker. Onu isteyene verin sultanım der. Yıllardır bu makama ulaşmak için çalışanları kırmayın. Dostlarınızdan olmayın sonra. Ancak kadılığı reddetmek gibi bir şansı olmaz. Nitekim bir müddet devlet erkanıyla çalışır. Ancak fırsatını bulduğu an ayrılır, apar topar Kahire'ye döner. Belki de vebalden kaçar. Mısır Sultanı Kayıt Bay, Molla Gürani Hazretleri'nin kıymetini iyi bilir. Kahire ne zamandır bu gür sese hasrettir ve Mısırlılar onu ne kadar özlediklerini anlarlar. Fatih, hocasının Mısır'a döndüğünü duyunca yıkılır. İşte tam o günlerde de koca devlet kalmaz mı eline? Şimdi kolu bacağı kesilmiş gibidir. Ona öyle çok ama öyle çok ihtiyacı vardır ki. Bu güçlü ses yanında olmadan ideallerine kim inanır? Hem ne kadarını gerçekleştirebilir ki? Hemen alır eline diviti, Kayıt Bay'a bir mektup yazar. Ağlamaklı bir üslupla hocasını ister. Kayıt Bay, Molla Gürani Hazretlerine hem haberi iletir hem de gitmeyin hocam der. Size ne vaat ediyorsa fazlasını vereyim. Molla Gürani acı acı güler, zor duyulan bir sesle "Sizin veremeyeceğinizi vaat ediyor," der. "Evlatlık." Ardından "Müsaade edin gideyim," der. "Benim yüzümden aranıza husumet girmesin." Fatih Molla Gürani Hazretlerini görünce çocuklar gibi sevinir. Hocasına eserlerini rahatlıkla yazabileceği mekanlar sağlar, ardından Şeyhülislamlık makamına getirir. Aradan yıllar geçer. Fatih her sultana nasip olmayan zaferler kazanır. Çağlar açar, çağlar kapar. Şimdi ayakları yere sağlam basan bir imparatorluğu vardır. Etrafında usta askerler, bilge vezirler ve güçlü sanatkarlar dolanır. Dahası bütün dizginler elindedir artık. Ama en şaşalı günlerinde bile Molla Gürani Hazretleri ile karşılaşınca dizlerinin bağı çözülür. Adımlarını şaşırır. Zira mübarek ona cihan padişahı gibi değil, Manisa'da ders okuyan haylaz şehzade gibi davranır. Yanlışlarını evirip çevirmeden söyler yüzüne. Osmanlı Sarayı'nda sıradan hadiseler bile birer törendir. Bırakın divan ve elçi karşılama faslını, padişahın oturması, kalkması, yemesi içmesi dahi merasimdir. Ancak Molla Gürani Hazretleri kurallara itibar etmez ama mevcut düzeni çiğnemek de istemez. Sırf bu yüzden ayağını atmaz saraya. Ama bir arife günü Fatih, "Sizinle bayram başka güzel, teşrif ederseniz bu fakiri sevindirirsiniz," diye haber yollar. Molla Gürani Hazretleri saray ulağına garip talebeleri gösterir. "Biz bayramı bunlarla birlikte yapmayı düşünüyoruz," der. Sonra elini umursamaz tavırlarla sallayıp, "Hem bu yağmurda çamurda sarayda işim ne?" Fatih mahzun olur. Çocuk gibi içini çeker. "Halbuki," der, "biz onların gelmesiyle bayram yapardık, bilmezler mi?" Mübarek bunu hissetmiş olmalı, ansızın çıka gelir. Ancak alkış, şiir, methiye, mehter, nevbet fasıllarını aldırmaz bile, bahçeyi atıyla geçerek bütün kaideleri alt üst eder. Belki de lisan-ı halle "Gururlanma padişahım," der. "Senden büyük Allah var." TGRT

0: Lord Davenport İslamiyet hakkında şöyle der: Müslümanların Hristiyanlara karşı davranışıyla papalığın ve kralların müminlere reva gördüğü muamele asla birbirlerine benzetilemez. Mesela 1572 senesi Ağustos'un 24. günü, yani Saint Bartholomew Ortu günü, 9. Charles ve Kraliçe Katerina'nın emriyle Paris ve civarında 60 bin protestan öldürüldü. Saint Bartholomew 12 havariden biri olup miladi 71 senesi Ağustos ayında Hristiyanlığı yayarken Erzurum'da şehit edilmiştir. Böyle nice işkencelerle dökülen Hristiyan kanları Müslümanların harp meydanlarında döktükleri Hristiyan kanlarından kat kat fazladır. Bunun içindir ki birçok aldanmış insanı İslamiyet'in zalim bir din olduğu zannından kurtarmak lazımdır. Böyle yanlış sözlerin hiçbir vesikası yoktur. Papalığın vahşet ve yamyamlık derecesine varan işkenceleri yanında Müslümanların gayrimüslimlere karşı davranışları ağzı süt kokan bir çocuğunki kadar yumuşak olmuştur. İslamiyet başka dinlerin hurafe ve şüpheler bataklığı ortasında çiçek temizliğiyle yükselmiş akli ve fikri asaletin sembolü olmuş bir dindir.
1: Gerçek nedir? Nereden geldik? İnsanlık niye var? Hak olan nedir? Nereye gidiyoruz? Sonsuzluk, sonsuzluk nedir? Doğum, ölüm, ya sonrası? Gerçek. Gerçek olan ne?
0: Niçin Müslüman oldular?

İsmail Wiesław Zezilerski, Polonyalı. ...1900 yılında Polonya'da Krakow şehrinde doğdum. Ailem Polonya'nın ismi tarihe geçen meşhur bir ailesidir. Babam tam bir ateist idi. Fakat buna rağmen çocuklarının Katolik terbiyesi almasına izin vermişti. Polonya'da çok Katolik vardı. Annem de koyu bir Katolik olduğundan bizim de Katolik olarak yetişmemizi istiyordu. Ben dine büyük bir saygı duyuyordum. Gerek ferdin gerek toplumun hayatında dinin en mühim bir rehber olduğuna inanıyordum. Bizim aile sık sık yabancılarla görüşürdü. Babam gençliğinde çok seyahatler yapmış ve birçok ecnebi dostlar edinmişti. Bundan dolayı biz diğer ırklara, medeniyetlere, dinlere de bir saygı besliyorduk. Kimseyi kimseden ayırmaz, her millete, her ırka, kısaca her insana hürmet duyardık. Ben kendimi Polonyalı değil, dünya vatandaşı sayardım. Ailemin dünya işlerinde düşüncesi tam orta yolu tutmak fikrine dayanıyordu. Babam hiçbir iş görme adeti olmayan aristokrat bir sınıftan gelmiş olmasına rağmen tembelliği, işsizliği hiç sevmez, herkesin muhakkak bir işi olmasını tavsiye ederdi. Diktatörlüğün tamamıyla aleyhindeydi. Fakat dünyada kurulmuş olan nizamı ve intizamı bozacak bir sosyal devrimi de asla kabul etmiyordu. Eski zamanın getirdiği adetlere büyük bir saygısı vardı. Bunların bozulmasını istemiyordu. Kısaca babam, orta çağın modernleşmiş ve orta yoldan yürüyen bir şövalyesiydi.

Babamın verdiği hür terbiye beni bir araştırmacı yapmış, bölge sosyal meseleleri de araştırmaya başlamıştım. Dünyada çözülmesi lazım birçok sosyal, siyasi, ekonomik problem vardı. Bunları çözmek ve doğru yolu bulmak için ne yapmak gerekiyordu? Görüyordum ki insanlar bu işlerde birbirinden çok uzak cephelere ayrılmıştı. Bir tarafta kapitalizm, diğer tarafta komünizm. Bir tarafta baskı ve terör, diğer tarafta tamamen başıboşluk. Halbuki insanların rahat ve huzur içinde yaşaması için bu iki cephenin bir anlaşmaya varması ve orta bir yol tutması icap ediyordu. Benim kanaatime göre insan cemiyeti, hür fakat disiplinli, bugünkü hayat şartlarına uygun fakat eski adetlere de saygılı bir esasa dayanmak zorundaydı. Tam orta yolda yürümek prensiplerine uygun yetiştirilen benim gibi bir insanın da böyle düşünmesi gayet tabiiydi. Bize ilerici muhafazakarlar, progresif tradisyonalist adını koymuşlardı. 16 yaşına bastığım zaman, acaba Katolik dini bu esası kuramaz mı diye düşünmeye başladım. Bunun için Katolik dinini daha yakından inceledim. O zaman kilisede bana telkin edilen akidelerin bazısının bir türlü aklıma yatmadığını gördüm. Bunların en başında üç tanrı meselesi geliyordu. Sonra da İsa-i Rabbani, yani İsa Aleyhisselam'ın etinin ekmeğe, kanının şaraba dönmesi inancı. Allah-u Teala'ya dua ederken muhakkak araya bir papaz koyma mecburiyeti ve bizim gibi bir insan olan papanın günahsız olduğu iddiası. Yani ona bir nevi tanrılık verilmesi, bir takım işaret resim ve heykellere, iftidai insanlar gibi tapılması, bir takım garip hareketler yapılması beni yavaş yavaş Hristiyanlıktan nefret duymaya sevk etti. Bu dinin insanlığı felaketlerden kurtarmak şöyle dursun, esası çürük ve hiçbir kıymeti olmayan batıl bir inanış olduğunu düşünmeye başladım. Artık dine karşı tamamen kayıtsız kaldım. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra içimde tekrar bir dine inanma ihtiyacı duydum. Farkına vardım ki insanlar hiçbir zaman dinsiz kalamaz. İnsanların ruhu dine muhtaçtır. Din en büyük rehber, en derin teselli kaynağıdır. Dinsiz insan mahvolmaya mahkumdur. İnsanlara en büyük fenalık dinsizlikten gelmektedir. Tam ve mükemmel bir cemiyet hayatı yaşayabilmek için insanların birbirine bağlanması, doğru yolda yürümesi ancak din sayesinde mümkündür. Şunun da farkına vardım ki bugünkü olgun bir insan bugünün hayat şartlarına, ilmin bugün eriştiği dereceye uymayan, yalnız bir takım garip fikirlerden ibaret olan ve aklı selime uygun gelmeyen bir dini de kabul edemez. Hristiyanlık dini böyleydi. Acaba diğer dinler nasıldır diye merak ederek dünyada bulunan bütün dinleri incelemeye karar verdim. Amerikalı Kuakerlerin dinini, Unitaryanları, hatta Behaileri bile tetkik ettim. Fakat bunların hiçbiri beni tamamıyla tatmin etmedi. Nihayet İslamiyet'i keşfettim. Elime Esperanto lisanında yazılmış Islamo Esperantista Regardata isminde bir kitap geçti. Kitabı Müslüman bir İngiliz olan İsmail Colin Evans neşretmişti. İşte bu kitap beni 1949 senesinde Müslümanlığa götüren rehber oldu. Onu okudum. Kahire'de Darut Tebligul İslam Teşkilatı'na müracaat ettim ve onlardan Müslümanlık hakkında bilgi istedim. Oradan bana gönderilen gene Esperanto dilinde yazılmış Islamo Ciz Religio isminde bir kitap benim imanımı tamamladı ve Müslüman oldum. Müslümanlık çocukluktan beri taşıdığım düşünce, arzu ve temennilerime tam cevap vermektedir. İslamiyet'te hem hürriyet hem de disiplin vardır. İslamiyet Allah-u Teala'ya karşı olan vazifelerimizi sayarken dünyada da rahat ve huzur içinde yaşamak için lazım olan şeyleri bildirir. İslamiyet bütün insanlar için, hatta her canlı için haklar tanır. Sosyal meselelerde İslamiyet en mühim problemleri en doğru tarzda çözmüştür. Ben bir sosyolog olarak İslamiyet'teki zekat ve hac görevlerinin büyüklüğüne ve mükemmelliğine hayran kaldım. Kendisine dünya malından fazla pay verilmiş kimsenin malının belli bir kısmını fakirlere dağıtması, yani zekat. Ve zengin, fakir, büyük rütbeli, küçük rütbeli, yaşlı, genç, tüccar, esnaf, asker, bütün Müslümanların bir araya gelerek yan yana Allah-u Teala'ya ibadet etmeleri ve birbirini tanımaları, cemaatle namaz ve hac, bugün sosyal ilimlerin erişmek istediği ve bir türlü erişemediği yüksek gayelere İslam dininin çoktan vardığını göstermektedir. İslam dini bu sayede kapitalizm ile komünizm arasında en mükemmel orta yolu göstermiş, bütün insanların arzuladığı hususları temin etmiştir.
İslamiyet hangi ırk, hangi milliyet, hangi sosyal derece, hangi renkten ve dilden olursa olsun, dünyadaki bütün insanları bir araya getirebilen, onlara aynı hakları veren, servet farkından doğan birçok mahzurları da sosyal yardım kurumlarıyla ayarlayan, gideren, aynı zamanda onlara Allah korkusunu da aşılayarak maddi ve manevi disiplini sağlayan muazzam bir dindir. İslamiyet'te tenkit edilen poligami, yani birkaç kadınla evlenmek bile, insanların biyolojik ihtiyacına göre bildirilmiş ve çok sıkı şartlara bağlanmış bir izin olup, hiçbir zaman tek kadınla yaşamayan Katoliklerin iki yüzlü monogamisinden, yani tek kadınla evlenmek fikrinden daha dürüst bir hükümdür. Son söz olarak, Allah-u Teala'ya bana doğru yolu gösterdiği ve beni kendi rızasına kavuşturan hak yola kavuşturduğu için hamdü sena ederim.

Öfke tutuşturulmuş bir ateş gibidir. Her kim ki öfkesine hakim olursa onu söndürür ve her kim onu salıverirse ilk yanan kendisi olur.

0: 재결의 재판.
1: 힘든 레클람날.
2: 에벳 arkadaşlar. Hazırsınız? Yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
3: Burada.
2: YKS Türkiye dördüncüsü.
3: Burada.
2: YKS Türkiye 12.'si.
3: Burada.
2: Yabancı Dil Olimpiyatları Türkiye birincisi.
4: Burada.
2: Okçuluk Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu.
3: Burada.
2: Kickboks Dünya Şampiyonu.
4: Burada.
2: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve Dünya Şampiyonları.
5: Burada.
2: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
6: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
1: Reklamları dinlediniz. Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen Ehl-i Sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın.
7: Buyurun.
8: Ben miyim?
7: Evet.
8: Hayırlı günler Osman dede.
9: Hayırlı günler efendim, buyurun.
8: Ben 12 yaşındayım. 6 yaşından beri siz dinliyoruz. 6 yaşından namaza başladım. Ama yani hiç içimden namaz kılmak gelmiyor. Yani zevkle kılamıyorum. Ne yapabilirim?
1: Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.

0: Şimdi reklamlar.
1: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
2: Burada.
1: YKS Türkiye dördüncüsü.
2: Burada.
1: YKS Türkiye 12.'si.
2: Burada.
1: Yabancı Dil Olimpiyatları Türkiye birincisi.
3: Burada.
1: Okçuluk Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu.
2: Burada.
1: Kickbox Dünya Şampiyonu.
3: Burada.
1: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek, Türkiye ve Dünya Şampiyonları.
4: Burada.
1: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
0: Reklamları dinlediniz.
5: TGRT FM.
6: Yolumuzu aydınlatanlar, Allah'a gönül verenler, Hak dergahına girenler.
7: İmam-ı Maturidi Hazretleri, Ehl-i Sünnet'in iki itikat imamından birincisi. İsmi Muhammed bin Muhammed bin Muhammed Maturidi'dir. Künyesi Ebu Mansur'dur. Doğum tarihi kesin olarak bilinmemekte olup, 238 miladi 862 yılında doğduğu tahmin edilmektedir. Doğum yeri Semerkand'ın Maturid nahiyesidir. 333 miladi 944'te Semerkand'da vefat etti. İmam-ı Maturidi Hazretleri Hanefi mezhebinin 4. hatta 3. kuşak ulemasından sayılır. Kelam ve fıkıhta müçtehittir. Yaşamış olduğu karışık devirde İmam-ı Maturidi Hazretleri de diğer İslam alimleri gibi kendi zamanında Ehl-i Sünnet itikadını müdafaa etmiş, açık bir şekilde izah ederek yaymış ve Müslümanların bu doğru itikada uymalarını sağlamıştır. Bu hususta takip ettiği usul, İmam-ı Azam Hazretlerinin eserlerindeki itikat bilgilerini akli ve nakli delillerle açıklayarak tasnif etmek olmuştur. Böylece İmam-ı Maturidi Hazretleri Ehl-i Sünnet itikadında müçtehit imam oldu. Ders arkadaşı ve talebesi Hakim es-Semerkandi mezar şahidesine şu mealde bir yazı yazdırdı. Bu mezar ömrünü ilme adamış, gücünü ilim yayma yolunda tamamlayan, övgüye layık dini eserler yazan ve hayatının meyvelerini toplamaya kadir olan zata aittir. Bolşevikler kabristanı iskana açtı ve İmam-ı Maturidi Hazretlerinin mezarı zamanla kayboldu. 1996 senesinde Türkiye'den giden iş adamları bu kabri bir Yahudinin evinin bahçesinde bulup evi satın alarak kabri tamir ettirdiler. 2000 yılında Özbekistan hükümeti Semerkant Siyap semti 2. Şark Mahallesi Güç Divan sokağındaki mezarın üzerine büyük bir türbe yaptırdı. İmam-ı Maturidi Hazretleri, kelam ve fıkıh sahasında otorite olduğu gibi, aynı zamanda önde gelen bir mutasavvıf idi. Hakkında çok menkıbe ve kerametler anlatılmaktadır. Hanefi mezhebindeki Müslümanlar, ez cümle Türkler, itikatta İmam Maturidi'nin içtihatlarına tabidir. Zamanında, Mu'tezile ve Şia mezhebindeki alimlerin sözlerine karşı güçlü reddiyeler yazmıştır. Taşköprülüzade şöyle yazmıştır. Ehl-i sünnet vel cemaatin kelam ilmindeki reisleri iki zattır. Bunlardan birisi Hanefi, diğeri Şafii'dir. Hanefi olanı Ebu Mansur Maturidi, Şafii olanı ise Ebu'l-Hasan el-Eş'ari Hazretleridir. İmam-ı Maturidi ve İmam-ı Eş'ari Hazretleri, Ehl-i Sünnet'in İtikatta iki imamıdır. Ehl-i sünnetin reisi ise İmam-ı Azam Ebu Hanife'dir. İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri fıkıh bilgilerini toplayarak kısımlara, kollara ayırdığı ve usuller, metotlar koyduğu gibi Resulullah Efendimizin ve Eshab-ı Kiram Hazretlerinin bildirdiği itikat, iman bilgilerini de topladı. Yüzlerce talebesine bildirdi. Talebesinden ilmi kelam, yani iman bilgileri mütehassısları yetişti. Bunlardan İmam-ı Azam'ın talebesi olan İmam-ı Muhammed Şeybani'nin yetiştirdiği talebelerinden Ebu Bekr Cürcani dünyaca meşhur oldu. Bunun talebesinden olan Ebu Nasır İyad da kelam ilminde Ebu Mansur-i Maturidi'yi yetiştirdi. İmam-ı Maturidi Hazretleri, İmam-ı Azam Hazretlerinden gelen kelam bilgilerini kitaplara yazdı. Doğru yoldan sapmış olanlarla mücadele ederek, ehl-i sünnet itikadını kuvvetlendirdi ve her tarafa yaydı. Zamanın müceddidi oldu. Dini ihya yolunda ömrünü harcadı. İslamiyetin Maveraü'n-Nehr beldesinde ve bilhassa Türkler arasında yayılmasında mühim bir rol oynadı. Bu iki imamın ve hocalarının, amelde dört hak mezhep imamlarının ve onlara tabi olanların, imanda, itikatta tek bir mezhebi vardır. Bu mezhep, ehl-i sünnet vel cemaat mezhebidir. Çünkü İslamiyet, bütün insanlara yalnız bir tek imanı ve itikadı emretmektedir. Bu imanın esaslarını ve nasıl itikat edileceğini bizzat Peygamberimiz Muhammed aleyhisselam tebliğ etmiştir. İnsanlara kendilerini ve her şeyi yaratan Allahü Teala'yı haber veren Peygamber Efendimiz Allahü Teala'ya, onun yarattıklarına ve onun emir ve yasaklarına imanın nasıl olacağını da bildirmiştir. Muhammed aleyhisselama ve onun bildirdiklerine temiz, dürüst ve hakiki bir iman ancak onun bildirdiğini tam ve hiç şüphesiz kabul edip inanmakla mümkün olur. Bu hususta çok az, kıl kadar da olsa bir ayrılığın ondan ayrılmak olacağı meydandadır. Böyle bir ayrılığa düşenlerin kendilerini haklı çıkarmak için öne sürecekleri dini, siyasi, beşeri, içtimai, fenni vesaire gibi sebeplerin hiçbir kıymeti yoktur. Çünkü İslamiyet her ne suret ve sebeple olursa olsun imanda ve itikatta ayrılığa asla izin vermemekte, yasaklamaktadır. Allahü Teala insanlardan kendisine emrettiği şekilde inanıp amel etmesini emretmiştir. İman bilgileri de amel bilgileri gibi Kur'an-ı Kerim'den, Sünnet-i Nebevi'den çıkarılır. İnanılacak ve amel edilecek esasların bazıları açık, bazıları örtülü olarak bildirilmiştir. Birincileri ilim ve akıl sahipleri anlayabilir. İkinciler ise ancak içtihat yoluyla anlaşılır. Âmentü'nün esasları Allahü Teala'nın sıfatları, zinanın, rüşvetin, faizin haram, namaz, oruç, hac ve zekatın farz olduğu gibi hususlar açıkça bildirilmiş olduğundan bunlarda içtihat olmaz. İman ve amel bilgilerinin her ikisine de fıkıh denir. İman bilgilerini amel bilgilerinden ayırmak için fıkh-ı ekber veya esas itibariyle Allahü Teala'nın kelam sıfatının tecelli ettiği Kur'an-ı Kerim'e dayandığı için kelam da denmiş, amel bilgileri ise ilmi fıkıh olarak biline gelmiştir. Ehl-i sünnet ve cemaatin mevcudu ise her devirde çok olmuştur. İslamiyet, iman, itikat, amel ve ahlak esasları olarak ehl-i sünnet alimleri tarafından her asırda aslı üzere müdafaa ve muhafaza edilerek günümüze kadar ulaştırılmıştır. Bugün dünyadaki Müslümanların yarıdan çoğu ehl-i sünnet itikadı üzeredirler. Ehl-i sünnet denilen fırka, iman, itikat ve amel bilgilerinde Eshab-ı Kiram'ın yolundan ayrılmamıştır. Açıkça naslarda bildirilmemiş ve hakkında da icma bulunmayan hususta içtihat caizdir. İşte ehl-i sünnet fırkasına dahil Hanefi, Maliki, Şafii, Hanbeli gibi mezheplerin birbirinden ayrılmaları bu suretle olmuştur. Ehl-i sünnet itikadını ortaya koyan Resulullah Efendimiz'dir. Eshab-ı kiram iman bilgilerini bu kaynaktan aldılar. Tabiîn-i izam da bu bilgileri Eshab-ı kiramdan öğrendiler. Daha sonra gelenler bunlardan öğrendiler. Böylece ehl-i sünnet bilgileri bizlere nakil ve tevatür yoluyla geldi. Bu bilgiler akıl ile bulunamaz. Akıl bunları değiştiremez. Akıl bunları anlamaya yardımcı olur. Yani bunları anlamak, doğruluklarını ve kıymetlerini kavramak için akıl lazımdır. İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretlerinin Fıkh-ı Ekber adındaki eseri, bu yolda kaleme alınmış eserlerin ilklerinden ve en meşhurlarındandır. Hazreti İmam, doğru iman bilgilerini ve ehl-i sünnet itikadının esaslarını bu kitaba derc etmiş, ayrıca aynı hususta başka kitaplar da telif etmiştir. Bu bilgileri başka alimler de rivayet etmişlerdir ama hiçbirisi İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretlerinin bildirdikleri kadar yaygın ve tesirli olmamıştır. Bu bilgileri Hanefi ulemasından İmam-ı Maturidi Hazretleri Hanefi mezhebi usullerine göre, yani akli ve mantıki delillere de yer verip ilahi maksadı ön planda tutarak izah ve ispat etmiştir. İmam-ı Eş'ari Hazretleri de kendisine ulaşan iman ve itikat bilgilerini kendi mezhebi olan Şafii usulüne göre, yani ayet-i kerime ve hadis-i şeriflerin öncelikle ibare ve ifadelerine itibar ederek izah ve ispat eylemiştir. Her ikisi de Mu'tezile, Karamita ve Rafizi fırkalarıyla mücadelede bulunarak ehl-i sünnet fırkasını müdafaa etmişlerdir. İmam-ı Maturidi ve İmam-ı Eş'ari Hazretleri ayrı bir mezhep kurmamışlar, Eshab-ı kiramın, tabiînin, dört mezhep imamının ve sonra ehl-i sünnet âlimlerinin nakil ve tevatür yoluyla bildirdikleri iman ve itikat bilgilerini açıklamışlar, anlaşılmasını kolaylaştırmak için kısımlara bölmüşler ve herkesin anlayabileceği şekilde yazmışlardır. Bunlardan İmam-ı Eş'ari, İmam-ı Şafii'nin talebe zincirinde bulunmaktadır. İmam-ı Maturidi ise İmam-ı Azam'ın talebe zincirindedir. Ehl-i sünnet itikadının açıklamasında bu iki imam meşhur olmuş, yaşadıkları zamanlarda itikatta doğru yoldan ayrılmış sapıkların ve Yunan felsefesinin bataklarına saplanmış maddecilerin bozuk düşüncelerine karşı ehl-i sünnet vel cemaat itikadını izah etmekte bazı bakımlardan farklı usuller takip etmişlerdir. Daha sonraki asırlarda gelen ehl-i sünnet alimleri bu iki imamın koyduğu usullere uyarak ehl-i sünnet itikadını nakletmişlerdir. İmam-ı Maturidi'nin naklen bildirdiği ehl-i sünnet itikadının başlıca esasları şunlardır. Allahü Teala kadim olan zatıyla vardır. Her şeyi O yaratmıştır. Birdir. İbadete hakkı olan da O'dur. Ondan başka hiçbir şey ibadet olunmaya layık değildir. kâmil sıfatları vardır. Bu sıfatları hayat, ilim, semi, basar, kudret, irade, kelam ve tekvindir. Bu sıfatları da ezelidir. Allahü Teala'nın isimleri tevkifidir. Yani dinimizde bildirilen isimleri söylemek uygun olup bunlardan başkasını söylemek yasak edilmiştir. Kur'an-ı Kerim Allahü Teala'nın kelamıdır. Onun sözüdür. Allahü Teala Kur'an-ı Kerim'i harf ve kelime olarak gönderdi. Bu harfler mahluktur. Bu harf ve kelimelerin manası kelam-ı ilahiyi taşımaktadır. Bu harflere, kelimelere Kur'an denir. Bu harf ve kelime kalıpları içinde kelam-ı ilahi olan Kur'an mahluk değildir. Allahü Teala'nın öteki sıfatları gibi ezelidir, ebedidir. Allahü Teala'yı müminler cennette cihetsiz olarak ve karşısında bulunmayarak ve nasıl olduğu anlaşılmayarak ve ihatasız yani şekli olmayarak görecektir. Nasıl görüleceği düşünülemez. Çünkü onu görmeyi akıl anlayamaz. Allahü Teala dünyada görülemez. Bu dünya ve insanın bu dünyadaki yapısı onu görmek nimetine kavuşmaya elverişli değildir. Dünyada görülür diyen yalancıdır. Hazreti Musa peygamber olduğu halde bu dünyada göremedi. Peygamberimiz Miraç gecesinde gördüyse de bu dünyada değildi. Dünyadan çıktı, ahirete karıştı. Cennete girdi ve orada gördü. Allahü Teala insanları yarattığı gibi insanların işlerini de o yaratıyor. İyi ve kötü işlerin hepsi onun takdiri, dilemesi iledir. Fakat iyi işlerden razıdır, fenalardan razı değildir. İnsanın yaptığı işte kendi kuvveti de tesir eder. Bu tesire kesb denir. Peygamberler Allahü Teala tarafından seçilmiş, gönderilmiş insanlardır. Onların Allahü Teala'dan getirdiği her haber doğrudur, yanlışlık yoktur.

Mü'minlere mükafat ve nimet için hazırlanmış olan cennet, kâfirlere azab için hazırlanmış cehennem şimdi vardır. Her ikisini de Allahü Teala yoktan var etmiştir. Cennet ve cehennem ebedi, sonsuz kalınacak yerdir. Zerre kadar imanı olan ve bu iman ile ahirete göçen, cehennemde ebedi, sonsuz kalmayacaktır. İbadetler imana dahil değildir. Farzların farz olduğuna inanıp tembellikle yapmayan kâfir olmaz. Mü'min ne kadar büyük günah işlerse işlesin, imanı gitmez. Ancak farzlara ve haramlara olduğu gibi inanmak lazımdır. Emir ve yasaklardan herhangi birine inanmamak veya hafife almak veya alay etmek, değiştirmeye kalkışmak, imanı giderir ve sonsuz olarak cehennemde yanmaya sebep olur. Halifelikten konuşmak, dinin esas bilgilerinden değildir. Dört halifenin yüksekliği, halifelik sıralarına göredir. Eshab-ı kiramın hepsini, istisnasız sevmek ve hürmet etmek lazımdır. Hepsi adil ve din ilimlerinde müçtehit idiler. Muhammed aleyhisselama iman edenler, başka peygamberlerin ümmetinden daha üstündür. Matem tutmak dinde yoktur. Üzülmek başka, matem tutmak başkadır. Hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz, iki şey vardır ki, insanı küfre, imanın gitmesine sürükler. Birisi, bir kimsenin soyuna sövmek, ikincisi, ölü için matem tutmaktır, buyurdu. Resulullah Efendimiz'e, eshab-ı kirama, tabiine ve evliyaya tevessül ederek, yani onları vesile ederek dua etmek, duanın kabulüne sebep olur. Dini deliller, müçtehitler için dörttür. Kitap, sünnet, icma-i ümmet, kıyas-ı fukaha. Avamın delili, müçtehidin fetvasıdır. Tenasuhe, yani ölen insanın ruhunun başka bir bedene geçerek tekrar dünyaya gelmesine inanmak dine aykırıdır. Böyle inananın imanı gider. Kıyamet günü Allahü Teala'nın izniyle iyiler kötülere şefaat edecek, araya girecektir. Sevgili Peygamberimiz, şefaatim ümmetimden günahı büyük olanlaradır, buyurdu. Peygamberin mucizesi, evliyanın kerameti ve salih müminlerin firaseti haktır. Evliyanın kerameti vefatından sonra da devam eder. Her bid'at dalalettir, sapıklıktır. Bid'at dinde sonradan yapılan şey demektir. Peygamberimiz ve dört halifesinin zamanlarında bulunmayıp da onlardan sonra dinde meydana çıkarılan itikat ve ibadet olarak yapılmaya başlanan değişikliklerdir ve büyük felakettir. Ebu Mansur-i Maturidi Hazretleri irade-i cüz'iyye hakkında buyurdu ki: İrade-i cüz'iyye bir varlık değildir. Var olmayan şey yaratılmış olmaz. İrade-i cüz'iyye kullarda bir haldir. Kuvveti bir şeyi yapmak ve yapmamakta kullanmaktır. Kullar irade-i cüz'iyyelerini kullanmakta serbesttir. Mecbur değildir. Buna göre irademi iyiliğe kullanırsam Allahü Teala iyiliği yaratır. Kötülüğe sarf edersem onu yaratır. Eğer sarf etmezsem ikisini de yaratmaz diye cevap verilir. Allahü Teala'nın kul irade etmeden de yaratması caiz ise de ihtiyari olan işleri yaratmaya kulların iradelerini sebep kılmıştır. İrade-i cüz'iyemizin sebep olması da Allahü Teala'nın irade

0: iradesi iledir. Kul bir iş yapmak irade edince Allahü Teala da o işi irade ederse o işi yaratır. Kul irade etmezse ihtiyari olan o işi yaratmaz. Şu halde kul irade-i cüz'iyesini ibadete sarf ederse Allahü Teala ibadeti yaratır. Eğer günahlara sarf ederse günahları yaratır. O zaman kul dünyada fena olur, ahirette azap görür. Böyle olduğunu bilen bir kimseye şeytan bir şey diyemez. Siz ancak Allahü Teala'nın dilediğini arzu edersiniz. Mealindeki ayet-i kerimenin manasını Ebu Mansur-i Maturidi şöyle açıklıyor. İhtiyari işleriniz yalnız sizin iradenizle olmaz. Sizin iradenizden sonra Allahü Teala da o işi irade edip yaratır. İmam-ı Maturidi Hazretleri nasihatlerinde buyurdular ki, Ebu Hureyre Hazretleri rivayet etti. Resul-i Ekrem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, şüphe yoktur ki Allahü Teala paktır. Zatında ve sıfatlarında ayıp ve kusuru yoktur. Ancak pak olanları kabul eder. Cenab-ı Hak peygamberlerine neyi emrettiyse müminlere de ona emretmiştir. Allahü Teala peygamberlere ey rasuller, pak ve helal taamlardan yiyiniz. İyi ve hayırlı işler yapınız. Müminlere de ey müminler, verdiğimiz pak ve helal şeylerden yiyiniz buyurmuştur. Sonra Resul-i Ekrem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bununla ilgili olarak Allahü Teala'nın yolunda sefer yapmış, üstü başı tozlanmış bir kimse ellerini gökyüzüne uzatarak "Ya Rab, Ya Rab" diye yalvarıyor. Halbuki onun yediği haram, içtiği haram, giydiği haramdır. Böylesinin duası nasıl makbul olur? Buyurdu. Ebu Hureyre Hazretleri rivayet etti. Resul-i Ekrem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, Allahü Teala kıyamet günü üç kimseyle konuşmayacak. Hepsine çok acı azap yapacaktır. Zina eden ihtiyar, yalan söyleyen hükümet reisi ve kibirli olan fakir. Şeddat bin Evs Hazretleri rivayet etti. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, İstiğfar dualarının en üstünü kulun şu yolda af ve mağfiret dilemesidir. Allah'ım, sen benim Rabbimsin. Senden başka ilah yoktur. Ancak sen varsın. Beni sen yarattın. Şüphesiz ben senin kulunum. Gücüm yettiği kadar ezelde sana verdiğim ahdü misak ve vaadin üzerinde duruyorum. Ya Rabbi, işlediğim günahların şerrinden sana sığınıyorum. Bana lütuf ve ihsan buyurduğun nimetleri ikrar ve itiraf ederim. Günahımı da itiraf eylerim. Sen beni affet Allah'ım. Zira senden başka günahları kimse affedemez. İşte her kim bu Seyyidül İstiğfar duasını ihlas ile sevap ve faziletine inanarak gündüz okuyup o gün akşam olmadan ölürse o kimse cennetlik olur. Her kim de sevap ve faziletine inanarak gece okur da sabah olmadan ölürse o kimse de cennet ehlindendir. Enes bin Malik Hazretleri rivayet ediyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, Allahü Teala buyurdu ki, ey Adem oğlu, sen benden ümitli bulundukça, senden meydana gelen günahları mağfiret ederim. Ey Adem oğlu, senin günahların gökyüzünü dolduracak dereceyi de bulsa, benden mağfiret dilesen seni bağışlarım. Ey Adem oğlu, bütün yer dolusu günahlarla gelip de bana hiçbir şerik, ortak koşmayarak huzuruma çıkarsan, ben seni bütün yer dolusu mağfiretle karşılarım. Şu dört şeyi terk etmelisin. 1. Dünyayı ve dünya ehlini. 2. Arzularını ve hırslarını. 3. Nefsin neyi hatırlayıp isterse onu. 4. Allahü Teala'yı zikretmek için gece uykuyu. Netice olarak Allahü Teala'dan başka her şeyi terk etmelisin. Herkesi kendinden iyi bil ki hepsinden iyi olasın. Tevazu sahibi ve alçak gönüllü ol ki evliyalık makamına ulaşasın. Böyle olmayanın bizim yolumuzla ilgisi yoktur. Kalp şehvete batarsa aklın almadığı kederler kendisine yüklenir. Tövbe, nefse uymaktan dönmek, kalbin hak yoluna girmesidir. Allahü Teala safayı, güzelliği helal yemede, helal giymede, katılık ve sıkıntıyı da haramda kıldı. Mihnet, hamd sadece yüce Allah'a mahsustur. Onun emirlerini yapmak manevi yakınlığa sebep olur ve şükredildikçe nimetlerini bollaştırır. İnsanın ciğerlerine giren her nefes hayatı uzatır, kişiye can verir. Ciğerden çıkan her kirli nefes ise ferahlık verir. O halde nefes alıp verme birer nimettir. Nimete şükretmek vaciptir. Hak Teâlâ'ya hakkıyla şükretmeye kimin gücü ve lisanı yetebilir? Kulun yapabileceği en iyi iş Allahü Teala'ya karşı olan kusurunu bilip ondan af dilemesidir. Onun rahmeti her yeri kaplamış, verdiği nimetler her yere yayılmıştır. Allahü Teala kulunun kusuru dolayısıyla onun rızkını kesmez. Bu dünya kimseye kalmaz. Gönlünü her şeyi yaratan Allahü Teala'ya bağla. Sana bu kâfidir. Dünya mülküne güvenip bel bağlama. Çünkü bu dünyada senin gibi birçokları yaşamış ve sonunda ölüp gitmiştir. Diyelim ki en sonunda ölüm vardır ve bu can ölüm yolunu tutacaktır. O halde ister taht üzerinde can vermişsin, ister toprak üzerinde. Ne fark eder? Allahü Teala'nın sevgili kullarından bir zat bir sahrada oturuyordu. O sırada oradan zamanın padişahı geçti. O zat kanaat aleminde oturup dünya ile hiçbir alışverişi olmayan bir kimse olduğundan başını kaldırıp göz ucuyla dahi olsa hükümdara bakmadı. Padişah bu duruma sinirlenerek "Bunda insaniyetten eser yoktur." gibi ağır sözler söyledi. Vezir o zata, "Buradan senin önünden bu toprakların sahibi olan padişah geçti. Neden ona saygı göstermedin? Terbiye gereğini neden yerine getirmedin?" deyince, o zat padişaha de ki, "Ey hükümdar, bu gibi şeyleri senden isteyen ve ihsan bekleyenden bekle. Bir de şunu iyi bil ki, hükümdarlar, milleti korumak için padişah olmuşlardır. Yoksa millet onlara tapınmak için yaratılmamıştır." dedi. Bu durumu vezir padişaha söyleyince padişah doğru konuştuğunu görerek o zatın bir isteği olup olmadığını sordu. O zat da ondan kendisini rahat bırakmasını istedi. Bunun üzerine padişah "Bana bir nasihat ver." dedi. O zat şu şiiri söyledi. "Bugün elinde var iken fırsat, ahiret hazırlığı yap hemen. Çünkü sende bulunan bu kudret, elden ele geçer gider daim." Yine başka bir sohbette buyurdular ki, "Ne kadar okursan oku, ne kadar öğrenirsen öğren, ne kadar bilgi edinirsen edin, onunla amel etmedikçe cahilsin." üzerine birkaç kitap yüklenmesiyle merkep alim olur mu? O akılsız sırtındakinin odun mu yoksa kitap mı olduğunu bile bilmez. Günah işlemekten çekinmeyen alim elinde meşale tutan köre benzer. Herkese yol gösterir fakat kendisi göremez. Dünya iki yolculuk arasında bir duraktır. Dini dünyaya satanların, yani sırf dünya için yaşayanların merkepten farkı yoktur. İlim okuyup öğrenip de amel etmeyen kimse, tarlayı sürüp de tohum ekmeyen kimseye benzer. Sırrını dostlarına dahi açma. Ne bilirsin, belki de bir gün gelir, dostun sana düşman olur. Elinden gelen her fenalığı düşmanına yapma. Çünkü onunla bir gün dost olabilirsin. Gizlemek istediğin sırrını kimseye söyleme. Çünkü kimse senin sırrını senden daha iyi saklayamaz. Senin sırrına kimse senden daha emin olamaz. Peygamberimiz Hazreti Muhammed aleyhisselam en güzel ahlaklı, iyi huylu ve güzel adetlidir. Bütün insanların peygamberi ve şefaatçisidir. O peygamberlerin imamı, doğru yolun önderi, Allahü Teala'nın eminidir. Beşerin şefaatçisi, kıyamet gününün efendisi, hidayet yolunun rehberi ve mahşer divanının en başta oturanıdır. Bütün nurlar onun nurunun ışığıdır. O la ilahe illallah güzel sözünün lası ile Lat putunu paramparça etti. Uzza'yı hor ve hakir, İslamiyeti aziz kıldı. Ona gelen kitap önceki ümmetlere gelen kitapları hükümsüz kıldı. Doğduğu gece Kisra'nın sarayı sarsıldı. Ey en büyük peygamber, seni övmek için ciltlerle kitap yazılsa yine seni layıkıyla övemez. Ey bütün mahlukatın nebisi, sana, senin eshabına ve senin izinde gidenlere salatü selam olsun. Sıkıntıyı çekmemiş olanlar iyi günün kıymetini bilemez. Sıhhatli kimse de ızdırap içinde uykusuz kalmadıkça sıhhatin şükrünü yapmayı aklına getiremez. Sarhoşun biri içkili bir halde camiye girip mihraba kadar yürüdü. Orada yüzünü secdeye koyup "Ya Rabbi, beni cennete âlâna koy" diye yalvarmaya başladı. Bu sırada caminin müezzini gelerek "Ey gafil kişi, ne amel yaptın ki cenneti istiyorsun? Bu halle ona yalvarılır mı?" deyince sarhoş ağlayarak şu cevabı verdi. "Müezzin efendi, ben sarhoşum. Fakat sen günahkar bir kulun Allahü Teala'nın lütfunu ümid etmesini tuhaf görüyorsun. Ben senden özür dilemiyorum ki. Kıyamet gününe kadar açık olacak tövbe kapısından Allahü Teala'ya yalvarıyorum. O kerimdir. Kulunun elinden tutar. Onun aff ve mağfireti o kadar büyüktür ki ben suçuma büyük demekten utanırım." Hak Teâlâ'nın lütuf ve ihsan buyurduğu bahta ve rızka kanaat etmeyen kimse, Rabbini bilmemiş ve ona itaat etmemiş olur. Ey bir yerde durmayan, sebat etmeyen, rızık için didinip duran, koşan kişi! Sakin ol! Yuvarlanan taş üzerinde ot bitmez. Ey akıllı kimse! İster iyi, ister kötü olsun, kimsenin arkasından konuşma. Çünkü hakkında konuştuğun kişi gerçekten kötü ise onu kendine düşman etmiş olursun. İyi ise çok kötü bir iş yapmış olursun. Biri sana gelip de "Filan adam kötüdür" derse iyi bil ki o kendi kusurunu söylemiş olur. Birisi şu ibretli sözü söyledi: "Gıybet edecek olursam anamdan başkasının gıybetini etmem. Zira böylece sevaplarım anama yazılmış olur." İmam-ı Maturidi Hazretleri çeşitli sohbetlerindeki nasihatlerde şöyle buyurdular: Bir gönül ki Allahü Teala'nın muhabbetiyle yanıp onunla hayat buluyorsa bu marifettir dedi. Peki ben ne yaparsam bu marifeti elde edebilirim diye sordular. Peki biz ne yaparsak bu marifeti elde edebiliriz diye sordular. Bedeni terk ederek. Çünkü Allahü Teala ile kul arasındaki perde kişinin bedenidir. Allahü Teala'ya vasıl olmaya mani olacak şey 4 tanedir. 1- şehvet, 2- çok yemek, 3- mal ve makam, 4- uçb ve gurur. İşte bu 4 şey kulun Cenab-ı Hakk'a ulaşmasına manidir buyurdu. Veliler Allahü Teala'yı zikretmekten yorulmazlar ve onun muhabbetine doymazlar. Onların yanında dünyanın hiçbir kıymeti yoktur. Onlar her an Allahü Teala'yı zikrederler, şükrederler, ibadete devam ederler. Bir kalpten bütün arzu ve istekler çıkarsa orada Allahü Teala'nın sevgisinden başka bir sevgi kalmaz. İlim olmayan bir beden suyu olmayan şehre benzer. İnsanların en üstünü, kıymetlisi kimdir diye sordular. Cevabında şu 4 kimsenin kıymeti Allahü Teala katında yüksektir. 1. Şükreden zengin. 2. Kanaatli ve sabreden fakir. 3. İşlediği günahlara pişman olup Allahü Teala'nın azabından korkan kimse. 4. Takva, vera, zühd sahibi. Yani haramlardan sakınıp şüpheli korkusuyla mübahların çoğunu terk ederek dünyaya zerre kadar meyletmeyen alimdir buyurdu. Bu kıymetli insanların içinde en üstün olanı hangisidir diye sordular. Buyurdu ki, ilim ve hilm sahibi alimlerdir. 4 türlü sehavet, cömertlik vardır. 1- Mal cömertliği. Zahitlere mahsustur. Onlar malı verirler. Marifeti, Allahü Teala'yı tanımayı alırlar. 2- Beden cömertliği. Müçtehit olan alimlere mahsustur. Onlar da Allahü Teala'nın yolunda vücutlarını harcarlar ve hidayeti alırlar. 3- Can cömertliği. Şehitlere mahsustur. Onlar da canlarını vererek cenneti alırlar. 4- Kalp cömertliği. Ariflere mahsustur. Onlar da gönül vererek muhabbeti alırlar. Bir gün dostlarına şöyle nasihatte bulundu. Ahireti terk edip dünyaya talip olup muhabbet edenlere mal kazanıp zengin olmaktan başka çare yoktur. Ahirete talip olan kimselere de ölmeden önce ibadet yaparak, din-i İslam'a hizmet ederek gayretle çalışmaktan başka çare yoktur. Allahü Teala'nın talibi olan kimselere, ona kavuşmak arzusu içinde olanlara mihnet, meşakkat, dert ve belalara katlanmaktan başka çare yoktur. İlmi talep edenlere, yani alim olmak isteyenlere, herkesin gözünde hakir olmak ve yalnız, kimsesiz, garip kalmaktan başka çare yoktur. Çünkü kim ilim öğrenmek arzusunda olursa, onun üzüntüsü çok olur. Onu rencide ederler. Her türlü derde, belaya sabretmesi lazımdır ki, huzura kavuşabilsin. Her kim kendini üstün görürse, onun sonu zillete düşmek olur. Hesapsız, sonunu düşünmeden malını sarf edenler, fakir olurlar. Her kim fakirliğe sabreder, kanaatkâr olursa, sonunda zenginliğe ulaşır. Her kimsenin kendisinde bulunan 2 şeyin birisini öldürüp, birisini diri tutmaya çalışması lazımdır. Öldürmesi icap eden şey nefsidir. Çünkü nefsi öldürmedikçe rahata ermek düşünülemez. Diri tutması lazım gelen şey de gönüldür. Çünkü gönlü ölü olanların mesut ve bahtiyar olması düşünülemez. Dünya insanı heva ve hevesine kaptırır. Nefsin arzularına uydurur. Neticede cehenneme götürür. Ahireti kazanmak için çalışmak lazımdır ki bu insanı cennete götürüp Allahü Teala'nın cemalini görmekle şereflenmeye sebep olur. Ey insanlar, size Allahü Teala'dan korkmayı, Allahü Teala'nın ve Resulünün, ana babanın ve evliyanın hakkına riayet etmeyi tavsiye ederim. Eğer bunu yaparsanız Allahü Teala senden razı olur. Açıktan ve gizli olarak Allahü Teala'nın emir ve yasaklarına riayet ediniz. Gizli ve açık, içten ve dıştan tefekkürle, hüzünle ve ağlayarak Kur'an-ı Kerim okumayı ihmal etmeyiniz. İlimden bir adım bile yüz çevirmeyiniz. İlim öğren. Tasavvuf ehli olduğunu söyleyip de dalalet içerisinde olanlardan, onların avamından olmayınız. Çünkü onlar din hırsızları ve Müslümanları doğru yoldan saptıranlardır. Peygamber Efendimizin sünnet-i seniyyesine iyi sarılınız. Dinde sonradan ortaya çıkıp dinden imiş gibi inanılan, halbuki dinde olmayan bid'atlerden sakınınız. Çünkü her bid'at dalalettir. Kadınlarla, bid'at sahibi kimselerle, zenginlerle ve nefislerinin peşinde giden avam ile beraber olmayınız. Çünkü bunlar sizin dininizi giderir. Dünyada az bir şeyle kanaat ediniz. Yalnızlığa iyi sarılınız. Hata ve günahlarınız için çok ağlayınız. Helalinden yemeye çalışınız. Çünkü helal yemek, haramlardan sakınmak, bütün hayırların ve iyiliklerin anahtarıdır. Harama sakın meyletmeyiniz. Çünkü harama meylederseniz, kıyamet günü cehennemde yanarsınız. Helal olan eşyaları giyiniz. Eğer bunlara riayet ederseniz, imanın ve ibadetin tadını duyarsınız. Allahü Teala'dan devamlı korkunuz. Yarın kıyamet gününde Allahü Teala'nın huzurunda halinin ne olacağını unutmayınız. Geceliğin namaz kılmayı ve gündüz oruç tutmayı çoğaltınız. İmam ve müezzin olmadığın zaman da cemaatle namaz kılmayı elden bırakmayınız. Sizi metheden kimsenin sözüne aldanmayınız. Sizi kötüleyen kimsenin sözlerinden dolayı da üzülmeyiniz. Herkese karşı iyi huylu olunuz. Tevazuya yapışınız. Çünkü Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, kim Allahü Teala'nın rızası için tevazu yaparsa, Allahü Teala onu yükseltir. Kim kibirlenirse ve böbürlenirse, Allahü Teala onu alçaltır buyurdular. Her zaman iyi kimseye karşı da, kötü kimseye karşı da edepli olunuz. Küçük büyük, herkese merhametli olunuz. Onlara karşı şefkat ve merhamet gözüyle bakınız. Çok gülmeyiniz. Çünkü gülmek gafletten dolayı meydana gelir. Gülmek kalbi öldürür. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, eğer siz benim bildiğimi bilmiş olsaydınız, az güler, çok ağlardınız buyurdu. Allahü Teala'nın rahmetinden ümidini kesme, ümit ile korku arasında yaşa. Ey cemaat, dünyayı terk ediniz. Haram olan Allahü Teala'nın yasak ettiği şeyleri ve dünya sevgisini terk ediniz. Çünkü dünyayı isteyenin ve sevenin dini gider. Namazınızı kılın, orucunuzu tutunuz. Ey cemaat, devamlı cömert olunuz. Allahü Teala'nın sana rızık olarak verdiği şeylerde cömert olunuz. Cimrilikten, hasetten, kin ve hileden sakınınız. Çünkü cimri ve hasetçi olan kimsenin yeri cehennemdir. Hiçbir zaman halini insanlara açmayınız. zahirini süslemeyiniz. Çünkü zahirini süslemek, batının harap olmasındandır. Rızık konusunda Allahü Teala'nın vaatlerine güveniniz. Çünkü Allahü Teala her canlının rızkını vereceğine dair kefil oldu. Allahü Teala Kur'an-ı Kerim'de mealen yerde yürüyen ne kadar canlı varsa hepsinin rızkı ancak Allahü Teala'ya aittir buyurdu. Hakkı söyleyiniz. Mahlukattan hiçbirisine meyletme. Malayaniyi terk ediniz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şerifte kişinin malayaniyi faydası olmayan şeyleri terk etmesi onun Müslümanlığının güzelliğindendir buyurdu. Ey cemaat! İnsanlara nasihat edici ve faydalı olunuz. Yemeyi, içmeyi, konuşmayı ve uykuyu azaltınız. Sadece ihtiyacın kadar yiyiniz. Zaruret olmadan konuşmayınız. Çok uyumayınız. Namaz, oruç ve Allahü Teala'nın zikriyle meşgul olunuz. Kalbiniz mahzun, gözünüz yaşlar dökücü, ameliniz halis, duan hamd, eviniz mescit, malınız ilim, ziynetiniz zühd olsun. Ey insanlar! Bu fani dünyanın ziynetine aldanıp gururlanmayınız. Bir kimse dünyaya meylederse helak olur. Ahiret yolculuğuna hazır olunuz. Fırsat elinizdeyken Allahü Teala'dan başkasına gönül bağlamayınız. Bir gün gelir, pişmanlığınız fayda vermez. Başka bir sohbetinde buyurdular ki, dünya zevklerine düşkün olmak, nefsi beslemektir. Halbuki nefse düşmanlıkla emrolunduk. Çünkü nefs, Allahü Teala'nın düşmanıdır. Bize, nefsinizi besleyin diye bir emir yok, kalbinizi kuvvetlendirin diye emir var. Nefse düşmanlık, riyazet ve mücahede ile olur. Riyazet, nefsin arzularını yapmamak, mücahede ise nefsin istemediği şeyleri yapmaktır. Her uzvun, kalbin ve nefsin lezzet aldığı şeyler başkadır. Nefs, haram işlemekten zevk alır. Çünkü gıdası haramlardır. Bir şey için olan hırs ve gayret, ona olan sevginin neticesidir. Mü'minin kabrinde yüzünün kıbleden çevrilmiş görünmesi, dünya sevgisi üzerine ölmesindendir. Meşhur olmak sevdasıyla yanıp tutuşana, doğruluk nasip olmaz. Üç şey kalbi öldürür. Çok konuşmak, çok uyumak ve çok yemek. Gözü harama bakmaktan ve başkalarının ayıplarını görmekten korumalıdır. Eskiden iyilik yaparlardı, söylemezlerdi. Sonra hem yapmaya hem de söylemeye başladılar. Şimdi ise yapmıyorlar fakat söylüyorlar. Salihlerle beraber ol. Eğer ilim sahibiysen, ilmin onlara faydalı olur. İlim sahibi değilsen, onlardan bir şeyler öğrenirsin. Allah'ı hatırlamayanlarla beraber olma. İlim ehli de olsan, ilmin onlara faydası olmaz. İlim ehli değilsen, daha çok zarara girersin. Eğer Allah onlara gazap ederse, sen de helak olursun. İyilerle beraber iken, Allah onlara rahmet ederse, layık olmasan da sen de o rahmetten faydalanırsın. Bir kimse salihler gibi amel işlese, fakat günahkârlarla düşüp kalksa, iyi amelleri boşa gider. Kıyamette kötülerle beraber haşrolur. Bir kimse de kötüler gibi amel işlese, fakat salihleri sevse, onlarla beraber olsa, günahları iyiliğe çevrilir, İyilerle beraber haşrolur. Allahü Teala'yı tanıyan onu sever. Onu seven de dinin emirlerini yapar, haramlardan kaçınır. Bunlara yani emir ve yasaklarına riayet etmeden ben Allah'ı tanıyorum, onu seviyorum demek yanlış olur. Sevmenin bir tarifi de itaat etmek demektir. Sevginin derecesi itaatteki sürat ile ölçülür. En önemli şey, ehl-i sünnet itikadında olmak, bundan daha önemlisi de, inandığı ehl-i sünnet itikadını ilave çıkarma yapmadan aynen yaymaktır. Herkes ahiret yolcusudur. Bir vasıta ile gidiliyor. Ancak yanlış vasıtaya binen, istediği yere değil, vasıtanın gittiği yere gider. Kâbe'ye gitmek için niyet edip, Paris'e giden uçağa binen, niyeti halis olsa da Kâbe'ye varamaz. Allahü Teala doğruyu arayana hakiki İslamiyeti nasip edeceğine söz vermiştir. Allah sözünden dönmez. Demek ki batıl yollardakiler istemek bir yana merak bile etmiyorlar. İtikadı düzeltmeden önce ibadet etmenin faydası olmaz. Doğru itikat ehl-i sünnet itikadıdır. Doğru itikat bir rakamı gibidir. İhlaslı ibadetler sağına konan sıfır rakamı gibidir. Bir sıfır konunca 10, iki sıfır konunca 100 olur. Sağına ne kadar sıfır konursa değeri artar. Bir çekilirse hepsi sıfır olur. İhlassız, riya ile yapılan ameller de soldaki sıfır gibi, yani bir rakamının soluna konan sıfır gibi değersizdir. Ehl-i sünnet itikadı yoksa ibadetlerinin hiç faydası olmaz. Soldaki sıfır gibi değersizdir. İşte bu kadar önemli olduğu için büyüklerimiz bütün kerametleri bize verseler, fakat itikadımız düzgün değilse halimiz haraptır. Eğer bütün çirkinlikleri verseler, itikadımız düzgün ise hiç üzülmeyiz, buyuruyor. İnsanlar Allahü Teala'ya kulluk, ibadet etmek için yaratılmıştır. Sonsuz saadete kavuşmak için yaratılış gayesine dikkat etmelidir. Dünya nimetleri geçicidir. Dünya ebedi kalınacak bir yer değildir. Ahirete gitmek için bir binek gibidir. Sevinç yeri değil, ayrılık yeridir. Akıllı olan bu fani dünyaya düşkün olmaz. Kulluk vazifesini hakkıyla yapar. Şu üç kimsenin haline şaşılır. 1. Ölüm kendisini yakalamak üzere olduğu halde o dünyalık peşindedir. 2. Gaflete dalıp kendini unuttuğu halde unutulmamış olup hesaba çekilecektir. 3. Rabbinin kendinden razı olup olmadığını bilmediği halde rahatça güler. Ölümden şüphen varsa yatıp uyuma. Uyumak zorunda kaldığın gibi ölüme de mahkumsun. Dirilmekten de şüphen varsa uyanma hiç. Uykudan uyandığın gibi öldükten sonra da dirileceksin. Dünya deniz gibidir. Çok kimse boğulmuştur. Gemin takva, yükün iman, halin tevekkül olursa kurtulursun. Allahü Teala'nın bir kulunu sevmediğinin alameti de onun malayani ile ne dinine ne de dünyasına faydalı olmayan işlerle vakit geçirmesidir. Allahü Teala'nın bir kulunu sevdiğinin alameti ise onun fıkıh ilmiyle meşgul olmasıdır. Allahü Teala iyilik murad ettiği kullarını iyilikte, felaket murad ettiği kullarını felakette kullanır. Müslüman için en büyük felaket nimetin kıymetini bilmemek olur. Dünya hiçtir. Hiç ile uğraşan da hiçtir. Tevbeyi yarına bırakma. Ölüm ansızın gelip yakalar. Allah bir kuluna iman vermiş ise ne vermedi? İman vermediyse ne verdi? Her namazı bu son namazım diye kıl. Şu üç şeye sarıl. Bunlara mani olan her şeyi terk et. 1. Namazları vaktinde kıl. 2. Haramlardan sakın. 3. Helal kazanç. Allahü Teala'nın yasak ettiği şeylerde zerre kadar iyilik yoktur. Dünya hayatı hayaldir. İnsanların çoğu hayal peşinde koşuyor. Ne ahmaklıktır hayal peşinde koşmak. Dünya geçici ve kısadır. Dünya hayatı ise azın azıdır. Bunun da çoğu gitti, azı kaldı. Vefatı, hayatını ilme ve ehl-i sünnet itikadını yaymaya hasreden ve bu hususta büyük hizmetler veren İmam-ı Maturidi Hazretleri 333 miladi 944 senesinde vefat etti. 332 miladi 943 ve 336 miladi 947 tarihini verenler de vardır. Semerkant'ta Çakerdize kabristanına defnolundu. Ders arkadaşı ve talebesi Hakim es-Semerkandî Hazretleri mezar şahidesine şu mealde bir yazı yazdırdı. Bu mezar ömrünü ilme adamış, gücünü ilim yayma yolunda tamamlayan, övgüye layık dini eserler yazan ve hayatının meyvelerini toplamaya kadir olan zata aittir. Bolşevikler kabristanı iskana açtı ve İmam-ı Maturidi'nin mezarı zamanla kayboldu. 1996 senesinde Türkiye'den giden iş adamları bu kabri bir Yahudinin evinin bahçesinde bulup evi satın alarak kabri tamir ettirdiler. 2000 yılında Özbekistan hükümeti Semerkant Siyap semti 2. Şark Mahallesi Guçdüvan sokağındaki mezarın üzerine büyük bir türbe yaptırdı. Allahü Teala şefaatine nail eylesin. Amin.
1: Dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca, akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru, Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT.

Profesör Ernest Renan İslamiyet hakkında şöyle der. Renan İsa'nın Hayatı ismindeki eserinde onu bir insan olarak inceledi. Renan'ın fikrine göre İsa Aleyhisselam bizim gibi bir insandır. Anası Hazreti Meryem, Yusuf adlı bir marangozla nişanlıydı. İsa Aleyhisselam daha küçük bir çocukken söylediği sözlerle birçok alimleri hayrette bırakacak kadar üstün bir insandı. Allahü Teala onu peygamberliğe layık gördü ve ona bu vazifeyi verdi. İsa Aleyhisselam hiçbir zaman ben Allah'ın oğluyum dememiştir. Bu bir iftiradır ve papazlar tarafından uydurulmuştur. Katolik papazlarıyla Renan arasındaki mücadele uzun sürdü. Katolikler onu dinsizlikle itham ederken o da onları yalancılık ve mürayilikle itham ediyordu. Renan hakiki nasranilik, Allahü Teala'yı bir olarak ve İsa Aleyhisselam'ı da ancak insan ve peygamber olarak kabul eden bir dindir diyordu.

0: Gerçek nedir? Nereden geldik? İnsanlık niye var? Hak olan nedir? Nereye gidiyoruz? Sonsuzluk, sonsuzluk nedir? Doğum, ölüm ya sonrası? Gerçek. Gerçek olan ne?
1: Niçin Müslüman oldular?

Doktor Arel Mellema, Hollandalı. Doktor Mellema, Amsterdam'da Tropikal Müzesi'nin İslam Eserleri kısmının müdürüdür. Wayang Bebekleri, Pakistan hakkında bilgiler, İslamiyeti tanıttırma adlı eserleriyle meşhurdur. 1919 senesinde Leiden Üniversitesi'nde Doğu dillerini incelemeye başladım. Hocam bütün dünyanın çok iyi tanıdığı Arap diline vakıf Profesör Hargrange idi. Bana Arapça okumayı, yazmayı ve tercüme etmeyi öğretirken ders kitabı olarak Kur'an-ı Kerim'le Gazali'nin eserlerini vermişti. Esas çalışma konusu İslamiyet'te hukuk idi. Ben İslamiyet, İslam tarihi ve İslamiyet ile alakalı ilimler hakkında o zamana kadar Avrupa dillerinde yayınlanmış birçok kitap gördüm. 1921 yılında Mısır'a giderek El-Ezher Medresesini ziyaret ettim. Bir ay kadar orada kaldım. Bundan sonra Arabi'den başka Sanskrit ve Malay dillerinde öğrendim. 1927 senesinde o zamanlar Hollanda sömürgesi olan Endonezya'ya gittim. Jakarta'da yüksekokulda Java dilini öğrenmeye başladım. 15 sene müddetle kendimi yalnız Java dilinde değil, aynı zamanda eski ve yeni Java medeniyet tarihinde de yetiştirdim. Bütün bu müddet zarfında hem Müslümanlarla temas ediyor hem de elime geçen Arabi kitapları okuyordum. İkinci Cihan Harbi'nde Japonlar Endonezya adalarını işgal ettiler. Beni esir aldılar. Harp bitinceye kadar süren çok zahmetli bir esaret hayatından sonra tekrar Hollanda'ya döndüm ve Amsterdam'da Tropikal Müzesi'nde kendime bir iş buldum. Burada tekrar İslamiyet üzerinde çalışmaya başladım. Benden Java'daki Müslümanları anlatan küçük bir kitap yazmamı istemişlerdi. Bu işi de ele alarak tamamladım. 1954-55 yılları arasında Pakistan'daki Müslümanlar hakkında etüt yapmak üzere beni oraya gönderdiler. O zamana kadar yukarıda da söylediğim gibi yalnız Avrupa dillerinde İslamiyet hakkında çıkan eserleri okumuştum. Pakistan'a varıp Pakistanlı Müslümanlarla temas edince İslamiyet'i büsbütün başka bir şekilde görmeye başladım. Lahor'da Müslüman dostlarımdan beni camilerine götürmelerini rica ettim. Bunu memnuniyetle karşıladılar ve beni bir cuma namazına götürdüler. İbadeti büyük bir dikkatle seyrettim ve dinledim. Üzerimde o kadar büyük bir tesir yaptı ki adeta kendimden geçtim. Artık kendimi Müslüman olmuş kabul ediyor, Müslümanların ellerini bir kardeş olarak sıkıyordum. Camideki hissiyatımı 1955 yılında Pakistan Kuaterli Mecmuası'nın 4. sayısında şöyle naklediyordum.

Bu sefer daha küçük bir camiye gittik. Bu camide çok iyi İngilizce bilen ve Pencap Üniversitesi'nde profesörlük yapan bir alim vaaz verecekti. Kendisi vaaz verirken onu dinleyenlere, bugün aramızda uzak bir yerden, Hollanda'dan gelmiş bir Müslüman kardeşimiz var. Onun da iyi anlaması için Urdu diline daha fazla İngilizce kelimeler karıştıracağım dedi ve çok güzel bir vaaz verdi. Ben dikkatle dinledim. Vaaz bittikten sonra camiden ayrılmak isterken beni oraya getiren Allame sahip, beni dikkatle seyreden Müslüman kardeşlerin, benim de bir şeyler söylememi arzu ettiklerini, kendisinin söyleyeceklerimi Urdu diline tercüme edeceğini bana bildirdi. Bunun üzerine onlara şunları söyledim. Ben ta uzaktan Hollanda isimli memleketten geliyorum. Orada bulunduğum yerde çok az Müslüman vardır. Bu adedi az olan Müslümanlar size selamlarını bildirmeye beni memur ettiler. Sizin bağımsızlığınızı kazanmış olmanıza ve böylece dünyada yeni bir Müslüman devleti daha kurulmuş bulunmasına çok seviniyorum. 7 sene önce kurulmuş olan Pakistan, vaziyetini tamamıyla sağlamlaştırmaya muvaffak olmuştur. Başlangıçta çektiğiniz birçok müşkilattan sonra artık memleketiniz feraha kavuşmuştur ve süratle ilerlemektedir. Pakistan'ın geleceği çok parlaktır. Ben memleketime döndüğüm zaman vatandaşlarıma sizlerin ne kadar nazik, kibar, cömert ve misafirperver olduğunuzu uzun uzadıya anlatacağım. Bana karşı gösterdiğiniz büyük sevgiyi hiçbir zaman unutmayacağım. Bu sözlerimi Allame sahip Urdu diline çevirince camideki bütün Müslümanların yanıma koşarak ellerimi sıkmaya ve beni tebrik etmeye başladıklarını büyük bir zevkle gördüm. Kalplerinden gelen bu candan kardeşlik tezahürü beni son derece mesrur etti. Ben artık tamamıyla Müslüman kardeşler camiasına girdiğimi görüyor ve kendimi çok bahtiyar hissediyordum. Pakistanlı Müslüman kardeşler bana İslamiyet'in yalnız teorilerden ibaret olmadığını gösterdiler ve ispat ettiler ki İslamiyet her şeyden önce ahlak güzelliğidir ve bir insanın iyi bir Müslüman olması için çok temiz ahlaklı olması lazımdır. Şimdi ikinci sorunuza, yani sizi İslamiyet'e en çok ne çekti sorunuza cevap vermek istiyorum. Beni Müslüman olmaya sevk eden ve bütün kalbimle İslam dinine bağlayan hususlar şunlardır.

Evvela tek Allah'ın varlığı, İslamiyet bir tek büyük Halik tanır. Bu büyük yaratıcı ne doğmuştur ne doğurur. Bir tek yaratıcıya inanmak kadar mantıki ve makul ne vardır? En basit düşünceli bir insan bile bunu doğru bulur ve buna iman eder. İsmi Allah olan bu tek büyük yaratıcı en büyük ilmin, en büyük hikmetin, en büyük kudretin ve en büyük güzelliğin sahibidir. Merhamet ve şefkati de sonsuzdur. İkinci olarak şunu söylemeliyim. Allah-u Teala ile kul arasında kimsenin bulunmayışı. İslamiyet'te kul Rabbi ile karşı karşıya gelir ve doğrudan doğruya ona ibadet eder. Allah-u Teala ile kul arasına kimsenin girmesine lüzum yoktur. İnsanlar gerek dünyada gerek ahirette yapılması gereken hususları Allah-u Teala'nın kitabı olan Kur'an-ı Kerim'den, hadis-i şeriflerden ve İslam alimlerinin kitaplarından öğrenirler. Yaptıkları işlerin hesabını yalnız Allah-u Teala'ya verirler. Bir insanı ancak Allah-u Teala mükafatlandırır veya cezalandırır. Allah-u Teala hiçbir kulunu yapmadığı bir işten sorumlu tutmaz ve hiçbir kuluna yapamayacağı bir işi emretmez. Üçüncü nokta şu, İslamiyet'teki büyük merhamet. Bunun en açık ifadesi Kur'an-ı Kerim'deki zor ile Müslüman yapmak yoktur mealindeki ayettir. Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam bir Müslümanın ilim öğrenmek için gerekirse en uzak yabancı memleketlere gitmesini emretmektedir. Müslümanlara Müslümanlıktan evvel gelen hak dinlerin bozulmayan kısımlarına hürmet etmeleri de emredilmiştir. 4. Hangi ırktan, hangi milletten ve renkten olursa olsun bütün Müslümanların kardeş sayılması, dünyada yalnız Müslümanlık bu büyük gayeye vasıl olmuştur. Hac zamanında dünyanın her tarafından gelen yüz binlerce Müslümanın aynı ihram örtüsüne sarılarak secdeye kapanması, bütün Müslümanların kardeş olduklarını bildiren muazzam bir ifadedir. 5. İslamiyet'te maddiyat ile maneviyata aynı kıymetin verilmiş olması. Diğer dinlerde yalnız ruhtan, maneviyattan ve anlaşılmaz bazı garip hususlardan bahsolunur. Halbuki İslam dininde hem beden hem de ruh aynı derecede dikkat nazarına alınmış, insanlara yalnız ruh temizliği değil beden temizliği içinde lüzumlu bütün hususlar emrolunmuştur. İnsanın ruhi inkişafı, yükselmesi, bedeni ihtiyacı ile birleştirilmiş ve onun maddiyatı, maneviyatı tarafından kontrol edilerek ve maneviyatı maddiyatına hakim olarak nasıl yaşaması gerektiği gayet açık bir surette beyan edilmiştir. Son olarak İslam'ın alkolü ve uyuşturucu maddeleri ve domuz etini haram etmesi, yasaklaması, kanaatime göre beşeriyetin başına en büyük felaketleri getiren alkol ve uyuşturucu maddelerdir. Bunları yasaklaması İslamiyet'in ne kadar muazzam bir din olduğunu ve zamanından ne kadar ileride bulunduğunu açıkça göstermeye kafidir.

Kötü arkadaşları terk et. Onlara sevgi duyma. Salihleri sev. Yakının bile olsa kötü arkadaştan uzak dur. Uzak bile olsa iyi arkadaşlarla beraber ol. Kimi seversen seninle onun arasında bir yakınlık hasıl olur. Bu bakımdan sevgi beslediğin kimsenin kim olduğuna iyi bak.

0: 재게르즈 FM.
1: şimdi reklamlar.
2: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
3: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
4: Burada.
3: YKS Türkiye dördüncüsü.
4: Burada.
3: YKS Türkiye 12.'si.
4: Burada.
3: Yabancı Dil Olimpiyatları Türkiye birincisi.
5: Burada.
3: Okçuluk Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu.
4: Burada.
3: Kickbox Dünya Şampiyonu.
5: Burada.
3: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve Dünya Şampiyonları.
6: Burada.
3: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
1: Reklamları dinlediniz.
7: Ataullah Arvas ile halkın nabzını tutuyoruz.
8: Hadi hadi. Her şey çok güzel oluyor. 4 kişiye 300 lira olan fatura 930 lira geliyor. İstanbul'un trafiğinden, otobüsünden, metrobüsteki arızalarla uğraşmıyoruz.
9: 2 tane kaniş köpeği evlat edindim deyip boy boy yapmanıza gerek yok.
8: Bir yiğit bir şükredeceğiz inşallah.
10: Bir dinleyicimiz daha var efendim. Alo.
11: Adam eşeğe bağlamış da hasta babam yatıyor demiş üstünü örtmüş.
8: Aa süper oldu. Tam koptağını geçeceğiz. Yani ülkenin her yeri güzel ya. Her yeri güzel.
7: Ben de katılmak istiyorum diyorsanız hafta içi her gün saat 16 bülteninden sonra TGRT FM'in Dünya Dönerken programına bekliyoruz. Sevgiyle.
12: Evde, işte, arabada, yolda. Bize ulaşabileceğiniz her noktada sizlerleyiz. TGRT FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek. Yanlışa parmak basabilmek. Herkesin merak ettiğini sorabilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
3: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
4: Burada.
3: YKS Türkiye dördüncüsü.
4: Burada.
3: YKS Türkiye 12.'si.
4: Burada.
3: Yabancı Dil Olimpiyatları Türkiye birincisi.
5: Burada.
3: Okçuluk Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu.
4: Burada.
3: Kickbox Dünya Şampiyonu.
5: Burada.
3: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve Dünya Şampiyonları.
6: Burada.
3: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
1: Reklamları dinlediniz.
0: TGRT FM.

geldiniz. TGT FM'de buluştuk yine haftanın tam ortasında. Biraz soğukla, biraz yağmurla geldik. Dışarısı böyle sıcak gibi görünüyor ama hem rüzgar var hem de hava sıcaklığı değişecek. Bugünden itibaren yağışlı bir havanın etkisi altına giriyoruz. Türkiye genelinde bazı valiliklerin uyarıları da var. Yağmur kuvvetli olabilir, don hadisesi, hortum yaşanabilir diye detaylara bakacağız. Biz bugün içinde bulunduğumuz hafta sebebiyle biraz ebelik mesleğinden konuşacağız. Ebe nedir, ne iş yapar? Sanki böyle bu son zamanlarda biraz meslek olarak az tercih edilen ama aslında özellikle büyük şehirlerin o merkez coğrafyasında değil ama biraz daha içerilere doğru yayıldığında çok iş yapan, sadece bir hemşire gibi değil, aynı zamanda doğum açısından bakıldığında annenin koçu gibi çalışan bir kişiden bahsediyoruz. Dolayısıyla bu mesleğin ne olduğunu erbabından dinleyeceğiz birazdan. Bir de bu mevsim böyle

var. Ama bu çocuk sizin çocuğunuz. Bu çocuğun anne baba adında sosyal medya yazmıyor. Bu çocuğun anne baba adında komşular büyüttü onu, bir bilseniz yazmıyor. O çocuğun anne baba adında sizin adınız var. Dolayısıyla bu çocuk sizin çocuğunuz, sizin eseriniz. Bu çocuk kime çekti cümlesi? Biraz o an, içinde bulunduğumuz anı eleştirmek için söylenmiş olabilir. Ama gün sonunda hepimiz bal gibi biliyoruz ki bu çocuklar bizim yetiştirdiğimiz gibi yetişiyorlar. Peki o zaman nerede hata yapıyoruz ha? Bir bakalım. Nerede hata yapıyoruz da biz çocuklarımızı yetiştirirken istemediğimiz sonuçlar diyelim ona. Hani neden böyle? İstemediğimiz bir şey var ki eleştiriyoruz. Neden bununla karşılaşıyoruz? Gelin bir beraber bakalım.

Evet, Harvard Üniversitesi'nin yaptığı bir çalışma var sevgili dinleyiciler. Harvard Grant çalışması 1938'de başlamış. Aynı insanlar yıllarca izlenmiş, çocukluklarından yaşlılıklarına kadar hayatlarının bütün detayları kaydedilmiş. Peki bu detaylar neden izlendi acaba? Bu çocuklar bu kadar yıl boyunca neden takip edildi? Ne arandı? Acaba sağlıklarıyla ilgili bir şeylere mi bakıldı? Mutlular mı? Gün sonunda yaşlı oldular mı? Mutlu yaşadılar mı? Başarılı oldular mı? Mesela çok büyük, çok yüksek yerlere geldiler mi? Aslında hepsine bakıldı. Bir insanın hayatını değiştiren faktörler değerlendirildi. Yani bir insan aynı çevrede yetişip, bazen aynı babayla, anne babayla yetişip neden birbirinden farklı oluyor? Ya da aynı çevrede olmadığı halde, birbirlerini hiç görmediği halde neden benzer hayat hikayeleri yaşıyorlar? İşte sadece zekaya değil, sadece yeteneğe değil, aslında her şeye bakıldı ve bunların neden bazılarının problemlerle daha kolay yüzleştiğini ve çözüm üretebildiğini ama bazılarının neden bunu başaramadığını da görmeye çalıştı Harvard Üniversitesi. Ve her şeyi, hani çocukluğa indiriyoruz ya psikologlar, psikiyatrlar, ya senin çocukluğunda ne var acaba diyorlar ya, işte Harvard Üniversitesi de aslında bu deneklerin 3-4 yaşında hayatla ilgili ilk sorumlulukları almaya başladığı zamana kadar inmiş. Aslında farklılıkların büyük bir kısmı bu yaşta ortaya çıkıyor. Çocuklara 3-4 yaşındayken küçük sorumluluklar vermek, bunu artık Harvard Üniversitesi'nde değilim ama yıllardır o kadar çok söylüyorum ki çocuklarınızı mutlaka çalıştırın. Bu para karşılığı sabahın köründe işe git, akşama kadar çalış anlamına gelmiyor. Ama herkesin toplum hayatı içinde, ev hayatı içinde yapması gereken işler var. En basiti çocuğun kendi odasını toplaması, kendi çamaşırlarını kaldırması, hatta bazen çamaşır makinesinin düğmesine basması, bulaşık makinesini boşaltırken size yardım etmesi. İşte buna küçük ev işleri diyelim biz ve kendi odasına ait sorumluluklar. 3-4 yaşındayken bulaşık, çöpü dışarı çıkartmak, süpürge açmak, bunlar basit gibi görünen, ya ne olacak ki ben yaparım bunu, yani onun yardımına ihtiyacım yok dediğiniz noktada bile yapmalısınız. Çünkü bu aslında size yardım etmek için değil, ona yardım etmek için yapılan bir şey. Küçük yaşta ev işi yapan çocuklar ileride daha iyi iş buluyorlar, daha güçlü ilişkiler kuruyorlar, zorluklarla daha kolay başa çıkıyorlar.

bu küçük işler, küçük sorumluluklar çocuğa ne kazandırıyor? Bir kere ev işi yaparken çocuk bir karar veriyor, problem çözüyor, hata yapıyor ama bunu tekrar yaparak düzeltmeye çalışıyor. Beynin karar verme ve planlama merkezi olan yerlerde, kortekslerde bu süreçle bir gelişme ortaya çıkıyor. Kullanılmayan kaslar zayıflar, unutmayın. Kullanılmayan beyin de aynen bu şekilde zayıflıyor. İşte biz beynimizi ne diyoruz mesela yaşlara? Bol bol bulmaca çözün, beyninizi kullanın, soru sorun, cevap alın, bir şey neden böyle?

öyle diye merak edin. Bir şey mesela bu koltuğun altında ne var? Eğilip bakın. Sadece sormakla kalmayın, harekete de geçin. Yani beyninizi kullanın. Peki aslında biz özellikle Türkiye gibi koruyucu anne baba modelinin yaygın olduğu ülkelerde ne yapıyoruz? Mesela çocuk okula gidiyor, çantasını biz taşıyoruz. Çantasını taşımak yerine okula çocuğumun taşıyamayacağı kadar ağır bir çanta hazırlamanın sebebi nedir diye sormalısınız. Yani benim çocuğum okula neden bu kadar ağır bir çantayla geliyor? Bunların hepsine gerek var mı? Bunların bir kısmı okulda bırakılabilir mi? Acaba benim çocuğum mu hata yapıyor? Yani gereksiz şeyler mi yüklüyor çantasına? Ve ben neden onun çantasını her gün okula taşımak zorundayım? Bu sadece çocuğunuz için değil, belki okula kendiniz için de sormanız gereken bir soru. İşte çantasını biz taşıyoruz. Bir hata yapıyor mesela, mutfakta suyu döktü. Ay annem tamam ben temizlerim yavrum sen bırak bırak. Niye, ben mi döktüm? Hayır, o döktü, suyu temizlesin. Kirlettiği çamaşırlarını renklerine göre ayırıp çamaşır makinesine atabilir. Hatta yaşı biraz büyükse deterjan gözüne deterjan koyup makineyi uygun programda çalıştırabilir. Bulaşık makinesini boşaltabilir, bulaşık yıkayabilir. Yemek yaparken belki ateş vesaire yaşına uygun şekilde yanınıza yaklaştırmazsınız ama beraber bir salata yapabilirsiniz. Daha az keskin bir bıçakla o bile bir şeyler yapabilir. Burada önemli olan çocuğa sorumluluklar vermek. Mesela çöpün alınacağı bir saat var ve her gün aynı saatte çöpünüzü dışarı çıkartıyorsunuz. Diyorsunuz ki kızım oğlum çöpü çıkar. Ay ne ders yapıyorum. Aa anne şimdi tam da bak arkadaşımla görüntülü görüşüyorum. Onu sonra yap, önce çöpü çıkar. Çünkü çöpün bir saati var. Çöp konteyneri ya da boşaldıktan sonra ya da kamyon geçtikten sonra ya da çöpü toplayan kişi gittikten sonra bu çöp bütün gün evde kalacak ve sağlıklı değil. Önce çöpü çıkar, sonra yap. Bu eğer onun işi ise ve her gün aynı saatte yapması gerekiyorsa o saatte telefonla konuşmayacak. Dersini ya önce bitirecek ya sonra başlayacak. Yani aslında bu ona bir düzen kurma, bir problem çözme yeteneği de kazandıracak. Böyle baktığınızda farkına varmadan çocuk için bir şeyler yapmak, onun yerine bir şeyler yapmak, onun sorumluluklarını yerine getirmek onda alışkanlığa dönüşüyor. Sonra büyüyor, bir problemle karşılaşıyor. Baba diyor, anne diyor. Tamam tabii ki anne diyecek, baba diyecek. Ama problemi çözmek için kendi de bir şey yapacak. Yani elbette ki biz çocuğumuzu hayatta yalnız bırakmayız. Ama ömrümüzün ne kadar olduğunu biliyor muyuz? Hayatta yalnız kaldığında ne olacak peki? Her zaman birilerinden mi yardım isteyecek? İşte o zaman belki ona yardım ediyormuş gibi görünen ama aslında onu kullanan insanlarla karşılaşacak ve biz çocuğumuza bu ayrımı öğretmediğimiz, en önemlisi kendine yetmeyi öğretmediğimiz için sürekli hata yapma riskiyle karşılaşacak. Hataları erken yapan, çözümleri erken bulan, dersini erken alıp cebine koyan ileri yaşlarda işte bu yüzden doğru işler buluyor, doğru insanlarla karşılaşıyor, arkadaşlıklarını doğru kuruyor ve işi biraz daha kolay oluyor. Hep çocuğumuzu yarınlara hazırlıyoruz ya, işte o yarınlarda her zaman biz olamıyoruz. Peki çocuklar bunları yaparken zorlanmayacak mı? Yani biz seyir mi edeceğiz? Ay çocuk bunu taşıyamıyor ya da çocuk bunu yapamıyor yahu. Evet, ilk defa yaparken şöyle yapacağız. Önce ben senin için yapacağım. Nasıl yapıldığını göreceksin. Bak bu böyle yapılır. Öğreteceğiz. Öğretmediğimiz, bilmediği bir şeyi çocuktan isteyemeyiz. İkinci adım, birlikte yapacağız. Birlikte yaparken öğrenecek. İnsan seyrederken değil, yaparken öğrenir. Bir şey mi mantı yapacaksınız çocukla beraber, açtığınız hamuru beraber mantıları yerleştiriyorsunuz, katlayacaksınız. Hata yapacak, yapamayacak ama beraber yapacaksınız. Sonra o yapacak, siz izleyeceksiniz. Hata yaparsa, yardım isterse yardım edeceksiniz. Sonra artık siz yoksunuz ortamda, o kendisi yapacak. Süpürge mesela evdeki basit işlerden bir tanesi. Siz de çalışıyorsunuz ya da dışarıdasınız. Ben gelmeden lütfen salonu süpürür müsün? Ya da evde kedileriniz var, kedinin kumunu lütfen temizler misin? Ya da evde çiçekleriniz var, çiçekleri sular mısın? Çöpü dışarı çıkartır mısın? Marketten şunlar alınacak, alır mısın? Bütün bunları yapabilir. Yaşına uygun olduğu sürece hiç sorun yok. Burada mesela kendiniz şimdi kaç yaşındasınız? 30 yaşındasınız siz şimdi. Yaptığınız işlere bakın. Bu işlerin hepsini doğduğunuz andan itibaren bilerek
bu işlere vakıf olarak mı hayata geldiniz? Doğduğunuz andan itibaren mi yapıyorsunuz? Ya da bunlar size otomatik yüklenmiş miydi geldiğinizde? Hayır, öğrendiniz. Bazıları hiç de yapmayacağınız işlerdi ama yaptınız. Çok da güzel yapıyorsunuz. Hatta bazen ya sen bunu yapamazsın dedikleri şeyleri bile yaptınız. Aynı şeyi çocuklar da yapabilir. Yeter ki onlara doğru bir yol, doğru bir yön gösterelim. Anne babanın görevi onun yerine yapmak değildir. Anne babanın görevi çocuğuna kılavuzluk etmektir. İyi bir kılavuzsa önce nasıl olacağını gösterir. Sonra beraber yapar. Sonra bu işin gerçekten öğrenilip öğrenilmediğini kontrol eder. Ondan sonra da artık o sorumluluk alanı onun alanıdır. Çocuğu o işi yapmak üzere yalnız bırakır.

Ne pişirelim bugün? Şöyle bir bakalım. Lahana çorbası, ciğer, tava, salata ve sütlaç demiş. Hem protein açısından zengin hem de özellikle kramplarınız varsa, gece sizi uyutmuyorsa, rahatsız ediyorsa ciğer güzel bir alternatif. Mineral açısından zengin, magnezyum açısından zengin bir gıda, bakır var içinde. Ciğeri doğru kullanabilirsiniz ama tabii tava yerine belki daha farklı yöntemlerle pişirmek, mesela ızgara yapmak gibi yine tercih edilebilir. Tam mevsimde olduğumuz bazı yemekler var. Onlardan biri enginar, çok sık söylüyorum, çok lezzetli. Bir diğeri ise kabak çiçeği dolması. Artık mevsimi başladı yaz boyunca. Kabak çok enteresan bir meyve. Önce çiçeğini görüyorsunuz, sonra hop büyümüş oluyor. Üçüncü gün gittiğinizde, eğer zamanında almadıysanız, koskoca bir kabağınız oluyor. Çok bereketli bir meyve maşallah. Meyve diyorum çünkü çiçekle çoğalan her şey aslında meyve, ağaçtaki gibi tıpkı. Mesela kök değil, patates gibi, soğan gibi ya da ne bileyim havuç gibi. Dolayısıyla çiçek ile çoğalma ya da lahana gibi, turp gibi. Dolayısıyla biz domatese, bibere, patlıcana, meyve reyonunda yer versek, bunlar birer meyvedir desek, yeridir, doğrudur, şeklen meyvedir, kategori olarak meyvedir. Ama baktığınızda lezzet olarak biz meyvede bir şeker tadı arıyoruz ya, hani o şeker tadını bulmak mümkün değil tabii. Efendim, ben bu saat için yavaş yavaş izninizi istiyorum. İkinci saatte sağlık konuşacağız. Sevgili ebelerimizin gününü, haftasını kutlayacağız. Yine bugün içinde bulunduğumuz bu alerji mevsiminde çocuklarda alerjik döküntüleri konuşacağız. Şimdi başladı. Bu böyle Haziran'ın sonuna kadar bazı yörelerde devam edecek. Neler yapmak lazım? Uzmanından öğreneceğiz.

0: Ebeler Haftası içindeyiz. Biz de programda bugün Ebeler Günü'nün Ebeler Haftası'nı kutlayacağız. Türkiye Hastanesi'nden konuyla ilgili misafirlerimiz olacak ve ebelerin hayatımızdaki yerinden bahsedeceğiz. Doğumda belki de bebeklere ilk dokunanlar pek çok yer için. Şehirde doktorla beraber ebeyi takip eden, onunla beraber doğuma giren, hatta öncesinde bebeği sağlıkla kucağına alabilmesi için anneye eğitim verenlerden bahsediyoruz. Türkiye Hastanesi Hemşirelik Hizmetleri Müdürü Aysel Sağlam birazdan bizimle birlikte olacak. İkinci bölümde ise yine hem anne adaylarına hem de dünyaya gelecek yeni bebeğin sağlığına katkı sağlayacak misafirlerimiz olacak. Sevgili dinleyiciler, Türkiye Hastanesi'nden Hemşirelik Hizmetleri Müdürü Aysel Sağlam şu anda hattımızda. Hoş geldiniz Aysel Hanım.
1: Hoş bulduk Hülya Hanım.
0: Kolaylıklar diliyorum. Öncelikle gününüzü kutluyorum. Ebeler gününüz kutlu olsun.
1: Çok teşekkür ediyorum ebe arkadaşlarımızın ve kendi adıma.
0: Ebeler günü aslına bakarsanız bu son yıllarda biraz daha fazla adını telaffuz ettiğimiz, gün olarak kutlamaya başladığımız bir kavram. Eskiden çok... Yani ebe dediğinizde bir ailenin neredeyse bütün çocuklarını dünyaya getiren, ailenin bir parçası gibi olan kişiydi. Şehirler büyüdükçe, kalabalıklaştıkça bu durum biraz değişti. Ama ebeler kıymetini hiç kaybetmedi. Kadının genel sağlık hizmetlerinden tutun da doğum kontrolüne, doğum ve doğum sonrasında lohusanın bakımına kadar pek çok hizmet görüyorlar. Biz ebe tanımını alarak başlayalım mı sizden?
1: Tabii ki. Şimdi Hülya Hanım, sizin de dediğiniz gibi ebelik insanoğlunun başlangıç yolculuğuna şahitlik etmektir. Bu kavram hiçbir zaman değişmedi. Çünkü herkes ilk doğduğu andan itibaren ebeyle karşı karşıya. Böyle güzel bir meslek. Onun dışında ebe, gebelik, doğum ve doğum sonu dönemde kadının bakımını sağlayan, gerekli eğitimleri veren, doğumu kendi sorumluluğunda gerçekleştiren, yeni doğan bebeğin bakımını sağlayan kadın ile, yani gebe ile işbirliği içinde bulunan güvenilir profesyonel bir sağlık çalışanıdır. Tabii ki burada ebenin görev tanımı gebelik, doğum ve doğum sonunun dışında 0-6 yaş grubu çocuk beslenmesini takip eden, aşılarını yapan, aile planlanmasına katkıda bulunan, kişisel temizlik kuralları eğitimi, ilk yardım, bulaşıcı ve sosyal hastalıklardan korunması, savaşla ilgili konulara bireye, aileye, topluma sağlık eğitimi veren, insani ve ahlak davranışları ile topluma rol model olan, Sağlık Bakanlığı'ca tescil edilmiş bir okuldan mezun olan meslek mensubudur.
0: Şimdi kağıt üzerinde böyle yazıyor ama uygulamada çok daha duygusal anlamları da var elbette.
1: Evet.
0: Özellikle de anne adayları için o zor dönemde bazen elini tutan, bazen sırtını sıvazlayan, yanında olan, bebeğe ilk dokunan, onu annenin kucağına ilk veren, doğum öncesinde, sırasında ve sonrasında mutlaka anneyle en yakın temasta olan kişi. Ki şehirde buna mutlaka sağlık çalışanları için de başka hemşireler ya da mutlaka doktorlar da ekleniyor ama kırsalda ya da hala pek çok yerde diyelim, Türkiye genelinde de öyle, ebelerin yeri asla dolmuyor. Biz bir ebenin görevini siz böyle kağıt üzerinde tanımladınız ama biraz daha geniş kapsamda ifade edelim ve bir iki soru da soralım size bununla ilgili. Ondan sonra belki biraz daha ebenin ne yaptığı kavram olarak net karşımıza çıkacaktır. Şimdi ebe dediğimiz kişi bir kere hangi okullardan mezun olmalı ve kaç yaş aralığındaki kişilerden bahsediyoruz?
1: Şimdi ebelik okulları 2017 yılına kadar lise mezunları vardı. 2017 yılında okulları kapandı ve lisans olarak, yani 2017'den itibaren artık lisans mezunları ebe olarak mezuniyet vermeye başladılar.
0: Yani 4 yıllık okul değil mi?
1: Tabii 4 yıllık okul, lisans üstü, hatta akademik çalışmaları bile, yani 2017'den itibaren bu konuda bir ivme aldı. Ama tabii ki şöyle de bir gerçek var. Ebeyle ilgili son yıllarda ciddi ülkemizde eksiklikler var. Bu yüzden de bu konuyla alakalı zaten Sağlık Bakanlığı ciddi bir çalışma yapmaktadır. İnşallah ki yani gelecek dönemlerde bu sorun da ortadan kalkacaktır.
0: İnşallah. Tabii çok genç yaşta ebe oluyorlar. Belki kendisi kucağına çocuğunu almadan başka çocukların dünyaya gelmesine yardımcı oluyorlar.
1: Evet. O yüzden de 2017 yılından sonraki olan çalışma bu konuda birazcık daha rahatlatıcı oldu. Hı-hı. Çünkü şimdi ebelik biliyorsunuz bazı özelliklere sahip olması gerekiyor. Aslında bu her türlü sağlık mesleğinde öyle ama sabır istiyor, sakinlik istiyor, metanet istiyor, beceri istiyor.
0: Güç kuvvet de istiyor. Güç kuvvet değil istiyor. Mi?
1: Evet, kolay bir şey değil. Yani merhamet istiyor. Yani biliyorsunuz hepimiz her yaş ilerlediği zaman kendimiz daha olgunlaşmış oluyoruz. Şimdi hı-hı, olgunlaşmış kişinin bir anneye, bir bebeğe bakış açısı daha farklı oluyor. Yani hı-hı, o yüzden de dediğim gibi 2017 yılından sonraki çalışma bize bu konuda ülkemiz açısından iyi bir gelişme oldu.
0: Peki ebenin görevlerini sayarken aslında gebelik takibi yaptığını da söylediniz. Şehirde de böyle mi ya da şehir ve kırsal diye ayırmak mı lazım? Köyde bir ebenin göreviyle şehirde bir hastanede çalışan ebenin görevi aynı mı?
1: Şimdi Hülya Hanım gene 2014 yılında sağlık çalışanlarının görev tanımlarıyla ilgili bir yönetmelik yayınlandı. Şimdi Sağlık Bakanlığı sen mezunsun ve şu yetki ve sorumlulukların var dedi. Ama biz şimdi o kağıt üzerindeki sizin dediğiniz gibi yetki ve sorumlulukları her alanda, her sahada yerine getiremiyoruz. Dolayısıyla şimdi İstanbul'da olan bir şehir hastanesinde veya aile sağlığı veya toplum sağlığı merkezinde çalışan ebe ile kırsal kesimlerde çalışan ebelerin görev tanımları kağıt üzerinde aynı olsa da bu bölümlere tabii ki aynı değil.
0: Uygulamada daha farklı.
1: Şöyle bir şey var. Zaten mesela bir doğumla alakalı. Şimdi bizim normalde yetki ve sorumluluğumuza ebe arkadaşlarımızın hekimin olmadığı durumlarda doğum yaptırma yetkisi var. Şimdi kırsal bölümlerde tabii ki hani hekim olmadığı zaman gebelerin normal takiplerini yapabiliyorlar. Hı hı. Ama hekim olduğumuz bir İstanbul'da veya bir şehirde hı hı, hekimlerimiz olduğu için bu tip takipler hekimler tarafından yapılıyor.
0: Peki o durumda doğuma destek oluyor ya da evet, doktorun yardımcısı gibi çalışıyor, doğru
1: evet,
0: mu?
1: Evet, destekleyicisi. Evet, hı-hı, evet, evet,
0: evet. Şimdi ebe dediğimiz zaman dediğim gibi aile içindeki yeri belki bundan 30 sene öncesine kadar işin eğitim kısmını bir yana bırakalım. Onlar da bir ebenin yanında usta çırak ilişkisiyle ya da belki ebelik okullarından mezun ama Anadolu'da hakikaten gecesi gündüzü olmayan, ne zaman çağrılacak belli değil, anneyle beraber onun elini tutarak gerekli desteklerde bulunarak doğuma giren kadınlardı. Çok sabırlıydı, çok tecrübeliydi. Evet. Şimdi o ebelerin yerini ebe anneler değil ebe kızlarımız aldı galiba. Onlar biraz daha genç mezun oluyorlar ama aynı hassasiyetle, aynı sevecenlikle, merhametle anneye ve bebeğe yaklaşıyorlar.
1: Evet. Şimdi ebelik mesleğinde bu işe gönül vermek gerekiyor. Biraz önce söyledik, sabır olmak gerekiyor, sevgi olması gerekiyor. Son zamanlarda Sağlık Bakanlığı'nın bir çalışma standartı var. Yani bu sizin biraz önceki anlattığınız sevecen ebe şekilleri, hatta bu arkadaşlara işte doğum koçu falan, doğum koçu ismi veriliyor ama hı hı, ben bu ismimden aslında çok fazla da memnun değilim.
0: Ama her ebe doğum koçu değil, değil mi? O başka bir eğitim.
1: Değil, ebe. Aslında ebe bu. Yani hı hı, ebenin yapması gereken işler. Yani hani biraz önce dediniz ya, hı hı, hastanı hı hı, psikolojik olarak rahatlatır, fiziksel desteklerde bulunur.
0: Doğuma hazırlar. Evet.
1: Doğuma hazırlar. Yani bu konu birazcık daha gündeme gelmeye başladı. Hatta bu işte anne dostu çalışmaları, yani Sağlık Bakanlığı anne dostu standartları olarak dile getiriliyor ve birçok A grubu hastane anne dostu olma yolunda diye bir çalışma içerisindeler. Biz de Türkiye Hastanesi olarak anne dostu olma yolundayız. Burada ebenin faktörü çok yüksek. Çünkü nasıl yüksek? Doğum öncesinde, doğum sırasında ve doğum sonrasında ebenin rolü yüksek çünkü daha çok eğitimler içeriyor ve burada hazırlıkla alakalı birçok yaptığımız konular var, çalışmalar var. İsterseniz ben müsaadenizle burada ebenin rolünü anlatayım size.
0: Evet, kısaca alalım, buyurun.
1: Şimdi bir hastamızın hastanemize geldiğini düşünün. İşte nedir? Burada hastamıza gebe olduğu şöyle anlatayım.
0: Gebe olduğu anlaşılıyor yapılan testlerle, muayeneyle. Anne adayı olduğu ortaya çıktığı andan itibaren artık sizinle de teması başlıyor.
1: Evet, bizimle teması başlıyor. İşte belirli bir haftaya geldikten sonra, belirli hafta diyelim işte 10 hafta, çocuk kalp sesi duyulduğu andan itibaren hastamız hastanemize gelip hekimine muayene olduktan sonra, hekimlik kısmı kendi işini götürürken aynı zamanda bizim de orada ebelerimizin ayrı bir odası var, orada eğitimlere başlıyorlar.
0: Sizi de ziyaret ediyorlar aslında, değil mi? Düzenli doktor ziyareti sonrasında size de uğruyorlar.
1: Sonra bize de uğruyorlar ve doğuma kadar. Ama tabii ki her geldiğinde aldığı eğitim aynı değil. Gebelik haftasına uygun olarak verilen eğitimler var. Biz de haliyle ne yapıyoruz? Orada anne adayını doğum için hazırlamış oluruz. Fiziksel ve ruhsal olarak.
0: Bu aynı zamanda doğum korkusu yaşayan, sırf bu yüzden sezaryene yönelmek isteyen annelerin de normal doğumla ilgili fikirlerini değiştirme noktasında çok anlamlı.
1: Evet, şimdi biz zaten bu konuyla da alakalı hatta akademik çalışmalar da yapıyoruz Hülya Hanım. Çünkü bu çalışmaların doğum korkusundan dolayı sezaryen oranından da ne derece etkili olduğunu. Sonra biz hastamız 32 haftaya geldiği zaman da bir okulumuz var, biliyorsunuz gebe okulumuz. Daha sonra gelen anne adaylarımızı ama eşleriyle beraber gebe okullarına alıyoruz ve burada da daha geniş bir eğitim veriyoruz. Haliyle bize doğuma gelen hasta zaten önceden hazırlıklı bir şekilde geliyor. Hazırlıklı bir şekilde geldiği için de hani insanların genelde doğumdan biliyorsunuz çok korkuyorlar ve inanılmaz halde bir kaygı yaşıyorlar. Ve yani bu alanda hem hastamız rahat ediyor, hem yakınları rahat ediyor, hem de sağlık ekibi olarak biz de bu konuda yani rahat etmek demeyeyim de daha...
0: Anne için konforlu, sizin için de daha güvenli bir doğum gerçekleşiyor,
1: değil mi? Güvenli bir doğum gerçekleşiyor. Evet, evet, evet.
0: Güvenli doğum çok kıymetli. Gerçi çok şükür Türkiye'de artık anne bebek kayıpları çok azaldı. Eskiden rakamlar daha yüksekti. Şimdi çok azaldı ama bu eğitimlerin de azalmasında çok ciddi payı olduğunu, katkı sağladığını bir kez daha altını çizerek ifade edelim.
1: Yani gerçekten biz bu çalışmalara 2-3 yıldır çok ciddi, yani önceden de vardı ama 2-3 yıldır bu çalışmalara ağırlık verdik. Hatta İl Sağlık Müdürlüğü ile de ortak çalışıyoruz. Bu konuda hani hastaları gebelerimizin ve gebe yakınlarımızın, hatta İl Sağlık Müdürlüğü tarafından da hani yaptığımız çalışmaların etki, yani farkını biz de hissedebilmekteyiz. Yani daha rahat bir şekilde hastanemize hani gebelerimiz daha rahat ediyorlar. Öyle söyleyeyim, daha güvenli doğum yapacaklarını bildikleri için rahatlıkla gelebiliyorlar.
0: Şimdi doğum bir süreç. İlk belirtilerle beraber doğumun başlayacağını anladığında anne, ya da bir rutin kontrolde doğum yaklaşmış dendiğinde bir sürece giriyor. Bu çok ciddi anlamda sabır isteyen, beklemek gerektiren ve o normal sürece saygı isteyen bir akış. Doktor elbette ki hastasını muayene ediyor, elbette ki doğuma hazırlanıyor ama o süreçte, yani o işte sancıların çekildiği, annenin biraz doğuma hazırlandığı, bebeğin artık dünyaya gelmek için heyecanlandığı, hareketlendiği süreçte annenin yanında daha çok ebeler var.
1: Evet.
0: Kasılmalara bakıyorlar, bebeğin kalp atışını kontrol ediyorlar, eğer sezaryen olacaksa ona hazırlıyorlar. Bu süreç nasıl geçiyor? Biraz o kısmı bize anlatır mısınız? Anneler en çok da orayı merak ediyorlar.
1: Şimdi hastayı ebemiz teslim aldıktan sonra burada anne ve bebeğin iyilik halini sizin de söylediğiniz gibi bir takip altına alıyoruz. NST denen bir cihazımız var. Bu cihazla sürekli ebemiz monitör eşliğinde çocuk ÇKS, çocuk kalp sesini izlemekteyiz ve bu kısımda sürekli ebelerimiz yanında. Çocuk kalp sesini dinledikten sonra sürekli zaten psikolojik olarak destek olmakta hastalarımıza. Ve sürekli ara ara tabii ki biliyorsunuz ebelerimiz kontrollerini de yapabiliyorlar. Hani ne derece ilerlemiş, ne durumdayız diye. Tabii ki bunun yanında aromaterapi denen gebelik ve doğum sürecinde uçucu yağlarla, gebe ilaçsız yöntemlerle rahatlatmaya çalışıyorlar, çabalıyorlar. İşte doğum kaygısını gidebilmek için psikolojik yönden onların zaten çoğu özel eğitimli ebelerimizin destek oluyorlar. Gene gebelikte fiziksel, hani gebelikte öğrettikleri fiziksel egzersizler, pilates toplarıyla rahatlatıyorlar. Doğum ve nefes egzersizleri yaptırıyorlar. Ve doğumun gerçekleşmesinde hekimin yanında destekçi olarak bulunuyorlar. Bu dönemde işte gene burada ebelerimiz hepsi tecrübeli oldukları için herhangi bir riskli bir durum olduğu zaman veya herhangi bir sorun olduğu zaman da kadın doğum doktorumuza hani bilgi vererek gerekli müdahalenin yapılmasını sağlıyorlar. Bunu koordine ediyorlar.
0: O süreçte anneyi hemen hemen hiç yalnız bırakmıyorlar.
1: Hayır.
0: Her türlü sorusunu cevaplıyorlar. O dediğim duygusal yakınlık. Çünkü buraya genelde anne adayının ailesinden de kimse girmiyor. Burada işte aslında doğuma girecek olan ebeyle ya da bu süreçte anne adayıyla birlikte olacak ebeyle daha önce tanışmış olmak, sohbet içinde olmak, birbirlerine karşı bir yakınlık duymuş olması çok kıymetli.
1: Şimdi bu konuyla alakalı zaten bizim hani biraz önce bahsettiğim gibi eğitimlerde bizim ekibimizi tanıyorlar. Zaten onun dışında NST odalarında bu arkadaşlarımızın bölümde çalışan bütün arkadaşlarımız ekranda hepsi kendilerini tanıtıyorlar daha doğuma gelmeden önce. Hı hı. Onun dışında kata geldikleri zaman biz zaten bir gebeye bir ebe şeklinde ki anne dostu olma yolundayız diyoruz biliyorsunuz. Hı hı. Bir de onun dışında gene psikolojik olarak gebelerimizi rahatlatabilmek için TDL odalarımız yani travay, doğum, loğusa yani aynı odada hem doğum ağrısını çekiyor hem doğumu yapıyor hem de loğusalığını yani hastamızı çünkü normalde biliyorsunuz doğumhane ayrı olarak gidip doğum yapması gerekirken biz hastanemizde ebeler olarak böyle bir çalışma başlatarak ev koşullarını hatta yani orada elimizden geldiği kadar odada cihaz bırakmıyoruz. İşte arkadaşlar ışıkları söndürüyorlar. Yani orada rahat bir ortam oluşturarak stresten uzak tutmaya çalışıyorlar.
0: Böylece sanki kendi evinde gibi hissediyor anne adayı kendini. Evet. Hem bebek hem anne daha huzurlu bir ortamda doğumu gerçekleştiriyor ki huzur, rahatlık, o sürece saygı doğum için şimdi çok konuştuğumuz, eskiden belki bu kadar çok konuşmuyorduk ama şimdi çok konuştuğumuz kavramlar.
1: Evet, kesinlikle. Hı hı. Tabii biz şimdi sizin de biraz önce bahsettiğiniz gibi şimdi doğumda hastamız, gebemiz doğum yaptıktan sonra bebeğimiz bizim elimize geldiği zaman işte ebemiz biliyorsunuz orada destek olduktan sonra bebek tarafında da gene bebeğimizin gözlemini işte hekimle muayene ederken orada destekçisi olduktan sonra da emzirme dönemi başlanıyor. Bu emzirme dönemi de ebeliğe ait bir olay aslında. Biliyorsunuz bizim gene hastanemizde bunun akademik çalışmalarını yaptık. İşte eğer anneler iyi emzirme yapmadıkları zaman fototerapi oranları yani yeni doğan sarılığı artıyor. Yani bu konuda da ebelerimiz o kadar etkin çalıştılar ki biz hastane olarak bunun sayı yüzdesini de çok ciddi şekilde düşürdük. Ve burada da gene ebelerin etkin olduğu bir konu.
0: Bu da aynı zamanda bebeğin o biraz önce söylediğimiz o güvenli sağlıklı doğum kavramını destekleyen bir sonuç. Çünkü bebeğin doğum sonrasında sarılık geçirmemesi, mümkün olduğunca annenin bebeğin erken tentene temas etmesi, erken taburcu olmak, sütün erken gelmesi, bebeğin erken emmesi, o ilk sütün kaçırılmaması bunların hepsi çok kıymetli. Hem anne dostu bebek dostu hastane olmak açısından kıymetli hem de dünyaya gelen o bebeğin o ilk 1000 gün kavramı artık daha fazla dediğim gibi konuştuğumuz bir şey. Anne sütüne daha çabuk kavuşması açısından çok kıymetli. Şimdi biz burada anlıyoruz ki ebe doğumun ya da kadın doğumun vazgeçilmez bir parçası ve gittikçe daha da kuvvetleniyor. Gittikçe evet. Daha fazla değer kazanıyor. Anne nezdinde doktor gibi o da bilinen belki sonrasında arkadaş olunan hani nasıl biz doğum için birinci doğumda bir doktoru tercih ettiysek ikinci doğumda da o doktora gideriz. Genelde memnuniyetle doğru orantılı. Sanırım ebeler de öyle ya doktor hanım işte o ebeniz çok iyiydi. Ben yine o ebeyle doğum yapsam dediğini duyuyorum ben etrafta. Demek ki artık yavaş yavaş bu kavramda daha doğru bir şekilde yerleşiyor sağlık sistemi içinde. Zaten sistemin güçlü bir parçasıydı. Şimdi daha da güçlü bir parçası oldu. Çok teşekkür ediyorum aktardığınız bilgiler için.
1: Çok rica ediyorum. Sağ olasınız.
0: Gününüzü tekrar tebrik ediyorum. İnşallah yüz yüze de tebrik edeceğiz.
1: Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Yani bizim de ebelerimizin önemini anlatabilmek adına böyle bir program yaptığınız için yanımızda olduğunuz için çok teşekkür
0: ediyorum. Estağfurullah. Her zaman çok teşekkür ediyoruz. Tekrar görüşmek üzere.
1: Sağ olun.

0: Türkiye Hastanesi'ndeyiz. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Doçent Doktor Öznur Küçük bizimle birlikte. Bu mevsimde görülen önemli hastalıklardan biri çocuklardaki döküntüleri, alerjik riniti ve bahar nezlesini konuşacağız. Sadece yetişkinleri değil çocukları da etkileyen bir hastalık. Merhabalar Öznur Hanım.
1: Merhabalar. Şimdi baharla beraber çiçek açmayan ve polenleri rüzgar ile saçılan bitkilerden dolayı yaklaşık olarak biz bu mevsimde çok fazla alerjik rinit, hani halk arasında saman nezlesini görebiliyoruz. Hı hı. Saman nezlesi dediğimiz daha çok hapşırma krizleri, burun akıntısı ve kaşıntısı ile gelir. Genellikle böyle bir soğuk algınlığı ile karışır. Hı hı. Ama soğuk algınlığından farkı özellikle bu mevsimde daha sık görülüyor olması bizim için tanı kriterlerinden biridir. Mevsimsel olması yol gösteriyor bizim için. O açıdan önemli. Bunlarda diğer zamanlarda şikayeti olmaması. Özellikle aile şunu çok güzel söyler. Hani işte bahar mevsiminde, işte mevsim geçişlerinde işte sürekli hapşırıyor, burnu akıyor ve burun kaşıntıları olur diyerek. Bunlarda hani diğer alerjik olaydan farklı olarak diğer alerjik rinitlerde sürekli şikayet vardır. Ama mevsimsel alerjik rinit dediğimiz saman nezlesinde sadece mevsim geçişlerinde olur. Genellikle birlikteliklerinden çok korkulur. Hani aile alerjik rinit olunca acaba bir astıma yatkınlığı var mı? Başka tedirgin. Evet, tedirgin oluyorlar. Acaba bir bronşolit tablosuna döner mi diye. Genellikle mevsimsel alerjik rinitte astım tablosunu pek bir arada görmüyoruz. Ama alerjik rinit dediğimiz her mevsim gördüğümüz burun tıkanıklığı, hapşırmalarda onlar da genellikle astıma dönebiliyor. Hatta astım krizlerini bu olaylar tetikleyebiliyor da. Onun dışında mesela bu mevsimsel alerjik rinit dediğimiz polenlerde işte sigara dumanına maruz kalmam, işte deodorant kokuları polenlerle beraber daha etki ederek artırabiliyor. Özellikle ailelere bunları konusunda uyarmamız gerekir.
0: Bir yaşam düzeni gerekiyor galiba. Evet, değil mi? Biraz evde temizlik, hijyen, işte yumuşak yani, oyuncaklar.
1: Çünkü evet yani hani şöyle bir şey var. Mevsimsel alerjik rinit, saman nezlesi, polenler diyoruz ama birbirleriyle çapraz reaksiyonlar yapabiliyor. Yani ev tozu akarlarıyla, sigara kokusuyla hani ev düzenini değiştirmek gerekiyor. Onun dışında hani çok böyle baktığımızda bunlar da hani mevsimsel görülüyor ve biz mevsimsel tedavi uyguluyoruz. Hı-hı. İşte aileleri rahatlatmak için tanı zaten hikayeyle tanı konuluyor. Hı-hı. Bunun dışında alerji testleri yapılabiliyor. İşte burun mukozasından eozinofil denilen testler yapılabiliyor. Ve biz o dönemde semptomatik olarak bir alerji ilacı ve alerjik burun spreyleri veriyoruz. Hı-hı. Sadece mevsimsel olarak kullanılıyor. Onun dışında aileye özellikle yaşam şartları konusunda uyarılarda bulunuyoruz. Bunun geçici olduğunu aileye bildiriyoruz. Yani hani normal alerjik rinitten farklı bir durum. Sadece polenlerin tetiklediği bir durum olduğunu söylüyoruz.
2: Salgın bitince olun.
1: Aynen. Eğer çok şiddetliyse o an şikayetler bir semptomatik tedavi dediğimiz hani o anki burun mukozasını rahatlatmak için dekonjesanlar verilebilir ama biliyorsunuz ki dekonjesanların özellikle bu burun damlaları, Otrivil, İliadin gibi burun damlalarının çok uzun süre kullanılması da kendi de tıkanıklık yaratabiliyor. Ailelere bu konuda söylemek lazım. Çünkü sürekli şikayetleri olduğu için aileler rahatlasın diye sürekli burun damlası damlatıyorlar. Ama onların 5 günden fazla kullanılması kendisi de tıkanıklık yaratıyor. Özellikle aile okulunda uyarmak gerekir. Yani hani küçük çocuklarda özellikle oyun çağındaki çocuklarda yapabileceğimiz en güzel şey alerji şurubu. Uygun bir yaşına uygun ve kilosuna uygun bir alerji şurubu ve alerjik burun spreyi. Alerjik burun spreylerinde genellikle korkulan, tedirgin olunan şey işte içerisinde çok az kortizon olduğu için acaba çocuğun büyümesi, gelişmesi etkilenir mi diye ama bunların sistemik etkileri yok. Yapılan çalışmalar da bunu göstermiş. Hani sadece lokalize bir yani lokalize etki yaptığı için sistemik bir etkisi. Yani çocuğun büyümesine, boy kısalığına öyle bir şey yok. Tabii ki onları uzun süre kullanma dediğimiz sadece mevsimsel olarak kullanıyoruz. Yani hayat boyu kullanmıyoruz. Yani en maksimum 2-3 ay oluyor. Yani genellikle 1-2 ayda toparlıyoruz zaten. Onları kullanmadığımız zaman sürekli bir burun tıkanıklığı ve geniz akıntısıyla beraber daha sık üst solunum yolu enfeksiyonu geçiyor. Çünkü burnu tıkalı olduğu için ağzından nefes alıp veriyor. O da ister istemez çocuğun enfeksiyonlarla daha maruz kalmasını kalmasına sebep olabiliyor. Yani hani mevsimsel alerjik rinit dediğimiz saman nezlesi hani bizim bu mevsimde en çok şikayetlerimizden biri. Diğer hani alerjik rinitte eğer bir sebep var ise hani bu polenler dışında ev tozu akarları veya işte herhangi bir besinsel olay tetikliyorsa onlara yönelik son dönemlerde immünoterapi dediğimiz aşı tedavileri var. Aşı tedavileri enjeksiyonla yapılıyor ama son dönemde artık damla şeklinde oral olarak da yapılmaya başladı. Çocuklar açısından ama hani biz genellikle genel pediatrist olarak böyle bir alerji tanısı konulup immünoterapi dediğimiz aşı tedavisi başlandığı zaman genellikle çocuk alerji hocalarımıza yönlendiriyoruz ki beraber takip edelim diye. Onun dışında hani bu tabii ki polenler alerjik rinite sebep olduğu gibi alerjik döküntüler de bu mevsimde olabiliyor. Fakat hani bizim önerimiz döküntüler her şeye bağlı olabilir. Bir alerjik döküntü olabilir. Bunun dışında bir viral enfeksiyona bağlı olabilir. Mutlaka bir doktor kontrolünde bakılmasını öneriyoruz. Çünkü ayırımı bazen gerçekten zor olabiliyor. Bizler de zorlanabiliyoruz. Hani alerjik döküntü mü, besinsel mi yoksa hani enfeksiyon mu? Muayeneyle bunu karar veririz. Hani benim önerim açıkçası bu konuda döküntülü bir durumda mutlaka doktora başvurulması. Çünkü döküntülü hastalıklar çok farklı olabiliyor. Yani hani bir çocuklarda görülen 6. hastalık 3 gün ateş olup ateş düşüp döküntü çıkabiliyor. Bunun dışında bir kızıl beta enfeksiyonuna bağlı cilt döküntüsü olabiliyor. Veya ürtiker kurdeşen dediğimiz döküntü plaklarıyla kendini seyredebiliyor. Yani çok farklı bir tablosu var. Hani alerjik rinit nezle, mevsimsel alerjik rinit nezle daha kolay tanı konulabilirken alerjik döküntüler